0: bakaraktan "aa bu çatı çok dar, hadi sezaryen olalım" demek bence yanlış. Zaten açılacak. Çünkü o oksitosin etkisiyle, doğumda salgılanan prostaglandinlerin etkisiyle o kemik pelvis yapısı ve kas yapısı, bağ dokusu yapısı açılacak zaten.
1: O esneme olmasa zaten normal doğumda, değil mi?
0: Tabii.
1: Yani siz tabii o kadar çok tanık oluyorsunuz ki, evet. Bizim için çok mucizevi bir
0: evet,
1: şey.
0: Evet kesinlikle. Aslında bizim için de mucize. Ya ben evet, ben her doğumda yani o mucizeyi iliklerime kadar hissediyorum ve gerçekten kadınlara saygım her doğumda bir kere daha artıyor gerçekten.
1: Şimdi anne adaylarının özellikle de kafasında, biraz önce dedik ya, bunu akışa bırakmak lazım. Eğer gerekiyorsa sezaryene de dönülebilir. Evet. Ama tam tersi de söz konusu. Kafalarında "hayır ben doğuramam" düşüncesinin de olmaması lazım.
0: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Bize mesela bazen gebeler geliyorlar işte ilk ayda, diyor ki "ben kesinlikle normal doğurmayacağım. Normal doğum yapacaksam size gelmeyeceğim." Diyorum ki ya bir gidelim bakalım. Yani bir bakalım akışa, bir bakalım, bir ilerleyelim. Belki fikrin değişecek ve gerçekten böyle olan çok fazla oluyor. Yani doğumhaneden veya işte bizim muayenemizden "sezaryen olacağım ben" diye girip de normal doğuranda çok gebemiz olmuştur. "Ben kesinlikle normal doğum istiyorum" deyip de son anda bizim veya işte kendi talebiyle sezaryene dönende olmuştur.
1: Aslında o süreç cümlesi o kadar anlamlı ki. Zaten bu korkulu hikayelerin de özünde bu yatıyor. Sürece biraz daha fazla saygı duymak lazım. Kimi anne çabuk doğuruyor, kimisi biraz daha sabır gerektiriyor. Doktorun da, doğuma eşlik eden tabii, diğer kişilerin de bu sürece saygı duyması lazım.
0: Tabii, kesinlikle. Zaten gebelerimizde bence doğuma katılacak sağlık ekibini seçerken veya hastaneye karar verirken ilk bakacakları şey bu olması gerekiyor. Doğuma saygılı bir ekiple çalışmaları ve seçmelerine fayda var.
1: Peki en kısa ve en uzun doğum ne kadar sürdü? Sizin için sorayım. Sizin rakamlarınızı hatırlıyor musunuz?
0: Ya en kısa doğum herhalde 5 dakika falan sürüyor. Yani şöyle mesela
1: hasta mı hazır geliyor artık? Yani doğmak üzere mi geliyor yoksa?
0: Doğmak üzere geliyor. Mesela arabada da doğum yaptırdığım oldu benim. Oo. Evet, hastanenin kapısına yetişemediği için ben de Allah'tan yani hastayla haberleşmiştim ve gebeyle ve arabada yaptırdım. En uzun doğum da benim hatırladığım 38 saat.
1: Neden uzuyor bu kadar? Var mı bir, yani biyolojik ya da fizyolojik?
0: Yani fizyolojik sebepleri de var tabii ama birazcık da psikolojik şey de fazla. Ben hatta diyorum ki bazen anne adayları gerçekten bebekle vedalaşmak istemiyorlar. Hamileliği çok seviyorlar. Diyorum ki artık vedalaş, artık zamanı geldi.
1: Kucağına
0: al artık. Psikolojik yönü de çok fazla.
1: Yeni bir süreç tabii, anne için de bebek için de. Düşünsenize, sıvı dolu bir ortamdan hiç bilmediğiniz kıyafetlere sarılacağınız, kesinlikle, nefes almanız gereken bir yere geleceksiniz.
0: Kesinlikle. Ben
1: ama bazen gelmek istemiyor galiba.
0: Gelmek istemiyor. Ben bazen yani doğumda, şimdi ben genelde yaptırırken şu artık ışıkları kapattırıyorum, masa doğumu ise eğer. Bir de tabii suda doğumda var. Işıkları kapattırıyorum, herkese sessiz olun diyorum. Bebeğe de saygı göstermek lazım. Çünkü o onun ilk günü ve ben gerçekten bebekler ağlıyorlar ya, bazen şey düşünüyorum, yani korktukları için ağlıyorlar.
1: Yani sadece ilk nefes için
0: evet, sadece ilk nefes için değil, korktukları için ağlıyorlar. Çünkü hiç tanımadığı biri, herkes işte bağırıyor, çağırıyor, işte sevinç çığlıkları, ondan sonra ışıklar bir yandan. Ya yani farklı bir ortamda, ben kendim düşünüyorum, ben öyle bir ortama girsem ben de o tepkiyi gösteririm. Bebekler de korktukları için ağlıyorlar diyorum. Bunun için mesela suda doğum bir seçenek olabilir.
1: Bu da mı acaba kolaylaştırabilir? Yani ben çok suda kolaylaştırıyor. Doğuracağım gibi
0: düşünüyorum. Çok kolaylaştırıyor. Suyun etkisi inanılmaz. Hem doğumu kolaylaştırıyor, ağrıları azaltıyor, daha çabuk açılmayı sağlıyor. Onlarca bebeklerin o korkusunu da azaltıyor. Çünkü tanıdığı bir ortamdan tanıdığı bir ortama geçiş yapıyor.
1: Suya.
0: Evet, evet, evet. Aynı sıcaklıkta o suya geçiyor.
1: O sürekli kontrol ediliyor galiba, değil mi? O suyun sıcaklığı.
0: Tabii tabii. Şey var. Zaten havuzun örtüsü her kişiye kendine özel açılıyor. Bir de derece koyuyoruz içine. O 37 derece sıcaklıkta sabit olaraktan kalıyor. Evet.
1: Çok güzel bir duygu. Annenin kucağına bebeğini alması ve sizin ona bu süreçte yardımcı olması.
0: Ben hala her doğumda ağlıyorum. Yani normal doğumlarda gerçekten ağlıyorum. Gözlerim doluyor.
1: Zannediyorum anneler de ağlıyorlar.
0: Tabii.
1: Peki son sorum, çok kritik bir soru. Evet. Çok zor bir soru.
0: Evet.
1: Sizce babaların doğuma girmesi doğumu kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı?
0: Benim zaman içinde bu konuda fikrim değişti. Bence kolaylaştırıyor. Evet. Bence kolaylaştırıyor.
1: Doktora hayır sen gelme. Evet. Ben anne adayıyla ilgilenmiştim. Evet. Sen şimdi bayılırsın, ayılırsın. Evet. Dayanamazsın.
0: Yok, bence diye. Babaların da bu duyguyu yaşaması.
2: Dirayetliler.
0: Evet, dirayetliler. Özellikle eğitim almalarını bu yüzden de istiyoruz. Hmm. Beraber eşle girsinler diye. Kesinlikle babanın doğuma katılması gerekiyor bence. Yani hem eşin ne yaşadığını görmesi açısından da katılması gerekiyor. Hem de sonuçta o çocuk onun da çocuğu.
1: Sonra
0: niye
1: psikolojik
0: biz...
1: bir travma olacağını iddia edenler de var baba için. Hatta aile hayatlarının eskisi gibi olmayacağını iddia eden psikologlar bile var.
0: Hayır, ben buna katılmıyorum. Çünkü o süreç sonuçta birlikte, o güne kadar birlikte geldi. O günden sonra da birlikte gelecek. Biz baba adayını bu doğumun dışında tutmamamız gerekiyor.
1: Zaten zannediyorum doğumdan sonra öyle bir psikolojide yaşıyor babalar. Yani anne mecburen çok yakın bir ilişkisi var. Baba böyle biraz daha uzakta ve soğuk kalıyor gibi. Aslında bu sürece baştan dahil olması
0: kesinlikle,
1: sonrasında da ilişkiyi
0: kesinlikle. Zaten baba doğum sahasında olmuyor. Yani şeyde anneyle birlikte oluyor. Annenin elini tutuyor, ona destek oluyor. Benim bazı doğumlarımda mesela ben çıktıktan sonra doğumdan babanın işte sırtını sıvazlayıp inanılmaz bir doğum koşulu yaptın, tebrik ederim diye söyledim, çok oluyor gerçekten.
1: Onların da duygusunu daha iyi anlıyorlar.
0: Tabii onların doğuma katılması kendileri için de iyi, eş için de iyi, bence bebek için de iyi. Bebek de bunu hissediyor, babanın orada olduğunu hissediyor.
1: İlk anda bir üçlü.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun canım.
3: Herkesin bir doğum hikayesi var. Bence siz kulaklarınızı başkalarının hikayesine kapatın ve kendi güzel hikayenizi yazmak için pozitife odaklanın. Normal doğum yapmak istiyorsanız bunu başarabileceğinize inanın ama son anda herhangi bir aksilik çıkarsa, doktorlar gerekli görürse sizin ve bebeğin sağlığı için sezaryana geçilebileceğini de kabul edin. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Bebeğimle mutluyum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kabir hayatı diye bir şeyden bahsediliyor. Şimdi öleni biz kabre koyuyoruz. Gerekli işte işlemler yapıldıktan sonra kabire bırakıyoruz ve terk edip gidiyoruz. Şimdi onun için kabir hayatı ölü kabre konulduğu andan itibaren başlar deniyor. Şimdi tabii hayat deyince böyle bir canlılık falan insan hayal ediyor. Biz o kabri tekrar açsak baksak veya işte atıyorum 6 ay sonra, 1 sene sonra açsak baksak orada yine cesedin durduğunu görüyoruz. Bir canlılık alameti, bir hayat alameti yok bize göre.
1: Hatta çürümüş.
0: Çürümüş, çürümeye başlamış. Şimdi bu ne demektir? Bunu nasıl anlamak lazım? Yani kabirdeki hayat nasıl bir hayat? Bizim bilmediğimiz ya da göremediğimiz bir hayat mı da kabir hayatı başlar deniyor? Hatta kabir azabından da bahsediliyor.
1: Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki kabir hayatı gaybidir. Önce tabii bizi evet. İzlemedin hatırına gelebilir. Ne demek o gaybi?
0: Gaybi ne demek? Şimdi bir de Allah, gayba iman diyorsunuz mesela.
1: Gayba iman diyoruz. Bazen. Yani imanın şartta içerisinde o imanın alt şartından önce iki şart bildirin. Birisi gayba iman. Yani gözümüzde görmediğimiz halde inanmak. İkincisi ise hubu fillah budu fillah diye anlatılıyor. Şimdi kabir hayatı için de İslam alimleri buyuruyorlar ki bu gaybidir. Yani bunun açılması beş duyu organı ve akıl ile anlaşılamaz. Neyle anlaşılır? Ancak nakil, doğru haberle bildirilir. O kadar. Yani istediğin kadar olur. Ben aklımda şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bulduğumda, şey yaptığımda falan. Hani bazen sosyal medyada falan uyduruyorlar ya böyle. Efendim kabirden ses geliyor. Kabirde mi öyle olmuştur, şöyle olmuştur falan. Bunların hiçbirisinin aslı faslı falan yok. Adam hayalini asılıyor, uydurmuştur, öyle bir şey koymuştur. Öyle sesler aynı şekilde duymuş olabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirilmesi için dua ederdim buyuruyor. Yani Allah-u Teala bizi muhafaza için tutmuştur bunu. İnsan ve cin haricindekiler, bak insan ve cin haricindekiler kabirdeki azabı görüyor ve işitiyor.
0: Hayvanlar da mı?
1: Hayvanlar da. Ben şimdi çocukken kendi köyümüzde mezarlık var. Bizim evin bulunduğu yerden çıkınca yani mezarlığın orada hayvanları otlatmaya götürdük biz. O mezarlığın o yoldan geçmeyiz. Öbür tarafta bir çıkış var köyün. Oradan giderdik. Mezarlığı görmezdik. Ama bazen de hayvanları o mezarlığın bulunduğu yerden götürürdük. Veya köyün ta alt taraflarında bir yol var. O köye mezarlık tarafından giriş tarafına geçebilirdik hayvanlarla beraber. Girişi oradan yapabilirdik. O mezarlık tarafına gidip de akşam mezarlık tarafından hayvanlarla döndüğümüz zaman bu koyun olur, keçi olur, ondan sonra büyükbaş hayvan olur. Yani öküz, at, dev, eşek olur. Bunlarla geçtiğimiz zaman benim bir şey dikkatimi çekerdi. Çocuktum o zaman. Mustafa Bey böyle tam mezarlık burası ya, buraya geliyor hayvanlar zınk diye duruyor. Koyun, keçi böyle mezara bakıyor. İşte koyun, keçi olursa melemeye başlıyor. İşte öküz, sığır olursa böğürmeye başlıyor. At kişniyor, eşek de anırıyor. Durup böyle o tarafa bakıyor, mezara bakıyor, böyle yapıyor falan. Daha çocuktuk o zaman. Babaanneme anlatırdım ben. Babaanne dedim, oğlum derdi o da. Çünkü babaannem okuyup yazması yoktu ama doğru bilgi sahibiydi. Çok doğru bilgileri edinmişler. Dedi ki, hayvanlar mezardaki olanları görür dedi, işitir de. Yani bazen böyle biz hayvanları itmek suretiyle hareket ettirirdik. Orada saplanıp kalıyordu. O kabirde nasıl bir azap görülüyorsa onu görüyor hayvan. Akıl olmadığı için idrak edemiyor. O neyin nesidir diye de anlatamıyor. Hani peygamber duruyor ya, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi sizin de işitmesini Allah-u Teala'dan dua eder, niyaz eder, size de ihsan edilirdi. Ama yani bazılarımızın onu kaldırması, yapımız icabı kaldırmamız mümkün değil. Peki kabirdeki hayat, siz çok güzel ifade ettiniz, hayat diyorsunuz. Yani orada bir yaşama şekli var. Bu yaşama şekli işte tek kelimeyle gaybidir buyuruyor. Yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'dan getirdiği bilgileri aynı şekilde iletmesiyle biz bunu duyuyoruz, öğreniyoruz ve İşte babaannemler kuşakların bildirdiği gibi, yani gözümle görmüş gibi inanır ve bilirim ki diye başladılardı onlar anlatmaya. Çünkü doğru haber. Mesela Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, İmam Rabbani Hazretleri gibi zatlar kitaplarında bir ifade kullanmışlar. Muhbir-i sadık diyorlar. Muhbir haber veren demektir. Muhbir haber veren demektir. Muhbir-i sadık doğru haber veren. Yani peygamberlerin hepsi muhbir-i sadıktır. Yani doğru haber veriyor. Allah Teala'dan geldiği gibi. Dolayısıyla kabirde bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız, akılla, beş duyu organımızla hissetmediğimiz, anlamadığımız bir hayat şekli var.
0: Bu kabirde olan bir şey midir? Yani evet. Biz cesedi kabire koyuyoruz ama ruh orada değil.
1: Ruh orada değil.
0: Yoksa ruha oluyor da biz kabir hayatı mı diyoruz?
1: Yok. İkisine de oluyor.
0: İkisine de oluyor.
1: Şimdi Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki senelerce bu şu andaki şu beden, bu beden Osman Ünlü'nün ruhunun dünyadaki evi bu. Ölüm dediğimiz hadise, ruh bu evi terk ediyor. Bu evi terk ediyor. Fakat senelerce bu evde ikamet ettiği için bu eve karşı bir muhabbeti var bu ruhun, buyuruyor. Peki bu evi götürüyoruz biz, 2 metre derinliğindeki toprağa gömüyoruz. O zaman parçalanıyor da.
0: Çürüyor zamanla.
1: Şimdi mesela değişikliği oluyor.
0: Tabii.
1: Şimdi İslam alimler anlatırken buyuruyor ki yok olmuyor, buyuruyor.
0: Yok toprağa olmuyor. Karışıyor.
1: Yani kimyasal,
0: kimyasal değişikliğe
1: veya fiziki değişiklik ve kimyasal değişikliğe uğramış olsa bile şekil değiştiriyor ama varlığını devam ettiriyor bu. Varlığını devam ettiriyor. Peki o kimyasal değişikliğe beden uğramış olsa, çürümüş olsa bile o zerreler yine o azabı hisseder veyahut da o neşeyi yine hisseder. Peki ruhun oradaki katkısı nedir? Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki orayla bağlantısını devam ettirir.
0: Kesmiyor.
1: Yani o bedene girmiyor. Beden şeklinde değil. Evet.

0: bir evden öbür eve geçmek gibidir. Ölen kişi kıyamette dünyada yaptıklarından hesaba çekilip cennet ve cehenneme gönderilinceye kadar kabirde kalacaktır. Ölünün kabirdeki hali imanına ve ibadetlerine göre olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani bu hadis-i şerifi de Ehl-i Sünnet alimleri hep kitaplarından nakletmişler. Yani buyuruyor ki, arkadaş sen azını götürdüysen, kabirde de rahat edersin. Çünkü kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sen oraya ne götürdüysen sana onu veriyorlar. Hatta bir şey anlatılıyor da bir gün Harun Reşit Abbasi halifelerinden işte yanındaki muhafızlarıyla beraber böyle giderken bakmış karşıdan Behmdana Hazretleri, o zaman da yaşayan Mevzup Evliya'dan hızlı hızlı geliyor, telaşlı telaşlı. Allah Allah demiş. Ona demiş sen nereden geliyorsun böyle? Selamlaşmışlar. Ahiretten demiş. Ahiretin neresine gittin demiş. Cehenneme demiş. Ne yapacaktın demiş. Ateş alacaktın demiş. Elinde ateş yok, vermediler mi? Buraya getiriyor. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Kabir de öyle. Cehennem de öyle. Senin buradaki yaptıklarını sana iade ediyorum. İade, şaşmıyor bu Mustafa Bey. Hani şimdi biz kullanıyoruz ya, iadeli taahhütlü diyoruz ya. Aynen öyle. Sen hangi amel işlediysen bu amel sana ya nimet olarak dönüyor veya azap olarak dönüyor. Başkasını suçlama.
1: Ateşini kendin götürüyorsun yani.
0: Ateşini kendin götürüyorsun. Ve bir de mesela meyyit ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir. Hatta konuşmaları bile işitir. Çünkü talkın vermek sünnettir bunun için. Şimdi mezhepsiz ve vehhabiler ya duymuyor falan filan diyorlar.
1: Öldü gitti artık.
0: Kendisi de duymadığı için. Hayatta kendisi de leş olduğu için. Bunlar da inkar ediyor. Halbuki orada kabrin başında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi orada başlarsın. Ey işte falan kimse. Sen şu anda aynı şekilde ahirete intikal ettin. Bunlar haktır. Cehennem haktır. Biraz sonra işte Münker ve Nekir melekleri gelecek. Onlar sana aynı şekilde sualler soracaklar. O sana diyecek ki Rabbin kimdir? Rabbim Allah de. Ondan sonra kimin kulusun? Allah-u Teala'nın de. Kıblen neresi derse Kabe-i Muazzame de. Kitabın nedir derse Kur'an-ı Kerim de. Peygamberin kim derse Muhammed Aleyhisselam de. Kopya veriyorsun yani. Kopya veriyorsun. Bunları duyar. Efendim duymayan da olur mu? Olur. Hayattayken sağırsa, körse, hakikati görmediyse orada da onu duymaz. Duymadığı için de cevap veremez. Orada da kör olur. Ha, göz açıldı, ahireti gördü ama iş işten çoktan geçti gitti. Onun için de yani kabir hayatı akılla anlaşılacak bir şey değil. Gaybidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve onun varisi olan İslam alimleri kitaplarında bildirmiştir. İnanmaktan başka çaresi yoktur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, malını Allah yolunda harcayana mükafatı 700 misline kadar artırılır. Oruç tutana verilecek sevabı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Emirül Müminin Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmeden önce ticaret için Yemen'e gitmiştim. Semavi kitapları okumuş, 400 yaşında bir ihtiyara misafir oldum. Beni görünce, zannediyorum ki sen Mekke'densin, dedi. Evet, dedim. Kureyş'ten misin, dedi. Evet, dedim. Beni Temim kabilesinden misin, dedi. Evet, dedim. Sonra bir alamet kaldı, dedi. O nedir, dedim. Bana karnını aç, dedi. Ne olduğunu söylemeden açmam, dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. İlahi kitaplarda okudum. Haremden bir peygamber.

peygamber çıkacaktır. Biri genç, biri ihtiyar, iki yardımcısı olacaktır. Genci kuvvetli ve kahraman. İhtiyar yardımcısı ise zayıftır ve karnında bir ben vardır, dedi. Karnımı açtım. Göbeğimin üzerinde siyah bir ben gördü. Kâbe'nin hakkı için o ihtiyar yardımcı sensin, dedi. Bana hidayete yapış ve o peygamberin dinine sımsıkı sarıl. Allah'ın sana ihsan ettiği şeyleri gizle, diye vasiyet etti. Yemen'de işlerimi bitirdikten sonra o ihtiyarla vedalaşmak üzere yanına gittim. Bana birkaç beyt verdi ve bunu o peygambere verirsin, dedi. Mekke'ye döndüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmişti. Mekke'nin ileri gelenleri beni görmeye geldiler. Aranızda hiç garip bir hadise oldu mu diye sordum. Bundan daha garip bir şey olmaz ki. Ebu Talib'in yetimi peygamberlik iddia ediyor. Seni bekliyorduk. Artık sen geldin, ona karşı durursun, dediler. Onları mümkün olan bir şekilde başımdan savdım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu sordum. Hatice-tül Kübra'nın radıyallahu anha evinde olduğunu söylediler. Gidip kapıyı çaldım. Resulullah dışarı çıktı. Ey Muhammed aleyhisselam! Seni kendi hanenizde bulamadım. Atalarının dininden başka bir dine davet ettiğini söylüyorlar, dedim. Ben Allahü Teala'nın resulüyüm. Seni ve bütün insanları Allahü Teala'ya iman etmeye çağırıyorum, buyurdu. Delilin nedir, diye sordum. Yemen'de gördüğün ihtiyardır, buyurdu. Bunu sana kim haber verdi, dedim. Benden evvelki peygamberlere de gelen büyük bir melek haber verdi, buyurdu. Hemen mübarek elini tutup, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh, diyerek iman etmek şerefine kavuştum. Sonra dönüp gittim. Benden daha huzurlu kimse yoktu. Çünkü iman etmek nasip olmuştu.

0: Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lazımdır. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan manevi sebep sadaka vermek, 70 kere Estağfirullah min külli ma kerihallah duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız ölüme çare yoktur. Ve hastalıkların başı çok yemektir. İlaçların başı perhizdir. Ve hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz buyurdu. İnsan hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de İslamiyete uygun yaşamak lazımdır. İslamiyete uymakta gevşek davranarak hasta olan kimse ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir. Perhiz yani rejim yapmak caiz ve lazım olduğunu teyemmüm ayeti göstermektedir. Su zarar verince kullanmayın, teyemmüm edin mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile bir eve gitti. Meyve getirdiler. Hazreti Ali'nin gözleri ağrıyordu. Meyveden kendisi yedi. Hazreti Ali'ye sen yeme. Göz ağrısına zarar verir buyurdu. Pişmiş pazı ile arpa getirdiler. Bundan ye. Gözüne faide verir buyurdu. Ödemi olanlara su içmeyin. Suya perhiz ediniz buyururdu. Abdestin sünnetleri. 1. Euzu okumak, 2. Besmele okumak, 3. Ellerini yıkamak, 4. Parmakların arasını hilallemek, 5. Ağzına su vermek, 6. Burnuna su vermek, 7. Niyet etmek. Hanefi'de yüzü yıkarken niyet etmek farz değildir. Sünnettir. Şafii'de farzdır. Maliki'de elleri yıkarken farzdır. 8. Kıbleye dönmek. 9. Sakalını hilallemek, eğer sık ise. 10. Sakalını meshetmek. 11. Sağ yanından başlamak. 12. Sol elinin küçük parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının altından başlayarak sırayla parmaklarının arasını hilallemek. 13. Başına kaplayarak meshetmek. 14. Başından artan su ile kulaklarına ve boynuna meshetmek. 15. Tertibe riayet etmek. 16. Arasını kesmeyip birbirine ulaştırmak. 17. Başına mesh verdiği vakit önünden başlamak. 18. Misvak kullanmak. 19. Gözünün kenarına ve kaşına suyu ulaştırmak. 20. Delk, yıkanan yerleri ovmak. 21. Abdestini yüksecik bir yerde durarak almak. 22. Abdest azalarını 3 kere yıkamak. 23. Abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak. 24. Abdest alırken dünya kelamı söylememek.
1: Bugün de sizlere Beylerbeyi Sarayı'nın Mavi Salon'dan sesleniyoruz. Şimdi bir programda bitirsek Mavi Salon'un şanına yakışmaz efendim. Çünkü onun namı daha fazla bahsedilmeyi icap ettiriyor. Tabii acı hatıralar da var ama acıyı da söyleyeceğiz efendim. Yani hep tatlıyla olmaz ki. Şimdi Mavi Salon tam ortasındayız. Burada çok güzel bir masa var. Motiflerini belki ışıktan hepsini birden benim gördüğüm kadar fark edemiyor olabilirsiniz. Böyle bir masa bir de aşağıdaki salonda görmüştük. Şurada böyle aslanlı, atlı bir tunçtan yapılma saat var efendim. Saatin kurma anahtarı da burada. Şurada anahtarı buraya koymuşlar. Kurmak için kullanılıyor, geri çekiliyor. Diyeceksiniz ki bu neyin nesi böyle bir heykel kompozisyonu? Efendim bu 93 Harbi, yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Ruslar maalesef Yeşilköy'e kadar geldiklerinde efendim Ayastofanos Anlaşması imzalandı. İşte bu anlaşma öncesinde İstanbul'u ziyarete geldi. İstanbul'u almadı Çar II. Nikola ama İstanbul'u ziyarete geldi. Ziyarete geldiğinde daha önceki bir programda bahsetmiştim. Hem Dolmabahçe'de hem de Beylerbeyi Sarayı'nda efendim Türk devlet adamlarıyla, sivil ve askeri erkanla tanışma toplantıları yapıldı. İşte bu salonda tanışma toplantısı yapıldığı için Çar Nikola'ya Türk generalleri ve üst düzey sivil yöneticileri takdim edildiğinde Çar Nikola'da gereken eli boş gelmemiş, buraya bir saat hediye etmiş. İşte bu gördüğünüz tunçtan saat, bir heykel kompozisyonu şeklindeki saat Çar Nikola'nın hediyesidir. Efendim, Mavi Salon'un tepe, çatı ve kubbe arası bir yapısı var. O yapıda 16 tane efendim cam konmuş, kavisli camlar konmuş ve bu kavisli camların üzerinde çok güzel efendim papatya ve lale motifleri var. Arada da her camda mutlaka Türk hilali oraya yerleştirilmiş. Süsleme sanatında bu da kullanılmış. Efendim bu salonun ortasındaki avize öteki avizelerden biraz daha farklı. Bunlar Türk işi avizelerdir. Şamdanlar gibi dışarıdan gelme değildir. Gördüğünüz gibi büyük avizenin altındayım. Çok nefis mavi minelerle işlenmiştir. Yanlarda çeşitli şekillerde vitrinli dolaplar var görüldüğü gibi. Bunların içerisinde de eşya var efendim. Ne eşya var? Porselen eşya var. Bu porselenler Yıldız Porselen Fabrikası'nın 2. Abdülhamit zamanında kurdurulan ve bilhassa sarayın efendim tabak çanak ihtiyacının ucuz yoldan temini maksadı kurulan, daha sonra da Türkiye genelinde yüksek satışlarla iyi bir kar getiren Yıldız Porselen Fabrikası'nın imal ettiği çeşitli tabak çanak örnekleri burada bu cam mekanda, bu cam mekanda sergilenmektedir. Her ikisinin üzerinde de tuğra var görüldüğü gibi efendim. Buradan ben biraz daha yakın gideyim. 1857'lere denk geliyor. Bu cam mekanlı şey demek ki sarayın yapıldığı senelere tekabül ediyor neredeyse. İçerisine konan şeyler daha sonradan konmuştur efendim. Burada iki tarafında çok güzel spiral şekilde bir motifle yapılmış olan boy aynasının kenarındaki yeşil sütünçeler var efendim. Bunlar buraya oturtulmuş. Tabii döner cinsten değil bu ama doğrusu salona da yakışmış. Bol bol da beş köşeli yıldız burada da kullanılmış. Efendim salonun kara tarafındaki bölümünde ise tavanda gördüğünüz gibi Osmanlı tuğ ve sancaklarının resmedildiği tablolar var. Bir de ortada üç halka halinde yazı var. Efendim bu üç halka halindeki yazının ortasında da sekiz köşeli yıldız var. Burada ne yazıyormuş? Tabii bunları böyle tavandan bakıp da benim okuyacak kabiliyetim yok. Müze idaresi de sağ olsun benim gibi okumayı bilmeyenler için böyle bir bölüm yapmış, tercüme de ettirmiş. Orta bölümde efendim, en aşağıda içte, tahta çıkışıyla ülkeyi güneş gibi aydınlatıp bezedi, bahtı açık uğur saçan Osmanlı o mutlu sultan. İkinci bölümde ise efendim, padişahlık tahtına şan ve şeref katsın, Osmanlı'nın iyilik dolu koruyucu gölgesi her zaman. Üçüncü bölümde de sağlam kale, usul ve nizama boyun vermek, yıkılmaz burç, gazilerde korkusuz yürek, gerçek yoldaş. Diğer yazıları da sizlere bildireceğiz. Böylece bu mavi salonun, sütunlar mavi olunca mavi adını vermiş efendim. Halbuki örtüler de sarı. Sarı salonda diyebilirdik. Sarı lacivert de diyebilirdik. Artık öyle bir şey konmuş madem ki öyle literatürlerde de. Burada efendim iki tane kapı var. Bir karşı kapı, bir de bu kapı. Efendim bunlar kapı değil. Arkası duvar. Bu kapının arkası duvar. Öyle yapılmış. Yani boydan boya böyle boş bir duvar olması yerine öteki kapıyla simetri teşkil etsin diye buraya bir kapı konmuş. Ama kullanmayan bir kapı. Şimdi Abdülaziz Han'ın istirahat odasına, yatak odasına geldik. Efendim Abdülaziz Han'ın yatak odası olarak kullandığı odaya geldik. Burada bir karyola var görüldüğü gibi. Etrafı işlemeli, güzel, süslü. Yani çok da çok fazla da süslü sayılmaz. İşte o zamana göre süslüydü belki. Ve diğer mobilyalar gene mermer masa. Belerbey Sarayı'nda bu hakim bir husus efendim. Masaların üst tarafının mermer olması. Ortada güzel bir avize ve esas sizlere söylemek istediğim tavanda bu sefer Abdülaziz Han'ın kendi yatak odası ya efendim, istirahat odası. Buraya 4 tane koca koca gemi tablosu yaptırmış al bayraklarla efendim. Evet, evet. Şimdi yani böyle bir burayı yaptıran ve bu kadar da milli hamasi şeylere gönül vermiş bir padişahı ufak tefek bazı şeylerle ilgili söyleyip de aşağılamaya gerek yok. Olmayan şeyleri söylüyoruz efendim. Ne var ki bu memlekete hizmet etmeye çalışmış. Gecesini gündüzü memlekete hasretmiş. Efendim prens, prenses Eugenie, 3. Napolyon'un eşi, İstanbul'a geldiğinde bu odada kalmış. Ve çok sevmiş bu odayı efendim. Çok sevmiş. Ve burada bir de içerisinde banyosu var efendim. Bu banyoyu da efendim pek beğenmiş ve böyle Türk tipi okuduğu şeylere göre tabii şark hamamları olarak falan demek ki kafasında kalmış. Türk tipi bir hamamda nasıl yıkanılır merak edermiş efendim. O sırada Beylerbeyi Sarayı'nda efendim kadınlar kısmında veya kadınlara olduğu saatte diyelim, bazen öyle bazen öyle oluyordu. Kadınlar kısmında tellaklık yapan hanımefendilerden Vesile ismindeki bir hanımefendi, çok eli çabuk ve insanı incitmez bir keseleme sistemi varmış herhalde. Demişler ki ya yabancıya karşı mahcup olmayalım. O hanımı getirmişler. O hanımda doğru dürüst Fransızca yok. Böyle kör topal birkaç Fransızca kelime biliyor belki. Fakat İmparatoriçe Eugenie ile çok esaslı anlaşmış efendim. Evet. Ve burada kendisinin banyo yapmak istediğinde gelir, ona yardımcı olurmuş. Giderken de İmparatoriçe Eugenie kendisine bayağı yüklü hediyeler vermiş. İşte o banyoyu şöyle bir üst taraflarını ancak görebileceğiz efendim. Oraya geçiyoruz şimdi. İşte efendim Prenses Eugenie veya İmparatoriçe Eugenie'ye tahsis edilen dairenin hamam kısmı. Burada işte kurnası var, iki taraflı kurnaları var ve burada o Belerbeyi Hamı'ndan getirilen tellak Vesile Hanım kendisine yardımcı olmuştur ve burayı çok sevmiştir efendim. Çok sevmiştir, hatta ikinci defa gelmeye teşebbüs etmiştir. Böylece efendim burada da tuvaleti var. O zamandan kalma tuvaleti, temiz, pak, güzel, bakınız komple mermerden yapılmış efendim. Hoş bir tuvalet var. Böylece bu Abdülaziz Han'ın istirahat odası ve yanındaki banyosunu da gördükten sonra şimdi buradan çıkıyoruz. Ama burada çok güzel yine bir dolap efendim, ne diyelim adlarını, o günkü adlarını bilmiyoruz ki, bugünkülere benzeterek söylüyorum mecburen. Ve üzerindeki motifler boyayla yapılmış motiflerdir. Bunlar herhangi bir kakma sanatı değil bunda yapılan şey. Ama güzel olarak işte bazı eşyaların konması için. Burada da bir eskiden kalma saat var. Saatin kaidesi yine tunçtan, metalden yani yapılmış, çalışmaz vaziyette. Zaten buradaki saatlerin hiçbirisi çalışmamaktadır. Yani eşyaya dokunmamak esas burada. Biz bakmayın, bazen elimizden kaçıyor ama dokunmasak daha iyi olacak. Evet kıymetli seyircilerim, Abdülhasan İstirahat Odası'yla bu programda noktalamış bulunuyoruz. Beylerbeyi Sarayı'nın üst katındayız, ikinci katında ve şu anda selamlık bölümündeyiz. Mavi Salon'u bitirdik. Birkaç odamız daha kaldı. Onlardan sonra Beylerbeyi Sarayı'ndaki iç anlatımlarımızı bitireceğiz. Ama Beylerbeyi Sarayı bitmeyecek. Beylerbeyi Sarayı'nın esas dışarıdaki üniteleri var efendim. Onları da anlatacağız.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallâk-u Rahîm oldur, Razzâk-u Kerîm oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir günah işler, sonra pişman olursa bu pişmanlığı günahına kefaret olur. Yani affına sebep olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz münakaşanın zararları. Değerli dinleyenler, hakkı açıklamak niyetiyle de olsa başkalarını mağlup etmek için yapılan tartışmalar zararlıdır. Bir kimsede tartışmada galip gelme sevgisi, hakkı karşısındakinin ağzından duymaktan daha sevimli gelirse, her kötülüğün içine girmiş demektir. Tartışmayı kazanma arzusu diğer kötülüklere sebebiyet verir. Tartışmanın 10 zararı vardır. 1. Hasede yol açar. Hasetse ateşin odunu yaktığı gibi iyilikleri yakar bitirir. Tartışmada galip gelen de mağlup olan da zararlıdır. Mağlup olana falanca senden daha ileri görüşlüdür denince galip gelene haset etmeye başlar. Tartışmada galip gelen kimse kendini üstün görmeye başlar. Hadis-i şerifte Allah-u Teala kibredeni alçaltır, tevazu edeni yükseltir buyuruldu. 2. Hakkı küçük gösterir. Tartışmacı kendini üstün görme hastalığından kurtulamaz. Her zaman kendisinin hakim olmasını ister. Niye hep kendin konuşuyorsun diyenlere, biz böyle davranmakla ilmin izzetini koruyoruz der. Hasmının bildiklerine önem vermez. Onun delillerini küçük görür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hakkı küçük görmek kibirdendir. 3. Kin tutmaya yol açar. Fikrinin kabul edilmediğini gören tartışmacı, hasmına kin besler. Bazen ömür boyu onu affetmez. Kin felakettir. Hadis-i şerifte, mümin kinci olmaz buyuruldu. 4. Gıybete sebep olur. Tartışmacı hasmının sözlerini naklederek, o şöyle dedi, ben şöyle cevap verdim diyerek kendini gıybetten kurtaramaz. Halbuki gıybet etmek ölü eti yemek gibidir. 5. Övünmeye sebep olur. Tartışmacı galip gelirse kendini övmekten kurtaramaz. Şu delilleri getirerek susturdum diye kendini över. Halbuki çirkin olan doğru kişinin kendini övmesidir. Bir ayet-i kerime meali. Allah-u Teala kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Arkadaşını mağlup etmekle övünen bir cemiyette kardeşliğin tesisi mümkün olur mu? Övünmek başkasını hakir, aşağı görmekten ileri gelir. Halbuki hadis-i şerifte buyuruldu ki, din kardeşini hakir görmek kötülük olarak yeter. 6. Kusur araştırıcı olur. Tartışmacı hasmını yenmek için onun gizli kusurlarını araştırmaktan kendini alamaz. Halbuki başkalarının kusurlarını araştırmak günahtır. Tartışmacı hasmının bedeni kusurlarını imayla da olsa söyler. Mesela hasmı gözlüklüyse bu gerçekler gözlükle görülmez diyerek hasmının gözündeki bedeni kusurunu ilmi noksanlığı için bir özür sayar. 7. Zarara sevindirir. Tartışmacı hasmının kötü duruma düşmesine sevinir. Halbuki hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kendisi için sevdiğini din kardeşi için sevmeyen kamil mümin olamaz. 8. Riyaya yol açar. Tartışmacı zahiren hasmına sevgi gösterirse de bunun yalan olduğunu bilir. Buysa münafıklık alametidir. Tartışmacı halkın gözüne girmeye çalışır. Buysa riyadır. Hadis-i şerifte riya küçük şirktir buyuruldu. 9. Hakkı inkara yol açar. Hakkın hasmının ağzından çıkmasından nefret eder. Buysa felakettir. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat edendir buyuruldu. 10. İnada sebep olur. İnat da nefrete, düşmanlığa yol açar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, din kardeşine itiraz etme, boş konuşma, üzücü şaka yapma ve verdiğin sözden cayma.
İtiraz etmeyi adet haline getirmek, hayır öyle değildir demek çok çirkindir. Mesela biri havanın sıcaklığı 25 derece dese, buna hayır 30'dan aşağı değil demek onun sözüne itirazdır. Çünkü böyle söylemek, sen bilmiyorsun, bu işten sen anlamazsın, sen ahmaksın, ben akıllı ve bilgiliyim demektir. Buysa kendini büyük görüp başkalarına hücum etmektir. Lüzum yokken karşımızdaki şahsın kusurlarını bulup kendisine göstermek günahtır. Çünkü onun hatasını söylemekle üzmüş ve kalbini kırmış oluruz. Zaruretsiz incitmek haramdır. Böyle hususlarda başkasının hatasını söylemek gerekmez. Susmaksa imanın kemalini gösterir. Malik bin Enes Hazretleri, tartışmanın dinde yeri yoktur. Tartışma kalpleri katılaştırır, kin ve nefret doğurur buyurdu. Çok sevdiğin sadık bir dostunu tartışarak bir defacık kızdır, ondan sonra başına gelecek felaketi gör demişlerdir. Bir insanın hiç günahı olmasa, insanları doğru yola davet ediyorum diye tartışmaya girse, bu hareketi günah olarak ona yeter. İtirazı, tartışmayı huy edinen kimse mürüvvetsiz olur. İmam-ı Gazali Hazretleri, ancak şöhret için uğraşan tartışmayı sever, şöhretse afettir buyurdu. Münakaşa, dostun dostluğunu azaltır, düşmanın düşmanlığını artırır. Salih mümin kibirli olmaz, vakar sahibi olur. Dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sağlam olur. Hiç münakaşa etmez. Kötüyle münakaşa etme, seni üzer. Halimle münakaşa etme, sana küser demişlerdir. Enes bin Malik Hazretleri anlatıyor. Biz bir gün dini bir konuda tartışırken Resulullah Efendimiz yanımıza geldi. Bize öyle öfkelenmişti ki hiç böylesini görmemiştik. Buyurdu ki, bırakın tartışmayı. Sizden öncekiler sırf bunun yüzünden helak oldu. Tartışmanın faydası yoktur. Zararlıdır. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa edene şefaat etmem. Haklı olduğu halde tartışmayı terk etmek, haksız olduğu halde tartışmayı terk etmekten daha zordur. Bu bakımdan haklı olduğu halde münakaşayı terk etmek daha çok sevaptır. Dostlar arasındaki kin ateşini körükleyen münakaşadır. Münakaşa, karşıdaki insanı cahil yerine koymak, sen bilmezsin, ben bilirim demektir. Cahillikle suçlanan herkes az veya çok kızar. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın en çok buğz ettiği kul tartışmada ileri gidendir buyurulmaktadır. Münakaşa, kendisinin akıl, fazilet ve ilimde üstünlüğünü ispata çalışmaktır. Buysa karşıdakini cehalet ve ahmaklıkla itham etmektir. Bu da düpedüz düşmanlıktır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, münakaşa etmeyen, kimseyi incitmeyen cennete girer. Konuşurken itiraz etmeyene veya haklı olduğu halde münakaşayı terk edene cennette bir köşk verilir. Haklı da olsa münakaşayı terk etmeyen hakiki imana kavuşamaz. Fitnesinden emin olunmayan mücadeleyi terk ediniz. İnsanın nefsi daima kendini haklı çıkarmaya çalışır. Bir işte hatalı olup olmadığımızı anlamamız belki biraz zordur. Hadis-i şerifte kendimize yapılmasını uygun bulmadığımız bir şeyi başkasına da yapmamamız, kendimize uygun gördüğümüz şeyi mümin kardeşimize de uygun görmemiz emredilmektedir. Bir hadisede hemen kendimizi karşımızdaki şahsın yerine koymalıyız. Onun yerine ben olsaydım ne yapardım diye düşünmeliyiz. Böyle düşünmek hadisenin üzücü neticelenmesine mani olur.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Biz başıboş değiliz. Bir gence mektubunda buyurdu ki, evladım, seni bu doğru yoldan ayırmasın Allah'ım. Ey oğlum, sana pek çok lütfedip Hak Teâlâ şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Şimdi bilmiyorum ki nefis ile şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol. Arkadaşlar uygunsuz. Nefsin arzularını yapmak kolay ve ucuz. Ey oğlum, benim sana diyeceğim tek şudur. Körpeciksin, yolun da be gayet korkuludur. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır. Haram ve günahlara hiç uzanmamalıdır. Zira Cenab-ı Allah acıyıp bu kullara, mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Helal olan sayısız şeyleri bırakarak, onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak, Hakk'a karşı ne kadar büyük edepsizliktir, ne derece bir inat, ne terbiyesizliktir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir günde genç birine şöyle etti nasihat. Ey oğlum, haram ile beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Kazandığın maaşı helal ettirmemişsen, nasıl cevap verirsin mahşerde Rabbine sen? Ey oğlum, bizler kuluz. Allah'ın emrindeyiz. Kendi emrine buyruk ve başıboş değiliz. Her istediğimizi yapamayız ki zinhar, zira sahibimizin bize emirleri var. Burada yaşamazsak, onun emirleriyle, mezarda pişmanlıktan başka şey geçmez ele. Ey oğlum, gençlik çağı kâr ve kazanç vaktidir. Mert olan bu zamanı iyi değerlendirir. İhtiyarlık zamanı herkese olmaz nasip. Olsa da vakit olmaz elverişli münasip. Vakit dahi bulunsa azalınca güç kuvvet, yapılmaz gençlik gibi yarar iş ve ibadet. Oğlum, nefsimiz için yaparız nice şeyler. Onlar hep sorulacak mahşerde birer birer. O gün günahlarımız konunca önümüze, nasıl mahcup oluruz o zaman Rabbimize? Hazırdır ve nazırdır elbette Cenab-ı Hak ve senin her işini görmektedir muhakkak. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Bunları bile bile haramları işlemek, Müslümana yakışan bir hal olmasa gerek.

Ebu Bekir el-Betaihi Hazretleri buyuruyorlar ki, insanları hor, hakir ve aşağı görmen senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanı Sayın Doçent Doktor Kaan İnan ile birlikteyiz ve bugün sizlere neden bahsedeceğiz? Terlemeden ve varisten bahsedeceğiz. Ben öncelikle terleme hepimizin ortak sorunu diyorum. Spor yapıyoruz, terliyoruz, yürüyoruz, terliyoruz, terliyoruz ama neden terliyoruz? Bunların sorularını, tüm cevaplarını bulmak için bugün hocamız aramızda ve ben hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
9: Çok nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, bir yaramazlık yok. Sizler de iyisiniz inşallah.
8: Ayağınıza sağlık, bizler deyiz çok şükür.
9: Sağ olun.
8: Hocam terleme dedik. Aşırı terleme neden kaynaklanır? Hemen sorularıma geçmek istiyorum.
9: Şimdi terleme aslında vücudumuzun olmazsa olmaz, tuvalete çıkmak gibi olmazsa olmaz bir olunması gereken bir fizyolojik ihtiyacımız. Evet. Öyle ki normal hayat hava şartlarında aşağı yukarı yarım litre, bir litre kadar zaten terle vücudumuzun genel dengesi için olması gereken bir şey. Bu da normalin dışında birkaç nedeni var aslında aşırı terlemenin. Evet. Bir tanesi herhangi bir neden bulamadığımız, bizim daha çok tedavi ettiğimiz, özellikle cerrahi tedavi aldığımız hastalar. Diğerleri de altta yatan bir hastalık sonucunda, bu anemi olabilir, guatr hastalığı gibi hastalıkların sonucunda olabilen terlemeler. Ama normalde fizyolojik olarak her insanın, dediğim gibi gündeki hava şartlarına bağlı olmak üzere, metabolik duruma bağlı olmak üzere terleme olması gereken, bir tek yanlış bilinen şudur. Direkt toksin atmak değildir de vücudun bir şekilde su ve tuz kaybı için temelde. Evet. Bir yöntem terlemede, vücudun bir fizyolojisi.
8: Peki hocam neden kaynaklanır? Şimdi kaynaklarını söyledik. Yani bari kronikleşmiş hastalıklardan dolayı da kaynaklanır dediniz.
9: Evet.
8: Yani şimdi, daha çok neden kaynaklanır?
9: Şimdi şöyle.
8: Belli bir tahlilleri var mı? Daha önceden
9: tabii bunu belirleyebiliyor musunuz? Zaten şimdi bize gelen hastalar, terlemeyle evet. gelen hastalar daha çok sosyal nedenlerle geliyorlar. Büyük bir kısmı. Hı-hı. Zaten biz bu hastalıkta tanı koyarken şunu söylüyoruz. Herkes terliyor, doğru. Evet. Az çok, yani bu bir hastalık mı, tedavi etmek gerekir mi tablosuna geldiğimizde bize hastalar genellikle bizim sosyal ağırlıkla sosyal endikasyon dediğimiz günlük hayatını, sosyal etkiliyor. Hayatını etkileyecek evet. şekilde bir terleme bu. Zaten terlemeyi biz hastalara tanımlarken de şu, genellikle 25 yaş ve öncesinde, puberte evet. sonrasında, ailede de genellikle böyle çok fazla terlenen, en önemli ayrıcalıkların altta yatan başka bir hastalık var mı yok musun da gece yattığı, uyuduğu zaman daha çok bu insanlarda bu terleme ortadan kalkıyor. Evet. Bir de çeşitli hastalık gruplarından ayrılan şeyi de genel bir terleme, simetrik terleme daha doğrusu. Yani her iki elde birlikte olması gibi, her iki evet. koltuk altında olması. Tek bir tarafta terleme olması bizim için patolojik. O yüzden biz bu hastalar geldiğinde terliyorum. Öncelikle gerçekten çok mu terliyorsunuz? Zaten çoğu hastalar bunu bize söylüyor. Diyorlar ki işte bir sürü arkadaşım var, ailemde de var ama hiçbirisi benim gibi terlemiyor. Bu birincisi. Sosyal hayatı bozması hastalarımızın ikinci bir veri. Bir diğer veri de dediğim gibi altta yatan kansızlıktı, guatr hastalıkları, diğer metabolik hastalıklar, diyabette keza demin konusu da geçti. Evet. Terlemeler olabiliyor. Biz temelde ve bazı bağ dokusu hastalığı dediğimiz hastalık grupları var. İşte sistemik lupus gibi. Bunların varlığını araştırıyoruz önce.
8: Evet.
9: Bir de hastalarımızda şu önemli, biz bu açıdan incelediğimizde genellikle primer hiperhidroz diyoruz biz buna, el ve ayak terlemesinde. Bu hastalarda çok net tarih veremezler.
8: Evet.
9: Atıyorum genelde genç bayanlarda çok sık görüyoruz. Kendimi bildim bile genç kızlığımdan beri ya da
8: evet,
9: işte 20'li yaş 18'den sonra gibi. Eğer altta bir hastalık varsa genellikle hastalarımız, geçenlerde böyle bir hasta ameliyat ettim hatta, çok kesin tarih veriyorlar. Şu zamanda, yani bir yıldır var gibi.
8: Bir yıldır var.
9: İşte o zaman evet, bu hastalarda bu dediğim metabolik hastalıkları araştırmakta fayda var, evet, ki onu tedavi etmeden, zaten o tedavi olursa altta yatan bir hastalık, hı hı, kendiliğinden terlemenin de en azından azaldığını görebiliyoruz.
8: Evet. Peki hocam, aşırı terlemesi olanlar nelere dikkat etmelidirler? Yani yedikleri besinden de kaynaklanabilir mi demiş olduğunuz gibi, hastalıklardan da kaynaklanabilir dediniz.
9: Şimdi özellikle terleme yapan bir şey var mı? Şöyle olabilir. Çok tuz alımı varsa, tuz alımı, örneğin. Evet. Tuz alımı ile beraber doğal olarak, yani biz toplum olarak çok, evet, seviyoruz. Turşuyu çok tükettiyseniz ya da benzeri tuzlu, hı-hı, bir şey. Çok su alımı olduğunda İdrarla beraber ve hava şartları, evet, da tabii ki önemli. Bununla beraber terleme çok olabilir. Ama onun haricinde özellikle şu besin terleme yapar mı gibi söylemek pek mümkün değil.
8: Mümkün değil.
9: Evet.
8: Evet hocam. Peki hocam, aşırı terlemenin kendi kendine iyileşme şansı var mıdır? Şimdi, yani genetikte olabilir mi?
9: Genetik, dediğim gibi genetik bir hastalık tablosu altında terleme değil.
8: Değil.
9: Bunu bir kenara bırakalım. Evet. Onun haricinde demin ilk tanımlarken demiştim, yani simetrik olacak, gece uykuda kaybolacak.
8: Evet.
9: Ailede genellikle bu tip insanlar, yani, hı-hı, altında bir hastalık yatmıyorsa emosyonel duygulanımları da yüksek insanlar. Yani,
8: evet,
9: çok çabuk heyecanlanan, çok çabuk kendi duygularını dışarı vuran bu tip insanlarda, hı-hı, zaten bu terlemeyi vesaire, yani şu stüdyoya 4-5 kişi girse çok çabuk heyecanlanan insanların elinin titremesi, sesinin çatallanması ya da terlemesi daha kolay.
8: Kolay.
9: Pek çok insanın,
8: evet,
9: farklılıkları. Bu ayrımla olabilir ama onun haricinde çok özel bir şey söylemek, hı-hı, zor genetik olarak, ama ailevi bir yatkınlık belki,
8: evet,
9: diyebiliriz. Yani hepimiz genellikle, annem de böyleydi gibi bazen geliyor ya da, hı-hı, kız kardeşimde de benzeri şekilde oluyor ama bir genetik hastalık olarak söylemek zor.
8: Evet hocam. Hocam, psikolojik sorunlara da yol açar mı terleme? Yani günlük hayatımızı evet etkiler dedik.
9: Şimdi bunu çok güzel söylediniz.
8: Evet.
9: Bize gelen hastaların, dedim ya, eğer altta yatan hiçbir hastalık yoksa, hı-hı, bu hastaların birinci şeysi, bu biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı gibi.
8: Evet.
9: Yani emosyonel duygulanımları çok yüksek. O yüzden de ikisi birbirini tetikler şekilde ortaya çıkıyor. Aslında heyecanlanıyor, heyecanlandığı zaman terleyeceğim. Ve bu yönden bize gelen hastaların, dediğim, evet, gibi %90'ından üzeri sosyal hayatını bozduğu için, hı-hı, bize geliyorlar. Bu da psikolojik bir etkilerinde. Yani ben öyle hastalar gördüm, hı-hı, ameliyat ettim ki, adamcağız diyor ki ben muhasebeciyim, kağıtla uğraşıyorum, kağıt tutamıyorum.
8: Sürekli eli
9: terlediği için. Evet. Yani, hı-hı, inanır mısınız, elini tuttuğu zaman çeşme damlaması gibi damlayacak şekilde hastalar,
8: evet,
9: geliyor. İki eldiven giyiyorum hocam diyor, kağıt işimi yapabilmek,
8: evet,
9: için. Ha, buna karşılık eşimin ya da sevgilimin elini tutamıyorum, terli şey yapış yapış oluyor, o da rahatsız oluyor, ben de rahatsız oluyorum,
8: evet,
9: diye gelen. O yüzden işin psikolojik bu tarafı var. Demin sorduğunuza küçük, hı hı, bir ekleme yapayım. Yani bu kendiliğinden geçer mi? Altta yatan bir hastalık yok ise bazen özellikle bizim bu terleme ile birlikte gördüğümüz, halk arasında da çok sık adını da zikrediliyor, Raynaud hastalığı diye bir hastalık,
8: evet,
9: var. Ellerde soğuma, morarma ile filan. 30'lu yaşlardan sonra kendiliğinden, belki birazcık sempatik sinir sistemimizin aktivasyonu da
8: düşmesine,
9: yaşla birlikte,
8: evet,
9: düşmesinden mütevellit, belki bir miktar azalım oluyor gerçekten. Ama zaten dediğim gibi bu hastaların büyük bir çoğunluğu,
8: evet,
9: o yaş grubunda, yani 20'li yaşlarda tam tabiriyle delikanlı çağlarında oldukları için ve aktif çalıştıkları için en çok o dönemde rahatsız ediyor. Daha sonraki çağlarda bir miktar azalması söz konusu.
8: Peki hocam, tedavi yöntemleri zaten.

0: 6 ay sonra tekrar tekrar edilmesi
1: mutlaka
0: gerekiyor.
1: Mutlaka tekrarlanması evet. gerekiyor. Ama cerrahinin farkı ne? Cerrahi bunun kesin çözümü. Kesinlikle kaybolur. Hı hı. Bazen bir tek opsiyon olabiliyor. 2 yıl içerisinde biz ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım ama evet. bu dediğim %1'ler civarında bir oranda ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım o bölgedeki sinirlerin yan yollarla rejenere olması, yenilenmesiyle evet. çok nadir de olsa geri dönüşü olabiliyor.
0: Hı hı. Peki hocam ne zaman cerrahi seçenek düşünülüyor?
1: Şimdi cerrahi seçenek şöyle. Genellikle biz hastalara ameliyat dediğimiz zaman şimdi herkes için sizin için de benim için de ameliyat hoş bir şey değil.
0: Evet.
1: Ne olursa olsun. Birincisi bu tamam sosyal hayatı biz özellikle bu gruptan bahsediyoruz. Sosyal hayat birincisi sosyal indikasyon. Bu hastalarda yani ben kalp cerrahıyım kalbinizin damarları tıkalı hayatınız söz konusu ameliyat olalım dediği zaman ameliyata bakış açısı korkmakla birlikte farklı.
0: Tamamen ürküyor.
1: Sosyal hayattan evet. dolayı tamam çok rahatsız edici diyorum ya kağıt tutamıyor.
0: Evet.
1: Ya da bir hemşire hanım ameliyat ettim diyor ki hocam ampul kıracağım.
0: Kıramıyorum.
1: Ampulü tutamıyorum. Evet. Bunları bir kenara bırakırsak ne olursa olsun cerrahi dendiği zaman biraz soğuk durulan bir
0: evet.
1: şey. Ne olursa ki cerrahi olarak belki ileride bahsederiz de çok agresif, çok böyle büyük şeyler, kesiler gerektiren falan bir cerrahisi yok. Öncelikle hastalarımızın büyük bir çoğunluğu botoksu deniyorlar.
0: Botoks,
1: tabii.
0: Evet.
1: Ya diyorlar nasıl olsa geri dönüşümlü. Hı hı. Ben ağrısına sızısına şey yaparım. Neticede ameliyattır.
0: Hı hı.
1: Bir de tabii bazen şu var. Yani cerrahi dedim ya kesin diyebiliriz neredeyse. Küçük bir oranı hariç. Ya geri dönüşümsüz bir iş yapmayayım. Bazen çünkü bununla ilgili şeyleri hastaya anlatırken olası yan etkileri de var bu ameliyatların çok
0: evet,
1: da az
0: hocam.
1: Olsa bundan kaçmak adına her şeyi hastaya anlattığımız zaman birazcık yani amiyane tabirle topu taca atalım şimdilik bir botoksla idare edelim Hı-hı. bakalım deyip ama cerrahin haricinde kesin bir tedavisi yok.
0: Evet hocam botokstan sonra da yani çeşitli komplikasyonlar oluyor mu hastalarda?
1: Botoksun kendi sinir üzerindeki harabiyetlerin haricinde bildiğim çok özel bir şeysi yok. Kalıcı bir komplikasyon
0: evet.
1: yok. İşlemin kendisi harici. Çünkü malumunuz botoks artık özellikle hanımlar için son dönemlerde
0: evet.
1: estetik cerrahide çok kullanılan, dermatolojide çok kullanılan bir şey. O yüzden kullanılabiliyor. Çok şeysi yok yani
0: evet.
1: bildiğim özel bir şeysi yok.
0: Ve tekrar da altını çizelim 6 ay süreyle kullanılıyor.
1: Maksimum söylen
0: evet.
1: o. Kişisel olarak 2 ayda 3 ayda
0: evet.
1: dönüşümler de olabiliyor. Yani birazcık işlemin etkinliği Hı-hı. belki kişisel faktörler de etkileyebiliyor doğrusu. Ama maksimum 6 ay diyebiliriz.
0: Peki hocam cerrahi ameliyat yapıldıktan sonra terleme tekrar başlayabilir mi? Tekrar nükseder mi?
1: Şimdi demin onu söyledim. Çok ameliyat Hı-hı. şöyle aslında görsel bir şeyim yok ama bir ip düşünün.
0: Evet.
1: Bunun üzerinde küçük küçük düğümler olduğunu düşünün.
0: Hı-hı.
1: Bu iki düğüm düğümün arasında biz ipi kesip ayırıyoruz.
0: Evet.
1: Herhangi bilinen başka bir yol yok gördüğümüz. Hı. Çünkü bu görsel bir ameliyat.
0: Evet.
1: Ama bazen sinir prensip olarak sinirler ana yapısından kesildiği zaman kendilerini yenileme kuyrukları hariç yenileme yetisine sahip değildir. O yüzden kalıcı kabul ediyoruz. Ama bazen yan yollar dediğimiz bu özellikle el terlemesi ve koltuk hı hı. altı terlemesi için bahsediyorum. Kaburgaların üzerinden giden yan sinirler olabiliyor.
0: Evet.
1: O çeşitli mekanizmalar var. Bazen bu yan yollar, tali yollarla uyarı tekrar bir miktar ama şu bir gerçek ki ameliyattan önceki gibi.
0: Evet.
1: Yani bir diyelim ki ameliyattan önceki terlemeye 10 puan verelim. Varsayalım ki böyle rejenere oldu. Hiçbir zaman aşağı yukarı 10 puanlık bir terlemeye geri dönmez.
0: Dönmez.
1: Diyebiliriz. Evet.
0: Evet. Peki hocam terlemeyi bir bölgede engellenirse diğer bölgede artış olur mu?
1: Şimdi zaten biz hastalar geldiğinde
0: evet.
1: ameliyatı izah ediyoruz. İlk söylediğim şu. Bu bütün literatürde de bu benim kendi yaptığım yayınlarda da var.
0: Hı hı.
1: Bütün literatürde de çok yaygın olarak bu vücudun kendi bir dengesi var.
0: Evet.
1: Biz elleri koltuk altının ayak için yaptığımızda bunları kestiğimiz zaman kompansatris terleme diyoruz. Yani bir şekilde vücudun eksileni yerine koyma gibi gövdede aşırı terleme artışı olabiliyor.
0: Evet.
1: Ben bugüne kadar bu cerrahiden çok yaptım. Literatür de bunu destekliyor. Bu hastaların en çok geri dönüşü ilk hastalığı yani elinin terlemesi kadar mı? Benim bugüne kadar

0: kadar başıma gelen sanıyorum bir ya da iki vaka oldu. Evet. Yani keşke olmasaydım diyen. Evet. O da şuradan, gövdede çok fazla terleme artışı olabiliyor. Hı hı. Geçenlerde bir genç kız ameliyat ettim. Onun ayaklarından da, ellerinden ameliyat olmuştu. Ayaklar için karından kapalı ameliyat yaptık. Onda olmuş ama ondaki de yani sıradan az terliyorum diyen bir insan. Evet. Ama tabii ondaki fark şu, ben hiç terlemezdim diyor.
1: Evet.
0: Çok çok az terlerdim. Hı hı. Bir miktar terleme artışı olmuş ama normal terleyen insanlarda şöyle söyleyeyim. Yani 4 vakanın ikisinde bazen vücutta artan bir terleme oluyor. O da sanıyorum daha yani net bir mekanizması yok ama adı o, kompansatris terleme diyoruz. Gövdede artan bir terleme oluyor ne yazık ki.
1: Peki hocam, ilaçla tedavisi mümkün mü terlemenin?
0: Terlemenin ilaçlı tedavisi mümkün değil. Kullanılan antik, evet, özellikle antikolinerjik dediğimiz, bunu izleyicilerimiz de ya da konuya ilgi duyanlar da bilirler. Bazı psikiyatrik ilaçlar, özellikle biz ileri yaş grubu erkeklerde ürologların yazdığı antikolinerjik dediğimiz, prostat hipertrofisinde kullanılan gibi bazı ilaçlar var. Ama bunların hiçbirisinin dört dörtlük bir etkinliği yok.
1: Yok.
0: Buna mukabil atıyorum cerrahide gövde terlemesi oluyor ama bu ilaçların, antikolinerjiklerin başka yan etkileri de var. Bir cerrahide gövde terlemesinden çok daha fazla ama hiçbirisinin etkinliği cerrahi gibi değil. Hayır.
1: Evet hocam, terlemeden bahsettik. Ben birazcık da varis konusuna değinmek istiyorum sizinle. Varis nedir hocam? Neden oluşur?
0: Şimdi aslında onu da net olarak, varis aslında nasıl vücudumuzda genel toplumda hipertansiyon diye bir şey, bilinen bir şey var. Bu da aslında toplar damarların hipertansiyonu, öyle söyleyebiliriz, yüksek tansiyonu. Ha, neden oluşuyor? Niye herkeste bu olmuyor? Bunun için birkaç neden var. Aslında birazcık damar yapısının, toplar damar yapısının buna bir meyil etmesi diyelim. Yani bir eğilim olması, yapısal bir zayıflık olması, mesleki ya da yaşamsal özellikler, örneğin biz varisi genellikle ayakta çok çalışan, duranlar, öğretmen hastalığı falan gibi deriz. Evet. Uzun süre oturan kişilerde deriz. Bununla beraber dediğim gibi damar yapısının, hayat şeklinin ve bazen de bunları tetikleyecek karın içinde ya da başka yerdeki patolojilerin neden olduğu bir toplar damar tansiyon yüksekliği, hı hı, diyebiliriz aslında.
1: Peki hocam, en çok vücudumuzun hangi bölümlerinde görülür?
0: Şimdi bu insan postürü gereği ayakta durduğumuz için doğal olarak ayakta. Hı hı. Şöyle bir örnek vereyim, ben hastalarıma da bunu anlatıyorum. Boyuna göre kişinin değişmekle birlikte ayakta durduğumuzda, sabit durduğumuzda aşağı yukarı ayaktaki basıncımız 100 santimetre su. Santim suyun önemi yok, şey açısından söyleyeyim, 100 birim adına. 100 santim su. Biz yürümeye başladığımız zaman, hareket etmeye başladığımız an aşağı yukarı bu 20-30 santim suya iniyor.
1: Evet.
0: Demek ki burada temel olarak ayakta hareketsizlik, damarı zorlayıcı faktör bunun içinde çok, hı-hı, önemli. Yaşamsal faktör çok önemli. Damar yapısının zayıflığı, genellikle bize hastalar şöyle gelirler. Benim annemde de var bu.
1: Evet.
0: Hep öyle gelirler. Dediğim gibi bir genetik, yani açalım bunu da, altında bir genetik bozukluk var gibi bir şey bulmayız.
1: Evet.
0: Buna biz kendi tıp literatür şeyinde, terminolojisinde ailevi yatkınlık diyoruz. Yani, hı-hı, var, doğru, onda var, onda var, onda var. Hepsi inceleniyor ama somut şu bozuk diye bir şey bulamıyoruz.
1: Evet.
0: Ailevi yatkınlık söz konusu. Daha çok da bütün bunları topladığımızda en çok ayakta görülen varisler zaten.
1: Evet, ayakta görülen.
0: Tabii.
1: Ve hocam hamilelik döneminde de bazı bayanlarda varis oluşmaya başlıyor. Bu neden kaynaklanıyor?
0: Şimdi dedim ya, bir damar yapısının bozukluğu, hareketsizlik. Bir de şöyle düşünün, ben hastalarıma izah ederken de aynı şekilde izah ediyorum. Bir ana yol düşünün. Bu ana yolun bir iki şeridini bir şekilde, hı-hı, kapatırsak doğal olarak arkada büyük bir trafik birikmesi olacak.
1: Evet.
0: Gebelik de bunun güzel örneklerinden birisi. Karın içinde normalde olmayan bir kitle, bir bebek var. Onun kilo, o bir ağırlığı ve hacmi var.
1: Evet.
0: Doğal olarak da bizim toplar damarlarımız ayaktan kalbe, hı-hı, doğru devralan eder. O yüzden de karın içinde olan bir basınç doğal olarak aşağıdaki kısımda, karından aşağıda, bu sadece şeyde değil, genital bölgede, bacaklarda, bazı gebelerde öyle olur. Bacağında hiçbir şey olmaz. Sadece genital bölgesindeki varisler bile ortaya çıkar. Gebeliğin sonlanmasıyla birlikte o basınç ortadan kalkacağı için bacaklardaki varislerin bir kısmı kaybolabilir. Ama bir gerginlik, bütün gebelerde olan hormon kısmı hariç, bu basıdan dolayı bir gerginlik, bir şişlik ve varislerin ortaya çıkması sebebi bu gebelikte.
1: Evet hocam. Peki hocam, varisin belirtileri nelerdir? Yani biz anlayabilir miyiz varisin başlangıcını?
0: Şimdi şöyle, aslında temelde varis ne, demin anlamını söyledim, neden oluştuğunu, ama bizim bacak toplar damarlarımız, evet, yani vücudumuzda aslında kabaca herkes bir atar damar, bir toplar damar. Aslında bir de bunun yanında bizim süt damarları dediğim süt damarları var, lenf damarlarımız.
1: Evet.
0: Varis işte bu toplar damarların aşağıdan yukarıya gelen kısmında. Bunun şöyle izah edeyim. Bacaktaki toplar damarlarımız yüzeyel, derin ve bunları birleştiren köprü damarlar var.
1: Evet.
0: İşte bizim genellikle hastaların bize gelme şekli şu: eğer bu sistemlerden herhangi birisinde ciddi bir kaçak varsa, genellikle hasta, özellikle bayan hastalarımız, bacaklarındaki mavi morumsu, böyle
1: ince,
0: kıvrımsa,
1: kıvrımla
0: ince, aslında kıncallar tam varis değil.
1: Evet.
0: Ama bacaklarda yeşil, böyle en azından 1-2 milim olması lazım, evet, varis demek için. Ama tamamını biz varis diye kabul edelim. Öncelikle görsel olarak geliyorlar.
1: Evet.
0: Gördüğümüz zaman problem değil. Ama bizim problem yaşadığımız ya da doktor gezen, şifa arayan hastaların problemi şu: hiçbir şey gözükmüyor.
1: Evet.
0: Ama bu hastalar daha çok bacağında bir tanımlama, gerçek anlamı şu: ağırlık hissediyorlar.
1: Evet.
0: Ağırlık, bir şey asılmış gibi. Daha da önemlisi, en çok rahatsız eden bir tabir vardır ya, nereye koyacağımı bilemiyorum.
1: Evet.
0: Yani
1: ağrı.
0: Ayağımı nereye, evet, koyacağımı bilemiyorum diyor gelen, evet, hasta. Yani bakıyorum, bir şey yok. Şişlik yok, o yok, bu yok, ama ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Ya da ayak tabanlarında, ayakta bir yanma hissi.
1: Evet.
0: Sıcaklık hissi. Bazen eğer görselleri de varsa, görünen varisleri de, kaşıntı hissi de, hı-hı, bununla beraber olabiliyor. Ağrı ve şişlik zaten artık tam ortaya çıkmışsa varisleri hastanın, ağrı ve şişlik olmazsa olmazı zaten.
1: Ama bahsetmiş olduğunuzda, yani gözle de görünmeyebilir değil mi hocam?
0: Evet, onu demeye çalışıyorum. En çok bu hastalar zaten bakarsanız fizik tedaviye gidiyorlar, ortopediye gidiyorlar.
1: Evet.
0: O kadar çok yer geziyorlar ki, çünkü bakıyorsunuz gözüken bir şey yok.
1: Hı hı.
0: İşte demin söylemiştim, 3 tip damarımız var bizim, görünenler hariç: yüzeyel, köprü ve bunların bağlı derin damar. Eğer bunlarda kaçak varsa, bunu bir tür ultrasonografi yöntemimiz var, Doppler, hı hı, ultrasonografi diye. Bunu yapmadan onları görmemiz mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Teknoloji çok ilerledi. Bu işin ilk çıktığı eski zamanlarda bazı kendimize özgü varis var mı, derin varislerde kaçak var mı gibi kaba yöntemlerimiz vardı, ama güvenilirliği ve etkinliği çok azdı. Ama şimdi çok kısa, hastaya herhangi bir zarar vermeyen,
1: evet,
0: herhangi bir girişim gerektirmeyen Doppler ultrason dediğimiz renkli Doppler, hı hı, ultrason tetkikle bu yüzeyel ve derin damarları görüntülersek, gözümüzde görmediğimiz varisleri olmayan hastalarda bir toplar damar hastalığı var mı, venöz yetmezlik, hı hı, var mı, varisi var mı, böyle ortaya koyabiliyoruz ancak.
1: Evet. Şimdi venöz yetmezlikten bahsettiniz. Venöz yetmezlikle varis aynı şey mi hocam?
0: Şimdi aslında, evet, şöyle söyleyeyim. Varis, venöz yetmezliğin bir hem görüntüsel terminolojisini söyleyebiliriz. Yani varislerin var, o görünenlerin adı. Retiküler varis, hı hı, trunkal varis gibi, onun adı. Venöz yetmezliğin sonucunda gördüğümüz yapıların adı aslında varis.
1: Varis, evet.
0: Yani tabii biz şöyle söyleyeyim. Mesela bende iç varis var diyor hasta, gelmiş. Hı hı. Bu iç varis denilen şey aslında gözümüzün görmediği derindeki toplar damarların ya da köprü toplar damarlarının kaçağı. Venöz yetmezlik. Aslında varisin gerçek anlamı bizim söylediğimiz yüzeyel venöz yetmezlik gibi. Aslında,
1: evet,
0: tam terminolojisi böyle olabilir, daha doğru.
1: Evet.
0: Ama genel olarak varisim var işte, diyorum ya, hastalar öyle geliyor. Benim iç varisim var.
1: Evet.
0: Dışta bir şey gözükmüyor, bana ultrason yaptılar, iç varisim varmış
1: var
0: diye geliyorlar.
1: Evet.
0: Tanımlaması bu aslında, gerçeği dediğim gibi venöz yetmezlik aslında. Derin venöz yetmezlik, yüzeyel venöz yetmezlik, bunların bir sürü alt sınıfları var, ama varis genellikle o gözüken şeyden dolayı adı bu şekilde diyebiliriz.
1: Peki
0: yani.
1: Peki hocam, varisten korunmak mümkün müdür?
0: Mutlaka mümkün.
1: Evet.
0: Yani şimdi bizde nasıl ki kalp damar hastalıklarında, kalp hastalıklarında Türk toplum olarak biz şanssız bir toplumuz.
1: Evet.
0: Genetik yapımız, iyi kolesterolümüzün düşük olması, bunun üzerine koyduğumuz şeylerle biz de ileri başka toplumlara göre daha genç yaşta kalp damar hastalıklarını görüyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bunda bir genetik yatkınlığımız var. herkesin iyi bildiği, iyi kolesterolümüz düşük ne yazık ki. Bunu biz değiştiremiyoruz. Evet. Yani bakıyorsunuz babası 50 yaşında enfarktüs geçirmiş, amcası 48'inde enfarktüsten vefat etmiş, çocuk 28 yaşında bypass yaptığımız hastalar oldu. Bunları değiştiremeyiz. Ama varis hastalığı için her şey gibi olduğu için bunda da bizim yapabileceğimiz şeyler var. Yani evet, bize gelen hastalarda ben aynı şeyleri söylüyorum. Hasta geliyor, ben şunun da var, bunun da var, bakın diyorum. Atıyorum siz diyabet olmuşsunuz. Diyabet olmanızı değiştiremeyebilirsiniz. Bu sizin elinizde değil. Ya da atıyorum bir tiroid bezi kanseri olmuşsunuz. Sizin elinizde olan bir şey değil. Ama bunun haricinde değiştirebileceğiniz her faktör en azından hastalığın bir ortaya çıkışını geciktirebilirsiniz.
1: Evet.
0: İkincisi bu hastalığın sizde yaratacağı harabiyeti minimize edebilirsiniz. Nedir? Demin bir anlattım fizyolojisini anlatırken ayakta durduğumuz zaman 100 santim su, yürüdüğümüz zaman 5'te 1'ine iniyor. Demek ki hareket edeceğiz.
1: Evet.
0: Olmazsa
1: çok
0: olmazı.
1: Önemli hocam.
0: Tabii ki. Yani bu sadece venöz toplar damar sağlığı için değil. A'dan Z'ye bütün genel sağlığımız için ve bu hareket etmek sanıldığı gibi çıkalım haftada 5 gün, 7 gün, 1 saat koşalım da değil aslında. Son zamanlarda görsel medyada, yazılı medyada bununla ilgili pek çok şeyler de çıkıyor. Yani sanıldığı kadar böyle günler, saatler harcamak olmadan da olabilir. Bir hareket edeceğiz. Çok önemli. Bol su tüketeceğiz.
1: Evet.
0: Gebeliğin benzeri mesela özellikle iç varisi olan hastalarda da şunu söyleriz. Kabız kalmamaya dikkat edin deriz. Çünkü kabız kalındığı zaman tuvalete çıkma ihtiyacı olduğunda karın içi basıncı çok arttırırız. Gebelikteki gibi çok artar. Bu da işte bizim varislerimizi olanı az olanı daha çok hale getirebilir. Bir diğer olay toplar damarlar özellikle şeye çok hassastır. Isıya, sıcağa çok hassastır. Sıcakta çok genişlerler. O yüzden de biz zaten genel sağlık kaidesi budur. Aşırı sıcaktan, güneşten. Ben varis hastalarımıza hep onu öneririm. Denize gidin. İstiyorsanız 10 kilometre yüzün. Ki keşke yüzseniz çok daha iyi. Sakın güneşlenmeyin.
1: Evet.
0: Direkt güneşe maruziyet, aşırı ısı. Geliyor hastalarımız ya ben hocam kaplıcaya falan gitmek istiyorum. Bunu en az sürede tutun sağlığınıza yetecek kadar ama mutlaka sonrasında soğuk suyla hiç değilse o sıcağın etkisini ortadan kaldıracak kadar bunu yapın. Bir diğer şey bir hastalığınız olması gerekmiyor. Dediğim gibi işiniz gereği ayakta çok kalabilirsiniz. Çok basit egzersizler var. Ayakta sürekli duran öğretmenler için nispeten diyorum ki dolaşarak anlatın dersiniz.
1: Evet.
0: Ya da illa bir tezgahın başında bir iş yapmanız gerekiyorsa parmaklarınızın ucunda ve topuklarınızın ucunda ayağınızı hareket ettirin. Uzun süre şimdi günümüz hayatında masa başında iş yapan çok insan var. Saatlerini masa başında geçiriyorlar. O insanlara da diyorum ki araba kullanır gibi. Eskiler daha çok hani dikiş makinesi diye tarif edildi.
1: Evet. Tabii.
0: Dikiş makinesi çalıştırır gibi derdik.
1: Dikiş makineleri.
0: Artık onlar kalmadığı için araba kullanır gibi. Ne kadar hareket ederseniz o kadar iyi.
1: Evet, hareket.
0: Ve bol su tüketin diyorum. Çünkü toplar damarların bizim hastalarımızda bacak ağrısı vesaire şikayetlerin ötesinde özellikle derin varislerde öyle söyleyeyim derin venöz yetmezlikteki problem bize hastalar hep şu korkudan geliyorlar. Genellikle bilinen bir şey damarım tıkanır bir pıhtı atar ben ölür müyüm?
1: Evet.
0: En çok bizim hasta yani aslında hastalardan bunu kaldırsak belki gelenlerin yarısı bile gelmeyecekler.
1: Evet.
0: İyi ki böyle bir korku var ama bu korkuyu birincisi abartmamak lazım. Bu korkuyu hastanın hayat şartlarını idealize edebilmek için de biz hekimler için aslında bize gelen hastaları eğitmek adına iyi bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü derin toplar damar yetmezliğinde doğru hareketsiz kalırsak, su tüketmezsek, uzun süre bir şekilde hareketimiz kısıtlanırsa
1: bacaklarda şişme görülüp
0: tabii ki.
1: Yani damarlar çatlayabiliyor değil mi hocam? Ben bunu sanki daha önce bir programda izlemiştim.
0: Yüzeyel damarlarda bazen olur. Derin toplar damarında kaçak bazen çok ilerler. Özellikle derin venöz yetmezliği var ve yüzeyelle birleştiyse ayak bileği çevresinde böyle önce bir siyahlık, koyu kahverengilik ve onun ortasında bazen yaralar çıkabilir.
1: Evet.
0: Diyabetik ayak yarası gibi çok uzun süreler geçer, iyileşmez kolayına. Diyabet yarasından farklı olarak ayağı gangrene etmez, ayağının kesilmesine neden olmaz. Ama hayatı ben hep onu söylüyorum, hep ben buradayım der o ayak evet. size. Bundan kurtulmanın yolu işte hastaların bilmesi gereken o. Derin toplar damar yetmezliğinde hareketin önemi, suyun önemi de o. Eğer tıkanırsa derin toplar damarlar, evet. bakın yüzeydeki toplar damar, bunun seviyesine bağlı olarak evet hayatı tehdit edici sonuçlara gidebilir. Evet. Sadece bacak damarının tıkanıklığıyla kalmayabilir iş.
1: Evet.
0: Onun için de hareket, su tüketmek, uzun yolculuklarda, uzun seyahatlerde eğer aracınızla gidiyorsanız sık sık durup dolaşmak. Uçakla uzun gidiyorsanız yine aynı ya da kısa süreli seyahatler çok önemli değil ama.
1: Ayaklarının sürekli hareket halinde evet. olması gerekiyor.
0: Bir de şunu söylüyorum. Evet. Diyelim ki işiniz gereği çok ayaktasınız.
1: Evet.
0: Akşam eve geldiniz. Hep şunu öneriyorum. İlla hasta olmak da gerekmiyor. Bunu herkese söylüyorum. Banyoya gidiniz. Pantolonunuzu, üstünüzü çıkarınız. Soğuk su ile. Soğuk
1: evet.
0: su ile. Ayak parmağınızdan kasığınıza doğru. Çünkü toplar damarlar aşağıdan yukarıya doğru çalıştığı için.
1: Evet, bu da çok önemli bir konu.
0: Toplar damarları destekleyecek şekilde soğuk su ile aşağıdan yukarıya bir 5 dakika duş yaptırın.
1: Evet.
0: Ondan sonra da evdeki ortamınız, hani genellikle şöyle geliyor. Hocam gidiyorum ama evde var 2 yaşında bir çocuğum, bırakmıyor evet. ki. Öyle bir baktım şeyiniz yoksa,
1: evet.
0: öyle bir şeyiniz yoksa çok değil, bir yarım saat Hı-hı. kadar yatıp ayaklarınızı kalbinizden 2-3 karış kadar yüksekte dinlendirmek bile, göreceksiniz ki zaten varis hastalarının en iyi olduğu zaman sabah ilk kalktıkları zamandır.
1: Evet.
0: Tamamen normaldirler.
1: Evet.
0: Şişlik yoktur, hiçbir şey yoktur. İşte aşağı yukarı eve döndüğümüz zaman da günün sonunda da o sabahkine kadar olmasa bile ona yakın hale getirebiliriz.
1: Evet.
0: Bir şey daha var özellikle söylemem gereken burada. Eğer varisleri var ise, bayan hastalar için söylüyorum. Hı hı. Varisleri var ise, özellikle derin toplar damarlarında, yani iç varisleri var ise, bu hastalar özellikle genç yaş hastalarda kadın doğumla ilgili tedavilerinde faktörlerden birisi de östrojen içeren preparatlar
1: evet.
0: toplar damarlarda pıhtılaşmayı arttırdığı için tıkanıklığa neden olabilmekte. Bana gelen varis hastası olan genç hanımlara bunu özellikle söylüyorum. Ya da ileri yaş olup da bir şekilde östrojen tedavisi alması gerekenleri mutlaka diyorum hekiminize, benim varisim var, iç varisim var, toplar damar hastalığım var diye söyleyiniz ki ona göre ilacı ayarlamak mümkün olabilsin diye.
1: Evet. Aslında kadın doğumcuyla konsültasyon yapıyor musunuz hocam bu gibi durumlarda?
0: Şimdi genellikle bize gebelerimiz geliyor.
1: Evet.
0: Ya da bir şekilde kadın doğumdan dolayı ameliyat olacak ya da hasta Hı-hı. diyor ki benim bacaklarım çok şişiyor diyor.
1: Evet.
0: Bir şekilde onu tetkik ederken, yani gidiyor işte miyomum var diyor örneğin. Miyomu tetkik edilirken vesaire, o arada tesadüfi olarak, ama kadın doğumcu arkadaşlardan özellikle gebelerden dolayı bize gelen çok, çok hastalarımız var. Ne yazık ki.
1: Hocam ben hemen şunu da sormak istiyorum size. Varis huzursuz bacak sendromuna yol açar mı?
0: Şimdi demin zaten anlaşılsın diye öyle söylemiştim.
1: Evet.
0: Ayağımı nereye koyacağım bilemiyorum demek bu
1: evet.
0: zaten.
1: Evet. Gece uyutmayan bir hastalık.
0: Nereye koy? Yani şimdi adı üstünde huzursuz bacak sendromu. Yani sebep ne? Sebep bulamıyoruz.
1: Bulamıyoruz. Evet.
0: Ne yazık ki. Yani atar damarlarına bakıyoruz, toplar damarlarına
1: Hiçbir
0: bakıyoruz,
1: şey
0: lenf damarlarına bakıyoruz. Nörolojik olarak beyin cerrahisi, fizik tedavi, bu yönden bakıyoruz acaba bir genelde işte bir siyataj mı var ya da bir fıtığı mı var vesaire. Bunlar da ne yazık ki bulabildiğimiz, sebebi budur diyebildiğimiz şeyler yok. Ama bazen bizim varis hastalarında verdiğimiz bazı ilaçlar var. Venotonik ilaç dediğimiz. Bu ilaçların kısmen faydası olduğunu da.
1: Evet.
0: Kısmen ama.
1: Kısmen.
0: Yani şu bir sihirli değnek değil bu. Bunu verelim geçsin diye bir şey yok.
1: Yok.
0: İşin bazen anksiyete, stres vesaireyle de alakası var. Yani bu pek çok hastalık grubunda da, yani psikosomatik evet. diyoruz. Bazen çok farklı şekilde insanların vücudunda, her insanın farklı yerinde farklı yansımaları olabiliyor. Araştırıyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Huzursuz bacak da bunun gibi, adını koyamadık.
1: Evet.
0: Niye? Adı var ve bu gerçek. Yani hastaların kendilerinin yarattığı ya da şu yanlış, sende bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten bu bir hastalık antiti,
1: evet.
0: bir klinik antiti, ama sebebi, zaten sebebini bilsek, yani demin hastalarımızla da bunu konuşuyoruz. Hocam bu niye oluyor? Ya zaten nedeni bulunursa evet. bunun kökünden problemi çözmek daha kolay. Huzursuz bacak da benzer bir şey ne yazık ki. Ama ufak tefek bazı ilaçlar, dediğim gibi yatmadan önce bu ayağa duş yaptırıp biraz yüksekte dinlendirmeler, en azından diğer faktörleri, olası buna neden olabilecek bütün faktörleri ortadan kaldırmak
1: biraz
0: lazım.
1: Biraz indirmek gerekiyor aslında ağrıyı.
0: Mutlaka.
1: Evet.
0: Mutlaka.
1: Hocam, varisin fazla kiloyla ilişkisi nedir?
0: %100.
1: %100.
0: Tabii. Hiç evet. %99 bile değil. Şimdi dedim ya, ağırlık ne kadar ağır, benzer bir örnek gibi olacak, gebelik değil mi?
1: Evet.
0: Yani gebelikte ortalama
1: vücudumuza ne kadar ağırlık yüklersek o kadar da varisleri aslında çoğaltmış
0: 12-14 kilo diyelim kabaca, sağlıklı evet. bir gebelikte. Bizim vücudumuzun kaldırabileceği normal ağırlığın üzerine ne kadar koyarsak, bunların hepsi, çünkü aynı bacaklar, aynı toplar, damarlar, evet. aynı eklemler taşıyacak. Ben hastalarıma şu örneği veriyorum. Pazara gider kilo vermeniz lazım.
1: Evet.
0: Yani. Herkesin tabii klasik derdi, nasıl vereceğiz? Diyorum ki yani bakın, pazara gittiğiniz zaman bir kilo domates alın elinize. Pazarın girişinde onu hiç anlamazsınız bile.
1: Evet.
0: Pazarın sonunda o bir kilo domates, o kolunuz kopar. İşte variste kilonun etkisi de aynı.
1: Evet.
0: Ki varis bunun içinde yine tabii her türlü hastalık kötü ama kilonun özellikle kalbimize yaptığı, kalp damarlarına yaptığı, hı hı. bütün damarlara yaptığı aynı şey. Çünkü kalbinizin ve damarlarınızın miktarı, hacmi, belli bir hacim var. Siz bunun üzerine koyduğunuz her şey bunun o yerine onu kompanse aslında. Edecek evet. bir şey yok yani. Evet. O yüzden kilo çok önemli. Hareketsizlikle beraber hı hı. kilo da aynı şekilde. Zaten beslenme, hareket, bazı şeylere dikkat edildiği zaman kilo da kendiliğinden evet, bunun hocam. İçerisinde kaybolabilecek bir şey.
1: Evet hocam. Peki hocam, varisin tedavi yöntemleri var mıdır?
0: Ne var. Gibi tedavileri var? Pek çok tedavi yöntemleri var. Öncelikle hangi seviyede bir hastalığı var hastamızın, bunu bilmek önemli. İşte hı hı. demin dedim, iç varis mi var, yüzeyel varis mi var? Önce bunun adını koymak lazım. Derin toplar damarda tıkanıklığı olan bir hastada yüzeyde gözüken, genellikle bazen öyle geliyor hastalar, bir ortopedik cerrahi geçirmiş oluyor ya da uzun seyahat ya da herhangi bir neden olmaksızın derin ven trombozu dediğimiz içteki hı hı. toplar damarda tıkanıklık oluyor. Bu biraz zor açılan, yeni tedavi yöntemleriyle bunları çok daha etkin tedavi ediyoruz artık, eskisi gibi değil. Ama bu ne kadar geç açılır ve iyileşirse yüzeydeki o kadar belirtileri çok bunların. Bunu ayrı bir yere ayırırsak evet. bizim genellikle tedavi ettiğimiz yüzeyel venöz yetmezlik dediğimiz yüzeyel varisler. Bunun bir tanesi herkesin çok iyi bildiği işte safen ven dediğimiz, işte hı hı. ayak bileğimizden kasığa kadar olup koroner bypass ameliyatlarında kullandığımız damar.
1: Evet.
0: Bir tanesi bu. Bunun benzeri kısa safen ven dediğimiz, yine arkada diz çukuruyla ayak topuğu arasında gene bir damarımız var. Bunlar ve bunları derin toplar damarlarla birleştiren köprü damarlara temelde, klinikte, güncel hayatta bunları tedavi ediyoruz. Hangisinin hasta olduğuna bağlı olarak işte köpük tedavisinden tutun, köpük evet. tedavisi yapabiliyoruz. Skleroterapi dediğimiz. Bunu herkes aşağı yukarı özellikle yüzeyel derin toplar damarda, yani yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız yok ise eğer, dışarıdaki görünen şeylerde, varislerimizde çok etkin bir tedavi. Bunlara lazer de uygulanabiliyor, transdermal hı hı. lazer dediğimiz. Bunun haricinde küçük hiç dikiş atmadan, dikişsiz mini filebektomi diyoruz biz ona. Ya da işte bazı, artık herkes internette her şeyi bildiği evet. için bütün tabirler yani eskiden
1: çok bilinçlendi.
0: Eskiden evet. Kullanırken biraz çekinirdik, anlıyorlar mı acaba hook, bazen geliyor diyor ki hocam diyor bir hook tedavisi varmış. Yani biliyor. Şimdi evet. geçen gün internette bununla ilgili bir şey vardı, yani bilinçlendik kısmen, doğru kısmen de çok hoş bir ne deniyor bu modern tabirle, caps deniyor galiba, diyor ki evet. Aslında doktorlar diyor Google tarafından tedavimizi yürütürken ortaya çıkan aksaklıkları danıştığımız meslek grubudur diye de böyle bir nükte yapmışlar.
1: Evet.
0: evet. Yani her şeyi biliyoruz, doğru ama
1: doğru bildiğimiz yanlışlarımız da var.
0: Mutlaka.
1: Evet.
0: Şimdi şu yanlış oluyor. Belki bizlerin, yani bir kısım bizlerin de hatası var.
1: Evet.
0: Çünkü lazer yapılır deniyor. Hastamız geliyor, bana lazer yapın.
1: Evet.
0: Şimdi diyorsunuz ki size cilt lazeri olmaz.
1: Evet.
0: Ha doğru. O safen ven dediğimiz vene radyo frekans, lazer, içten yapıştırma teknikleri var. bu sizin için olabilecek şey, bunun için değil. Ya da tam tersi, yani bir lafı bizim hastamız alıyor, diyor ki bana bunu yapın, değil.
1: Evet.
0: Dediğim gibi yüzeyel toplar damarınız sağlamsa dışarıda görünenlere köpük tedavisi yapılabilir. Hiç dikiş koymadan mini filebektomi diyor işte, ben tığlama yöntemi diyorum. Küçücük o damarları çekip dikiş koymadan kapatabiliriz. Yine yöntemlerden bir tanesi o. Yine yüzeyel, o demin sizin arz ettik, söylediğiniz kılcal şekildeki damarlara lazer ya da radyo frekans dediğimiz ciltten bu yöntemlerde yapılabilir. Ha, eğer içteki toplar damarda, yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız var ise eğer, o zaman tedavi alternatiflerimiz yüzeye göre biraz daha çeşitleniyor. Aslında sistem olarak çok farklı değil. Bu damara da biz lazer, radyo frekans yapabiliyoruz. İçten yapıştırma dediğimiz özel bir yapıştırma, daha siyanoakrilat dediğimiz bir maddeyle içten yapıştırabiliyoruz. Bir de çok eskiden beri yapıla gelen klasik cerrahi, bu damarı olduğu gibi çekip çıkarma da olası yöntemlerden birisi.
1: Aslında her hastaya göre farklılaşıyor tedavi yöntemleriniz değil
0: %100
1: mi hocam? %100. Evet.
0: %100. Nasıl ki bir kişiye, yani buraya biz 10 kişi dizilelim, hepimize olacak gömleğin yakası, kol boyu vesairesi farklıysa, işte bizim ne yazık ki, ama ben bizde temel kabahati bizde buluyorum. Doğru, son zamanlarda Google amca her şeyi biliyor, her şey her yerden duyuluyor, ama biz eğitmekle bu konuda, birincisi demin dediğim gibi yürüyün, şunları yemeyin, şunları yapın, bunlara dikkat edinle beraber, bu tedavi yönünden de aslında temelde eğitmekle yükümlü olan biz hekimleriz.
1: Evet.
0: Çünkü hasta bize geldiği zaman bir sürü şeyle geliyor doğal olarak. Yani ben eve gittiğim zaman benim eşim, konu komşuda bu mu var, şu da mı olur, bu birazcık sabır göstermemiz lazım.
1: Evet.
0: Öncelikle o. Yani çünkü her insan bir şey okuyor geliyor, bende bu mu var, bunun benzerini biz şeyde olurdu. Şimdi insanlar buna daha çok, tıp fakültesinde okurken hep öyle olurdu. Klinik dersler başladığı zaman hocalar anlattığında, çıktığımızda hepimiz o ders ne hastalık anlatıldıysa hepimizde mutlaka bir kısmında o hastalık vardır. Ya acaba bende de mi bu var? Halbuki öyle bir şey yok. Ama biz temelde biz eğitmek zorundayız.
1: Evet hocam.
0: Temel bizim sorunumuz bu. Biz eğer hastalığın ne olduğunu, çünkü demin dediğim gibi artık herkes her şeyi anlayıp, o anlamda doğru bir şey, bilgilendirme. Yani hook dediğiniz zaman ben biliyorum diyebiliyor hasta. Ya da lazer dediğiniz zaman bunu ekstra izah etmeniz gerekmiyor. Ama neye ne yapılacağını ben hep aynı şeyi söylüyorum. Her hasta ameliyat edilmez. Ben cerrahım.
1: Evet.
0: Ameliyat edilecek hasta var. İlaç tedavisi verilecek hasta var. Kateterle tedavi edilecek damardan. Bugün haberlerde ya da internette her yerde, yani bu varisin ötesinde, biz artık hastaların şimdilik aort kapağını, kalp kapağını kasığından basit bir şeyle girerek,
1: evet,
0: kateterle girerek anjiyo yapılar gibi değiştiriyoruz. Şimdi bu çok mucizevi.
1: Evet.
0: Herkes diyor ki aman ben ameliyat olmayayım, beni kesme. Öyle değil.
1: Öyle değil.
0: Herkese olmaz bu.
1: Evet.
0: Bizim yapmamız gereken bu bilinci vermek. Bir hastalığınız nedir? Şimdi hep bize şu öğretilir. Hastalığı tedavi etmek gerçek hekimlik değildir.
1: Evet.
0: Gerçek hekimlik hastalığın oluşmasını engellemektir. Birincisi biz küçük kılcallarıyla gelsin hasta bize, varis adına söylüyorum.
1: Tedavi edelim.
0: Biz tedavi edelim, ama diyelim ki bu sizinki önemli bir şey değil, ama olmaması için. Bazı hastalarımız bakın çok bilinçli. Diyor ki bende küçük bir şeyler var, bir şikayetim yok, ama acaba geleceğe yönelik ben bir
1: çok
0: önlem alabilir miyim?
1: Evet, bu
0: en olmuş. İdeal hasta kişi bu.
1: Evet.
0: Diyorsunuz ki evet, bunun özelliği bu. Bu şöyle bir hastalık, size bunları yapabilir, bunları yapabilir. Olmaması için de siz lütfen şunlara, şunlara, şunlara, şunlara, şunlara dikkat edin.
1: Evet.
0: En ideal aslında hekim hasta ilişkisi bu.
1: Evet hocam.
0: Yani delip temelde varis tedavisi önlem, peşi sıra hastanın kliniği, hastanın fizik muayene bulguları, hastanın laboratuvarında ne elde ediyorsak, radyolojisinde, ultrasonografisinde, bunları birleştirerek dediğim gibi bir ciltten ilaç vermeden tutun da cerrahi ameliyata kadar, ama artık bunlar eskisi gibi böyle hastaların en çok günlük hayatta, tabii insanların günlük hayata çabuk dönmeleri çok önemli artık.
1: Evet.
0: Bizim bu minimal invaziv dediğimiz, ne kadar az kesiyle, ne kadar basite indirgersek, işte robotik cerrahi vesaire. Çünkü günümüz insanı hemen hayatına evet. dönmek durumunda.
1: Sosyal yaşantısından dolayı bu şekilde
0: sosyal olması yaşantısı,
1: gerekiyor.
0: İş yaşantısı, evet. her şeyi bir an evvel dönmek. İşte bunu en aza indirgeyecek alet, edevat, teknoloji, bizim cerrahi yeteneklerimiz son yıllarda artık bunlar çok süratle gelişti. Evet. O yüzden bunların tedavisi genellikle öyle diyor. Ne kadar işimden gücümden kalırım. Biz de eskiden Hayır, açık kalp cerrahisi yapardık. Bir hafta yoğun bakımda tutardık.
1: Evet.
0: Şimdi hastaları ikinci gün yoğun bakımda tutmaya kalktığınız zaman bir şey oldu herhalde diye hastalar evet. bir umutsuzluğa kapıyor. Yok diyoruz evet, her şeyi kontrol evet. altında. Biz şundan ötürü sizi
1: aslında
0: tutalım dedik.
1: Aslında alışkanlıklardan dolayı hastalarda ve son teknoloji şu anda gerçekten de muhteşem hocam.
0: Çok. Evet. Çok. Ama dediğim gibi biz çok büyük sorumluluk sahibiyiz evet. ne yazık bu işte. Esas biz eğitmek durumundayız hastalarımız her açıdan.
1: Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiniz. Çok teşekkür ederim ben de.
1: Son
0: sağ
1: olarak
0: olun.
1: İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Sağlığınıza iyi bakın. Bunun içinde tabii ki pek çok bilgiyi konu komşudan duymaktan ziyade
1: evet.
0: sizi uyaracak herhangi bir hastalık, bir belirti bulunduğu zaman bu demek değil ki genellikle bu dengeyi tutturmak çok önemli. Ne aman deyin ne de aman bir şey mi oluyor demeyin.
1: Demek.
0: Bir şey olduğu zaman ehil ellere gidin. Bırakın biz ne varsa görelim. Karşılıklı bunun iletişimini kurarak bizim sunacağımız şeyleri işte yemeğiyle iyi beslenin. Hareket edin Hı-hı. mutlaka. Ne olursa olsun. Bunun kalp sağlığınız için, zihin sağlığınız için, bacak her şey için hareket edin. İyi beslenin. Stresten uzak, herkesin geldiği şey şu gönlümüz evet. hayatında stressiz iş olmaz, hayatla bağdaşmaz. Ha bunun önemi stres özellikle yurt dışında bu çok yaygın stres yönetimi diye bir şey. Elektriği yüklerseniz patlar, elektriği zarar vermemesi için topraklama diye bir şey çıkmış.
1: Evet.
0: Stres yönetimi bu da nedir? Günde yarım saatinizi verebileceğiniz bir hobiniz olsun. Ya da bir hafta sonunda yani her şeyin unutabileceğiniz. O zaman demek ki iyi beslenelim, hareket edelim, stresinizi iyi yönetebilin.
1: Evet.
0: Bunun haricinde geri kalan da dediğim gibi biz sağlıkçılarla iyi diyalog arasında kalın yeterli olur.
1: Evet hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: TGRT FM.
4: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 6, Sure Maide Suresi 51-82. Ayetler, sayfa 116-120.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülvehhab-ı Mısri rahmetullahi aleyh, insanın şerefi. Bu zat buyuruyor ki, şudur ki bir Müslüman, elinden ve dilinden kimseye gelmez ziyan. Bir insanın şerefi inançta, imandadır. Yani bütün üstünlük imanı olandadır. Çünkü o bağlanmıştır Allah ve Resulüne. Bir mesuliyet taşır mahlukatın hepsine. Birine bir fenalık düşünse de o bilfarz, kalbindeki o iman mani olur, yaptırmaz. La teşbih, bir köpeğin tasması varsa şayet, ondan hiçbir insana bir zarar gelmez elbet. Lakin yoksa tasması, o sahipsiz demektir. İmansız olanlar da buna benzemektedir. Sahipsiz bir köpeğin her an ne yapacağı, belli olmaz ne zaman kime saldıracağı. Bunun gibi imanı olmayan kimseler de zarar yapabilirler her insana, her yerde. Halbuki şöyledir ki kâmil olan bir mü'min, elinden ve dilinden insanlar olur emin. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ins ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl, tam hakiki imana olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için nefsi iman etmesi lazımdır o kişinin. Nefis inkar ederken hasıl olan o iman, imanın suretidir. Bulmamıştır itminan. Yani hep devamdadır küfrüne nefis yine. Hala düşmanlıktadır inatla sahibine. Eğer ki vazgeçerse nefis bu inadından, hakiki iman olup hiç yok olmaz o iman. O zaman ameller de hakiki gerçek olur. Kul için asıl maksat ve gaye işte budur. Çünkü buyuruyor ki kitabında Rabbimiz, ey iman sahipleri! Gerçek iman ediniz. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bu devir, küfrün bir sel misali aktığı bir devirdir. Küfre girip girmemek zamanıdır bu zaman. Küfürden çok korkarak yaşamalı Müslüman. Kim imansız ölmekten korkmuyor ise eğer, o İmansız olarak ruhunu teslim eder. Lalet tayin, rastgele yaşamak uygun değil. Küfre düşürebilir kulu bir söz, bir fiil. Mesela bir günaha ne güzel dese insan, kaybeder imanını böyle söylediği an. Mümin için imanı çok kıymetli servettir. Çünkü sonsuz cenneti temin eden sebeptir. Onu korumak için titremeli adeta. Onunla nail olur çünkü sonsuz rahata.

0: Rehber yol gösteren, kılavuz, bir kimseye veya bir topluluğa iyi ile kötüyü görmesinde ve doğru yolu bulmasında yardımcı olan, insanı Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmaya çalışan, ilim ve ahlak sahibi zat demektir. Tarih sayfaları karıştırılırsa, insanların önlerinde Allahü Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde hep yanlış yola saptıkları görülür. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde hissetmesine, anlamasına rağmen rehbersiz olarak ona giden yolu bir türlü bulamamış ve kendisine en büyük faydası olan güneş ve benzerlerini yaratıcı sanmış ve bunlara tapılmıştır. Kısacası insan kendisini ve her şeyi yaratan Allahü Teala'yı kendi başına bir türlü tanıyamamış, ona giden yolu bulamamıştır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Bunun için peygamberler gönderilmiştir ki onlar en büyük rehberlerdir. Peygamberlerin varisleri olan alimler de insanlara rehberlik edip yol göstermişlerdir. İman edip Müslüman olan bir kimse de tek başına bir rehber olmadan Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manasını anlayamaz. Bunun için yetişmiş ve yetiştirebilen mürşid-i kamil denilen büyük din alimlerine ihtiyaç vardır. Bunların en üstünleri de dört mezhep imamlarıdır. Bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manalarını doğru olarak öğrenmek için bunlardan birinin kitaplarını okumak lazımdır. Rehber insanı Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan vasıtadır. Maksatsa Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Rehber emme basma tulumba gibidir. Kendi rehberinden aldığı feyizleri, marifetleri talep edenlere ulaştırır. Rehberden istifade edebilmek için onu sevmek, edebe riayet etmek ve gösterdiği şekilde hareket etmek gerekir. Hakiki bir rehberle bulunan kimsenin imanı kuvvetlenir. Aynı kimsenin kalbinde İslamiyet'e uyma isteği hasıl olur. Zira hakiki rehberin sözleri, halleri, hareketleri, ibadetleri hep İslamiyet'e uygundur. Ona uyan, onu dinleyen Resulullah Efendimiz'e uymuş olur. Hakiki bir rehberin alameti ehl-i sünnet itikadında olması ve İslamiyet'in bildirdiği hükümlerin hepsini bilip bunlara tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslamiyet'e uygun olmayan kimse havada uçsa da rehber olamaz. Hakiki rehberin bir başka alameti de onunla konuşmak ve onu görmek, Allahü Teala'yı hatırlamaya sebep olması ve Allahü Teala'dan başka her şeyin kalbe soğuk gelmesidir. İmam-ı Nevevi Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz'den evliyanın alameti sorulunca, onlar görülünce Allah hatırlanır buyurmuşlardır. İmam-ı Begavi Hazretlerinin bildirdiği bir hadis-i şerifte de Allahü Teala buyurdu ki, ben zikrolunduğum zaman evliyam hatırlanır. Onlar zikrolununca da ben hatırlanırım buyurulmuştur. Behaeddin Buhari Hazretleri buyurdu ki, rehber olan alim bir tabibe benzer. Hastanın hastalığını, derdini tespit eder ve ona göre ilaç verir. Davud-ı İskenderi Hazretleri de rehber sana ilacı tedavi olmak yolunu gösteren değil, tedavi eden manevi olarak terbiye edip yetiştiren zattır. Böyle olmayana rehber, mürşid denmez buyurmuştur.
1: Hayatım roman.
2: Mazlumun ahı.

0: Siz siz olun, ne kimsenin tavuğuna kış deyin, ne de ben böyleyim, ben şöyleyim diyerek böbürlenin. Tabii ki bunu söylemek bana düşmez. Herkes kendince en doğruyu bilir ama büyüklerimizin söylediği her sözde de bir doğruluk payı yok mudur sizce? Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Size anlatacağım hadisede bir komşumuz öyle bir ah alıyor ki, inanın aheste falan da çıkmıyor. Efendim, karşı apartmanımızda oturan iki aileden bahsedeceğim sizlere. Bunlardan biri genç bir çift. Bey iyi bir iş sahibi. Öyle böyle değil, tüccar. Çok iyi kazanıyor. Bir de hanımı var ki sormayın, evlere şenlik. Her şeyin en iyisini, en doğrusunu kendi bilir. İnsanları azarlar, lafını hiç esirgemez. Bu ailenin bir üst katında da Neriman abla isminde bir kadıncağız oturur. Neriman ablanın bir emekli kocası var. 3-5 kuruş emekli maaşıyla geçinip giderler. Fakat gelin görün ki Neriman ablanın başı o çok bilmiş hanımına dertti. Ne zaman merdivenlerden inecek olsa o kadının kapısı birdenbire açılır ve kadın elleri belinde hesap sorar.
1: Bana bak bana, neydi az önceki gürültü öyle ha?
2: Ne gürültüsü kızım?
1: Ayol, siz apartmanda yaşamayı bilmez misiniz ha?
2: Hayırdır kızım? Ne demek istediğini anlamadım.
1: Bak sen, ne demek istediğimi anlamamış. Gar gar gar. Ayol, kafamı şişirdin be.
2: Aha, o mu? Evi süpürmüştüm de kızım.
1: At öyleyse modası geçmiş makineni. Kompresör gibi çalışıyor be. Ben sizin eski makinenizin gürültüsünü dinlemek zorunda değilim.
2: La havle.
1: Bana baksana Neriman Hanım.
2: Buyur kızım.
1: Bak, sabah halı silkeliyordun. Bir daha böyle bir şey yaptığını görürsem, yemin ediyorum komşu falan dinlemem, 7 mahalleye rezil ederim seni. Bak Neriman Hanım, bugüne kadar seni güzellikle ikaz ettim olmadı, azarladım dinlemedin. Artık benden günah gitti.
2: Ne demek istiyorsun kızım?
1: Aa, bir de utanmadan soruyor musun? Ben sana kaç kere o süpürgeyi kullanmayacaksın demedim mi? Ha? Demedim mi? Sabahtan beri başımı şişirdin yine.
2: Ne yapayım kızım? Yenisini alacak gücüm yok ki. Kullanmak zorundayım.
1: Aa, bak bak, bir de karşılık veriyor. Neriman Hanım, Neriman Hanım, cevap verme bana. Bak, zor tutuyorum kendimi zaten.
2: Ne demek istiyorsun sen?
1: İşte bunu demek istiyorum. Al sana. Al, al, beni rahatsız etmek neymiş anlarsın artık. Al, al.
0: Bu hadiseden birkaç gün sonra Neriman abla ve kocası evlerini neredeyse yok pahasına satıp Yalova'ya yerleşirler. Ama çok sevdiği evinden ayrılmak onu öyle üzer ki, tam kamyon hareket ederken evine son kez bakıp derin bir iç geçirir ve Allah'ından bul emi der. Şimdi bakın gelişen olayları. 2 ay sonra yaz mevsimi gelip okullar tatile girince bu varlıklı ailenin oğlu Murat dedesinin yanına yazlığa gider. Ne var ki zavallı yavrucak yüzmek için girdiği denizden bir daha çıkamaz. Aile kahroluyor tabii. Aradan birkaç hafta geçmeden o iflas etmesi mümkün olmayan iş yeri akıl almaz nedenlerle kardan zarara geçiyor. Hem de ne zarar? Adamcağız bir anda iflas ediyor ve bu durum şiddetli geçimsizliğe yol açıyor. Derken adamcağız kendini içkiye veriyor ve meyhaneden çıkamaz oluyor. Sonra da İstanbul'u terk ediyor. Ya karısı? Önce takılarını satıyor birer birer, sonra da eşyalarını. Ama hazıra daha mı dayanır? Kısa sürede elinde avucunda ne varsa tükeniyor. Şu anda öyle perişan bir halde ki neredeyse evlere temizliğe gidecek. Bunları Neriman ablaya anlattığımda ağladı. Ben Allah'ından bul demiştim. Yuvan yıkılsın demiştim ama evlat acısı yaşa dememiştim. Çok üzüldüm dedim. Üzülmek çare değil ki. Kim bilir daha kimlerin ahını almıştı da sonunda bu hale geldi. Bir sene içinde bir aile perişan olmuştu. Aman siz siz olun, sakın kimsenin ahını almayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, komşularım bana sen neden hacca gitmiyorsun diye baskı yapıyorlar. Hatta umreye bile gitmemişsin gibi şeyler, sözler söylüyorlar. Benim diyor eşim, kocam rahatsız, ona bakmak zorundayım diyor. Yine de diyor eşimi bırakıp gideyim mi?
1: Hayır. Bir kere mahremi yok, bu bir. Başkasıyla gidilmez. Umreye de başkasıyla gidilmez. Söyleyenler yanlış yapıyor. Çünkü fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde kadının mahremsiz olarak hacca gitmesi, sefere çıkmasının caiz olmadığı, hatta haram olduğu bildiriliyor. Ve haccın farz olması için kadına da erkeğe de eda ve vücub şartları aynı şekilde bildirilmiş. Kadın için bir şart daha bildiriliyor. Yanında mahremi olma şartı var. Bunlar yani mahremi yok zaten, kocası hasta, ona bakıyor. Oğlu, erkek kardeş falan, onlar da götürebilecek mi götüremeyecek mi, o da ayrı bir problem. Götürmeleri için, bunu götürmeye kalkacak oldukları zaman o zaman aynı şekilde onların masraflarını da karşılayacak. Kadının da aynı şekilde mali durumu buna müsait mi değil mi, o da apayrı bir durum.
0: Evde bakılacak, bakıma muhtaç bir hastanın olması,
1: başkasına da teslim edemeyecekse o da aynı şekilde mani. Bu sebepten dolayı yani kadına hac farz değil, farz olmayan bir ibadeti yaptırmak için uğraşıyorlar. Ve bunlara itibar etmemeli. Bu şekildeki söyleyenler fıkıh bilgileri ya çok az ya hiç yok demektir bu. Yani böyle söyleyebilmek fıkıh bilgilerinin olmayışı, daha doğrusu İslamiyet'i bilmemelerinden kaynaklanıyor. İslamiyet fıkıh bilgilerinden, ilmihal kitaplarından öğrenilir. Bunlardan okumamışsa eda ve vücub şartları açık net bir şekilde yazılı kitaplarda, hatta insan doğrudan doğruya fıkıh kitaplarını okurken bile anlamakta zorlanabilir. Altyapısı güçlü değilse anlamakta güçlenir. Öyle ya, mesela sen de üniversiteyi bitirdin, ben de üniversiteyi bitirdim. Şimdi kalkıp da ikimiz de gidip tıp fakültesindeki okutulan kitapları okuyup da sen dahiliye, ben de hariciye, hatta cerrah elime bıçak alayım. Olur mu? Şimdi bunu dinleyen dinleyiciler bize ki ya ne yapıyorsunuz, olur mu öyle şey diyecek ya. Olur mu öyle şey? Olmaz diyorsun tabii buna. Türkçe yazılmış ama. Hem üniversiteyi bitirmişim ben. Değil mi? Anlayamaz mıyım? Anlayamam. Anlayamam çünkü herkes haddini bilmesi lazım. O işinde bir ilmi var. Fakülteye gideceğim, ondan sonra ne bileyim orada egzersizler yapacağım, anatomiyi tanıyacağım. Oho, bir sürü zaman dilimi. Öyle olmamış olsa da tıp fakülteleri niye 5-6 sene aynı şekilde çocuklar uzun bir süre orada okuyorlar?
0: Bir de ihtisası var yani.
1: Bir de ihtisası var. Apayrı bir durum var. Bırak onu aynı şekilde. Bırak onu. Ben kendim köy çocuğuyum. Hayvanı kesmek bile ameliyat etmiyorsun. Hayvanı iyi etmek için değil. Ya etini yemek için kesiyorsun hayvanı. Ya onun bile aynı şekilde bir şeyi var, ilmi var. Derisini üzeceksin. Kesmek de aynı şekilde. Hadi diyelim ki bir dereceye kadar öğrendin, baktın, ettin, denedin, derisini falan öğrendin. Derisini nasıl üzeceksin? Çıkardım. Ben çocukken aynı şekilde bakardım falan. Mesela babam da, annem de, annem biraz mahareti biraz düzgün demek ki. Babamın o kadar değildi, benim de değil mesela. Babamın el mahareti öyle düzgün olmadı ki, benim de değil. Cenab-ı Hak vermemiş. Vermeyince Mahmut neylesin, Sultan Mahmut. Vermediği halde ben yaparım. Yapamam ben. Çünkü deriyi kestiriyordum ben. Ama bazıları var. Şöyle çıt çıt çıt yapıyor. Ondan sonra eliyle bası bası veriyor. Bir bakıyorsun. Aha. Tulum çıkıyor.
0: Bir de iki dakikada hallediyor adam yani.
1: İki dakikada hallediyor.
0: Siz hem kesiyorsunuz hem de saatler sürüyor.
1: Saatler sürüyor. Ve bir de geç. Hadi burasını bitirdin. Evet. Hayvanın karnını yaracaksın.
0: Bir de ameliyat edeceksin yani.
1: Yok, içindeki aynı şekilde evet, işkembeyi çıkaracağım, evet. Ne yapacağım falan ya. Ya o da bir ilim ister. Mesela orada öt kesesi var. Zehir zemberek yani, orada hakikaten zehirli bir şey. İnsanın da aynı şekilde, insanda da mevcuttur o. Dolayısıyla yani onu nereden keseceksin, nasıl yapacaksın, kaçırmadan ne yapacaksın? Onun bile bir ilmi var. Yani oturduğun yerden, hani televizyon ekranda seyrediyorsun. Aha, ne var bunu yapmaya canım, ben de yaparım, yapamam. İşte edep haddini bilmektir deniyor. Bu sebepten dolayı diyelim ki iki vaaz dinledin, bir sohbet dinledin, bir de önünde bir şöyle bir kitaba baktın falan. Ha, can ben de hocayım, ben de biliyorum bunu. Demek o yanlış. Adam İmam Hatip'i bitiriyor, ilahiyatı bitiriyor, Kur'an kursunu bitiriyor. Eğer insaf sahibi ise, bütün bu senelerini verdiği halde azizini gördüyse İslam alimlerinin karşısında, ben bir şey bilmiyorum der. Hakikaten ilk mezun olduğumuz zaman bizim burnumuz kaftandaydı. Her şeyi biliriz zannediyorduk. Ama Allah-u Teala ihsanda bulundu. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak, insafla yaklaşmayı nasip etti. Rabbimin bir ihsanı bu. Onların kitaplarını okuyunca dedim biz hiçbir şey değiliz yani. Yani onlar hayatta olsa kapılarında bizi kapıcı diye bile tutmazlar. Kapılarında kapıcı olarak bile tutmazlar. Şimdi hal böyle olunca mesela diğer konularda konuşmak uygun olmadığı gibi din konusunda konuşmak hiç uygun değil. Fakat ne gariptir Mustafa Bey, çok enteresan. Yıllardır yaşım 60'a ulaştı, 60'ı geçtim hatta. Ama Türkiye'de iki şey üzerinde herkes çok rahat konuşuyor. Bir devlet yönetimi, bir de din.
0: Öyle, doğru.
1: Yani sokakta yürüyen adama mikrofon tutsan, sen cumhurbaşkanı olsan ne yaparsın diye. Git diye der yani, benimle dalga mı geçiyorsun? Benim cumhurbaşkanı yapacak, idare edecek. Ben kendim zor idare ederim. Nerede ülkeyi idare edeceğim diyen çok az bulunur. Herkes başlar. Ben bir cumhurbaşkanı olsam var ya diye başlar.
0: Şunu yapacağım, böyle yapacağım. Şunu.
1: Tabii.
0: Evet, herkesin bir fikri var.
1: Yani muhakkak ayacak. Hiç demiyor ki ya ben yapamam bunu. Çünkü Mustafa Bey, yani insanların başında bulunan idari amirler, o da herkesin yapacağı bir şey değildir. Allah-u Teala yaratırken kullarını farklı farklı yaratıyor. Bazıları insanların başında çoban olarak yaratılmıştır. Yaratılırken özellikleri öyle yaratılmış onların. Yani herkes her işi yapacak diye bir kayıt söz konusu değil. Sen hiç şey gördün mü bilmiyorum, İç Anadolu'da tandır.
0: Evet.
1: Bizim de köyde, biz dağ köyüyüz. Şimdi ova köylerinde tandır deyince o farklı. Onlar şepit açarlar, şeyin üzerinde yaparlar. Öyle düz fırın gibi şeyler yaparlar, onda tandır deniyor. Öyle değil bu.
0: Kuyu
1: gibi. Kuyu. Ben hep onu merak ederdim falan. Onu merak ederdim. Giderdim böyle seyrederdim annemler ekmek yaparken. Şimdi tandırda odunu yakıyorsun. Çalı çırpı neyse iyice ısınıyor.
0: Köz oluyor iyice.
1: Ha, köz oluyor. Ondan sonra hamur burada. Hamur böyle yapıyor, şap diye yapıştırıyor. Arkasına tutkal falan yapıştırmıyorlar bunu. Oraya tutuyor. Düşmüyor da. Çok nadir düştüğü olur. Ama yapışıyordu o. Şeyin hamurun tavını biliyor. Zamanını biliyor. Ondan sonra bilmem ne yapıyor. Ona göre aynı şekilde şeye yapıştırıyor onu. O orada duruyor ve orada pişiyor. Düşmüyor aşağıya. Piştikten sonra çekip alıyor onu. Piştikten sonra. Şimdi ben de yaparım. Yaparım. Yaptığım bütün aynı şekilde koyduğum hamurların hepsi aşağı düşer. Ateşin üstüne düşer. Pişer de kimse yemez. Kömürlü mümürlü bir şey olur. Dolayısıyla ya ben de yaparım değil. Ondan sonra din konusunda da bunu öğrenemedik gitti. Bilmiyorum. Zaten kitaplarda buluyor ki bir kimse ben bilmiyorum, ben anlamıyorum diyorsa o bir şeyler biliyor. Yani neyi biliyor? En azından haddini biliyor. Ben anlamam arkadaşım diyor. Ben anlamam. Mesela bazen öyle kendini yetiştirmiş, çapını, durumunu, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu kabiliyeti, ondan sonra ve o kabiliyetini adapte ettiği bölüm ve onun dışındalar hakkında mesela gidiyorsun, doktorlar da var, gidiyorsun, ben anlamam bunu diyor. Ya sen de doktorsun. Ya diyor, ben diyor, işim bu değil. Ya sen de doktorsun işte, bir ameliyat veriyor. Yok diyor, ben bilmem bunu. Diyebiliyor ama herkes diyemiyor, biliyor musun? Evet. Ya yaparım da şu anda işte bizim işimiz acil, bilmem neyimiz. Ya, yaparım deme. Bilmiyorum de ben bu işi.
0: Daha iyi bilen birine yolla.
1: Tabii. Yani. Din adamlarında da var bu hastalık, biliyor musun? Hangisine gidersen git. Bunu hafif almak için söylemiyorum. Yani git bir kayyuma, git bir müezzine. Aynı şekilde bir mesele sor. Kur'an'da bu konuda zaten böyle buyuruluyor diye başlarsan hakem getir yani. Söyledikleri yanlış ama. O zannediyor ki ben doğru söylüyorum falan. Niye haddini? Ya kusura bakma, ben bilmiyorum bunu. Ben öğrenmedim de. Hani müezzin olması, müezzinlik vazifesini yapması, onun aşağıda olması veyahut da aşağılamak için söylemiyoruz bunu. Ama kendini yetiştirmiştir. Ha, müezzin kadrosunda vazife görüyordur. Ama imamdan da müftüden de daha çok bilgisi olanlar da vardır. Amenna, o da aynı şekilde. Dolayısıyla dini konularda yani dinleyicimiz işte bana baskı yapıyorlar, hacca git falan diye de. Ya niye baskı yapıyorsun, sen kimsin, ona farz mı, farz olduğunu biliyor musun? Bir de aşağılıyor. Umre'ye de mi gitmedin? Yok gitmedim, sen gittin mi? Benimki 15. oluyor da işte 25. olsun, git gel aynı şekilde.
0: Bu işi sanki modaymış gibi falan o duruma getirdim. Ya. Yani. Modaymış gibi. Umre'ye gitmek moda. O bir ibadet yani neticede.
1: Ya şimdi sen gittiysen nafile bir ibadet. Onu gizlemen gerekirdi. Onu gizlemen. Belki de aynı şekilde kendi gittiğini açığa çıkarmak ve söylemek için. Nefs bunu tuzağa düşürüyor ve söylüyor. Hani zaman zaman aynı şekilde naklediyorduk ya. Eski önceki ümmetlerde şeytan insan kılığına girerek kandırırmış. Böyle senelerce oruç tutan bir abid. Şeytan bir iki numara çekmiş yok. Bir gün yaşlı, perişan, üstü başı dökülmüş birisi şekliyle gelmiş falan. Adam kasap. O işte her gün oruç tutan kasap. Ona demiş ki işte ne olur demiş hani biz fakiriz garibiz demiş. Her fakiriz garibiz deneverirse demiş dükkanda demiş malzeme kalmaz bizim falan. Ama demiş biz demiş 3 gündür ağzımıza bir şey koymadık, yemedik yani. Perişanız işte ölüyoruz, bitiyoruz falan. Ya o da bir şey mi demiş 30 yıldır demiş biz de oruç tutuyoruz ne olmuş sanki. Ha, adam diyor ki 3 gündür ağzımıza bir şey koymadık suyla içip suyla aynı şekilde iftar ederek oruç tutuyoruz deyince demiş 3 günde bir şey mi biz 30 yıldır ha? Demiş bunu söyletmek için yaptım bunu.
0: Tuzağa düştü.
1: Tuzağa düştü. 30 yıldır diyor biz diye aynı şekilde oruç tutuyoruz. Onun için yani umreye gittiysen şartlarına uyduysan haramda işlemediysen Allah-u Teala'da kabul etse mübarek olsun. Çünkü Hanefi mezhebinde nafile bir ibadettir umre. Sünnettir. Hanbeli mezhebinde, Şafii mezhebinde de var o hüküm. Ömründe bir defa aynı şekilde farzdır. Hanefi mezhebinde de zengin olan ömründe bir defa farzdır. Ondan sonrakiler nafiledir. Hatta bir Şafii Hazretleri birisi geliyor ya. Efendim diyor işte hacca gitmek istiyorum. Ne buyurursunuz hani duanızı alayım falan. Sen diyor geçen sene gitmemiş miydin? Gittim efendim ama diyor bu sene de gideceğim. Sen diyor sevap kazanmak için. Evet diyor madem sevap kazanmak istiyorsun. Sizin mahallede bir yetim var diyor. Onlar aç. Çıplak. Hatta yetişkin de aynı şekilde bir evlatlar var. Paralar olmadığı için de evlendiremiyorlar. Sen diyor daha çok aynı şekilde sevap kazanmak istiyorsan oraya yardım et. Ama diyor ben diyor gitmek istiyorum. Ha, sen gitmek istiyorsun. Niye geldin o zaman?
0: Niye soruyorsun?
1: Niye soruyorsun o zaman? Ha, bizim de yaptığımız aynı şekilde. Biz yapacağız da o işi. Sen bir tasdik et. Sonra ben Hoca Efendi'ye sordum. Hocaya sordum ben.
0: Hocanın duasını aldım.
1: Hocanın duasını aldım.
0: Hoca uygun gördü.
1: Uygun gördü. Biz izinsiz bir şey yapmayız.
0: Yapmayız.
1: Ayaklarıyla aynı şekilde. Ayaklarıyla. O da kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Kendimizi kandırmaktan bir şey başka bir şey de değil. Onun için de dini konularda bilmiyorsak bilen birisine havale edebileceksek varsa gönü ona havale ederiz. Veyahut da kitap tavsiye ederiz o kadar.
0: Yani bu dinleyicimiz de hani onların etkisi altında kalmasın.
1: Kalmasın yani. Canım. İtibar etmesin. Yani. İtibar etmesin onlara.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir rehabilitasyon merkezinde kalıyoruz bir özrüm dolayısıyla. Oranın sabunuyla çorap, takke gibi şeyleri yıkayabilir miyiz diyor.
1: Şimdi Mustafa Bey hastanelerde, otellerde veya böyle tedavi merkezlerinde hasta orada kalıyorsa zaten aynı şekilde onların yıkanması için onların belli imkanları var. Ha. Orada hasta bakıcısını da tanıyor bunları. Bu imkanlar var. Otelde kalmışsan zaten adam sana sabunu koyuyor. Senin bir defa kullandığın sabunu da atıp sonra çöpe atıyor onu. Ha. Hele otellerde israf diz boyu. Yani sen bir defa kullanıyorsun mesela gittin bir gece kalacaksın. Bir defa kullandın ertesi gün geliyor atıyor. Hatta diyelim bir hafta kalacaksın. Sen sabahleyin işine gittiğin zaman otelde senin odana geliyor temizlikçi. O kullandığın sabun atıyor. Bazıları aynı şekilde öyle yapıyor. Yazık günah o zaman. Dolayısıyla sana o izni zaten vermiş. O sabunu oraya koymuş. Ne bileyim o deterjan varsa ne koyduysa yani bunları kullanabilirsin. Bunları kullanabilirsin. Kullanamayacaklarınız da zaten ikaz ediyor. Bunlara dokunmayın. Bunları yapmayın diyor. Mesela yemek getiriyor. Diyelim hastaya yemek getirdi. Onu ben yiyebilir miyim? Zaten hasta yemediyse diyelim ki içinden bir tanesini yediyse öbürsünü yemediyse onu götürüp çöpe atacaklar. Yazık günah değil mi? İsraf etmemeli. Onu kullanmalı. İsraf büyük günah. Yani kullanabilir mi? Kullanabilir. Veyahut da aynı şekilde çorabını, takkesini veyahut da başını yıkayabilir mi?
0: Veya cep telefonu var. Elektriği kullanabilir. Şarj
1: tabii edebilir. Şarj edebilir.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Tek başımıza diyor namaz kılarken diyor tesbihata geçmeden önce abdestimiz bozulsa tesbihleri ve dua için diyor tekrar abdestimizi tazelemek gerekir mi?
1: Tesbihatı ve duayı abdestsiz de yapabiliriz. Ama abdesti yapmak daha evladır. Gücü, durumu varsa. Ama öyle bir yerde ki zaten abdest sıkışık. Yani abdest almak problemliydi. Hemen gitti, hatta namazı farzından kıldı. Ondan sonra helaya koştu gitti. Çünkü abdest alamayacaktı. Heladan sonra baktığı durum müsaitti. Tesbihleri çekebilir, duasını yapabilir mi? Tabii yapabilir.
0: Dinleyicimiz diyor ki çevremde diyor sorduğum zaman Müslümanım diyen çok insan var. Ama yaşayışlarına bakınca bu kişilerin imanının olmadıklarını görüyorum. Yani iman giderecek haller içerisinde bulunuyorlar. Bu durumda bu kişiler imansızdır diyebilir miyiz?
1: Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimlere bir ihtiyat diye yazmışlar. Çünkü hatta bir misal vereyim mi? Bu tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabını hazırlayan Zat Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh. Onun yanında böyle yaşlı birisi gelmiş. Kendi yaşına yakın birisi gelmiş. Adam böyle kullandığı küfür alametleri varmış üzerinde. Yani mızrak değil mi halde olsun. İmam Bir gibi Hazretlerinin vasiyetnamesinde olsun. Hani küfür alameti. Adam onlar da aynı şekilde üzerinde olduğu zaman olurmuş falan. Ama beş vakit namazında kılıyor. İşte bu zata demişler ki efendim demişler bunlar bunu taşıyor falan. Namaz kılarken de aynı şekilde bunları taşımıyor buymuşlar. Yani hep ihtiyatlı yaklaşmışlar. Adam tamam o küfür alametlerini şey yapınca hani küfür olur buyurmuşlar. Ama her zaman da taşımıyor, çıkartıyor, koyuyor. Hatta vaktiyle birisi için de işte efendim işte küfür alamet taşıyor falan. Yani ölürken de aynı şekilde küfür alameti yok ya kardeşim buyurmuşlar şeyde başında. Dolayısıyla hani küfre girecek söz söyledi. Akşama da adam evde ne yaptı bilemiyoruz. Belki tövbe etti. Biz bilmiyoruz onu. Evet. Biz sadece dua ederiz. Ya Rabbi hidayet nasip et, tövbe nasip et diye dua ederiz. Ve din büyüklerinin kitaplarında yazdıkları hep bir husus var. Bakın buğz etmek ayrı bir şey. Hüsnü muamele ayrı bir şey. İkisini birbirine karıştırmamalı. Kafirler sevilmez. Tamam. Amenna. Ya bu da işte yani küfür şeyler yapıyor. Kafirlik sözleri söylüyor falan ama gene iyi insan denmez. Sevilmez bunları. Ama biz 24 saat adam başında olmadığımız için Ehl-i Sünnet alimleri hüsnüdür, tövbe etmiştir diye. Ha, gözümüzün önünde adam hani İslamiyet'i düşmanlık ediyor, ondan sonra küfür sözleri söylüyor, bunlar doğrudur diye aleni söylüyor. O zaman artık buna tevil edilmez. Zırva tevil götürmez diye bir söz var ya, artık bu zırva tevil götürmez. Ama sıradan birisi bilemiyor, batıyor çıkıyor, batıyor çıkıyor. Biz buna tamamen kafir muamelesi yapamayız. Hani güneş herkese ısı ve ışığını yaydığı gibi biz yine emir maruf yaparız, üstü muamele ederiz. Ama İslamiyet'e zarar veriyorsa, küfründe aynı şekilde bunu bilerek yapıp ısrar ediyorsa o zaman da muamelemiz ona göre olur.
0: Dinleyicimizin son olarak da bir sorusu var hocam. Kendi durumuyla alakalı olarak kendimi diyor bataryası bozuk, şarj tutmayan cihaz gibi hissediyorum demiş. Kalbimin ferahlığı, düşüncelerimin temizlenmesi için diyor sürekli Osman hocamı dinleme ihtiyacı hissediyorum. Yani şarj olmuş oluyorum dinleyerek diyor. İşte sadece canlı programları değil, televizyondakini değil, internetteki eski programları bile indirip dinliyorum. Kendimi diyor hani bundan alıkoyamıyorum. Kalbimdeki bu ferahlığı temiz tutabilmek için de kötü şeylerden sürekli kaçmaya çalışıyorum. Ve diyor hani hayır kurumlarında, işimi bırakıp hayır kurumlarında veya vakıflarda çalışmak istiyorum. Doğru olur mu gibisinden bir soru var.
1: Biz de dua ederiz Cenab-ı Hak böyle kendisine din-i İslam'a hizmet edecek bir yerde inşallah Teala iş nasip eder. İnşallah Teala. Ama tavsiyemiz bir de mektubatı devamlı okusun. Yani her akşam eve gittiği zaman muhakkak okusun. Çünkü mektubatı okuyunca direkt İmam-ı Rabbani Kutsal Sözlerinin kalbindeki nur kalbine akar. Bu bir. İkincisi mektubatı okumak haramlara karşı soğutur insanı. Ve ihlasını da arttırır. Yani hakiki manada şarj olur orada inşallah.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir Müslüman sadaka verirken veya işte hayır hasenat yaparken israfa düşebilir mi? Yani daha doğrusu hani sadaka vermekte israf olur mu? Öyle de sorabiliriz.
2: Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatırken mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam Mücahid rahmetullahi teala hazretleri var. Onun sözü naklediliyor. Bu zat buyuruyor ki bir kimse Allah-u Teala'nın emir ettiği yerlere daha kadar altın harcese israf olmaz. Bir dirhem ki yaklaşık 5 gram gümüş veya bir avuç buğday haram olan yere vermek israf olur. O böyle buyuruyor. Bir de Hatem Tayi var. Arap yarımadası meşhurdur bu zat. Peygamber Efendimiz'den önce yaşamış. Ama cömertliğiyle meşhurdur. Buna yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirmeden önce vefat etmiş bu. Ama cömertti, dillere destan bir kimse. Bu çok verdiği için buna demişler ki malı israf etmekte hayır yoktur. Buna böyle söyleyenler olmuş. O da hayra verile mal israf olmaz diye cevap vermiş. İmam-ı Gazali Hazretleri bunun ikisini de alıyor. Ve ondan sonra buyuruyor ki İmam-ı Mücahit Hazretleri'nin ve Hatim Tayi'nin sözlerine bakarak sadakada israf olmayacağını sanan olmuş ise de böyle zannetmek yanlıştır buyuruyor. Çünkü Mü'min suresinde mealen bildirilen bir ayet-i kerime var. Verdiğimiz rızıklardan sadaka verirler olan ayet-i kerimeyle müminler methediliyor. Kadı Beydavi, Zemahşeri ve Fahrettin Razi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi açıklarken daha birçok alim ancak tefsir ederlerken buyuruyorlar ki ayet-i kerimede rızıklardan kelimesi rızıkların bazısını bir kısmını demek olup sadaka verirken haram olan israftan sakının demektir buyuruluyor. İşte onun için ayet-i kerimelerden hani mealden din öğrenilmez.
1: Evet.
2: Çünkü hadis-i şeriflerle bu ayet-i kerimeler açıklanmış ve
1: yanlış anlaşılıyor zaten yani. Yanlış anlıyor insan.
2: Ve bakıyorsun o ayet-i kerimeden Allah Allah sadaka verirler ama ne çıktı karşımıza? Rızıklardan demek, rızıkların bazısını bir kısmını demektir. Hepsini demek değildir buyuruluyor. Oradaki murat odur. Sadaka verirken haram olan israftan sakının demektir bu ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede bildirilen budur diyor. Bütün alimlere göre buradaki sadaka malı hayra, İslamiyet'in gösterdiği yola sarf etmektir. En'am suresinin 141. ayet-i kerimesinde de ekini hasat ettiğiniz zaman fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin. Allah-u Teala israf edenleri elbette sevmez. Burada da sadaka verirken israf etmeyin denmektedir. Çünkü Sabit bin Kays radıyallahu anh bir gün 500 ağacın hurmalarını toplayıp hepsini sadaka vererek evi için hurma bırakmayınca bu ayet-i kerime nazil oldu buyuruyor. Hepsini vermiş. Başka bir nakil de var bu konuda. Abdülmelik bin Cüreyş'ten haber veriyor ki Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh bir hurma ağacı vardı. Hurmalarını toplayıp hepsini sadaka verdi. Kendine bir şey kalmadı. Hemen fakat israf etmeyin ayet-i kerimesi geldi buyuruyor. Bak hepsini verdi ama hepsini değil. İsra suresi 29. ayetine mealen ey Habibim malını kendine kalmayacak şekilde dağıtma buyuruldu. Yani orada net bir şekilde bildirildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hatta İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Hüreyre'den radiyallahu teala naklediyorlar bu hadis-i şerifi. Sadakanın hayırlısı ihtiyacı olmayanın verdiğidir. Bu hadis-i şerif. Bir de İmam Begavi Ebu Hüreyre'den yine naklediyor. Haber veriyor. Resulullah Efendimiz'e birisi geliyor. Diyor ki efendim benim bir altınım var ne yapayım? Resulullah Efendimiz bununla kendi ihtiyaçlarını al buyuruyorlar. Efendim diyor bir tane daha var. Onunla da çocuğuna lazım olanları al. Efendim diyor bir tane daha var. Hepsini birden söylememiş. İyi ki söylememiş ama. Onu da diyor ailenin ihtiyaçlarına sarf et. Efendim diyor bir tane daha var. Hizmetçi varsa hizmetçinin ihtiyaçlarını gider onlarla. Efendim diyor bir tane daha var. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, onu kullanacağın yeri sen daha iyi bilirsin. Bakın şimdi önce kendine harca. Sonra çocuklarına, hanımına, hizmetçi varsa onlara, ondan sonra sadaka ver buyuruyor. Yani nereye vereceğini iyi bilirsin de Murat o. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölçüyü bildirmiş. Ölçüyü bildirmiş. Ve burada mesela meydana gelen iki tane naklettiğimiz hadise var. Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretleri hurma ağacındaki hurmaların hepsini götürüp şey yapıyor. Hepsini veriyor. Bunun üzerine işte bu ayet-i kerime fakat israf etmeyin. Hepsini değil buyuruyor. Yine öbür hadisede de
3: bahçenin tamamını.
2: Bahçenin tamamını veriyor. Bahçenin tamamını aynı şekilde hediye ediyor.
3: Kendine bir şey
2: kalmıyor. Yani bahçedeki hurmaların hepsini topluyor, hepsini veriyor. Bunun üzerine sadaka verirken israf etmeyiniz. Çünkü Sabit bin Kays hazretleri bu da bir günde 500 ağacın hurmalarını toplayıp hepsini sadaka vermiş. Yani çoluk. Bunu hatta İmam-ı Gazali hazretleri tasnif ederken bir şey de anlatıyor. Mesela bir kimse bekarsa, dayanabiliyorsa bu verebilir. Bunun ki israf olmaz buyuruyor. Evli ise hanımı var artık.
3: Çocuğu var.
2: Çocuklar varsa çocukları var artık. Dolayısıyla onlar da benim dediğime kanaat getirsin diyemez. Böyle bir lüksü yok buyuruyor. Tek başınaysa, bekarsa hepsini verebilir. Sabrediyorsa da mesele yok. Ama sabredemeyecek durumda ise bunun da aynı şekilde İmam-ı Gazali Hazretleri derecedir bunların hepsini anlatmış. Mesela yine anlatırken İhya'da Kimya-i Saadet'te anlatırken İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki bazı kimseler yani yanında 3-5 kuruş cebinde bulunursa kalbi rahat eder. Yoksa ne olacak ne gidecek falan vesveseye kapılır. Bunun diye cebinde 3-5 kuruş bulundurması tevekkülüne zarar vermez buyuruyor. Kalbi öyle rahat ediyor. Onun için mesela kitaplarda buyuruyor ki yanında böyle bir küçük altın bulunması tavsiye edilmiş. Niye? Herhangi bir başı sıkıntıya geldiği zaman diğer paralar geçerliliğini kaybedebilir. Ama altın değil, dünyanın neresine giderse gitsin altını bozdurur. İhtiyacını aynı şekilde o anda giderebilir mi? Giderebilir. Yani kalbine kuvvet verir. Dolayısıyla hayır hasenat yaptırırken veyahut da sadaka verirken insanlara yiyecek olarak, giyecek olarak veyahut da mesken olarak bir şeyler verirken malın tamamını verdiğin zaman dayanamayacaksan, sabredemeyeceksen veyahut da çoluk çocuk buna tahammül edemeyecekse, çoluk çocuğa bir şey ayırmamışsan bu uygun değildir buyuruyor. O zaman israf olur bu. Nitekim halk arasında da siz de şahit olmuşsunuz usta abi, beraber yaşıyoruz bu toplumda. Mesela bazen böyle fasık kimseler var. Falan var işte. Çok cömert canım. Bugün işte bara gittik yine hesabı ödedi. Çok cömert. Bir Şafii Hazretleri'ne de öyle diyorlarmış ya. Bir Şafii babadan kalan ne varsa hepsini meyhanede harcıyormuş. Çok cömert, çok cömert.
3: Sonra sevmediler falan.
2: Sonra sevmediler. Hayır mesela. Halbuki bu cömert değil, harama harcıyor. Mesela hanımı, çoluğu, çocuğu var. Ömründe aynı şekilde doğru dürüst mesela diyelim ki senede birkaç defa et aldı almadı belli değil. Ama bakıyorsun her akşam işte arkadaşlarını topluyor. Hadi şu et lokantasına gidelim. Hadi şurada işte yeni bir lokanta açılmış oradaki yemeğin tadına bakalım falan. Çoluk çocuğu harcamıyor. Bu adam israf ediyor. Bununki israf. Zahiren bakıldığı zaman ya yediriyor. Ve giydiriyor da mesela çoluk çocuğuna giydirmiyor. Başkalarına aynı şekilde giydiriyor parasını veriyor falan. Ya çok cömert işte herkesi giydiriyor. Çoluk çocuk... Onlar da ayazda bekletiyor. Olmadı. İsraf ediyor bu. Yani kendi çoluğunu çocuğunu kendi geliriyle orantılı olarak onların nafakasını temin ettikten sonra elindekini fazlalığını verebilir. Nitekim naklettiğimiz bu hadis-i şerifte de açık net bir şekilde Peygamberimiz bildirmiş. Hatta daha açık olarak İmam Müslim naklediyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh hazretleri bizzat Resulullah Efendimiz'e işiterek bildirilmiş. Paranız ile önce kendi ihtiyaçlarınızı alın, artarsa çoluk çocuğunuzu ihtiyaçlarına sarf edin, bundan da artarsa akrabanıza yardım edin. Ölçü net. Burada netleşti artık. Evet. Resulullah Efendimiz ölçüyü bildirmiş. Yine Buhari'de bildirilen bir hadis-i şerif var. Kendisi veya çoluk çocuğu muhtaç iken, veya borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Ya. Kabul olmaz. Borç ödemek, sadaka vermekten ve köle azat etmekten, hediye vermekten daha mühimdir. Başkasının malını sadaka vererek zayi olmasına sebep olmayın buyuruluyor. Fıkıh alimlerinden Ebu Leynisi Semerkandî Hazretleri de Tembihül Gafil'in kitabında İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin şöyle buyurduğunu naklediyor. Borcu olan kimse ödemedikçe yağlı ve sirkeli taam yememelidir buyuruyor. Ve İbn-i Hacer Askalani Hazretleri de İbn-i Battal Hazretleri'ni şöyle buyurduğunu naklediyor. Borcu olanların sadaka vermesi ve borcunu ödememesi caiz değildir. Bunu bütün alimler söz birliğiyle bildirmişlerdir. diye bildirmektedir. Dolayısıyla sadaka vermekte de aynı şekilde israf olur mu? Olur. İsraf nedir? Haramdır, günahtır. Çünkü çoluk çocuğu muhtaç ya da borcu var. Borcu olduğu halde diyor ben seni yemeğe götüreyim. Borcu olduğu halde hadi ben seni giydirivereyim. Diyor borcunu da ödemiyor. Borcunu geciktirmesi, elinde imkanı var ki geciktir diye halde geciktirmesi ayrı bir günah. Çoluğuna çocuğuna yedirmiyor borcum var diye. Onu sana başkasına gönderip yemek ikram ediyor. O da aynı şekilde israf oluyor, haram oluyor. Doğru mu? Yapılan doğru değil. Yapılan doğru değil. Taberani ve birçok alimler buyuruyor ki alimlerin çoğuna göre bir kimsenin vücudu sağlam olur, aklı başında olur, bir yere borcu olmaz ve evli olmayıp malsızlığa sabredebilirse veya evli olup da çoluk çocuk da sabrederlerse bu kimsenin bütün malına sadaka vermesi caiz olur. Bu saydığımız şartlardan birisi eksik olursa sadaka vermesi mekruh olur. Bazı alimler sadakası kabul olmaz buyurdu. Hazreti Ömer de böyle buyurdu buyurmakta. Bunlar da son noktayı koymuşlar. Yani ölçü bu mu? Evet ölçü bu.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden Berika kitabında diyor ki, üç şey göze cila verir. Yeşilliğe, akarsuya ve güzel yüze bakmak. Ve üç şey gözü kuvvetlendirir. Sürme çekmek, yeşilliğe ve güzel yüze bakmak. Hadis-i şerifleri, bakması helal olan kimselere bakmanın faydasını bildirmektedir. Yoksa yabancı kadınlara, kızlara bakmak, gözü zayıfletir ve kalbi karartır. Hadis-i merfuda, yabancı bir kızı görüp de, Allah-u Teâlâ'nın azabından korkarak, başını ondan çeviren kimseye, Allah-u Teâlâ ibadetlerin tadını duyurur, buyuruldu. İlk görmesi affolunur. Bir hadis-i şerifte, Allah için yapılan cihatta düşmanı gözleyen veya Allah korkusundan ağlayan veya haramlara bakmayan gözler, kıyamette cehennem ateşini görmeyeceklerdir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Yusuf Hemedani Hazretleri 5. Bölüm Evliyanın Büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Yakup bin Eyyub bin Hüseyin bin Vehre el-Buzenecirdi el-Hemedani olup, künyesi Ebu Yakup'tur. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 8.'sidir. 440, miladi 1048 senesinde Hemedan'ın Buzenecirt köyünde doğdu. 22 Rebiul Evvel 535, miladi 4 Kasım 1140 tarihinde Herat ile Merv arasında vefat etti. Buzenecirt, Hemedan'a bir menzil uzaklıkta, Rey ile Save arasındaydı. Moğol istilasında harap olup ortadan kalkmıştır. Çok cömertti. Eline geçeni muhtaçlara dağıtırdı. Zahidane yaşardı. Odasında hasır, keçe, ibrik, İki yastık ve bir tencereden başka bir şey bulunmazdı. Çizme imalatı ve çiftçilik yaparak geçinirdi. Ömründe kimseden bir şey istememişti. Talebelerine de böyle tavsiye ederdi. Herkese karşı çok iltifat eder, yumuşak ve merhametli davranırdı. Yusuf-i Hemedani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsine ben düşmanım. Ben. Allahü Teala'nın düşmanım dediği nefse dost olan nasıl Allah'ın dostu olabilir ki? İkisinden biri dostun. Ya Allah ya nefsin. Tam zıt ama. Yani gece ile gündüz gibi. Ya Allahü Teala'nın dostu olacaksın ya da onun düşmanım dediği nefsin dostu olacaksın. Allahü Teala'nın dostu isen Allahü Teala'nın dostlarıyla berabersin. Nefsinin dostu isen nefsinin dostlarıyla berabersin. Nefsinin dostları Allahü Teala'nın düşmanları ve düşmanlık yapıyorlar. Nerede düşmanlık yapıyorlar? Cenab-ı Hak yediriyor, içiriyor, her şeyi veriyor. Gel şimdi bana bir teşekkür et bakalım diyor. Bir köylü geldi Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatu vesselam. Ya Resulallah, İslam dini nedir? O bir hadis-i şerif buyurdu mübarek. Ettazimil emrillah ve şafakatil halkillah. Bu din Allahü Teala'nın bütün emirlerine ve yasaklarına hürmet etmektir. Saygı duymaktır, kabul etmektir ve onun yarattığı her canlıya şefkatli olmaktır. Merhametli olmaktır. Herkese merhamet şekli farklıdır. Kâfire merhamet edersin, dinden bahsedersin. Acıma hissi budur. Yoksa hiç kimseye kızmaya hakkımız yok. Kızmak bize yakışmaz. Kızacak bir adam varsa o da senin nefsin olabilir. Çünkü Allah ona düşman olduğu için. İbrahim aleyhisselamı yakmak için Nemrut büyük bir ateş yaktı. Ateşe karınca su taşıyor. Diyorlar ki karıncaya, bu su, yaklaşamıyorsun bile ateşe. Bir damla su atıyorsun, tekrar gidiyorsun, yine su getiriyorsun. Niye zorluyorsun? Bu getirdiğinle sönmeyeceği besbelli. Neden bu kadar yoruluyorsun diye sormuş evliyanın birisi karıncaya. Karınca demiş, ben de biliyorum ki söndürmez bu su bu ateşi. Ama ben tarafımı belli ediyorum. Ben ateşi söndüren taraftayım. Öbür tarafa dönmüş, bir yılan devamlı üflüyor. Yılana diyor, sen ne yapıyorsun? Bu ateşin büyümesini istiyorum diyor. İbrahim'i daha çok yaksın diye. La havle ve la kuvvete illa billah. Niye? O da tarafını belli ediyor. O halde insanlar iki tarafta, biri ateşi söndüren, biri ateşi büyüten. Herkes kendine bakacak, ateşi söndüren tarafta mı, büyüten tarafta mı? Elbette ki söndüren tarafta ateşin olmadığı yerde olacak. Elbette ki ateşi üfleyen, ateşi körükleyen, ateşin büyümesini isteyenler ateşin olduğu yerde olacak. Bunda şaşılacak ne var? Bunda şaşılacak bir şey yok. Onun için dünyada ahirete giden iki millet gibi kabul etmek lazım. İki ana yol. Herkes bir yolda olacak. İki yolda birden olamaz. Doğu ile batı gibi. Ya doğuya gideceksin ya batıya gideceksin. Bir yere gideceksin. Başka çaren yok. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Ona nasıl şükredeceğimizi bilemiyoruz. Fakat büyüklerimiz şöyle buyurdular. Allahü Teala'ya şükretmek için birbirinizi sevin. Eğer birbirimizi çok seversek çok faydaları var. Birisi Allahü Teala'ya şükretmiş oluyoruz. Çünkü Allahü Teala verdiği nimetinin şükrünü istiyor. Onun şükrü de müminlerin birbirini sevmesidir. İkinci sebebi, ikinci faydası, biraz önce söylediğim gibi dünyada kim kimi severse ahirette beraber olacaktır. Üçüncüsü, yine birbirini sevenler ahirette inşallah terlemeden, zorlanmadan Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, sevdiği yerde buluşacaklardır. Allahü Teala nazardan korusun. Amin. Fitneden, fesattan korusun, birlik ve beraberliğimiz bozulmasın inşallah. Amin. Çünkü iyinin düşmanı çoktur. En başta şeytan ve nefs olmak üzere. Nefs der ki, boş ver, sen şusun, busun. Allahü Teala korusun. Çünkü Allahü Azimüşşan,

yaklaşamazsın. Batıdan uzaklaşmazsan doğuya yaklaşamazsın. Düşmandan uzaklaşmazsan dosta yaklaşamazsın. Birinden uzaklaşacaksın ki diğerine kavuşasın. Nefsinden uzaklaşan Allah'a kavuşur. Allah'tan uzaklaşan nefsine kavuşur. Sonunda iki gidilecek yer var. Allahü Teala'yı Rab kabul eden, onun kulu olanlar, onun arzu ettiği, razı olduğu yerde. Nefse ve şeytana tabi olanlar, nefsin ve şeytanın içinde olacağı yerde hepsi buluşacaklar. Fakat ahirette pişmanlık fayda vermez. Tabii Allahü Teala bu dünyaya yarattığı günden beri hiçbir gün rahmet nazarıyla bakmamış. Neden? İnsanın nefsini azdırdığı için. Çünkü nefs şunu ister. Çok malım mülküm olsun ister. Nefs şöhret ister. Nefs başkanlık ister. Emir versin. Herkes ona boyun eğsin. Hatta Allah korusun ister de ister. En sonunda ilah olmak ister. Çok tehlikeli. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsin bu isteklerini Heyula isminde bir hayvana benzetiyor ki bu hayvan ne yese doymaz. Taş yer, kaya yer, ağaç yer, ne yerse yesin doymak bilmeyen bir mahluk olarak tarif ediliyor. İşte Cenab-ı Allah da buyuruyor ki bu nefsi ben Heyula cinsinden yarattım. Yani hiç doymak bilmeyen bir hayvan. Bir verirsin, bir daha ister, bir daha ister. Kesinlikle bu bana yeter demez. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, dini mer'ü, dini halilü. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. İyi arkadaş, iyi eş seçmeyen, sonunda çok pişmanlık çeker. Hep bunlar dinimize göre mi hareket edelim yoksa nefsimize göre mi hareket edelim kararına bağlıdır. Dinimize göre hareket eden, ona göre yaşayan, ona göre yuvasını kuran sonunda rahat eder. Eğer nefsine göre hareket ederse, nefsin arzularına uygun tercihini yaparsa sonunda pişman olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, dinen yasak olan şeyleri, gücün yeterse elinle, yetmezse dilinle, ona da yetmezse kalbinle men et. Günahlar unutulmaz, mutlaka cezası verilir. İbadetler çürümez, sevap ve mükafatı bahşedilir. Ceza ve mükafat verecek Allahü Teala ölmez. O noksanlıklardan münezzehtir. Öyleyse istediğin ameli işle. Karşılığını göreceksin. İyi amel işlemeye olanca gücünüzle gayret ediniz. Gafletinizden dolayı amelde kusur ederseniz günah işlemekten sakınınız. Bir amele devam ederken hastalık bu amele mani olursa mümine Allahü Teala bir meleği vekil bırakır. O da amel etmiş sevabını yazar. Ümmetim için en çok korktuğum şey açık riya ve gizli şehvettir. Kıyamet gününde azabı en şiddetli olanlar kendilerinde hayır olmadığı halde o süsü verenlerdir. Doğruyu arayınız. Onda mahvolmanızı görseniz bile sonu kurtuluştur. Yalandan sakınınız. Onda kurtuluşu görseniz bile sonu mahvolmaktır. Her kim insanlarla muamele ederken onlara zulmetmezse, onlarla konuşurken yalan söylemezse, onlara verdiği vaadi yerine getirirse, mürüvveti tam, adaleti açık, dostluğu vacip olur. Cebrail aleyhisselam bana şöyle bildirdi. Hiçbir nefis, dünyadaki rızkının tamamını almadan ölmez. O halde Allahü Teala'dan korkunuz ve rızkınızı güzelce arayınız. Rızkınızın yavaş gelmesi sizi

0: rızık arama yolunda günahlara sevk etmesin. Zira Allahü Teala'nın nezdinde bulunan helal rızka ancak Allahü Teala'ya itaatle ulaşılır. Ey ümmetim, kabirleri ziyaret ediniz ki size ahireti hatırlatsın. Ölüleri yıkayınız. Zira günahlarla çürümüş cesetlerin şifa verici ilacı bu müessir, tesirli nasihattir. Yusuf-i Hemedani Hazretleri kalplere şifa olan başka bir sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Allahü Teala İslam dininin bütün dinlerin en üstünü olduğunu bildirmek için Resulünü peygamber olarak insanlara gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa peygamberliğini tebliğ etti ve İslam dinini onlara bildirdi. Helal, haram, farz, vacip, mübah, mekruh ve müstehap gibi emir ve yasakları iman edenlere açıkladı. Kulların Allahü Teala'ya karşı mükellefiyetleri Allah'ın kullarına emrettiği itikat, yapılması emredilen ibadetler ve işlenmesi yasaklanan günahlar olmak üzere üç kısımdır. İtikat, ispati ve nefhi itikat diye ikiye ayrılır. İspati itikat, Allahü Teala'nın sıfatlarını, bütün peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin peygamberliğini ve getirdikleri hükümlerin hakikatini tasdik etmekten ibarettir. Nefhi itikat ise Allahü Teala'yı ona yakışmayan her türlü vasıftan tenzih etmektir. İfası emredilen ibadetler ise bedeni, mali, hem bedeni ve hem de mali ibadetler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Din büyüklerinin ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden alarak bildirdiklerini iyi anlayıp dünyanın geçici ve boş hayallerine aldanmanın kötülüğünü idrak eden ve böylece dünya düşüncelerini kalbinden atarak ahirete yönelen kimse şu üç faydaya birden kavuşmuştur. Dünyaya düşkün olanların gözleri doymadığı için daha çok kazanma arzuları bitmez. Bunun için de çok çalışırlar ve meşguliyetleri çok olur. Dünya için ihtiyacı kadar çalışan, diğer zamanlarını ahirete hazırlanmak ile geçirenler de bu meşguliyet ve sıkıntılar olmadığı için rahat olurlar. 2. Dünyanın geçici zevklerine dalanların düştükleri helak olma felaketinden kurtulurlar. 3. Dünyaya düşkün olanların emellerine kavuşabilmeleri için katlanmak durumunda oldukları sıkıntı ve meşguliyetler kendilerinde bulunmadığı için de rahat ve mes'ud olurlar. 3 mühim haslet vardır ki bunlara ehemmiyet vermeyen 3 musibete müptela olur. 1. Dostluğa, dost kazanmaya ehemmiyet vermeyen, düşmanlığa ve yardımsız kalmaya müptela olur. 2. Selamete ehemmiyet vermeyen, zamanın musibetlerine önem vermemeye müptela olur. 3. İnsanlara iyilik etmeye ehemmiyet vermeyen, pişmanlığa ve hüsrana müptela olur. Nefis, yaratılışının başlangıcında henüz işlenmemiş ve geliştirilmemiş bir takım huy ve ahlak esasları üzere yaratılmıştır. Bundan dolayı nefis, edep ölçülerine uygun ve arzu edilen ahlaka sahip olsa bile, bunların da terbiye ve geliştirilmeye ihtiyacı vardır. İnsandaki güzel ahlak ve iyi huyların karşısında, bitmez tükenmez istekleri olan nefis ve onun yardımcısı heva ve şehvet vardır. İnsan bir anlık gafleti sebebiyle nefsinin esiri olabilir ve sahip olduğu güzel ahlakı ve edebini kaybedebilir. Bunun için insan aklının daima terbiye ve eğitime ihtiyacı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim, buyurmuştur. İki türlü terbiye vardır. Birisi, çocuğa anne babasının vermesi gereken terbiyedir. Anne baba, çocuğuna edep prensiplerini daha küçük yaşta öğretmelidir. Çocuk büyüyünce bu kaidelere rahatlıkla uyabilir. Çocuğun terbiyesi küçük yaşlarda yapılmazsa, büyüdükten sonra terbiye etmek çok zor olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, babaların çocuklarına verdikleri şeyler içinde güzel ahlakı öğretmek ve aklen ve dinen çirkin olan şeylerden uzaklaştırmak gibi değerli bir şey yoktur, buyurmuştur. Kibir ve gurur, faziletleri ortadan kaldırır ve her türlü kötülükleri kazandırır. Bu hasletler hangi kulun kalbine girerse, onu nasihat dinlemekten ve edebi kabul etmekten mahrum bırakır. Kibir, nefret kazandırır ve dostların kalbine soğukluk getirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Hazreti Abbas'a, seni Allahü Teala'ya ortak koşmaktan ve insanlara kibirlenmekten nehyederim. Zira Cenab-ı Hak, bu iki sıfatı taşıyanlara görünmez ve onlara azap eder, buyurmuştur. Şöyle anlatılır. Mutarrif bin Abdullah bin Eş-Şihir, Mühelleb bin Ebu Sufre'yi süslü elbiseler giymiş, salına salına geziyor gördü. Mutarrif ona, "Ya Eba Abdullah, bu Allahü Teala'nın ve Resulünün sevmediği yürüyüşle yürümen nedir?" diye sordu. Mühelleb de, "Sen beni tanıyor musun?" dedi. Mutarrif bin Abdullah, "Hayır, seni tanımıyorum. Fakat evvelin birkaç damla pis meni, sonunda pis bir leş ve bunların arasındaki zamanda ise pislik hamalısın," dedi. Gurur ve kendini beğenme, iyilikleri gizler, kötülükleri ortaya çıkarır. Kişi bu kötü hasletlerinden dolayı faziletlerden ve iyiliklerden uzaklaşır. Hadis-i şerifte, ateş odunları yok ettiği gibi, kendini beğenmek de iyilikleri yok eder, buyurulmaktadır. Kibrin kişiye kazandırdığı nefretin sınırı ve gururun sebep olduğu cehaletin sonu yoktur. Bunlar iyilikleri yok eden ve faziletleri kaybettiren felaket tufanıdır. Eğer kendini beğenenler ve kibirlilik taslayanlar, yaratılışlarındaki eksiklikleri ve düştükleri acz ve zilletleri düşünselerdi, inat ve kibirlerini tevazu ve yumuşaklığa döndürürlerdi. Güzel ahlak, yumuşak huylu, alçak gönüllü, güler yüzlü, güzel sözlü ve dargınlığı az olmaktır. Bir kul güzel ahlaka sahip olursa, sadık dostu çoğalır, düşmanı azalır. Kendine kızgın olanların kızgınlıkları geçer. Bir hadis-i şerifte, Cenab-ı Hak sizin için din olarak İslamiyet'i seçti. Siz de ona güzel ahlak ve cömertlikle saygıda bulununuz. Çünkü kulun dini ancak onlarla mükemmel olur, buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, sizin benim yanımda en sevgili olanınız, ahlakı en güzel olanlar, yardım edenler, seven ve sevilenlerdir, buyurulmuştur. Vefatı. Yusuf-i Hemedani Hazretleri, önce Merv şehrinde bir müddet kalıp Herat'a gitti. Herat'ta uzun zaman kaldıktan sonra, tekrar Merv'e gelip bir müddet daha orada kaldı ve Herat'a döndü. Merv halkının ısrarı üzerine Herat'tan Merv'e dönerken Bahşor yakınında Badigis'e bağlı bir kasaba olan Bamiyin'de vefat etti. 90 yaşına aşkın idi. Burada defnolundu ise de sonradan İbn-i Neccar adındaki bir müridi tarafından kabri Merv şehrine nakledildi. Bugün Türkmenistan'ın Mari eyaletinde Merv şehrinin 30 kilometre kuzeyinde Bayram Ali denilen mevkidedir. Ve Hacı Yusuf Baba adıyla ziyaret edilmektedir.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ey insanlar, hiçbir Arap'ın, hiçbir yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takvayladır. Bugünkü konumuz komşu hakkı. Dinimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de komşu haklarıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Allahü Teala'ya ibadet edin. Ona karşı hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanındaki arkadaşa, yolda kalmışa ve eliniz altında bulunan kimselere iyilik edin. Allahü Teala kendini beğenip övülenleri elbette sevmez. Aile ve akrabalarımızdan sonra bize en yakın olanlar komşularımızdır. Komşu hakkını son derece gözetmek, elle ve dille komşulara eza edecek bir harekette bulunmamak, dinimizin emrettiği mühim bir vazifedir. Hazreti Ayşe validemiz, Peygamber Efendimiz'e sordu: ey Allah'ın Resulü, iki komşum var. Önce hangisine yardım edeyim? Hangisinin kapısı sana daha yakınsa ondan başla. Komşuluk, akrabalıktan sonra gelen, insanları ve aileleri birbirine bağlayan manevi bir bağdır. Bazen komşular arasındaki bu manevi bağlara, akrabalar arasındakinden bile fazla ihtiyaç duyulur. Zira asrımızda mesken ve işlerimizde hemen hemen her gün, hatta her saat yüz yüze bakarız. Bu sebepledir ki atalarımız ev alma, komşu al diyerek iyi komşular edinmemizi tavsiye etmişlerdir. Aradaki bu güzel bağları koparmaksa dinimizde hoş olmayan şeylerdir. İnsan kendi malını, canını ve namusunu nasıl korursa, komşusunun malını, canını, iffet ve namusunu da öylece koruması, onların haklarına riayet etmesi lazımdır. Komşu hakkı, ana baba hakkıyla beraberdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır. Cebrail aleyhisselam, komşu hakkını gözetmem için o kadar vasiyette bulundu ki, komşu ölünce diğer komşunun mirasından pay hakkı alacağını zannettim. Komşunun komşu üzerinde 10 hakkı vardır. 1. Borç istediği zaman borç vermek. 2. Misafirliğe çağırınca davetine icabet etmek. 3. Hastalanınca ziyaretine gidip hal ve hatırını sormak. 4. Yardım isterse yardım etmek. 5. Başına bir bela gelirse teselli etmek, üzüntüsünü paylaşmak. 6. Sevinçli görürse sevincine ortak olmak. 7. Ölünce cenazesine gitmek, defin işleriyle meşgul olmak. 8. Yolculuğa çıktığı zaman evini kollayıp gözetmek. 9. Ondan gelecek bütün sıkıntılara katlanmak. 10. Onunla kavga ve münakaşa etmemek. Komşularıyla iyi geçinmeyen, manasız ve sudan bahanelerle komşusuna darılıp, aralarına kin ve nefret tohumu saçarak komşuluk bağlarını koparan iyi bir Müslüman sayılmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, komşuluk hakkını gözeten tam Müslüman olur. Çok namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat diliyle komşularını incitenin gideceği yer cehennemdir. Kafir olan komşuyu da incitmemek, ona da iyilik yapmak, ihsan etmek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kafir olan komşunun bir hakkı, Müslüman olan komşunun iki hakkı, akraba olan komşunun üç hakkı vardır. Her Müslümanın salih komşular arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ev satın almadan evvel komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşınızı seçiniz. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermektir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşusu açken evinde tok yatan bizden değildir. Peygamber aleyhisselam, vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir buyurduğunda, ya Resulallah kim diye sual ettiler. Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı insan buyurdu. Fakir komşular kendileriyle görüşmeye yardım etmeyen zengin komşularını kıyamet günü şikayet edecekler, haklarını isteyeceklerdir. Komşusunun çocuklarını eliyle okşamalı, tatlı dille, muhtaç olduğunu vermekle gönüllerini almalıdır. Komşusunun gönderdiği hediyeyi az ve hakir görmemeli, sevinçle karşılamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz. Komşunun malına göz dikmemeli, fakat kendi malı varsa komşuya ondan ikram etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikramda bulunsun. Komşuyla iyi geçinmeli, ona eziyet etmemelidir. Komşunun yaptığı eziyetlere ve cahilce hareketlere sabretmeli, karşılık vermemeli, güler yüz ve tatlı dille karşılamalıdır. Hatta ona karşı iyiliklerini artırmalıdır. Peygamber aleyhisselama filan kadın gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar, fakat komşularına eziyet eder dediklerinde buyurdu ki, onun yeri cehennemdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'a ve kıyamet gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun. Komşusunun köpeğine taş atan komşusunu incitmiş olur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, İyi geçinmek sadece komşuya eziyet etmemek değil, ondan gelen eziyetlere de sabretmektir. Komşunun ödünç olarak istediğini hemen vermelidir. Komşu hasta olunca ziyaretine gitmeli, sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Sevinçli zamanlarında tebrik etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir. Cenaze olunca taziye etmeli, yani sabretmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, uzak vazifeye gidince, geride kalan ailesini, çocuklarını, hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmelidir. O yokken, onun çoluk çocuğuna karşı davranışlarında ona hıyanet etmekten çok sakınmalıdır. Onun evinin havasını, güneşini nem edecek kadar evine kat çıkarmamalı, buna zaruret olursa ona anlatıp rızasını aldıktan sonra yapmalıdır. Ona veremeyeceği meyve, tatlı gibi şeyleri ondan gizli getirmelidir. Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman ona danışmalı, onun izin verdiği kimseye vermelidir. Dünyada en kıymetli şey Müslüman, salih, Allahü Teala'nın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala bir salih Müslümanın hürmetini komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır. Kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih, halis olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa, indi ilahide iyi olduğunu anlasın. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa günahı kat kat fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa sevabı kat kat fazla olur. O halde, komşulara elden geldiği kadar yardımcı olmalı, onlara karşı vazifeler eksiksiz yerine getirilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'nın yanında dostlarının en hayırlısı, dostlarına hayırlı olan, komşuların en hayırlısı da komşularına hayrı dokunandır. Molla Camii Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa da Allahü Teala'nın rızasına uygun ibadet etmedikçe azaptan kurtulamaz.

Şiirlerle Menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise Sirruh. Tevazu nedir? Şöyle nakledilir ki, Cüneyd-i Bağdadi'den, bir cuma namazını kılıp çıktım camiden. Kapıda bir dilenci baktım dikiliyordu. Camiden çıkanlardan sadaka istiyordu. Kalbimden geçirdim ki, niçin çalışmıyor? Herkese avuç açıp bir sadaka istiyor. Oradan eve gelip rüya gördüm o gece. Biri gelip önüme bir tabak koydu önce. Sonra bana öfkeyle, hadi bundan ye dedi. Baktım, o tabaktaki bir ölünün etiydi. Bu teklif karşısında şaşırıp sendeledim. Bu bir ölü etidir, bu nasıl yenir dedim. Dedi ki, dün bu etten yemiştin biliyorsun. Peki şimdi niçin yemek istemiyorsun? Uyanınca dedim ki hemen kendi kendime, keşke öyle düşünce gelmeseydi kalbime. Kalkıp abdest alarak namaz kıldım ve hemen fakiri bulmak için acele çıktım evden. Baktım, Dicle Nehri'nin kenarında duruyordu. Yerlerden topladığı tereleri yiyordu. Beni görüp dedi ki, şimdi tövbe ettin mi? Kalbini o fikirden temizleyebildin mi? Dedim ki, tövbe ettim. Hakkını eyle helal. Helal olsun dedi ve kayboldu sonra derhal. Bu hatamdan ötürü oldum ki öyle pişman. Ağlayıp gözlerimden yaş akıttım çok zaman. Bir günde sevdikleri Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip sual ettiler. Tevazu nedir diye. Buyurdu. Merhamet ve şefkat kanatlarını gererek korumaktır Allah'ın kullarını. Her kim olursa olsun kullara acıyarak herkese davranmaktır merhametli, yumuşak. Her kim ibret almazsa eğer gördüklerinden, onun görmemezliği iyidir görmesinden. Bir günde buyurdu ki, bu ömür bir fırsattır. Onu en iyi şeyle değerlendirmek şarttır. Dünyanın bir saati ibadet bakımından iyidir ahiretin bin yıllık zamanından. Zira bu bir saatte iyi iş ve ibadet yapılıp kazanılır ebedi bir saadet. Halbuki kıyametin binlerle senesinde hiçbir iş yapılamaz, bekler kabir içinde. Öyleyse ey Müslüman, boş geçirme vaktini. Bu dünya hayatının iyi bil kıymetini. Zira ömür kısadır, sayılıdır nefesler. Eceller ani gelir, bu hayat çabuk biter. Ömür kısa ise de çok kıymetlidir fakat, çünkü biz kullar için imtihandır bu hayat. Kıymetli sermayesi ömrüdür bir insanın. Onu boşa geçiren çok pişman olur yarın. Pişman olmamak için o halde ey Müslüman, onu iyi şeylerde, ibadetlerde kullan. 5 vakit namazını vaktinde kılmaya bak. Zira bu ahirette herkese sorulacak.

Kabul Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, cahil kimseler ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sadece övünmeleridir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa Zevran'a da.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Kadıköy İhbarı'nda şehit oldu da yine bir diğer haber ve ekonomiye bakalım. İş Dünyası programının 3 yılını değerlendirdi. Sürdürülebilirlik gerçekçi fiyatla olur diyor değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini aktaracağız. Nihayet Barış etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 80 yaşında. Doğum günü kutlamaları ise tartışmaya dönüştü. Beyaz Saray'ın önü sirkalarına dönerken Trump İran'la anlaşmayı bile aynı güne denk getirmeye çalıştı. Az sonra. Türk Kızılay'ına yılın ilk yarısında rekor kan bağışı yapıldı. Tam 1.246.400 ünite kan bağışlandı. Bağışçıların %21'ini ise gençler oluşturdu. Az sonra. Haziran ayına rağmen yaz gelmedi. Yurdun bazı noktalarında yine sağanak çilesi vardı. Dereler taştı, yollar gölleri aratmadı. Ev ve iş yerleri de su altında kaldı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranları taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
4: Dünyanın merakla beklediği açıklama Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika ile İran anlaştığını duyurdu. Şerif anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söyledi. Türkiye sürece verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Anlaşmayı Amerika Başkanı Trump da doğruladı.

0: Müzakereler sona erdi denilirken dünyanın beklediği o haber Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran'ın anlaştığını duyurdu. ABD-İran arasında müzakere süreci devam ederken İsrail süreci baltalamak için Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Barış umudu giderek sona ererken ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'e ateş püskürdü. Lübnan'a saldırılmaması gerektiğini söyledi. Trump saatler sonra anlaşmada imzaların atılacağını ifade etti. Saatler geçti, o açıklama Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Şerif, ABD ile İran'ın anlaştığını açıkladı. Lübnan dahil cephelerde operasyonlar sona erecek dedi. İmzanın 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacağını söyledi. Şerif, müzakere sürecinde verdiği destekten dolayı Türkiye'ye de teşekkür etti. Bu açıklamalardan dakikalar sonra ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından bir kez daha açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşma tamamlandı dedi. Hürmüz'ün ücretsiz açılmasına izin veriyorum ve ablukanın kalkmasını onaylıyorum dedi. Trump, soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı. 7.10 Ahronot gazetesinin haberinde Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için güvenlik kabinesiyle yaptığı toplantıyı yarıda kestiği belirtildi. Sürecin başından beri takipçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Sabotajlara dikkat çeken Erdoğan, tarafların imza gününe kadar tahrik edici eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barışa katkı sunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan sürecin başından beri büyük destek verdiklerinin altını çizdi. Fidan ayrıca sabotajlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Değerli izleyiciler, 25 milyar dolarlık uzlaşma diyor. Akşamdan getirelim. Birazdan detayları da vereceğiz. İran ve Amerika nihai anlaşmaya kritik konularda adım atmama konusunda uzlaştı. Reuters'e konuşan İranlı yetkiliye göre Tahran, Hürmüz'ü derhal açacak, uranyumu zenginleştirmeyecek, nükleer faaliyetleri genişletmeyecek, nihai anlaşmaya kadar Amerika İran'a yeni yaptırım uygulamayacak, dondurulmuş varlıkların 25 milyar dolarlık bölümü serbest bırakılacak diyor. Yani verecek. Gerçi İran'ın 300 milyar dolara yakın bir zararı var. Çünkü Amerika ve İsrail Mart ayından bu yana düzenli aralıklarla vuruyor değerli izleyiciler. Peki neler oldu, hemen süreci size bir özetleyelim değerli izleyiciler. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika ve İran arasında 107 gündür devam eden savaşta anlaşmaya vardık dedi. Bakın Trump'ın açıklamasını görüyorsunuz. The deal with Islamic Republic. Onu bir dondursan Evsun. Bir görelim. Bir bakalım değerli izleyiciler. Şimdi Şahbaz Şerif 107 gündür devam eden anlaşmaya varıldı dedi. Anlaşma imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. Anlaşma kapsamında taraflar Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sona erdirecek dedi. Ve Donald Trump bakın ne diyor? The deal with Islamic Republic of Iran is now complete. Yani bitti diyor. Amerika ile İran arasındaki anlaşma imzalandı diyor. Herkesi tebrik ediyorum diyor. I hereby full authorized. Ben tam yetkiliyim diyor. Hürmüz Boğazı tamamen açılıyor. Aynı anda, yani simultaneously dediği here with, aynı anda eş zamanlı olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin blokajı da, deniz kuvvetleri blokajı da kalkacak diyor. Dünyanın bütün gemileri start your engines, motorlarınızı çalıştırın diyor. Let the oil foil, flow, yani petrol akışı da hızlanacak diyor değerli izleyiciler. Söylediği bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen açıklamada Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizdeki sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor ve memnuniyetle karşıladığını söyledi. Birleşmiş Milletler Amerika ve İran arasında varılan barış anlaşmasından dolayı çok da memnunum dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer Amerika ve İran arasında bir barış anlaşması varılmasına memnuniyet duyuyoruz, artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve açık kalmasına odaklanmak lazım diyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, Amerika ile olan anlaşmayı doğruladı. İran'ın Teslim haber ajansına göre Kazım Gari Babadi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika ile olan anlaşma hakkında da Mutabakat zaptının metni tamamlandı ve İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları görüşmelerin geleceklik düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar Amerika tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakma konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler Amerika'nın bu taahhütleri yerine getirmesine bağlı demiş değerli izleyiciler. İran düşman karşısındaki direnç Amerika'yı savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı diyor değerli izleyiciler. Bunu da hemen açıklamış olalım. İmzalar da İsviçre'de atılacağını da söyleyelim. Tabii buna itiraz eden bir ülke var. Kim var? İsrail var. İsrail bu anlaşmadaki Lübnan kısmının anlaşma dışında bırakılmasını istiyor. Yani bizim diyor orada Hizbullah var, buraya vurmaya devam edeceğiz diye açıklama yapıyor. Ama Amerika hayır, bunu da kapsıyor dedi. İran da böyle söylüyor. Biz o anlaşmanın o kısmına katılmıyoruz dedi Netanyahu. Ama tabii burada patronun Amerika olduğunu bilmek lazım. Nasıl bir karar alacaklar onu da önümüzdeki günlerde, daha doğrusu İsrail duracak mı? Yoksa vurmaya devam edecek Lübnan'ı. Bir diğer engel de yarın bir gün Amerika Birleşik Devletleri ve İran her ne kadar anlaşmış olsa da acaba İsrail durduk yerde gene İran'a vurur mu? Temel konulardan bir tanesinin de bu olduğu ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından toplanıyor. Amerika-İran müzakere süreci 7-8 Temmuz Ankara'da düzenlenecek. NATO zirvesi hazırlıkları ve terörist Türkiye'de gelinen son aşama değerlendirilecek.
2: Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz.
3: ABD-İran müzakereleri, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama. Kabinede bu başlıklar öne çıkacak. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. ABD-İran görüşmeleri ve yansımaları tüm boyutlarıyla ele alınacak.
2: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
3: İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine etkileri de masaya yatırılacak.
2: Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.
3: 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi için geri sayım başladı. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacak. Yaklaşık 32 lider zirve için başkentte olacak. Bu yüzden güvenlik konusunda titiz bir çalışma sürüyor. Liderlerin ve kurmaylarının konaklamasından ulaşımına hiçbir detay atlanmıyor. Kabinede o hazırlık gözden geçirilecek.
2: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
3: Toplantının bir diğer ana gündemi de terörsüz Türkiye süreci olacak. Sahadan gelen raporlar değerlendirilecek, atılacak yasal adımlar için takvim belirlenecek.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlüğü Avrupa yaptırım listesini alma iddiasına AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa izin vermeyiz dedi. Bu kimsenin haddi değil uyarısında bulundu.
4: İnşallah AK Parti iktidarının 23. döneminde adaletin yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak.
3: Yıllarca savcılık yaptı, çok önemli davalara baktı. Mesleki birikimi onu Adalet Bakanlığı koltuğuna taşıdı. İç siyasetten sonra Avrupa Parlamentosu'nda da hedef gösterildi. Avrupa Parlamentosu üyesinin yaptırım listesine alınabilir çıkışına AK Parti'den çok sert tepki geldi.
5: Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve güven tesis eden bir adalet takip edeceğiz.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bunu niteliksiz siyasetçilerin güdümlü siyasi lobi faaliyeti olarak tanımladı. Bu yüzden Avrupa Parlamentosu'nun değer kaybettiğini söyledi.
6: Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa izin vermeyiz.
3: Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Siyonist soykırım destekçisi siyasilere bile yaptırım kararı alamadığına işaret etti. Önce tarihin doğru tarafında durun çağrısı yaptı.
6: Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyor. yapıyorsa Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır.
3: Ömer Çelik, Türkiye'ye dönük bu bağına siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur dedi.
6: Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir.
1: CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekili için taraflar karşılıklı hamle yapacak. Arınma il başkanlarına sıçrayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları listenin başında. Özgür Özel'in memleketi Manisa içinde görevden alma seçeneği masada olacak.
7: Partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık.
3: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın disipline sevk edildi. Grup başkan vekilliği unvanını kaybetti. CHP'de boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu ve Özel yine karşı karşıya gelecek.
7: Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda sadece bir tane grup başkan vekili var. İki yer boşalmış durumda.
3: Parti iç yönetmeliğine göre grup başkan vekillerini milletvekilleri oylamayla belirliyor. Bu yüzden Özgür Özel'in kapalı bir grup toplantısında seçim yoluna gidebileceği belirtiliyor.
7: Boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, yani bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkan'ın takdirinde.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise atama seçeneğine yönelecek. Kafasında isimler de var. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Kars Milletvekili İnan Akgünalp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in adı iki grup başkan vekilliği için geçiyor. Özel'i destekleyenler Genel Başkan'ın böyle bir yetkisi yok diyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise mutlak buttan kararının bu işlem için hukuki zemin sağladığını düşünüyor.
8: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
3: Bu sayede Kemal Kılıçdaroğlu'na meclis grubunda kürsünün yolu da açılacak. Eğer atama yapılırsa o grup başkan vekilleri konuşması için Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağıracak.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
3: Kılıçdaroğlu arınma stratejisine de devam ediyor. Bugüne kadar 9 milletvekili ve 2 belediye başkanını ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Bunları il başkanlarının takip edeceği konuşuluyor.
8: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: Kulislerde Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının ihraç edileceği konuşuluyor. Manisa ve Kars il başkanlarının da görevden alınacağı iddia ediliyor.
7: Bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
3: Tüm bu gündemlerle Kılıçdaroğlu MYK'sı bir kez daha toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu'nun ise bu hafta içinde ihraçları gündeme almak üzere toplanması bekleniyor.
7: Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün arkadaşlarımıza da kapımız açık kalmaya devam edecek.
1: Taksi ve dolmuş plaka satışından vergi alınmayacak. Gençler sinema, tiyatro ve konser biletinde eğlence vergisine tabi olmayacak. Polis ve basınla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Meclis bu hafta tüm bunları ele alacak. Meclis komisyonları da yoğun gündemli işbaşı yapacak.
9: Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol.
3: Emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Komisyonlar çalışmalarını sürdürecek. Meclis yine haftada da yoğun mesaisine devam edecek.
10: Teşkilat kanununda gündeme getireceğiz. Şu anda elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o.
3: Genel kurul 16 Haziran Salı günü toplanacak. Yeni torba kanun gündeme alınacak. Teklifle emniyet teşkilatının amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Sağlık sebebiyle polis okulundan ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla dönüp mezun olanlara dönüş hakkı tanınacak. Basın ilan kurumu gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verebilecek. Taksi ve dolmuşçulara plaka satışında vergi muafiyeti gelecek.
11: Dergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
3: Gençlerden sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi alınmayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirleyecek. Okul saldırılarını araştırma komisyonu ise bu hafta eğitim sendikacılarını dinleyecek. Görüş ve önerilerini not edecek.
12: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyon Şanlıurfa'ya gitti. 18 kişilik heyet Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile görüştü.
13: Kulağa silah sesleri geliyor.
3: Okul saldırılarını araştırmak için Şanlıurfa'ya gittiler. İncelemeler yürütecekler. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe okul saldırıları gerçekleştirilmişti.
13: Kulağa silah sesleri geliyor.
3: Türkiye'nin gündemine oturan saldırıların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun kurulmasına karar verildi. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki araştırma komisyonunun 18 üyesi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'daki ilk ziyaretlerini valilikte gerçekleştirdiler. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılanan komisyon üyeleri makam odasına geçti. Vali Şıldak'la görüştü. Milletvekillerinin Siverek ilçesine giderek incelemelerde bulunacağı belirtildi.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Moskova'ya gideceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 3 gün sürecek ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alınacak.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşının davetiyle bugün Rusya'ya gidiyor. Hakan Fidan'ı Rus mevkidaşı Sergey Lavrov davet etti. Fidan, Lavrov'un daveti üzerine çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gidecek. Ziyaret 3 gün sürecek. Başkent Moskova'da Lavrov'la gerçekleşecek görüşmenin en önemli konu başlıklarından bir tanesi Karadeniz'in güvenliği. Türkiye'ye gelen Rus turistlerin can ve mal güvenliğinin de özel olarak ele alınacağı kaydedildi. İkili ve ticari ilişkilerin yanı sıra ABD, İsrail, İran arasındaki süreçle Orta Doğu'daki gerilim, Suriye'deki son durum ve Filistin meselesi gibi konular da değerlendirilecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düzenli temasları, Rus-Türk siyasi diyaloğunun istikrarlı gelişiminde önemli bir rol oynadığının altı çizildi. Son olarak Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşen Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının da en üst düzeyde kurulan ikili ilişkilerin gücünü sürekli olarak korudukları belirtildi. Görüşmenin iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunması bekleniyor.
1: Beyaz Et devlerine 8 ilde dev operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınmışlardı. 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturma kapsamında beyaz et sektöründeki firmalar mercek altına alınmıştı. Haksız kazanç ve usulsüzlük iddiaları sonrası düğmeye basılmıştı. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 üst düzey şirket yöneticisi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada sektörün devleri Banvit, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç ve Lezitan'ın da aralarında bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu da atanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Antalya'da yaşanan aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı. Öğretmen Orhan Bulak iddiaya göre tayin meselesi yüzünden tartıştığı eşi Aslan Bulak ile kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
14: Ah.
3: Eğitimciydi. Kendi gibi öğretmen eşiyle tayin meselesinden tartıştı. Gözü dönen adam eşini ve kayınpederini katletti. Üstelik o esnada çocukları da evdeydi.
14: Bugün silah sesine şey haberimiz oldu. 3-4 el silah atıldı. Herkes dışarı çıktı. Biz dindik.
3: Olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. İddiaya göre coğrafya öğretmeni Orhan Bulak'la Arapça öğretmeni eşi Aslıhan Bulak arasında tayin isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya misafir olarak evde bulunan kayınpeder de dahil oldu. Aslıhan Bulak, evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söyledi. İddiaya göre Orhan Bulak, pompalı tüfeği alarak eşi ve kayınpederine ateş açtı.
14: Kayınpederiyle karısını bulmuş. Ya, birazcık aile arasında bir sorunlar varmış ama ne derece olduğunu bilmiyorum.
3: İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyen şüpheli polis ekiplerinin iknasıyla teslim oldu. Eve giren ekipler Aslıhan Bulak'la babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan çiftin meslektaşları ve komşuları gözyaşları içinde eve geldi. Öte yandan çiftin 3 çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Orhan Bulak hakkında soruşturma sürüyor.
1: Amerika'nın Missouri eyaletinde uçak kazası meydana geldi. 12 kişi hayatını kaybetti.
0: Uçak düştü, 12 kişi hayatını kaybetti. Uçak Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletindeki Butler Memorial Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçakta 11 paraşütçü ve bir pilot vardı. Hepsi hayatını kaybetti. Yetkililer uçağın yerel saatte 11:20 sıralarında havalandığını, gerekli irtifaya ulaşamadığını, sola dönüş yaptığını ve pistten yaklaşık 270 metre uzaklıkta düştüğünü söyledi. Kazaya ilişki soruşturmanın ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceği bildirildi.
1: A milli takım Dünya Kupası'na puansız başladı. Bizim çocuklar ilk maçta Avustralya 2-0 yenildi. Yurdun dört bir yanında tek yürek olan milyonlarca taraftar milli maçı meydanlarda izledi.
3: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahne aldı. Bizim çocuklar ilk maçtan puansız ayrıldı.

Türk taraftarlar maç öncesi Vancouver'da gövde gösterisi yaptı. Caddeler, meydanlar kırmızıya boyandı. Binlerce taraftarı Türk bayraklarıyla stadyuma yürüdü. Yurdun dört bir yanında milli maç heyecanı yaşandı. Taraftarlar sabah erkenden kalktı. Yağmur çamur demeden taraftarlar meydanları doldurdu. Kurulan dev ekranlarda 86 milyon tek yürek oldu. Türkiye D grubu.

0: Dakika 85'e kadar Kerem'le oynayamayız.
1: Parçalı bulutluyuz ama umutluyuz. Bu takıma güveniyoruz. İki maçla alıp çıkıyoruz.
2: D grubunda ilk maçlar tamamlandı. Paraguay'ı 4-1 yenen ABD lider durumda bulunuyor. Milli takımı 2-0 mağlup eden Avustralya ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye -2 averajla 3. Paraguay -3 averajla son sırada bulunuyor. Türkiye sıradaki maçını 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak. Bizim çocuklar 26 Haziran'daki ABD maçıyla grubu tamamlayacak. Dünya Kupası'nda ilk iki takımla en iyi 8 grup üçüncüsü tur atlayacak.
3: Değerli izleyiciler, tabii dün sabah herkes milli takımı izlemek için ekran başındaydı. 22 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. 24 yıl sonra pardon, en son 2002'de katılmıştık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık ve herkes heyecanlıydı. Avustralya, Türkiye Avustralya'dan daha iyi takım ama tabii fizik güçleri o kadar yüksek ki 1.95-1.96 boy ortalamasıyla defansı geçemedik ve 2-0 mağlup olduk. Kontrataklı 2 gol yedik. Ataklar vardı ama hep defanstan geri döndü. Montella da çok eleştiriliyor. Niye Barış Alper'e, Kerem'e bu kadar müsaade ettin, özellikle Kerem'e diye eleştiriler var. Sonra işte Kenan'ı geç aldın, Can Uzun'u niye almadın gibi bir sürü eleştiriler var. Kerem'e niye bu kadar süre tahammül ettin diye. Bakalım ikinci maçta, Paraguay maçında nasıl bir yol izleyecek milli takım, hep beraber göreceğiz. Dün bakın, karşılıksız sevgi bizim çocukların 24 yıl sonra Dünya Kupası arenasında boy gösterdi. İlk maçta Türkiye tek yürek oldu. Meydanlar ve sahiller doldu. Dev ekranların önünde on binler A milli takıma destek verdi. Avustralya 2-0 kaybederek üzülsek de umutlar gelecek maçlara taşındı değerli izleyiciler. Antalya, bakın burası Boğaz manzaralı maç. Antalya Kaş Antik Tiyatro, tarihi surlardan destek ve köyde de coşku. Yani Türkiye'nin her yerinde, şehirlerde, köylerde, tatil yerlerinde, beldelerde maça büyük destek vardı. Bakalım Paraguay, sonra Amerika maçlarımız var. Oralardan puanlar artık almamız mecburi. Eğer bir mağlubiyet de alırsak zaten gruptan çıkmamız da biraz zor. Tabii üçüncülerin de bir maçı olacak ama o da en iyi üçüncüler. Ona da bakacağız tabii, öyle bir durum olur mu? Ve dünya ne dedi? Bizim futbolcular ne dedi? Ona bir bakalım. Dünya basını ne dedi değerli izleyiciler? Türkler duvara çarptı. Sadece biz değil, dünya da şaşkın. Sebebi ise favori gördüğümüz maçta Avustralya'nın 2-0 kazanması. La Gazzetta dello Sport, Montella için kötü başlangıç. Türkiye Avustralya duvarına çarptı. Fiziksel gücü yüksek Avustralya'ya çözüm bulamadı diyor. Tutto Sport, Avustralyalı gençler Türkiye'yi şaşkına çevirdi diyor. Bir Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuları bulunan Türkiye Avustralya'ya ayak uyduramadı. Avustralya'nın atletizmi Türkiye'nin tekniğini bozdu diyor. Rai, teknik direktörü Montella için acı başlangıç. Avustralya ile Türkiye arasındaki maç şaşırtıcı bir 2-0 ile sonuçlandı diyor. Daily Mail, 2026 Dünya Kupası'nda kendi grubunda bile favori olmayan Avustralya iki muhteşem golle 2-0'lık galibiyet aldı diyor ve futbol dünyasını şaşırttı diyor. The Sun, Avustralyalılar D grubunda büyük bir sürpriz yaparak Amerika ile aynı puana yükseldi diyor. As, Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın tecrübesizliğini sahada izletti. Sadece Arda Güler takımı ayakta tutmaya çalıştı. Kenan Yıldız'ın oyuna girmesiyle Türkiye daha etkili oldu. Ancak Avustralya savunmaya çekildi ve kontra tehdidi devam etti diyor. Marka, Türkiye sonuna kadar mücadele etti ancak defalarca Avustralya defansına çarptı. Kenan Yıldız ne yapacağını bilemedi. Avustralya işi ciddiye alıyor diyor. L'Equipe, hayal kırıklığı oluşturan bir dönüş. 2002'deki üçüncülüklerden bu yana ilk Dünya Kupası maçında Türkiye Vancouver'da Avustralya'ya şok bir yenilgi aldı diyor. Peki futbolcularımız ne diyor? Ona da bir bakalım. Yani izleyiciler, futbolcularımızın da tabii en çok onlar moral bozukluğu yaşıyor. Ortak görüş, toparlanacağız. Merih Demiral, futbol hatalar oyunu, istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik, olmayınca olmuyor. Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz, kolay değil, bahaneye gerek yok. Diğer maçta gereğini yapacağız diyor. Kerem, kapanacaklarını ve kontra atak bulacaklarını biliyorduk. Golü kaçırdık. İlk golü yedik. Ah vah derken, iyi oynarken, top bizeyken geriye düşmek demoralize ediyor. Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalar aramaya gerek yok demiş Ferdi. Böyle başlamak istemezdik. Beklenmedik bir sonuç. İki kere geldiler ve goller attılar. Savunma yaşamadık, çözüm bulamadık. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık. Biten bir şey yok. Toparlanacağız diyor. Abdülkerim, oyun bizim kontrolümüz altındaydı ama kontrol

Ataktan bir gol yedik. Aslında buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk ama bunlar var futbolun içinde. Biz çok iyi bir takımız diyor. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı da alıp gruptan çıkacağız. Herhangi bir özgüven kaybımız yok diyor değerli izleyiciler. Ama tabii özellikle Montella ve seçimleri konusunda çok ciddi eleştirileri olduğunu da söylemiş olalım. Vaktimiz kaldı mı? Evet. İnşallah milli takımımız değerli izleyiciler bundan sonraki maçları kazanır ve gruptan çıkarız. 24 yıl sonra bunu Türkiye hak ediyor. İyi bir takımız. Tabii Montella'nın da futbolcuların da ders alması gereken hatalar olduğunu söyleyelim. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
1: Suratıma bir cisim patladı. Birden kendimi alevlerin içerisinde buldum.
2: İrmek ilmek işediği iş yeri cayır cayır yandı. Alevleri söndürmeye çalışan esnaf ölümden döndü.
1: Mangalı tutuşturmak için közleri ocağa koymuştum. Yan tarafta komşuma gittim. Dükkanıma döndüğümde dükkan bir kısmı alevler içerisindeydi.
2: Hatay'ın Defne ilçesinde tozçuluk yapan esnaf Umut soğuk suya ait konteyner iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
1: Emeğimle kurduğum dükkanımdan hani bir şeyler kurtarırım ümidiyle o can havliyle alevlerin arasına daldım. Yangına müdahale ettim.
2: İş yeri 10 dakika içerisinde alev topuna döndü. Yangını fark eden esnaf ve komşular yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.
1: Bir patlama meydana geldi. Orada bir tost makinesi vardı, bir fritöz vardı.
2: Depremzede esnafın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Bisiklet yarışması, mehter takımı gösterisi. Şarkılar, oyunlar, çevre etkinlikleri, aile festivali renkli anlara sahne oldu.
3: Şu anda babası tarafından kayboldu.
2: Kırıkkale'de Millet Bahçesi'nde aile festivali düzenlendi. Yeşilay tarafından organize edilen bisiklet turunda 7'den 70'e herkes 10 kilometre pedal çevirdi. 5 kişiye çekilişli bisiklet hediye edildi.
4: İlk talihlimiz siyah 84 numara.
2: Öğrenciler şarkılarıyla etkinliğe renk kattı. Çocuklar oyunlar oynadı, yarışmalarla eğlendi. Ailenin öneminin anlatıldığı festivalde çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atığa yönelik bilgiler verildi.
5: Saygı olduktan sonra eşinize hoşgörü olduktan sonra her şey düzene giriyor.
6: Zaten biz aileye bağlı bir milletiz. Geçmişimizden gelen bir aile kültürümüz var. Bu kültürü inşallah geleceğimize, gençlerimizle birlikte taşıyacağız.
2: Jandarma standında çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Emniyet standında ise vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve siber güvenlik hakkında bilgilendirme yapıldı. Festivalin en dikkat çeken kısmı makine ve kimya endüstrisinin yerli ve milli silahlar sergisi oldu. Vatandaşlar standa akın etti. Silahlar yakından incelendi. Aileler ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.
7: Bora'yı görünce gerçekten duygulandım. Makine kimya başta olmak üzere diğer bütün kurumlarımızı kutluyorum.
8: TGRT FM.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
10: Şimdi reklamlar.
11: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar. Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
1: mutluluk. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Seyirciler, Cem Küp'le günaydın Türkiye. Devam ediyor, ikinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.45'i gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. 15 Haziran 2026 pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Neler var diye sonra gündemimize geçelim. Dünyanın merakla beklediği açıklama Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Amerika ile İran'ın anlaştığını duyurdu. Şerif, anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söyledi. Türkiye'ye sürece verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Anlaşmayı Amerika Başkanı Donald Trump da doğruladı. Ve kabinenin gündemi NATO zirvesi, Amerika-İran anlaşması. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından toplanıyor. Amerika-İran müzakere süreci 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. NATO zirvesi hazırlıkları ve terörist Türkiye'de gelinen son aşama değerlendirilecek. Ve AK Parti'den Avrupa Parlamentosu'na Akın Gürlek tepkisi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Avrupa yatırım listesine alma iddiasına AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nde egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa izin vermeyiz dedi. Bu kimsenin haddi değil uyarısında da bulundu. CHP'de grup başkan vekilliği belirsizliğine bir bakalım değerli izleyiciler. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliği için taraflar karşılıklı hamle yapacak. Arınma İl Başkanlığı'na sıçrayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir İl Başkanları listenin başında. Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da görevden alma seçeneği masada. Ve Türkiye Dünya Kupası'na puansız başladı. Bizim çocuklar ilk maçta Avustralya 2-0 yenildi. Yurdun dört bir yanında tek yürek olan milyonlarca taraftar milli maçı meydanlarda izledi. Evet, etiketimiz Nihayet Barış. Nihayet Barış etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 80 yaşında. Doğum günü kutlamaları ise tartışmaya dönüştü. Beyaz Saray'ın önü sirkalarına dönerken Trump İran'la anlaşmayı bile aynı güne denk getirmeye çalıştı. Az sonra. Türk Kızılay'ına yılın ilk yarısında rekor kan bağışı yapıldı. Tam 1.246.400 ünite kan bağışlandı. Bağışçıların %21'ini ise gençler oluşturdu. Az sonra. Haziran ayına rağmen yaz gelmedi. Yurdun bazı noktalarında yine sağanak çilesi vardı. Dereler taştı, yollar gölleri aratmadı. Ev ve iş yerleri de su altında kaldı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranları taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
3: Hakkari'de kayınpederinin evini basan uzman çavuş katliam yaptı. Gözü dönen adam boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi katletti. Daha sonra kendi canına kıymaya kalktı.
5: Silahla kayınpederinin evini bastı. Önüne çıkana kurşun yağdırdı. Eşini ve ailesini katledip canına kıymaya kalktı. Kan donduran olay Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşandı. Uzman çavuş Musa Gezer, eşi Gülşen Sezer'le boşanma aşamasındaydı. Genç kadın babasının evine gitmişti. Uzman çavuş sabah saatlerinde evi bastı. Yanında silahı da vardı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede alevlendi. Gözü dönen uzman çavuş silahına davrandı. Aileye ateş açan Musa Gezer, kayınbiraderi Gürkan, kayınvalidesi Habiba, eşi ve baldızı Deniz Demir'i silahla vurdu. Daha sonra da namluyu kendine çevirip canına kıymaya kalktı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan kontrollerde Demir ailesinin hayatını kaybettiği belirlendi. Uzman çavuş Musa Gezer ise ağır yaralıydı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Katledilenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3: Müzik. Muğla'da Kadesten gelen yardım çağrısı faciayla sonlandı. Silahla dehşet saçan astsubay, eski eşine ve olay yerine giden polis memuru Tayfun Baş'a ateş etti. Ağır yaralanan Baş şehit oldu. Cenaze töreninde yaşananlarsa yürekleri dağladı.
6: Babam var. Babam melek oldu ama bizi her zaman koruyacak, tamam mı? Çünkü biz güçlüyüz, değil mi kızım? Çünkü benim kızım artık şehit kızı.
5: Kadesten gelen çağrıya kulak vermiş, olay yerine koşmuştu. Çağrının sonu faciayla bitti. Astsubay polis memurunu silahla şehit etti. Sonra da namluyu eski eşi ve kendisine çevirdi. Kan donduran olayın adresi Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı İsmet İnönü Caddesi. İddiaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Gökhan Yıldırım eski eşi Hande Sincar'ın iş yerini bastı. Yanında silah vardı. Korkuya kapılan kadın Kades üzerinden yardım çağrısı yaptı. İhbarı alan polis ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine koştu. Ancak işler kontrolden çıktı. Astsubay Gökhan Yıldırım teslim olmadı. Bir anda silahına davrandı. Polis ekiplerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan polis memuru Tayfun Baş kanlar içinde yere yığıldı. Durmak bilmeyen saldırgan daha sonra namluyu eski eşi Hande Sincar'a doğrulttu. Hiç düşünmeden tetiğe bastı. Son olaraksa kendi canına kıymak için kafasına bir el ateş etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Tayfun Baş'tan kısa süre sonra kahreden haber geldi. Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı astsubay ve eski eşinin hayati tehlikesi ise devam ediyor. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı incelemesini sürdürüyor. Şehit polis memuru için Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Şehidin kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş tabuta uzun uzun sarıldı. Son kez vedalaştı.
6: Bak korkma. Kelime-i şehadet getir. Kelime-i şehadet getir. Sen zaten cennete gidiyorsun bak. Ben sadece sensiz kalacağım Özlem. Yoksa sen şehit oldun be. Şehit oldun aslan kocam benim.
5: Acılı eş kızını da yanına aldı. O anlar yürekleri dağladı.
6: Babam var. Babam melek oldu ama bizi her zaman koruyacak, tamam mı? Çünkü biz güçlüyüz, değil mi kızım? Çünkü benim kızım artık şehit kızı.
7: Babamı dövmek istiyordu.
6: Bak ben senin babanı göstereyim.
5: Şehit Tayfun Baş, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 2 hafta önce ikinci kez baba olan şehitten geriye Poyraz ismini verdiği bebeğiyle çekilen bu fotoğrafı kaldı.
6: Babam var, babam melek oldu ama bizi her zaman koruyacak, tamam mı?
3: Amerika Başkanı Donald Trump 80 yaşında. Doğum günü kutlamaları ise tartışmaya dönüştü. Beyaz Saray'ın önü sirk alanına dönerken Trump İran'la anlaşmayı bile aynı güne denk getirmeye çalıştı.
5: ABD Başkanı Trump'ın doğum günü olayı oldu. Bugün 80. yaşına bastı. ABD Başkanı doğum gününü çok önemsiyor. Öyle ki İran anlaşmasını bile doğum gününe denk getirmek için uğraştığı söyleniyor. Resmi Fars haber ajansı, Tahran'ın sırf bu yüzden anlaşmanın 14 Haziran'da yapılmasını istemediğini yazdı. Trump'ın doğum günü aynı zamanda ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümüne denk geliyor. Bunun için Beyaz Saray önünde sirk alanını andıran bir eğlence platformu kuruldu. Burada kafes dövüşü yapılacak. ABD Başkanı Beyaz Saray'da kafes dövüşü izleyecek. Dövüş öncesi motor yarışçıları platformun üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi düzenledi. Trump'ın doğum günü kutlama anlayışı muhalifleri arasında sert eleştiriliyor.
3: Haziran ayına rağmen yaz gelmedi. Yurdun bazı noktalarında yine sağanak çilesi vardı. Dereler taştı. Yollar gölleri aratmadı. Ev ve iş yerleri de su altında kaldı. Vatandaşın taşkın çilesine bir bakalım.
8: eski giremez.
9: İçine düşer lan.
8: Düşer. Aha düştü. Aha düştü. Aha düştü. Aha düştü.
5: Yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı. Dereler taştı. Vatandaşlar mahsur kaldı.
8: Aha düştü. Aha düştü. Aha bağırıyor. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin.
5: Burası Ordu'nun Ünye ilçesi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. İlçede bir binanın istinat duvarı da çöktü.
10: Üst tarafta çektiğimiz istinat duvarı yağmurdan dolayı çöktü burası.
5: Belediyeye bağlı ekipler taşkın ihbarlarına bir bir koştu. Su baskınlarının yaşandığı noktalarda vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yaptı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok noktasında su baskınları yaşandı. Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında çok sayıda ağaç devrildi. Bazı araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Demir yolu hattının da sular altında kalması nedeniyle tren seferlerine bir süre ara verildiği öğrenildi. Ekiplerin bölgede çalışma ve hasar tespit faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.
8: Neye bakacağım, bakacağım.
5: Burası ise Kırşehir.
8: Buraya giremez ki, giremez.
9: Düşer,
8: aha düştü. Aha düştü. Aha düştü. Aha.
5: Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle caddeler nehre döndü. İşte o yolda ilerlemek isteyen bir motosikletli dengesini kaybetti.
8: Aha düştü. Aha. Aha bağırıyor. Yardım edin, yardım edin, yardım edin.
5: Neyse ki imdadına koşan oldu. Sürücü sağ salim kurtarıldı.
3: İstanbul Güngören'de yıkılmayı bekleyen 5 katlı bina bir anda çöktü. Çökerken de 2 binaya zarar verdi. Hasar gören binalar tahliye edildi.
11: Masa oturduğumda bir gürültü oldu. Deprem olur gibi. Salladı.
5: Yıkılması planlanan bina kendiliğinden çöktü. Bitişindeki 2 binaya da ciddi hasar verdi. Facianın teğet geçtiği olayın adresi İstanbul Güngören. 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacaktı ki yıkımına başlanmadan kendiliğinden çöktü.
11: Salladı, telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bu taraf komple toz bulut abisi. Göz gözü görünmüyor.
5: Çökmenin etkisiyle bitişindeki 2 binada hasar gördü. 2 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen 2 binanın da hali hazırda kentsel dönüşüm kapsamına alındığı ve yaklaşık bir ay sonra yıkım çalışmalarının başlamasının planlandığı öğrenildi.
3: Yokuş hele de uzun ve dikse sürücüler için kabusa dönüşebiliyor. Buna bir de yağışla beklenirse patinaj kaçınılmaz oluyor. Başkentte sürücülere zor anlar yaşatan bir yokuş sosyal medyada ünlü oldu. En Ankara fotoğrafım akımıyla ünlenen Kızılay tabelasına şimdi de Kiraz Sokak yokuşu eklendi.
12: Çıkamazsın. Çok rahat, çok profesyonel.
13: Eskiden çekirdeğimizi alıp inşaat izlerdik ama devir değişti. Artık çekirdeğimizi alıp şu araba yokuştan çıkar mı onu izleyeceğiz. Sence şu çıkar mı?
12: Bu çıkamaz.
13: Bence de çıkamaz.
14: Tam şuraya geldim. Sonra zaten geri gittim. Belki yol biraz daha böyle girintili çıkıntılı olursa belki kayması engellenir ama.
12: Bu yokuşu biraz hızlı geçmek gerekiyor. Eğer yolun ortasında falan araç varsa, yukarıdan bir araç iniyorsa kesin kalıyor.
5: Yokuşta kalan araç videoları sosyal medyada milyonlarca izlendi.
12: Ben daha buradan çıkan taksi görmedim.
5: En Ankara fotoğrafım akımıyla sosyal medyada ünlenen Kızılay tabelasına şimdi de Kiraz Sokak eklendi.
12: Yokuş videosu viral oldu şu an. 20 milyon kişi izledi. Bir anda takipçi sayım 65 bine ulaştı. İnsanlar merak da ediyor. Hani bu araba çıkabilir mi, çıkamaz.
13: Ankara Seyran Bağları Kirazlı Sokak'tayız. Burası öyle bir yokuş ki vatandaşın deyimiyle çıkması ayrı bir dert, inmesi ayrı bir dert.
5: Kiraz Sokak yağışlı havada acemi sürücüleri hazırlıksız yakalıyor. Semt sakinleri bile yokuştan yaka silikiyor.
15: İnerken korkuyoruz, çıkarken ayrı korkuyoruz.
16: Belalı bir yokuş. Çoğu araba kalıyor burada, çıkamıyor. Bizim için, motorlar için sıkıntı olmuyor. Yeter ki birisi devrimizi düşürmesin.
5: Kiraz Sokak en Ankara yokuşu akımı başlatır mı bilinmez ama şimdiden meraklılar görmeye geliyor.
12: Türkiye'nin her yerinden bununla alakalı buraya gelmek isteyenler var. Hatta Almanya'dan birisi mesaj atmış. Temmuz ayında oraya geliyorum. İşte ismini vermeyeceğim bir araç markasıyla geleceğim. Onu burada denemek isterim falan diye.
3: Değerli izleyiciler, Amerika ile İran nihayet bir barış anlaşması imzalandı. Daha doğrusu 19'unu imzalanacak ama bir mutabakata vardılar. Bu da Hürmüz Boğazı'nın açılması demek. Dünya ekonomisinin rahatlaması, Brent petrolün düşmesi biraz da huzur demek. Ama tabii İsrail durur mu, duracak mı? Bunları şimdi değerli bir konumuz Profesör Doktor Hasan Oktay ile konuşacağız. Kafkasyan Başkanı ile. Hasan Bey, günaydın.
9: Günaydın Cem Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin.
3: Teşekkür ediyoruz. Şimdi anlaşmanın şartlarına, maddelerine de bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Onları da soracağım size ama önce anlaşma iki tarafta doğruladı. 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. İlk etapta nasıl değerlendiriyorsunuz?
9: Yani Cem Bey, bunu bir barış anlaşması değil de barış anlaşması ön mutabakatı olarak değerlendirmek gerekir. Bu mutabakat imzalandıktan sonra 60 günlük süre başlayacak. Bu süre içerisinde aslında barış anlaşmasının maddeleri karşılıklı müzakere edilerek bir nihai metin ortaya çıkacak. Dolayısıyla buna şimdiden bir barış anlaşması imzalandı işte savaş bitti demek pek mümkün gözükmüyor. Zira Amerikan Başkanı Trump bu konuda da ciddi anlamda endişeler duymakta. Zira Netanyahu bu süreci baltalamakla ilgili elinden gelen bütün gayreti ortaya koyacak. Zira Netanyahu hem seçimleri garanti altına alabilmek adına bu barışın olmasını istemiyor. Hem de bu barış anlaşması olursa kendisinin tasfiye olacağını göz önünde bulundurduğu için de her fırsatı değerlendirip bu süreci sabote etmek istiyor. Hem Pakistan'ın hem de Türkiye'nin yapmış olduğu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda böyle bir endişenin zaten varlığı kendini gösteriyor. İranlı yetkililerle Amerikan yetkililerinin Pakistan'da başlayan görüşmeleri en önemli odak noktasının her ne kadar Hürmüz ve nükleer müzakere gibi anlaşılıp algılansa da ama daha sonra yapılan açıklamalarda Netanyahu ile Trump arasındaki telefon görüşmelerinde basına yansıdığı şekliyle İran'ın özellikle bu kalıcı barış anlaşmasının imzalanabilmesi için Netanyahu hükümetinin tasfiye edilmesiyle ilgili bir şart ileri sürdüğü anlaşılmakta. Böyle olunca da Netanyahu devre dışı kalmadan bu kalıcı barış anlaşmasının imzalanması mümkün olmadığı için bütün taraflar ve konuyu yakından takip edenler bir provokasyon vurgusundan bahsediyor. Bu arada özellikle 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in ilk İran'ı vurduğunda dini rehber Ali Hamene'nin öldürülmesi aslında İran'da bu barış anlaşmasını nihai olarak imzalama konusunda da bir yetki kargaşası söz konusu olacak. Zira seçilmiş bürokratlar yani Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın atadığı Dışişleri Bakanı bu müzakereleri yürütüyor olmasına rağmen
3: evet.
9: Görev ihsasları bu süreçte imza atılması ile ilgili rehberlerini öldürenlerle oturup bir mutabakat metni imzalanmasına karşı çıkacakları gibi gözüküyor. Yani İsrail'de Netanyahu hükümeti bu süreci sabote etmeye çalışırken İran'da da devrim muhafızlarının radikal unsurlarının bu süreci sabote etme ihtimalleri söz konusu. Zaten izleyicilerimiz yakından takip ettiği için biliyorlar. Devrim muhafızları hem Avrupa Birliği tarafından hem de Amerika tarafından terör örgütü kapsamında değerlendirildiği için İran'da da bu nihai barış anlaşmasının imza aşamasına gelindiğinde İran'da da bir değişim bekleniyor. Yani İran'da devrim muhafızlarının tasfiyesi, İsrail'de de bu arkaik düşünceleri modern dünyaya dayatmaya çalışan Netanyahu hükümetinin tasfiyesiyle barış anlaşmasını imzalama sürecine dönülebilir. Tabii bu arada taraflar zaman zaman birbirlerine bazı şartlar ile sürmüştü. İşte Amerika ilk zamanda 15 madde, İran 10 maddeleri sürmüştü. Ama esas 3 maddede mutabakat varılacağı anlaşılmaktadır. Birincisi Hürmüz Boğazı'nın açılması. Hürmüz Boğazı her ne kadar dünya petrol ihtiyacının %20'sini karşılıyorsa da ama aynı zamanda İran'ın da Hürmüz Boğazı kapalı olduğunda günlük 1 milyar dolar civarında bir kaybı söz konusu. Bu kaybı İran ekonomisi, İran halkı artık karşılama konusunda ciddi problemlerle karşılaştığı için bunun açılması İran açısından da Amerikan açısından da dünya ekonomisi açısından da son derece önemli. Tabii nükleer müzakere önemli başlıklar arasında değerlendiriliyor. Büyük ihtimalle nükleer müzakereyi Pakistan formülüyle çözecekler. Çünkü Pakistan'ın baştan beri önemli bir arabulucu olması ve arabulucu olurken de İran'ın da güvenerek arabuluculuğunu kabul ettiği bir devlet olması, hatırlayalım, Haziran Savaşı öncesi, Haziran Savaşı'nda da İran'ın müktesebatının üçüncü bir ülkeye devri konuşulmuştu. Bu noktada Pakistan İslam ülkesi olması, işte atom bombası ve nükleer çalışmaları sonuçlandırması İran açısından da önemli addediliyor ve İran'ın nükleer müktesebatının belki Pakistan'a devredilmesi, geçici bir emanet anlamında bunu söylemek mümkün. Ve bir de devrim muhafızlarının en fazla ileri sürdüğü dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması. Belki şöyle bir bu mutabakat çalışmaları ve ateşkesin nihai barışa dönme sürecinde İran'daki radikal devrim unsurlarının İran'ı terk ederek Moskova'ya aynen Esad örneğinde olduğu gibi gitmesi halinde bu dondurulmuş varlıkların önemli bir kısmının Moskova'ya transfer edilerek devrim muhafızlarının orada varlıklarını sürdürmesiyle ilgili bir süreç bu zaman zarfında.
3: Peki Hasan Bey, burada bir şey sorayım. Şimdi şöyle bir şey deniyor size. Yani İran'daki arkadaşlarımız da söylüyor, gazeteci. Aslında bunu İran imzalayacak ama devrim muhafızları ve bazıları İran'da, tabii bu ambargolardan filan büyük para kazananlar var, aslında çoktan imzalayacaklardı deniyor. Bu bir. İkincisi, şimdi uranyum zenginleştirmeyecek ve nükleer kapasitesini artırmayacak diye bir madde olduğu iddiası var. Bu tabii İran'ın da taviz verdiği anlamına gelir. Aynı şey tabii Batı için de, Amerika için de geçerli. İran sizce bu iki konuda taviz vermiş midir?
9: Yani İran ister istemez devlet bütünlüğünü ve İran'ın geleceğini garanti altına alabilmek adına Amerika ile yapılacak görüşmelerde bazı konularda taviz vermeyi öngörmektedir. Bu da devrim muhafızlarına rağmen seçilmiş bürokratlar, yani Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı dünya ile yapmış oldukları görüşmelerde ve dünyanın baskılarının doğrudan kendileri üzerinde kurgulandığı için bundan sonraki süreçte İran devletinin toprak bütünlüğünü sağlayabilmek ve devlet yapısını devam ettirebilmek adına bu tavizleri vermeleri mümkün. Zaten direnen devrim muhafızlarının da kendi içerisinde ciddi tartışmalarla karşı karşıya kaldığını İran'ı yakından takip edenlerin gördüğü bir konu. İran da aslında bu savaştan önce, yani Haziran Savaşı'ndan sonra, Şubat Savaşı'ndan önce hem devrim muhafızları hem de mollalar kendi aralarında Türkiye modeliyle Pakistan modelini tartışıyorlardı. Yani Türkiye modelini mi İran'a uygulasak da dünyanın baskılarından uzaklaşsak veyahut da Pakistan modelini mi uygulasak da dünyanın baskılarından kurtulsak gibi tartışmalar gerçekleşiyordu. Bu arada Trump her ne kadar Körfez ülkesine ciddi anlamda bir askeri yığınak yapmışsa da bunu doğrudan İran'a bir savaş değil, Çin'e karşı yürüteceği savaşın bir istikam merkezi olarak değerlendiriyordu ve İran'a karşı da caydırıcı bir unsur olarak askeriyenin varlığını bölgede tutuyordu. Fakat İsrail'in baskıları, Amerika'daki Yahudi lobisinin baskıları, silah lobisinin baskılarıyla Trump İran'a karşı bir harekata kalkışmak zorunda kaldı. Ama gördü ki bu harekat neticede Rusya'nın Ukrayna'da karşılaşmış olduğu büyük problemlere dönüşecek ve Trump akıllı bir şekilde manevra yaparak öncelikle ateşkes ilan etti, sonra görüşmelerin önünü açtı. Bu arada özellikle seçilmiş bürokratlarla adeta postmodern bir darbeyle şu anda İran'ı yöneten devrim muhafızları arasında zaman zaman çok büyük gerginlikler yaşanıyordu. Bunu Pakistan'daki görüşmelerden dönerken Meclis Başkanı Kalibaf ifade etti. Hatta onların kısa dönem gözetim altında tutuldukları iddiası hem İran basınında hem de dünya basınında yer aldı. Ve en önemlisi, geçtiğimiz haftalarda seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın istifa ettiği haberleri bizim kamuoyunda da sık sık yer aldı. Sonra bürokratik baskılarla devrim muhafızları bu istifanın geri alınması konusunda adeta bu istifayı kabul etmediklerini ifade ettiler. Böyle olunca da bu gerginlik önümüzdeki günlerde de zaman zaman su yüzüne çıkacak ama netice itibariyle Cuma günü imzalanacak olan ön mutabakat, bakın bu barış anlaşması değil, 60 günlük ateşkes zarfında tarafların ileri sürmüş olduğu maddeler üzerindeki müzakerelerin daha sağlıklı işlemesi ve artık barış anlaşması mutabakatına dönüşecek maddeler oluşması adına çok müthiş bir müzakere süreci işleyecek ve bu müzakere süreci neticesinde de ortaya çıkan metnin Amerika tarafından ve İran tarafından imzalanması söz konusu olacak. İşte tekrar İran'daki yapıya dönersek, İran'da bunu diyelim ki Meclis Başkanı imzaladı veya Dışişleri Bakanı imzaladı ama Cumhurbaşkanı'nın imzalaması biraz daha barış anlaşmasına güveni sağlayacak. Fakat netice itibariyle İran'da yapılan tüm anlaşmaların dini rehber tarafından onaylanması lazım. Dini rehber bunu onayladığında babasını 108 gün önce öldüren Amerikalılarla bir anlaşma imzalayarak tabii ki babasının intikamı alınmadan babasını öldürenlerle bir anlaşma imzalamayı Müşteba Hamene'yi göze alamayabilir. Bu noktada İran'da bir değişim söz konusu olursa bu mutabakat metni yürürlüğe girer. Ama eğer dini rehberlik bunu imzalamazsa o zaman tekrar kaldığı yerden bu savaşın devam etme ihtimali söz konusu. Sanırım Trump hem Türkiye'deki Temmuz ayında gerçekleşecek NATO toplantısını biraz daha güvenliğini sağlayabilmek adına bu ateşkesi gerçekleştirip bir mutabakat imzalanmasıyla ilgili süreci açtı. Hem de Amerika'daki Yahudi lobisinin ve Netanyahu'nun Trump üzerindeki baskılarını bertaraf edebilmek ve Netanyahu'yu tasfiye ederse buna karşılık İran'da da devrim muhafızlarının tasfiyesi öne açılmış olur beklentisinden dolayı bu ateşkesle ilgili ve ön mutabakatla ilgili tavrını açık bir şekilde ortaya koydu. Bu aslında Orta Doğu'ya barış gelmesi açısından son derece önemli bir hamle. Bunu hem İran yetkilileri deneyecek hem de Amerika bu savaşı Amerika'nın adına bölgede bir bataklığa dönüşmesini önleyebilmek adına bu mutabakatın kalıcı metne dönüşmesi ve tarafların imzalanmasıyla ilgili beklenti artacak. Tabii,
3: peki bir şey sorayım. Hocam, Hasan hocam burada buyurun. Şöyle sorularım da var. İsrail tabii buna ne kadar evet diyecek? Şimdi İsrail diyor ki Lübnan kısmı bizi ilgilendirmez. Bizi bağlamaz diyor. Amerika Başkanı açık açık bunu dün söyledi. Ama İsrail'in bir yandan Lübnan'ı böldüğünü de daha doğrusu bölmeye çalıştığını da görüyoruz. İsrail bu anlaşmaya uyar mı?
9: Yani İsrail bu anlaşmaya uymazsa dün Amerikan yetkililerinin yapmış olduğu açıklamayı hatırlarsak şöyle diyordu. Biz İran'ın İsrail'e karşı çok büyük bir füze harekatı başlatacağını gördük. Ama bu mutabakata zarar verir endişesiyle İranlı yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmede bunu durdurduk diyor. Yani burada aslında İran'ın İsrail'e karşı büyük bir füze saldırısını Amerika durdurarak eğer siz Amerika ile birlikte bu İran'la imzalanacak mutabakatı provoke etmeye çalışırsanız İran'ın füze saldırılarını artık biz engellemeyiz. Dolayısıyla siz buna yani Netanyahu ve İsrail hükümeti buna uymak zorunda gibi bir sorun ortaya çıkarıldı. Bu da İsrail halkına artık Netanyahu hükümetinden kurtulmasıyla ilgili bir alan açılmış oldu. Zira İsrail'de önümüzdeki günlerde seçimler söz konusu ve bu seçimlerde Netanyahu'nun seçime bile girememe ihtimali ve seçimlere girse de kaybetmesi artık kesin gibi. Zira İsrail halkı her gece çalan sirenlerle uyku düzeninin bozulması, konforundan artık vazgeçmesi beklemek mümkün değil. Çünkü İsrail halkı özellikle göçmen psikolojisiyle hareket ettiği için her gece sirenlerle uyanmak istemediği için bunun Netanyahu hükümeti tasfiye olursa normale döneceğini artık her bir noktada anlaşılır oldu. Zira İsrail her ne kadar hükümete karşı protestolara zaman zaman müsaade ediliyorsa da yapılan açıklamada 3000'den fazla toplumun bir araya gelmesini yasaklamış oldu. Bu da topyekun İsrail'de yönetime karşı büyük itirazların oluşmasını engellemek için yapıldı. Her ne kadar bunu Hizbullah'ın füze atışlarının etkisizleştirilmesi açısından veya halka vereceği tahribatı önlemek adına söylüyor olsalar da neticede bu dip dalganın Netanyahu hükümetine karşı oluşmasını önlemek adına bu kararı aldılar. Fakat Amerika bu konuda kesinlikle ve kesinlikle bu ateşkesin nihai olarak sonuçlanması ve kalıcı bir barışa dönüşmesiyle ilgili elinden gelen bütün gayreti ortaya koyacak. Burada İsrail ve devrim muhafızları önümüzdeki günlerde siyasetten çekileceklerini beklemek gerekir. Zira bunu İran halkına rağmen devrim muhafızları varlığını sürdürmeye devam ederse tabii ki bu barış anlaşması imzalanmaz. Bu da Netanyahu'yu tasfiye edip devrim muhafızları tasfiye olmazsa Amerika'yı tekrar İran'a karşı büyük bir askeri harekata da başlamasının önünü açılabilir. Bu barış anlaşmasından ümit var olmak lazım. Çünkü artık İran'da, Amerika'da bu anlamsız savaşı sürdürmek ve kendi lehlerine sonuçlanmayacak bu savaşı sürdürmek istemedikleri için de bu önümüzdeki cuma günü imzalanacak olan ön mutabakatın 63 günlük zaman zarfında diplomatların hassas çalışmalarıyla ortaya bir barış çerçevesi ortaya çıkacak ve taraflar bunu imzaladığında savaşın bittiğine birlikte şahit olacağız.
1: TGRT FM.
17: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
18: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
17: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
19: Şimdi reklamlar.
20: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
21: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi.
4: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
3: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
8: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: Anlaşmayı bir yorumladı. Kendisine teşekkür edelim. İzmit Körfezi'nde yıllardır biriken dip çamuru temizleniyor. Deniz yeniden hayat buluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmaları yerinde görmek için denizin altına indi. Dalışın ardından konuşan Murat Kurum son durum hakkında bilgi verdi.
11: Proje onun imzasıyla başlamıştı. Masa yetmez dedi, sahaya indi. Körfez'in derinliklerine dalıp çalışmaları izledi.
12: Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3.8'e ulaşmak.
11: İzmit Körfezi'nde yürütülen dev çevre projesiyle sudaki temizlik devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmaları takip etmek için oradaydı. Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın dalgıç kıyafetlerini giydi. İkili temizlenen bölgelerde dalış yaparak çalışmanın sonuçlarını yerinde inceledi. 2022 yılında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle İzmit Körfezi'nin doğu baseninde biriken dip çamuru temizleniyor. Bugüne kadar hedeflenen 3 milyon 800 bin metreküplük dip çamurunun 2 milyon 400 bin metreküplük bölümü denizden çıkarıldı. Projede %70 seviyesine ulaşıldı.
12: Büyük bir mutlulukla şunu gördük. Yani artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük.
11: Temizlik çalışmaları ile birlikte yıllardır görülmeyen canlı türleri yeniden ortaya çıkmaya başladı. Bakan kuruma göre İzmit Körfezi artık nefes alıyor.
12: Ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
11: İzmit'teki çalışmanın ardından yeni adres de belli oldu. Bakan kurum Fethiye Körfezi'nde dip tarama çalışmalarının başlayacağını açıkladı.
12: Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak şimdi de Fethiye Körfez'de başaracağız.
11: Marmara Denizi'nin korunması için bölgedeki belediyelere de çağrıda bulunan kurum, çevre yatırımlarının sözle değil, eylemle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
10: Evet, Körfez'de teftiş dalışı, Çevre Bakanı Murat Kurum dip temizliği yapılan İzmit Körfezi'ne daldı. Kurum, Körfez'de temizlikle beraber yeni canlı türleri görüldüğünü söyledi. Artık burada Körfez'de, İzmit Körfezi'nde balıkçılık da yapılacak değerli izleyiciler. Son derece önemli bir gelişme. İngiltere, Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filoya yönelik dikkat çeken bir operasyona imza attı. İngiliz kanalında durdurulan petrol tankerine özel birlikler 6 saat süren operasyonun ardından çıktı.
11: İngiltere'den Rus gölge filosu operasyonuna tarihi müdahale geldi. Londra yönetimi harekete geçti. Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı petrol tankerlerinden biri hedef alındı. İngiliz kanalında ilerleyen Smirtos adlı petrol tankeri durduruldu. Operasyon için özel birlikler görevlendirildi. Kraliyet Deniz Piyadeleri Komandoları operasyona katıldı. Ulusal Suç Ajansı ekipleri de görev aldı. Müdahale yaklaşık 6 saat sürdü. Operasyonun sonunda ekipler gemiye çıktı. Kraliyet Hava Kuvvetleri unsurları da destek verdi. Savaş gemileri bölgede görev yaptı. İngiltere Savunma Bakanlığı dikkat çeken bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre Rusya'nın yaptırımlı petrolünün büyük kısmı gölge filo aracılığıyla taşınıyor. 700'den fazla gemiden oluştuğu belirtilen filo, Kremlin için önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor. Yetkililer Smirtos tankerinin soruşturma kapsamında İngiltere'nin güney kıyılarında tutulacağını açıkladı. Geminin yakından izleneceği bildirildi. Operasyon sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer açıklama yaptı. Starmer, bu başarılı operasyon Rusya'ya bir başka darbe indiriyor dedi. İngiliz Başbakan, Putin'in Ukrayna'daki savaşını finanse edenlerin gizlenmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Fransa ile koordineli yürütülen operasyon, batılı ülkelerin Rus enerji ticaretine yönelik baskısını artırdığını bir kez daha ortaya koydu. Kamerun bayrağı taşıyan tankerle ilgili soruşturma ise devam ediyor.
10: Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma, Rum basında eleştiri konusu oldu. Analizlerde Türkiye'nin mavi vatan doktrininin hafife alınmasının bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceği uyarısı yapıldı.
11: Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması Rum basınında tartışma çıkardı. Analizlerde Lefkoşa yönetiminin Türkiye'yi ve Mavi Vatan doktrinini hafife aldığı vurgulandı. Rum basını Fransa ile imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasının Güney Kıbrıs Rum yönetimine herhangi bir savunma garantisi sağlamadığını yazdı. Anlaşmanın Fransa'nın bölgedeki askeri ve lojistik faaliyetlerini kolaylaştıran idari bir düzenleme olduğu belirtildi. Olası bir kriz durumunda Paris'in adayı savunmak zorunda olmadığının altı çizildi. Analizde Rum yönetiminin Batı'nın desteğiyle Türkiye'yi caydırmayı hedeflediği ancak bu stratejinin büyük riskler barındırdığı ifade edildi. Türkleri hafife almamalıyız mesajının verildiği yazıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığına dikkat çekildi. Enerji şirketlerinin olası gerilimler karşısında yatırımlarını askıya alabileceği uyarısı da yapıldı. Rum basınına göre yanlış hesaplar Kıbrıs'ı daha kırılgan hale getirebilir. Lefkoşa'nın izlediği politikanın adanın kalıcı bölünmesini hızlandırma riski taşıdığı vurgulandı.
10: Ve Türkiye Gazetesi'nden geçelim değerli izleyiciler. 82 yıllık acının sergisi. Ağızka Türklerinin Sovyetler zamanında maruz kaldığı sürgün ve zulüm Taksim'deki sergiyle bugüne taşınıyor diyor değerli izleyiciler. Ağızka Türklerinin Sovyet devrinde yaşadığı sürgün dramını tecrübeye dayalı olarak anlatan Kayıp Sürgün İzinde sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Küratör Beste Gürsu bu sergi çekilen acılardan ders almamıza vesile olacak diyor. Ve şöyle söylemiş, sergi için birçok arşivde araştırma yaptık, ailelerdeki belgeyle fotoğraflara ulaştık ve etnografik nesneler elde ettik. Sürgün döneminde Ağızkalılar emniyet sebebiyle fotoğrafların yırtığı için kareleri çok zor bulduk. Bunlardan bir kısmını ise sergide yer verdik. 2 sene boyunca yaptığımız çalışma neticesinde çok iyi bir arşiv meydana geldi. Bunlar dijital ortama da aktarılıyor. Sürgüne dair DATÜB tarafından Ankara'da bir müze açma düşüncesi var. Bunun detayları da ilerleyen zamanlarda belli olacak demiş. Türk Kızılay'a yılın ilk yarısında rekor kan bağışı yapıldı. Tam 1 milyon 246.400 ünite kan bağışlandı. Bağışçıların %21'ini ise gençler oluşturdu.
8: Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz.
11: Kan vermek birkaç dakika ancak kurtarılan hayatlar sayesinde etkisi bir ömür. Türk Kızılay'a yılın ilk yarısında 1.246.400 ünite kan bağışlandı. Üstelik bağışların %21'ini gençler yaptı. Türk Kızılay 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde verileri paylaştı. Buna göre bu yılın ilk 5 ayında 1.246.400 ünite kan bağışı gerçekleşti. Bağışçıların %85'i erkek, %15'i kadınlardan oluşuyor. Kan verenlerin %21'i ise 18-24 yaş grubundaki gençler. Bu dönemde biz iyilik severiz projesi sayesinde 4063 yeni düzenli bağışçı sisteme kazandırıldı. Aktif kök hücre bağışçısı adayı sayısı da 1.231.392'ye ulaştı. 36.905 hasta için de umut verici eşleşme sağlandı.
10: Maltepe sahil yolunda feci bir kaza yaşandı. Hızla gelen bir araç kavşakta dönüş alan araca çarptı. O sırada araçlardan biri alev topuna döndü.
11: Frenin varlığını unuttu. Yarınlar yokmuşçasına son sürat hızla ilerledi. Kavşaktan dönüş alan otomobile çarptı. Araç saniyeler içinde alev topuna döndü. Korkunç kaza İstanbul Maltepe sahil yolunda yaşandı. Gece 2 sıralarında 25 yaşındaki bir sürücü son sürat hızla ilerliyordu. O sırada başka bir araçla kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri anında alev aldı. Yanmaya başladı. Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
10: Yaprak'la ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
13: Günaydın. İyi haftalar diliyorum size ve sevgili izleyicilerimize.
10: Teşekkür ediyoruz. Piyasalara bakalım, gündemimize geçelim.
13: Evet, döviz piyasaları ekranlara geliyor. Dolarla başlayacağız öncelikle. Bu arada tabii ki yani savaşın biteceğine dair bu olumlu açıklamalar, hatta ya imza günü artık bekleniyor. Bunların hepsinin piyasalara yansıması son derece olumlu oldu. Onu hemen ifade edelim. Dolar

0: 121 dolardan ve Ripple 1 dolar 18 sent.
1: Evet, piyasalar böyleydi. İstersen kısaca bu anlaşma Hürmüz Boğazı'nı haliyle petrolü nasıl etkiler? Brent petrol düşer mi? Bununla başlayalım Yaprak.
0: Valla etkiledi bile. Brent petrolde düşüşleri gördük. Biz 82 dolara kadar çekildi. Sabah işte girerken baktım 83 dolar 84 dolar arası bir rakam var. Yani zaten biliyorsunuz en hararetli dönemde 120 dolarları gördü, biraz daha üzerine çıktı. Böyle birazcık hani itidalli açıklamalar gelmeye başlayınca da 90 dolar seviyelerine kadar çekilmişti. Ama tabii ki hafta sonu bu anlaşmanın yapılacağına dair çok önemli açıklamalar yapıldı. Ve bunun da etkisiyle birlikte 82 dolarlara kadar geri çekildi. 83-84 dolar civarında seyrediyor. Şimdi de tabii gözler 19 Haziran'a çevrildi. O imzaların da atılması gerekiyor. Ya her ne kadar anlaşma sağlandı desek de biliyorsunuz sahada öyle olmuyor. Yani birçok örneklerini de gördük esasında. Özellikle gözler şimdi İsrail'e çevrilmiş durumda. Bir miktar tedirginlik var, bir bekleyiş var ama anlaşma açıklaması gerçekten pozitif yansıdı. Altına baktığımızda da gram altında 6400 liranın üzerindeki seviyeleri gördük. Biliyorsunuz altın 6000 liranın altına da indi geçtiğimiz hafta, iki haftayı göz önünde bulundurduğumuzda. Ama barışın tabii ki sesi altına da yükseliş olarak yansıdı. Şu an serbest piyasada 6568 lira civarında gram altın, onu hemen ifade edelim. Ons'ta da ciddi yükselişler var. 4329 dolara kadar yükseldi altının onsu. Evet. Zaten şunu hemen söyleyelim. Özellikle JP Morgan, işte Goldman Sachs, Citigroup gibi, keza içeride bizim de analistlerimiz altının yılın ikinci yarısında performansının özellikle savaştan gelecek o pozitif açıklamalarla birlikte yükseleceğini söylüyorlardı. Hatta yıl sonu itibariyle 8 bin lira biraz daha üzerindeki seviyeleri telaffuz ediyordu. Az önce söylediğim gibi hem uluslararası finans kuruluşları hem de içeride de bizim analistlerimiz. Eğer bu savaş biterse, o imzalar atılırsa, herhangi bir krizde yaşanmazsa tekrar yönünün yukarı olabileceğine yönelik öngörüler paylaşılıyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte söyleyelim. Bu arada sadece altın değil, gümüşte de yükselişler var. Onu da hemen ifade edeyim. Gram 111 liraya yükseldi. Onsa baktığımızda da 70 dolar seviyelerini görüyoruz. Gümüşte de, kripto paralarda da keza öyle gördünüz. Kripto paralarda yine yükselenler arasında, işte haftaya böyle bir tabloyla başlamış olduk.
1: Peki, Fed Başkanı Warsh, Kevin Warsh'un sınavı bu hafta, yeni Fed Başkanı ne yapacak?
0: Evet, şimdi 16-17 Haziran tarihleri önemli. 17'sinde karar açıklanacak ama ya büyük bir ihtimalle bir değişikliğe gitmeyecek. Ama Fed faiz artışına ya da indirimine gitmeyecek. Sabit bırakacak, pas geçecek. Avrupa Merkez Bankası geçen hafta biliyorsunuz 25 bas puanlık bir artış gerçekleştirmişti. Hatta yani şöyle, otoriteler demişti ki Orta Doğu'daki savaşın direkt etkisi oldu piyasalara Avrupa'da. Amerika'da da biliyoruz yani özellikle enflasyon anlamında etkileri oldu. Enerji fiyatlarına etkileri oldu. Fakat şimdi Kevin Warsh'un Fed'in alacağı karar aşağı yukarı belli gibi görünüyor. Pas geçecek. Ama burada en önemli şey, biz de biliyorsunuz para politikası toplantısının hemen ardından metne bakıyoruz. Hangi ibareler var? Oradaki açıklamalar, Kevin Warsh'un açıklamalarının tonu çok fazla piyasaları ilgilendiriyor. Bakalım bu hafta bir de bu haberi bekliyor olacağız. Piyasalarda yönünü ona göre hazırlayacak gibi görünüyor.
1: Peki, İstanbul'da en çok tüketilen sebze ve meyve de belli olmuş. Evet. Büyükşehir Hal Müdürlüğü'ne göre.
0: Neler tükettik hemen söyleyeyim. Meyve ve sebzede, şimdi meyvede en fazla karpuz tüketilmiş. Sebzeye baktığımızda da domatesin tüketildiğini görüyoruz. Fiyatlara baktığımızda da domates fiyatlarının 100 liranın üzerinde olduğunu gördük. İşte 104 lira, işte marketlerde 140 liraya kadar çıkmıştı. Sonrasında 30 liraları da gördük. Yani ciddi düşüşleri de gördük. Hatta Antalya'dan yayın yaptık. Antalya'da 30 liraydı. Üreticide rekoltenin bol olduğunu söyleyelim. Sadece domates için konuşmuyorum tabii ki. Diğer meyve ve sebzelerde de bu sene verimli geldi. Yani yağışların da etkisiyle birlikte rekolte güzel. Hatta özellikle sebzede, başta domates olmak üzere, fiyatların çok daha fazla düşeceğini ifade ediyor üreticiler. Bunun altını çizelim. Şimdi domatesten sonra hangi ürün tüketilmiş? Salatalık, patates geliyor, biber yine. Karpuzdan sonra da en fazla çilek tüketilmiş. Kayısı, erik, limon da takip ediyor diyelim, meyve açısından da konuşacak olursak.
1: Peki.

0: Çok teşekkürler Yaprak.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet değerli izleyiciler, Yaprak Kırk Yıldız'dan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte Ahmet'le Ankara'nın gündemi olacak. Yine konuklarımızla da Amerika ile arasındaki anlaşmaya bir bakacağız. 10 dakika ara.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

sabahlar piyambiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: şimdi reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: pay onunda. 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 15 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen başlıklarımıza bir bakalım. Dünyanın merakla beklediği açıklama Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika ile İran'ın anlaştığını duyurdu. Şerif, anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söyledi. Türkiye'ye sürece verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Anlaşmayı Amerika Başkanı Donald Trump da doğruladı. Ve kabinenin gündeminde NATO zirvesi, Amerika ile anlaşması var. İki haftalık aranın ardından kabine bugün toplanıyor. Amerika-İran müzakere süreci, 7-8 Temmuz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama değerlendirilecek. Ve AK Parti'den Avrupa Parlamentosu'na Akın Gürlek tepkisi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Avrupa Yaptırım Listesi'ne alma iddiasına AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa izin vermeyiz dedi. Bu kimsenin haddi değil uyarısında bulunuldu. Ve CHP'de Grup Başkan Vekili belirsizliği, CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın'dan boşalan Grup Başkan Vekili için taraflar karşılıklı hamle yapacak. Arınma il başkanlarına sıçrayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları listenin başında. Özgür Özel'in memleketi Manisa içinde görevden alma seçeneği masada olacak. Ve Türkiye Dünya Kupası'na puansız başladı. Bizim çocuklar dün sabah 7'de oynanan maçta Avustralya'ya 2-0 yenildi. Yurdun dört bir yanında tek yürek olan milyonlarca taraftar milli maçı meydanlarda izledi. Evet değerli izleyiciler, etiketimiz Nihayet Barış. Nihayet Barış etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Başlayalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 80 yaşında. Doğum günü kutlamaları ise tartışmaya dönüştü. Beyaz Saray'ın önü sirkalarına dönerken Trump İran'la anlaşmayı bile aynı güne denk getirmeye çalıştı. Az sonra. Türk Kızılay'ına yılın ilk yarısında rekor kan bağışı yapıldı. Tam 1.246.400 ünite kan bağışlandı. Bağışçıların %21'ini ise gençler oluşturdu. Az sonra. Haziran ayına rağmen yaz gelmedi. Yurdun bazı noktalarında yine sağanak çilesi vardı. Dereler taştı, yollar gölleri aratmadı. Ev ve iş yerleri de su altında kaldı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranları taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan bir kişiyi arayan AFAD ekiplerinin botu akıntıya kapılarak devrildi. Acı olayda bir AFAD personel hayatını kaybetti, dördü de yaralandı.
2: Kaybolan kişiyi arıyorlardı, botları devrildi. Feci kazanın da görüntüsü ortaya çıkarken acı haberler arka arkaya geldi. Evet. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşandı. AFAD ekipleri 11 Haziran'dan beri Fırtına Deresi'nde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu arıyorlardı. Şenyuva köyü civarında Civelekoğlu'nun cansız bedeni tespit edildi. Bu sırada şiddetli akıntıya kapılan AFAD botu devrildi. Suya düşen 5 AFAD personelinden 4'ü kurtarıldı. Kayıp olarak bir personelin ise cansız bedenine ulaşıldı. Feci kazanın görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Ekipler canı pahasına mücadele etti diyoruz. Canını ortaya koyarak mücadele etti diyoruz. İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Başımız sağ olsun.
2: Olayda hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
4: Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam.
2: Törenin ardından 28 yaşındaki Özkan'ın cenazesi dualarla memleketi Bolu'ya gönderildi. Özkan'ın cenaze namazını babası kıldırdı.
5: Bizim yanımızda oldunuz.
2: Eşi tabutuna son kez sarıldı.
6: Ne gurur duyuyorum.
2: AFAD personelinin tabutu sevenlerinin omuzlarında taşındı. Geride 10 aylık bebek ve acılı eş kaldı.
0: Ve akşamdan getirelim. Ankara Havalimanı açılıyor. Uluslararası standartlara kavuşturulan Etimesgut Havalimanı Ankara adı ve ANK koduyla bugün hizmete girecek. Açılışı Başbakan Erdoğan'ın yapacağı Ankara Havalimanı'na aynı anda 44 uçak park edebilecek. Havaalanı ilk sınavını dünya liderlerinin katılacağı 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde verecek. Afyonkarahisar'da kızıyla dinlenme tesisine giden kadın köpek saldırısına uğradı. İki kişinin sandalyeli müdahalesine rağmen zapt edilemeyen köpek yaşlı kadının kolu ve bacağını yaraladı.
2: Kızıyla dinlenme tesisine gitti. Başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Yaşlı kadın kol ve bacaklarından yaralandı.
7: Yemek yediğimiz esnada dışarıdan bir çığlık sesleri geldi. İçeri giren bir kızın dışarıdaki bulunan annesinin köpeğin saldırısına maruz kaldığını söyledi.
2: Olay Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yaşandı. 53 yaşındaki Feride Hozer kızıyla dinlenme tesisine girmek istedi. O sırada başıboş köpek dehşetine maruz kaldı. Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başardı. Ancak kadını önce kolundan sonra ise ceketinden yakalayan köpek yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı.
7: Dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
2: Çevredeki vatandaşlar yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koştu.
7: Kollarında yara aldığını gördük ve hemen 112 acil çağrı merkezine haber ettik.
2: İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen zapt edilemeyen köpek yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı.
7: Köpek hala çevrede saldırmaya devam ediyordu. Vatandaşların yardımıyla köpeği tuttuk. Hemen sağlık ekipleri de içeri girer girmez hastaya müdahale etti.
0: Şimdi Ahmet Lankan'ın gündemine bakalım. Ahmet günaydın.
8: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Eti Mesut Havalimanı'nı açacak. Gündem o. Başka neler var? Sen de bunları dinleyerek başlayalım Ahmet.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi bir hayli yoğun. Biliyorsun 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. O NATO zirvesine yönelik hazırlıklar da devam ediyor. Bu hazırlıklardan bir tanesi de Etimesgut Askeri Havalimanı'nın Ankara Havalimanı olarak açılacak olması. Böylelikle Ankara'ya gelecek olan dünya liderleri Ankara Havalimanı'na inecekler ve toplantıların yapılacağı külliyeye doğru oradan hareket edecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılış törenine katılıyor. Saat 14'te bu açılış gerçekleştirilecek. Ankara'ya da yeni bir katma değer sağlayacağını bu havalimanının belirtelim. Bu açılışın ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinenin en önemli gündem başlıklarından bir tanesi İran ve ABD arasında varılan o barış anlaşması olacak. 107 günün ardından ABD ve İran anlaşmaya vardı. Silahlar susuyor. Bunun bölgeye yansımaları ve ateşkesin barışın kalıcı olması için hangi adımlar atılacak? Türkiye bu konuda hangi rolü üstlenecek? Bütün bunlar kabine toplantısında ayrıntılı bir biçimde masaya yatırılacak. Tabii İsrail'in bu anlaşmayı boşa çıkarma girişimleri, provokasyonları da devam ediyor. 19 Haziran'da resmi anlaşma İsviçre'de yapılacak. O ana kadar herhangi bir pürüz yaşanmaması için de Türkiye çabalarını devam ettirecek. Dış politika ağırlıklı görünüyor kabine şu an itibariyle. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın da sona ermesi için hangi adımlar atılabilir ve Karadeniz'deki gemilerin seyri sefer güvenliğine ilişkin atılacak adımlar da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Terörsüz Türkiye süreci. Ona yönelik çalışmalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda artık somut adımların da atılması gerektiğini ifade etmişti. Bu kapsamda bir çerçeve yasa hazırlanması bekleniyor. Meclis 15 Temmuz'da tatile girecek. O tatilden önce bu hazırlığın yapılması ve meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Buna yönelik neler yapılabilir? Bunlar değerlendirilecek ve bu kapsamda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki son raporları ele alınacak. Silah bırakma hangi aşamada, terör örgütünün son durumu ne? Bütün bunlar değerlendirilecek. Az önce de söyledik, NATO zirvesi var. O NATO zirvesine yönelik olarak alınacak güvenlik tedbirleri, konsepti, NATO zirvesinin içeriği, Türkiye'nin nasıl bir ev sahipliği yapacağı, bunlar da kabine toplantısında değerlendirilecek. Ekonomi de yine kabinenin en önemli gündem başlıkları arasında. Artık gözler memur, memur emeklileri, işçi emeklileri için gözler Haziran ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. O rakamlar, o veriler bekleniyor. Dolayısıyla ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Yine geçtiğimiz hafta içinde beyaz et üreticilerine, tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmıştı. Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında. Oradaki son durumda değerlendirilecek. Sadece tavuk sektörü değil, kırmızı et sektörü, meyve sebzeler, bütün bunlar ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek. Oralara da gerekli görülmesi halinde müdahalelerin yapılabileceği değerlendiriliyor, ifade ediliyor. Kabinede işte bütün bunlar da ayrıntılı bir biçimde masaya yatırılmış olacak.
0: Peki Ahmet, meclise de bir bakalım o zaman. Meclisin gündeminde neler var, onları da senden bir dinleyelim.
8: Şimdi mecliste komisyonlar ve genel kurul çalışmaya devam ediyor. Bu hafta özellikle yeni torba kanun gündeme alınacak genel kurulda. Teklifle Emniyet Teşkilatı'nın amir rütbesindeki azami kadro oranları yeniden belirleniyor. Sağlık problemi, sağlık sebebiyle polis okulundan ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla dönüp mezun olanlara dönüş hakkı tanınacak. Aynı zamanda medya sektörünü ilgilendiren bir düzenleme de var. Basın ilan kurumu gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verebilecek. Taksi ve dolmuşçulara plaka satışında vergi muafiyeti getiriliyor. Bu da önemli bir düzenleme. Gençlerden sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi alınmayacak. Bu da önemli bir düzenleme. Tabii gözlerde bir yandan Cem, 12. yargı paketine çevrilmiş durumda. 12. yargı paketi neyi içeriyor? Yargı hizmetlerinin hızlandırılmasını içeriyor. Bu kapsamda iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak. Ancak zorunlu ve istisnai durumlarda mahkemeler gerekçesini açıkça ortaya koymak şartıyla duruşmaları daha ileri bir tarihe erteleyebilecek. Yani hep söylüyoruz ya, geciken adalet adalet değildir şeklinde, buna yönelik bir adım atılmış olacak. Bu 12. yargı paketi de hem şu anda yargılamaları devam edenler, hem de işte bu yargı süreçlerinin uzamasına rahatsız olanlar açısından merakla bekleniyor. 12. yargı paketinin de kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
0: Peki. Ahmet, AK Parti'den Avrupa Parlamentosu'na Akın Gürlek tepkisi var. Avrupa Parlamentosu Akın Gürlek'i yaptırım listesine alabiliriz gibi böyle abuk bir açıklama yaptı. Ama Ömer Çelik'ten de sert bir cevap geldi.
8: Şimdi Avrupa Parlamentosu'nda 17 Haziran'da Türkiye raporu oylanacak. O raporun içerisinde densiz bazı hamleler yapılması gündeme geldi. O hamleyi yapan isim ise Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan Vladimir Prebilic. Bu aynı zamanda gölge raportör olarak da geçiyor Avrupa Parlamentosu'nda. Böyle densiz açıklamaları var, densiz girişimleri var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptırım listesine alınması yönünde bazı girişimler ve hamleler olacağına yönelik iddialar var. Akın Gürlek de zaten buna sert tepki göstermişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki, Türk yargısı Türkiye vesayet altına alınamaz. Türkiye'de yargı bağımsızdır. Yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur demişti Akın Gürlek. Bu Avrupa Parlamentosu'ndaki yaptırım iddialarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sert tepki gösterdi. Ömer Çelik de şunları söyledi. Avrupa Parlamentosu'ndaki bir üyenin Türkiye'ye yönelik böyle bir sözde bulunması, ifadede bulunması kabul edilemez dedi. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir ifadesini kullandı ve böyle bir girişimin de kabul edilemeyeceğinin altını çizmiş oldu.
0: Peki, son olarak da CHP'ye bir bakalım Ahmet. Tabii CHP artık kendi yolunda gidiyor tabii. G Grup Başkan Vekili belirsizliği var. il başkanlarıyla arınma devam edecek deniyor. CHP'de son durum nedir?
8: CHP'de işler karışık, sularda uzun süre durulmayacak gibi görünüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla tekrar genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra arınma sürecini başlattı. 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Bunlar içinde 2 tane de grup başkan vekili bulunuyor. Biri Ali Mahir Başarır, diğeri Gökhan Günaydın. Bu isimlerin tedbirli olarak disipline sevk edilmesi şu da önemli. Şimdi geçtiğimiz hafta salı günü grup toplantısında kim konuşacak krizi yaşandı. Özgür Özel grup toplantısında konuştu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde düzenlediği grup toplantısında konuştu. Şimdi grupta sadece Özgür Özel'e yakın tek bir isim kaldı. Murat Emir. Şimdi CHP'de şu konuşuluyor. Bu isimlerin yerine nasıl bir görevlendirme yapılacak? Şimdi CHP içindeki CHP'nin iç tüzüğüne baktığımız zaman yine milletvekilleri tarafından seçilmesi gerekiyor. Ancak grupta Özgür Özel'in ağırlığı var. Öyle bir seçim olursa yine Özgür Özel'e yakın isimler göreve gelebilir. Genel merkez buna karşı nasıl bir hamlede bulunmayı planlıyor? Şu an itibariyle Kılıçdaroğlu'na yakın hukukçu kurmayla şunu değerlendiriyor. Bu iki koltuğun nasıl doldurulacağı konusunda tedbir kararının atama ile görevlendirmelere olanak tanıyıp tanımadığı değerlendiriliyor. Buna bakılıyor. Eğer böyle bir değerlendirme sonucunda böyle bir imkan bulunursa boşalan koltuklara Kemal Kılıçdaroğlu'nun atama yapabileceği, iki grup başkan vekili atayabileceği ifade ediliyor. Ancak dediğim gibi orada bir hukuki sorun var mı yok mu? O şu an itibariyle değerlendiriliyor. Dolayısıyla yarın salı günü grupta kim konuşacak hala o belirsizliğini koruyor. Öte yandan arınma devam etmesi, arınmanın CHP içerisinde devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıklarına atama yapması bekleniyor. Şu an itibariyle Ankara il başkanı yine İzmir'deki bir kooperatif soruşturmasından dolayı tutuklu. Onun yerine yeni bir görevlendirme yapılacak. İzmir'de Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin il başkanından rahatsızlığı var. Oraya bir görevlendirme yapılması bekleniyor. Şu an itibariyle de fiili olarak Gürsel Tekin İstanbul il başkanlığını yürütüyor. Yine onun görevlendirilmesi, tekrar görevlendirilmesi de söz konusu olabilecek. Öte yandan Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı zorlamak için delegelerden imza topladı. Şu an itibariyle parti meclisinde istifalar yaşanmıştı biliyorsun. 27 isim istifa etti. Ancak oradan bir sonuç alamadılar. Olağanüstü kurultayı toplayabilmek için bu kez de delege kartını masaya koyacaklar. Bugün ya da yarın işte o toplanan imzaların ki 950 civarında delegenin imza verdiği ifade ediliyor. O imzaların genel merkeze sunulması bekleniyor. Peki genel merkez buna karşı ne yapacak? Genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı devam ettiği müddetçe ve Yargıtay'daki temyiz süreci devam ettiği müddetçe olağanüstü kurultayın toplanamayacağını düşünüyor. Zaten parti meclisi olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Bütün bunlar yine Özgür Özel cephesiyle Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arasında tartışma konusu olmaya devam edecek. Özgür Özel ve arkadaşları bütün bu girişimlerden sonuç alamazsa ne olacak? İşte o her zaman konuştuğumuz kaçınılmaz kopuş sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak bu süre zarfında çarşamba günü CHP MYK toplanacak. Orada da yine bazı belediye başkanlarının ve milletvekillerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor. Yani CHP içindeki o güç mücadelesi bu hafta içinde de devam edecek gibi görünüyor.
0: Peki. Ahmet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
8: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Evet, Ahmet'in Ankara'nın gündemini aldık. Amerika ile arasındaki anlaşmaya bakalım. Dünyanın merakla beklediği anlaşma Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Amerika ile anlaştı dedi. Şerif anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söyledi. Türkiye'ye sürece verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Anlaşmayı Amerika Başkanı Trump da doğruladı.
1: Müzakereler sona erdi denilirken dünyanın beklediği o haber Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran'ın anlaştığını duyurdu. ABD-İran arasında müzakere süreci devam ederken İsrail süreci baltalamak için Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Barış umudu giderek sona ererken ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'e ateş püskürdü. Lübnan'a saldırılmaması gerektiğini söyledi. Trump saatler sonra anlaşmada imzaların atılacağını ifade etti. Saatler geçti, o açıklama Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Şerif, ABD ile İran'ın anlaştığını açıkladı. Lübnan dahil cephelerde operasyonlar sona erecek dedi. İmzanın 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacağını söyledi. Şerif, müzakere sürecinde verdiği destekten dolayı Türkiye'ye de teşekkür etti. Bu açıklamalardan dakikalar sonra ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından bir kez daha açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşma tamamlandı dedi. Hürmüz'ün ücretsiz açılmasına izin veriyorum ve ablukanın kalkmasını onaylıyorum dedi. Trump, soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı.
9: TGRT FM Haber.
10: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
11: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
10: İFinans günün tasarruf ipucunu sundu.
12: Şimdi reklamlar.
13: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
17: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
18: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Reklamları dinlediniz.

Kaçırılan Osmanlı 26. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Öte yandan Halil yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Ancak Karaca Gazi aradan yıllar geçtiği için Halil'i tanıyamaz. O hala çocuğun Fedon'un eli altında bulunduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Allah-u Teala'nın yardımıyla Fedon'u yakalamayı başarır. Ancak çok kurnaz biri olan Fedon tekrar Karaca Gazi'nin elinden kaçar. Çaresiz kalan Karaca Gazi ise Fedon'un peşinden onu tekrar yakalamak için Napoli'ye geçer. Limana indiği sırada bir kavgaya denk gelir.

0: Bırakmayın.
1: Savunun bre nametler. Bir kişiye altı kişi saldırılır mı? Alın bakalım. Gel buraya. Al.
0: Karaca Gazi Bey'im. Kavuşturan Rabbime hamdolsun.
1: Arkana dikkat et. Bre, ne işin var burada senin?
0: Hele şu serserileri bir etkisiz hale getirelim de anlatırım beyim. Haydi bre.
1: Sağ olun bre namussuzlar.

0: Tam zamanında gelmişsin Karaca Gazi Bey'im. Yoksa bu namussuzlar beni tepeleyebilirdi. Fena sıkıştırmışlardı.
1: Hadi canım, sen ben olmadan da onların hakkından gelebilirdin. Söyle bakalım, buraya geliş maksadın ne?
0: Ben ne zamandır Napoli'de yaşıyorum zaten.
1: Ne yapıyorsun burada?
0: Bir silahçı dükkanında çalışıyorum. Peki sen nereden geliyorsun?
1: Cenova'dan.
0: Sahi mi? Hı hı. Halbuki ben seni orada ne kadar arayıp durmuştum.
1: Bulamazdın. Cenova'ya yeni gelmiştim.
0: İnan kendimi bir rüyada gibi hissediyorum. Hani dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur derler ya. Öyle bir şey işte bu. Şimdi beni daha fazla merakta bırakma da beyim. Bunca zaman neredeydin, anlat hele.
1: Denizlerde İbrahim.
0: Ne işin vardı denizlerde?
1: Kürek çekiyordum.
0: Anlamadım.
1: Hedon keferesinin Halil'i alıp Cenova'ya gitmiş olduğunu tahmin ederek bir gemiye atlayıp hemen yola çıktım. Sana da bir mektup bırakmıştım. Eline geçtim.
0: Geçti.
1: Ama ne yazık ki bindiğim geminin tayfaları yolda isyan ederek gemiyi zapt ettiler. Beni de forsalığa layık gördüler. Bu zaman zarfında durmadan kürek çekmek zorunda kaldım.
0: Aman Allah'ım. Neler gelmiş başına?
1: Derken bir korsan gemisinin topuyla gemi batınca evliyanın himmetiyle Allah'ın yardımı yetişti de kurtuldum. Neyse. Ben de seni Bizans'a döndün sanıyordum.
0: Seni veya Halil'i bulmadan nasıl dönerdim beyim?
1: Peki sen neler yaptın? Anlat bakalım.
0: Benim de başımdan çok şey geçti beyim. Beni de aynı günlerde Andrea namussuzuyla Fedor'u ve çocuğu bulmak için Cenova'ya gönderdiler.
1: Bunu biliyorum.
0: Nereden öğrendin?
1: Andrea'dan.
0: Ne diyorsun? Onu buldun demek.
1: Evet. Düne kadar da beraberdik.
0: Hayret. Halbuki ben onun Fedon'un hazinesini çaldıktan sonra yabancı bir memlekete kaçmış bulunduğunu duymuştum.
1: Yanlış duymamışsın ama Fedon izini bulmuş ve bir baskınla da parasını geri almış.
0: Oh olmuş. Her neyse. Andrea paralarla savuşunca ben de Bizans'a geri döndüm. Bu sefer de General Febüs'te yeniden Napoli'ye geldim. Fedon sahte bir papaz yollamış Bizans'a. Fidye karşılığı çocuğu teslim edeceğini bildirmişti. Bu parayı vererek çocuğu kurtaracaktık sözde.
1: Bundan da haberim var.
0: Generali kaybedince Bizans'a dönmekten çekindim. General benim bu haydutlarla işbirliği yapmış olduğumu zanneder diye bir daha Bizans'a dönemedim.
1: Doğru düşünmüşsün.
0: Doğru olmasa bile benim orada ne işim vardı? Ben Bizans İmparatoru'nun hayatını korumakla vakit geçirecek diyelim ki. Fedon da bir daha Bizans'a dönmeyeceğine göre onu ancak buralarda bulabilir ve Halil'i elinden alabilirdim. Sonra sen de çocuğun peşinde olacağından sana da rastlayabilirdim. Nitekim de öyle oldu zaten.
1: İyi yapmışsın İbrahim. Dur ben de sana hürriyetime kavuştuktan sonra yaptıklarımı anlatayım.

0: İşte aramızdaki fark. Ben bunca zaman bir karınca boyu kadar bile ilerleyemediğim halde sen bir ay içinde neler başarmışsın. Ama keşke şu Andrea'ya güvenmeseydin.
1: Zaten o geri zekalı yüzünden kaçırdım Fedon keferesini. Ama kendisini mutlaka bulacağım. Acaba o alçak çocuğu gerçekten Vatikan papazlarına bırakmış mıdır dersin?
0: Olmayacak şey değil. Çocuk yanında olmadığına göre pekala bu işi yapabilir. Onun gibiler para için vatan dahil her şeyi satarlar.
1: Doğru öyle. Neyse. Halil'i düşündüm de şimdi kim bilir ne kadar serpilip gelişmiştir değil mi?
0: Ya evet, zavallı çocuk. Meğer çekeceği ne çileler varmış.
1: Aklıma ne geliyor biliyor musun?
0: Ne geliyor beyim?
1: Geçen bu kadar zamandan sonra onu görecek olsak bile tanıyamayız herhalde.
0: Hele bir görelim de tanıyıp tanımadığımızı o zaman anlarız. Şimdi ne emredersin beyim, onu söyle.
1: Fedon'u arayacağız İbrahim. Buraya sarı bir arabayla gelmiş. Ben bu arabayı tanıyorum. Yanında genç ve güzel bir kadınla papaz eskisi bir adamı var. Ama o adamı görmedim.
0: Ben tanıyorum. Nerede görsem tanırım o papaz bozuntusunu.
1: O zaman işimiz daha da kolaylaştı demektir. Sahi az önce o adamlarla neden kavga ediyordun?
0: Sorma. Sen gelmeden önce birini dövüyorlardı. Elimde değil, dayanamadım. Araya girip dövüleni kurtarmak istedim. Sen misin araya giren? Adamlar onu bırakıp bana saldırdı. Her neyse, kalacak bir yer ayarladın mı yoksa benim kaldığım yere mi gidelim?
1: Benim kaldığım misafirhane daha iyi. Sen de oraya gidersin. Odamda boş bir yatak var.
0: Madem öyle hemen senin misafirhaneye gidelim beyim. Karnım zil çalıyor.
1: Benim de.
0: Affedersin beyim. Fedon'la ilgili aklıma şu anda bir şey geldi.
1: Ne geldi?
0: Bu keferenin Napoli'de kaldığı bir evi var. Hani şu General Phoebus'u tuzağa düşürdükleri ev.
1: Evet. Hala o evde olabilirler değil mi? Evin yerini biliyor musun?
0: Hayır. Bildiğim tek şey Santa Lucia mahallesinde olduğu. Bence bu mahalleye bir tarasak belki bir şeyler öğrenebiliriz.
1: Tamam. Daha akşama çok var. Hadi hemen gidelim mahalleye.

0: Santa Lucia mahallesi burası mı İbrahim?
1: Evet.
0: Ne kadar da çok ev varmış. Acaba Fedon iti bunların hangisinde kalıyor dersin? Dur bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Şuraya bak İbrahim. Araba orada. Fedon keferesinin arabası. Tamirhaneye bak. Gördün mü?
1: Evet beyim, gördüm.
0: Arabayı siyaha boyuyorlar. Gel şu tamirciyle konuşalım.
1: Olur.
0: Kolay gelsin usta. Bu araba kimin acaba?
2: Benim. Neden sordunuz?
0: Ne zamandan beri senin?
2: Dünden beri. Onu dün sabah satın aldım.
1: Neden boyuyorsun peki?
2: Eski sahibi onu hemen başka bir renge boyamam şartıyla bana sattığı için.
0: Ya kimdi acaba sahibi?
2: Tanımadığım bir adam. Neden soruyorsun? Yoksa arabayı senden mi çaldı?
0: Hayır öyle bir şey yok canım. Bana arabanın sahibi lazım da onun için soruyorum.
2: Dedim ya tanımıyorum. Dün sabah erken geldiler. 2 kişiydiler. Yanlarında bir de kadın vardı. Acele uzun bir yolculuğa çıkacaklarını söyleyerek arabayı atlarıyla birlikte uygun bir fiyata satma teklifinde bulundular. Ben de aldım. Hatta onları bu arabayla limana kadar götürdüm.
1: Bir gemiye mi bindiler?
2: Evet.
0: Geminin nereye gittiğini biliyor musunuz usta?
2: Evet. Cenova'ya gidiyordu. Hmm. Bir çığırtkan hemen Cenova'ya hareket edeceğini söyleyerek müşteri topluyordu.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Hadi Minitoğlu, gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Cenova'ya. İnşallah hemen bir gemi buluruz.
1: Merak etme beyim. Hemen her gün oraya giden bir sürü gemi oluyor.
0: Öyleyse çabuk olalım.
1: İyi de misafirhanedeki eşyalarımız ne olacak?
0: Boş ver eşyaları. Hemen gitmemiz gerek. Fedon'u kaçırırsak bir daha izini zor buluruz.

0: Fedon alçağı hakikaten şeytanın teki. Beni bir defa daha atlattı.
1: Yani seni bilerek mi peşinden Napoli'ye getirdin?
0: Evet, her şey apaçık ortada. Fedon Cenova'dan hemen kaçamayacağı için kendisine zaman kazanmak amacıyla bizi oradan uzaklaştırdı.
1: Bunu niye yapsın ki?
0: Çünkü parasını bazı işlere yatırmış olması gerekir. Bunları toplamak için de vakit lazım. Bu işi rahat rahat başarabilmek için beni de oradan uzaklaştırmayı planladı. Benim nasıl olsa sarı arabanın peşine düşeceğimi biliyordu. Böylece beni Napoli'ye kadar getirir getirmez arkasından hemen bir gemiyle tekrar Cenova'ya döndü.
1: Evet, haklısın Karaca Gazi. Bu kefere kadar kurnaz birini görmedim. Resmen bizimle köşe kaplıca oynuyor ya.
0: Ama elimden kurtulamayacak. Şimdi o paracıklarını en verimli şekilde işletmek için faizcilik yapan sarraflarla anlaşmıştır. Cenova'ya varır varmaz hemen bu sarrafları tarayacağız.
1: Orası kolay.
0: Onlar dün sabah hareket ettiklerine göre aramızda 30 saat kadar bir mesafe var. Bu kadar zaman içinde sarraflarla işini bitireceğini hiç sanmam. Vaktimiz olacak. İşte benim kaldığım han burası İbrahim.
1: Ben burayı tanıyorum. Daha önce Andrea ile buraya gelmiştik. Hatta bir kavgaya da karışmıştım.
0: Biliyorum, han sahibi anlattı. Senin için Midas dedi.
1: Evet, bu ismi binbaşı Andrea takmıştı bana.
0: Gel hadi, içeri girip karnımızı doyuralım ve ne yapacağımızı planlayalım.
2: Hey, ne oluyor burada? Nedir bu gürültü?
3: Tam zamanında geldin Aristo. Senin binbaşı Andrea zor durumda. Fena halde dayak yiyor.
0: Kimler dövüyor onu?
3: Kimler değil, kim demen lazım. Bizim yeni katip yamağı Pietro var ya, o işte.
0: Ne? Pietro mu Andrea'yı ya dövüyor? O kadarcık bir çocuk koca adama nasıl dövebilir ki?
3: Doğrusu buna hepimiz şaşırdık. Meğer çok kuvvetli bir şeymiş. Üç kişi elinden alamadık.
4: Yeter bırak beni. Bir daha bir şey söylemem sana. Tamam, eşek olan senin değil benim babamdır. Tövbe vurma artık.
5: Duyuyor musun? Andrea tövbe ediyor.
0: Bu işte bir iş var İbrahim. Yukarı çıkıp bakacağım. Bırak onu Pietro. Pietro bırak onu. Nedir bu yaptığın? Burası kavga dövüş yeri mi? Utanmıyor musun?
6: Ama durup dururken babama hakaret etti.
0: Durup dururken neden yapsın ki bunu?
6: Beni tokatlamak istedi. Elbet elim kolum bağlı seyirci kalamazdım. Yalnız tokatlasaydı belki ses çıkarmazdım. Ama babama da ağır hakaret etti.
0: Sen ona bir şey yapmadın ya.
6: Hayır, hiçbir suçum yoktu. Bana temizlemem için çizmelerini verdi. Elimden geldiği kadar temizledim. Beğenmemiş. Bunun için hakaret etti. Beni dövmek istedi.
3: Hadi hadi hemen defol buradan. Seni kovuyorum.
6: Tamam. Ben de giderim.
0: Dur biraz. Andrea, sen bu çocuğun babasına hakaret ettin mi gerçekten?
7: Evet. Çizmelerimi iyi temizlememişti.
0: Öyleyse dayak yemeyi hak etmişsin. Pietro, hadi işinin başına geç. Bir daha da böyle kavgalar istemem. Eğer biri babana hakaret edecek olursa bana söyle, tamam mı? Ben onu senden daha iyi döverim.
6: Yani beni kovmuyor musunuz?
0: Hayır, çünkü suçun yok. Biri eğer benim de babama hakaret etseydi ben de aynı şeyi yapardım. Ayrıca bundan böyle çizme temizlemeni de yasaklıyorum sana. Sadece patronun verdiği işleri yapacaksın.
6: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Hadi şimdi odana git de çalış.
6: Peki.
0: Sana gelince Bizanslı binbaşı Andrea. Nasıl oluyor da ufacık bir çocuktan böylesine dayak yiyebiliyorsun?
7: Sorma. Buna ben de şaşırdım. Ama öylesine kuvvetli ki aklın durur. Aman Allah'ım. Kimi görüyorum? Sen... Midas, burada ne arıyorsun?
1: Merhaba Andrea, seni görmek beni çok sevindirdi. Hani birdenbire ortadan kaybolunca bir ara iyiden iyiye endişeye kapılmıştım. Sonradan Fedor'un hazinesini alıp kaçtığını öğrenince bayağı rahatladım.
7: Aslında bu hazinenin yarısını sana verecektim. Ama o sırada kendime acele gizlenecek bir yer bulmak zorundaydım. Bir takım kişiler peşime düşmüştü. Ben de aceleyle bir gemiye bindim. Gemide hemen yola çıktı. İster istemez seni göremeden uzaklaşmak zorunda kaldım.
1: Bunlardan ne diye bahsediyorsun ki? Sana soran oldu mu?
7: Olsun. Ben hakikati olduğu gibi söylemiş olayım da. Sonradan başıma ne felaketler geldi. Fedon bunu benden geri aldı. Ama onu yeniden ele geçirdiğimiz zaman sana bu paranın yarısını hemen vereceğim.
1: Boş ver şimdi bunları. Şu haline bak binbaşı. Acınacak haldesin. Gidip yüzünü bir güzel yıkasan daha iyi olur.
0: Doğru. Kan revan içinde kalmışsın. Git yüzünü yıka da kendine gel. Hadi İmran, biz de odamıza çıkalım.
1: Karaca Gazi, şu Andrea'yı pataklayan çocuk kim o?
0: Adı Pietro. Roma yakınlarında bir köyde doğmuş. Ne anası ne de babası var. Neden sordun?
1: İlk fırsatta ona teşekkür etmek isterim. Şu yalancı ve sahtekar Andrea'yı dövdüğü için. Yaşına rağmen inanılmaz kuvvetliymiş.
0: Doğrusu buna ben de şaşırdım. Ondan bu acarlığı, bu kuvveti hiç beklemezdim.
1: Kaç yaşında?
0: 10-11 var herhalde.
1: Ya senin Halil'in yaşında desene.
0: Evet, o yaşlarda. Şimdi bunları bırakalım da yapacaklarımızı düşünelim İbrahim. Bugün akşama kadar Fedon'u arayacağız. İster misin onu Kibarlar Mahallesi'ndeki evinde bulalım?
1: Ah, böyle bir şey olsa.
0: Çok zayıf bir ihtimal ama yine de bir ihtimal. Onun izini bulmak için yapabileceğimiz en iyi şey sarraflarla konuşmak.
1: E peki ne duruyoruz? Neden hemen işe koyulmuyoruz?
0: Biraz sonra çıkacağız. Ondan önce yapacak bir işimiz var.
1: Nedir o?
0: Biz bu odada Andrea ile beraber kalıyoruz. Burada bazı eşyaları var. Tabii bundan sonra seninle beraber kalacağımız için onu sepetlememiz gerekiyor.
1: O kefereye selam vermek bile vebaldir.
0: Doğrusu Pietro onu pataklamakla senin olduğu kadar benim de az çok hıncımı almış oldu. Onun namussuzluğu yüzünden Fedon'u ele geçirmişken kaçırdım.
1: Sana anlattıklarının da hep yalan olduğunu bilesin. O sen araba ararken hazineye konup kaçmak ümidiyle Fedon'la anlaşmış. Yani seni satmış olmalı.
0: Biliyorum biliyorum ama Fedon'un yanındaki papaz eskisini tanıdığını düşündüm. Bunun için yanımda tuttum.
1: Merak etme, o papaz eskisini ben de tanıyorum.
0: Evet, artık kendisine ihtiyacım kalmadı o yüzden.
7: İşte yüzümdeki kanları yıkadım.
0: Andrea.
7: Efendim.
0: Seninle bugüne kadar yapmış olduğumuz işbirliğine son veriyorum. Bunu Fedon'u kaçırdığın zaman yapmam gerekirdi ama biraz geciktim.
7: Ne? Bu ne anlama geliyor?
0: Tamamıyla serbestsin anlamına geliyor. Onu tek başına arayarak paranı kendisinden istediğin gibi geri alabilirsin. Bu odadaki eşyalarını da hemen topla.
7: Ama...
1: Ben de bana vaat etmiş olduğun servet payından vazgeçiyorum. Fedon'dan bu parayı alabilirsen onu istediğin gibi yiyip harcayabilirsin.
0: Ne bekliyorsun hala? Hadi pılını pırtını topla da git.
7: Demek beni kovuyorsunuz öyle mi?
0: Ortada kovmak diye bir şey yok. Sadece işbirliğine son vermek var.
7: Yapma Karacagazi. Sen olmadan ben Fedon'u nasıl bulabilirim? Ondan hazineyi nasıl geri alabilirim?
0: Bunlar senin bileceğin işler, ben bilmem.
7: Yalvarırım beni kovmayın. Evet, gemideki hazineyi bulur bulmaz kaçmakla suç işlediğimi kabul ediyorum. Şeytana uydum. Fedon'u kaçırmakta da suçlu olduğumu kabul ederim. Evinde bana böyle bir tuzak kurmuş olacağını nasıl bilebilirdim? Oradan hazineyi aldıktan sonra eve geri getirecektim olacağım.
0: Andrea, bu kadar masal yeter. Devamlı yalanların ortaya çıkıyor. Artık sana güvenim kalmadı.
7: Pekala, öyle olsun. Şimdi gidip eşyalarımı toplayacağım.
0: Güzel. Evet, bu işi hallettik. Hadi biz de gidelim artık.
1: Gidelim.
0: Vasili.
3: Ha, buyur Aristo.
0: Andrea'yı odamdan çıkardım. Bundan böyle benim dostum da değildir, haberin olsun.
3: Sahi mi? Buna çok sevindim işte. Senin arkadaşın olduğu için onu burada bedava barındırıyordum. Ayrıca burada herkes ondan yaka silkiyordu. Çok edepsiz ve kendini beğenmiş biri. Uşaklara, garsonlara hakaret ediyor. Bazı zaman onları tokatlıyordu bile. Allah biliyor ya, Pietro'dan dayak yemesine çok sevindim.
0: Vasili, şu Pietro'ya ne kadar aylık veriyorsun?
3: Ayda bir altın.
0: Onu hemen iki misline çıkartacaksın.
3: Baş üstüne.
0: Güzel. Hadi hoşça kal. Biz dışarı çıkıyoruz.
3: Güle güle, güle güle.
8: Kaçırılan Osman'la Doyun'un 26. bölümünü dinlediniz. 27. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.
9: Şimdi reklamlar.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

Sizin günü güzel geçsin, keyif yerinde olmayanların da hızlı bir şekilde keyfi yükselsin diliyoruz. Keyfimiz, Dünya Kupası başladı, biz istediğimiz enerjiyle başlayamadık. Ben de sanki seyrederken diğer maçları orada bile o ilk günlerdeki enerjim şahsen benim yok. 2-0 sabahın köründe kalktık. Hadi bir de maç seyrederken keyfimiz yerine gelsin. Pazar sabahı o saatte kahvaltı hazırladık. Oturduk, maçı seyrediyoruz. 1 oldu, 2 oldu. Keyif 0'ın altına düştü. Oynanan futboldan da keyif almadık, doğrusunu söyleyelim. Hani ilk maç içinde söylemiştik, Dünya Kupası başı daha böyle bizi sarıp sarmalayacak, o bir sonraki maçı hevesle bekletecek bir giriş olsun isterdik ama olmadı dedik. Bizim millilerimiz için de aynısını söylemek mümkün ama ilk maçın hesabı sorulmaz, öyle söyleyelim. Alıştılar havaya, suya, atmosfere, topa. Terlettikleri forma zaten hep bildikleri forma. Dolayısıyla biz ikinci, üçüncü maçlardan umutluyuz. Yine tabii ki gruptan çıkar mıyızı konuşmuyoruz. Ama istediğimiz şekilde çıkar mıyızı konuşabiliriz belki. İnşallah ikinci maçtan sonra biraz daha yüksek olacak moralimiz. Bu hafta sonunu iple çekiyoruz. Galibiyete bizim de onların da ihtiyacı var. Hafta sonu işte bizde de biraz önce yayına girmeden önce bir markanın reklamını duydunuz. Pek çok marka milli coşkuyu kendi enerjisine ekledi. Yani sadece sahada oynayan, sadece futboldan bahsetmiyoruz. Sadece bir turnuvadan bahsetmiyoruz. Aslında işte yeme içme sektöründen tutun da mesela sabah pazar sabahı saat 7'de kahvaltı servisi yapan ve dev ekranda maç gösteren pek çok yer vardı. Mesela orada bir galibiyet ikinci üçüncü kahveyi söyletirdi ama söyletmedi. Öyle düşünün, aslında hiçbir zaman sadece sahada oynanan oyundan bahsetmiyoruz. Bizim pazar günümüze yansıyan, tabii ki millilerimizin motivasyonuna yansıyan, sonrasında hesaba kitaba yansıyan, ya keşke o o ilk maç keşke bari beraberlik olsaydı dedirtecek hesapların içine girmeyelim inşallah. Biz bugün neler yapacağız? Biz ikinci bölümde biraz cilt bakımı konuşacağız. Roza çok bildiğimiz bir hastalık aslında. Ciltte roza dışarıdan bakıldığında bazen belli olan, bazen belli olmayan ama ciltteki kuruluğun genel anlamda sebeplerinden, büyük ölçüde sebeplerinden biri. Roza'yı konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı Dr. Metin Oğuz bizimle birlikte olacak. Yine bu mevsimde özellikle güneyli rüzgarlar çok estiğinde daha fazla konuştuğumuz eklem ağrılarını ama özellikle bu defa omuzdaki ağrıları konuşacağız ikinci bölümde. İlk bölüm için şöyle bir Türkiye Dünya gündemine de bakacağız ama önce bir yol durumuna bakalım, İstanbul'da durum nedir, hava durumuna bakalım çünkü bu haftanın ortası oldukça sıcak geçecek, sonra yeniden hafta sonuna doğru sıcaklık düşecek ama bu salıyı bir atlatmamız gerekecek. Önce bir yol durumu, sonra hava durumuna beraber bakalım.

Cumartesi LGS sınavını, pazar milli takımın ilk maçını atlattığımıza göre artık haftaya bakabiliriz. Peki, %58'lik bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da. Avrupa yakasında bir kaza, bir araç arızası var. Üstelik de iki köprüyü de etkileyecek durumlar bunlar. Mecidiyeköy'den Çağlayan yönüne bir kaza var. Bir araç arızası var ve bu bölge şu anda yoğunlaşmış durumda, özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçenleri ilgilendiriyor. Bağlantı yolda Akom'dan Temhastal yönüne orta şeritte bir trafik kazası var. Bu da Tem'e doğru akan trafiği olumsuz etkiliyor. Geriye doğru bakalım. Bugün Firuzköy-Isparta Kule arası çok yoğun. Bunun alternatifi Beylikdüzü-Avcılar-Küçükçekmece çok yoğun. Aslında yoğunluğun ciddi anlamda sebeplerinden biri bu iki arterde aynı yönde yaşanan yoğunluk. Sonrasında E5'te Cevizli Bağ'dan Ok Meydanı istikametine yoğunluk var. Ardından trafik açık. Sahil yolunu kullanacak olanlar için bugün Bakırköy'ün yoğun olduğunu söyleyelim. Ardından tarihi Yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Yıldız Katılımı üzerinden Şehitler Köprüsü'ne, Büyükdere Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantısı üzerinden de ikinci köprüye ulaşabilirsiniz. Şu anda en iyi alternatif bu olarak görünüyor. Hem de şöyle güzel bir deniz havası alırsınız. İstanbul'da bugün dışarıda hava pırıl pırıl gerçekten. Hemen Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe bakalım. Köprülerde Ataşehir'in yoğun olduğunu görüyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, sonra biraz nefes aldırıyor ama Ümraniye'den başlayan trafik yoğunluğu köprü girişine kadar devam ediyor. Şehitler Köprüsü'ne Çamlıca-Altunizade yoğun, geriye doğru burada da yine özellikle Uzunçayır'ın yoğun olduğunu hatırlatalım. TEM'deki yoğunluk bugün Sancaktepe'den Ataşehir istikametiyle başlıyor ve 1. Köprü istikametine devam ediyor. E5'i kullanacak olanlar için Kartal'dan başlayan bir yoğun akıcı trafik var. Maltepe'den sonra biraz nefes aldırıyor ama Ataşehir'den sonra yeniden yoğun, özellikle Uzunçayır'a kadar bu yoğunluk devam edecek. Hemen bir kaza bildirimi ekleyelim. Sahil yolunda Ataköy-Bakırköy yönünde şu anda bir kaza var. Bu noktada zaten bir yoğunluk vardı. Biraz önce söylemiştim Bakırköy yoğun diye. Bu kazayla birlikte burası biraz daha ağırlaşabilir. Ama eğer E5 üzerinden Ataşehir'i geçtikten sonra sahile dönerseniz herhangi bir yoğunluğa takılmadan devam edebilirsiniz. %56'ya geriledi trafik yoğunluğu İstanbul'da. Hava durumuna bakalım. İstanbul'da sıcaklık 22 derece. Bugün 27 dereceyi görecek sevgili dinleyiciler. Bugün için yağış yok. Güneyden esiyor rüzgar. Biraz önce söylemiştim, hani güneyli rüzgarların estiği zamanlarda ağrılarımız artıyor, özellikle eklem ağrıları. İşte öyle günlerden birindeyiz. Bu güneyli rüzgarlar bugün için son bulacak. Yani pazartesi günü yüksek bir risk var, özellikle toz taşınımıyla ilgili, ama salı günü rüzgar kuzeye dönecek. Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Hissedilen değer yükselecek. Ne zamana kadar? Cuma. Geçen hafta da böyle söylemiştik. Hava sıcaklığı hafta içi çok yüksekti. Bir yerlere gitmek isteyenler, şöyle bir camdan dışarı bakıp ah keşke bugün tatil olsaydı diyenler hafta sonunu beklemişti. Ama cumartesi yağış vardı. Bu defa da İstanbul'da yine cuma için gök gürültülü sağanak yağış belirlenmiş. Böyle bir ikon eklenmiş. Ama bu elbette ki kesin değil, uzun vadeli bir rapor. Geçen hafta da cuma yağmur görünüyordu, cumartesiye kaydı. Ama gün sonunda hafta sonuna etkiledi. Dolayısıyla biz bunu takip edeceğiz. Bakalım hafta sonuna doğru durum nasıl değişecek, sizinle paylaşacağız. Ankara'dayız, 19 derece sıcaklık. Serin bir geceden çıktı Ankara. Ama önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı, gece sıcaklığı artacak. Pazartesi, salı, çarşambaya kadar sıcaklık 31 dereceyi görecek. Perşembe günü bu kuzey kuzeydoğudan esen rüzgarlar bölgeye gök gürültülü sağanak yağış getirecek. Cuma günü ise sıcaklık da düşecek aşağı yukarı bugünkü değerlere ve yağmur da devam edecek. Ankara için perşembe cuma yağmur beklentisi oldukça kuvvetli. İzmir'deyiz. İzmir'de önümüzdeki 5 gün içinde yağış yok. Sıcaklık şu anda 26 derece. Gün içinde 33 dereceyi görecek ve hafta boyunca da aşağı yukarı 30-33 derece arasında sıcaklık değişecek. Az bulutlu bir gün var. Rüzgar batıdan esiyor. Yarın bu rüzgar kuzey kuzey batıya dönecek. Hafta boyunca da kuzey kuzey batı yönlerden rüzgar alacak İzmir. Bu bir parçacık da olsa serin hissetmeye yardımcı olacak. Gelelim haritaya. Haritamız bugün bize Karadeniz'in doğusunda yağış olduğunu gösteriyor. Trabzon'dan doğuya doğru Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, aşağı doğru inelim. Bitlis, Siirt, doğuda Van, aşağıda yine Hakkari bugün gök gürültülü sağanak yağış alacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 36-37 derecelerden geriledi 32-33 derecelere. Bölgenin en yüksek sıcaklığı Urfa'da 34 dereceyle, ama Ege'nin içleri hala sıcak. Aydın 35 dereceyi görecek bugün ve tabii ki mevsim itibariyle daha yazın başındayız. Bu termometre daha çok kırmızı görecek. Marmara'da yarından itibaren özellikle güneyde sıcaklıklar yüksek. Balıkesir 35 dereceyi görecek. Ege'nin içleri 37'ye yükselecek. Güneydoğu Anadolu bölgesi yeniden 36-37 dereceleri zorlayacak. Doğudaki yağış ise sınıra doğru çekilecek, doğu sınırına doğru. Çarşamba günü Trakya'da yağış var. Bu yağışın izlerini salı akşamdan itibaren alacağız. Çarşamba günü Edirne ve Kırklareli yağış alacak. Doğuda ise yağış İdeniye Karadeniz'in doğusuna çekilecek. Ama güneydoğu ısınmaya devam edecek. Ege'nin içleri ve güneydoğuda sıcaklık 38 dereceye çıkacak. Perşembe günü yağış başlıyor. Ege'nin içleri, Muğla'da dahil tatil planlayanlar için söyleyelim. Göller bölgesi, Karadeniz'in batısı, Karadeniz'in doğusu, bu bölgelerde yağış var. Hatta İç Anadolu'ya doğru sarkacak. Güneydoğu Anadolu ise 37-38-39 dereceleri zorlayacak. Haziran'ın henüz ortasındayken
Urfa 39 dereceyi görecek, bölge çok sıcak. Cuma günü yağış Türkiye'nin doğusunu da etkileyecek, batısını da etkileyecek. İç Anadolu yine yağış alacak. Sinop'tan aşağı doğru şöyle bir çizgi çizelim Osmaniye'ye. Bunun batısında kalan yerlerde Çanakkale ve İzmir hariç yağış var. Doğuda, Karadeniz'in doğu ucunda Artvin, Ardahan ve yukarıda biraz daha aşağıda Kars yağış alacak 19 Haziran Cuma günü. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesi Batman'da 41 dereceyle belki de Haziran ayının en yüksek değerlerini görecek sevgili dinleyiciler. Bu değerler Güneydoğu için bu mevsime ait rekorları zorlayacak değerler.

bir son dakika haberi verelim. Amerika ile İran anlaştı. 107 günlük savaş bitti. Trump, İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı dedi. Bu konuyla ilgili teşekkür edilen ülkeler var. Türkiye'nin de adının geçtiği 3 ülkeye teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşma memnuniyet verici dedi. Resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye teşekkür etti. Pakistan Devlet Başkanı Amerika ve İran arasındaki barış anlaşmasının gerçekleştiğini, barışa ulaşıldığını duyurdu. 19 Haziran'da İsviçre'de resmi anlaşma imzalanacak. Pakistan'dan Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir teşekkür geldi. New York Times'dan gelen bir haber var. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a dair bir haber. İran'la varılan anlaşmanın nihai olarak Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak geçiş ücretinden arındırdığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun itirazına rağmen İsrail'i nükleer yok oluştan kurtardığını söyledi kendisiyle ilgili olarak. İran medyası tarafından yapılan açıklamada barış anlaşmasının metninde yapılan değişiklik sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleriyle açılacağı ifade ediliyor. Cenevre'deki imza ile Hürmüz açılacak. Amerika basınına yansıyan açıklamalar İran'dan nihai nükleer anlaşmaya ulaşılamaması halinde Tahran'a yönelik askeri saldırının yeniden başlayabileceği ifade ediliyor. Burada yine bu barış 19'una kadar zannediyorum görüşmeler devam edecek. Yani nihai anlaşmaya kadar Amerika hala almak istediklerini almaya çalışıyor. Bu arada yine Amerika'nın gerekmesi halinde Orta Doğu'nun güvenliğini sağlayan bir güç olarak hareket edebileceğini ve bunun karşılığında bölge gelirinin %20'sini isteyebileceğini söylemiş. Yani bölge gelirinin %20'si karşılığında ben bu bölgeyi koruyabilirim diyor. Burada durum nasıl olacak, nasıl gelişecek? Yani biz bu barışa seviniyoruz elbette. Güzel, barış kelimesinin içinde geçtiği her cümle bizi mutlu eder ama sanki Amerika hala bir şeyler istiyor ve bunlar gerçekleşmezse İran'a yeniden saldırabilir şeklinde bir değerlendirme de var.

Bu anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Bu güzel gelişmeli programa devam edebilmek de bizi mutlu etti. Hakikaten barış kelimesini duymaktan her zaman mutlu oluyoruz. Dünyanın her yeri için inşallah gerçekleşsin. Sayın Dışişleri Bakanımız da Rusya'da biliyorsunuz mevkidaşıyla görüşecek. Ve buradan da belki Ukrayna'daki barışla ilgili bir gelişme sizinle paylaşacağız. İnşallah öyle olur diyelim. Ve hemen şöyle bir takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bize bugün için ne önermiş? 15 Haziran, artık Haziran ayının ortasındayız. Bu takvim itibariyle geldiğimiz noktada yılın yarısının kalan yarısından yemeye başladığımızı gösteriyor bize. Yani yılın yarısını geride bıraktık, artık kalan yarısından 15 günde tükettik. Paça çorbası, çılbır, domates dolması, helva demiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun.

Tabii hava ısınınca orman yangınları açısından risk de artıyor. Orman yangınları hava kuruduğunda, nem azaldığında riskli. Ama yangının da ormanlar açısından yıldırım düşmesi gibi bir tehlikesi var. İşte Antalya'da yıldırım düşmesi sonrası ormanda yangın çıktı. Tabii ki çok hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Serik ilçesine bağlı Hastümen Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu bir yangın meydana gelmişti. Dağlık bölgeden bir duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, ki bu çok kıymetli biliyorsunuz, hemen yangın ekipleri hem havadan hem karadan bölgeye ulaştı ve yangını bir saat içinde kontrol altına aldı. Ama yine de 3 dönümlük bir arazinin zarar gördüğü ve bölgenin hızlı bir şekilde önce soğutulacağı, sonrasında da yeniden ağaçlandırılacağı ifade ediliyor. Öyle enteresan ki aslında bu yangın olan yerlerde hiçbir şey yapmasak, çam kozalakları, çam ormanları için daha çok geçerli, hiçbir şey yapmasak kısa bir zaman içinde bölge yeniden yeşermeye başlıyor. Tabii ki orman hüviyetini kazanması uzun bir zaman alıyor. Ama yine de bölge, eğer biz elimizi değmezsek, hızlı bir şekilde kendini toparlamaya çalışıyor. Ama eğer burada bir kasıt varsa, yani burayı tarla yapmak için, burada bir inşaat yapmak için yapıldıysa ve o yangının hemen arkasından bölge bozulduysa, o zaman tabii ki bunu beklemek yanlış. Ama biz şimdi gördüğümüz ormanlar, mesela düşünün, bu ormanlar bazıları, mesela Belgrad Ormanı diyoruz. İstanbul'un bu bölgesinde Belgrad'a kadar uzayan ormanlar olduğu ifade ediliyor. Yani İstanbul'da bu ormanların adı o devam eden orman kütlesinden bize kalanlar, isim. Şimdi hala mesela Belgrad Ormanı dediğinizde İstanbul'un belki de en yeşil alanından bahsediyorsunuz. Hani uzun bir süre devam eden. Şimdi TEM geçiyor, havalimanı işte vesaire, belki baktığınızda orman o bölgede yokmuş gibi algılanıyor ama mesela düşünün şey, Kilyos'u, çift alanı, Kemerburgaz'ın arkasını, Bahçeköy'ü, Sarıyer'i, bu bölgeler tamamıyla yeşil ve işte biz kemirmezsek eğer oralara girip maalesef virüs gibiyiz. Bir yere bir ev yapılıyor. 2 sene sonra hop yanına bir komşu gelmiş. 5 sene sonra bir site yapılmış. 15 sene sonra mahalleye dönmüş. Böyle hızlı bir bozulma süreci yaşıyoruz. O ilk çivinin çakıldığı andan itibaren o süreç başlıyor. İşte bu yüzden orman alanını korumak çok kıymetli. İstanbul için bir hatırlatma. Gerçi hafta sonu hava yağmurlu. Cumartesi günü yoktu kimse, pazarda azdı zannediyorum hava, hem yağdı yağacak gibiydi hem de yer ıslaktı. Hani öyle çok çok çok piknik yapan yoktu ama yine de hatırlatalım, orman alanlarına girmek ve ateş yakmak yasak. Piknik yapacaksanız bunun için ayrılmış yerlere gitmeniz gerekiyor. Giriş ücreti ödüyorsunuz ama buralarda size hazırlanmış kamelyalar var, yanında betondan yapılmış ateş çukurları var. Yani mangal yapmak istiyorsanız, işte bir çay demlemek için ateş yakacaksanız, bu ateş çukurlarının içinde yapmanız, bunlar betondan yapılmış ateş çukurları ya da metalden yapılmış. Dolayısıyla devrilme riski yok vesaire. Giderken de çöpünüzü, çevrenizi topladığınızdan ve o ateşi söndürdüğünüzden, ama ya tamam bırakalım, su bitti artık, ne kaldı ki söner, kendi kendine arkadaki haberlere yetişmesin. O kendi kendine sönmüyor. Söndürdüğünüzden emin olun ateşinizi.

Hafta sonu pazarımız vardı. Domates fiyatı düşmüş, evet. Domates fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Bazı sebzeleri, meyveleri yakın takip aldım. Kiraz düşmüş. Çok güzel kirazlar var pazarda. Fiyatı da gayet düşmüş, makul. Herkes kiraz yiyebilir yani, öyle söyleyelim. O fiyatlara gelmiş. Erik düşmüş, düşüyor daha. Şeftali daha yeni çıktı, düşecek, vakti var. Onun dışında işte dutlar geliyor. Onların fiyatları. Beyaz dut biraz daha yüksekti. Kırmızı dut yoktu bu pazarda. Ama dikkatimi çeken bir şey, yaban mersinin fiyatı çok düşmüş. Şimdi bunun ticaretini yapanlar diyorlar ki oh, her yere gitsin yaban mersini. Minik kutuların içinde, o kutular 125 gram falan, yani daha fazla değil. Dünya paraya satılıyor. Ya da markette işte bazen bakıyorsunuz kasanın yanına koymuş, artık son kullanma tarihi yaklaşmış, bir an önce satılsın, fiyat indirimi yapmış. Ama gelin görün ki pazarda bir yaban mersini var, inanılmaz, sanki dalından yeni kopartılmış. Onun da fiyatları düşüyor. O da artık yavaş yavaş kiloya dönmüş. Bu da sevindirici. Yani yarım kilosu şu kadar gibi. Bir kilosu hala yüksek gelebilir de bir kilo yaban mersini çok gelebilir. Öyle düşünün. Gerçi çok gelmez yaban mersini, böyle şekerleme gibi kıtır kıtır gidiyor, o da ayrı. Gerçekten çok lezzetli. Tam mevsimi. Bu arada tabiata dönmek istiyorum ben. Hayvancılık yapmak istiyorum, tarımla uğraşmak istiyorum diyenlere özellikle de bazı meyve sebzelerin üretiminde çok ciddi teşvikler var. Onlardan biri de yaban mersini. Eğer yaban mersini üreticisi olmak istiyorsanız, devlet size arazi veriyor, devlet size fide veriyor, devlet size kredi veriyor. Eğer o işi uzun bir süre yapmaya devam ederseniz, hatta araziyi de hibe ediyor. Yani önce para vermeyen kiracı gibisiniz. Kendi araziniz değil ama kira da vermiyorsunuz. Ama eğer bu işi uzun süre devam ettirirseniz, hibenin içinde o da var. Araziyi devlet size hibe ediyor. Diyor ki ben bunu sana verdim. Sen burada işte 15 yıldır yaban mersini üretiyorsun. Ama bana bir söz vereceksin. Bu 15 yıl daha, en azından 20 yıl daha bu işi yapmaya devam edeceksin. Yani arazi boş kalmayacak.

İkinci bölümde sağlık konuşmak üzere buluşacağız. Roza'dan konuşacağız. Roza yüzde gül şeklinde kırmızı bir yansıma, bir iz ortaya çıkartan bir hastalık. Bu iz kalıcı bir iz değil. Hastalığın tedavisiyle birlikte ortadan kalkıyor tabii ama bunun teşhisinin konması, tedavinin sabırla devam etmesi oldukça kıymetli. Detaylar için birazdan Türkiye Hastanesi'ndeki röportajımızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: Eğitimciydi. Kendi gibi öğretmen eşiyle tayin meselesinden tartıştı. Gözü dönen adam eşini ve kayınpederini katletti. Üstelik o esnada çocukları da evdeydi.
1: Bugün silah sesine şey haberimiz oldu. 3-4 el silah atıldı. Herkes dışarı çıktı. Biz dindik.
0: Olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. İddiaya göre coğrafya öğretmeni Orhan Bulak'la Arapça öğretmeni eşi Aslıhan Bulak arasında tayin isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya misafir olarak evde bulunan kayınpeder de dahil oldu. Aslıhan Bulak, evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söyledi. İddiaya göre Orhan Bulak, pompalı tüfeği alarak eşi ve kayınpederine ateş açtı.
1: Kayınpederiyle karısını bulmuş. Birazcık aile arasında bir sorunlar varmış ama ne derece olduğunu bilmiyorum.
0: İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyen şüpheli polis ekiplerinin iknasıyla teslim oldu. Eve giren ekipler Aslıhan Bulak'la babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan çiftin meslektaşları ve komşuları gözyaşları içinde eve geldi. Öte yandan çiftin 3 çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Orhan Bulak hakkında soruşturma sürüyor. Kaybolan kişiyi arıyorlardı. Botları devrildi. Feci kazanın da görüntüsü ortaya çıkarken acı haberler arka arkaya geldi. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşandı. AFAD ekipleri 11 Haziran'dan beri Fırtına Deresi'nde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu arıyorlardı. Şenyuva köyü civarında Civelekoğlu'nun cansız bedeni tespit edildi. Bu sırada şiddetli akıntıya kapılan AFAD botu devrildi. Suya düşen 5 AFAD personelinden 4'ü kurtarıldı. Kayıp olarak bir personelin ise cansız bedenine ulaşıldı. Feci kazanın görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Ekipler canı pahasına mücadele etti diyoruz. Canını ortaya koyarak mücadele etti diyoruz. İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Başımız sağ olsun.
0: Olayda hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
3: Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam.
0: Törenin ardından 28 yaşındaki Özkan'ın cenazesi dualarla memleketi Bolu'ya gönderildi.

Tayland'da kraliyet ailesinin acısı yaşanıyor. Kral Maha Vachiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Bajrakitiyaba Mahidol, başkent Bangkok'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. (Gülüyor) 47 yaşındaki prenses için düzenlenen kraliyet cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Prensesin naaşı Bangkok Chulalongkorn Hastanesi'nden resmi kortej eşliğinde Büyük Saray'a götürüldü. Siyah kıyafetler giyen binlerce Taylandlı başkent sokaklarında korteji izledi. Kral Maha Vachiralongkorn'la Kraliçe Sutida da törene katıldı. Kortejin geçişi sırasında vatandaşlar eğilerek saygılarını gösterdi. Kraliyet Sarayı'ndaki törende duygusal anlar yaşandı. Kral Maha Vachiralongkorn ve Kraliçe Sutida gözyaşlarını tutamadı. Hükümet yetkilileri ve kraliyet ailesi üyeleri de törende hazır bulundu. Prensesin ölümünün ardından ülke genelinde 15 günlük ulusal yası ilan edildi. Kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi. Prenses Bajrakitiyaba Mahidol, Aralık 2022'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından komaya girmişti. Yaklaşık 4 yıl süren tedavi sürecinin ardından 11 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Ülkesini yasa boğan sıra dışı bir dağcı. Yemen'de milyonlarca hayranı vardı. Hiç ekipman kullanmadan yalın ayak ve çıplak elle yüksek kayaları, dağları tırmanıyordu. Yemen'in örümcek adamı lakabıyla ünlenmişti. El Kaka bin Anter en son sönmüş bir volkanın kraterine tırmanıyordu. Üstelik ne halat ve emniyet kemeri ne koruyucu ekipmanı vardı. (Gülüyor) 120 metre derinlikteki kraterin dik yamacında ilerleyen dağcı bir anda dengesini kaybetti. Kameraların çektiği sırada aşağı düştü. Genç dağcının cansız bedenine 24 saat sonra ulaşılabildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük üzüntüye yol açtı. Yemen'in örümcek adamı verdiği röportajlarda bu tehlikeli tırmanışları ekonomik zorluklar nedeniyle yaptığını söylemişti.

0: İspanya Kralı için üretildi. Balıkesir'deki müzenin gözde eseri oldu.
1: Çok özel piyanolar üretiyorlar ve bu piyanoları da krallara hediye ediyorlar. Bunların içerisinde İspanya Kralı, Almanya Kralı, Fransa Kralı ve İngiltere Kralı, İtalya Kralı var. Ama İspanya Kralı'na 2. Alfonso'ya teslim edilemeden savaş çıkıyor.
0: Balıkesir'de öğrenciler, yerli ve yabancı turistlerle birlikte Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ni gezdi. Müzenin ilgi odağı ise Almanya'nın Berlin kentinde İspanya Kralı 13. Alfonso için üretilen bu piyano oldu. Eser tamamen el yapımı özel bir parça.
2: Geçen sosyal medyada gördüm. Çok beğendim, görmeye geldim. Çok güzel ve hala da ilk günkü gibi duruyor.
0: Birinci Dünya Savaşı patlak verince Alman bir general piyanoyu Türkiye'ye getirmiş. Savaş sonrası İstanbul'da kalan piyano Ülker Erke tarafından satın alınmış. Yeğeni Işıl Hanım tarafından 2015'te kurulan müzeye teslim edilmiş. Orijinalliği hala korunuyor.
1: Piyanomuz özel el yapımı bir piyano. Ara sıra akordunumuzu yaptırmaya gelen müzik öğretmenimiz var. Telleri ve tuşları tamamen orijinal ve her yıl mutlaka akordunu yaptırıyoruz.
0: Bir asrı aşan tarihi piyanoyu bugüne kadar 30 bin kişi ziyaret etmiş. Eşine benzerine az rastlanan ve zamana meydan okuyan piyano, gelecek nesillere emanet.

0: aniden bastıran sağanak yağış tüm hayatı felç etti. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Trafikte araçlar mahsur kaldı.
1: Başkentliler güneşli bir sabaha uyanmıştı ancak öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti.
0: Bazı ilçelerde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Ankara'nın birçok yerinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Görüntüler kışı hatırlatsa da aslında Haziran ayından başkentin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Caddeler ve yollar göle döndü. Keçiören ve Yeni Mahalle'de araçlar yollarda kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Yeni Mahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklendi.
1: Yeni Mahalle'de suyun ağırlığına dayanamayan asfalt çöktü.
2: Buna yol çökmese bizim dükkan şu anda sormuştu. Buna bir temel atılması lazım yani.
1: Burası herhangi bir yağmurda hemen çöküyor. Çünkü altından dere akıyor. Her hafta tıkanıyor burada. Her yağmurda tıkanıyor. Belediyenin hiçbir şekilde ilgilendiğini düşünmüyoruz.
0: Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı. Yine Keçiören ilçesinde araçların sürüklendiği görüldü. İstanbul yolundaysa otomobiller suya gömüldü. Birçok iş yerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı ilçelerde ise dolu etkili oldu. Kahraman Kazan ve Bağlum'da misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Bazı araçlar zarar gördü.
3: 66 yaşındayım, ben böyle dolu yağdığını hiç görmedim. Bodrum katta oturduğum için evi su bastı.
4: Bugüne kadar hiç böyle bir dolu yağışı görmedim, yağmur yağışı. Dükkanların önünü sanki kar olmuş gibi doldurdu. Şimdi onları temizlemekteyiz.
0: Kahraman Kazan Atatürk Mahallesi'nde de bir evi su bastı. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Beypazarı ilçesinde de bir vatandaş yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükleyerek yıkadı.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 25, İzmir 30, Bursa 28, Konya 26, Afyon 25, Denizli 31, Antalya 30, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 22, Kayseri 24, Erzurum 19, Gaziantep 29, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 32 derece.

0: Yol durumu.
1: Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Nicla Türkiye Hastanesi'ndeyiz, dermatoloji uzmanı Doktor Metin Oğuz'la birlikteyiz. Bugün roza konuşacağız. Özellikle bu mevsimde çok fazla şikayet gelen bir hastalık roza. Hastalığın tanımını, nasıl teşhis edildiğini, tedaviyi ve tedavi sonrasında süreci nasıl yönetilmesi gerektiğini değerlendireceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Roza deyince...
1: Şimdi roza deyince gül. Dün öyle bir hastam vardı. İki roza birden vardı. Bizde roza deyince karışıyor. İki çeşit roza var. Yüzde olan akne roza var. Vücutta olan pitriyazis roza var.
0: Evet, o da çok acılı, zor bir hastalık.
1: Acılı değil, roza... çok şeyde. İkisi, dün bir hastada ikisi birden vardı.
0: Böyle çok büyük ye, kızarıklık.
1: Ben güneşlen
0: var.
1: Diyorum. Hı. Bugünkü hastam da öyle. Güneşlen diyorum, rozaya... Güneş rozayı arttırır diyor. Aslında öbür güne iyi geliyor. Hmm. Vücuttaki rozaya giriyor. İki çeşit roza var. Yani bizim üstadlarımız 100 yıl önce hastalıkları görünüşlerine göre tarif ettikleri için, daha mekanizmaları bilmeden, görünüşlüklerine göre, şekillerine göre, renklerine göre tarif, öyle isimler koymuşlar. Bazı isimler de yüzyıllardır yapışmış. Artık değişmez onlar. Ama çok farklı hastalıklar aynı grup altında, aynı benzer isimle olabiliyor. Akne roza bu. Yüzde olan akne roza.
0: Biz bugün onu mu konuşalım?
1: Bugün onu konuşacağız zaten.
0: Peki.
1: Diğeri zaten kendi kendine geçiyor. Çok önemli bir şey değil. Akne roza niye önemli? Çünkü son yıllarda diğer akne gibi sayısı çok arttı. Diğer akne de arttı. Yani normal akne de. Akne vulgaris dediğimiz basit akne de çok arttı. 3 kat artmış 30 yılda. Yani yapılan çalışmalara göre, yiyeceklerden dolayı. Akne roza da arttı. Hava sıcaklıklarından, iklim sıcaklıklarından olabilir. Onlarda yiyeceklerin etkisi var mutlaka, ama öz zannedildiği gibi acı, baharatlı bilmem ne değil. Akne roza yüzdeki kırmızı sivilceler. Akne roza ile diğer rozayı biz nasıl sayıyoruz? Kabaca. Hı hı. Başladığı yaşlar farklı ama siyah nokta yok. Diğer normal aknede siyah nokta ve yağ bezleri vardır. Bu akne rozada siyah noktalar dediğimiz bizim yağ komedon tıkaçlar yok. Kırmızı papüller var. Aslında akne rozadaki temel faktör demodex dediğimiz küçük parazitler. Milimetrenin 5'te 1'i boyunda, yani ucuca 5 tanesini koysan üst üste 1 milimetre etmiyor. Çok küçük parazitler yağ bezleri içinde yaşıyorlar.
0: Ve cildin...
1: Ve burada tahriş ediyorlar ya da kurutuyorlar. Akne rozanın da çeşitleri var. Yani roza diyoruz kırmızı ama hiç kıpkırmızı olmayan, sadece bembeyaz kuru bir ciltte geliyor bize. Ona demodikoz diyor. Sadece demodex var. Hiç akne yok.
0: Bunları bakarak, yani aslında muayeneyle teşhis ediyorsunuz değil
1: Tabii
0: mi?
1: Tabii muayeneyle. Şu andaki muayene aletlerimiz de çok gelişti. Bizim ışıklarımız, beyaz, sarı, mavi ışıklarımız, VUT dediğimiz mavi ışıklarımız ve büyüteçlerimiz çok gelişti.
0: Bu ışığın ve altında verdiği tepkiyle, cildin verdiği tepkiyle
1: direkt de görebiliyoruz. Direkt de görebiliyoruz bunları. Hemen çok basit bir şekilde. Eskiden yüzey biyopsisi dediğimiz deriye bir şey, cam yapıştırıp Japon'la mikroskop altında inceliyorduk. Şimdi ona gerek yok. Direkt bizim büyütecimizi cep telefonu ya da tabletimize takıp cildin üzerine koyup hemen çekebiliyoruz. Görüyoruz yani. Renkli olarak görüyoruz. Hareketlerini görüyoruz. Teşhis kolay kolay.
0: Cildi böyle görmek de tuhaf olsa gerek.
1: Yani tuhaf değil. Çok kolay.
0: Hayır, kişi açısından baktığınızda
1: bizim için de çok kolay. İnandıramıyorum. Biraz önce bir hasta vardı. He. Bir baktım bir saniyede uyuz parazitini gördüm içinde derinin. Uyuz dedim. Benim diyor kalçamda kaşıyor, sırtımda kaşıyor. Hepsi uyuz. Ama biz muayeneyi bazen bir dakika indiriyor. Ve daha kesin oluyor. Görerek teşhis daha kesin oluyor tahmininden. Tabii akne rozanın 3 tipi var. Daha doğrusu 3 komponenti var. Bir, yağ bezeleri. O porlar, delikler. Onların büyüklüğü, hacmi, yağ üretimi şekli. Ve 2, damarlar. Kırmızı damarlar. Çünkü bu roza ismi verilmesinin sebebi bu damarlar. Damarlı yapı, ince kılcal damarlar, yüzü kızaranlar. Bu kızaranlar kızardığı zaman yüzün sıcaklığı artıyor. İnsan bedenin iç sıcaklığı 36,5 ile işte 37 derece arasındaysa dış sıcaklığı daha farklı. Yani yüzde bizim dışarıdan normalde ölçülmez ama bazen biz ölçüyoruz. 31, 32, 33 derecedir normal.
0: Tenimiz
1: dışarıdan sıcak bir ortamda değilsek, koşturmadıysa, ısınmadıysa. Ama bu fazla damarlı olan kişilerde daha yüksek, 2 derece daha yüksek çıkıyor. Bu demodeksler ısıyı seviyorlar. Bu kızarık ve gözenekli ciltte daha bol yürüyorlar. Normalde normal bir insanın cildinde de santimetre karede 4-5 tane bulunabilir. Bağışıklık sisteminin bununla mücadele sınırlandırmasından böyle kalabiliyor. Ama bazı ciltlerde bağışıklık sistemindeki bir baskılanmayla, bir de bu gözeneklerin çok olması, damarların ve ısı artışının çok olması çok yürüyorlar. Bazen santimetre karede 200'ü geçiyor sayıları. Tüm yüzü tutabiliyorlar. En çok orta hattı tutuyorlar.
0: Baktığınız zaman aslında karakteristik bir yüz şekli var rozada, değil mi?
1: Kırmızı.
0: Hem kırmızı hem de kırmızının olduğu yer itibariyle yüzün ortasını
1: orta
0: kapan.
1: Oluyor. Orta evet, hattı oluyor ama öyle değil. Biz bakıyoruz, demodeksler aslında saç çizgisinden boyun altına, kulaktan kulağa kadar yayılıyor ama orta hatta kırmızı yapıyor. Hı. Diğer taraflarda daha kuru bir cilt oluyor.
0: Peki bu özellikle orta hattın kızarmasının bir sebebi var mı?
1: Damarlanma çok olması, oradaki gözeneklerin daha iri ve daha derin olması. Biz demodeksleri kuyruklarından görüyoruz bazen bu dediğim aletlerle. Kuyruklarından görüyoruz, kuyrukları
0: cildin içine girmiş ve kuyrukları
1: dışarıda
0: kalıyor.
1: Eğer şey, o gözenekler çok derin değilse dışarıda kalıyor. Ama derin gözeneklerde içeriye gidiyorlar, derine gidiyorlar, tahriş ediyorlar ve kırmızı kabartılar yapıyorlar.
0: O kabartıların sebebi aslında burada cildin bu demodekslerde verdiği tepki. Yani bu
1: demodeksleri evet.
0: Tepki, verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Peki teşhisi koyduktan sonra aslında hasta bir takım belirtilerle ya da şikayetlerle yani size geliyor değil mi?
1: Kızarıklık oluyor, yanma oluyor, sivilcelenme oluyor, yüzü. Sadece cilt kuruluğuyla gelen var. Hasta geliyor ki ne yapsam cildimi nemlendiremiyorum diyor. Biz bir bakıyoruz, zımpara gibi cilt. Demodeksler tarafından işgal edilmiş bütün cilt.
0: İnmiyor zaten
1: ama
0: değil mi? Nem
1: kırmızı
0: aşağıya
1: değil. Hayır. Üretilen bütün sebumu yani vücut yağını bunlar tüketiyorlar.
0: Emiyorlar.
1: Bunlar tüketiyorlar. Ve cildi aşırı kurutuyorlar. Bunların sonucunda ya kuruluk oluyor, orta hatta derin tabakalardaysa da kırmızı sivilcelenme, iltihaplı sivilcelenmeler oluyor, kabartılar oluyor.
0: Sebebi nedir? Bulaşıcı bir şey midir bu durum?
1: Yani bulaşmaz çünkü kişinin uygun şartlarda olması lazım. Genellikle 30-35 yaşından sonra görülen, daha erken yaşlarda da olabilir. Var nadiren, 10 yaşında ben bol demodeks gördüğüm hasta da oluyor. Bazen akne de normal aknede de eşlik edebiliyor. Orada da demodeksleri görüyoruz. Yani akne ile roza ortak gibi belirtiler veriyorlar.
0: Bir kırılımı var mı? Yani biraz önce mesela yaş grubu olarak söylediğiniz işte kadınlarda daha çok şu yaş grubunda belki mesleki riskler, beslenme modelleri.
1: Genetik. Genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık var. Açık tenlerde daha çok oluyor. Kesin bir şey yok ama açık tenlerde aynı aileden 4 ya da 5 hastamız oluyor. Bütün kardeşler anneleriyle ya da babalarıyla birlikte geliyorlar.
0: Aslında cilt tipimiz, yaşam biçimlerimiz de birbirine çok benzediği için
1: benziyor,
0: doğal olarak.
1: Benziyor, özellikler benziyor, genetik yapı benziyor, bağışıklık sistemi benziyor. Ama bulaşma değil.
0: Bulaşmıyor. Peki.
1: Bulaşma değil. İki yaş arasında gördüğümüz oluyor ama nadir.
0: Peki teşhis geldi.
1: Yani biz
0: baktınız,
1: uzaktan gördüğümüz zaman kırmızılıktan zaten şüpheleniyoruz. Bunu büyüteçlerimizle uygun ışık şartlarımızda zaten kolayca görüyoruz. Hatta ben hastaya da gönderiyorum. Yani o odanın uygun ışık şartlarını değiştirip eline aynayı verip, büyüteçli aynayı verip yüzünde bu demodeksleri ya da kirpik tiplerini de gösteriyorum ki tedavi düzgün yapsın diye.
0: Peki şimdi mesela dışarıdan baktığımızda küçük küçük beyaz tanecikler ciltteki böyle küçük sivilcemsi de, yani onlar değil mi?
1: Değil.
0: Biz dışarıdan baktığımızda kendimiz normal şartlarda
1: göremezsiniz.
0: Göremeyiz.
1: Göremezsiniz. görünmeyecek kadar derinde.
0: Peki. Geldi, teşhisi koydunuz hasta için. Şimdi nasıl bir süreç başlıyor?
1: Komponenti var dediğim gibi. Yağ bezelerin ya da o gözeneklerin büyüklüğü, aktivasyonu, demodex oranı, bazılarında demodex çok az oluyor, bazılarında full demodex oluyor. Bir de damarlar, kılcal damarlar. Bütün üçünü de düşünerek yapıyoruz. Bu demodex dediğimiz parazitlere, antiparazitler ilaçlar var. Türkiye'de maalesef yok bu. Yani sürülebilir yok.
0: Hmm.
1: Şu anda uyuzda kullanılan oral bir ilaç geldi. Bazen biz de kullanıyoruz bu rozada ama yani lokalite kadar etkili değil.
0: Uyuzda kullanılan lokal ilaçlar etkili değil,
1: değil
0: mi?
1: Değil.
0: Peki bunun için bir ilaç mı getiriliyor yurt dışından yoksa yani sadece ağızdan?
1: Bizim yurt dışı ile ilişkisi olanlara
0: öneriyorsunuz.
1: Yazıyoruz, getiriyorlar ya da burada bazı eczanelerde onların ham maddesini elde etmişler. Hazırlıyorlar. Karışım olarak hazırlıyorlar. Hastamıza veriyorsa 15-20 günde güzel sonuç alıyoruz.
0: Yapılması gereken tek şey cilde bu ürünü sürmek mi? Yoksa yani öncesinde bir temizlik vesaire?
1: Temizlenerek gitmez, bu derinlere kadar inmiş bir şey.
0: Yok, ürünü kullanmadan önce yani ilacı kullanmadan yani, önce yapılması gereken.
1: Tabii ki cildi temizliyoruz ama o kadar temizlik maddelerine abartmamak lazım. Hiçbirisi tedavi etmiyor. Şu sırada bu kozmetikler fazla abartılıyor. Kozmetiklerle hastalıklar tedavi edilmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Ya tahriş oluyor ya da çok paralar boşa gidiyor.
0: Evet, zaman da kaybediliyor.
1: Tabii ki paralar, zaman boşa gidiyor. Kozmetik yani zaten bir şey çok etkili olsa ilaç kategorisine geçer. Kozmetik olarak kalmaz.
0: Evet, böyle düşünmek
1: hemen
0: lazım.
1: Hemen olur ya. Öyle. Böyle zaten.
0: Peki ben yine Rosa için şunu soracağım. Üç ayrı tipinden bahsettik ve aslında tedavi her üçü içinde aynı mı? Yani aynı
1: orta,
0: üründen mi bahsediyoruz?
1: Ortak. Gözenekler büyükse, gözenek enfeksiyon varsa hafif antibiyotikler yatıştırırlar diyoruz. Parazit ilacı, parazit olunca az ya da çok mutlaka hazırlıyoruz. Parazit, antiparazitler ilacı gece sürüyoruz demodekslere karşı. Ben tüm yüze sürdürüyorum. Saç sınırından çene altına kadar. İki kulaktan kulağa, göz kapakları dahil.
0: Bayağı bildiğiniz yüz derisinin tamamını.
1: Kirpik dipleri de tutuyor. Kirpik dipleri de tutuyor.
0: Peki mesela bir yere sürülmedi diyelim ki tedavi sırasında.
1: Evet, o oradan hastamıza bunu tarif etmezsem orta hattaki bu kırmızı alevli yere sürüyor. Yan taraflarda, şakaklarda demodexler kalıyor bana 2 ay sonra geldiğinde.
0: Bunlar peki oradan o tarafa tekrar yayılması. Yayılma riski var.
1: O yüzden tüm yüzü, hatta süreceği toplam miktarı bile belirtiyorum ki az sürüp etkisiz kalmasın.
0: Yani bütün yüzeye, aslında saçın olmadığı yüzdeki evet, bütün yüzeye yayılacak şekilde sürme. Ne kadar sürüyor tedavi Metin Bey?
1: Tedavi şimdi akıt fazla, 1,5-2 ayda rahatlıyor. 15 günde bayağı rahatlıyor. Ama rozaya yatkınlık sebebi olan gözenekler ve damarlar duruyorsa tekrar kolayca nüksedebiliyor. Bunun bu işlemden sonra bu damarların büzülmesi, damarların sayısının azaltılması, gözeneklerin küçültülmesi gerekiyor.
0: Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Şimdi birkaç hafta içinde iyi bir sonuç almaya başlıyor. 2 ay sonunda artık tamamen parazitlerle işimiz bitiyor ama hasar görmüş ve tekrar parazitlere evet, açık halde bulunan cildi nasıl toparlayacağız?
1: Nasıl toparlayacağız? Bu da kırmızı damarlar varsa lazerden başka seçenek yok. Sadece onu bazı çarpıntı ilaçları, beto blokerler, lokal sürerek alfa adrenerjik ilaçlar, işte burun açmada bilen kullanılan ilaçlar, glokomda kullanılan ilaçlar, damar bürücü, o kırmızılığı alabiliyor. Ama onlar geçici tesir ediyor. Günlük böyle kızarmaları, yanmaları beto bloker dediğimiz ilaçlarla bastırıyoruz ama damarları lazerle yakmamız gerekiyor.
0: Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz?
1: Yani epilasyon gibi diyorum ben. Daha ince cilt altındaki milimetrik damarları hedef alıyoruz. Cilde hasar vermeden. Sadece o damara hasar verip büzüp o kızarıklığın damarın kalıcı olarak gitmesini sağlıyoruz. Bunları 2-3 seansta yapabiliyoruz.
0: Başladı yani uygulandığı andan itibaren herhalde etkisi görmeye de başlanıyor
1: tabii,
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: Akut bir şeyse dediğim gibi önce antibiyotikler, anti-enflamatuara, parazit ilaçlara, kronik olanlarda, ailevi olanlarda, gözenekler büyük olanlarda da oral retinoidler ve şiddetli aknelerde kullandığımız oral retinoidleri kullanabiliyoruz. Sık tekrarlayanlarda tekrarı önleyecek ilaçlar da verebiliyoruz. Haftalık dozlar böyle hastamız. Retinoidleri ağızdan da veriyoruz. Hasta, tıpta bir söz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Evet. Yani tedavi hastaya özeldir. Onun ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Önce akut dönem, sonra önleme dönem.
0: Peki yine cildin bariyerindeki problemleri çözmek açısından önerdiğiniz uygulamalar var. Mesela gözenekler büyükse yine lazer dışında ne yapılabilir?
1: Lazer dışında PRP yapılabilir, egzozom yapılabilir, mezoterapiler yapılabilir. Deriyi küçültecek. Şimdi mezoterapiler çok gelişti. Çok çeşitli mezoterapi ürünleri var. Daha deneme aşamasındayız ama aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
0: Tabii ki o ciltlerde mezoterapi biraz uzak durulan bir şey.
1: Durdu tabii ki. Bunlar tecrübeler arttıkça dediğim gibi aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
0: Peki biz bu son dönemde egzozomu çok duyuyoruz. Hazır
1: egzozom,
0: yapı açılmışken
1: egzozom olan şöyle bir şey. Egzozom hücrelerin içinde, egzozom demek kesecik. Ekstraseller vezikül deniyor. Dışarıya böyle şey atıyor. Bir kesecik atıyor. Bunun içinde hormonlar var. Haber veren messenger RNA'lar var. Hormonlar var. Yani yaralanma oldu. Oradan trombositler geldi. Yapıştı, patlıyor. İçindeki bu küçük egzozomlar çıkıyor. Orada iyileşmeyi başlatıyor. Damarlar başlıyor. Deri oluşmasını başlatıyor gibi. Hücrelerden, hücreler strese sokulup bu doku kültürlerinde üretiliyor çoğu. İnsan mezenkimal hücrelerden, göbek kordonik hücrelerden üretilen var. Sizden bir hücre alıyorlar kulak arkasından. Bunları laboratuvarda üretip egzozom ürettiriyorlar. Ama bizim tercihimiz bunları başkasının dokusunu kullanmamak için biz otolog egzozom hazırlıyoruz.
0: Ne demek o?
1: Otolog sizin kendinizden hazırlıyoruz. Yani kanınızı alıyoruz. PRP gibi. PRP'den daha kapsamlı, biraz uzun bir iş. Daha fazla kan alıyoruz. Oradaki trombositlerde strese sokup egzozom salgılatıyoruz. Bizim tecrübelerimize göre
0: onlar toplanıyor ve sonra
1: tabii onlar santrifüjlerle ayrıştırılıyor. Bir doku kaynakları ben hiç daha şu ana kadar tercih etmedim. Hep çekimsel kaldık. Bitki kaynaklılar var. Onları da enjekte etmekte tereddüt ediyoruz ama ben 10 yıldır zaten egzozom kullanıyormuşum. Yurt dışından epidermal growth faktörü diye şeyler getirdik. Bizim kozmetik işlemlerde kullanıyorduk. Şimdi yolu kesildi. Ve yara iyileşmesini hızlandırıyordu.
0: Evet, iyileşmeyi hızlandırmak için
1: hızlandırıyordu. Yatak yaralarını iyileştiriyordu. Bu egzozommuş. Şimdi bitkilerden olanı lokal olarak kullanıyoruz. Şey olarak değil ama enjekte değil. Aynen. Enjekte ettiğimiz şeyler kişinin kendisinden otolog.
0: Nasıl bir süreç bu? Geliyor kişi, kan veriyor. Kullanacağı yere göre ne kadar kan alacağım?
1: Bir standart tabii. Bizim o andaki setimize göre 40 cc. 4 tüp kan alıyoruz. Onları birkaç işlemden
0: çok
1: sonra...
0: Çok deyince ben daha çok olacağını düşünmüştüm açıkçası. Yani 40 cc yönetilemeyecek bir kayıp değil insan için.
1: Tabii ki. Sıklık önemli. Nereye? Bizim enjeksiyonumuz saç için oluyor. Lazerle birlikte yapıyoruz. Cilt altına enjekte ediyoruz. Yaralara enjekte edilebilir. Enjekte kişinin kendisinden olduğu

0: Bunları cilde uygulama, akne sonrası, lazerlerden sonra.
1: Sadece cildi, sadece cildi gençler işlemek için. Mesela böyle uygulamalarınız var mı?
0: Tabii ki.
1: Yani
0: egzozun cildin altına enjekte ediyoruz. Öyle vakalarımız var. Çok güzel sonuçlar var.
1: Şimdi çok enteresan bir süreç yaşıyoruz ve çok hızlı değişiyor. Anti-aging'den longevity'ye çok hızlı geçtik. Şimdi longevity de geride kaldı. Artık sadece yaşımızı değil beden yaşımızı konuşmaya
0: tabii
1: başladık.
0: Tabii ki. Yani egzozom şimdi bu benim mesleki olarak profesyonel hastalara uyguladığım bir şey. Kendime olarak dönersem otolog olarak kendime damardan yapıyorum.
1: Egzozom
0: yapıyorum. Bunu büyük insanlar.
1: Peki beden içinde mesela şimdi egzozomun lokal bir yerde bir yarayı iyileştirmek için ya da cildin altına ulaşıp oradaki gençleştiricileri harekete, kolajen vesaire harekete tabii geçirmesi.
0: Bunlar genel olarak baktığınızda inmelerden sonra Alzheimer'da birçok yerde diz içine.
1: Yine IV olarak mı damardan mı yoksa ya, iğne gibi mi?
0: Egzozom. Beden içine ulaşmak için şey ama lokal olarak diz içine lokaller yapılabilir.
1: Evet.
0: Ve sporculara yapıldığını okudum yakın zamanda. Haftada bir sporculara bu kasların gelişmesi için artık bu iş çok hızlı gidiyor.
1: Evet dediğim gibi artık yaş almak değil ama yaş alırken bedenimizi yaşlandırmamak çok
0: konuşuyor. Geriye saymak. Evet.
1: Çok enteresan, İngiltere'de hafta sonunda özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan kişilerin hafta sonunu yaşını geriye sarmak için düzenlenmiş aktivitelere katılarak geçirmesi moda haline gelmiş. Yakındır Türkiye'de de bunları duymaya başlarız.
0: Bunlardan biri de benim.
1: Öyle mi? Yani,
0: tabii ki. Dükkanın içinde oturuyoruz. Bizim kendimize yapmayacağımız hiç kimse hiçbir şey başkasına yapmıyoruz.
1: Başkasına yapmıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Üniversite Hastanesi'nden ortopedi uzmanı Doktor Tarık Şener bizimle. Hoş geldiniz Tarık
1: Bey. Hoş bulduk efendim.
0: Bugün çok sık görülen bir ağrıdan bahsedeceğiz. Omuz ağrıları.
1: Evet.
0: Çok sık görülür mü? Yoksa ben de olduğu için mi çok sık duyuyorum?
1: Yok, gerçekten sık. Yani o bel ağrıları, diz ağrıları, ondan sonra da omuz ağrılarıdır. Bizim günlük pratikte gördüğümüz, polikliniğimize başvuran hastaların dağılımı. Omuz ağrısı gerçekten sık ve omuzla ilgili problemler sık rastlanan problemlerdir. Omuz çünkü çok hareketli bir eklem. Sığ bir eklemdir. Yani mesela diziniz işte diyelim ki tek yönde katlanır. İşte 170 dereceye kadar katlanır diyelim. 0-170 derece tek ark üzerinde oynar. Kalça yine benzer şekilde, dirsek belli. Hatta el bileği ve parmak eklemlerin hareketi de sınırlıdır. Vücutta en hareketli eklem omuz eklemidir. Yani 360 derece dönme yapar. Onun içinde

0: yuvası çok sığdır. Yani kemiği, kol kemiğinin eklem yaptığı yerde yuvası çok sığdır. O dolayısıyla bütün oradaki bağlantıyı sağlayan etraftaki yumuşak dokulardır. Yani bağlantı kaslarıdır, eklem kapsülüdür, eklemin için etrafını saran conta gibi labrum dediğimiz özel bir yapıdır. Bu hareketlilik dolayısıyla bir takım sıkıntıları da beraberinde getirir. Yani o çok kullandığımız, kullanmaya bağlı veya bazen kötü kullandığımız, kullanmaktan, bazen düşmekten, travmadan, bazen spor esnasında kullanmaktan omuzla ilgili problemler çok oluyor gerçekten.
1: Daha çok hangi şikayetlerle geliyorlar? Düşmeye vesaireye bağlı mı, yoksa yavaş yavaş ortaya çıkan ağrılar?
0: Daha çok yavaş yavaş ortaya çıkar. Bizim en sık gördüğümüz omuzda impingement, yani sıkışma sendromu dediğimiz rahatsızlıktır. Omuzun kolu yana doğru kaldıran kaslar var. O kolu yana doğru kaldıran kaslar omuzun üst tarafında iki kemik arasından geçerler. Bir tünel gibi bir durum söz konusu orada. Yani iki kemik arasındaki tünelden kolu yukarı kaldıran kaslar geçerler ve orada bir kayma hareketi söz konusudur. Bazı hareketler, özellikle ne gibi diyelim, baş üstünde yaptığınız bazı hareketler, bir şeyi silmek gibi.
1: Mesela cam silerken cam kadınlar silmek gibi, evet, ya da bir yüksekteki bir şeye uzanmak.
0: Aynen
1: mı?
0: Öyle. O tarz hareketler, açarak yaptığınız, kolunuzu uzatarak yaptığınız hareketler omuzun o kaslarında zedelenmelere sebebiyet verebiliyor. Bazı kimselerde de o tünel dardır. Yani iki kemik arasından
1: yaratılış
0: olarak, yani akromyon diyoruz, o kemiğin tipine bağlı olarak dardır. Oradaki hareket ve zorlanmalar zaman içerisinde bu tendonları, yani tendon dediğimiz kasın bağlantı şekli yerleridir, biliyorsunuz kemiğe bağlandığı yerlerdir. Oradaki tendonların kalitesini bozar ve orada bir takım zedelenmeler oluşmaya başlar. Yani bir kalın bir kurdele düşünün, kadife o arada kayıyor, devamlı hareket ediyor ama biraz böyle anormal dönüşler olduğu zaman o kadifenin biraz hani kenarı böyle pürtüklenir, talazlanır denir. Onun gibi bir aşınma durumu söz konusu oluyor. Burada da bu kemiğe yapıştığı yerde kasın bir takım aşınmalar oluşuyor ve buna bağlı ödem oluşuyor. Hasta genellikle bununla gelir bize. Bazen o aşınmalar zaman içerisinde yaşla beraber artar. Genellikle zaten bir 40 yaş civarından sonra filan başlar bir problem. 50-60 yaş civarında pik yapar. Bazen de yırtık oluşur orada. Yani beraberinde o aşınır. Ufak bir hareketle olabilir. Burada bir yırtık oluşur. Bazen de hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Genç bir hastadır. Bir taş fırlatır mesela omuzunda. Veya metrobüste giderken tam tutulmuştum, bir ani fren yaptı, omuzum asıldı der. O esnada bazen o rotator kaf diyoruz, yani o bahsettiğimiz kaslardan bir tanesi kemikten ayrılarak yırtılır. O zaman hasta omuz ağrısı da gelir. Omuzda ağrıyla beraber hemen hareket kısıtlılığı gelişir. Omuzda hareket kısıtlılığı çok çabuk gelişir. Ve hasta kolunu kaldırırken kaldıramamaya başlar. Önce iyice tam yukarı kaldırabilirken yavaş yavaş şeyi azalır, hareketi azalır ve kısıtlanır. Bazen hasta bize donmuş omuz dediğimiz durumla gelir. Yani hiç omuzunu hareket ettiremez,
1: evet.
0: Ağrılı bir omuzdur. O
1: sanki
0: şekilde
1: felç gelmiş gibi. Sanki evet, omuz evet, çok sizin değilmiş gibi.
0: Oynattığınız anda ağrı olur. Bu da hastalığın birazcık ilerlemiş, biraz ihmal edilmiş devresidir. Bunlar da tedavide hastaya yaklaşımımız şöyle, açısı muayene ettikten sonra omuz ağrısı bazen boyundan da yansır mesela. Boyundan yansıyan bazen iç organ.
1: Boyun fıtığı vesaire gibi
0: boyun
1: mi?
0: Boyun fıtığında tabii o kolun siniri, omuzun siniri boyundan kaynaklandığı için. Mesela bakarız hasta omuzum ağrıyor der. Omuzda bir şey yok, boyunu muayene ederiz. Bakarız ki boyundan yansıyor ağrısı, boyun fıtığından. Bazen özellikle sağ omuzda mesela safra kesesi problemleri, bazı akciğer problemleri de omuz ağrısı yapabilir. Ama onlar muayenede aşağı yukarı belli olurlar. Yani belli olmasa da biz gerekli tetkikleri yaparız. Omuzu yönelirsek, omuzdan kaynaklı bir hareket kısıtlılığı varsa bilhassa, o zaman genellikle MR çekiyoruz. MR'da çünkü hem o aralığı görmüş oluyoruz, hem kasın yapısını görmüş oluyoruz, hem yırtık var mı görmüş oluyoruz. Orada bir su kesesi var, bursa dediğimiz, onunla ilgili bir sıkıntı var mı görmüş oluyoruz. MR neticesinde de tedaviye karar veriyoruz. Bu sıkışma sendromu, yani omuz sıkışma sendromu tedavisinde birkaç basamak şeklinde tedavi var.
1: Şimdi bu özellikle teşhis noktasında bir parantez açmak istiyorum. Biraz önce bazı ağrıların, daha doğrusu ağrının artması ve omuzun donmuş olması, ilerlemiş olması anlamına gelir dediniz. Ben de o halde doktora gittiğim için söyleyeyim. Öncesinde nerede kaçırdığımızı, hı-hı, aslında nerede doktora gitmemiz gerekirken neyi atladığımızı daha iyi anlayalım diye. Bir kere bir takım uyuşmalar ya da bir takım soğukluklar kolunuzda hissediyorsunuz. Ama bunları çok önemsemiyorsunuz. Çünkü biz hep bilgisayar kullanıyoruz. Evet. Bunun hep bilgisayardan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Hı-hı. Bu doğru mu? Yani bunu eleyebilmek açısından soruyorum.
0: Şimdi kolunuzu askıda çalıştırırsanız, yani masanın üstüne koymazsanız, kolunuz devamlı omuzunuzun üzerinde yükü kalırsa, elinizin havada kalırsa, o zaman omuz bölgesinin, kasların zorlanması ve bütün olayların olması daha sık olur. Ama bir yerde vücutta şudur, yani bir yerde bir ağrı varsa bu bir şeyin işaretidir.
1: Yani bekleme diyorsunuz.
0: Durduk yerde bir ağrı olmaz. Hani eskiler ne yaparmış? 3 gün beklermiş, 4. gün doktora gitmek caiz diye doktora giderdi. Hemen 3 gün olunca biraz acelecilik olabilir diye.
1: Ayıp ama olmasın. Meşgul etmeyelim.
0: Yani hani birçok şey de 3 gün içerisinde geçer hakikaten. Çok basit şeyler. Onları hasta zaten gelmez bizim hastalar kolay kolay 3 günden önce. Ama ancak hani hastanede bir personel, ya hocam burası bugün şöyle ağrıyor dedi mi, ben bakarız hani birkaç gün içinde geçmezse geldiriz. Onun haricinde 3-4 gün geçen ağrılar genellikle oradaki bize zedelenmeyi gösterir veya bir problemi gösterir. Dolayısıyla gece ağrısı mesela olması önemlidir omuzda. Her yerde önemlidir de omuzdaki yine mekanik sebeple yer çekiminden dolayı hasta yattığı için gece orası biraz daha şişer ve ağrı yapar. Yani hareket esnasında bir ağrı oluşuyorsa ve belli bir süreyi aşmışsa bakmak lazım.
1: Doktora gideceğiz, evet, yani her durumda. 3 günü aşan ağrılar için artık evde oturmaya gerek yok. Doğruca evet. Tarık Bey'in kapısını çalacağız. Peki MR'da fotoğrafını gördüğünüz durumun ve omuzla ilgili bir teşhis koyup tedaviye geçeceksiniz. Daha çok nasıl bir yol haritası var burada?
0: Şimdi dediğim gibi burada kas omuz bölgesinde birkaç yerden problem olabiliyor. Bir tanesi omuz ana eklemiyle ilgili problemler olabilir. Bu daha çok hani omuz çıkığı da meşhurdur biliyorsunuz, gençlerde olur o da. Omuz çıkığıyla ilgili, omuzun tekrar çıkması ile ilgilidir. Orada yırtıklar olabilir ama klasik olarak en çok gördüğümüz bizim demin bahsettiğimiz o omuz kaslarıyla ilgili problemler. O kaslarda bir yırtık var mı yoksa sadece zedelenme mi olmuş? Yırtık varsa 60 yaşın altındaki hastalarda onu biz ameliyatla onarıyoruz. Yani omuzun içerisine biz aynı dizde olduğu gibi artroskopik olarak giriyoruz. Omuzun eklemini açmıyoruz. 2 ya da 3 delikten girerek omuzun içerisindeki bu yırtık bölümü, yırtıkları onarıyoruz. Yine özel tekniklerle artık hani açık ameliyat yapmadığımız için sonuçları gayet iyi, kesmeden yaptığımız için omuz ameliyatları da artroskopik olarak o yırtığı onarıyoruz. Eğer yırtık yoksa, bir zedelenme varsa öncelikle konservatif tedavi yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Soğuk uygulaması, efendim söyleyeyim ilaç, tendon güçlendirici bazı vitaminler, bazen fizik tedavi, bitkisel kaynaklı vitaminler diyelim. Yani o normal
1: A, yani şey, bildiğimiz dışarıdan alabiliyoruz. A vitamini, B vitamini,
0: değil,
1: C vitamini
0: onlar değil. Onlar mesela kıkırdakla ilgili vitaminler olduğu gibi bir şekilde yeni tendonlarla ilgili bir takım vitaminler de sporcularda iyileşmeyi arttırıyor. Biraz sonra kullanıyoruz. Fizik tedavi yöntemi olabilir. Omuzda başarılı olduğu oluyor. Yırtık yoksa eğer. Bir de en çok bizim yararlandıklarımızdan biri de omuz içerisinde yaptığımız enjeksiyonlar. Oradaki ödemi gidermek ve tendon iyileşmesini arttırmak için 2 türlü enjeksiyon var yaptığımız. Bir tanesi kortizon içeren enjeksiyonlar. Onlar hakikaten
1: korkutucu geliyor ama kortizon lafı insanlara.
0: Korkutucu geliyor, her hastaya da izah etmeye çalışıyoruz. Buradaki kortizon çok düşük dozda. Kortizonun yan etkileri doza bağlıdır. Yani bazı ilaçların yan etkisi mesela alerjiktir. Çok az bir ilaçta, diyelim ki penisilin alerjisi vardır, az bir şeyde size rahatsızlık verir. Ama birçok ilacın yan etkisi, mesela bir ağrı kesicinin etkisi nedir? Alerji etkisi haricinde şeye bağlıdır. Yani doza bağlıdır. Çok çok kullanırsanız sıkıntı olur. Kortizondaki yan etkiler de doza bağlıdır. Biz mesela bu yaptığımız enjeksiyonun dozunun 10 katını bir romatizma hastasında aylarca hastaya veriyoruz. O zaman hakikaten yan etkiler çıkabiliyor. Ama burada tek bir doz ve lokal etkili bir kortizon enjeksiyonunda çok fazla yan etki beklemiyoruz. Yani olmuyor da. Hı hı. Ama tabii ki faydası çok ağrılı bir omuzda çok faydası oluyor. Onu söyleyebilirim.
1: Çok hızlı iyileşiyor.
0: Hızlı düzelme yapıyor. Çünkü orada o ağrıyı yapan genellikle etraf yumuşak dokularda ve bölgede oluşan ödem. Hı hı. O da lokal olarak orada etki edip oradaki ödemi çözünce hasta rahatlıyor. Bir de PRP uygulamaları da yapıyoruz. PRP uygulamaları da işte birkaç yıldır gündemde. O biraz daha yan etkisi daha az. Biraz maliyeti yüksek. Yan etkisi o yani.
1: Kesiye
0: zararlı, evet. Yani ileride o da ucuzlar ama şu an için biraz pahalı bir yöntem. Onda malum biliyorsunuz birçok yerde kullanılıyor. Omuzda özellikle kullanıyoruz bu kas yaralanmalarında, zedelenmelerde, ödemde. Hastadan kan alıyoruz bir tüp kadar, normal laboratuvar kanı gibi. Onu özel santrifüj cihazından geçiriyoruz. Dolayısıyla oradaki ayrılan trombositler, eskiden bizim sadece pıhtılaşma hücresi olarak bildiğimiz kan komponentlerinde, son yıllarda vücudun iyileştirici medyatörlerinin bulunduğu anlaşıldı. Yani kan içerisinde gezen, mesela bir yeriniz kesildi, yarıldığı zaman oranın tamiratı için görevli hücreler var. O hücreler trombositlerin arasında yer alıyor. Dolayısıyla o trombositlerin yoğunlaştırırsanız o onarıcı hücreleri de yoğunlaştırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir trombositi yaklaşık, yani var şeyinin 1000 katına kadar yoğunlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla 1000 santimetreküp kan yerine 1 santimetreküp kan vermiş oluyorsunuz gibi düşünün. Dolayısıyla o konsantre olan iyileştirici hücreler bölgeye gittiği zaman oradaki zedelenmeleri, onarıcı etkisi vücudun aktive olmuş oluyor ve dolayısıyla o aktivasyon artıyor.
1: Kalıcı oluyor mu etki?
0: Şimdi tabii eğer onarırsa kalıcı olur. Hı-hı. İyi tarafı o zaten. Yani oradaki şeyi tedavi ederse eğer, iyileşme tam sağlanırsa tabii ki kalıcı olur.
1: Daha doğrusu iyileşme şartlarını gerçekleştirmek için hastanın uyması gereken kurallar var mı, yoksa tamamen uygulamanın başarısı mı?
0: Uygulamanın başarısı tabii o bir. İkincisi de yani hastanın tekrardan benzer problem oluşmaması için mutlaka beraberinde işte egzersiz programı veya bir takım kısıtlamalar da veriyoruz. Hı hı. Yani tek başına enjeksiyon hiç, yani tek başına enjeksiyon %100 her şeyi çözer denemez. Yani orada mutlaka özellikle bizim eklemlerle ilgili problemlerde her zaman beraberinde bir egzersiz tedavisi, bir koruma tedavisi mutlaka olur.
1: Şimdi özellikle omuz ağrılarında o ağrıdığı akut dönemde, hızlı dönemde çok inanılmaz derecede hayat kalitesi düşüyor.
0: Evet.
1: Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hele mesela ben kendimden örnek vereyim, benim sağ kolumdu. O kadar farkında olmadan yaptığımız iş var ki. Hı. Yani otomatik üzerinizi giyiniyorsunuz, bir kesinlikle şeye uzanıyorsunuz, yazı yazacaksınız. Bütün bunlar sekteye uğruyor. Ama hızlı bir şekilde de düzelme sağlanıyor eğer doktorun tedavisine uyum, evet, sağlarsak. Peki tekrarının olmaması için yapmamız gerekenler var mı? Yoksa bu ağrı bizde bir kere, daha doğrusu omuzdaki bu problem bir kere oluştuysa ara ara tekrar edecek, ataklar yapacak vesaire gibi mi kabul edeceğiz?
0: Yok, şimdi sizdeki çok büyük ihtimalle çok hızlı düzeldi, sadece ödenmiştir. Veya etrafta bir, bazen orada bir su kesesi var, şişiyor, o bursitmiştir. Tedavi olduğu zaman orası düzelmiş sayılır. Yani sporcu olmayan birisi için çok önemli değil sizinki gibi bir ağrı. Ama dediğim gibi hastanın yaşı mesela 60 yaş civarına gelmişse, o zaman hasar fazla olmuşsa, o zaman önemli. Yoksa her omuz ağrısı bundan sonra kronikleşecek diye bir şey yok. Ama genel olarak omuzu korumak açısından diyorsanız, hı hı, bir tane basit egzersizimiz var. Özellikle kolu böyle yana doğru saldığınızı düşünün. Hı. Sonra yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Yana doğru açıp kapama, yani ben hafif kanat kaldırma hareketi gibi diyorum.
1: 90 derece kaldırıyorsunuz.
0: 90 derece, 120 derece, kaça kadar kaldırabilirsiniz? Yavaş yavaş kaldırıp indirirseniz o tendonlar bir şekilde o kanal içerisinde hareket ettikleri için kendilerini yenilemiş oluyorlar. Bir de bahsettiğim gibi özellikle hani bir şey fırlatma gibi, bir yere asılıp kalma gibi, hı-hı, çok böyle yüksekte baş üzerinde yaptığın hareketler omuzun üzerine çok direkt yük bindiriyor o kas bölgesine. Onları çok yapmamak lazım. Hı-hı. Onun haricinde diğer hareketlerin çok zararlı olmaz, çok kalıcı problem olmaz, ama bir yırtık olsaydı sizde mesela, o kendi kendine kolay kolay düzelmezdi, iş uzardı yani.
1: Peki sırtımızda, omuzlarımızdaki bu orkestraya ne yapacağız? Elimizi kolumuzu hareket ettirdiğimizde takır tukur gelen sesler konusunda bir tavsiyeniz var mı, hazır omuz konuşurken?
0: Şimdi o arkadaki omuz ekleminden ziyade kürek kemiğiyle sırt omurgası arasında bir scapula diyoruz, o kürek kemiğini sırta bağlayan küçük kaslar var, enine kaslar var, böyle 2-3 santimlik minik minik kaslar. Onlar hem boyun ve sırtla kürek kemiğini birbirine bağladıkları için kol hareketinden indirek olarak,
1: enstrümanlar onlar mı yani, oradan,
0: evet,
1: mı geliyor,
0: evet, oradan geliyor. O kaslar bir şekilde aynı pozisyonda durmaya bağlı, gerilmeye bağlı diyelim. O kasın elastikiyetinde azalmalar oluyor ve kas içerisinde, kas fibrillerinin içerisinde adeta küçük kalsiyum depozitleri gibi sertleşmeler oluşuyor ve o normal böyle bir senkron, yani çalışıp gevşemede sıkıntılar olmaya başlıyor kaslarda. Sonra ona masaj yaptırıyorsunuz, birisi geliyor onları eziyor, ezdikten sonra onlar iyice adet kalitesini kaybediyor, bu sefer bir daha çok geriliyor, birisi bir daha eziyor, bir daha çok
1: dokundurulmayacak yerine. O zaman.
0: Yani tabii çok bilmeyen birisine
1: sanat,
0: dokundurmak
1: sanat nedir,
0: yani tabii ki ezmemek lazım. Çünkü adele orada küçük, çok nazik adeleler. Kasıldığı zaman birisi gelip eziyor, kuluncumu ezdi derler mesela. Hmm. Eziyor. Tabii ki rahatlıyor, gevşiyor ama 3 gün sonra, 1 gün sonra bazen orası daha da fazla kasılıyor. Çünkü artık adele şey yapıyor. Onun tabii bir yapısı, bir sebebi de stres. Stresin de çok yansıdığı bir yer. Devamlı gergin olduğunuz zaman masa başı, işte iş çalışanlarda gergin olan kimselerde o adeleler de devamlı geriliyor. Hem içeriden psikolojik olarak geriliyor, hem kolları askıda kaldığınız zaman o adeleler geriliyor ve artık o adeleler eski gücünü, yani eski elastikiyet formunu kaybediyor. Böyle kütür kütür ses çıkaran, bazen ağrı yapan şey haline geliyor.
1: Bir tavsiyeniz var mı onları rahatlatmak için masa başında yapabilecekler?
0: Yani egzersiz, her halükarda egzersizlerin faydası olur. Kol açmalar, kol arkaya atmalar, kol döndürmeler, artı duruş pozisyonunuz, masa başındaki duruş pozisyonunuz, dik durmak, kollar olabildiği kadar masaya ağırlık vermek, işte bilgisayar kullanırken falan, yani o kollara kürek kemiklerini ne taşıttırmamak kolları, yani kolları ağırlığından kurtarmak, düzenli egzersizler yapmak. Yani onun haricinde çok mecbur kalınırsa fizik tedavi yapılabilir, hı hı, sırt bölümlerine. Onların faydası olur ama birazcık yani kişinin kişisel özellikleri de alakalı bir durum. Yani.
1: Biraz hareketli yaşamak da lazım.
0: Fibromiyaji ile de çok bağlantılı yani. Hı. Genelde fibromiyajik hastalarda daha çok oluyor problem.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Sağ olun. Türk Hastanesi'nden ortopedi uzmanı Doktor Tarık Şener bizimleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
9: TGRT FM Haber.

0: Eğitimciydi. Kendi gibi öğretmen eşiyle tayin meselesinden tartıştı. Gözü dönen adam eşini ve kayınpederini katletti. Üstelik o esnada çocukları da evdeydi.
1: Bugün silah sesine şey haberimiz oldu. 3-4 el silah atıldı. Herkes dışarı çıktı. Biz dindik.
0: Olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. İddiaya göre coğrafya öğretmeni Orhan Bulak'la Arapça öğretmeni eşi Aslıhan Bulak arasında tayin isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya misafir olarak evde bulunan kayınpeder de dahil oldu. Aslıhan Bulak, evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söyledi. İddiaya göre Orhan Bulak, pompalı tüfeği alarak eşi ve kayınpederine ateş açtı.
1: Kayınpederiyle karısını bulmuş. Birazcık aile arasında bir sorunlar varmış ama ne derece olduğunu bilmiyorum.
0: İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyen şüpheli polis ekiplerinin iknasıyla teslim oldu. Eve giren ekipler Aslıhan Bulak'la babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan çiftin meslektaşları ve komşuları gözyaşları içinde eve geldi. Öte yandan çiftin 3 çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Orhan Bulak hakkında soruşturma sürüyor. Kaybolan kişiyi arıyorlardı. Botları devrildi. Feci kazanın da görüntüsü ortaya çıkarken acı haberler arka arkaya geldi. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşandı. AFAD ekipleri 11 Haziran'dan beri Fırtına Deresi'nde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu arıyorlardı. Şenyuva köyü civarında Civelekoğlu'nun cansız bedeni tespit edildi. Bu sırada şiddetli akıntıya kapılan AFAD botu devrildi. Suya düşen 5 AFAD personelinden 4'ü kurtarıldı. Kayıp olarak bir personelin ise cansız bedenine ulaşıldı. Feci kazanın görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Ekipler canı pahasına mücadele etti diyoruz. Canını ortaya koyarak mücadele etti diyoruz. İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Başımız sağ olsun.
0: Olayda hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
3: Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam.
0: Törenin ardından 28 yaşındaki Özkan'ın cenazesi dualarla memleketi Bolu'ya gönderildi.

Tayland'da kraliyet ailesinin acısı yaşanıyor. Kral Maha Vachiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Vajiralongkorn Mahidol, başkent Bangkok'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. (Gülüyor) 47 yaşındaki prenses için düzenlenen kraliyet cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Prensesin naaşı Bangkok Chulalongkorn Hastanesi'nden resmi kortej eşliğinde büyük saraya götürüldü. Siyah kıyafetler giyen binlerce Taylandlı başkent sokaklarında korteji izledi. Kral Maha Vachiralongkorn'la Kraliçe Sutida da törene katıldı. Kortejin geçişi sırasında vatandaşlar eğilerek saygılarını gösterdi. Kraliyet Sarayı'ndaki törende duygusal anlar yaşandı. Kral Maha Vachiralongkorn ve Kraliçe Sutida gözyaşlarını tutamadı. Hükümet yetkilileri ve kraliyet ailesi üyeleri de törende hazır bulundu. Prensesin ölümünün ardından ülke genelinde 15 günlük ulusal yası ilan edildi. Kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi. Prenses Vajiralongkorn Mahidol, Aralık 2022'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından komaya girmişti. Yaklaşık 4 yıl süren tedavi sürecinin ardından 11 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Ülkesini yasa boğan sıra dışı bir dağcı. Yemen'de milyonlarca hayranı vardı. Hiç ekipman kullanmadan yalın ayak ve çıplak elle yüksek kayaları, dağları tırmanıyordu. Yemen'in örümcek adamı lakabıyla ünlenmişti. El Kaka bin Anter en son sönmüş bir volkanın kraterine tırmanıyordu. Üstelik ne halat ve emniyet kemeri ne koruyucu ekipmanı vardı. (Gülüyor) 120 metre derinlikteki kraterin dik yamacında ilerleyen dağcı bir anda dengesini kaybetti. Kameraların çektiği sırada aşağı düştü. Genç dağcının cansız bedenine 24 saat sonra ulaşılabildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük üzüntüye yol açtı. Yemen'in örümcek adamı verdiği röportajlarda bu tehlikeli tırmanışları ekonomik zorluklar nedeniyle yaptığını söylemişti.

0: İspanya Kralı için üretildi. Balıkesir'deki müzenin gözde eseri oldu.
1: Çok özel piyanolar üretiyorlar ve bu piyanoları da krallara hediye ediyorlar. Bunların içerisinde İspanya Kralı, Almanya Kralı, Fransa Kralı ve İngiltere Kralı, İtalya Kralı var. Ama İspanya Kralı'na 2. Alfonso'ya teslim edilemeden savaş çıkıyor.
0: Balıkesir'de öğrenciler, yerli ve yabancı turistlerle birlikte Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ni gezdi. Müzenin ilgi odağı ise Almanya'nın Berlin kentinde İspanya Kralı 13. Alfonso için üretilen bu piyano oldu. Eser tamamen el yapımı özel bir parça.
2: Geçen sosyal medyada gördüm. Çok beğendim, görmeye geldim. Çok güzel ve hala da ilk günkü gibi duruyor.
0: Birinci Dünya Savaşı patlak verince Alman bir general piyanoyu Türkiye'ye getirmiş. Savaş sonrası İstanbul'da kalan piyano Ülker Erke tarafından satın alınmış. Yeğeni Işıl Hanım tarafından 2015'te kurulan müzeye teslim edilmiş. Orijinalliği hala korunuyor.
1: Piyanomuz özel el yapımı bir piyano. Ara sıra akordunumuzu yaptırmaya gelen müzik öğretmenimiz var. Telleri ve tuşları tamamen orijinal ve her yıl mutlaka akordunu yaptırıyoruz.
0: Bir asrı aşan tarihi piyanoyu bugüne kadar 30 bin kişi ziyaret etmiş. Eşine benzerine az rastlanan ve zamana meydan okuyan piyano, gelecek nesillere emanet.

0: Aniden bastıran sağanak yağış tüm hayatı felç etti. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Trafikte araçlar mahsur kaldı.
1: Başkentliler güneşli bir sabaha uyanmıştı ancak öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti.
0: Bazı ilçelerde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Ankara'nın birçok yerinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Görüntüler kışı hatırlatsa da aslında Haziran ayından başkentin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Caddeler ve yollar göle döndü. Keçiören ve Yeni Mahalle'de araçlar yollarda kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Yeni Mahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklendi.
1: Yeni Mahalle'de suyun ağırlığına dayanamayan asfalt çöktü.
2: Buna yol çökmese bizim dükkan şu anda sormuştu. Buna bir temel atılması lazım yani.
3: Burası herhangi bir yağmurda hemen çöküyor. Çünkü altından dere akıyor. Her hafta tıkanıyor burada. Her yağmurda tıkanıyor. Belediyenin hiçbir şekilde ilgilendiğini düşünmüyoruz.
0: Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı. Yine Keçiören ilçesinde araçların sürüklendiği görüldü. İstanbul yolundaysa otomobiller suya gömüldü. Birçok iş yerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı ilçelerde ise dolu etkili oldu. Kahraman Kazan ve Bağlum'da misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Bazı araçlar zarar gördü.
4: 66 yaşındayım, ben böyle dolu yağdığını hiç görmedim. Bodrum katta oturduğum için evi su bastı.
5: Bugüne kadar hiç böyle bir dolu yağışı görmedim, yağmur yağışı. Dükkanların önünü sanki kar olmuş gibi doldurdu. Şimdi onları temizlemekteyiz.
0: Kahraman Kazan Atatürk Mahallesi'nde de bir evi su bastı. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Beypazarı ilçesinde de bir vatandaş yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükleyerek yıkadı.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 25, İzmir 30, Bursa 28, Konya 26, Afyon 25, Denizli 31, Antalya 30, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 22, Kayseri 24, Erzurum 19, Gaziantep 29, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 32 derece.

0: Yol durumu. Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Taha-yı Hakkari rahmetullahi aleyh. Söz dinleyen kazanır. Taha-yı Hakkari ki ilim ehli büyük zat. Bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat. Söz dinleyen kazanır. Kaybeder dinlemeyen. Bu yolda yükselemez hemen peki demeyen. Bir sözün dinlenmesi, kabul görmesi için ihlasla söylenmesi lazım gelir o işin. Onu dinleyenler de dinler ise ihlasla, o itibar görür ve havada kalmaz asla. Bu dinin temeli de ilim, amel ve ihlas. İhlassız amellerden fayda hasıl olmaz. Şeytan da alim idi. İhlası yoktu fakat. Huzuru ilahiden bu yüzden olundu tart. Bir günde buyurdu ki yine bazı gençlere, asla zamanınızı geçirmeyin boş yere. Bir araya gelince okuyun, sohbet edin. İhlası arttırmaya sayu gayret gösterin. Dedikodu ve gıybet öldürücü zehirdir. Bu derde yakalanan helake sürüklenir. Günahınızı değil, arttırın ecrinizi. Zira dine tam uymak kurtarır ancak sizi. Bu dünya bitecektir. Belki de biraz sonra. Kaç kişi kurtulur ki bir deprem olsa zira? Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir gerçek. Zira dünya hayaldir. Bir gün sona erecek. Bu hayale bakıp da aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Peygamber Efendimiz hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Eyvah der çoğu insan uyanınca ne var ki? İş bitmiş, olan olmuş. Çaresi bulunmaz ki. Ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde. Hak Teala bizlere bahşetmiş türlü nimet. Dünyada imtihana tabiiz bizler elbet. Hep günah işlemekle harcanırsa bu ömür, bulunur mu mahşerde bir bahane ve özür? Bir günde buyurdu ki, din rehbersiz olamaz. Yani rehber olmadan kurtuluş mümkün olmaz. Rehber gemi gibidir. Kim binerse kurtulur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Bir rehbere ihtiyaç duymazsa biri eğer, o koca okyanusu yüzerek geçmek ister. Sonunda mağlup olur o korkunç dalgalara. Tez zamanda boğulup yem olur balıklara. Halbuki gemi hazır, binmiş olsa gemiye, kolayca vasıl olur rızayı ilahiye. Bu yolda rehber, delil, İslam alimleridir. O yüksek insanlara tabi olmak gerekir. İslam alimlerine kim tabi olur ise, dünya ve ahirette rahat eder o kimse. Olsa gemiye,
kolayca vasıl olur rızayı ilahiye. Bu yolda rehber, delil İslam alimleridir. O yüksek insanlara tabi olmak gerekir. İslam alimlerine kim tabi olur ise, dünya ve ahirette rahat eder o kimse.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan olan Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyururlar ki, ilmi ile amil olan alimler Müslümanlara analarından, babalarından daha şefkatli, daha merhametlidirler. Çünkü onlar insanın ahiretini kurtarıp cehenneme gitmemelerini temin ederler. Ana baba ise insana ancak dünya ateşinden ve felaketinden koruyabilir buyuruyor Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
2: İyi günler hocam, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Hocam, üç tane sorum vardı. Bir tanesi, 13 yaşında bir yeğenim var. Son zamanlarda satranca merak sardı. Turnuvalara vesaire de katılmaya başladı ama derslerini ya da günlük işlerini aksatmıyor. Yani tüm vaktini buna harcamıyor. Fakat ablam satranç oynayanın namazının bile kabul olmayacağı hakkında bir şeyler duymuş. Biz de dinimiz İslam'dan bir araştırdık. Orada da Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Çok sert ve net. Yani bunun hakkında bir açıklama yapar mısınız? Eniştem de dini olarak biraz zayıf bir insan. Yani kendi kendine yorum yapabilir bununla alakalı. Hani yeğenimi nasıl uzaklaştırmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
1: Peki efendim.
2: Bir tanesi de hocam, bir tarihçiden himaye nikahı diye bir şey duydum. Peygamber Efendimiz ve padişahlar...
3: Ne nikahı?
2: Himaye nikahı. Peygamber Efendimiz ve padişahlar bu nikahı kıymışlar. Hani dinimizde erkeğin 4 nikah hakkı varken 4'ten fazla nikahlanmalarının sebebi bu himaye nikahıymış. Yani böyle bir şey var mı? Yoksa da bu nikahların sebebi nedir? Hani fazla olmasının.
1: Peki efendim.
2: Son bir sorum da hocam, hayızlı kadının hani gezmek için gittiği, bir daha çok zor bir zamanda gideceği şehirdeki işte türbeleri ve camileri gezmesi uygun mudur? Hani o güne denk gelmiştir. Bu buydu hocam.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler.
2: Çok sağ olun, hayırlı günler, kolay gelsin.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı Yok. Günler.
4: İyi Hayır. günler efendim, kolay gelsin.
0: Sağ olun, buyurun.
4: Kendine ve İslam alemine bir dua istiyorum efendim.
1: Rabbim hidayet versin, anlayışımızı artırsın, doğru yolda bulundursun, ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin, son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin efendim, teşekkür ederim. Hocam, benim 3 tane bir sorum var. Birinci sorum şu efendim, bacanağımın torun kızını oğluma alabilir miyim? Bacanağımın torun kızını oğluma alabilir miyim? İkinci sorum da efendim, bu hesap sormak Allah'a mahsustur. Yani duyduk onu, bir hani bir açıklamalı bir şekilde istiyorum, öğrenmek istiyorum. Üçüncü sorum da, bu terlikler ters durun kalınca veya ayakkabılar işte evden bir ölü çıkıyormuş.
1: Allah Allah.
4: Yani ben de akıl erdiremedim. Yani hep böyle gözümüz terlikte, ayakkabıda hemen bir çevirelim. Aman bir şey olmasın gibilerinden hep böyle. Titrez bir şey yani. Ben böyle şey inanmıyorum. Evdeki hanımlar böyle çok böyle şey titizler bu konuda. Hani ben dert oldu. Dedim onu bir soracağım. Çok teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür
4: ederim. Ellerini öperim hocam.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
4: Saygılar sunarım.
0: Yarın Hicri yeni yıl başlıyor. Bu akşam da Hicri yılbaşı gecesi.
1: Evet, bu gece Hicri yılbaşı gecesi. Yarın da Hicri yeni yılın ilk günü. Tabii dinleyicilerimizden efendim, oruç tutulur mu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri tek olarak oruç tutmanın herhangi bir mahsuru yok dinimizden. Cuma günü Hanefi mezhebinde tek olarak, sadece cuma günü tek olarak oruç tutmak müstahaptır veya mekruhtur ifadesi geçiyor. Yani Hanefi mezhebinin usul kaidesine göre bir konu hakkında hem müstahap veya hem sünnet, hem bidat, hem müstahap, hem mekruh denilmişse o işi yapmamak evladır. Cumartesi günü tek olarak oruç tutmak mekruhtur. O açıkça bildirilmiş. Dolayısıyla pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bu günler tek olarak oruç tutulabilir.
0: Muharrem ayına girdik aynı zamanda. Muharrem'de oruç tutmak
1: Muharrem ayının içerisinde oruç tutmak, bilhassa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10. gün Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdukları zaman bakmış oradaki Muharrem'in 10'una isabet ediyor. Oradaki Aşure. Yahudi cemaati Aşure günü oruç tutuyor. Peygamber Efendimiz soruyor, Yahudiler diye için oruç tutuyorsunuz? Diyorlar ki bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden bugün kurtuldu. Dolayısıyla biz o günü yad etmek için oruç tutuyoruz. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki Musa Aleyhisselam benim karındaşımdır. Ben ona sizden daha yakınım. Eshab-ı kirama dönüyor, siz de oruç tutun Muharrem'in 10. günü. Ama bunlar gibi tek değil. Ya Muharrem'in 9. 10. günü veya 10 11. günü. Yahut da durum müsait olanlar Muharrem'in 9'u, 10'u, 11. günleri oruç tutabilir. Bir de şimdi bu gece mesela Hicri yılbaşı gecesi ya. Genellikle yılbaşı deyince vur patlasın çal oynasın. Sazlar, cümbüşler falan filan. Pelek'ten bir gece çaldık falan filan diyorlar.
0: Miladi yılbaşında özellikle.
1: Miladi yılbaşında yapıyorlar bunu. Tabii onun tesiri sebebiyle mesela çocuklara iyi anlatılmamışsa, kitap okunmamışsa, Hicri yılbaşında da yılbaşı işte ya falan, hani doğum günlerinde de falan yapıyorlar ya, pelekten bir gece çalıverelim ne olacakmış falan deniyor. Halbuki oturup düşünmek gerekir. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki yani hatta buraya geçmeden önce bize en yakın zamanda yaşayan ve kitaplarından nakil yaptığımız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, işte Emel abiler ki damatlarıydı, aynı evde oturuyorlardı Fatih'te. Siz de biliyorsunuz Fatih'te oturduğunuz zaman gazetede o gün Cağaloğlu'da olup bitenleri Emel abiler eve gelince hocamıza arz ediyorlar. Arz ettikten sonra ya kardeşim diyorlar, ömrümüzden bir gün daha eksildi ve kabre bir gün daha yaklaştık. Cevap bu. Tabi biz bunu işittikten sonra zamanla tekrar edince insanın kalbine yavaş yavaş sızmaya, bu söz girmeye başlıyor. Yani kalbe ne kadar girerse tesiri de o nispette fazla olur. Onun için mesela doğum günleri, yılbaşı, bayram günleri falan geldiği zaman bilhassa hicri yılbaşı veya doğum günlerinde böyle neşelenme durumu oluyor. Ne bileyim, eğlenceler tertip ediliyor herkes kendine göre. Ha, tam Müslüman da eğlence yapabilir. Haram girmeme kaydı şartıyla o yasak edilmemiş. Ama hiç kimsenin hatırına gelmiyor Mustafa Bey. Çünkü anlatılmıyor, kitap da okunmuyor. Ne gelmiyor hatıra? Ya bir arkadaş da bak, hicri 1447 bitti, 1448'e giriyoruz değil mi? Ne oldu? Ömründen bir sene gitti ya. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh buyurduğuna göre bir sene daha kabre yaklaştım. Peki geçtiğimiz Berat Kandili'nde ya yazıldıysa, oraya yazıldıysa çıkmaz o.
0: Ölenler listesine.
1: Ölenler listesine yazıldıysa bu sene içerisinde muhakkak yolcuyuz demektir bu. Şu veya bu. Efendim işte ben kendime çok dikkat ettim, sıkıntıma dikkat ettim, hastalanmıyorum falan. Ya geç onların hepsini. Onların hepsini geç. Allah-u Teala ezelde takdir etmiş. Efendim ben yolda yürürken falan çok dikkat ediyorum. Geç onu. Dikkat edeceksin, sebebi yapışacaksın. Tamam. Ama ecelin düşüp de başını taşa vurarak efendim beyin kanaması şeklindeyse çok dikkatli, çok çok dikkatliyken bir şey olur, tökezlersin, küt diye gidersin. Vah vah vah vah, tüh tüh tüh tüh. Osman Ünlü beyin kanamasına ölmüş. Osman Ünlü beyin kanamasına ölmedi. Beyin kanaması Osman Ünlü'yü öldürmedi. Ya Allah-u Teala öldürdü. Çünkü Azrail Aleyhisselam arz ediyor, ya Rabbi diyor, bana bu gözleri, vazifeyi verdin ama diyor bu kadar insan gelecek, bu insanların içerisinde senin peygamberlerin var, evliyan var, sevgili kulların var. Ya bunların mesela öyle ki benim elimde liste var, bu sevgili kulun oğlunu ondan önce ruhunu almam lazım ya bana beddua ederse. Sen üzülme buyuruyor, ben öyle sebepler yarattım ki seni hiç hatırlarına getirmeyecek. Ya bak bunu anlatıyoruz Mustafa Bey, anlattığımız halde Mustafa Bey ya sen biliyordun işte amcan neden öldüydü, hiç canı sıkılmış, ölmek istemiş, ölüvermiş. Eceli geldi, bu değişmiyor. Ya hani zaman zaman radyoda anlatıyoruz ya, abi şey diğer zamanlarda radyoda naklediyoruz ya, o mesela çok çarpıcı bir misal. Amerika'da bir doktor, hakikaten adam yani mesleğini iyi biliyor. Nelerin kanseri tetiklediğini adam araştırmış. Bütün bu araştırmaların neticesinde, hareketlerinde, davranışlarında ve yiyeceklerinde adam sebebe yapışmış. Sebepler tamam, Allah-u Teala sebepler altında yaratır da, o sebeplere güç ve kuvvet veren de odur. İlaca tesir gücü veren de odur. Adam ona göre hayatını dizayn etmiş, fakat kanserden öldü. Mani olamadı buna. Benim hatırıma geliyor yani, dinleyicilerimiz de şey yapsınlar. Demin haberlerde vardı falan, işte Ankara'ya çok kar şey yağmış, kar
0: dolu,
1: dolu yağmış, yağmur yağmış falan, sürüklemiş bilmem ne olmuş. Mesela birisi konuşuyor, diyor ki ben diyor ömrümde böyle bir şey görmedim falan. Ya ben hani kardeşlerimle şey yaptım mı, geçen hafta işte cuma günü şeyler, o alt geçitler çok biz battı çıktı diyorduk Konya'da da. Oralar falan su dolmuş, bir yeğenim diyor, dayı diyor, botlarla geçti. Yani
0: Konya'ya deniz geldi.
1: Deniz geldi. Ya şimdi böyle durumlarda mesela haberlerde bakıyorum. Şey söyleyiver, sel geliyor. Ya ona bakarken Allah'ın kudreti hatırıma geliyor. Nasıl durursun bunun önüne? Ya sele de gerek yok. Biz geçen hafta işte Van onu sana Şemdinli işte Nehri'ye gittik, Arbas'a gittik, Hizan'a gittik. Arbas'ta o müthiş çaydı, dağın altından geliyoruz. On sana bir de yan tarafından geliyor, ikisi bir birleşiyor, su tam da zamanı, karlar eriyor ya. Ama berrak su. Ya baktıkça dediler ki işte bir arkadaş gelmiş, 16-17 yaşında çocuğu böyle şey yaparken nasıl olduysa küt diye çaya düşmüş, cesedini çıkarmışlar.

0: bir muhasebesini yapmamız lazım. Şimdi yayına gereken şiirlerle menkubelerde Taha-i Hakkari Hazretleri, Nehri Demetfun bu zat. Orada üç büyük aynı yerde metfunlar. Amcası Seyit Abdullah, sonra kardeşi var Seyit Salih, Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri. Taha-i Hakkari diye biliyor da Nehri aslında, Şemdinli. Taha-i Şemdinli, herhalde orası Hakkari'ye bağlı ki evet. Taha-i Hakkari deniyor. Üç aynı yerde ama bulunduğu coğrafya acayip bir şey işte. Moğollardan onların dedeleri şeyleri kurtulmak için oralara gelmiş. Hakikaten yaya atla falan inmek mümkün değil. Şimdi mesela dağları böyle dolana dolana biz arabayla inerken 3-4 defa araba durdu. Baratalar böyle şey koku yayıyordu. Durduk, dinlendik, şey yaptık, ondan sonra indik. Mümkün değil yani. Hatta onların dedelerinden işte şeyin Hülagu'nun, o Moğolların Kazan Han dedikleri bir adam Müslüman olmuş falan, han olmuş. Bu evladı Resul o zamanki cedlerinden. Ona demiş ki dilediğiniz yeri size aynı şekilde şey yapayım, toprak vereyim. O da işte Hakkari civarı o nehri oraları istemiş. Ve o demiş dağlık orası. Demiş size güven olmaz ki. Oralarda Moğolların at oynatması gitmesi mümkün değil. Hepsi telef olur. Girdikleri zaman o coğrafyaya mümkün değil. Dolayısıyla şimdi yayına girerken Taha-i Hakkari Hazretleri'nin hayatından ve sözlerinden bahsediliyordu. O da bir şey benim dikkatimi çekti. Bu zat buyuruyor ki, yani bir sözü kabul etmek için söyleyen ihlasla söylüyorsa, dinleyen de bunu ihlasla dinliyorsa ve netice itibariyle ondan sonra da anlatıyor. Hakiki rehberler bunlar. Okyanustan geçiyorsun, yüzmede bilmiyorsun, bilsen ne olacaksın, kayığın var, kayıkla okyanusu geçemeyeceksin, yani balıklara yem olursun deniyor. Dolayısıyla söz ağızdan çıkarken ihlasla, dinleyen de bunu ihlasla dinlerse o katte tesir meydana getirir. Şimdi mesela diyaneti var, ilahiyatı var, imhatip var, Kur'an kursu var, dini yayın yapan birçok radyosu var, ondan sonra Türkiye'de insanlar dinsiz olmaya devam ediyor. O zaman efendim işte insanlar bozuldu. Peki din adamı olarak sen bozulmadın mı arkadaş? Değil mi? Bozulmadın mı? Bozuldun. Hatta kitaplarda böylelerine buyuruyor ki katı tarih. Ne demek o? Yol kesen eşkıya demektir. Ahirete giden yolda eşkıyalık yapıyorsun demektir. Dolayısıyla mesela böyle mübarek gecelerde Hicri yılbaşı gecesi, Aşure gecesinde falan ya elini aç da ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Altyapım yok. Herkes benim yoğurdum tatlı diyor. İşte şu oluyor, bu oluyor falan filan neyse. Hiç olmazsa sen elini aç. Sen de Allah-u Teala'nın kulusun. Seni de yaratan Cenab-ı Hak. Sahibin Cenab-ı Hak. Sahibine dön, elini aç samimiyetle de ki ya Rabbi ben kim haklı kim haksız bilmiyorum. Ayırt da edemiyorum. Ama ben senin rızana kavuşmak istiyorum. Senin razı olduğun, beğendiğin yer olan cennete gitmek istiyorum. Bana doğru rehber, doğru kitap, doğru insan çıkar karşıma. Eğer samimiysen, ihlasla söylüyorsan, vallahi de, billahi de, tallahi de Allah-u Teala çıkarır. Efendim ben işte dağ başındayım. İsterse Everest'in tepesinde ol. İster Sahra Çölü'nün ortasında ol. İster okyanusun ortasında ol. Fark etmez bu. Allah-u Teala kaderi mutlaktır. Dolayısıyla efendim neler okuyalım? Hani şimdi geçiyor sosyal. Şunu okudun mu bütün gün cennete uçuruyor. Adamın itikadı bozuk ya. Bir defa değil bin defa okusun. Hani Aziz Mahmud Teyze Hazretleri'nden işte ağaç yaprağının altın olma duasını okuyor da ben diyor 100 defa okudum bir şey olmadı diyor. Asma yaprağı okumuştunuz ama diyor çınar yaprağını da okudum, asma yaprağını da okudum.
1: Siz okudunuz altın oldu, ben okudum hiçbir şey olmadı.
0: Bir şey olmadı. Yavrum buyuruyor. Dua aynı dua ama ağız aynı değil. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri bunları bildiriyor. Sende ihlas var mı yok mu? Şimdi mesela gelen suallere bakıyoruz. Şöyle yapsam kurtarır mı? Böyle yapsam kurtarır mı? Hem kurtarır mı cerdinde? Yani öyle bir noktaya gidecek ki efendim işte ben eteğimi şu kadar kızaltsam olur mu? Bu kadar kızaltsam sonra şort giysem olur mu? Şort çıkarsam olur mu? Yani halim varsa görürüm. Tamam mı? Emirler böyle. Efendim bu zaman işte bu zaman yok. Zaman aynı zaman. Sen bozuluyorsun. Samimi değilsin. Peki bu samimiyeti nasıl elde edeceksin? İşte Taha-i Hakkari Hazretleri buyurdu. Söyleyemeye

0: Kur'an ihlasla söylemiş ve yazmışsa, Hüseyin Helim Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitapların hepsi nakildir, ihlasla yazılmıştır. Hatta hocası, üstadı Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri buyuruyorlar ki, mızrak değil mal için bu kitabı hazırlayan salih bir zatmış. Okuyan ispat eder buyuruyorlar. Okuyana tesir eder. O Süleyman Ceza Hazretleri de aynı. Niye yayınladılar durup dururken? Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, yani hep kitapları okuyum, hazırladım. Bana ait olduğu için mi kardeşim buyuruyorlar bir gün? Hayır buyuruyorlar. Benimle hiç alakası yok. Bana ait bir tek kelime bile yok. Bunun için çok kıymetli bu kitaplar buyuruyorlar. Yani benim yorumum yok. Anlayışım yok. İşte Ehl-i Sünnet alimleri ne buyurduysa ben oraya yazdım. Dolayısıyla samimi olan bir kimse bu kitapta ne yazıyor? Bu haram. Ya bunun çıkış yolu yok mu? Değil. Haramsa terk edeceksin arkadaş. Tamam mı? Oraya uydurursan kendini kurtaracaksın. Yoksa uyduramazsın. Ha işte bu gece değil. Hicri yeni yıl gecesi. Otur bir muhasebeni yap. Ben kurtulacak mıyım? Kurtulmayacak mıyım? Neredeyim? Neredeyim? Nasıl olacağım? Bunu aynı şekilde idrak etmemiz gerekir. Efendim Cenab-ı Hak hayırlı eylesin. Büyüklerimizin de, bizi dinleyen dinleyicilerimizin de, bütün alim-i İslam'ın da hicri yeni yılı hayırlı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. İnşallah teala, mesela biz bir arkadaşlar grubu olarak böyle mübarek geceleri, mübarek günleri vesile ederek kitap dağıtıyoruz. Efendim ya okumazlarsa? Ya Mustafa Bey, senelerdir ikimiz de aynı şekilde baş başa stüdyodayız. Dinliyorlar mı, dinlemiyor? Bilmiyorum. Efendim dinleyenlerden bazıları sövüyor. Bazıları da seviyor. Vallahi söven de olacak, seven de olacak. Şimdi söven olmazsa olmaz. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir gün böyle çok neşelenmişler. Hemen abilerden dinlemiştim. Karışım buyurmuşlar. Bugüne kadar biz kitap yaydık, dağıttık ama demiş hiç tenkit eden, muhalefet eden çıkmadı. Korktum buyurmuşlar. Biz yanlış yolda mıyız yoksa diye. Biz yanlış yolda mıyız diye. Yani bu bizi tenkit edenler çıkınca, muhalefet edenler çıkınca doğru yolu düşmanı çok olur. Peki bidat ehlini bugüne kadar tenkit edeni rastladın mı sen? Yok. O da Müslüman işte, Allah affeder ya falan deyiviriyorlar. Ama sen Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından bir şey böyle yürülüyor böyle.
1: Şey de inceleyip sık dokuyorsunuz ya falan. Tabii. Derin. Derinlere girmeyiz.
0: Derine girmeye kalktık, sen de çok derine dedin de giremedik, beceremedik de.
1: O da olmuyor hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Hicri Yeni Yıl. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Recep'le beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tövbesini kabul etti. Yine o gün tövbe edenlerin günahlarını da affeder. Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bugüne karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların yılbaşı gecesidir. Bu gün ve gecede Müslümanlar birbirlerinin yeni yılını tebrik eder. Böyle günler vesile edilerek dargınlıklar, kırgınlıklar giderilir. Allah-u Teala'nın emirlerini yaparak ve yasaklarından sakınarak Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükredilir. Günahlara tövbe edilir. Müslümanlar senebaşı gecelerinde ve günlerinde müsafaha ederek, mektuplaşarak tebrikleşirler. Birbirlerini ziyaret eder, hediye verirler. Senebaşını dergi ve gazetelerde kutlarlar. yeni senenin birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri, akrabayı, alimleri ziyaret edip dualarını alırlar. O gün bayram gibi temiz giyinirler, fakirlere sadaka verirler. Başlangıç zamanına göre zamanımızda iki türlü takvim kullanılmaktadır. Miladi takvim, hicri takvim. Miladi sene, İsa aleyhisselamın doğum günü zannedilen zamandan başlamaktadır. Hicri takvim ise Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettiği seneden başlamaktadır. Resulullah Efendimiz Hazreti Ebubekir'le bir hafta yolculuktan sonra Rebiul Evvel ayının 8. pazartesi günü Medine-i Münevvere'nin yakınındaki Kuba köyüne geldiler. Rebiul Evvel ayının 12. cuma günü ise Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Hicretin vaki olduğu o senenin Muharrem ayının 1. günü Müslümanların hicri kameri sene başlangıcı oldu. Bu başlangıç günü tarihçilere göre miladi senenin 622. yılındaydı. Müslümanlar için Mekke'de kalmak tahammül edilemeyecek derecede zorlaşmıştı. Peygamber Efendimiz'e durumlarını arz ederek hicret için müsaade istediler. Bir gün sevgili Peygamberimiz sevinçli bir halde eshabının yanına gelip, "Sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Allah-u Teala Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı," buyurdu. Resulullah Efendimizin izni ve tavsiyesi üzerine Müslümanlar Medine'ye birbiri ardınca bölük bölük hicret etmeye başladılar. Medine'ye ilk hicret eden Ebu Seleme Hazretleridir. Hazreti Ömer de bir gün kılıcını kuşandı, yanına oklarını ve mızrağını alıp herkesin önünde Kabe'yi 7 defa tavaf etti. Oradaki müşriklere yüksek sesle şunları söyledi: "İşte ben de dinimi korumak için Allah-u Teala'nın yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa şu vadinin arkasında önüme çıksın." Böylece Hazreti Ömer'le 20 kadar Müslüman güpegündüz çekinmeden Medine'ye doğru yola çıktılar. Onun korkusundan bu kafileye hiç kimse dokunamadı. Artık göçlerin arkası kesilmedi. Eshab-ı kiram bölük bölük Medine'ye vardılar. Hicri yeni yılın herkese hayırlı olması dileğiyle.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
0: Mustafa, ilk dinleyicimiz hani 13 yaşında bir yeğenim var dedi. Yani satranç turnuvalarına falan gidiyor dedi. İşte annesi istemiyor, babası pek de şey değil. Biz bu çocuğu nasıl vazgeçirebiliriz? Şimdi satranç devlet büyüklerinden Yavuz Sultan Selim Han'da, Fatih Sultan Mehmet Han'da. İki, onlar bunu farklı bir şeyin vasıtası olarak kullanıyorlar.
1: Hani strateji geliştirme
0: bakımından şey yapıyorlar. Yani onlar için o haram düğümü çözülüyor. Böyle bir hayra vesile ise, bir şey denmez. Ama bunun içine kumar, yani para yenilen verecekse kumar olur otomatik olarak. Kağıt gibi, zar gibi hepsi aynı şekilde bunlar kumar olur, haram olur, günah olur. Peki bunun dışında değil de efendim eğlence için, o zaman da zamanını israf eder. Tehlikeli bir durum olur. Namazına, dinini öğrenmesine mani olacak şekilde olursa, diğer oyunlarda böyle. Peki ne yapabilir? Efendim böyle durumlarda çocuğun üstüne gideceğine istiğfara devam et, sadaka ver, bir Fatiha, üç ihlas oku, bütün peygamberlere, sahab-ı kirama, tabi'in, tebe-i tabi'in ve bütün evliya-i kiram ruhlarına isimlerini bildiğin varsa hususen isimlerini zikreder. Mesela tam ilmi halinde büyük alimler var. Mesela orada şiir var, onu okuyup okuduklarından hasıl olan sevabı üçte salavat-ı şerife ihlastan sonra okuyup hediye edip ondan sonra elini kaldır. Ya Rabbi, oğluma dinini bilen, seven, senin rızana uygun olan işlerde yapmasını nasip eyle diye duaya devam etmeli. Çünkü o da sımasına gittiğin zaman aksi tesir yapar. Bir de ona destek verecek evde baba da varsa tehlikeli olur. Allah-u Teala hayırlı işlere vesile kılsın inşallah Teala. Gelelim, bak bunu bana öğretmedin. Çok şeyi böyle gizliyorsun. Niye gizliyorsun anlamadım. Himaye nikahı.
1: Ben de bilmiyorum ki.
0: Yapma ya.
1: Bilseydim belki söylerdim hocam.
0: Allah Allah. Himaye nikahı. Muteber kitaptan hiçbirisinde. Mutabar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seriyeli isim verdi. Sonra da nesedildi, yürürlükten kaldırıldı. Şiirler hala yapıyor bunu. Muta nikahını. Ama haramdır, günahtır. Ve bunun için de mesela anlatıyorlar İran'da şey gayrimeşru yaşayış çok diye. Hatta biz işte bana gittiğimizde orada anlatıyorlardı. Dediler ki Ağrı'da ya çok enteresan, şimdi niye gidiyorsun? Acayip dağlar var zaten, bakınca korkuyorsun falan. Dediler bu dağların arkası İran dediler. İran sınırıymış orası. 40 kilometre fazla bir şey değil dediler. Şimdi Ağrı'da bir günlük evler varmış. Yani günlük kiraya verilen evler diyelim. İran'dan geliyor kadınlar. İşte o evleri tutuyorlar. Gidiyorlar. İşte orada giydikleri çarşaf kapalı elbiseler çıkarıyorlar. Makyaj, şortlu mortlu. Heveslerin olup tekrar giderken yine o elbiselerini giyip oradan geçiyorlarmış. Şimdi zoraki tesettür. Zaten itikatta bozuk. Zinada yaygın. Zinada yaygın. Mutanika diyorlar onlar ona. Allah-u Teala muhafaza buyursun, şey yapmasın. Böyle himaye nikahı diye bir şey söz konusu değil. Peygamberlerde aleyhissalatü vesselam sınır yok. Ama sahab-ı kiramda da, tabiinde de, tebe-i tabiinde de, sultanlarda da böyle bir şey söz konusu değil. Ha evet, işte Osmanlı sultanları devlet için evlendikleri olmuştur. O ayrı bir şey. Ama o da İslamiyet'in bildirdiği o dört ölçüden fazla değil. O da öyle değil. Gelelim efendim. Hayızlı kadın camiye ve türbeye gidebilir mi? Mesela böyle bir şey yapmıştır. Hayızlı başına camiye giremez. Zinhar. Peki türbeye girebilir mi? Türbenin içerisinde zaten namaz kırılmıyor. Ama o zatın huzuruna o şekilde öyle çıkmak, hani abdestsiz çıkmak caizdir. Bu zaten kendi isteğiyle olmayan bir şeydir. Ruhsat verilmiştir. Türbeyi ziyaret edebilir. Böyle durumlarda bile, mesela ben Konya'yı misal vereyim. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinin içine gireceğine kıble tarafına, arka taraftan git dua et.
1: Edilir. Bazı türbelerin içinde namaz da kılınıyor.
0: Ha, mesela Şemsebzi Hazretleri caminin içinde. O zaman dışarıdan et onu. Camiye girmeyecek. Girmiyor. Cami çünkü orası. Cami. Ve dediğin gibi bazı türbeleri mesela mezar bu tarafta, burasını geniş yapmışlar, burada namaz da kılıyorsun. Evet. Oraya da aynı şekilde girilmez. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Bacanağımın torunun kızı oğluma alabilir miyim? Bacanağın kızını bile alabilirsin. Yani teyze çocuğu olur.
1: Teyzesi, torun.
0: Teyzesinin kızını bile alabilir yani. Tamam. Tabii. Bu teyzesinin torunu ki herhangi mahsur söz konusu değil. Efendim dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Açıklamasını yapmış Şerif Sünnet Hanimleri. Muğlaktır bu. Bunu doğrudan doğruya böyle sorarsan, böyle söylersen mesela bu dinleyicimizin de kafası karışmış. Hesap sormak Allah'a mı aittir? Adam adam öldürdü. Hırsızlık yaptı. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Öyle de o zaman aynı şekilde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i niye indirdi? Orada hırsıza, sarhoşa, ondan sonra kuma oynayana verilen cezalar var. Kitaplar bunların açıklamasıyla dolu, hadis-i şeriflerle dolu. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bildirdiği hudut var. Mesela Hazreti Ömer'in oğlu hastalanıyor, hasta. Bir Yahudi ilaç diye alkol karışım bir şey veriyor. Onun tesiri de aynı şekilde görülünce onun cezası 80-100 mü şu anda net hatırımda diye sopa. Ve o sopayı vurdurtturdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hatta dediler ki işte 60. sopada mı çocuk öldü. Dediler vefat etti. Hayır dedi. Allah'ın emri yerine gelsin, tamamlansın. 80-100'e ulaştırdı onu. Yani bir milim ileri gitmek olmaz. Bir milim geride kalmak o da olmaz. Ne emrettiyse o. Mesela sonraki Selçuklu Osmanlı döneminde de buna çok riayet edilmiş. Adam savaşta kılıcını attı, ellerini kaldırdı, teslimim dedi. Bunu öldüremezsin. Öldüremezsin onu. Allah da yasak etmiş. Ancak kılıç çekiyorsa onunla şey yapıyorsun. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin hadisesini zaman zaman anlatıyoruz ya. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan birisini bir savaşta şey yaparken adam son şeyle nasıl söylüyorum diyor. Son şeyle fütüğü ağzını doldurarak Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali adamı öldürmekten vazgeçiyor. Adam elini fırlıyor ayağa, kalkıyor. Bu fırsat benim elime geçseydi diyor, affetmezdim diyor, öldürürdüm. Ama sen niye bıraktın? Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, biz Allah için dövüştük. Yani biz size teklifte bulunduk. Müslüman olun, olmayız dediniz. Peki kapılarınızı açın. Kapılarınızı açın. Yani teslim olun. Biz koloniler kuralım. Rahatlıkla sizin ülkenizde İslamiyet'i anlatalım. Siz de bize cizye verin. Sizin savaşmanıza gerek yok. Sizi biz koruyalım. Bunu teklif ettik. Bunu da reddettiniz. Hayır dediniz. Biz ülkemizi falan vermeyiz dediniz. Üçüncüsü savaş kalıyor. Biz teklifimizi yaptık. Biz onun için dövüştük sizinle. Yoksa sizin toprağınızda falan gözümüz yok bizim. Öyle bir şey mi de yok. Zaten o fetihlerde öyle bir durum söz konusu değil. Ve diyor ben Allah için öldürecektim. Sen itiraz ettiğin, vuruştuğun için. Ama sen yüzüme tükürünce dedi. Nefsim için yani bataba gelip öfkelenip nefsim için seni öldürüp o zaman da ben katil olurum diyor. Allah Teala bunun hesabını sorar. Adam diyor ki yani sizin dininiz böyle mi emrediyor? Evet diyor böyle emrediyor. Bir de şeyimi dikkatimi çekmişti benim. Bu Kuruluş Osman dizisinde. Kuruluş dizisinde Ertuğrul Gazi bir tekfur. Hani çok zulmetti, eziyet etti falan. Sonra o tekfurluktan aynı şekilde azledildi falan. Yalnız kaldı, şey yaptı. Bu sefer onun düşmanları var. Adam zalimken mazlum oluyor falan. Neyse Ertuğrul Gazi ona yardım etti. Adam dedi ki ya niye yardım ediyorsun dedi. Ben sana çok eziyet ettim, zulmettim falan. Biz dedi zalimin hasmıyız, mazlumu değil. Evet biliyorum diyor. Nefsime kalsan seni diyor çatır çatır bitiririm. Ama diyor Allah için bu. Allah için bu. Şimdi hesabı soran yeryüzünde soruluyor. Kul hakkı var. Mahkeme intikal etme şahit de yok. Bunların hesabını Allah Teala sorar. Namaz emretmiş, iman etmiş, hesabını Allah-u Teala sorar. Oruç, diğer zekat, bunların hesabını Allah-u Teala sorar. Yoksa efendim herkes keyfine geçirsin, Allah-u Teala soracağım. Sal vergisi yok. Allah-u Teala yeryüzünde tatbik edileceği cezaları da var, onlar tatbik edilir. Efendim bir de, ya bunu da öğretmedim bana. Ayakkabı terlik ters konursa evden ölü çıkarmış.
1: Ters dönerse veya.
0: Ters dönerse. Şimdi, bunun bir geçmişi var. Mesela babaannemler kuşağı bize derler ki ayakta su içmeyin, ayağınıza taş düşer. Ya çocuktuk. Bir şey öğretmek istiyorlar. Ayakta su içmemeyi öğretecekler ama çocuk o anda bunu anlamaz. Şimdi bizim de dağlık köy ya koca bu kaya gelir de düşerse diye otururduk. Burada da hani bazı evlerin önünde siz de görüyorsunuzdur. Ayakkabının biri Hanya'da biri Konya'da. Ya öyle değil, düzenli olsun. Belki o düzenli olması için tavsiye edilmiştir. Yoksa ölümünü çıkmaz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Yine sıcak gündem başlıklarını yaşadığımız, takip ettiğimiz bir haftaya başladık. Tümünün detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız ama her zamanki gibi başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Ardından da gün ortasında detaylara geçelim. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor sevgili izleyiciler. Hem iç hem dış gündeme ilişkin kuşkusuz sıcak gelişmeler masada olacak. Birazdan detayları Ankara'dan alacağız kabine gündemine ilişkin. Ve beklenen anlaşma ABD ve İran arasında, o anlaşma gerçekleşti. Tabii bu anlaşmanın sahaya nasıl yansıyacağı şimdi merak konusu. Anlaşma başlıklarında neler var? Kim neyi talep etmişti, anlaşmaya nasıl yansıdı? Birazdan dış haberler müdürümüz Fele Mezdoğan'la bakıyor olacağız. Evet. Geçen haftada salı günü o çok yoğun, hararetli, tansiyonu yüksek süreci takip etmiştik. Neden bahsediyoruz? CHP'nin grup toplantısı. Meclisteki grup kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Özgür Özel mi sevgili izleyiciler? Ankara'dan yansıyanlar ne? Birazdan bakıyor olacağız yine detaylara. TOKİ bugün 64 ilde konut satışına başlıyor. Ödeme şartları neler? Kimler başvurabilir? Süreç nasıl işliyor? Nereden yapılacak başvurular? Merak edilen tüm bu soruların cevabını da yine gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. Özellikle beyaz ette fahiş fiyat artışı yapan 13 şirket kayyum atanmıştı o şirketlere. Şimdi onların ardından özellikle fiyatlarda yine manipülasyon yapanlara yönelik önemli bir süreç var. Bu başlığın detaylarını da aktarıyor olacağız. Hemen gün ortasına başlayalım ayrıntılarla.

0: Evet, başlayalım gün ortasına. Önemli bir gelişme, MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Bilindiği üzere ABD-İran arasında bir anlaşma imzalandı. Özellikle tabii Türkiye tarafından çok büyük bir hassasiyetle süreç takip ediliyor. Hemen Ankara'ya dönelim. Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan, Ankara stüdyomuzda karşımızda. Ahmet, iyi haftalar. Nedir Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamaları konuya ilişkin?
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Ankara'da sabah saatlerinde NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık Etkinliği'nde konuştu ve orada önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ABD ve İran arasında varılan anlaşmayı değerlendirdi MİT Başkanı İbrahim Kalın. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı dedi. Ardından da ekledi ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz dedi. Zira önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak ifadesini kullandı. Bu süreçte destek veren, yani barış anlaşmasının yapılmasında, iki ülke arasındaki mutabakatın sağlanmasında, aynı zamanda iletişim kanallarının açık kalması noktasında destek veren Pakistan ve Katar başta olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz dedi İbrahim Kalın. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur değerlendirmesinde bulundu. Zaten Türkiye'de başından beri iki ülke arasında bir mutabakat sağlanması, aynı zamanda saldırıların karşılıklı olarak durması, kalıcı barış ve ateşkesin sağlanması noktasında önemli bir rol üstlenmişti. Arabuluculuk rolü üstlenmişti. Diplomatik temaslarına devam ediyordu. Türkiye'nin de katkıları sayesinde bu noktaya gelinmiş oldu. Ancak tabii ki en önemli konu bu barışın, ateşkesin kalıcı olması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktanın altını çizdi. Çünkü İsrail'in özellikle bu barışın sabote edilmesi noktasında bazı hamleleri, girişimleri oluyor. Lübnan'a yönelik saldırıları oluyor. İran bunu karşı saldırıyla değerlendiriyor. İşte bu kırılgan yapının devam etmeden, işte kırılgan yapının zedelenmeden kalıcı barışın sağlanması noktasında, evet, Türkiye'nin adımları da bundan sonra devam edecek. İbrahim Kalın da zaten temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz diyerek bu noktaya dikkat çekti.
0: Peki Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın ABD-İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Tabii ABD-İran anlaşmasını ilerleyen dakikalarda detaylarıyla konuşuyor olacağız yine gün ortasında. Ankara'ya dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı'nda düzenlenecek Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Beştepe'deki kabine toplantısına da başkanlık edecek. Hemen dönelim Ankara'ya. Detayları Merve Şahin Poyraz'dan alalım. Bir diğer tabii Merve'miz de ekranlarda. Çünkü CHP'yi takip ediyoruz. Gözler yine yarına çevrildi. Salı günü yapılacak grup toplantısında kim konuşacak? Kürsüde, meclis kürsüsünde kim olacak? Onu da soracağız Merve'ye. CHP Genel Merkezi'nde neler konuşuluyor? Ama önce bir Merve Şahin Poyraz'a gidelim ve detayları alalım.
2: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı oldukça yoğun. İlk olarak Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katılacak. Hemen arkamda hazırlandı aslında standı. Ancak tabii ki sonrasındaysa kabine toplantısı gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de. Kabine toplantısı oldukça önemli bir toplantı olacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak bu toplantı. Ve gündemde şüphesiz ki dış politika olacak. ABD ve İran arasında varılan ateşkes ve müzakere süreci olacak aslında. Bu noktada özellikle iki ülkede varılan ateşkesin ve bu ateşkesin yansımaları masada olacak. En önemli başlığı bunun oluşturduğunu söyleyebiliriz. İki ülke arasındaki imza töreninin de Cuma günü İsviçre'de düzenlenmesi bekleniyor. Beklentiler içerisinde eğer ki bir sıkıntı çıkmaması halinde. Bu noktada Türkiye'de aslında varılan mutabakata ilişkinde, anlaşmaya ilişkinde olumlu bir dönüş geldi, karşılama geldi. İlk açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Varılan mutabakatı anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Anlaşmanın bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını ifade etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir uyarısı da vardı mesajında. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması gerektiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı o açıklamalı mesajında paylaşmıştı. Zira aslında önce varılan anlaşmalarda da bir anlaşmazlık çıktı aslında ve peşi sırada bu anlaşmaların hepsi birer birer bozulmuştu. O toplantıda da yine anlaşmanın tamamen yürürlüğe girmesi ve bölgede kalıcı barış ve huzurun getirilmesi için de yine atılacak adımlarda görüşülecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte bu sürece giden yolda yürütülen çalışmalara ve diplomasi trafiğini de ele alacak kabine üyeleriyle birlikte. Dış gündem başlığında Gazze başlığı olacak. Aslında Gazze ve Lübnan başlığı olacak. İsrail'in bölgedeki saldırıları, ateşkes ihlalleri masada olacak. Rusya ve Ukrayna savaşının Karadeniz'deki etkileri ve seyri sefer güvenliğine etkileri de yine masada olacak başlıklar arasında. İç gündemde de aslında terörist Türkiye masada olacak. Hali hazırda biliyorsunuz ki bir yasal düzenleme süreci var. Buna ilişkin farklı çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Siyasi isimler artık sürecin hızlanması gerektiğini işaret ediyordu. Bu noktada süreçte gelen son durumda masada olmuş olacak. Şimdi ise aslında kabine toplantısının öncesinde saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara Havalimanı'nın açılış programı gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla. Aslında dünyanın gözü kulağı NATO zirvesine çevrilmiş durumdaydı. NATO zirvesi kapsamında Ankara Havalimanı eski adıyla itibaren Mesut Havalimanı askeri havalimanı olarak kullanılıyordu. Burası yenilendi, pist büyütüldü. Hemen kameraman arkadaşım Atilla Usta'dan rica ediyorum. Sol tarafımızda bir pist var. Oraya doğru dönüş yapsın. Biz şu an için güvenlik nedeniyle çıkış yapamıyoruz sahaya. Ancak belirttiğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar sonra İstanbul'dan kalkacak uçağıyla. Dakikalar biraz erken olabilir tabii ama saatler sonrasında da İstanbul'dan kalkan uçağıyla birlikte Ankara'ya, artık Ankara'nın yenilenen havalimanı Ankara Havalimanı'na gelmiş olacak. Kendisi için hazırlıklar tamamlandı. Peki Ankara Havalimanı neden yenilendi? Bu da oldukça önemli bir detay. NATO zirvesi için aslında yenilendi bu havalimanı. Hazırlıklar bunun için yapılmıştı. Ve tabii ki hemen şu detayı da verelim. Ne gibi değişiklikler yapıldı? 2450 metre uzunluğunda bir pist vardı. Ve 42 metre genişliğindeydi bu pist. 3000 metre uzunluğundan uzatıldı. 60 metre genişliğine çıkartıldı. Şimdi alan hazırlanmış durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın töreni için. Yapılan çalışmalar sonucunda da havalimanında geniş gövdeli uçakların emniyetli iniş yapıp iniş ve kalkış yapabileceği alanlarda, altyapılarda oluşturulmuş durumda. Ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip bir konuk evi, 310 metrekarelik daha doğrusu 310 araçlık bir açık otopark da tamamlanmış oldu proje kapsamında. Havalimanı ile Ayyıldız yerleşkesi arasında doğrudan bir ulaşım sağlanacak. Doğrudan bağlantı yolları da bu noktada inşa edilmiş durumda. Ankara Havalimanı NATO zirvesinin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de yine aynı mesafede, yani 7 dakikalık bir mesafe süresi olacak. Çünkü devlet başkanları taşıyan o dev uçaklarında buraya inmesini bizler bekliyoruz. Ve tabii ki de Donald Trump başta olmak üzere birçok devlet başkanını taşıyan uçak ve heyetlerini taşıyan uçak bu piste inecek ve yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bu pistten hareket edilecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve tabii ki kalınacak otellere. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi için aslında hazırlıklar yapılmış durumda. Tabii ki havalimanına çıkacak yollarda da yenilenme çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket edilmesini sağlayan kolaylaştırıcı yollarda da yine yenileme ve bağlantı yolları geliştirdi bu kapsamda. Önemli bir tören olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde buraya gelecek, bizim bulunduğumuz noktaya, ve Ankara Havalimanı'na uçağı ikinci kez inmiş olacak. İlk iniş aslında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yangın uçakları müdahale kapsamında yapılan bir programda inmişti aslında yıllar önce. Bugün ise ikinci inişini gerçekleştirecek ve bundan sonrası için de oldukça önemli bir detay bu aslında. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı, hem de konuk olarak Türkiye'ye, başkenti Ankara'ya gelecek kişilerin, devlet başkanlarının ve cumhurbaşkanlarının uçağı Ankara Havalimanı'na inmiş olacak. Bundan sonraki süreçte de havalimanı bu şekilde kullanılmış olacak ve Esenboğa'nın da trafiği hafifletilmiş olacak bu şekilde. Oldukça önemli bir gün aslında, hem havalimanı açılışı anlamında hem de kabine toplantısı anlamında. Hepsini takip ediyor olacağız kameraman arkadaşım Atilla Usta'yla birlikte diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. Ve bu kez Merve Güven'e geçeceğiz. CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz. Dediğimiz gibi yarın Salı meclis kürsüsünde grup toplantısında kim olacak sorusunu merak ediyoruz. Merve, kolay gelsin. Nedir konuşulanlar, senden dinleyelim.
3: Gülden Karacık Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı belirsizliği hala devam ediyor. Tabii aslında mutlak mutlan kararının ardından belirsiz olan grup toplantıları devam ediyor diyebiliriz. Çünkü 3 haftadır aslında grup toplantısında kim konuşacak? Grup toplantısı gerçekleştirilebilecek mi? Gündemiyle Cumhuriyet Halk Partisi anılıyor. Daha çok grup toplantısında verilecek mesajlardan ziyade, tabii şunu hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 ismi tedbirli ihraç talebiyle disipline sevk etmişti ve bu isimlerin arasında da 2 grup başkan vekili bulunuyordu. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı. Hatta geçtiğimiz hafta Cuma günü meclisin internet sitesinden de unvanları kaldırılmıştı. Grup başkan vekillikleri unvanları, aslında sıcak bir gelişme. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odalardan isimlikleri çıkarıldı. Yerlerine henüz kimlerin geleceği belli değil. Tabii bu konuda da aslında ikilikler var. Genel merkez bir atama yapılabileceğinden bahsediyor. Ancak tabii CHP grup iç yönetmeliğine göre de bir seçim yapılması gerekiyor. Özgür Özel yönetimi ise seçim gerektiğini söylüyor. Tabii Özgür Özel aslında hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı. Meclisin internet sitesindeki unvanı da bu yönde. Tabii onun yanı sıra da Murat Emir CHP grup başkan vekili, partide kalan tek grup başkan vekili de kendisi. Tabii iç yönetmelik ne diyor? İlk olarak bundan bahsetmek lazım. Özellikle grup başkan vekilliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olursa ilk basına kapalı grup toplantısında, kapalı grup toplantısında seçim yapılır diyor. Aslında iç yönetmelik genel başkanlara bir atama yetkisi vermiyor. Yalnızca ilk dönemde seçilen grup başkan vekillikleriyle ilgili, genel başkan isterse ikinci dönemde aynı isimlerle devam eder diyor. Tabii Özgür Özel aslında bu 3 grup başkan vekiliyle de ikinci dönemde devam etme kararı almıştı. Mutlak mutlak kararının ardından genel merkez aslında bunu işaret ediyor. Özgür Özel de atamayla devam etmişti. Biz de atama yapabiliriz diyor. Ancak şu an için belirlenen yeni isimler yok. Tabii akıllarda olan bazı isimler var. Ancak şu an için yeni bir görevlendirme yapılmadı. Tabii yarın ne olacak? Şu an için aslında yarının ne olacağı belirsiz. Çünkü iki tarafta da henüz bir hazırlık olmadığını söyleyebiliriz. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte toplantı halinde. Özgür Özel ise mecliste yine kendine yakın isimlerle birlikte. Tabii şunu da söyleyelim ama parti sözcüsü Müslüm Sarı bir grup toplantısında kararlılıklarını ifade ediyor. Biz grup toplantımızı gerçekleştireceğiz diyor. Ancak akşama doğru da bunun netlik kazanacağını ifade ediyor. Saatler 13.30'u gösterdiğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin tek grup başkan vekili Murat Emir grup toplantısı gerçekleştirecek. O da aslında Özgür Özel kanadının tutumunu açıklamasını bekliyoruz. Grup toplantısı belirsizliği sürüyor. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e de aktardıkları için. Sevgili izleyiciler, şimdi geçelim dünyanın merakla beklediği anlaşmaya. O anlaşma gerçekleşti. Açıklama Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaştığını duyurdu. Şerif, anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söyledi. Türkiye'ye sürecek verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Anlaşmayı ABD Başkanı Trump da doğruladı.

0: Müzakereler sona erdi denilirken dünyanın beklediği o haber Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran'ın anlaştığını duyurdu. ABD-İran arasında müzakere süreci devam ederken İsrail süreci baltalamak için Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Barış umudu giderek sona ererken ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'e ateş püskürdü. Lübnan'a saldırılmaması gerektiğini söyledi. Trump saatler sonra anlaşmada imzaların atılacağını ifade etti. Saatler geçti, o açıklama Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Şerif, ABD ile İran'ın anlaştığını açıkladı. Lübnan dahil cephelerde operasyonlar sona erecek dedi. İmzanın 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacağını söyledi. Şerif, müzakere sürecinde verdiği destekten dolayı Türkiye'ye de teşekkür etti. Bu açıklamalardan dakikalar sonra ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından bir kez daha açıklama yaptı. Trump, İran'la anlaşma tamamlandı dedi. Hürmüz'ün ücretsiz açılmasına izin veriyorum ve ablukanın kalkmasını onaylıyorum dedi. Trump, soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı. 7.10 Ahronot gazetesinin haberinde Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için güvenlik kabinesiyle yaptığı toplantıyı yarıda kestiği belirtildi. Sürecin başından beri takipçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Sabotajlara dikkat çeken Erdoğan, tarafların imza gününe kadar tahrik edici eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barışa katkı sunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan, sürecin başından beri büyük destek verdiklerinin altını çizdi. Fidan ayrıca sabotajlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Evet, ABD-İran arasında yapılan barış anlaşması ama tabii daha imzalanmadı. İsviçre'de 19 Haziran'da imzalanacaktır. Haberler Müdürümüz Felemez Doğan bizlerle birlikte. Hoş geldin. İyi haftalar Felemez.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir tabii anlaşmadan söz ediyoruz ama az önce Sayın MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da söylediği gibi aslında büyük hassasiyetle takip edilen bir süreç. Çünkü gerçekten bir anlaşma mı sorusunu sana soracağım. Sonra sözü sana bırakacağım. Lübnan meselesi varken, uranyum varken, Hürmüz varken, petrol meselesi varken az önce diyor ki Ben Gvir, Trump'ın anlaşması beni bağlamaz. Yani o sizin anlaşmanız, ben saldırmaya devam edeceğim.
2: Aynen
1: diyor.
2: Öyle.
1: Nasıl anlaşma bu? Oradan başlayalım.
2: Aslında MİT Başkanı'nın açıklamasında enteresan bir cümle kullandı. İhtiyatlı yaklaşıyoruz dedi. Hı hı. İhtiyatlı kelimesi aslında her yöne evrilebilecek bir süreçteyiz. Yani evet var, bu bizi mutlu ediyor, destekliyoruz ama her an tersi de olabilir. İhtiyatlı yaklaşıyoruz. Yani biz yine de hazırlığımızı olur veya olmaz üzerine kuruyoruz demek. Şimdi anlaşma biliyorsun, yani belli şeylerden, şartlardan oluşuyor. Bugüne kadar anlaşamadıkları bir takım şartlar vardı. Biz ne demiştik? Daha önce hatırlarsan programda dedi ki her iki kesim de, yani hem ABD hem İran kendi ilk önce kamuoyunu tatmin etmek zorunda. Yani ben zafer kazandım, bu zafer benimdir demek zorunda. Çünkü hem İran rejimi zor durumda kalacaktı. İçeride zaten biliyorsun başkaldırıya hazır bir kesim bekliyor. Trump da çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yani oy potansiyeli dip vurmuş durumda ve parti içerisinde, cumhuriyetçiler içerisinde çok ciddi manada eleştiriliyor bu anlamda. Yani ne yaptın, ne ettin? Ki Amerikalılar, sen daha iyi bilirsin, keyiflerine çok düşkündürler. En ufak bir zamda, yani petrole veya doğalgaza veya şuna buna gelecek zamda hemen ayaklanırlar. Ve çünkü Amerikalılar buna alışık değil. Şimdi bu süreç en çok işte oradaki şeyi tetikledi. Yani bazı fiyatlar, benzin fiyatları, mazot fiyatları ve bazı gıdalarda bir artış oldu. Bu Trump'ın en büyük handikapıydı, en büyük sıkıntısıydı. Çünkü Trump şöyle inanıyordu: Venezuela'da yaptığım gibi geleceğim, İran'da da hemen liderleri alacağım, alamazsam öldüreceğim. Orada insanlar var, hemen gelip yerlerine geçecekler. bitti, siz sağ ben selamet, kimse şey yapma. Fakat Trump'ın en yanıldığı nokta, İran bir siyasi rejim değil, dini bir yapı. Yani biata dayalı, arkasındaki insanların ölümüne bağlandığı bir dini liderden bahsediyoruz. Evet. Bu böyle olunca Trump'ın şeyi işte elde patladı.
1: Beklediği şimdi ne gibi yaptılar? Gitmedi işler.
2: Sürüncemede bıraktılar. Ama sürüncemede bırakırken bir yandan da hep ben zafer, diğeri ben zafer. ABD Trump çıkıyor, ben zafer kazandım diyor. Pezeşkian çıkıyor, biz zafer kazandık diyor. Halife çıkıyor, biz zafer kazandık diyor. Şimdi savaşta aslında kazanan yoktur. Savaşta her zaman her iki tarafta kaybeder. Çünkü en nihayetinde kendi ekonominizi bombalıyorsunuz. Tabii. Kendi halkınız bombalanıyor. Ölen insanlar oluyor vesaire vesaire. Bundan dolayı her iki taraf da bu zafer naralarını atmaya başladı şu anda. Anlaşma imzalanacak. Daha anlaşma yok. Bakın bunu çok iyi anlamamız lazım. Tabii. Anlaşma imzalanmış değil. Cenevre'de ayın 19'unda İsviçre'de dijital olarak imzalanacak.
1: Şimdi
2: anlaşma.
1: Neden o elektronik imza?
2: Karşı karşıya gelmiyorlar.
1: Felemez yani.
2: Aynı yerde bulunmak istemiyorlar. Yani aynı yerde bulunmak istemediklerinden dolayı dijital bir imza atılacak. Yani Trump Washington'dan, diğer taraftan da dini lider Müşteba Hamene'yi imzalayacak.
1: İkisinin imzası olacak.
2: İkisinin imzası
1: değil mi?
2: Olacak tabii ki.
1: Evet.
2: Bir tarafta Müşteba Hamene'nin imzası olacak, bir tarafta Trump'ın imzası olacak. Çünkü ikisi de ülkelerin lideri. Ya Pezeşkian evet Cumhurbaşkanı görüyor ama lider
1: tabii,
2: Müşteba
1: Hamene'ydi. Hamene.
2: Zaten Pezeşkian da bunu söyledi. Dini liderimiz bu işe muvaffakiyet gösterdi dedi.
1: Evet. Şimdi Felemez bu maddeleri konuşacağız ama evet. Bir görüntü var, onu müsaadenle
2: evet.
1: Verelim
2: evet,
1: mi?
2: Çok
1: bir
2: ilginç.
1: Yönetmenimiz Hasan'dan rica edelim. Ne o görüntü? Beyaz Saray'ın bacasından beyaz duman çıktı. Biz bu dumana Vatikan'da evet. Papa seçimlerinde hani siyah beyaz dumanları takip ettik de.
2: Evet.
1: Şimdi bu anlaşma imzalanmıyor.
2: Gelenek.
1: Gelenek.
2: Bir gelenek, yani bir şart değil, bir kanuna bağlı değil. Bu bir gelenek, beyaz duman. İşte çıktığı söyleniyor. Oradaki gelen bilgiler bize bu yönde. Bu ABD'nin anlaşma yaptığı zaman, bir ülkeyle barış anlaşması yaptığı zaman bir geleneği, beyaz duman çıkıyormuş. Böyle bacadan beyaz duman bırakıyorlarmış. Vatikan'da var biliyorsun.
1: Tabii, Papa
2: seçildiği zaman beyaz, seçilmediği zaman siyah duman çıkıyordu.
1: Evet.
2: Burada demek
1: de
2: ki
1: burada
2: bunu da görmüş olduk.
1: Trump bu doğum gününde olmadı ama bir sonraki gün taçlandırdı değil mi?
2: Evet,
1: Felemez doğum
2: ama
1: günü.
2: Çok enteresandır.
1: Evet.
2: 15 Temmuz'a denk geldi. Hem ABD'nin biliyorsun kuruluşu Haziran'a denk getirdi. Hem kendi doğum gününe denk getirdi. Hem de yani birçok şeyi denk getirdi. Trump bu işlerde mahir. Fakat gerçekten dediğimiz gibi hala önümüzde kritik bir süreç var.
1: O zaman o maddelere bakalım.
2: Maddeler var ve çok ağır maddeler var mesela.
1: Doğru.
2: Ve dün şunu da unutmayalım. Dün İran'da gösteriler oldu. İran rejimine karşı gösteriler oldu. Rejimin radikalleri bu sefer sokağa çıktı.
1: Çünkü onlar evet. Bir anlaşma imzalanmasından yana değil.
2: Anlaşma imzalanma diyorlar ki anlaşma bize karşı. Evet. Neden biz taviz verdik diyorlar.
1: Yani büyük şeytan
2: taviz
1: onların
2: görüyorlar.
1: Tabiriyle büyük şeytan Amerika ile masaya
2: eyvallah.
1: Oturuyor olmak bir varlık aslında
2: aynen
1: değil mi? Karşı
2: öyle.
1: Karşı olmak
2: aynen,
1: bir varlık
2: biz galibiz
1: sebebi.
2: Diyorlar.
1: Evet.
2: Biz galipken neden bu anlaşmayı evet. Yapıyorsunuz? Karşı çıkıyorlar.
1: Ağır şartları var evet. Dedin.
2: Şimdi Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes olacak. Şimdi bu en muallak,
1: evet.
2: En sıkıntılı madde bu. Çünkü az önce senin dediğin Ben Givir
1: evet.
2: Ve İsrail Savunma Bakanı da açıklama yaptı. Ve dedi ki biz Lübnan'da girdiğimiz topraklardan çekilmeyeceğiz.
1: Saldıracağız,
2: bir. İkincisi anlaşma bizi bağlamıyor diyor.
1: Bu Trump'ın anlaşması ifadesi çok
2: aynen,
1: aslında
2: Trump'ın
1: değil
2: anlaşması,
1: mi?
2: Anlaşma bizi
1: Veremez
2: bağlamıyor
1: önemli.
2: Diyor. Şimdi bu maddeden sonra ne olur diye hemen bir hayal üretelim. Benim kendi kanaatim bu sefer İsrail'de yani Trump ve çevresi İsrail'de bir rejim değişikliğine gidecek. Yani Netanyahu hükümetin radikalleri alacak. Yerine daha liberal, daha ılıman Shimon Peres'i hatırlayın.
1: Evet.
2: O tarzda böyle bir kesim getirecekler. Büyük ihtimalle bu olur çünkü üçüncü defadır Trump Netanyahu ile kavga ediyor.
1: Evet.
2: Hatta en son bayağı bir sallamış. Gazetelerde de var. Bugün haberini de yaptık. Küfrediyor Netanyahu'ya. Artık diyor ki yani sen şeyi önünü okuyamıyorsun diyor. Önünü okuyamıyorsun, olayları okuyamıyorsun diyor. Hep saldırıyorsun. O dereceye gelmiş bir lider. ABD buna izin vermez. ABD destek verdiği İsrail'in kendi çıkarlarını zedelemesine müsaade etmez. Bu yüzden bu maddeden dolayı göreceksiniz. Benim kendi kanaatim bu maddeye
1: çok önemli,
2: uymayacak.
1: Evet.
2: İsrail bir takım saldırılar yapacak ve bu saldırılar provokatif saldırılar olacak ama benim kendi kanaatim hem İran hem ABD anlaşmış durumda. Bu sefer İsrail içerisinde bir değişikliğe gitmek zorunda kalacak
1: çok
2: ABD.
1: Çok önemli.
2: Bu
1: çünkü
2: madde.
1: Burada hiçbir zaman uyuşmuyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Yani
2: uyuşmuyorlar.
1: Trump'ın ısrarı bu
2: aynen.
1: Konuda net.
2: Bundan hatırlarsan dün ABD Trump açıkladı önümüzdeki günlerde anlaşmayı imzalayacağız dedi.
1: Evet.
2: Bir saat sonra Lübnan'ı vurdu.
1: Evet, İsrail. Evet, evet.
2: Bir saat sonra. Evet. Sonra çıktı Trump dedi ki kimse ölmedi dedi. İyi ki kimse ölmedi dedi. İşte İran'a da biraz ricada bulunarak aynen. Sakin olalım dedi.
1: Sakin olalım.
2: Çünkü frenleyemedi. Hani kontrolsüz güç güç değildir diye bir reklam vardır.
1: Doğru.
2: Buradan ona atıf da yapmış olalım. Hakikaten kontrolsüz güç güç değil. Burada bir deli güç var. Serseri mayın var.
1: Doğru. Yani Netanyahu serseri edemez.
2: Mayın. Biliyorsun denizde serseri mayın atarlar. Tabii. O mayın gelir bu sefer senin gemini de vurur.
1: Nereye çarpıp vuracağı, belli patlatacağı olacak. Belli değil. Aynen. İsrail şu anda Amerika açısından tam da öyle.
2: Kritik.
1: İran'ın iç işlerine karışmama
2: taahhüdü. Bu zaten her ülkenin egemenlik ve kendi zaten ABD söylüyordu biz buna karışmayacağız diyordu. Ablukanın sona şimdi ermesi da, ve Hürmüz'ün yeniden açılması.
1: Çok önemli bu
2: 30
1: da
2: gün
1: söylemez.
2: Tanıdılar bunu. Aha. 30 gün içerisinde açılması gerekiyor ya tamamen açılması gerekiyor. Hatta anlaşma da yürürlüğe girdikten sonra 19'dan sonra açılacak da. İşte biliyorsun İran ücret talep ediyor artık.
1: Açılacak ki, ama nasıl açılacak? Şimdi oranın statüsü aynen. Mesela bu burada nasıl bir anlar? Ben gerçekten merak ediyorum. Şimdi ilerledikçe detayları senden öğreniriz. Hani nasıl bir anlaşmaya varıldı da 19 Haziran'da imza atacaklar mesela? Hürmüz konusunda
2: buna
1: mesela İran ne dedi acaba?
2: Buna şöyle deniyor. Eski haline gelecek Hürmüz. Aha. Ama bunun karşılığında ilk önce ABD bölgedeki bütün güçlerini çekecek. Yani bütün o bölgedeki bir anlamıyla yine İran'a bırakacak orayı. ABD ordusunu İran'ı çevreleyen bölgelerden çekilmesi
1: evet,
2: zaten onu söyledik.
1: Söyledin.
2: Çekilecek.
1: Ha, nükleer
2: İran
1: silah.
2: Nükleer silah üretmeme taahhüdünü yinelemesi ki zaten İran
1: ama
2: diyor her zaman.
1: Ama defalarca yineliyor. Söylüyor hatta zaten. Diyor ki gelin sizin gözetiminizde biz aynen. Bunu seyreltelim ya da söylediğiniz oranda zaten üretmiyoruz.
2: Daha ilerisini söyleyeyim ben şu an İran'ın atom ürettiği yani atom enerjisinin hı-hı. Üretildiği, geliştirildiği merkezlerde uluslararası atom enerjisinin evet. Kameraları 24 saat çekim yapıyor.
1: Ama zaten
2: yapıyor.
1: Hep yok muydu Felemez? Öncesinde de
2: denetim
1: zaten
2: var.
1: Bir müzakere hani nükleer
2: hayır,
1: müzakere
2: hayır zaten gitmiyor. Uluslararası atom enerjisi bugüne kadar evet. Bunun dışında bir şey bulmadı.
1: Doğru.
2: Kameraları 24 saat orayı denetliyor. Bu bir bahaneydi.
1: Evet. Doğru,
2: bahaneydi.
1: Doğru.
2: Petrolle ilgili yaptırımların askıya alınması bu çok önemli. Obama döneminde hatırlarsan kaldırılması. Daha sonra Trump geldi ve hemen yasakladı petrol üretimi. Çünkü geliri petrole dayalı bir ülke. İran ve gerçekten çok ucuza petrol
1: Trump
2: satıyor.
1: Trump diyor ya ben diyor evet. Yapılacak işte işbirliğini dört gözle bekliyorum diyor.
2: Benim kendi kanaatim burada bir Amerikan şirketleri devreye girecek.
1: Evet petrol. Benim kendi kanaatim. Bırakalım petrol aksın diyor. Zaten
2: evet.
1: Olayı
2: akacak
1: özetliyor
2: ama
1: Trump.
2: Yine Çin'e, Rusya'ya ve diğer taraflara satılırken, Hindistan'a satılırken artık Amerikan şirketleri üzerinden satılacak diye düşünüyorum. Bu benim kendi kanaatim. Bununla anlaştılar. Evet. Çünkü Trump kolay kolay ondan vazgeçmezdi.
1: Değil mi?
2: Diğer müzakere sürecinde yeni yaptırımlar uygulanmayacak. Bu da normal. Yani müzakere süreci 60 gün öngörülüyor biliyorsun.
1: Evet.
2: Madde gelecek evet. Yani 19'unda anlaşma imzalanacak ama 60 günde müzakere süreci var nükleerle
1: şimdi,
2: ilgili.
1: Şimdi metin gelecek.
2: Evet.
1: Bizim başlıklar halinde verdiğimiz bu detayları teknik detaylarla beraber 60 gün boyunca onun üzerinde müzakere mi edilecek Felemez?
2: Aynen aslında bu şartlar kabul edilmiş durumda.
1: Tamam.
2: Fakat bunların alt maddeleri var.
1: Evet.
2: Mesela. Sen nükleer üretmeyeceğim ha. Diyorsun. Bana bu konuda ne taahhüt veriyorsun? Benim elemanlarım gelip denetleyebilecek mi her ay? Her 15 günde bir. ABD mesela uluslararası bir denetim grubu mu kuracak? ABD'nin kendisi mi kuracak? Çevre ülkeler mi gidecek? Nasıl denetlenecek bunu bilmiyoruz. O 60 gün içerisinde netlik kazanacak. Söylendiği kadarıyla.
1: Yani 60 gün çok önemli.
2: 60 gün çok önemli. Tabii 60 günde bozulabilir de.
1: Evet.
2: Bir baktım orada bir sıkıntı çıktı.
1: O yüzden ihtiyatlı
2: evet.
1: Takip son derece
2: aynen
1: önemli.
2: Öyle. Evet. Dondurulmuş 24 milyar ha. Dolarlık İran varlıkları var. Serbest bırakılacak.
1: Bu mesela 12 milyar dolardı. Sonra 24 oldu Felemez.
2: Evet. Aynen öyle. O serbest bırakılacak. Bir de nihai anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak. O da çok önemli. Ama gerçi bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onaylanması ABD'yi pek interes etmiyor.
1: Zaten.
2: ABD
1: doğru,
2: zaten
1: doğru.
2: Takmıyor dünyayı.
1: Evet,
2: bu bir gerçek.
1: Doğru.
2: Füze programları müzakerelerin dışında tutulacak.
1: Bu mesela...
2: Bunu kabul etmiyordu mesela. Bu,
1: evet.
2: Trump kabul etmiş görünüyor.
1: Ne, şimdi bu ne demek? Bu, yani bizim füze çalışmalarımızı ve
2: devam
1: işte
2: edecek.
1: Biz devam edeceğiz.
2: Devam edecek. Biz yer altında, yer üstünde füze rampaları, füze sistemleri
1: yapacağız.
2: Geliştirmeye devam edeceğiz diyorlar. Çünkü ABD'yi bununla yendiler.
1: Evet, onda yendiler ve evet. Tehdit hala devam ediyor.
2: Benim kendi kanaatim ABD şimdilik kabul ediyor bu maddeyi ama en önemli maddelerden bir tanesi bu.
1: Evet.
2: Çünkü dize getiren maddelerden tabii. Bir tanesi bu ABD'yi. Çevre ülkeler kendilerini hiçbir zaman güvende hissetmeyecekler.
1: Hele
2: bundan
1: bu savaştan sonra.
2: Bu savaştan
1: değil
2: sonra
1: mi,
2: bakın
1: Felemez?
2: Çok açık ve ne söyleyeyim. Bu savaş aslında çok şeyi değiştirdi.
1: Doğru.
2: Eskiden insanlar Dubai'ye giderlerdi, gezmeye giderlerdi. Dubai'ye girdiğiniz andan itibaren kendinizi batıda hissederdiniz. Böyle bir algı oluşturulmuştu. Yani sanki Paris'teymişsiniz gibi, New York'taymışsınız gibi. O güvenlik, o şey falan derdiniz ki burası batı. Bundan sonra öyle olmayacak. Dubai'ye gittiğiniz andan itibaren siz aslında İran'ın hedefinde olduğunuzu her zaman hatırlayacaksınız.
1: Doğru. Bir de kime güvenip kime güvenmeme meselesi son tabii. Derece herhalde Körfez ülkeleri
2: aynen
1: açısından
2: öyle.
1: Da
2: Kesinlikle.
1: Trump yeniden göreve geldiğinde imzaladığı o milyar dolarlık güvenlik anlaşmaları
2: hiçbir
1: herhalde,
2: işe yaramadı şu anda.
1: Hiçbir işe yaramadığını hiçbir görüyoruz.
2: Ve son noktayı da şeyle okuyalım. Türkiye ile ilgili gerçekten hem Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, hem Trump, hem diğer kesimler çok ciddi manada Türkiye'nin bu sürece katkı verdiğini söylediler. Bu da gerçekten Türkiye'nin bölgede ne kadar önemli bir aktör olduğunu, ne kadar güçlü bir aktör olduğunu ortaya koyuyor.
1: Doğru.
2: Bakmayın siz hiç İran'dan Türkiye sesi çıkmıyor, Türkiye ile ilgili bir şey söylemiyorlar ama gerçekten aslında İran'ı belki bugün çok daha büyük saldırılardan, çok daha büyük yıkımdan kurtaran ülke çok, Türkiye. Bunu herkesin Türkiye bilmesi gerekiyor.
1: Doğru. Çok teşekkürler Felemez. Ağzına sağlık. İyi haftalar çok diliyorum bir kez daha. Dış Haberler Müdürümüz Felemez Doğan'la birlikte konuştuk sevgili izleyiciler. ABD, İran anlaşmasını ama 19 Haziran'ı bekliyoruz elbette imzalar açısından. Şimdi devam edelim. Beyaz Et devlerine 8 ilde dev bir operasyon yapılmıştı hatırlayacaksınız. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınmışlardı. 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturma kapsamında beyaz et sektöründeki firmalar mercek altına alınmıştı. Haksız kazanç ve usulsüzlük iddiaları sonrası düğmeye basılmıştı. İstanbul merkezi 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 üst düzey şirket yöneticisi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada sektörün devleri Banvit, Erpiliç, Keskinoğlu, Şenpiliç ve Lezitan'ın da aralarında bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu da atanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Beyaz et sektörüne yönelik dev operasyonun ardından gözler tavuk fiyatlarına çevrildi. Operasyon piyasayı nasıl etkiledi? Fiyatlarda bir değişiklik yaşandı mı, yaşanmadı mı? Muhabirimiz Şevval İskender'e döneceğiz. Şevval, tavuk fiyatlarında son durum ne? Hemen sözü sana bırakalım.
4: Gülden Kalecik, iyi haftalar. Tabii yaz ayının gelmesiyle beraber aslında hep ailelerimizle birlikte tavuk yaparız. Böyle bir güzel pikniğe gidilir ve tavuk sıkça tüketilir yaz ayında. Haberimize de yer vermiş.

0: Mut var, o da 140 lira.
1: Peki geçtiğimiz hafta 13 firmaya operasyon düzenlenmeden önce fahiş fiyat uygulanıyordu. Çünkü yaz ayları özellikle geldi. Fiyatlar evet. Yükselmeye başladı. Evet. Geçen hafta fiyatlar nasıldı?
0: Geçen hafta yani bir 15-20 lira daha pahalıydı bu haftaya göre. Şimdi bu haftaya göre biraz daha düşme var. Daha da düşmesini bekliyoruz tabii bu arada. Yani işte bazı firmalar 15-20 lira düşürüyor, bazıları aynı devam ediyor.
1: Yani yıl boyunca peki bu tavukta fiyat yükselişini biz neden görüyoruz?
0: Yani biraz dediğim gibi fırsatçılık da var. Yani bir de yaz aylarında gelmesiyle kanadın falan da zamlanıyor. Yani kanatlar bayağı bir pahalı oluyor. Yani tabii bu sebeple oluyor. Yani şu anda bir dediğim gibi bir zam beklentisi yok. Tam tersi düşme gibi bir beklentimiz var. Ama kanat yaz geldiği için biliyorsunuz her yıl kanat zamlanıyor.
1: Teşekkür ederiz. Canlı yayın konuğumuz Miraç Keskin'di, kasap anlattı. Ben de tekrarlamak istiyorum aslında. Operasyon sonrası, bir denetim sonrası bir tavuk firması 15 lira tavukta fiyatları geri çektiğini ifade edelim. Miraç Keskin diğer firmalarda da düşüş bekliyoruz ifadesini kullandı. Ben hemen son kez saymak istiyorum. Tavuk baget 150 liradan, tavuk pirzora 220 liradan, tavuk kanadın kilosu 310 liradan, tavuk göğsü 240, butunsa kilosu 140 liradan satıldığını ifade edelim. Tavuk fiyatlarının yükselişini ya da düşüşünü an be an takip etmeye devam edeceğiz. Sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Şevval sana ve konuğuna. Yeni haftanın ilk gününde tavuk fiyatlarını birebir öğrenmiş olduk bizler de. Noktalayalım bu bağlantıyla beraber saat başı yeniden birlikteyiz.

0: şimdi reklamlar.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
3: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
4: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan. Koçum benim. Attık golü. Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
5: Çok güzel ofsaydı. Haydi, haydi, haydi.
2: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra... TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle...

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hızla büyüdü, yoğun duman yükseldi. Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanın altındaki yapı dekorasyon deposunda yangın çıktı. İçerideki yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen alevler üst katlara sıçradı, yoğun duman yayıldı. Güvenlik önlemleri alındı, alevleri söndürmek için çalışıldı. Müdahale sırasında biri itfaiye personeli 7 kişi dumana maruz kaldı. Sağlık ekipleri 3 kişiyi ambulansla müdahale etti. 4 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Binada ve depoda büyük çapta hasar oluştu.
9: Arkadaşlarıyla pikniğe gitmişti. Siz gidin ben geliyorum dedi ama bir daha geri dönmedi. Adres Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kayacı Vadisi. 15 yaşındaki çocuk limonlu çayına girdi. Bir süre sonra arkadaşları piknik alanına geçti. Ancak genç çocuk ortadan kayboldu. Yakınları ve arkadaşları uzun süre aradı. Sonuç alamayınca yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler hem karada hem suda arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun akıntının oluşturduğu girdapta sıkıştığı belirlendi. Acı haber kısa sürede geldi. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Ekipler cansız bedeni bulunduğu noktadan çıkarmak için saatlerce mücadele verdi. Çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Aynı nokta daha önce de benzer bir acıya sahne olmuştu. 2022 yılında ailesiyle pikniğe gelen 11 yaşındaki bir çocuk da aynı bölgede suya düşerek hayatını kaybetmişti.

0: Şampiyonluk coşkusunun kilitlediği sokaklarda ambulansın imdadına koştu. Siren sesini duyunca trafiğin önüne atlayan kahraman koşarak yol açtı. Görüntüler Bitlis'ten. Bitlis Spor'un 3. lige yükselme kutlamaları nedeniyle kentte trafik durma noktasına geldi. Tam da o anlarda acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulans yoğun kalabalığın arasında sıkışıp kaldı. O dakikalarda kimliği bilinmeyen duyarlı bir vatandaş devreye girdi. Siren sesini duyan genç adam hareket halindeki araçların önüne atlayıp koşmaya başladı. Sürücüleri uyararak ambulansa adeta acil durum koridoru açtı. Sürücülerin de sağduyuyla kenara çekilmesiyle ambulans hızla yoluna devam etti. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan o kahraman çevredekilerin takdirini topladı. Atına bindi, gölete girdi. Bu hareketi hem kendi sonu oldu hem de suda boğulan at telef oldu.
1: Biz geldiğimizde de at buradaydı.
0: Olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşandı. Enis Yasin Karacaoğlu atıyla birlikte Keskin Göletine girdi. Ancak bir süre sonra gözlerden kayboldu. Olayı görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2: Olay yeri mi?
0: 34 yaşındaki adam AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karacaoğlu'nun gölete girdiği at da suda boğularak telef oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: 15 metre ötede buldular.
0: Heyelan yolu tuttu, mahsur kalan vatandaşlar canını içe sayıp uçurumun üzerine alat gerdi. Dev kayaların kapattığı köy yolunda adeta can pazarı yaşandı. Görüntüler macera parkından değil Osmaniye'den. Heyelan nedeniyle yol çöktü. Mahsur kalanlar canını içe sayıp uçuruma alat gerdi. Karşıya geçmek için ölümle dans ettiler. Uçurum kenarında halata tutunan vatandaşlar adeta cambaz gibi karşıya geçti. Yürekleri ağza getiren o tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bölge alarma geçti. Ekipler hızla sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alınırken çöken yolu iş makineleriyle açmak için hummalı çalışma başlatıldı. Bir yıllık husumet Aksaray'da yeniden alevlendi. İddiaya göre genç kızının rahatsız edildiğini öğrenen baba kardeşlerini de yanına alıp gencin peşine düştü. Cadde üzerinde karşılaştıkları gencin önü kesildi. Araçtan inen öfkeli grup gence saldırdı. Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Baba gencin kulağını kesti. Ancak saldırganın öfkesi dinmedi. Bu kez bıçağı gencin boğazına dayadı. Yaralanacağını bile bile bıçağın keskin tarafını çıplak eliyle tuttu. Eli kesildi. Ama gencin boğazının kesilmesine izin vermedi. Takviye ekiplerinin de gelmesiyle 3 kardeş etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 3 kardeş ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest.

0: Yaşlı adam mantar toplamak için yaylaya çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kendisi değil ama topladığı mantarlar bulundu. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Arif Uysal 2 gün önce evden mantar toplamak için ayrıldı, Çukurören Yaylası'na gitti. Ancak eve dönmedi, yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ve gönüllüler harekete geçti. Kırsal alanda Arif Uysal'ın topladığı mantarlar bulundu, henüz kendisine ulaşılamadı. Ekipler zamana karşı adeta yarış veriyor. Sekmeç, Dikenli ve Kötü Yayla mevkilerinde arama çalışmaları devam ediyor. Çin'de festival heyecanı suya taştı. Ejderha Teknesi Festivali öncesinde ülkenin dört bir yanında düzenlenen yarışlar izleyenlere görsel şölen sundu. Yüzlerce kürekçi rengarenk ejderha tekneleriyle zafer için kürek çekti. Bazı parkurlarda ekipler yalnızca hızlarını değil dönüş manevraları ve takım uyumlarını da sergiledi. 2000 yılı aşkın geçmişe sahip Ejderha Teknesi Festivali UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor ve Çin'in en önemli geleneksel kutlamaları arasında gösteriliyor. Kendi yolunda gidiyordu. Mikserden düşen malzeme az kalsın sonu olacaktı.
1: Kardeş bir şey mi oldu ya? Dur bir dakika, dur su gel.
0: Kaza Hatay İskenderun 4 yol otoyolunda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet beton mikserinden düşen malzemeye takılarak devrildi. Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı. İmdadına diğer sürücüler koştu.
1: Kardeş bir şey mi oldu ya? Dur bir dakika, dur su gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
0: Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavi altına alındı. Burası sıradan bir köpek kreşi değil. Şangay'daki bu köpek anaokulunda minik dostlar güne sosyalleşerek başlıyor. Programda ev yapımı atıştırmalıklar, koşu bandında egzersiz, yüzme, bakım seansı ve canlı piyano eşliğinde klasik müzik bile var. Sahipleri ise bu ayrıcalıklı hizmetler için ayda yaklaşık 560 dolar harcıyor. Artan ilgiyle birlikte merkezin köpek sayısı 10'dan 200'e yükselirken ikinci şubenin de hazırlıkları başladı. Çin'de evcil hayvan sektörü hızla büyürken dört ayaklı dostlar artık aile bireyi gibi görülüyor. Mavi sularda dehşet yaşandı. Dalgalar arasında gömülmek üzere olan teknenin imdat çığlığına deniz polisi yetişti. Olay İzmir'de Yeni Kale açıklarında meydana geldi. Bir tekne denizde ilerlerken dümeni yönlendiren kumanda kolu aniden kırıldı. Kontrolden çıkan tekne hızla su almaya başladı. Tekne içindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaptan hemen deniz telsizi üzerinden acil durum çağrısı yaptı. Bölgeye kısa sürede iki deniz polisi botu sevk edildi. Ekipler dalgalı denizde tekneye ustaca yanaştı. Mahsur kalan 6 yolcu hızla bota tahliye edildi. Marina'da karaya çıkarılan vatandaşların durumu iyi. Yolcular tahliye edilirken teknenin batmasını önlemek için zamana karşı yarış başladı. Gemiyi terk etmeyen kaptan ve mürettebat polisin kurtarma çalışmalarına destek verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaptan şey gelsin hemen. Yavaş yavaş.
2: Zorlu bir süreçti ama çok dayandım, güçlü durdum. 9 yaşındaki Almira dediğini yaptı. Kanseri yenerek sağlığına kavuştu.
3: O yüzden bugün burada olduğum için çok mutluyum.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde gökyüzü hiç olmadığı kadar renkli, kalplerse hiç olmadığı kadar huzurluydu. 7 yaşında hastalığa yakalanan Almira Turhan, küçük bedeniyle dev bir hastalığı dize getirdi.
4: 2 yıl kadar sürdü sürecimiz. Hala devam ediyoruz kontroller altında. Tabii ki zorlu bir süreçti bu. Çok mutluyuz. Mutlu bir sona vardığımız için.
1: Artık bundan sonra Almira'nın mutluluğu için.
2: Bu zafer sadece ailesinin değil, tüm ilçenin bayramı oldu. Sağlığına kavuşan Almira için Beylikdüzü'nde yüzlerce balon, küçük kahramanın özgürlüğü ve sağlığı için gökyüzüne bırakıldı.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. İki önemli noktadan bağlantılarla gün ortasının ikinci saatine başlıyor olacağız bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı'nda düzenlenecek Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katılacak. Kabine toplantısında başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı'nın programına dair detayları Merve Şahin Poyraz aktaracak. Tabii bir taraftan CHP'yi takip ediyoruz. Tüm gözler yarın yapılacak grup toplantısında. Grup kürsüsünde kim olacak soru bu. CHP'deki tüm gelişmeleri de genel merkezden Merve Güven bizlerle paylaşacak. Ama önce bir Merve Şahin Poyraz'a dönelim. Detayları alarak başlayalım. Merve.
1: Günden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün programı başkent Ankara'da oldukça yoğun. İlk olarak Ankara Havalimanı açılışı ve bağlantı yollarının açılış törenine katılacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde, saatler 15.30'u gösterdiğinde ise kabine toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabine toplantısı oldukça önemli detaylar var. İç ve dış gelişmelere yönelik birçok konu başlığı görüşülecek bugün. Şüphesiz ki ABD, İran, İsrail arasında ki aslında dün varılan anlaşma masada olacak. Bu noktada iki ülke arasındaki varılan anlaşma ve bu anlaşmanın yansımaları masada olacak. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu anlaşmaya ilişkin dün bir mesaj yayımlamış ve varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını ifade etmişti. Yine aynı zamanda anlaşmanın bölgede kalıcı barışın, huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını da temenni etmişti o mesajında. Erdoğan bir uyarıda da bulunmuştu tabii taraflara. İmzaların atılacağı güne kadar, yani cuma günü İsviçre'de atılması bekleniyor bu imzaların iki ülke tarafı. Bu sürece kadar herhangi bir gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini de ifade etmişti. Zira daha önce varılan anlaşmalar vardı ve bu anlaşmaların da zaman zaman bozulduğunu ve ihlal edildiğini hatırlıyoruz. Bu toplantıda da yine anlaşmanın tamamen yürürlüğe girmesi ve bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilebilmesi için alınabilecek, atılabilecek adımlar ve önlemler yine masada olacak konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kabine toplantısında yapacağı görüşmelerden biri de şu olacak ki aslında bu süre zarfında Türkiye'nin yürüttüğü bir diplomasi trafiği vardı. Buna ilişkin detaylar da yine masada olacak konular arasında. Dış gündem başlığındaysa İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları vardı. Ateşkes ihlalleri vardı. Bu konu masada olacak. Yine Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de seyir sefer güvenliğine etkileri de masada olacak konular arasında. Son olarak kabine toplantısındaki gündemse terörsüz Türkiye olacak. Halihazırda bir yasa düzenlemesi bekleniyor aslında sürece dair. Aslında süreçte de yine siyasi isimlerin artık sürecin hızlanması gerektiğine işaretleri vardı. Bu noktada son durum ne? Bu değerlendirilecek ve sağdan gelen istihbari raporlarda gözden geçirilmiş olacak. Şimdi ise aslında biz neredeyiz kameraman arkadaşım Atilla Sule ile birlikte Ankara'da Etimesgut Havalimanı eski adıyla ama yeni adıyla Ankara Havalimanı'nın açılacağı noktadayız. Hemen sol tarafımızda pistin artık hazırlıkları tamamlanmış durumda. Burada vatandaşlar da hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada davetlilerle birlikte. Yine buraya gelecek davetliler de burada kendisine eşlik etmiş olacak. Pistin açılışı saatler 14'ü gösterdiğinde gerçekleştirilecek ve tabii ki aslında NATO zirvesi içinde oldukça yoğun bir şekilde hazırlandı bu pist. Tamamlanması için de hummalı bir çalışma yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ne gibi hazırlıklar yapıldı aslında, hemen ona da değinelim. Pistin aslında genişliği ve uzunluğu büyütüldü. 2450 metre uzunluğundaydı pist, 42 metre genişliğindeydi. Bu rakam 3000 metre uzunluğuna, 60 metre genişliğine çıkarıldı. Böylece geniş gövdeli büyük uçakların buraya emniyetli bir şekilde iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturuldu. 160 bin metrekarelik yeni bir apron alanıyla 44 uçağın aynı anda park edebileceği bir apron alanı da hazırlandı burada. Ayrıca 4800 metrekare kapalı alanında sahip bir devlet konuk evi yapıldı. Türkiye'de en büyük konuk evi ünvanına sahip aslında burası. İçerisinde de çok sayıda toplantı salonu mevcut. Gelecek liderlerin ilk durağı bu konuk evi olacak. Ankara Havalimanı konukları NATO liderler zirvesi için ilk olarak karşılayacak alan olacak. Yine burası 310 araçlık bir açık otoparkta hazırlandı bu alanda. Tabii ki hazırlıklar artık tamamlanmak üzere. NATO liderler zirvesi için bu havalimanı düzenlendi, yeniden inşa edildi ve yeni adıyla bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış olacak. Biz de o anları kameraman arkadaşım Atilla Usul ile birlikte takip ediyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. Bir diğer Merve'mize gidelim. CHP Genel Merkezi'nde Merve Güven. Dediğimiz gibi gözler yarın CHP grup toplantısında. Kürsüde kim olacak? Özgür Özel mi? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Neler konuşuluyor konuya ilişkin? Detaylar bir kez daha Merve Güven'le.
2: Gülden Karacık Demirtaş henüz grup toplantısı için bir netlik olmadığını söyleyebiliriz. Tabii şu anda genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte toplantı halinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Özgür Özel kendine yakın isimlerle birlikte görüşmelerini sürdürüyor. Tabii yarın grup toplantısına kim konuşacak? Aslında 3 haftadır Cumhuriyet Halk Partisi bu belirsizlikle yoluna devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından ancak şunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta iki grup başkan vekili tedbirli bir şekilde disipline sevk edilmişti. Aslında 9 isim sevk edilmişti. Bunlardan ikisi grup başkan vekili Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'dı. Henüz yerlerine yeni isimler gelmedi. Tabii bu isimlerin nasıl geleceği de tartışma konusu. Atamayla mı gelecek yoksa kapalı grup toplantısına seçimle mi yeni isimler belirlenecek? Henüz bu da netliğini sağlamış değil. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup başkan vekili var. O da Murat Emir. Murat Emir aslında saatler 13.30'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir basın toplantısı gerçekleştirecek ve grup toplantısına ilişkin karara da dair aslında orada açıklama yapmasını bekliyoruz bizler. Tabii Murat Emir'in Özgür Özel'e yakın bir isim olduğunu söylemek gerekiyor. Aslında grup toplantısının yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı gönderilmesi gerekiyor. Bunun da aslında en geç bugün mesai saati bitiminden önce yapılması gerekiyor. Bunun da CHP grubu tarafından yapılması gerekiyor. Şunu da hatırlatalım ki grup başkan vekili görevden alınsa da aslında meclisteki CHP grubu Özgür Özel destekçilerinden oluşuyor. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı yazılması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından bu yazıda kürsüde Özgür Özel'in konuşacağının belirtilmesini bekliyoruz bizler. Şunu da söylemek gerekiyor. Tabii geçtiğimiz hafta aslında Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşacağını duyurmuştu. Ve aslında bu grup toplantısına bir saat kalana kadar da bu kararlılıktan vazgeçilmemişti. Ancak meclis önünde bir karışıklık yaşanmıştı. İki grubun taraftarları arasında aslında arbede yaşanmıştı. İşte bu görüntünün tekrar yaşanmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemediğini biliyoruz bizler. Bu nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bir grup toplantısı düzenlemişti. Bu hafta da aslında aynı şeyin olabileceğini bekliyoruz. Yani Özgür Özel kürsüde mecliste grup toplantısı yapacak ve Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde yine bir grup toplantısı yapmasını bekliyoruz. Ancak şunu da söyleyelim, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar grup toplantısı kararlılığından vazgeçilmediğini de ifade ediyor. Aslında bu akşam saatlerine doğru bugün bu kararın netleşeceğini ifade ediyorlar. Şu anda tabii iki taraftan da yapılmış bir başvuru bulunmuyor bizim bildiğimiz. Ancak tabii ilerleyen saatlerde ne gösterilir bunu da takip etmek gerekiyor. Şunu da hatırlatalım. İki grup başkan vekili durumu ne olacak? Bunun aslında MYK'da ele alınmasını bekliyoruz bizler. Yerlerine kimler gelecek? Çünkü genel merkezin aslında aklından geçen bazı isimler var. Çarşamba günü MYK toplanacak. Grup başkan vekilliği meselesinin çarşamba günü netliğe kavuşmasını bekliyoruz. Grup toplantısıyla ilgili de aslında gözler Murat Emir'in yapacağı açıklamaya çevrilecek. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e de. Sevgili izleyiciler, CHP Genel Merkezi'nden son durumu paylaştı. Şimdi geçen hafta Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında yaşanan gerilimin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden siyasi partilere ziyaretçi uyarısı geldi. Grup toplantılarında salon kapasitesi ve girişler için kurallar hatırlatıldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup toplantısı krizi arbedeye dönüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi de siyasi partileri uyardı. Grup salonlarının ziyaretçi kapasitesini hatırlattı.
4: Haftaya salı gün grupta Sizi göreceğiz o zaman.
5: Bunlar grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
3: CHP'de grup kürsüsünden kim seslenecek sorusu krize yol açtı. Kılıçdaroğlu ve Özel yine karşı karşıya geldi. İki ismi destekleyen binlerce kişi meclis kapısına yığıldı. Kapıda kargaşa yaşandı. Meclis başkanlığı sonunda iki tarafın destekçilerini de salona almadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu siyasi partilere grup toplantıları ile ilgili yazı gönderdi. Yazıda grup toplantı salonlarının ziyaretçi kapasitesini hatırlattı. Senato salonu zemin kat 817, balkon 390 kişi alıyor. Büyük grup toplantı salonunun 630, küçük grup toplantı salonunun ise 352 ziyaretçi kapasitesi bulunuyor. Bundan sonra salonlara yalnızca sisteme kaydedilen ve özel giriş kartı bulunan ziyaretçiler alınacak. Böylece olası karışıklıklar önlenecek.
0: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dahil 18 kişi gözaltına alınmıştı. 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyon Şanlıurfa'ya gitti. 18 kişilik heyet Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'la görüştü.
6: Okuldan silah sesleri geliyor.
7: Okul saldırılarını araştırmak için Şanlıurfa'ya gittiler. İncelemeler yürütecekler. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe okul saldırıları gerçekleştirilmişti.
6: Okuldan silah sesleri geliyor.
7: Türkiye'nin gündemine oturan saldırıların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun kurulmasına karar verildi. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki araştırma komisyonunun 18 üyesi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'daki ilk ziyaretlerini valilikte gerçekleştirdiler. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılanan komisyon üyeleri makam odasına geçti. Vali Şıldak'la görüştü. Milletvekillerinin Siverek ilçesine giderek incelemelerde bulunacağı belirtildi.
8: TGRT FM Haber.
9: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
10: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
9: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran Pazartesi ve haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi bir hafta diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Milli takımımızın maçı vardı biliyorsunuz. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile Türkiye, Kanada'nın BC Plus stadyumunda karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlar rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Maçın öne çıkan, dikkat çeken, oyun dışında birçok özelliği vardı ama ben ilk önce oyun olarak, maç değerlendirmenizi alarak başlamak istiyorum.
1: Şimdi çok ilginç bir maç oldu. Yani maçtan sonra gerek Montella'nın gerek Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalarda böyle biz sanki Avustralya'ya karşı çok üstün oynamışız, çok iyi oynamışız, yani oyundan memnun açıklamalar hissettik, duyduk daha doğrusu. İstatistikler de bize, bizim milli takımın Avustralya'ya karşı çok belirgin bir üstünlüğünü gösteriyor. İşte %29'a %71 top oynama olsun. Bütün istatistiklerde de biz öndeyiz. Hem de böyle kat kat. Fakat ben dün arkadaşlarıma da söyledim. Yani maçı seyrederken 90 dakikada, 99 dakika oynandı maç uzatmalarla beraber. Öyle yerimizden ayağa fırladığımız, aa bu da kaçar mı dediğimiz bir pozisyon olmadı. Yani biz 99 dakikayı oturarak izledik. Hiçbir şekilde maçın hiçbir bölümünde bir heyecan, bir gol pozisyonu, topumuz direkten dönsün. Yani Abdülkerim'in belki topu direkten de onu sayabiliriz ama böyle bol pozisyonu, gol beklentinin çok yüksek olduğu bir maç olmadı. Biz bize istatistik veyahut da Montella'da maçtan sonra belki açıklama yapmamış, önüne istatistikler geldi. İstatistiklere bakınca böyle çok pozitif bir açıklama yaptı. Bu da çok tepki aldı.
0: Sanki şimdi kağıt üstünde oyunu biz domine etmişiz gibi gözüküyor.
1: Evet, aynen, çok doğru söylüyorsunuz. Fakat öyle değil. Yani biz 99 dakika boyunca yerimizden bir kere kalkıp da ayağa fırlayamadık. Ya şu da kaçar mı bu değil mi? Veya ne bileyim çok böyle baskı altına alalım, Avustralya savunmasını bunaltalım. Bunlar olmadı. Avustralya'nın belki de burada bir teknik analizde de bir eksiklik var. 3 tane çok uzun boylu stoperiyle çok bir duvar örülmüş. Biz de bu duvarı elimizdeki yeteneklerle aşamadık. Yani bir türlü o topu o 3 direğin arasından öbür tarafa geçiremedik. Şimdi bu turnuvalarda ilk maçı kaybettiğiniz zaman ikinci, üçüncü maçta çok zorlaşır. İkinci maç final niteliğine gelir. Yani artık böyle ölüm kalım maçı olur böyle tırnak içinde. Biz beklentiyi çok kamuoyunda yüksekti. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta da bazı yayınlarda söylemiştim. Yani 4 puan hedef koyup o şekilde bu gruptan çıkmayı plan veya 5 puan diye gibi ideal bir etki beraberlik. Yani biz ülke olarak bu grubu görünce biz buradan 7 puan, 9 puan hayalleri kurulmaya başlandı. Bunu ben hem kamuoyunda hem sosyal medyada hem birçok yorumcudan, yani yanlarına bir 4 puan söylediğiniz zaman büyük tepki alıyordunuz. Böyle biz buradan kardeşim 7 puanla 9 puanla çıkarız. Burada şu var, bir kere Amerika ev sahibi. Amerika çok daha o ev sahibi olmanın avantajıyla bizi zorlayacaktır. Paraguay bu kupaların, yani dünya kupalarının böyle çok gediklisi, çok tecrübelisi, her dünya kupasında böyle bir son 16 çeyrek final yapmış bir takım. Size en kolayı Avustralya geliyordu. Yani biz burada Avustralya'yı rahat geçeriz gibi gözüküyordu. Fakat Avustralya'da bakıyorsun teknik direktörüne, çok bilinen isimli bir teknik direktör değil ki 2009'da bir, kısa bir sürede olsa Karabük'te görev almış. Kadroda bakıyorsun böyle çok Avrupa'nın üst liglerinde oynayan üst düzey oyuncular yok. İşte dün maçın sonlarına doğru giren oyuncular bir tanesi Aziz Behiç ki daha bundan 15 sene önce Bursa Spor'da oynuyordu. Şimdi böyle bir kadroda biraz küçümsedik biz ülke olarak da. Belki milli takım oyuncuları da bunu yaptılar. Avustralya takımı hem fizik olarak, yani çok bireysel yetenekler olmasa da fizik olarak çok sahada hazırdılar, dik durdular. Böyle pek yıpranmış gözükmediler. Bir de girdikleri iki tane pozisyonda da çok şık iki tane uzaktan gol attılar. Ve teknik direktör belli ki bizim milli takımı çok iyi analiz etmiş. Yani bizim Barış Alper'e ne yapılabilir? Kerem Aktürkoğlu nasıl etkisiz hale getirilir? Veyahut da diyelim ki santraforsuz oynayan bir takım orta sahayı nasıl ileridekilerle buluşturmayı, bunun tedbirini, buna iyi çalışmışlar ve bunu hakikaten sahada 99 dakika boyunca çok iyi uyguladılar. Biz de biraz bunun ekmeklerine yağ sürdük. Arda Güler gibi bir yeteneği sağ kanatta oynattık. Şunu ben çok iyi biliyorum ki Arda sahada oynamak istemiyor. Arda böyle bir ortada oynamak, 10 numara pozisyonu oynamak isteyen bir futbolcumuz. O da sağ kanatta olunca onun da biz şeyini, kalitesini, verimliliğini çok iyi şekilde düşürdük. Yani biz klasik kanat oyuncularını kullanmadık. Halbuki bizim öyle yeteneklerimiz vardı. Yani sağda ve solda bu bir Yunus da yapılabilirdi. Yunus da her ne kadar ortada oynasa da kanatlarda geçmişte çok büyük işler yapmış bir oyuncu. Veyahut işte Oğuz gibi veyahut İrfan Can gibi. Yani biz kanatlarda böyle kanat özelliği olan iki tane oyuncu kullanabilseydik belki biraz daha verimimiz artardı. Maçta bunu Montella görmesi ve hissetmesi gerekirdi. Veyahut da Avustralya'yı analizlerinde bunu ortaya çıkarması gerekirdi. Avustralya üstelik son 4 milli maçında kaybetmiş olarak bu maça çıktı. Yani bu turnuvada Avustralya'da her zaman turnuvada böyle tecrübeli bir ekip ama yani bu turnuvada baktığımızda Avustralya'yı öyle çok beklediğimiz kadar güçlü bir Avustralya değildi. Fakat biz hakikaten yani hiç kimse bu skoru, dünya bunu şok olarak karşıladı. Avustralyalılar da dahil olmak üzere dünyada herkes, yani dünya basında da ben bugün bakıyorum yani Türkler işte duvara çarptı. Çünkü mutlak favori maçın mutlak favori değildik ama sahada istediklerimizi yapamadık ve bir de şöyle bir handikapımız oldu. Bu maç sabah 7'de oynandı. Diyelim ki 9'da bitti. 15 saat neredeyse sosyal medya, kamuoyu, YouTube kanalları, ekranlar milli takımı paramparça etti. Yani hiçbir yapıcı eleştiriye ben rastlamadım. Herkes çok ağır bir şekilde Montella'ya olsun, futbolcular olsun, reklam filmleri, işte Fenerbahçe'yle olan transfer görüşmesi yapanlar, YouTube çekimleri, artık futbolcularla ilgili ne kadar olumsuz şey var, bunların hepsi döküldü. Çünkü vakit de, saat de müsait bir saatte. Saat 9'da maç bitti, gece yarısına kadar. Herkes negatif yaklaştı. Hiçbir kimse, yani maalesef, ya bu milli takımın önünde iki tane daha maç var. Tamam bu maçı kaybettik ama biz şu iki maçı atlatalım, ondan sonra eleştirilerimizi yapalım. Bu iki maçın öncesinde bu eleştirilerimizi bir kenara koyalım. Önümüzde bu Paraguay ve Amerika maçlarını geçmeden bu yapacağımız eleştiriler haksızlık olur, yanlış olur. Çocuklar genç bir takım, morallerini bozmayalım, yanlarında olalım. Maalesef bunu yapmadık. Yani biz bu eleştiriden çok büyük zevk alan bir toplumuz. Hep uçlarda yaşıyoruz. Ya çok diplerdeyiz, ya çok büyük bir hüzün, karamsarlık, kötümserlik ya da çok aşırı böyle uçlarda, havalarda olan bir yapımız var. Bunu çok net bir şekilde gördük. Halbuki bu ilk değil. Biz çoğu şampiyonaya kötü başladık. İşte şampiyonada Brezilya'da puan kaybıyla başladı diyelim. Yani böyle turnuvanın çok üst düzey takımları bazen böyle puan kaybıyla başlayabiliyor. Bir önceki turnuvada Arjantin Arabistan'a yenildi. Avrupa Dünya Kupası'nı kaldırdı. Yani olmaz. Hakikaten kötü bir mağlubiyet. Olmaması gereken bir mağlubiyetti. Puan kaybetmememiz gerekirdi. Veya en azından bir puanla çıkmamız gerekirdi. Bunu yapamadık. Ama henüz bir şey kaybedilmiş değil. Bu iki maç öncesinde biraz daha soğukkanlı olmakta, biraz daha sakin kalmakta fayda var.
0: Peki bahsettiniz, değindiniz ama biraz daha derinlere inelim. Avustralya'nın defans hattındaki boy uzunluğu dikkat çekti. 3 oyuncusunun boylarını söylüyorum. 1.90, 1.98 ve 1.94. Milli oyuncularımız defans hattını geçmekte zorlanırken Avustralyalı oyuncuların fizik üstünlüğü dikkat çekti. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle sosyal medyada çok fazla, hatta bununla ilgili görseller oluşturuldu. Tuğla örülmüş kalenin önüne görseller, videolar yapıldı yapay zekayla. Kerem'in de orada bu boya göre ezildiği söylendi ama ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabii kaybedince, yani istediğiniz sonucu alamayınca eleştiri yapmak çok daha böyle konforlu bir hale geliyor. Çok daha kolay oluyor. Kaybetmişsiniz. Yani diyelim ki Kerem Aktürkoğlu orada bir tane araya sıkıştırabilseydi, bunu yapmıyor da bunu çok milli maçta yaptı. O arada çok etkisiz kaldı hakikaten. Yani istatistik olarak, veri olarak Kerem Aktürkoğlu orada hiçbir şekilde ne pozisyon bulabildi, ne pozisyona girebildi, ne de böyle şut atabildi. Çok yetersiz kaldı. Şimdi tabii bunu Montella böyle çok cahil bir teknik adam değil. Yani hem milli takımda yaptıkları olsun, hem daha önceki tecrübesi, birikimi mutlaka Avustralya'yı analiz etmişlerdir. Yani kendi ekibi var Avustralya'nın belki son maçlara. Mutlaka çalışmışlardır. Belki çıplak gözle izlediler. Raporlar vardır ellerinde. Yani bunu görmeleri gerekirdi. Böyle üç taraf uzun stoper. Hemen hemen beşli bir savunma ve çok iyi kapanıyorlar. Hiçbir şekilde bizi yani böyle orada bir yetenekli oyuncularımızın bireysel kabiliyetlerini öne çıkaracak hiçbir şeyi bize yaptırmadılar. Hakikaten buna çok iyi çalışmışlar, iyi analiz etmişler. Biz aynı analizi yapamamışız veya yaptıysak da sahada uygulamasını beceremedik. Şimdi tabii burada şu var. Barış Alper de çok etkisiz kaldı. Mesela ilk yarıda 15 top kaybıyla oynamış. Hemen Barış Alper'i çıkarttı. Yerine Kenan aldı. Kenan oyuna bir dinamizm kattı. Yani orada Kenan biraz daha Avustralya savunmasını zorladı. Daha böyle efektif oynadı. Ama Kenan da yetersiz kaldı. Şu olabilirdi. Belki bugün maçı bir daha Montella kafasına mutlaka oynuyordur. Belki bu gece sabaha kadar uyuyamadı. Yani acaba bu maçı şöyle mi yapsaydık demiş olabilir. Biraz daha biz bu savunmayı onların öne bize yaklaştırmak. Yani onların o kadar bile geride kalmalarına mani olacak. Biraz daha üstümüze çekseydik. Arkaya atılan toplarla, çünkü bize çok süratli, çok çabuk oyuncular var. İşte Yunus'tu, Barış Alper'di, Kenan'dı, Arda Güler'di hatta. Böyle arkaya atılan toplarla acaba o savunmayı aşabilir miydik? Mutlaka bunları zihninde düşünüyordur, düşünmüştür ama iş işten geçti. Ben bundan sonra oynayacağım iki maça da kadroda en az 2-3 oyuncunun değişeceğini düşünüyorum. Yani aynı oyuncularla aynı şekilde yapmayacaktır. Çünkü Paraguay yani Avustralya'dan daha iyi bir takım. Daha tecrübeli bir takım. Yani biz Avustralya karşısında bu kadar zorlandık. Paraguay karşısında bunu yapmamız lazım. Bir de şu da toplumda çok yapılan bir yorum. Yani biz böyle daha zorlu takımlara karşı kolay başarı elde edebiliyoruz. Yani işte biz Kosova karşısında çok zorlandık. Romanya karşısında da çok zorlandık. Ama böyle bizim daha böyle üst düzey takımlara karşı biraz daha sahada biraz da top oynayan üst düzey takımlara karşı belki bir şeyler daha çok iyi yapabiliriz. Paraguay karşısında bu şansımızı kullanabiliriz ama mental olarak Paraguay maçına ne kadar hazır çıkacağız? Orası da bir ciddi bir soru işareti. Çünkü bu genç bir takım. Sosyal medya hepsinin elinde telefon var, tablet var. Yani şu bizim sosyal medyada yazılanları, konuşulanları, YouTube kanallarında, ekranlarda bütün hepsinden bence an be an hepsi haberdar oluyor. Yani haberdar olmaması mümkün değil. Önlerine düşüyordur. Bütün ağır eleştiriler. Çünkü hakikaten kantarın topuzu kaçmış. Çok ağır, çok böyle terbiye dışı eleştiriler var. Dolayısıyla bunların hepsinden bu oyuncular etkilenecektir. Burada bunlardan ne kadar biz bunları koruyabileceğiz. Çünkü bence burada hiç eleştirilmeyen birisi var. En çok onu eleştirmek lazım. Federasyon Başkanı. Futbol Federasyon Başkanı böyle konuşmayı çok sever. Geldiği günden beri habire Dünya Kupası'nı kaldıracağız gibi bir hayal kuruyor. Bu da çok doğru bir şey değil. Yani ben milli takım oyuncularının böyle bu profildeki başkandan çok hoşlanacaklarını düşünmüyorum. Çünkü yani bizim henüz böyle bir yarı finalimiz, finalimiz, çeyrek finalimiz yok. Yani 2002'deki istisna onu bir kenara koyacak olursak, yani biz hemen gelelim, böyle çok genç bir takımda Dünya Kupası'nı alıp gelelim. Bunlar çok doğru şeyler değil. Maç maç gitmek lazım. Daha soğuk anlamamak lazım. Beklentileri o kadar yukarı koymamak lazım. Çünkü tersi olduğu zaman da çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Hem kadroda, oyuncularda, kamuoyunda bu sefer de insanlar işte bu eleştirinin hepsini çok böyle acımasızca yapabiliyor. Onun için biraz daha böyle hedefleri kontrolü tutmak, daha böyle oyuncularla baskı azaltmak, daha böyle rakiplere saygı duymak, rakipleri küçümsememek gerekirdi. Ama bizim federasyon başkanı her ağzını açtığında böyle Dünya Kupası'nı sanki bir böyle genelsel yani olur ya köy turnuvaları, mahalle turnuvaları öyle gibi görüp oradan biz kupayı alıp geleceğiz. Kupa dedip durdu. Bu da bence çok pozitif bir şey katmadı. Burada sorumluluk, onun da burada sorumluluğu vardır. Çünkü milli takımın şu anda konuşmalar bakınca kampta böyle bir otorite boşluğunda olduğunu hissediyoruz, duyuyoruz. Gelen bilgiler o yönde. Yani Hakan Çalhanoğlu ve Meri'nin Fenerbahçe Kongresi'nin öncesi transfer görüşmeleri yapıyor olması, başlaması, işte şimdi bunların hepsini böyle kaybettiğiniz zaman aklına gelir. En azından federasyon bunlara izin vermemesi gerekir. Yani transferi ile ilgili konuların bu milli takım kampında bir kenarda tutulması gerekirdi. Bunlar maalesef oldu. Yine Merih Demiral'ın yani milli takım kampında çok neşeli, eğlence katıyor, oyunculara pozitif bir enerji veriyor dense de böyle YouTube programları çekmesi bir milli takım kampında çok doğru şeyler değil. Yani ben bilmiyorum ya, diğer takımların böyle kamplarında YouTube çek programları yayınlayan, çeken milli takım oyuncuları var mı? Bu yani kazandığınız zaman kimse bir şey demez. Çok herkesler o pozitif işte bak bir neşe kaynağı ama kaybedilince bu bütün eleştiriler gelir. Ben bir milli takımda kampında böyle bir oyuncunun, faal bir oyuncunun böyle YouTube programları çekmesini de çok doğru bulmuyorum. Çünkü oradaki disiplinini veya oradaki bir maça konsantrasyonu bozabilir bunlar. Dolayısıyla belki şu anda eleştirilerin %50'siyle karşı karşıyayız. Allah korusun eğer biz Dünya Kupası'nda bu gruptan çıkamazsak o zaman bu eleştirilerin ve duyacağımız şeylerin 2-3 katına hazırlıklı olmalıyız.
0: Peki Montella'nın basın açıklamaları vardı maç sonunda, eleştiriler, sorular geldi. Montella'nın ileri uç için Kerem ısrarı, Deniz'i 85'te oyuna alması, Can Uzun'a fırsat vermemesi, Arda'yı sağ kanatta kullanması çok tartışıldı ve soruldu. Kerem için sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti dedi. Can Uzun konusu, forvet arkası oynuyor. Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız solda oynadı, yer bulamadık, daha maçımız var, değerlendirmeler yapılacak cevabını verdi. Arda ile ilgili de bana sağ tarafta oynamış gibi gelmedi diye bir şey yaptı, söyledi ama orada bir çeviri hatasına mı takıldık ne oldu bilmiyorum. Çünkü Arda sağ kanatta oynadı, sonrasında da onu şey diye toparladı. Arda'yı zaten bir yerde tutamıyorsunuz, hani başka pozisyonlara da kendiliğinden geçen bir oyuncu gibi. Ne söylemek istersiniz hocanın yorumlarıyla ilgili?
1: Şimdi futbolda şöyle bir şey var. Yani bu bir araç bakımı tamiri olsa veya bir ev aleti, elektrikli ev aletinin tamirini yapsanız o parça olmadı, onu çıkarttınız, oldu mu olmadı mı? Bir şeyler denediniz yani. Ama futbolda yani mesela şöyle bir imkanımız yok ya. Arda Güler ortada oynasa ne olurdu? Eğer de Merih Demiral'ın yerinde Ozan Kabak'ı oynatsaydık daha mı iyi olurdu? Kerem Aktürkoğlu oynamayıp oraya Deniz Gül'ü koysaydık daha mı iyi olurdu? Yani biz futbolda bunları test etme, deneme şansımız yok. Dolayısıyla çok da güzel hemen eleştiri, hemen şu söylenebiliyor. İşte kardeşim, mesela eleştirileri, belli başlı eleştiriler şu. Merih Demiral bu sene 106 gün sakat geçirmiş. Yani hemen hemen maçların yarısını oynayamamış. Üstelik Suudi Arabistan liginde. Ozan Kabak Almanya'da çok iyi performans gösterdi. Onun yerinde Ozan Kabak oynasaydı. Arda Güler ortada oynasaydı, Orkun'dan ya da İsmail'den birinden vazgeçseydik. Veyahut da işte diyelim ki solda Kenan'la başlasaydık. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Deniz Gül oynasaydık. Bu eleştirilerin hepsi bugün gazetelerde bakıyorsunuz. Medyada yapılan eleştiriler. Bunların olsaydı ne olurduyu biz cevabı çok net bir cevap yok. Ama tabii golü Merih Demiral'in hatası yediğimiz ilk golü Ozan Kabak oynasaydı daha doğru olurdu görüşüyle size bir karşılık veremez. Yani doğru diyorsunuz dersiniz. Ama futbol öyle bir şey ki futbolda bazen de hiç ummadığınız bir oyuncunun yapacağı bir bireysel hata veya da hiç ummadığınız bir oyuncunun yapacağı çok ekstra bir iş sizi galibiyete taşıyabiliyor veya maçı kaybetmenize sebep olabiliyor. Şimdi bizim milli takım genç bir milli takım ve hakikaten Avrupa'nın çok üst düzey takımlarında oynayan, yani biz bugüne kadar böyle bir milli takımın sahibi olamadık. Bizim hiçbir zaman böyle bir Avrupa'nın üst liglerinde çok üst düzey kulüplerinde oynayan oyuncularımız olmadı. Yani bizim bir tane Avrupa'da futbolcu oynarsa bizim için çok büyük bir moral kaynağı oluyordu. Yıldıray Başlık vardı 2002'lerde, o yıllarda. Almanya'daydı. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı. Bizim tek böyle aklımıza gelen o yıllarda Yıldıray vardı. Daha evveliyatı 86 Dünya Kupası'ndan Türkiye liglerinden Dünya Kupası'na giden bir tane Kürtman Deniz Spor'dan bir Varga diye bir oyuncu vardı, Macaristan milli takımındaydı. O Dünya Kupası'na giriyordu. Yani bizim için o bir haber konusuydu. Şimdi bugün bizim Dünya Kupası'na giden liglerimizden onlarca oyuncu var. İşte milli takımımızdaki oyuncuların yarısından fazlası Avrupa'nın çok üst düzey Şampiyonlar Ligi'nin sıralamasında yer alan takımlarda oynuyorlar. Bu tabii bizim kamuoyunu ve herkesi, ya biz bu sefer Dünya Kupası'nda çok iş yaparız bizi buna itti. Böyle bir beklenti var. Ama Montel'de çok şaşırttı insanları. Yani Montel'de de böyle maçtan sonraki açıklamalarıyla yani sanki bir başka maçı seyretmiş, sanki bir başka maçın analizini yapıyormuş görüntüsünü verdi. Şimdi az önce siz dediniz ki tercüme hatası da olabilir dediniz. Yani ki olabilir ama biz o kadar yani bu ancak bunu bir tercüme hatasıdır. Veyahut da Montel'le başka maçı mı seyretti sorularını bile sordu diyor, biliyor. O yüzden yani burada Montel'le maçtan sonra biraz daha böyle maçla yüzleşebilseydi, biraz daha böyle kendi hatalarını söyleyebilseydi veyahut da sorumluluğu üzerine alsaydı ben de daha çok saygı duyururdu. Yani maçtan sonraki açıklamaları insanlarda hiçbir şekilde bir ikna edici olmadığı gibi ve antipatik hale geldi. Montella geldiği günden beri bence hiç bu kadar eleştirilmemişti. En ağır eleştiri bu maçta aldı. Hak etti de çünkü rakip yani İspanya'ya yenilmedik. Ne bileyim bizim grubumuzda çok üst düzey bir takım olurdu. İşte Brezilya oldu. Brezilya'ya yenilsek kimse bir şey demez. Herkes saygı duyardı. Veya bundan önceki turnuvalarda biz işte Portekiz'e yenilerek başladık. İtalya'ya yenilerek başladık. Yani geçmişte böyle turnuvalarda biz çok kaybederek başladık ama çok hep üst düzey takımlara yenilerek yani birinci torba takımlarına yenilerek başladık o turnuvalarda. Şimdi biz ilk defa yani 2-1'de Brezilya'ya yenilerek başladık. Bundan önce hatırlıyorum İtalya'ya, Portekiz'e de yenilerek başlamıştık Avrupa Şampiyonası'nda, şampiyonlarında. Ama şimdi sen geliyorsun Avustralya karşısında böyle bir skorla karşı karşıya kalıyorsun. Ve maçtan sonra da istatistiklere bakarak çok iyi oynadığımızı bize anlatmaya çalışıyorsun. Bunu insanlar buna ikna olması kolay bir şey değil.

0: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Melih Demiral'ın dikkat çeken ifadeleri var. Paylaşalım hemen. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde, kötü günlerde abartılabiliyor. Her şeyin dengeli olması lazım dedi. Şimdi kaybedilen bir maç. Öncesinde söylediğiniz YouTube'a çekilen şeyler çok daha fazla eleştiri almasını sağladı oyuncunun. Üstüne bir de gelip ülkemizde böyle şeyler abartılıyor deyince iyice antipatik gösterdi kendisini. Siz ne söylemek istersiniz? Çünkü bazı yorumcular da bırak futbolu biz yorumlayalım, biz futbolu oynuyor muyuz, sen futbolunu oyna, yorumculuğu bırak gibi ifadeler kullananlar da oldu. Kendi söylemleriyle tepkileri çok daha fazla üstüne çekti oyuncu. Ne söylersiniz?
1: Ya şimdi yani futbolculuk kolay bir meslek değil. Çok büyük paralar kazanıyorsunuz. Çok büyük bir şöhretiniz oluyor. Genç yaşta yani insanların hiç hayal edemediği imkanlara kavuşuyorsunuz. Ama zorlukları da çok fazla. Niye zorlukları fazla? Yani böyle bir hata yaptığınız zaman sizin saçınız, sakalınız, bıyığınız, vücutleriniz, bundan önceki maçlarda yaptığınız hareketler, bir görmüş olduğunuz bir kırmızı kart, sebebiyet verdiğiniz bir gol, bunların hepsi hatırlanır. Bunların hepsi insanlar ortaya döker. Şimdi Melih Demirel de yani sempatik bir futbolcumuz. Avrupa Şampiyonası'nda da çok güzel işler yaptı. Orada da işte o görmüş olduğu ceza almıştı. Yapmış olduğu siyasi hareketten dolayı UEFA ceza almıştı. Ama buraya gelip böyle şey yaparsanız, işte diyelim ki böyle bir YouTube programı çekerseniz, gol de sizin hatanız olursa, başta kaybedilirse, bunlar hepsi eleştiriler yapılır. Yani bizim Türkiye'de bunlara böyle iyimser yaklaşacak veya da bunları böyle hoş görecek bir ülke değil. Başta bizim yorumcularımız çok agresifler. Hele bir sosyal medyanın böyle şehvetiyle oradaki o etkileşim alabilmek, orada işte beğeni alabilmek moduyla insanlar buna çok böyle aşırı şekilde üstüne giderler, gidiyorlar da nitekim. Ben dün akşam bizim televizyon yayınında böyle birazcık milli takımı savunalım, bu kadar parçalamayalım, yani önümüzdeki maç dediğim anda baktım bizim yorumcuların hepsi ciddi şekilde tepki gösterdiler. İşte ya bazen tokat iyidir, eleştireceğiz ki işte doğru bulunsun. Yani iyiydi. Yani bizde böyle iyimserlik çok prim yapmaz. İyimserin iyi pek müşterisi yok ama kötümser ve karamsar olmanın müşterisi çok fazla, alıcısı çok fazla. Şu anda biz milli takım burada ne kadar parçalasak bizi dinleyenlerin ilgisi ve alakası o kadar artar. Ama milli takımla ilgili pozitif birkaç cümle kuracak olsak insanlar buna çok ilgi duymazlar. Bu maalesef reytingde, tirajda, etkileşimde, görüntülenmede, beğenide bu böyle. Onun için kötülemenin daha çok alıcı ve müşterisi var. Bu insanları buraya götürüyor. Çünkü mesela bu sponsorlara eleştirenler var. İşte reklam filmlerine çıkan futbolcu eleştirenler var. O eleştirenlerin hepsinin YouTube kanallarında kendi sponsorları var. Yani yaptıkları programın sponsorları var. Ekranlardaki yaptığımız programın sponsorları var. Yani biz burada bu bir endüstri. Burada bir büyük bir para dönüyor. İşte şimdi mesela belki yeni gece konuşacağız. Bu başlardaki molalar, su molası adı altında reklam molası veriliyor maçların ortasında. İki defa maç duruyor. Bu da futbola bir şey kattı mı katmadı mı, bunu çok tartışılıyor şu anda. Bakalım bunu dünya kupasında devam ettirilecek mi, ettirilmeyecek mi? Çünkü maç çok böyle hareket ve heyecan kazandı. Bir anda duruyor. Bu da tempolu oynayan, o anda oyunun kontrolünü ele geçirmiş olan takım için çok büyük bir negatif bir durum. Onun için büyük bir kayıp oluyor. Şimdi yani bu futbolda böyle kazandığınız zaman nasıl göklerde seyrediniz, kaybettiğiniz zaman da bütün kabahatların suçunuz belki

0: şekilde çok hoş görülebilecek basit bir yaptığınız hata bile çok büyük şekilde büyütebiliyor. Yani bunu biz düzeltemeyiz. Bu kaçınılmaz. Bu bir realite. Bunu böyle toplumsal olarak kabullenmek zorundayız.
1: Peki bir de Hakan Avustralyalı bir gazeteci soru sordu. Dünkü açıklamalarında Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve domine edeceğini söylemiştin. Sizin açınızdan neler yanlış gitti? Avustralya'nın performansı seni şaşırttı mı şeklinde sorusu. Sonrası milli futbolcuyla arasında geçen diyalog şöyleydi. Hakan da senle aynı fikirde değilim çünkü bugün maçı genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu. Bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye her dakika daha da odaklanmamız lazım. Ve asla pes etmememiz gerekiyor. Bence iyi bir oyun oynadık, sadece skora dökemedik dedi. Katılıyor musunuz? Yani tam olarak böyle miydi?
0: Yani Hakan Çalhanoğlu tabii katılmıyorum yani. Ama şöyle bir durum var. Bunu bir eleştirmiyorum da. Hakan Çalhanoğlu maçtan sonra yani kolay değil o andaki o psikolojiyle. Çünkü kaptan, büyük bir sorumlu olan birisi. Milli takımda da çok böyle çok dayak yemiş birisidir yani tırnak içinde. Böyle bazı maçlardan sonra en fazla eleştirilen futbolcu olmuştur. Bizim Türkiye'de milli takım oyuncuları eleştirilir. Yani bu hep böyledir. Milli takım oyuncuları geçmiş tarihe bakın hepsi çok ağır eleştiriler almıştır. Hakan Çalhanoğlu tabii biraz da Avrupa'da oynadığı kulüplerin kültürüyle buraya yaklaşıyor. Ama böyle maçtan hemen sonra sıcağı sıcağına bu tür konuşmalar olabilir. Yani o andaki yüksek bir yorgunluk, adrenalin nabız yükselmiş. Yani o futbolculara da ben hak veriyorum. Yani o anda böyle çok da damarına basarsanız böyle tepkiler verebilirler. Ama Hakan Çalhanoğlu çok tecrübeli bir kaptan. Hem yani futbol tecrübesi olarak hem de şahsiyet ve kişilik olarak da düzgün bir insan. Yani biz oyuncularımıza ne olursa olsun sahip çıkmamızda fayda var. Hakan Çalhanoğlu yani bu kadar kez milli olmuş. Türk milli takımı tercih etmiş. Kaptanımız. Yani bugün İtalya'da çok el üstünde tutulan kendi kulübünde İtalya'da çok değerli bir oyuncu. Yani biz bunu böyle yıpratmamamız gerekir. Saygı duymamız gerekir. Ama maalesef biz bunu yapıyoruz. Bazıları yani Hakan Çalhanoğlu'nun şöyle bir şansı var. Eğer Fenerbahçe'de Galatasaray'da oynarsa bu eleştirileri 2 kat 3 kat artar. Şimdi nedense neyse ki şansı şu. İtalya'da oynuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'li ve Galatasaray'lı ki ona eşit mesafede yaklaşıyor. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar dayak yemesinin sebebi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın yeri geldiği zaman eleştirilerine muhatap oluyor. Olmuştu. Olacaktır da. O yüzden biraz da bizim ligde oynamanın da daha da bence yükü daha da ağır. Avrupa'da oynayanlar o yüzden biraz daha avantajlılar.
1: En çok eleştirilen oyunculardan bir tanesi Barış Alper Yılmaz'dı. İkinci yarıda değişiklikle sahadan ayrıldı. Maça görüntü olarak hazırlandı ama beklenen performansı göstermediği çok tartışıldı. Özellikle sosyal medyada, programlarda ve yorumcular tarafından da çok tartışıldı. Bir Ümit Davala modeli yapmıştı saçına, biliyorsunuz zaten sarıya boyatıyordu ama kenarlarını da kestirince en çok fiziksel görüntüsü konuşuldu Barış Alper'in. Maçta da beklenen şeyi veremedi ve istatistik bile çıkarttılar Barış Alper'le ilgili. 22 milli maça çıkmış ve 0 gol 0 asistle oynadı diye eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne söylersiniz?
0: Yani Barış Alper yanlış hatırlamıyorsam Hırvatistan'a gol atmıştı. Bizi Avrupa Şampiyonası'na götüren en büyük adımı atmıştı. 1-0 yemiştik Hırvatistan'ı, Barış Alper'e gol atmıştı. Şimdi ya şöyle bir durum var. Yani siz Amerika'ya gidiyorsunuz, milli takım kampındasınız. İşte böyle maçlar var. Kazanırsanız hep dönüp dolaşıp oraya gidiyoruz. Kimse bir şey demez. Yani biz bu gruptan çıkarsak, bir çeyrek final yaparsak biz milli takımı başımız üstünde taşırız ama saçınızı öyle boyatırsanız, öyle bir saç tıraşı yaparsanız ki oynamadı ama Eren Elman'ın da saçı çok sosyal medyada çok gündeme geldi. Fotoğraflar saçı örülmüş, boyanmış. Yani tabii hemen uzaktan bakan şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki ya bunlar kamptalar, adamlar maçtan çok saçlarla uğraşmışlar. Yani maça hazırlanmamışlar. Böyle iki saatlerce berber koltuğunda bu tıraş modeli, boyanma şekli Bu hakikaten bir gerek var mı? Yani bir futbolcu niye bunu yapar? Belki şöyle düşünüyor olabilirler. Yani biz 2026 Dünya Kupası'nda ben bu saç modeline damga vurayım. Bu bana böyle bir işte bir imaj olsun. Akıllarda kalsın. Aradan seneler de geçse işte Ümit Davalan'ın 24 sene sonra o saç modeli bugün konuşuluyor, hatırlanıyor. Barış Alper'in de o saç modeli boyası aradan 30 sene geçse akıllarda kalsın. Bu bir fikir, bir düşünce, bir imaj. Bir futbolcu böyle bir kendine meşguliyet bulabilir. Bunu bir yani keyif konusu olabilir. Ama bu işte hemen insanlara şu soruyu getiriyor. Demek ki bunlar kampta saçlarıyla meşgul olmuşlar. Yani saçların boyasıyla, rengiyle, tıraşıyla bu kadar kalmışlar. Yani futbolcu, yetenekli futbolcular böyle uç şeyler olabilir, hobiler olabilir. Çok uç, yani çok bireysel, çok üst düzey insanların, yetenekli insanların böyle bazen hiç insanların aklına gelmeyecek. Kendilerine öyle bir, belki onda kendini bir motive ediyor. O şekilde maça kendini hazırlıyor diye düşünenler olabilir. Ama bunlara saygı duyacak insan kadar toplumda saygı duymayacak, nefret edecek, eleştirecek, hatta bunu hakarete götürecek insanlar da var. Bunların hepsine de hazırlıklı olmak lazım. Yani toplumda bunlara ne kadar hoş görecek insan olur, olur tamam, ama eleştiriler de olacaktır. Dediğim gibi biz 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş'in kıyafeti tartışma konusu olmuştu. Hıncal Uluç o dönem Şenol Güneş'in kıyafetiyle ilgili belki onlarca yazı yazmıştır. Karizmasıyla ilgili yazı yazmıştır. Bu mevki makamlara gelenler, daha doğrusu bu şöhreti veya bu işi yapan insanların da böyle eleştirileri hoş görecekler veya buna tahammül etmesini bilecekler. Yani bunu, çünkü manevi olmak, bunun önüne geçmek kolay bir şey değil.
1: Peki milli takımımız cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Bu maçla ilgili değerlendirmeniz nedir? Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
0: Şimdi o maçtan saatler önce Amerika Avustralya maçı var. O maçın sonucu da bence çok önemli. Yani o maçın sonucu da bize çok şey ifade edecek. Belki o maçın sonucuna göre biz şey bile değiştirebiliriz. Maçtaki stratejimizi. Şimdi önümüzde şöyle bir kabus senaryosu var. Dünya Kupası'nda puan eşitliği halinde ikili averaj geçerli. Vardı. Amerika bizden bir gün önce Avustralya'yı yenerse, biz de Paraguay'a kaybedersek ikinci maçtan sonra da turnuvaya veda eden bir takım oluruz. Yani üçüncü maç bizim için normalite niteliğinde bir maç olur. Yani bunun çok altını dikkatle ve kalın bir kalemle çizmek lazım. Puan eşitliğinde ikili averaj geçerli. Amerika'da bir gün önce Avustralya'yı yendi diyelim. Biz de Paraguay'a kaybettik. Bizim üçüncü maç formalite maçı olur. Şimdi bu bence bizim takım üzerindeki baskıyı çok daha fazla artıracaktır. Yani hem teknik direktörümüz üzerinde hem oyuncular üzerinde bu baskı çok artıracaktır. Yani bizim o maçın bizden böyle saatler önce oynanması bizim için çok iyi olmadı. Şimdi, oyun stratejimiz tamamen değişebilir. Yani o maçın sonucuna göre. Şimdi biz Paraguay maçı tam bir final maçı. Yani kabul ediniz ki buraya biz yarı finale çıkmışız da öyle bir final niteliğinde bir maç. Veyahut da Dünya Kupası'na gidecek miyiz, gitmeyiz, her playoff maçları oynadık. Onlar gibi maç. Yani ya tamam mı, devam mı diyeceğimiz maç. Berabere kalırsak da bence çok işimizi zorlaştırırız. Ama kazandığımız takdirde biz bu heyecanımızı bir hafta daha uzatabiliriz. O zaman da Amerika maçı bizim için final maçı olur. O yüzden bizim bu Avustralya maçını kaybetmemiz önümüzde oynayacağımız iki maçın zorluk derecesini 2 kat, 3 kat, 4 kat artırmıştır. Baskıyı 2 kat, 3 kat, 4 kat artırmıştır. Dolayısıyla biz, ama ülke olarak şöyle de bir alışkanlığımız var. Biz zora geldiğimizde daha iyi işler yapabiliyoruz. Böyle son anda daha biz netice alabiliyoruz. Hani meşhur klasik bir söz var ya, biz bitti demeden bitmez. Hı hı. O yüzden bizim bunun heyecanıyla birlikte bu işi sonuna kadar kovalayacağız matematik olarak gittiğimiz sürece. Ama kolay değil işimiz. Ben açıkçası çok iyimser değilim yani milli takımla ilgili. Önümüzdeki iki rakibinde çok zor ve rakipler olduğunu düşünüyorum. Hem Paraguay'ın hem de Amerika'nın maçlarının Avustralya maçından daha zor ve çetin rakipler olduğunu kabul etmek lazım. Bizim milli takımımız eğer Avustralya karşısındaki oyunu ortaya koyarsa biz parça matematik olarak çıkarız ve öğrenmiş ülkemize. Bütün futbolcularımız tatile giderler. Milli takım hocalarından da bu yük kalkmış olur. Federasyonda genel kurula zaten gideceği söyleniyor. Genel kurula gider. Bu şekilde ama kazanma ihtimalimiz de tabii mutlaka var. Şu olması lazım. Bir kere bu milli takım mental olarak cumartesine kadar ayağa kalkması lazım. Montella'nın, oyuncuların bir toparlanması lazım. Bir silkelenmeleri lazım. Bu biraz daha belki Amerika'daki şartlara uyum sağlayacaklar, oradaki iklim şartlarına. Kolay değil yani. Hem iklim şartları, hem saat farkı, hem çok ciddi bir seyahat. Yani bizim 3 maçı oynayacağımız 3 maçın statlar arasındaki uzunluğu mesela 7200 km. Yani maçın bizi birini Berlin'de oynuyoruz, birini Moskova'da oynuyoruz, birini Ankara'da oynuyoruz. Çok ciddi bir de mesafe var. Ama bu Dünya Kupası'nın kendine has bazı şeyleri var. Yani işte bu su molaları takımların performansını bozuyor diyenler var. İklim çok ağır şartlarda oynanıyor. Çok aşırı sıcak var diyenler var. Bu seyahatlerin takımları çok etkilediğini söyleyenler var. O yüzden FIFA para için her şeyi yapmış. Amerika'ya teslim olmuş. FIFA'da çok eleştirilecek bir şu andaki kurumların başında geliyor. Yani bu Dünya Kupası'nda FIFA sınıfta kalmıştı. Ne açılış maçı, ne maçlardaki hakem performansı, ne de organizasyon çok başarılı gitmiyor. Benim izlediğim en kötü Dünya Kupası.
1: Bu arada yani, açılış maçı demişken hemen ona değinelim. En son Dünya Kupası'nda 2022'dekinde totalde 4 tane kırmızı kart gösterilmiş. Burada açılış maçında 3 kırmızı kartla Dünya Kupası'na başladık, Meksika ve Güney Afrika karşılaşmasıyla.
0: Yani o sahada koşan hakemlerin başlarındaki kameralar, böyle hakem kamerası görüntüsü geliyor ekranlara. O hakem sahada böyle kameralar, bir sürü tam tesisatlı polis gibi. Çok hoş görüntüler değil. Yani o oyunun durması hakeza öyle. Yani bir de biz Türkiye Ligi'ni eleştiriyorduk. Bir tek bizim maç vaktine başladı. Açılış maçı 6 dakika geç başladı. Yine çoğu maç 4 dakika 5 dakika geç başlıyor. Hı hı. O maçtan önceki seremoniler çok uzun sürüyor. Onu ayarlayamıyorlar. Yani çok uzun sürüyor. Ama FIFA zaten en büyük skandalı şudur. Somalili hakemin Amerika'ya girememesi. Sizin Dünya Kupası'na davet ettiğiniz bir hakem Amerika'da içeri alamıyor. O hakem ülkesine gidiyor. Ülkesine kahraman oluyor. Karşılanıyor ve bu da yetmiyor. Dün FIFA açıklama yapıyor. Sanki her şeyi parayla çözüyormuş gibi. İşte bu hakemin bütün alacağı para karşılanacaktır, ödenecektir söylüyor. Yani FIFA'nın mantığının ne olduğunu dün orada görüyoruz. Yani hakem adam gelmiş, Amerika'ya giriş yapamamış, 11 saat kapıda beklemiş, rencide edilmiş, ülkesine dönmüş. Ülkesinde büyük bir kahraman olarak karşılanmış. Devlet protokolü karşılanmış, devlet bağrına basmış, Somali halkı bağrına basmış. Ve FIFA rezil olmuş. UEFA ne yaptı? UEFA da dedi ki maça daha 2 ay var. Tam 2 ay var, 12 Ağustos'ta oynanacak. Dedi ki UEFA Süper Kupası, yani Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile Paris Saint Germain finalini Somalili Omar Artan yönetecek diye açıklama yaptı. Yani UEFA FIFA'ya kapak yaptı, tokat attı, meydan okudu ve FIFA da bunu yutkundu. Yani Nisan yağmuru sanıyor. Yok efendim, o hakemin bütün parasını ödeyeceğiz. Ya şimdi laf mı, sen 55 tane hakem mi çağırdın? 55 hakemi o ülkeye sokacaktın. Sen bu Dünya Kupası Türkiye'de oynansaydı, Almanya'da oynansaydı, öyle bir hakem gelseydi, kapıdan gönderilseydi, buna sen mani olmaz mıydın? Yani buna ayağa kalkardı FIFA, dünyada siyasi kriz çıkarırdı. Amerika'da hiç çıtı çıkmıyor. Amerika'nın bütün kontrolüne girmiş bir FIFA var, bir Infantino var. Trump'ın oyuncağı olmuş, Amerika'nın oyuncağı olmuş. Bu kadar dünyada Amerika'dan nefret edilirken FIFA orada hiçbir şekilde bir ağırlığını gösteremedi. Tamamen Amerika'ya teslim olmuş bir FIFA organizasyonu karşı karşıyaydı. Onun için en büyük skandal zaten o hakemin girememesiyle başladı. Arkasından bu maçlarda, hele ki Amerika-Paraguay maçındaki o sarı kartın değişmesi, varın ona karışması, onu da FIFA'nın desteklemesi, yok burada bir kimlik hatasından dolayı bu sarı karta müdahale olduk. O da çok komik, çok gülünç bir şey. O da çok skandaldır bence. Dünya Kupası'na damga vurmuştur. O yüzden hem organizasyon, hem hakemlerin performansı, hem de böyle 48 maçlı dünyanın bir ucunda 3 tane ülkede bu kadar binlerce kilometrenin kat edildiği bir organizasyonunda ben çok iyi gittiğini düşünmüyorum. Bunu şuradan anlıyoruz. Yani Dünya Kupası maçları ekranlarda o kadar ilgi görmüyor belki. Bundan sonraki finallerde, yani son 16 turu çeyrek final, belki o zaman biraz daha ilgi artacaktır ama yani böyle çok da 16 grup yani çok da böyle sempatik gelmiyor yani. 12 grup yani 48 tane ülke, yani bunun çok da şeyle oynamamak lazım. Yani her seferinde böyle pati toplamayı, mevsimini bile bence dikkat etmek lazım. İşte son Dünya Kupası kışın oynandı Katar'da. O da mesela çok doğru değil. Yani insanlar Dünya Kupası'nı böyle yazın izlemek daha böyle insanlar bir gelenekselleşmiş, işte 2 yılda bir Avrupa Şampiyonası, 2 yılda bir Dünya Kupası içeriyle arayla. İnsanlar buna göre bir kendilerine bir genel bir gelenek haline gelmiş, kültür oluşmuş. Bunda çok oynamak, değiştirmek de önce futbola ilgi azaltıyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız
0: için. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İnşallah gelecek hafta milli takımımızın zaferini konuşuruz.
1: İnşallah güzel haberlerini bekliyoruz. Milli takımımıza da gelecek hafta için başarılar diliyoruz. İnanıyoruz güzel haberler alacağız. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Bugün gündemde neler var? Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaşanan olaylar, savaş bölgesi, aynı zamanda ekonomi, hepsi burada olacak. Tabii Dünya Kupası'na da değineceğiz. Önce başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Ankara'da. Oradan canlı görüntüler de şimdi ekranlara gelecek. Ankara Yeni Havalimanı'nın açılışı, restorasyonun ardından modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Ve Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı ismiyle artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Merve Şahin şu anda hazır orada, TGRT Haber Ankara muhabiri. Hemen Merve Şahin'e gidelim, bize bugünü anlatsın. Merve, seni dinliyoruz.
3: Okan Ateş, oldukça önemli ve heyecanlı bir gün aslında başkent Ankara'da. Ankara Havalimanı bugün yenilenerek yeniden aslında açılışı yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Kameraman arkadaşım Atil Osu sizler için göstersin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı dakikalar önce Ankara Havalimanı'na iniş yaptı ve SUTAK'ı tarafından karşılandı. Bu aslında bir gelenek haline getirilmiş durumda. Ve yeni yapılan pistlere iniş yapan ilk uçak SUTAK'ı ile karşılanarak üstüne uçağın su atılarak karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına da aynı prosedür uygulanmış durumda.

0: oldu. Ve tabii ki aslında şunu da belirtmekte fayda var. NATO liderler zirvesi için hazırlandı bu pist. Tabii ki sonrasında da kullanılacak ancak en büyük neden buydu. Ve tabii ki de zirveye katılacak olan liderlerin uçağının nereye ineceği de merak konusuydu. Eski adıyla Etimesgut Havalimanı olan bu alan başkentin askeri havalimanı olarak biliniyordu. Şimdi ise artık özel bir çalışma yapıldı. Modernizasyon çalışmaları yapıldı. Ve ardındansa artık yeni havalimanı Ankara Havalimanı olarak hayata geçirilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dakikalar sonra açılışı yapılacak. Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılışı yapılacak. Yani havalimanına gelen yollar ve tabii ki havalimanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar olan yolların açılışı da yapılmış olacak. Ne tür değişimler yapıldı, ne tür modernizasyonlar yapıldı, hemen buna da değinmiş olalım. Özellikle pistte bir değişiklik yapıldı. 2450 metrelik pist 3000 metre uzunluğuna, 42 metre genişliğindeki pist yine 60 metreye çıkarıldı. Böylece geniş gövdeli uçaklarında rahatlıkla emniyetli bir şekilde iniş ve kalkış yapabilmesi adına da bir altyapının oluşturulduğunu söylemekte fayda var. 160 bin metrekarelik yeni bir apron alanı oluşturuldu ve 44 uçağın bu alanda aynı anda park yapabilmesi de bu şekilde sağlanmış olacak. Ayrıca 4800 metrekarelik bir alanda da, kapalı alanda da devlet konuk evi yapıldı. Türkiye'nin en büyük devlet konuk evi özelliğine sahip aynı zamanda burası. İçerisinde de çok sayıda toplantı salonunun bulunduğunu söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şu anda devlet konuk evini ziyaret etmiş uçağından iner inmez. Şimdi ise tören alanına kendisi geldi. Birazdan da konuşmasını yapmasını bizler bekliyoruz. Burada önemli mesajlar verecek. Hem Ankara Havalimanı'nın açılışına hem de bağlantı yollarının açılışına bizzat kendisi yapmış olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkürler Merve. Kolay gelsin. Yeniden birazdan oraya zaten bağlanacağız. Devam edelim. CHP'de tüm gözler salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Parti kulislerinde en çok konuşulan soruysa grup kürsüsünde kimin olacağı. Ayrıntıları hemen CHP Genel Merkezi'nden alalım. Merve Güven bizi bekliyor o noktada. Merve, bu sorunun cevabı belli oldu mu? Yarın kim seslenecek grup kürsüsünde?
2: Okan Ateş, bu sorunun cevabının belli olduğunu ifade edebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı düğümünün çözüldüğünü söyleyebiliriz. Dakikalar önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sorunun cevabını verdi. Murat Emir'in tam ifadelerini söylemek gerekirse aslında geçtiğimiz haftalardaki genel merkezin grup toplantısı yapma talebine atıfta bulundu. Ve bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki genel merkezden meclise grup toplantısı için başvuru olmamış. Bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldık ifadelerini kullandı Murat Emir. Tabii kürsüde kim konuşacak? Bu toplantı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bunlar merak edilen sorulardı ve gözler aslında tek bir noktaya değil iki noktaya çevriliyordu haftalardır. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. İşte aslında bugün Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla ilgili genel merkezde bir toplantı halinde. Ancak işte Kılıçdaroğlu tarafından meclise bu konuyla ilgili başvuru yapılmadığını Murat Emir açıkladı ve bu taraftan bir grup toplantısı talebi olmadığı için de kendilerinin de grup toplantısı için başvuruda bulunmadıklarını, bu toplantıyı gerçekleştirmeyeceklerini söyledi. Yani bu hafta aslında bir tabiri caizse kürsü kapma yarışı gerçekleşmeyecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü Özgür Özel tarafı toplantı yapmama kararı aldığını açıkladı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu bu kararı almadı ancak mesai bitimine kadar genel merkezden bir karşı hamle gelir mi? Şu an için bu belirsiz. Ancak bunun için başvuru yaptıktan sonra milletvekillerine de toplantının duyurulması gerekiyor. Onlara da toplantı için bilgilendirme notu yollanması gerekiyor. İşte aslında bu notun da yine bugün, yani toplantıdan bir gün önce yollanması gerekiyor. Şu ana kadarki gelişmeler gösteriyor ki yarın Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı gerçekleşmeyecek. Tabii şu bilgiyi de vermek gerekiyor. Bir de kurultay meselesi var aslında. Geçtiğimiz hafta MYK kongreye gidebilmek için aslında, çünkü kurultaya gitmek için tedbir kararının kalkması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bunu savunuyor. Bu yüzden kongrelerin aradan çıkması için de bir takvim oluşturma kararları almışlardı. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Özellikle Özgür Özel taraftarları olağanüstü kurultay için delege imzası toplamışlardı ve bu imzanın aslında 15 günlük süresi bugün doldu ve 7 gün içerisinde de imzaların genel merkeze getirilmesi gerekiyor. Buna dair de aslında Murat Emir konuştu ve çarşamba günü 900'e yakın imzayı genel merkeze sunacağız dedi. Olağanüstü kurultay talepli. Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde ve aslında tüzük gereği de delegelerin imzasıyla olağanüstü kurultay çağrısı varsa bu çağrıya da genel başkan işleme koyması gerekiyor. Ancak şu anda dediğimiz gibi bir tedbir kararı var. Grup düğümü çözülse de kurultay düğümü çözülecek mi çözülmeyecek mi? Şu an için bu belirsiz. Ama söylediğimiz gibi şu an için son karar, yarın grup toplantısı yapılmayacağı kararı. Artık gözler çarşamba gününe çevrildi. Olağanüstü kurultay için delegelerin imzası geldikten sonra genel merkez nasıl bir tutum takınacak? İşte bunların hepsini de aslında bizler izleyip aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkürler Merve. Kolay gelsin. Devam edelim. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dahil 18 kişi gözaltına alınmıştı. 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Aykut Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez tarafından yeni görev yerine uğurlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten Aykut Çelik, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 1250 sayılı adli yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik için görev yaptığı İstanbul Adliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, başsavcı vekilleri ve adliye personelleri katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Aykut Çelik'e plaket takdim etti. Ardından Çelik Ankara'ya uğurlandı. Geçelim dünyanın gündemine. İran'la Amerika Birleşik Devletleri tarihi anlaşmaya vardı. Dünya derin bir oh çekti. Küresel petrol fiyatları bir gecede 120 dolardan 83'e düştü. Beyaz Saray'dan barış anlaşması imzalandığına dair geleneksel beyaz duman yükseldi. İran basını ise anlaşma maddelerini yayınladı. Bakıldığında savaş İran'ın zaferiyle sonuçlanmış gibi görünüyor. İşte savaşı bitiren o maddeler.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı kalıcı olarak bitiren nihai anlaşmaya vardı. Dünya rahat bir nefes aldı. Rekor seviyedeki petrol fiyatları bir gecede düştü. Anlaşma maddeleri İran zafer kazandı dedirtti. Tarihi duyuruyu önce arabulucu Pakistan yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Şerif anlaşmaya varılmasında Türkiye'nin vizyoner liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi. Katar ve Suudi Arabistan'a da çabalarından ötürü teşekkür etti. Şerif'in açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi. Bu Beyaz Saray geleneklerine göre yeni bir barış anlaşmasının imzalandığı anlamına geliyordu. Takip eden saatlerde ABD Başkanı Donald Trump beklenen paylaşımı yaptı. ABD Başkanı bu büyük anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecektir dedi. Bölge liderleri ilk kez kendilerine gerçek barışı sağlayacak bir başkan buldular ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Cuma gününden itibaren Hürmüz'ün açılacağı ve yeniden petrol akacağı müjdesini de verdi. İran cephesinde ise anlaşma öncesi bölünme yerini memnuniyete bıraktı. anlaşma yapıldığına dair ilk duyuruyu İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi yaptı. Konsey açıklamasına ABD ve İsrail'in planlarını boşa çıkarttıklarını belirterek başladı. Ayrıca anlaşmaya İran dini liderliğinin onayıyla varıldığı ifade edildi. Hürmüz ablukasının kaldırılacağı vurgulandı. Ardından İran basını anlaşma maddelerini yayımladı. Yarı resmi Meir Haber Ajansı'na göre 14 maddelik anlaşmanın en önemli maddeleri şöyle. Lübnan dahil tüm cephelerde savaş kalıcı olarak durdurulacak. ABD İran'ın iç işlerine karışmayacak. İran'ın egemenliğine saygı duyacak. ABD Hürmüz ablukasını 30 gün içinde kaldıracak. İran kendi düzenlemeleri çerçevesinde Hürmüz'ü açacak. ABD İran'ı çevreleyen bölgelerden kuvvetlerini çekecek. ABD İran'a petrol yaptırımlarını kaldıracak. İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonunu serbest bırakacak. ABD ve müttefikleri İran'a 300 milyar dolarlık yeniden inşa planı sunacak. Nükleer konuda nihai anlaşma için 60 günlük süre tanınacak. İran nükleer silah üretmeyecek. İran'ın füze programı ve Şii gruplara desteği ise kesin olarak müzakere dışı bırakılacak. Bu son derece kritik maddeler İran'daki bölünmeyi sona erdirerek zafer havası estirdi.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-28, Ankara 14-28, İzmir 20-33, Bursa 19-30, Konya 14-29, Afyon 12-27, Denizli 18-33, Antalya 22-30, Adana 22-33, Zonguldak 19-24, Samsun 18-25, Trabzon 14-26, Kayseri 13-26, Erzurum 9-22, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 19-33 ve Şanlıurfa 21-35 derece.

0: Yol durumu. Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Daren'de Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk sizlerle birlikteyiz günlerden pazartesi. Ben Hande Ana kumanda masasında sevgili Selim var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak, saat boyunca burada sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. Canlı bir telefon bağlantımız olacak hemen haftanın ilk gününde. LGS sınavında geride bıraktı çocuklarımız, kardeşlerimiz. Değişik ve tabii ki stresli bir hafta sonu oldu. Hem anne babalar hem çocuklar için. Belki biraz bunlardan da konuşuruz hocamla. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Hande Hanım, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederiz, sağ olun. İşte yaz başladı.
0: Yaz başladı, koşuşturmalarımız evet. Devam ediyor.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Sizler hocam... Bizlerdeyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün çocukların sosyalizasyonlarından bahsedeceğiz. Aslında konuyu belirlerken hocamla ben yine söylemiştim bu cümleyi. Bunu ne kadar konuşsak az. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şu an aklımızın en fazla takıldığı konulardan bir tanesi. Özellikle de ebeveyn anne baba olarak üzerimize ne gibi görevler düşüyor? Bunları size soracağız bugün.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Ben de ayrıca başlamadan önce... tüm dinleyicilerimize de selam ve saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Çok sağ olun. Şimdi Hande Hanım, malumuz modern toplum sürecindeyiz. Yani modern toplumun da çok önemli getirileri var ama çok fazla götürüleri de var. İşte bağımlılık bunlardan bir tanesi. Hüseyin Haydar Kutlu Hocam da bunlardan çok bahsediyor.
0: Evet, geçen hafta üzerinde durduk yine.
1: Odaklanma, dikkat eksikliği son dönemin en büyük problemlerinden. Tabii modern toplumun getirdiği problemler içerisinde işte bağımlılık var, suçluluk var, akıl hastalıkları var, rahatsızlıklar var. Bunlardan bir şekilde muzdarip oluyoruz hepimiz. Hı hı. Ama tabii bunlar nasıl diyeyim, bu noktaya gelmeden önce belli bir safahattan geçiyor anladığım. Yani kendini çeşitli şekillerde gösteren, çeşitli şekillerde sinyaller veren, hani bu sinyalleri fark edebilirsek, belki önleyici tedbirler alabilirsek, bir şekilde belki de koruyabileceğimiz durumlar ortaya çıkıyor. İşte sosyalizasyon problemleri de, yani bugün konuşacağımız konular da bunlarla ilgili olacak.
0: Evet, yani anne babanın aslında bu konuda dört gözü, dört kulağının sürekli açık olması ve çocuğunu çok iyi tanıması gerekiyor.
1: Kesinlikle, yani burada şimdi konuşacağımız bu problemler özellikle belki de son 10 yıllık, 20 yıllık hani hem çalışmalarımızın hem gözlemlerimizin aslında bir özeti. Genel olarak hani şöyle bir şey, tabii ki bunu baştan söylemekte fayda var Hande Hanım. Hani buradaki diyelim ki problemler bende var ya da çocukların da var. Bu çocuğum suçlu olur mu? Hayır, suçlu olacağı anlamına gelmez. Ama eğer biz gerekli müdahaleleri yapmazsak, gerekli tedbirleri almazsak, çocuğumuzun belki bir suça, bir antisosyal davranışa karışma ihtimali çok yüksek olabilir. Veyahut da tam tersi mağduriyet yaşama, kötü arkadaş ortamlarına girme ihtimalleri artabilir. Ki son zamanlarda özellikle dijital bağımlılığı çok fazla konuşuyoruz Hande Hanım.
0: Evet.
1: Saatlerce işte dijital ortamlarda olan çocuklar ve gençler şu şekilde sanıyoruz ki çocuğumuz normal gibi, işte biz Maraş olayında bunu görmüştük Hande Hanım. Aslında kriminolojik olarak şartların hiçbir orada yoktu. Hatırlarsanız muhit olarak baktığımızda sosyoekonomik seviyesi daha üst bir muhit. Okula baktığımızda başarılı bir okul. Çocuğa baktığımızda zeki bir çocuk gibi görünüyor. Ondan sonra anne babaya baktığımızda eğitimli anne baba gibi görünüyor. Yani normalde bizim konuştuğumuz profilin içerisinde dahil olmayan bir şeydi. Hatırladınız mı Hande Hanım? O Maraş'taki olayda hani okuldaki zarar veren çocuk için söylüyorum.
0: Hı hı.
1: İşte burada bazen sosyalmiş gibi gördüğümüz ama aslında antisosyal olan, antisosyal durumların içerisinde olan ya da antisosyal ortamlarda kendince ihtiyaçlarına bağlı olarak sosyalleştiğini sanan kişiler de olabiliyor. İşte bu çocuklar için, gençler için, hatta yetişkinler için de öyle. Ya bunun da şöyle bir problemi var işte Hande Hanım. O öyle bir noktaya geliyor ki artık bir şeyle, bir etkenle, bir tetiklemeyle maalesef çok ciddi bir sosyal probleme dönüşebiliyor. İşte bir suça dönüşebiliyor. Bir anda Türkiye'nin gündemi değişmiş hatırlarsanız.
0: Tabii ki. Günlerce bunu konuştuk.
1: Evet, evet. Bir istismar vakasına dönüşebiliyor. Bakın bununla alakalı işte meclis araştırma komisyonları falan kuruldu.
0: Hı hı.
1: Tabii onun için burada çocuklarımızı şöyle birazcık daha hani anne baba olarak birazcık daha dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Tabii ki helikopter anne babalar olalım. Her zaman arkalarında olalım. Terlediklerinde hemen sırtını şöyle işte bir havlu koyalım. Hemen yemeği bittiğinde yemeğini biz yedik. O anlamda söylemiyorum Hande Hanım. Şunu söylemek istiyorum. Bazı durumları fark ettiğimizde ya ne oluyor acaba diyebilmemiz çok çok çok önemli bu anlamda.
2: Bu yüzden biraz önce de dedim ya hocam, yani aslında anne babanın çocuğunu çok iyi tanıması, belki el yüz hareketlerinden, yani fiziki hareketlerinden de öyle, ya da çocuğunun yapabileceği sınırı, neler yapabileceğini bilen bilinçli anne baba olmak gerekiyor.
1: Kesinlikle kesinlikle bu zaman artık öyle bir durum haline geldi diyebiliriz. Hande Hanım, aslında tüm programlarımızda belki aynı odak noktaya geliyoruz. Şimdi sosyalizasyon nedir öncelikle, isterseniz ondan başlayalım.
2: Nedir sosyalizasyon?
1: Evet, bir sosyal bir varlık Hande Hanım. Sosyal bir varlık demek aslında, desek ya tek birkaç kelimeyle özetlesen nedir? Sosyal varlık demek şudur, muhtaç varlıklarız yani. Muhtaç varlıklar olduğumuz için bir arada yaşamak zorundayız.
2: İhtiyaç sahibiyiz.
1: Evet, ihtiyaç sahibi insanlarız. Bu ihtiyaçlarımız bizi bir arada yaşamayı zorunlu hale getiriyor. Bu zorunluluktan dolayı da birbirimize etkileşmek durumunda kalıyoruz. Münasebet etme durumunda kalıyoruz. Ama Hande Hanım, malumunuz diğer canlılarda olmayan ama bizde olan bir durum var. Yani her zaman için potansiyel olarak bir başkasına zarar verme ihtimaliniz var. Bakın, aynı anne babadan doğmuş iki kardeş birbirini öldürebiliyor mu?
2: İşte görebiliyoruz. Gördüğümüz, evet. Tanık olduğumuz olaylar arasında.
1: Taha Abil'den Kabil'den değil mi? Beri konuştuğumuz bir konu maalesef. Aynı anne babadan doğuyor ama biri katil oluyor, biri maktul işte olabiliyor. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Niye her zaman için normalde mesela bir örnek verelim. Benim size şu an zarar verme ihtimalim var mı? Yani zarar verir miyim? Vermem. Yani bir sonuçta bir aramızda bir etkileşim var. Ama her zaman için bir zarar verme potansiyelini taşıyoruz. İşte bu potansiyelden dolayı toplum bunun farkında, ki dinlerin de gelmesindeki temel etkenlerden biri bu. İşte kural koymamızın temel etkenlerinden biri bu. Etkileşimlerimizin daha sağlıklı olması ve bu etkileşimlerimiz vasıtasıyla ihtiyaçlarımıza daha olağan şekilde, beşeri bir şekilde ulaşabilmemiz için toplum kurallar, değerler ve normlar tanımlıyor, ortaya koyuyor ve uymamızı istiyor. İşte biz ne kadar bu kurallara, değerlere, normlara uyarsak, ki bunların en temelinde de ahlak kuralları var Hande Hanım. Bakın Hande Hanım, hukukta iki ana alan vardır. Biri medeni hukuk, biri de ceza hukukudur. Her iki hukuk alanının da dayandığı temel şey ahlaki kurallardır. Yani ahlak kurallar üzerine kurulmuştur. Bu kanundaki yasa, işte ceza olarak cezası belirlenmiş mesela bir suç durumu ya da medeni durumdaki aile ilişkileri, İşte miras konuları, ondan sonra aileden kaynaklanan hukuki çatışmalar, hepsinin temelinde aile konuları vardır. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Hani medeni hukukta denir ki mesela sadakat önemlidir der mesela ailede. Eşler arasındaki sadakat çok önemlidir. Ya da ne bileyim bir malın ediniminde, işte bir hakkın ediniminde
2: hakkaniyet.
1: Hakkaniyetli olmak ya da iyi niyetli olmak mesela önemli. Bunların hepsi aslında ahlaki kavramlardır. Yoksa hukuk biliyorsunuz pozitif bakar. Yani iyi niyeti nasıl anlayacak insanlar, değil mi? Ama bu noktada orada onların da sınırı bitiyor. Yani orada bitiyor. Ahlaki kurallara dayanmaya başlıyor. Yani temelinde ahlaki kurallar var. İşte bizler de doğar doğmaz Hande Hanım bir anda sosyal etkileşimlere girebilen varlıklar değiliz. Mesela şu an deseler ki bana, ben seni aldım Norveç'e gönderdim. Şimdi Norveç'tesin. Şu an Norveç'tesin. Burada okula git, iş yap, yemek ye, ne bileyim burada komşuluk ilişkileri kur deseler.
2: Tek başınasın ve tek başına organize edeceksin hayatını.
1: Evet, bir anda yapabilir miyim bunu Hande Hanım? Tabii ki bir anda yapamam.
2: Bir anda yapamam. Dil biliyor musunuz hocam bu konuyla ilgili?
1: Bir kere başta dil bilmiyorum. Yani. Önce dilini öğreneceğim, oranın adetlerini, normlarını, işte geleneklerini öğreneceğim. Böyle.
2: Adaptasyon yani, süreci çok çok uzun.
1: Evet, Türk Vatandaşlık Kanunu'nda da öyledir. Mesela bir yabancının vatandaş olabilmesi için bir 5 sene geçmesi beklenir. Nedir bu 5 sene? Oraya bakalım, oranın kültürüne uyum sağlamış mı? Oranın işte geleneklerini öğrenmiş mi? Nerede orada doğrudur, nerede yanlıştır, bunları biliyor mu? Bunları anlamış mı? Bunlara bakılır yani. Onun için bir 5 sene beklenir ki yani hem dilini öğrenmiştir hem de orada nasıl hareket edeceğini artık öğrenmiştir. İşte biz buna sosyalizasyon diyoruz.
2: Bizim toplumumuzda aslında hemşericilik bile çok önemlidir ya hocam. Bizden evet, olduğu evet. zaman orada bir rahatlık gelir. Yani benim memleketimden, işte benim mahallemden, evet. benim apartmanımdan, benim okulumdan biri demek evet, insana evet. güç kuvvet verir.
1: Tabii rahatlık veriyor, ferahlık veriyor. Çünkü Hande Hanım bu şundan kaynaklanıyor. Muhtaç varlıklarız. İhtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı bilemezsek Hande Hanım strese gireriz. Yani stres olur. Bu stres de bizi eğer bu stresi yönetemezsek de daha farklı problemler ortaya çıkmaya başlar. İşte biz yabancı bir yerde, bir yurt dışında mesela bir hemşerimizi gördüğümüzde o bize şöyle rahatlık verir. Yani hemşerim bana nerede yenileceğini gösterebilir. Evet. Nerede kalınacağını gösterebilir.
2: Sosyal hayatı öğretir.
1: Evet, sosyal hayatı öğretir. İşte biz Rusya'ya bir toplantıya gidiyorduk Tacikistan'a Hande Hanım zamanın birinde. Rusya üzerinden aktarmalı gidiyoruz. Novosibirsk denilen bir Sibirya'da bir kent. İşte uçağımızın nasıl hani nereye aktarılacağını bilemiyoruz. Çünkü oradaki polislerle iletişim kuramıyoruz. Hepsi Rusça konuşuyorlar. İngilizce şeyi yok. O sırada çok uzaktan böyle bir sarı yelekli üzerinde Türk Hava Yolları amblemi olan birini gördük.
2: Ya. Yani. O amblem size ne kadar iyi hissettirmiştir.
1: Yani Hande Hanım gittik yanına, dedik ki böyle böyle bir durum var, anlatamıyoruz derdimizi. Ben hemen dedi yardımcı olayım. O anda onu yapması bizi o kadar rahatlattı ki yani. Çünkü niye? Şöyle bir durum var. Biz nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Yani o anda bir muhtaçlık durumundayız. Evet. Ve bize o anda yardımcı oldu. Onun için insanların ihtiyaçlarını gideren kişilere karşı insanlar onlara karşı bir yakınlık duyarlar. Yani hani derler ya insan ihsanın kulcağızıdır. Yani buradan da kaynaklanır. Bu yapımızda olan bir şey. Yani biz ihtiyaçlarımızı karşılayan kişilere karşı elde olmadan bir yakınlık, bir nasıl diyelim bir muhabbet hissederiz. Bu bağlanmayı da sağlar. Onun için sosyalizasyonun temelinde ondan dolayı bağlanma vardır ki burada en temel bağlanma anne üzerinden başlıyor. Yani anneler isteyen bağlanmadır. İşte biz annemize yakınlık duyarız. Annemiz çünkü bizim ihtiyaçlarımızı karşılar. Sevgi verir, ilgi verir, alaka verir. Temel ihtiyaçlarımızı karşılar. Hatta anne vasıtasıyla babayı tanırız yani.
2: Doğru.
1: Çok önemli bir şey. Onun için bizim hocamız derdi ki derste aman aman derdi bizim özellikle hanım arkadaşlara. Eşlerinizi doğru tanıtın derdi yani çocuklarınıza.
2: Doğru.
1: Bir profesör hocamız ismini vermeyeyim şimdi. Ünlü bir hocamızdı. Çocuk psikiyatrisinde o derdi ki yani lütfen eşlerinizi özellikle doğru. Çünkü çocuklarınızın da babasını tanımasını sağlayan temel köprü anne. Onun için biliyorsunuz Yahudi cemiyetinde ırk babadan oğla değil de anneden oğla geçer. Biliyorsunuz. Anneden çocuğa geçer. Çünkü anne önemli bir şeydir. Hatta bizim dini kaynaklarımızda da biliyorsunuz ilk rehberdir yani anne. İlk öğretmendir. Anne ile birlikte insan. Onun için sosyalizasyonda temel faktör
2: anne
1: ve anne ile birlikte baba olmuştur. Niye? Çünkü toplumdaki kuralları, değerleri, normları ne olduğunu, bunları nasıl benimsenebileceğini ve bunların nasıl uygulanacağını öğreten kişilerdir. O anlamda bizler anne babayla, okulla, ondan sonra arkadaş ortamlarıyla, komşuluk, akrabalık ilişkileriyle, işte medyadan çok etkileniyoruz. Bu tarz unsurlarla yani mikrodan makroya doğru gitmeye çalıştım. Evet, bunlar vasıtasıyla Hande Hanım biz ne yapıyoruz? Kuralları, değerleri ve normları öğreniyoruz. Ama öğrenmek yetmiyor Hande Hanım. Burası çok önemli bir nokta. 3 tane merhale var burada. Birincisi şu. İşte öğrenmek. Yani nerede ne yapılır? İşte su nasıl istenir bir kişiden? İşte dışarı çıkarken nasıl izin alınır? Gibi. Yani örnek olarak.
2: En basitinden.
1: Evet, en basitinden. Ama buradaki problem şu Hande Hanım. İkinci olarak benimsemeyi nasıl yapacağız? Yani ikinci noktası da bu benimsetmek. Yani onun vizyonleşmesi. İşte bunun temelinde şu var Hande Hanım. Çocuğun kuralı ve değeri öğreten kişiye kuruma karşı bir yakınlık hissetmesi lazım. Bunun da temelinde muhabbet etmek var. Sevgili olmak var. Yani sevgi duymak var. Yumuşaklık var. Bunlar olması lazım. Yani sert bir şekilde yaptığımızda tamam bir şekilde süreci sağlayabiliriz. Hani kuralları bir şekilde yürüttüğümüzü düşünebiliriz. Ama bu şuna doğru dönüşüyor Hande Hanım. O zaman da maalesef hani köprüyü geçene kadar hani var ya bir kavram.
2: Evet.
1: Ayı demek.
2: Yani.
1: Ama ondan sonra bir daha yapmıyor. Çünkü biz çocuklarımızda şunu istiyoruz. Yani ben her zaman arkasında olamam. Ama çocuğun kendi kendiyle kaldığında vicdanlı olarak şunu diyebilmesi lazım ki özellikle somut işlemler dönemi 7 yaşından sonra bu başlıyor Hande Hanım. Birazcık daha somut işlem. Ahlak, özellikle aylak dediğimiz döneme geçmeye başlıyor. O özellikle aylakta şu var. Diyor ki çocuk ya küçükken bana annem babam böyle söylüyordu. Ben ne olduğunu anlayamıyordum. Demek bu böyleymiş. Bak ben bir arkadaşıma yardım ettim. Onun bir kıvancını yaşadım, mutluluğunu yaşadım. Çok güzel bir şeymiş. bunları hissedebilmesi, tadabilmesi lazımdır yani Hande Hanım. Bizim hocamız derdi ki derste Hande Hanım, kardeşim derdi, mesela safrası bozuk olan bir kişiye siz baklavanın tatlı olduğunu anlatamazsınız.
2: Evet.
1: Ne yapmanız lazım? Ona baklava tatlıdır, baklava yedirmenizin de bir anlamı yok çünkü tadını alamıyor. Ne yapmanız lazım? Onun öncelikle safra rahatsızlığını, yani o rahatsızlığını tedavi ettirmeniz lazım. O tedavi ettikten sonra otomatik olarak zaten o baklavanın tadının tatlı olduğunu anlamaya başlayacak. İşte. Çocukta da böyle bir durum var. Yani biz diyoruz ki şöyle yap, böyle yap. Böyle. Tamam.
2: Bir şey göstermeden ya da söyleyerek olmuyor, sadece sözle bu. Öğretmek.
1: Aynen. Ondan dolayı sosyalizasyonun en büyük düşmanı formel yaklaşımlar. Yani şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Böyle önüne bir çocuğun bir manuel koyuyoruz. Yani bir el kitabı. Şunu şöyle yap, bunu böyle. Tamam. Çocuğa yardımcı oluyor. Bir yerde nasıl hareket edeceğini, nasıl hareket edeceğini öğren. Mesela bu askerde çok vardır Hande Hanım. Askerde her yerin kuralı vardır mesela. Madde madde yazar. Şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Eğer sen kafana göre hareket etmeyip o kurallara böyle uygun bir şekilde ona göre davranışlarını belirlersen orada çok rahat edersin. Orada çok rahat edersin. Çocuk için de aynı durum söz konusu. Çocuk da nerede nasıl yapacağını bilemiyor. Dün Hüseyin Hocam'la bir toplantıydık. Hüseyin Hocam'ın bir lafı çok hoşuma gitti. Dedi ki çocuklarınızı ne olur kendi haline bırakmayın. Kendi kendine öğrenemez bu çocuklar yani.
2: Tabii canım.
1: Kendi kendine yapamaz. Tamam, etrafında çok iyi okula gidiyor. Çok iyi okullara gönderiyorum hocam. İşte çok iyi eğitimler aldırıyorum. Yetmez. İşte ne bileyim çok güzel programlar gösteriyorum. İşte ne bileyim sosyal medyada şunları takip ediyor. Yetmez. Tam tersine toksik durumlara da durmuş şeydir. Hatta siz söylemiştiniz bunu değil mi? Toksik ilişkiler mi demiştiniz?
2: Tabii tabii. Toksik ilişkiler. Evet evet. Birkaç hafta önce.
1: Ben de bunu çok kullanıyorum Hande Hanım. Bu arada size atıf yaparak haberiniz olsun.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
1: Toksik ilişkiler. Şimdi Hande Hanım şunu söyleyeceğim ben hasılı kelam. Çocuk burada doğal olarak benimsemesi gerekecek ki benimsedikten sonra vicdanleşmesini sağlayacak bu kural. Bundan sonra uygulama çok önemli. Yani yaptığımız şey eğer öğrenmekle, öğretmekle yetmeyecek, o çocuğa benimsetebilirsek bu çok önemli bir husus. Onun için anne baba öğretmen sıcaklığı bu anlamda çok çok önemli. Ne kadar iyi böyle yaklaşabilir ve örnek olabilirse ve kendisi de yapabilirse ve yaptığını gösterebilirse. Çünkü çocukların en çok etkilendiği şey şu: ya o da yapıyor bunu, ben de onun gibi yapayım, ben de onun gibi olayım. Yani örnek almasını sağlayan temel husus bizim de yapabilmemiz. Onun için anne baba olarak bizler şey yapamadığımız sürece Hande Hanım, kendimizi çeki düzen vermedikçe, kurallara kendimiz uymadıkça çocuktan bunu beklemeyiz. İşte trafik bir oluyor. Ben kırmızı ışıkta geçiyorum ama çocuğa diyorum ki kurallara uymak lazım. Çocuk hemen o aklına geliyor. Baba sen de kırmızı ışıkta geçiyordun. Sen işte şöyle yaptın, böyle yaptın. Ha, o zaman bizim hepimizin toplum olarak, yani toplu olarak, toplum olarak şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle kendimiz bir ahlak kurallara uymamızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Birinci durum bu. Peki bunu anlattıktan sonra Hande Hanım, genel olarak şöyle bir şey var. Hani az önce de anlattım ya, çocuk eğer öğrenemezse, benimseyemezse ve uygulayamazsa bu durumda antisosyal davranışlar ortaya çıkmaya başlıyor Hande Hanım. İşte bu antisosyal davranışların birikerek, katmanlaşarak, ne diyelim, hatta derecelenerek maalesef daha sonraki problemlerin önünü açmaya başlıyor.
2: Büyük problemler.
1: Bunlardan bir tanesi Hande Hanım. İşte evet. Bakıyorsunuz mental rahatsızlıklar, davranış problemleri, ondan sonra işte bağımlılıklar, hepsinin arka planında burayla başlıyor. İşte ben de birazcık bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bakın, antisosyal bir davranışa dönüşmüş muhtemel sosyalizasyon problemlerinin göstergelerinden size bahsedeyim. Bu yaklaşık işte diyorum ya, 10 yıllık hem akademik olarak hem de alanda çalışmış biri olarak hem gözlemlerim hem de akademik çalışmalardan değerlediğim şeyler. Mesela bunlar neler, bahsedeyim. Birincisi şu: dürtüleri, istekleri kontrol etmekte zorlanıyor bu çocuklar genellikle. Nerede nasıl hareket edeceğini bilemiyor. Yani nerede şunu davranayım, işte nerede soru sormam gerekir, işte nasıl diyeyim mesela, nerede sinirlenmem. Yani mesela hepimizde var, öfkelenebiliriz, sevinebiliriz ama bunu ifade etmekte zorlanmak, ortaya çıkartmakta zorlanmak gibi mesela. Bakın yine bir tanesi şu: aklına geleni hemen yapmak istedim. Yine kurallara uymakta zorlanmak, sık sık davranışları olması, kurallara uymakta zorlanmak zaten Hande Hanım değil mi? Bu çok karşımıza çıkıyor. İşte yine bu çocuklarda gördüğümüz sigara gibi, sigara kullanmayla ve sigara kullanma basit gibi bir şey görünebiliyor maalesef.
2: Devamında ona ne getireceğini bilmeden fevri bir şekilde hareket etmesi aslında yani. Düşünmeden karar alması.
1: Evet Hande Hanım, hatta bir

0: etkileyici olabiliyor maalesef. Bunlardan bir tanesi bu. Bakın, sosyalizasyon problemi göstergesi. Yine bakın, çok önemli bir nokta, bıçakla benzeri aletleri yanında taşımak. Bu da bizim için riskli bir durum. Yine alkol veya başka maddeleri denemek ya da kullanmak yine riskli bir durum. Yine bakın Hande Hanım, önemli bir şey, öfkelendiğinde kendini kontrol etmekte zorlanmak. Bazı çocuklarda bu olabiliyor, kendine zarar verebiliyor, çevreye zarar verebiliyor. Sonra o öfkesi geçtikten sonra yanlış bir şey yaptım, pişman oldum falan diyor ama onu kontrol edemiyor. Bu da önemli bir durum. Yine okula devam etmekte zorlanma, sık devamsızlık yapmak, okulu bırakmak, okulla alakalı şeyler. Özellikle okulun maalesef çocuk üzerinde kural koyabilme ve o kuralı uygulatabilme otoritesinin mi diyelim, işlevinin ortadan kalkması. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Yani maalesef. Çünkü çocuk anne babada birazcık daha gayri resmi bir otoriteyi görüyor Hande Hanım. Ama okula geldiğinde birazcık daha bu otorite resmileşmeye başlıyor. Öğretmen, okul müdürü, okuldaki idare, işte sınıfta nerede oturması gerektiği belli olması, konuşurken izin alması gerektiği, çıkarken izin almak zorunda olması, üniforma giymek zorunda olması. Mesela bunlar hep özellikle formal kuralların ilk öğretildiği yerler. O anlamda okul bağlılığı çok önemli Hande Hanım. O anlamda özellikle bir sonraki birazdan bahsedeceğim şeylerle bunlarla ilişkili olacak. Hı hı. Yine bakın Hande Hanım, kendini uzun süre kötü hissetmek, yine hayatında kendini derinden etkileyen zorlayıcı, travmatik, üzücü olaylar
1: aşamamak.
0: Evet, aynen öyle. Suç sayılan bazı davranışlar, işte ne bileyim polisle yakalanma, tutuklanma, ailesinde ve arkadaş çevresinde bu tarz vakaların normal karşılanması Hande Hanım. Bu bizim hiç istemediğimiz bir şey. Aferin diyor, iyi yapmış diyor. O zaten diyor şeyli bir adamdır diyor. Onun zaten o hak etmiştir diyor. Böyle bir şey siz çocuk o yanında böyle konuşursanız çocuk zamanla bunları normalize etmeye başlıyor. O da öyle oluyor. Yine anne baba ya da bakım veren ilişkinlerle ilişkinin maalesef iyi olmaması. Bağlanma problemleri yani. Yine aynı duruma gelir. Yine bakın, geleceğe dair bir hedefinin olmaması çocuğun. Bakın özellikle kimlik ve kişilik gelişiminde en önemli itici güçlerden biri şu, budur yani Hande Hanım. Çocuğun kimliğinin ve kişiliğinin gelişmesine geleceğe dair bir hedefinin olması, idealinin olması. Bu çok önemli bir durum. Ama bu çocukta böyle bir şey olmuyor. Yine bakalım, ailesinde zaman zaman fiziksel ya da duygusal şiddet yaşanan durumların olması. Anne babaların özellikle çocuklarını kuralları uydurmak için her anne baba bunu ister. Çünkü sosyal olarak bir sosyal baskı da vardır yani. Çünkü bizler anne baba olarak şunu isteriz Hande Hanım. Çocuğumuz üzerinden de övülmek isteriz. Yani deriz ki ya evet, ya ne kadar iyi bir çocuk, ne kadar iyi almış. Aslında o çocuğu överken biz de övülmüş oluyoruz yani Hande Hanım. Onun için anne babalar, ebeveynler genellikle çocuklarının dışarıya karşı gösterirken mümkün olunca yani o dışarıdaki şeyin de olumlu olmasını isterler. Yani onun için o eğitimleri verirken onlara dikkat ederler. İşte bunun için de bu baskı maalesef bazen kuralları uygulatırken eğer çocukla çatışırsa, ki tabii bu çok normal bir şey. Her çocuk böyle, biz şimdi sanıyoruz ki Hande Hanım, hat deyince hat olsun, höt deyince höt olsun. O da bir çocuk, o da bir yapısı var. Yani çatışma olacak tabii ki doğal. İşte bu çatışmada doğal olarak üstün taraf neresiyse orası baskı şey çıkıyor. Maalesef burada kırma dökme olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine ailenin eve giriş çıkış saatine karışmaması Hande Hanım. Bakın bu çok önemli bir husus. Yani saatlerce çocuk dışarıda Hande Hanım.
1: Ve sorgulanmıyor mesela.
0: Sorgulanmıyor. Bu durum da şuna sebebiyet veriyor. Zamanla çocuğun denetimi evden, bakın çok önemli, sokağa doğru kaymaya başlıyor. İşte sokak demezsek de biz şimdi bunu artık sokak olarak görmüyoruz. Ne olarak görüyoruz Hande Hanım? Dijital mecralar.
1: Tabii.
0: Çocuk 10 saat odasında ne yapıyor? Oyun oynuyor.
1: Ama olsun, evde hocam.
0: Evde ama farkında değiliz. Çocuğun kontrolü maalesef oraya geçmiş yani. O tehlikeli bir durum. Yine bakın, ailenin kimlerle arkadaşlık ettiğine karışmaması çocuğunun. Aman ha aman, ya benim çocuğum çok iyi, ben eğittim. İşte benim çocuğum çok akıllıdır, zekidir. Nerede nasıl hareket edeceğini bilir. Amenna, çok güzel özellikler. Ama ben işte arkadaşlıklara karışmam. İşte öyle bir şey sakın yapmayalım. Aman buna çok dikkat edelim. Hangi arkadaşlar ya, bu şöyle sabah akşam sorgulamak şeklinde değil ama şöyle olmalı ya, ben bu çocuğum nerede, işte burada hocamız var mesela, o örneği verir, işte oğlu arkadaşları da bir yerde oturacaklar mesela, izin verirler ama gidip yakın bir yerlerinde oturup İzlerler. Takip ederler mesela. Evet. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar ve bunu da hissettirirler sonrasında mesela, işte bak seni gördük, çok da iyi arkadaşlarımız falan, yani biz onu takip ediyor şeklinde değil de

0: Yani gözümüz senin üstünde, bunu hissettirmemiz lazım Hande Hanım. Yani bu çok önemli bir husus. Yani aktif takip dediğimiz şey bu. Yine bakın, anne babanın onunla hiç ilgilenmemiz. Yine ailesine ihmal edildiğini ya da kötü davranıldığını hissettiği durumların olması. Yani bu da şuna sebebiyet veriyor Hande Hanım. Anne babayla zamanla bağ kopmaya başlıyor çocukta. İşte bu bizim istemediğimiz bir şey. Yani bu eğer o bağ koparsa, o bağın kopması şuna sebebiyet veriyor. Bu sefer anne baba sosyalizasyon anlamdaki işlevini yitirmeye başlıyor. Fonksiyonunu yitirmeye başlıyor Hande Hanım. Yani çünkü bu bağlanmanın en önemli özelliği şu: toplumsal kural ve değerlerin, normların, ya yani biyopsikososyal iyilik halini sağlayacak diyelim, kuralların, değerlerin ve normların o kanal vasıtasıyla, yani o bağ orada bir kanal oluşturuyor. O kanal vasıtasıyla çocuğa geçmesini sağlıyor. Ama sen o bağı kaldırdığında, o bağ koptuğunda, o bağ kırıldığında artık geçmemeye başlıyor. Onun için son zamanlarda en çok duyduğumuz problem şu: ya biz çocukla çok çatışıyoruz. Çok çatışıyoruz. Çatışmanın sebebi işte bundan kaynaklanıyor. Bağ arada yavaş zayıflamış oluyor ya da kopmuş oluyor. Ondan sonra akabinde de ne oluyor maalesef? Akım olmamaya başlıyor. Bu akma da aynen şöyle düşünün. Yani belki bir fiziksel olay gibi aklımıza gelebilir ama ona benzer bir şekilde bunun sosyal ve manevi boyutu anlamında söylemek istiyorum. Yine bakın, anne baba ya da ailedeki yetişkinlerden bazılarının sigara, alkol veya başka maddeler kullanması sözü çok ciddi şekilde etkiliyor. Yine ailesinde suça karışmış kişilerin olması ve bu kişinin yaptığı şeylerde hep haklıymış gibi hareket etmesi. Ya ben yaptım, evet böyle yaparım, ben şöyle yaparım. Özellikle bazı diziler çok ciddi zarar verdi bu topluma Hande Hanım. İşte sonunu düşünen kahraman olamaz. İşte şöyle yapılamaz. Bu çocuklar bunlarla böyle, bakın o dizilerin olduğu günler okullardaki akran zorbalığı vakalarında artış olduğuna dair bir yerde bir haber de görmüştüm galiba. Hani bir akademik bilgi mi diyeyim, yanlış söylemek istemiyorum ama böyle durumlara sebebiyet veriyor bu durum. Bakıyor nerede zayıf var, o zayıfın üstüne çıkmaya çalışıyor çocuk. Niye? Çünkü suç, suçluluk, sertlik, erkeklik göstergesi olarak anlatıldığında, gösterildiğinde çocuk da tabii doğal olarak bunu öyle sanıyor. Bir iki laf sokmayla, bir iki şey yapmayla zorbalık yapıyor aslında ama kendince kendini ispat etmiş oluyor, kendini göstermiş oluyor. Halbuki çocuk zarar veriyor yani. Bakın yine ailenin sosyoekonomik problemlerinin maalesef şeye sebebiyet vermesi. İşte çocuktaki bazı hani sosyalizasyon süreçlerindeki eksikliklere sebebiyet vermesi. Yine anne babanın çocuk yetiştirme konusunda zorlanması. Yine aile üyelerinin birbirleriyle iletişimlerinin kötü olması. Bu da önemli bir durum. Yani anne baba arasındaki
1: ne kadar çok etken varmış sadece bir sosyalizasyon için.
0: Evet Hande Hanım. Yani bunlara böyle dikkat etmek gerekiyor. Titiz. Hani bakmak gerekiyor. Hani nasıl diyelim, kıldan ince kılıçtan keskin
1: evet.
0: Ediyoruz.
1: Evet kesinlikle.
0: Gözünü hocam. Korkutmak istemiyorum ama bunlar birazcık böyle bazı
1: ince konular.
0: Çalışarak dikkat edersek aslında çözülemeyecek konular değil. Bakın anne babanın birlikte yaşamaması, üvey ya da tek bir ebeveynle çocuğun büyümesi yine gözetim eksikliğine sebebiyet verebiliyor. Yine ailede kendini güvenli ve desteklenmiş hissettiği bir ortamın olmaması, özellikle evde aile içerisindeki mahremiyetin sağlanamamasından kaynaklanıyor. Eve giren çıkan çok rahat çıkıyor, her şey karışabiliyor. Evde bir mahrem ortam oluşmuyor. Bu çocuğun maalesef olumsuz etkilenmesine sebebiyet veriyor. Yine bakın anne baba veya bakım veren yetişkinlerin davranışlarını takip etmemesi çocuğun. Yine aileyle sağlıklı bir iletişimin olmaması, yine baktığımızda arkadaşlarının suç işlemeye yönlendirmesi, kötü örnek olması bunlardan bir tanesi. Bakın biraz da okul üzerinden baktığımda okul arkadaşları tarafından dışlanma ya da zorbalanmak ya da zorbalık yapmak da var. Yine okulu sevmemek ve okula gitmeyi isteksiz olmak. Yine bakın okulda veya çevresinde yeterince destek ve yardım görememek. Yine okulun güvenli olmayan bir bölgede bulunması bu çocuk tedirginliğe sebebiyet verebiliyor. Yani özellikle okullardaki güvenlik bu anlamda çok önemli. Yine okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki çatışma ve bu çatışmanın çocuklara yansıması, bu da çok kötü bir durum. Yani biz bunu şöyle anlatıyoruz Hande Hanım, pedagojide ya da eğitim bilimlerinde okul ikliminin bozukluğu diye olarak görüyoruz. Yani okul iklimindeki bozukluğu belirleyen temel unsur okul idaresi, öğretmen, veli ve çocuk arasındaki etkileşim bozukluğu.
1: Kesinlikle.
0: Evet, etkiliyor. Bunu etkiliyor. Yine yaşadığı çevrede suç, kavga, yasa dışı işlerin yaygın olması, şahit olmak yani. Adamızdaki bir cinayet vakasında çocuğun söylediğini söylüyorum Hande Hanım. Yani ben girmiştim görüşmeye. Çocuk şunu söylemişti. Yani bizim burada çok bu tarz vakalar oluyor.
1: Normalleştirme.
0: Evet.
1: Değil mi hocam? Evet, normalleştirmek evet. Yani. Normalleştirmek kötü olayları.
0: Bir de tehdit algısı farklılaşmış çocuğun yani. Ve bu tehdit algısını yanlış yorumlayarak, yani çarpıtarak, şimdi birazdan anlatacağım, o çarpıtmayla maalesef silahla yaşı küçük bir çocuk bir başkasına zarar vermiş. Yani bu önemli bir etken diye düşünüyorum. Yine arkadaşların genel olarak derslerinin kötü olması, kötü arkadaşlar, yani akademik başarının düşük olması, yine hayatında rehberlik eden, örnek aldığı bir yetişkinin olmaması. Hande Hanım, işte hani en başta söylemiştim, hatırlarsanız. Yine Hande Hanım, çok önemli problemlerden bir tanesi de benlik gelişim problemleri. Özellikle bunlar, benlik gelişimi özellikle sosyalizasyonda çok önemli bir husustur. Çünkü sosyalizasyonda çocuk sosyalize olurken biyopsikososyal anlamda yetkin ve yeterli hale gelmeye çalışır ki bu yetkin ve yeterlilik hani onun o sosyal ortamlarda sosyalleşmesini ve sosyal ilişkilere, sosyal münasebetlere girmesini sağlar.
1: Sağlıklı yani, münasebetler kurmasını
0: aynen,
1: sağlar.
0: Aynen, sağlıklı münasebetler kurmasını sağlar. Benlik şimdi bu şu anlamda önemli Hande Hanım. Benlik burada bizim özellikle isteklerimizle kurallar arasındaki dengeyi sağlamayı sağlaması açısından benlik gelişimi çok önemli. Bakın, insanların arkadaşlık kurmakta zorlandığını görüyoruz bu çocuklar. Yine sosyal ortamlarda kendilerini rahat hissedemiyorlar. Sosyal fobi dediğimiz şeyler. Yine toplumda hangi davranışların doğru olduğunu anlamakta zorlanabiliyorlar. Kurallar ve değerler anlamsız gelebiliyor. Yine güç kullanarak bazı şeylere sahip olmuş kişileri başarılı, itibarlı, saygın olarak görmek. Bu çocuklarda gördüğümüz problemlerden bir tanesi bu. Yine kendinden beklenenleri yerine getirmekte zorlanıyor bu çocuklar. Ondan sonra arkadaşları sık sık problem yaşıyor. Kendi kuralını koymaya çalışıyor, yapamayınca çatışma ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın, çok önemli problem Hande Hanım. Özellikle anne babalarımızın dikkat edeceği bir şey. Çocuk yanlış bir şey yapsa bile genellikle arkasında durmak.
1: Evet.
0: Ya, tabii ki çocuğumuzu destekleyeceğiz. Ama yanlış bir şey yaptığında da yanlış bir şeyini körüklememiz lazım. Bu çocukta pekişmesine sebebiyet verecek. Daha da çok yapmasına sebebiyet verecek. Burada önemli olan nokta o. Çok önemli bir şey. Yine bakın, çocuk doğruyla yanlış ayırt edemiyor. Bu ahlaki gelişimin önemli bir göstergesidir. Yani doğruyla yanlışı ayırt edemiyor. Yine bakın, dini ve ahlaki değerler yeterince üretilmemiş çocuğa. Özellikle dini ve ahlaki değerler derken kastım ahlak kuralları yani. Çünkü sosyalizasyonun temelinde ahlaki gelişim var. Bakın, yine bulunduğu grubun kurallarının toplum kurallarından daha önemli görünüyor. Sen şimdi böyle yaparsan doğal olarak ne yapıyorsun? Eğer o kurallar içerisinde bir kavga, dövüş, bilmem ne bir şey varsa, işte bir başkasının hakkını zorla almak varsa,
1: çiğneniyorsa kurallar.
0: Aynen öyle. Ve Hande Hanım, özellikle daha ciddi problemlerin daha ciddileştiğinin bir göstergesi de şu, bilişsel çarpıtmalar çocuklarda ortaya çıkmaya başlıyor. Bu tarz çocuklarda. Mesela bunlardan bir tanesi nedir bilişsel çarpıtmalardan? Kastım şu, özellikle yaptığı yanlış davranışın yanlışlığını kabul etmemek için kendince geliştirdiği bir takım, ne diyelim, söylemler, ifadeler, düşünme biçimleridir bunlar Hande Hanım. Mesela nedir bir tanesi? Yaptığım yanlışların, işte yanlış davranışların nedeni çoğunlukla çevrendeki insanların bana davranışlarıdır. Yani benim yüzümden değil, siz yaptırdınız bana bunu. Mesela. Yine bir tanesini söyleyeyim Hande Hanım. Birine zarar verdiysem bunu hak edecek bir şey yapmıştır yani.
1: Ben hak etmese zaten yapmazdım.
0: Yapmazdım. Bakın, yine benim yaptığım şeyleri çevremdeki pek çok kişi zaten yapıyor. Ben de yapmışım, ne olacak ki yani?
1: Suç hafifletme gözde.
0: Aynen. Bu işte özellikle kuralların benimsenmesini en çok etkileyen, olumsuz etkileyen durumlar Hande Hanım. Bakın mesela, bazen doğru olanı yapmak için kuralları çiğnemek gerekir gibi bir ifade. Bakın, toplum bana adil davranmadığı için bazı yanlışlara sürüklendim gibi bir ifade. Mesela o Batman Kara Şövalye'de çok önemli bir karakter var Hande Hanım. Joker karakteri. Evet. Özellikle o Joker'in orada bazı diyalogları var Hande Hanım. Ebeveynlere özellikle tavsiye ederim. Yani nasıl bu noktaya geldiğini gösteriyor. Çünkü diyor ki, toplum bana adil davranmadı.
1: Evet.
0: Ben de sizin başınıza bela oldum. Joker'in söylediği şey bu.
1: Yani aslında işte ben atıyorum şu dönem için söylüyorum. Ben zorbalandım. Ben de zorbalayacağım diye düşünülebilir.
0: Ya ben de onu yaparım o zaman. Kendimde o şeyi rahatlığı görüyorum. Bakın Hande Hanım, yine bir tane daha var. Yaptığım davranışların başkalarına verdiği zarar genellikle abartılıyor. Ben o kadar da abartılı bir şey yapmadım.
1: İşte normalleştirme, az önce de söylediğimiz şey hocam.
0: Evet Hande Hanım. Yani işte mesela benim yine baktığım bir vakaydı Hande Hanım. Sokaktaki arabaların lastikleri kesilmiş. Fail yakalandı. 13 yaşında bir erkek çocuğu.
1: Neden yaptı?
0: Evet, konuştuk. Ya ne oldu, hani niye böyle bir şey gerektirdin? Hani
1: sebep.
0: Evet. Dedi ki bize, ya ne olacak ki dedi, zaten zengin insanlar yeniden
1: sosyal statü.
0: Bu bizim için tehlikeli bir ifade. Çünkü belli bir merhaleye geldiğini gösteriyor suçta. Artık çarpmış. Çünkü Hande Hanım, geçen günkü toplantıda da söylemiştim. Suçta iki tane önemli merhale var Hande Hanım. Birincisi şu. Öncelikle suçun tekniğini öğrenmektir yani. Çünkü hiçbir zaman hiçbir kimse doğuştan suçlu doğmaz. Bu bizim dinimize de böyledir. Suçlu olarak suçu bilir şekilde doğmaz. Çevreyle birlikte etkilenir. Bazı yatkınlıkları vardır, tetiklenir falan. Bu şekliyle olur. Yani sosyal öğrenmeyle, taklitle bir şekilde insan öğrenir. Birinci merhale budur suçta. Suçta ikinci merhale ve en tehlikelisi şudur Hande Hanım. Bir kişiye zarar verdiğinde, bir kişinin hakkını aldığında, ne bileyim işte hırsızlık yaptığında, malını çaldığında ortaya çıkan, bu insan olarak hepimizde vardır, beşeri bir özelliktir, vicdani bir rahatsızlık ortaya çıkar Hande Hanım. Kişi eğer o vicdani rahatsızlığın üstesinden gelmeyi de öğrendiyse, işte bu tehlikeli bir durum.
1: Çok
0: Hande.
1: Tehlikeli. Çok ondan başka sonra, bir yere çok tehlikeli evet, bir boyuta geçmiş oluyor.
0: Aynen öyle. Ondan sonra artık kontrol ortadan kalkıyor ve son kez şunu söylüyorum Hande Hanım. Özellikle işte bu bilişsel çarpıtmalarda, işte bu anlatmış olduğum şeylerde genel olarak toparlarsak, eğer biz anne babalar olarak çocuklarımızdaki bu problemleri fark edip de özellikle okuldaki rehberlik servisiyle, rehberlik araştırma servisleriyle, yine çocuk ve ergen psikiyatri servisleriyle diyalog içerisinde olarak çocuğunla ilgili ne yapabilirim, nasıl yapabilirim ve özellikle takip ve denetimi arttırabilirsek, bu olayların hepsinin, yani bu anlatmış olduğum problemlerin hepsinin çözülebildiğinde gördüğümüzü söyleyebilirim Hande Hanım.
1: O doğru iletişim.
0: Doğru iletişim, özellikle sağlıklı bağ kurmak. Çocuğumuzla günde 10 dakikada olsa, bakın 15 dakikada olsa, ona zaman ayırarak birlikte bir etkinlik yapmak, takip etmek, zamanla o çocuğun bir bağ kurmasına ve özellikle çocuk üzerindeki denetimizi atmasını sağlamış olacak anlarım. Bu anlamda çok
1: göz
0: önemli.
1: Göz göze iletişim çok önemli hocam. Şimdi bazen düşünüyorum da anne babalar çocuklarının gözlerine bakmadan sırtları dönük bir şekilde bir şeyler söylüyorlar ve bir şeyler yapmalarını evet, istiyorlar. Evet, yani evet, bu nereden çeksen aslında çok uzunca konuşacağımız bir konu ama süremizin evet, sonuna geldik.
0: Evet evet Hande Hanım, teşekkür ederim.
1: Ebeveynler kısmının daha geniş bir şekilde isterseniz sonraki programlarımızda da konuşabiliriz, açabiliriz. Çok daha sıkı olur hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık diyelim. Her zaman bekleriz hocam programımıza. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş bizlerle birlikteydi. Noktalıyoruz programımızı. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
2: Geldim dinlesin, bu sesi dinlesin, ben seninle Türkiye.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Konlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Yeni haftaya gündeme hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 15'i gösterirken bugün de 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Sıcak gelişmeler de burada olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı'nın açılış töreninde konuşmuştu geçtiğimiz saatte. Onunla ilgili sözlerini sizlerle paylaşalım. 230 gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlara, emeği geçenlere şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum dedi. Aynı zamanda Türkiye 100 yılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, inancımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz dedi. Aynı zamanda Ankara Havalimanı ile başkente yeni bir proje kazandırmakta kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen de uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olarak havalimanımızın yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ihya edilmiş oldu dedi. Aynı zamanda yine Ankara Havalimanı'nın genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli resmi uçuşlara da hazır hale getirildiğini ifade etti ve 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Beraberiz.
1: Sizlerin vasıtasıyla başkent
0: Tabii bir taraftan da durulmayan, suların durulmadığı savaştan bahsediyoruz. Her gün orada da farklı bilgiler, farklı yenilikler var, farklı gelişmeler var. Elbette hafta sonundan bu yana da yine köprünün altından çok sular aktı diyebiliriz tabiri caizse. Peki son durum ne? Hafta sonu neler yaşandı? Şu dakikaya kadar gelişmeler nedir? ABD, İran, İsrail savaşında bir anlaşma var mı? Umut kapıları var mı? Gelin ona hep birlikte bakmış olalım. Evet, ABD-İran taslak antlaşması artık yapılacak ve bu taslak anlaşmanın da değerli izleyenler çeşitli kararları var. O kararlardan bir tanesi Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkesin uygulanması lazım. Çünkü biliyorsunuz İsrail Lübnan'a ateşkes uygulansa dahi saldırmaya devam ediyor her noktada yaptığı gibi. ABD'nin İran'ın işlerine karışmama taahhüdünün olması gerekiyor. Ablukanın sona ermesi ve Hürmüz'ün yeniden artık açılması konuşuluyor. ABD ordusunun İran'ı çevreleyen bölgelerden çekilmesi, İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü yinelemesi, petrolle ilgili yaptırımların askıya alınması. Şimdi bu önemli konular özellikle taslak anlaşmanın metninin içerisinde gizli. ABD ve İran arasında bu taslak çalışması okeylendi mi? Daha net değil ama o taslak çalışmasında öne çıkan bazı başlıklar daha var. Müzakere süresince yeni yaptırımlar asla ve kati surette uygulanmayacak. Dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlıkları serbest bırakılacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak ve son olarak füze programları da müzakerelerin dışında kalacak. Bu taslak metne baktığımız zaman İran'ın daha çok korunduğunu görmemiz mümkün. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri de İsrail ile ilgili bir türlü gerginliğin olduğu bu dönemde İran'ın eli ciddi anlamda kuvvetlenmiş durumda. Bu taslak metin gerçeğe ne zaman dönüşür, anlaşma ne zaman imzalanır? Elbette tüm dünya merakla bu konuyu bekliyor. Haberini verelim şimdi de. İran'la ABD tarihi anlaşmaya vardı diyoruz şimdilik. Dünya derin bir oh çekti. Küresel petrol fiyatları ise bir gecede 120 dolardan 83 dolarlara düşmüş durumda. Beyaz Saray'dan barış anlaşması imzalandığına dair geleneksel beyaz duman yükseldi. İran basını ise anlaşma maddelerini yayınladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı kalıcı olarak bitiren nihai anlaşmaya vardı. Dünya rahat bir nefes aldı. Rekor seviyedeki petrol fiyatları bir gecede düştü. Anlaşma maddeleri İran zafer kazandı dedirtti. Tarihi duyuruyu önce arabulucu Pakistan yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Şerif anlaşmaya varılmasında Türkiye'nin vizyoner liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi. Katar ve Suudi Arabistan'a da çabalarından ötürü teşekkür etti. Şerif'in açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi. Bu Beyaz Saray geleneklerine göre yeni bir barış anlaşmasının imzalandığı anlamına geliyordu. Takip eden saatlerde ABD Başkanı Donald Trump beklenen paylaşımı yaptı. ABD Başkanı bu büyük anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecektir dedi. Bölge liderleri ilk kez kendilerine gerçek barışı sağlayacak bir başkan buldular ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Cuma gününden itibaren Hürmüz'ün açılacağı ve yeniden petrol akacağı müjdesini de verdi. İran cephesinde ise anlaşma öncesi bölünme yerini memnuniyete bıraktı. Anlaşma yapıldığına dair ilk duyuruyu İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi yaptı. Konsey açıklamasına ABD ve İsrail'in planlarını boşa çıkarttıklarını belirterek başladı. Ayrıca anlaşmaya İran dini liderliğinin onayıyla varıldığı ifade edildi. Hürmüz ablukasının kaldırılacağı vurgulandı. Ardından İran basını anlaşma maddelerini yayımladı. Yarı resmi Meir Haber Ajansı'na göre 14 maddelik anlaşmanın en önemli maddeleri şöyle. Lübnan dahil tüm cephelerde savaş kalıcı olarak durdurulacak. ABD İran'ın iç işlerine karışmayacak. İran'ın egemenliğine saygı duyacak. ABD Hürmüz ablukasını 30 gün içinde kaldıracak. İran kendi düzenlemeleri çerçevesinde Hürmüz'ü açacak. ABD İran'ı çevreleyen bölgelerden kuvvetlerini çekecek. ABD, İran'a petrol yaptırımlarını kaldıracak. İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonunu serbest bırakacak. ABD ve müttefikleri İran'a 300 milyar dolarlık yeniden inşa planı sunacak. Nükleer konuda nihai anlaşma için 60 günlük süre tanınacak. İran nükleer silah üretmeyecek. İran'ın füze programı ve Şii gruplara desteği ise kesin olarak müzakere dışı bırakılacak. Bu son derece kritik maddeler İran'daki bölünmeyi sona erdirerek zafer havası estirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İran'da müzakere heyetini vatan haini olmakla suçlayanlara ateş püskürdü. Pezeşkiyan ulusal çıkarları ve ülkenin onurunu korumaya amaçlayan kişilerin vatan haini gibi etiketlerle karşılaşmaları üzücüdür. Yasalara dayalı görevleri olan kişileri yıkmak adaletten ve erkeklikten uzaktır dedi. Bundan sonraki sürecin ABD ve İran'daki iç kamuoyu tepkilerine göre şekillenmesi bekleniyor.
0: Elbette ki. Dünya barış istiyor, herkes barış istiyor ama bir şekilde buralara çok önceden de gelinmişti. Bir yerlerde bir şeyler olup tekrar bozuluyor. İnşallah bozulmasın diyoruz. Tek temennimiz bu. Neden? En çok etkilenen neresi? Ekonomi. Ekonomiyle ilgili ciddi sıkıntılar oluşuyor. Bakın o anlaşma kararının barışa giden yolda artık son virajın artık ışığın görünmesinin ardından piyasalarda neler oldu, neler yaşandı? Gelin ona hep birlikte bakmış olalım. Evet, bölgesel istikrara yönelik önemli bir adım atıldıktan sonra gerginliğin azaltılması ve piyasalara olumlu şekilde yansıdığını ifade edebiliriz. Piyasalarda artık olumlu bir hava var. Altın fiyatlarında %2 oranında şu an itibariyle bir artış görüldü. Hemen o barış anlaşmasının sinyallerinin verilmesinin ardından. Ons altın 4314 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gümüşün gramı ise %3'lere yakın bir artışla 104.1595 lira seviyesine gelmiş durumda. Ons gümüş %2.91 artışla 69.9596'lara kadar gelmiş durumda. Kripto para piyasasında hareketlilik yaşandı. Bitcoin biliyorsunuz günlerdir, aylardır çakılıyordu. Elbette bu işin içerisinde savaş da var diyorduk hep sizlere. O da %2.32 artışla. Elbette yeterli değil ama 65.852 dolar seviyelerine kadar gelmiş durumda. Ya petrol? Petrolde olumlu yansımalar devam ediyor mu, ona bakalım. Savaştan önce Brent petrolün varili 70 dolardan işlem geliyordu. Yani savaş başlamadan önce 70 dolarlardaydı diyebiliriz. Çatışmalar sırasında o 120 dolarlara kadar yükseldi. Neredeyse %100 bir artış gördük oralarda. Barış havasıyla şu an itibariyle eski yeri değil ama onun biraz üzerinde, yani %20 küsür üzerinde 82.50 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görmüş durumda. Brent petrolün varil fiyatı bugün %4.34 düşüşte 83.54 dolarlara kadar geldi. Savaş başladığında 70 dolardı, 120 dolarlara kadar çıktı 3 ay içerisinde. Şu an itibariyle 83 dolarlara geriledi. İnşallah 70 dolar seviyelerini de görecek diyebiliriz.
3: Haber.
4: Hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-28, Ankara 14-28, İzmir 20-33, Bursa 19-30, Konya 14-29, Afyon 12-27, Denizli 18-33, Antalya 22-30, Adana 22-33, Zonguldak 19-24, Samsun 18-25, Trabzon 14-26, Kayseri 13-26, Erzurum 9-22, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 19-33 ve Şanlıurfa 21-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Daren'de Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Taha-yı Hakkari rahmetullahi aleyh. Söz dinleyen kazanır. Taha-yı Hakkari ki ilim ehli büyük zat. Bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat. Söz dinleyen kazanır. Kaybeder dinlemeyen. Bu yolda yükselemez hemen peki demeyen. Bir sözün dinlenmesi, kabul görmesi için İhlasla söylenmesi lazım gelir o işin. Onu dinleyenler de dinler ise ihlasla, o itibar görür ve havada kalmaz asla. Bu dinin temeli de ilim, amel ve ihlas. İhlassız amellerden fayda hasıl olmaz. Şeytan da alim idi. İhlası yoktu fakat, huzuru ilahiden bu yüzden olundu tart. Bir günde buyurdu ki yine bazı gençlere, asla zamanınızı geçirmeyin boş yere. Bir araya gelince okuyun, sohbet edin, ihlası arttırmaya sayu gayret gösterin. Dedikodu ve gıybet öldürücü zehirdir. Bu derde yakalanan helâke sürüklenir. Günahınızı değil, arttırın ecrinizi. Zira dine tam uymak kurtarır ancak sizi. Bu dünya bitecektir, belki de biraz sonra. Kaç kişi kurtulur ki bir deprem olsa zira? Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir gerçek. Zira dünya hayaldir. Bir gün sona erecek. Bu hayale bakıp da aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Peygamber Efendimiz hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Eyvah der çoğu insan uyanınca ne var ki, İş bitmiş, olan olmuş, çaresi bulunmaz ki. Ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de, pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde. Hak Teâlâ bizlere bahşetmiş türlü nimet. Dünyada imtihana tabiiz bizler elbet. Hep günah işlemekle harcanırsa bu ömür, bulunur mu mahşerde bir bahane ve özür? Bir günde buyurdu ki, din rehbersiz olamaz. Yani rehber olmadan kurtuluş mümkün olmaz. Rehber gemi gibidir. Kim binerse kurtulur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Bir rehbere ihtiyaç duymazsa biri eğer, o koca okyanusu yüzerek geçmek ister. Sonunda mağlup olur. O korkunç dalgalara, tez zamanda boğulup yem olur balıklara. Halbuki gemi hazır, binmiş olsa gemiye, kolayca vasıl olur rızayı ilahiye. Bu yolda rehber, delil, İslam alimleridir. O yüksek insanlara tabi olmak gerekir. İslam alimlerine kim tabi olur ise, dünya ve ahirette rahat eder o kimse. Olsa gemiye, kolayca vasıl olur rızayı ilahiye. Bu yolda rehber, delil, İslam alimleridir. O yüksek insanlara tabi olmak gerekir.
İslam alimlerine kim tabi olur ise, dünya ve ahirette rahat eder o kimse.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Evliya Kiram'dan olan Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyururlar ki, ilmi ile amil olan alimler Müslümanlara analarından, babalarından daha şefkatli, daha merhametlidirler. Çünkü onlar insanın ahiretini kurtarıp cehenneme gitmemelerini temin ederler. Ana baba ise insana ancak dünya ateşinden ve felaketinden koruyabilir buyuruyor Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
2: İyi günler hocam, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Hocam, üç tane sorum vardı. Bir tanesi, 13 yaşında bir yeğenim var. Son zamanlarda satranca merak sardı. Turnuvalara vesaire de katılmaya başladı ama derslerini ya da günlük işlerini aksatmıyor. Yani tüm vaktini buna harcamıyor. Fakat ablam satranç oynayanın namazının bile kabul olmayacağı hakkında bir şeyler duymuş. Biz de dinimiz İslam'dan bir araştırdık. Orada da Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Çok sert ve net. Yani bunun hakkında bir açıklama yapar mısınız? Eniştem de dini olarak biraz zayıf bir insan. Yani kendi kendine yorum yapabilir bununla alakalı. Hani yeğenimi nasıl uzaklaştırmalıyız? Nasıl yol izlemeliyiz?
1: Peki efendim.
2: Bir tanesi hocam, bir tarihçiden himaye nikahı diye bir şey duydum. Peygamber Efendimiz ve padişahlar...
3: Ne nikahı?
2: Himaye nikahı. Peygamber Efendimiz ve padişahlar bu nikahı kıymışlar. Hani dinimizde erkeğin 4 nikah hakkı varken 4'ten fazla nikahlanmalarının sebebi bu himaye nikahıymış. Yani böyle bir şey var mı? Yoksa da bu nikahların sebebi nedir? Hani fazla olmasının.
1: Peki efendim.
2: Son bir sorum da hocam, hayızlı kadının hani gezmek için gittiği, bir daha çok zor bir zamanda gideceği şehirdeki işte türbeleri ve camileri gezmesi uygun mudur? Hani o güne denk gelmiştir. Bu muydu hocam?
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler.
2: Çok sağ olun, hayırlı günler, kolay gelsin.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: İyi günler efendim, kolay gelsin.
0: Sağ olun, buyurun.
4: Kendine ve İslam ahlimine bir dua istiyorum efendim.
1: Rabbim hidayet versin, anlayışımızı artırsın, doğru yolda bulundursun, ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin, son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin. Teşekkür ederim. Hocam, benim 3 tane bir sorum var. Birinci sorum şu efendim. Bacanağımın torun kızını oğluma alabilir miyim? Bacanağımın torun kızını oğluma alabilir miyim? İkinci sorum da efendim, bu hesap sormak Allah'a mahsustur. Yani duyduk onu, bir hani bir açıklamalı bir şekilde istiyorum, öğrenmek istiyorum. Üçüncü sorum da, bu terlikler ters durun kalınca veya ayakkabılar işte evden bir ölü çıkıyormuş.
1: Allah Allah.
4: Yani ben de akıl erdiremedim. Yani hep böyle gözümüz terlikte, ayakkabıda hemen bir çevirelim. Aman bir şey olmasın gibilerinden hep böyle. Titrez bir şey yani, ben böyle şey inanmıyorum. Evdeki hanımlar böyle çok böyle şey titizler bu konuda. Hani ben dert oldu, dedim onu bir soracağım. Çok teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı, teşekkür ederim.
4: Ellerini
1: öperim
4: hocam.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
4: Saygılar
0: sunarım. Yarın Hicri yeni yıl başlıyor. Bu akşam da Hicri yılbaşı gecesi.
1: Evet. Bu gece Hicri yılbaşı gecesi. Yarın da Hicri yeni yılın ilk günü. Tabii dinleyicilerimizden efendim oruç tutulur mu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri tek olarak oruç tutmanın herhangi bir mahsuru yok dinimizden. Cuma günü, Hanefi mezhebinde tek olarak, sadece Cuma günü tek olarak oruç tutmak müstahaptır veya mekruhtur ifadesi geçiyor. Hanefi mezhebinin usul kaidesine göre bir konu hakkında hem müstahap veya hem sünnet, hem bidat, hem müstahap, hem mekruh denilmişse o işi yapmamak evladır. Cumartesi günü tek olarak oruç tutmak mekruhtur. O açıkça bildirilmiş. Dolayısıyla pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bu günler tek olarak oruç tutulabilir.
0: Muharrem ayına girdik aynı zamanda. Muharrem'de oruç tutmak
1: Muharrem ayının içerisinde oruç tutmak bilhassa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10. gün Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdukları zaman bakmış oradaki Muharrem'in 10'una isabet ediyor. Oradaki Aşure. Yahudi cemaati Aşure günü oruç tutuyor. Peygamber Efendimiz soruyor Yahudiler diye için oruç tutuyorsunuz. Diyorlar ki bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden bugün kurtuldu. Dolayısıyla biz o günü iade etmek için oruç tutuyoruz. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki Musa Aleyhisselam benim karındaşımdır. Ben ona sizden daha yakınım. Eshab-ı kirama dönüyor, siz de oruç tutun Muharrem'in 10. günü. Ama bunlar gibi tek değil. Ya Muharrem'in 9. 10. günü veya 10. 11. günü. Yahut da durumu müsait olanlar Muharrem'in 9'u, 10'u, 11. günleri oruç tutabilir. Bir de şimdi bu gece mesela Hicri yılbaşı gecesi ya. Genellikle yılbaşı deyince bu patlasın çal oynasın. Sazlar, cümbüşler falan filan. Pelek'ten bir gece çaldık falan filan diyorlar.
0: Miladi yılbaşında özellikle.
1: Miladi yılbaşında yapıyorlar bunu. Tabii onun tesiri sebebiyle mesela çocuklara iyi anlatılmamışsa, kitap okunmamışsa Hicri yılbaşında da yılbaşı işte ya falan. Hani doğum günlerinde de falan yapıyorlar ya. Pelek'ten bir gece çalıverelim ne olacakmış falan deniyor. Halbuki oturup düşünmek gerekir. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki yani hatta buraya geçmeden önce bize en yakın zamanda yaşayan ve kitaplarından nakil yaptığımız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte Emir abiler ki damatlarıydı aynı evde oturuyorlardı Fatih'te. Siz de biliyorsunuz Fatih'te oturduğunuz zaman gazetede o gün Cağaloğlu'da olup bitenleri Emir abiler eve gelince hocamıza arz ediyorlar. Arz ettikten sonra ya kardeşim buyuruyorlar. Ömrümüzden bir gün daha eksildi ve kabre bir gün daha yaklaştık. Cevap bu. Tabi biz bunu işittikten sonra zamanla tekrar edince insanın kalbine yavaş yavaş sızmaya bu söz girmeye başlıyor. Yani kalbe ne kadar girerse tesiri de o nispetle fazla olur. Onun için mesela doğum günleri, yılbaşı, bayram günleri falan geldiği zaman bilhassa hicri yılbaşı veya doğum günlerinde böyle neşelenme durumu oluyor. Ne bileyim eğlenceler tertip ediliyor herkes kendine göre. Tam Müslüman da eğlence yapabilir. Haram girmeme kaydı şartıyla o yasak edilmemiş. Ama hiç kimsenin hatırına gelmiyor Mustafa Bey. Çünkü anlatılmıyor, kitap da okunmuyor. Ne gelmiyor hatıra? Ya bir arkadaşlar bak hicri 1447 bitti 1448'e giriyoruz değil mi? Ne oldu? Ömründen bir sene gitti ya. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh buyurduğuna göre bir sene daha kabre yaklaştım. Peki geçtiğimiz Berat Kandili'nde ya yazıldıysa oraya yazıldıysa çıkmaz o.
0: Ölenler listesine.
1: Ölenler listesine yazıldıysa bu sene içerisinde muhakkak yolcuyuz demektir bu. Şu veya bu. Efendim işte ben kendime çok dikkat ettim, sıkıntıma dikkat ettim, hastalanmıyor falan. Ya geç onların hepsini. Onların hepsini geç. Allah-u Teala ezelde, takdir etmiş. Efendim ben yolda yürürken falan çok dikkat ediyorum. Geç onu. Dikkat edeceksin, sebebi yapışacaksın. Tamam. Ama ecelin düşüp de başını taşa vurarak, efendim beyin kanaması şeklindeyse, çok dikkatli, çok dikkatliyken bir şey olur, tökezlersin, küt diye gidersin, vah vah vah vah, tüh tüh tüh tüh. Osman Ünlü beyin kanamasından ölmüş. Osman Ünlü beyin kanamasından ölmedi. Beyin kanaması Osman Ünlü'yü öldürmedi. Ya Allah-u Teala öldürdü. Çünkü Azrail Aleyhisselam arz ediyor, ya Rabbi diyor, bana bu gözleri, vazifeyi verdin. Ama diyor, bu kadar insan gelecek, bu insandan önce senin peygamberlerin var, evliyan var, sevgili kulların var. Ya bunların mesela öyle ki benim elimde liste var. Bu sevgili kuluyun oğlunu ondan önce ruhunu almam lazım. Ya bana beddua ederse. Sen üzülme buyuruyor. Ben öyle sebepler yarattım ki seni hiç hatırlarına getirmeyecek. Ya bak bunu anlatıyoruz Mustafa Bey. Anlattığımız halde. Aa Mustafa Bey ya. Sen biliyordun işte amcan neden öldüydü? Hiç canı sıkılmış ölmek istemiş ölüvermiş. Eceli geldi. Bu değişmiyor. Ya hani zaman zaman radyoda anlatıyoruz ya, abi şey diğer zamanlarda radyoda naklediyoruz ya, o mesela çok çarpıcı bir misal. Amerika'da bir doktor, hakikaten adam yani mesleğini iyi biliyor. Nelerin kanseri tetiklediğini adam araştırmış. Bütün bu araştırmaların neticesinde, hareketlerinde, davranışlarında ve yiyeceklerinde adam sebebe yapışmış. Sebepler tamam, Allah-u Teala sebepler altında yaratır da, o sebeplere güç ve kuvvet veren de odur. İlaca tesir gücü veren de odur. Adam ona göre hayatını dizayn etmiş, fakat kanserden öldü. Mani olamadı buna. Benim hatırıma geliyor yani, dinleyicilerimiz de şey yapsınlar, demin haberlerde vardı falan, işte Ankara'ya çok kar şey yağmış, kar
0: dolu,
1: dolu yağmış, yağmur yağmış falan, sürüklemiş, bilmem ne olmuş. Mesela birisi konuşuyor, diyor ki ben diyor ömrümde böyle bir şey görmedim falan. Ya ben hani kardeşlerimle şey yaptım mı geçen hafta, işte cuma günü şeyler, o alt geçitler çok biz battı çıktı diyordu Konya'da da. Oralar falan su dolmuş, bir yeğenim diyor, dayı diyor, botlarla geçti. Yani
0: Konya'ya deniz geldi.
1: Ya şimdi böyle durumlarda mesela haberlerde bakıyorum. Şey söyleyiver. Sel geliyor. Ya ona bakarken Allah-u Teala'nın kudreti hatırıma geliyor. Nasıl durursun bunun önüne? Ya sele de gerek yok. Biz geçen hafta işte Van ondan sonra Şemdinli işte Nehri'ye gittik. Arbas'a gittik. Hizan'a gittik. Arbas'ta o müthişti. Dağın altından geliyoruz. Ondan sonra bir de yan tarafından geliyor. İkisi bir birleşiyor. Su. Tam da zamanı. Karlar eriyor ya. Ama berrak su. Ya baktıkça dediler ki işte bir arkadaş gelmiş 16-17 yaşında çocuğu böyle şey yaparken nasıl olduysa küt diye çaya düşmüş. Cesedini çıkarmışlar. Cesedini çıkarmış.
0: Almış götürmüş.
1: Ya sel değil bu. Öyle bir akışı var ki, bir de böyle akıntı şey.
0: Altta meyilli.
1: Meyilli. Yani vurdu muydu ya? Hani derler ya, vurdum mu aynı şekilde ben adamı, ben ilk seksiyon satırı. Ya vurdum mu gidiyorsun? Ya Allah-u Teala hani derler ya, Allah-u Teala sopası yok. Sebep yaratmış işte, daha su. Ezelde öyle takdir edilmiş, suya düştü. Bazısı kurtulur, bazısı kurtulamaz. Eceli geldiyse kurtulamaz. Dolayısıyla şey itibariyle böyle mübarek gecelerde, mübarek günlerde, ya benim ömrümden bir gün daha gitti, bir sene daha gitti, bunun muhasebesini yapayım mı? Artılarım eksilerim ne? Ya şu kitapları okuyayım da ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Tövbe edeyim, istiğfarımı arttırayım, ibadetlerimi aynı yapayım. Kazaya kalan namaz borçlarım, kazaya kalan oruç borçlarım, vaktiyle veremediğim zekat borçlarım, usur borçlarım, sadaka-i fıtır, kurban borçlarım varsa bunları hesap edeyim diye bir muhasebesini yapmamız lazım. Şimdi yayına gereken şiirlerle menkubelerde Taha-i Hakkari Hazretleri, Nehri de metfun bu zat. Orada üç büyük aynı yerde metfunlar. Amcası Seyit Abdullah, sonra kardeşi var Seyit Salih, Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri. Taha-i Hakkari diye biliniyor da Nehri aslında, Şemdinli. Taha-i Şemdinli, herhalde orası Hakkari'ye bağlı ki evet. Taha-i Hakkari deniyor. Üç aynı yerde ama bulunduğu coğrafya acayip bir şey işte. Moğollardan onların dedeleri şeyleri kurtulmak için oralara gelmiş. Hakikaten yaya atla falan inmek mümkün değil. Şimdi mesela dağları böyle dolana dolana biz arabayla inerken 3-4 defa araba durdu. Baratalar böyle şey koku yayıyordu. Durduk, dinlendik, şey yaptık, ondan sonra indik. Mümkün değil yani. Hatta onların dedelerinden işte şeyin Hülagu'nun, o Moğolların Kazan Han dedikleri bir adam, Müslüman olmuş falan, han olmuş bu evladı Resul, o zamanki cetlerinden, ona demiş ki dilediğiniz yeri size aynı şekilde şey yapayım, toprak vereyim. O da işte Hakkari civarı, o nehri oraları istemiş. Ve o demiş dağlık orası. Demiş size güven olmaz ki. Oralarda Moğolların at oynatması gitmesi mümkün değil. Hepsi telef olur. Girdikleri zaman o coğrafyaya mümkün değil. Dolayısıyla şimdi yayına girerken Taha-i Hakkari Hazretleri'nin hayatından ve sözlerinden bahsediliyordu. O da bir şey benim dikkatimi çekti. Bu zat buyuruyor ki, yani bir sözü kabul etmek için söyleyen ihlasla söylüyorsa, dinleyen de bunu ihlasla dinliyorsa, Ve netice itibariyle ondan sonra da anlatıyor. Hakiki rehberler bunlar. Okyanustan geçiyorsun. Yüzmede bilmiyorsun. Bilsen ne olacaksın? Kayığın var. Kayıkla okyanusu geçemeyeceksin. Yani balıklara yem olursun deniyor. Dolayısıyla söz ağızdan çıkarken ihlasla. Dinleyen de bunu ihlasla dinlerse o katte tesir meydana getirir. Şimdi mesela Diyaneti var, ilahiyatı var, İmmati var, Kur'an kursu var. Dini yayın yapan birçok radyosu var ondan sonra Türkiye'de. İnsanlar dinsiz olmaya devam ediyor. O zaman efendim işte insanlar bozuldu. Peki din adamı olarak sen bozulmadın mı arkadaş? Değil mi? Bozulmadın mı? Bozuldun. Hatta kitaplarda böylelerine buyuruyor ki katı tarih. Ne demek o? Yol kesen eşkıya demektir. Ahirete giden yolda eşkıyalık yapıyorsun demektir. Eşkıyalık yapıyorsun demektir. Dolayısıyla mesela böyle mübarek gecelerde Hicri yılbaşı gecesi, Aşure gecesinde falan ya elini aç da ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Altyapım yok. Herkes benim yoğurdum tatlı diyor. İşte şu oluyor, bu oluyor falan filan neyse hiç olmazsa sen elini aç. Sen de Allah-u Teala'nın kulusun. Seni de yaratan Cenab-ı Hak. Sahibin Cenab-ı Hak. Sahibine dön. Elini aç. Samimiyetle de ki ya Rabbi ben kim haklı kim haksız bilmiyorum. Ayırt da edemiyorum. Ama ben senin rızana kavuşmak istiyorum. Senin razı olduğun, beğendiğin yer olan cennete gitmek istiyorum. Bana doğru rehber, doğru kitap, doğru insan çıkar karşıma. Eğer samimiysen, ihlasla söylüyorsan vallahi de, billahi de, tallahi de Allah-u Teala çıkarır. Efendim ben işte dağ başındayım. İsterse Everest'in tepesinde ol. İster Sahra Çölü'nün ortasında ol. İster okyanusun ortasında ol. Fark etmez bu. Allah-u Teala kaderi mutlaktır. Dolayısıyla efendim neler okuyalım? Hani şimdi geçiyor sosyal. Şunu okudun mu bütün gün cennete uçuruyor. Adamın itikadı bozuk ya. Bir defa değil bin defa okusun. Hani Aziz Mahmud Tahir Hazretleri'nden işte ağaç yaprağının altın olma duasını okuyor da ben diyor 100 defa okudum bir şey olmadı diyor. Asma yaprağı okumuştunuz ama diyor çınar yaprağını da okudum, asma yaprağını da okudum.
0: Okuduğunuz altın oldu, ben okudum hiçbir şey olmadı.
1: Bir şey olmadı. Yavrum buyuruyor dua aynı dua ama ağız aynı değil. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri bunları bildiriyor. Bunları bildiriyor. Sende ihlas var mı yok mu? Şimdi mesela gelen suallere bakıyoruz. Şöyle yapsam kurtarır mı? Böyle yapsam kurtarır mı? Kurtarır mı derdinde? Yani öyle bir noktaya gelecek ki efendim işte ben eteğimi şu kadar kısaltsam olur mu? Bu kadar kısaltsam sonra şort giysem olur mu? Şort çıkarsam olur mu? Yani halim varsa görürüm. Tamam mı? Emirler böyle. Bu zaman işte bu zaman yok. Zaman aynı zaman. Sen bozuluyorsun. Samimi değilsin. Samimi değilsin. Peki bu samimiyeti nasıl elde edeceksin? İşte Taha Yakkari Hazretleri buyurdu. Söyleyen ve yazan ihlasla söylemiş ve yazmışsa. Hüseyin Elm Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitapların hepsi nakildir. İhlasla yazılmıştır. Hatta hocası, üstadı Seyit...

0: Edemezsin. Ha işte bu gece de Hicri yeni yıl gecesi. O da bir muhasebeni yap. Ben kurtulacak mıyım, kurtulmayacak mıyım? Neredeyim, neredeyim, nasıl olacağım? Bunu aynı şekilde idrak etmemiz gerekir. Efendim, Cenab-ı Hak hayırlı eylesin. Büyüklerimizin de, bizi dinleyen dinleyicilerimizin de, bütün alim-i İslam'ın da Hicri yeni yıl hayırlı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. İnşallah Teala. Mesela biz bir arkadaşlar grubu olarak böyle mübarek geceleri, mübarek günleri vesile ederek kitap dağıtıyoruz. Efendim ya okumazlarsa? Ya Mustafa Bey, senelerde ikimiz de aynı şekilde baş başa stüdyodayız. Dinliyorlar mı, dinlemiyor mu? Bilmiyorum. Efendim dinleyenlerden bazıları sövüyor. Bazıları da seviyor. Valla söven de olacak, seven de olacak. Şimdi söven olmazsa olmaz. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir gün böyle çok neşelenmişler. Hemen abilerden dinlemiştim. Kardeşim buyurmuşlar. Bugüne kadar biz kitap yaydık, dağıttık ama demiş hiç tenkit eden, muhalefet eden çıkmadı. Korktum buyurmuşlar. Biz yanlış yolda mıyız yoksa diye. Yani bu bizi tenkit edenler çıkınca, muhalefet edenler çıkınca doğru yolu düşmanı çok olur. Peki bidat ehline bugüne kadar tenkit edeni rastladın mı sen? Yok. Müslüman işte Allah affeder ya falan deyiviriyorlar. Ama sen ehl-i sünnet alimlerin kitaplarından bir şey böyle gürlüyor böyle.
1: Şey de inceleyip sık dokuyorsunuz canım falan. Tabii. Derin. Derinlere girmiyoruz.
0: Derine girmeye kalktık, sen de çok derine dedin de giremedik, beceremedik de.
1: O da olmuyor hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Hicri Yeni Yıl. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Recep'le beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tövbesini kabul etti. Yine o gün tövbe edenlerin günahlarını da affeder. Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bugüne karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların yılbaşı gecesidir. Bu gün ve gecede Müslümanlar birbirlerinin yeni yılını tebrik eder. Böyle günler vesile edilerek dargınlıklar, kırgınlıklar giderilir. Allah-u Teala'nın emirlerini yaparak ve yasaklarından sakınarak Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükredilir. Günahlara tövbe edilir. Müslümanlar senebaşı gecelerinde ve günlerinde müsafaha ederek, mektuplaşarak tebrikleşirler. Birbirlerini ziyaret eder, hediye verirler. Senebaşını dergi ve gazetelerde kutlarlar. Yeni senenin birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri, akrabayı, alimleri ziyaret edip dualarını alırlar. O gün bayram gibi temiz giyinirler, fakirlere sadaka verirler. Başlangıç zamanına göre zamanımızda iki türlü takvim kullanılmaktadır. Miladi takvim, hicri takvim. Miladi sene, İsa aleyhisselamın doğum günü zannedilen zamandan başlamaktadır. Hicri takvim ise Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettiği seneden başlamaktadır. Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le bir hafta yolculuktan sonra Rebiul Evvel ayının 8. pazartesi günü Medine-i Münevvere'nin yakınındaki Kuba köyüne geldiler. Rebiul Evvel ayının 12. cuma günü ise Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Hicretin vaki olduğu o senenin Muharrem ayının

0: birinci günü Müslümanların Hicri Kameri sene başlangıcı oldu. Bu başlangıç günü tarihçilere göre miladi senenin 622. yılındaydı. Müslümanlar için Mekke'de kalmak tahammül edilemeyecek derecede zorlaşmıştı. Peygamber Efendimiz'e durumlarını arz ederek hicret için müsaade istediler. Bir gün sevgili Peygamberimiz sevinçli bir halde eshabının yanına gelip, "Sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Allahü Teala Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı," buyurdu. Resulullah Efendimizin izni ve tavsiyesi üzerine Müslümanlar Medine'ye birbiri ardınca bölük bölük hicret etmeye başladılar. Medine'ye ilk hicret eden Ebu Seleme Hazretleridir. Hazreti Ömer de bir gün kılıcını kuşandı, yanına oklarını ve mızrağını alıp herkesin önünde Kabe'yi 7 defa tavaf etti. Oradaki müşriklere yüksek sesle şunları söyledi: "İşte ben de dinimi korumak için Allahü Teala'nın yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa şu vadinin arkasında önüme çıksın." Böylece Hazreti Ömer'le 20 kadar Müslüman güpegündüz çekinmeden Medine'ye doğru yola çıktılar. Onun korkusundan bu kafileye hiç kimse dokunamadı. Artık göçlerin arkası kesilmedi. Eshab-ı kiram bölük bölük Medine'ye vardılar. Hicri yeni yılın herkese hayırlı olması dileğiyle.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Mustafa Bey, ilk dinleyicimiz, hani 13 yaşında bir yeğenim var dedi. Yani satranç turnuvalarına falan gidiyor dedi. İşte annesi istemiyor, babası pek de şey değil. Biz bu çocuğu nasıl vazgeçirebiliriz? Şimdi satranç devlet büyüklerinden Yavuz Sultan Selim Han'da, Fatih Sultan Mehmet Han'da. İki, onlar bunu farklı bir şeyin vasıtası olarak kullanıyorlar.
1: Hani strateji geliştirmek.
2: Strateji geliştirme bakımından şey yapıyorlar. Yani onlar için o haram düğümü çözülüyor. Böyle bir hayra vesile ise, bir şey denmez. Ama bunun içine kumar, yani para yeniden verecekse kumar olur otomatik olarak. Kağıt gibi, zar gibi, hepsi aynı şekilde bunlar kumar olur, haram olur, günah olur. Peki bunun dışında değil de efendim eğlence için, o zaman da zamanını israf eder, tehlikeli bir durum olur. Namazına, dinini öğrenmesine mani olacak şekilde olursa, diğer oyunlarda böyle. Peki ne yapabilir? Efendim böyle durumlarda çocuğun üstüne gideceğine istiğfara devam et, sadaka ver, bir Fatiha, üç İhlas oku, peygamber, bütün peygamberlere, sahabe-i kirama, tabi'in, tebe-i tabi'in ve bütün evliya-i kiram ruhlarına, isimlerini bildiğin varsa hususen isimlerini zikreder. Mesela tam ilmi halde büyük alimler var, mesela orada şiir var, onu okuyup okuduklarından asıl olan sevabı üçte salavat-ı şerife ihlastan sonra okuyup hediye edip ondan sonra elini kaldır. Ya Rabbi, oğluma dinini bilen, seven, senin rızana uygun olan işlerde yapmasını nasip eyle diye duaya devam etmeli. Çünkü oda sımasına gittiğin zaman aksi tesir yapar. Bir de ona destek verecek evde baba da varsa tehlikeli olur. Allah Teala hayırlı işlere vesile kılsın inşallah Teala. Gelelim, bak bunu bana öğretmedin. Çok şeyi böyle gizliyorsun. Niye gizliyorsun? Anlamadım. Himaye nikahı.
1: Ben de bilmiyorum ki.
2: Yapma ya.
1: Bilseydim belki söylerdim hocam.
2: Allah Allah. Himaye nikahı. Muteber kitapların hiçbirisinde. Mutabar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seriyeli isim verdi. Sonra da nesedildi, yurttan kaldırıldı. Şiirler hala yapıyor bunu. Mutanikahını. Ama haramdır, günahtır. Ve bunun için de mesela anlatıyorlar İran'da gayrimeşru yaşayış çok diye. Hatta biz işte bana gittiğimizde orada anlatıyorlardı. Dediler ki Ağrı'da, ya çok enteresan, şimdi niye gidiyorsun? Acayip dağlar var zaten, bakınca korkuyorsun falan. Dediler bu dağların arkası İran dediler. İran sınırıymış orası. 40 kilometre fazla bir şey değil dedi. Şimdi Ağrı'da bir günlük evler varmış. Yani günlük kiraya verilen evler diyelim. İran'dan geliyor kadınlar. İşte o evleri tutuyorlar. Gidiyorlar. İşte orada giydikleri çarşaf kapalı elbiseleri çıkarıyorlar. Makyaj, şortlu mortlu. Heveslerini olup tekrar giderken yine o elbiselerini giyip oradan geçiyorlarmış. Şimdi zoraki tesettür. Zaten itikatta bozuk. Zinada yaygın. Zinada yaygın. Mutanika diyorlar onlar ona. Allah Teala muhafaza buyursun, şey yapmasın. Böyle himaye nikahı diye bir şey söz konusu değil. Peygamberlerde aleyhissalatü vesselam sınır yok. Ama sahab-ı kiramda da, tabiinde de, tebe-i tabiinde de, sultanlarda da böyle bir şey söz konusu değil. Ha, evet işte Osmanlı sultanları devlet için evlendikleri olmuştur. O ayrı bir şey. Ama o da İslamiyet'in bildirdiği o dört ölçüden fazla değil. O da öyle değil. Gelelim efendim. Hayızlı kadın camiye ve türbeye gidebilir mi? Mesela böyle bir şey yapmıştır. Hayızlı başına camiye giremez. Zinhar. Peki türbeye girebilir mi? Türbenin içerisinde zaten namaz kılınmıyor. Ama o zatın huzuruna o şekilde öyle çıkmak, hani abdestsiz çıkmak caizdir. Bu zaten kendi isteğiyle olmayan bir şeydir. Ruhsat verilmiştir. Türbeyi ziyaret edebilir. Böyle durumlarda bile, mesela ben Konya'yı misal vereyim. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinin içine gireceğine kıble tarafına, arka taraftan git dua et.
1: Edilir. Bazı türbelerden içinde namaz da kılınıyor.
2: Ha, mesela Şemsebzi Hazretleri caminin içinde. O zaman dışarıdan et onu. Camiye girmeyecek. Cami çünkü orası. Cami. Ve dediğin gibi bazı türbeleri mesela mezar bu tarafta, burasını geniş yapmışlar. Burada namaz da kılıyorsun. Evet. Oraya da aynı şekilde girilmez. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Bacanağımın torunun kızı oğluma alabilir miyim? Bacanağının kızını bile alabilirsin. Yani teyze çocuktur oğlu.
1: Teyzesi. Torun.
2: Teyzesinin kızını bile alabilir yani. Tamam. Tabii. Bu teyzesinin torunu ki herhangi mahsur söz konusu değil. Efendim dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Açıklamasını yapmış Eyüp Sünnet Hanimleri. Muğlaktır bu. Bunu doğrudan doğruya böyle böyle söylersen mesela bu dinleyicimizin de kafası karışmış. Hesap sormak Allah'a mı aittir? Adam adamı öldürdü. Hırsızlık yaptı. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Öyle de o zaman aynı şekilde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i niye indirdi? Orada hırsıza, sarhoşa, ondan sonra kuma oynayana verilen cezalar var. Kitaplar bunların açıklamasıyla dolu. Hadis-i şeriflerle dolu. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bildirdiği hudut var. Mesela Hazreti Ömer'in oğlu hastalanıyor. Hasta. Bir Yahudi ilaç diye alkol karışımı bir şey veriyor. Onun tesiri de aynı şekilde görülünce onun cezası 80 ve 100 mü şu anda net hatırımda diye sopa. Ve o sopayı vurdurtturdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hatta dediler ki işte 60. sopada mı çocuk öldü. Dediler vefat etti. Hayır dedi. Allah-u Teala'nın emri yerine gelsin tamamlansın. 80 veya 100'e ulaştırdı onu. Yani bir milim ileri gitmek olmaz. Bir milim geride kalmak o da olmaz. Ne emrettiyse o. Ne emrettiyse o. Mesela sonraki Selçuklu Osmanlı döneminde de buna çok riayet edilmiş. Adam savaşta kılıcını attı, ellerini kaldırdı. Teslimim dedi. Bunu öldüremezsin. Öldüremezsin bunu. Allah da yasak etmiş. Ancak kılıç çekiyorsa onunla şey yapıyorsun. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin hadisesini zaman zaman anlatıyoruz ya. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan birisini bir savaşta şey yaparken elhamdülillah adam son şeyle nasıl söylüyorum diyor. Son şeyle pütüğü ağzını doldurarak Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali adamı öldürmekten vazgeçiyor. Adam yerden fırlıyor, ayağa kalkıyor. Bu fırsat benim elime geçseydi diye affetmezdim diye öldürürdüm. Ama seni niye bıraktım? Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki biz Allah için dövüştük. Yani biz size teklifte bulunduk. Müslüman olun, olmayız dediniz. Peki kapılarınızı açın. Kapılarınızı açın. Yani teslim olun. Biz koloniler kuralım. Rahatlıkla sizin ülkenizde İslamiyet'i anlatalım. Siz de bize cizye verin. Siz savaşmanıza gerek yok. Sizi biz koruyalım. Bunu teklif ettik. Bunu da reddettiniz. Hayır dediniz. Biz ülkemize plan vermeyiz dediniz. Üçüncüsü savaş kalıyor. Biz teklifimizi yaptık. Biz onun için dövüştük sizinle. Yoksa sizin toprağınızda bana gözümüz yok bizim. Öyle bir şeyim de yok. Zaten o fetihlerde öyle bir durum söz konusu değil. Ve diyor ben Allah için öldürecektim. Sen itiraz ettiğin, vuruştuğun için. Ama sen yüzüme tükürünce dedi. Nefsim için yani bataba gelip öfkelenip nefsim için seni öldürüp o zaman da ben katil olurum diyor. Allah Teala bunun hesabını sorar. Adam diyor ki yani sizin dininiz böyle mi emrediyor? Evet diyor böyle emrediyor. Bir de şeyimi dikkatimi çekmişti benim. Bu Kuruluş Osman dizisinde. Kuruluş dizisinde Ertuğrul Gazi bir tekfur. Yani çok zulmetti, eziyet etti falan. Sonra o tekfurluktan aynı şekilde azledildi falan. Yalnız kaldı, şey yaptı. Bu sefer onun düşmanları var. Adam zalimken mazlum oluyor falan. Neyse Ertuğrul Gazi ona yardım etti. Adam dedi ki ya niye yardım ediyorsun dedi. Ben sana çok eziyet ettim, zulmettim falan. Biz dedi zalimin hasmıyız, mazlumu değil. Evet biliyorum diye. Nefsime kalsa seni diye çatır çatır bitiririm. Ama diyor Allah için bu. Allah için bu. Şimdi hesabı soran yeryüzünde soruluyor. Kul hakkı var. Mahkeme intikal etme şahit de yok. Bunların hesabını Allah-u Teala sorar. Namaz emretmiş, iman etmiş, hesabını Allah-u Teala sorar. Oruç, diğer zekat, bunların hesabını Allah-u Teala sorar. Yoksa efendim herkes keyfine geçirsin, Allah-u Teala soracağım. Salvergisi yok. Allah-u Teala yeryüzünde tatbik edileceği cezaları da var, onlar tatbik edilir. Efendim bir de, ya bunu da öğretmedim bana. Ayakkabı terlik ters konursa evden ölü çıkarmış.
1: Ters dönerse veya.
2: Ters dönerse. Şimdi bunun bir geçmişi var. Mesela babaannemler kuşağı bize derler ki ayakta su içmeyin, ayağınıza taş düşer. Ya çocuktuk. Bir şey öğretmek istiyorlar. Ayakta su içmemeyi öğretecekler ama çocuk o anda bunu anlamaz. E şimdi bizim de dağlık köy ya koca bu kaya gelir de düşerse diye otururduk. Burada da hani bazı evlerin önünde siz de görüyorsunuzdur. Ayakkabının biri Hanya'da biri Konya'da. Ya öyle değil, düzenli olsun. Belki o düzenli olması için tavsiye edilmiştir. Yoksa ölüm ölü çıkmaz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

döngüye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.
3: TGRT FM Haber.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle yeniden birlikteyiz yeni saatte. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı'nda düzenlenen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu. Ankara'nın diplomasi trafiğinde konumu güçleniyor dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılına giden yolda kimsenin motivasyonumuzu kırmasına izin vermiyoruz ifadesini kullandı.
1: Kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, İnsicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.
0: Bir taraftan da bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında biliyorsunuz toplandı. Ve toplantının ayrıntılarına bakacağız. Önemli masada konu başlıkları var. TGRT Haber muhabiri Merve Şahin'e gidelim. Merve, elbette masada önemli konular var. Bu konular neler? Neler konuşulacak? Aktarır mısın lütfen?
2: Mehmet Aydın, kabine toplantısı yaklaşık 10 dakika önce başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şu dakikalarda gerçekleştiriliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi oldukça önemli gündem başlıkları var. Şüphesiz ki iç ve dış gelişmelerine birçok konu başlığı ele alınacak, değerlendirilecek konular arasında. Şüphesiz ki en önemli dış başlıktaki en önemli başlıksa aslında ABD, İran ve İsrail arasında dün varılan anlaşmaydı. Bu noktada anlaşmanın aslında kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Ve bu noktada iki ülke arasındaki imza töreni de Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor. Yine bu konuda masada olacak başlıklar arasında. Türkiye varılan anlaşmadan aslında oldukça memnun. Bu memnuniyetinde dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla dile getirmişti. Varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı Erdoğan. Anlaşmanın bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını temenni etti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir uyarısı da vardı tabii bu noktada. İmzaların atılacağı güne kadar herhangi bir gerilimin tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtmişti. Bu noktada aslında daha önce hatırlanacağı üzere varılan anlaşmaların bozulduğunu biliyoruz. Bu toplantıda da anlaşmanın tamamen kalıcı olması, yürürlüğe girebilmesi için ve bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilebilmesi için de yine atılması gereken adımlar masada olacak başlıklar arasında. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte tabii kurmaylarıyla birlikte yürüttüğü bir diplomasi trafiği vardı. Buna ilişkin detaylar da masada olacak konular arasında. Dış gündem başlığında İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik ateşkes ihlalleri var. Buna dönük de tabii ki Türkiye'nin aslında bölgedeki olayları yakından takip ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğine güvenliğin etkileri de masada olacak konular arasında. İç gündemden önemli başlıklardan birisi de şüphesiz ki terörsüz Türkiye süreci aslında yasal düzenlemeler için aslında artık sürecin hızlanması gerektiğini işaret ediliyordu. Bu noktada süreçte gelen son durum masada olacak ve sahadan gelen istihbari raporlardan değerlendirecek konular arasında. Atılması merakla beklenen yasal adımlarda yine değerlendirecek başlıklar arasında. Ve şüphesiz ki NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da yapılacak. Bunun için hazırlıklar vardı ve bugün de aslında o hazırlıkların en büyüklerinden birisi gerçekleşti. Ankara Havalimanı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi ve yaklaşık 32 lider katılacak bu zirveye. Zirve kapsamında Ankara'daki güvenlik konusunun da oldukça titiz bir şekilde yürütüldüğünü biliyoruz. Liderler ve kurmaylarının konaklamasından ulaşıma kadar birçok tedbir masada. Hiçbir detay atlanmıyor bu noktada aslında. NATO güvenlik tedbirleri de kabine toplantısında ele alınacak konular arasında. Belirttiğim gibi yaklaşık 10 dakika önce başladı kabine toplantısı. Bitiminde ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında olacak. Toplantıda alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Merve'ye çok teşekkür ederim. Elbette kabine toplantısında önemli başlıklar var ve bu başlıkların her birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında açıklayacak. Biz de yayınlayacağız. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın sonuçları masaya yatırılacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik adımlar da değerlendirilecek. İşte o ziyaretin detayları.
3: Var olmuş olan bu tabakatın devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi en büyük şu andaki stratejik hedeflerimizden biri.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki barış anlaşmasının geleceği, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması, bölgesel ve küresel gelişmeler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Ziyaretin bir numaralı gündem maddesi ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın sürdürülebilirliği olacak. Bu anlaşmanın bölgeye yansımaları da ele alınacak.
5: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaret kapsamında Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması noktasında atılacak adımları da görüşecek. Türkiye'nin bu noktada yürüttüğü diplomatik girişimlere vurgu yapacak, daha önce olduğu gibi iki taraf arasındaki müzakere görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını tekrarlayacak.
6: Müzakerelerin bir sonraki turunun en kısa sürede gerçekleşilmesi için ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyorum.
4: Karadeniz'de son dönemde artan gerilim de görüşmelerin ana başlıklarından biri olacak. Türkiye'nin seyri sefer güvenliğini garanti altına alacak ve enerji altyapılarıyla limanları kapsayacak ateşkes mekanizması önerisini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Görüşmelerde Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki gelişmeler de ele alınacak. Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayacak.
6: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
4: Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki son durum ve bundan sonra iki ülke arasında ekonomi ve enerji alanında atılacak işbirliği adımları da değerlendirilecek. Çalışmalar sürerken ilk reaktörün yıl içerisinde devreye alınması, ikili ekonomik ilişkiler ve yatırımların güçlendirilmesi için fırsatlar gözden geçirilecek.
0: Ve dünya, İran'la ABD tarihi anlaşmaya vardı. Dünya derin bir oh çekti. Küresel petrol fiyatları bir gecede 120 dolardan 83 dolara düştü. Beyaz Saray'dan barış anlaşması imzalandığına dair geleneksel beyaz duman yükseldi. İran basını ise anlaşma maddelerini yayınladı. Bakıldığında savaş İran'ın zaferiyle sonuçlanmış görünüyor. İşte savaşı bitiren o maddeler.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı kalıcı olarak bitiren nihai anlaşmaya vardı. Dünya rahat bir nefes aldı. Rekor seviyedeki petrol fiyatları bir gecede düştü. Anlaşma maddeleri İran zafer kazandı dedirtti. Tarihi duyuruyu önce arabulucu Pakistan yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Şerif, anlaşmaya varılmasında Türkiye'nin vizyoner liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi. Katar ve Suudi Arabistan'a da çabalarından ötürü teşekkür etti. Şerif'in açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi. Bu, Beyaz Saray geleneklerine göre yeni bir barış anlaşmasının imzalandığı anlamına geliyordu. Takip eden saatlerde ABD Başkanı Donald Trump beklenen paylaşımı yaptı. ABD Başkanı, bu büyük anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecektir dedi. Bölge liderleri ilk kez kendilerine gerçek barışı sağlayacak bir başkan buldular ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Cuma gününden itibaren Hürmüz'ün açılacağı ve yeniden petrol akacağı müjdesini de verdi. İran cephesinde ise anlaşma öncesi bölünme yerini memnuniyete bıraktı. Anlaşma yapıldığına dair ilk duyuruyu İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi yaptı. Konsey açıklamasına ABD ve İsrail'in planlarını boşa çıkarttıklarını belirterek başladı. Ayrıca anlaşmaya İran dini liderliğinin onayıyla varıldığı ifade edildi. Hürmüz ablukasının kaldırılacağı vurgulandı. Ardından İran basını anlaşma maddelerini yayımladı. Yarı resmi Meir Haber Ajansı'na göre 14 maddelik anlaşmanın en önemli maddeleri şöyle. Lübnan dahil tüm cephelerde savaş kalıcı olarak durdurulacak. ABD, İran'ın iç işlerine karışmayacak. İran'ın egemenliğine saygı duyacak. ABD, Hürmüz ablukasını 30 gün içinde kaldıracak. İran, kendi düzenlemeleri çerçevesinde Hürmüz'ü açacak. ABD, İran'ı çevreleyen bölgelerden kuvvetlerini çekecek. ABD, İran'a petrol yaptırımlarını kaldıracak. İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonunu serbest bırakacak. ABD ve müttefikleri İran'a 300 milyar dolarlık yeniden inşa planı sunacak.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-28, Ankara 14-28, İzmir 20-33, Bursa 19-30, Konya 14-29, Afyon 12-27, Denizli 18-33, Antalya 22-30, Adana 22-33, Zonguldak 19-24, Samsun 18-25, Trabzon 14-26, Kayseri 13-26, Erzurum 9-22, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 19-33 ve Şanlıurfa 21-35 derece.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Çocuklar bayılıyor gülsan fındık ezmesi.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve 15 Haziran 2026 Pazartesi günü, haftanın ilk günü birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Arvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, vallahi billahi derler ya, Anadolu'da öyle derler. Ben Trump'ın yalancısıyım. Trump açıklama yapmış efendim. Daha sıcağı sıcağına paylaşayım. Hürmüz'den geçişler başladı efendim. İnanalım mı? Ya inşallah öyledir be ya. Geçişler başlasın be ya. Şimdi efendim ABD İran anlaştı. Altın, borsa, dövizin yönü yukarı doğru. Piyasalar düzeliyor mu ya da eski efendim ayarlarına geliyor mu bu barışla beraber? Ama bir de Orta Doğu'nun münafığı var biliyorsunuz. Böyle barış gelir, imzalanır ya da anlaşılır. O arada İsrail bir yere saldırır. Özellikle Beyrut'un güneyine kafayı takıyor bazen. Şimdi gene maalesef bombalamış. Ne olur ne olmaz bilemiyorum efendim. Hani gel gel derler ya, onun gibi bir hareket bu. İran, İsrail arasında böyle bir geller gitler var. Amerika'da oyuncak oldu değil mi? Hakikaten bunların elinde oyuncak olmuş gibi. Neyse efendim, yani Trump'ın söylediği şu anda efendim Hürmüz'den geçişler başladı. Sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Telefon hattımızdaki ilk dinleyicimizi alalım efendim. Buyursunlar efendim.
2: Merhaba Tolga Bey.
1: İyi günler diliyorum. Merhaba. Kimiyle görüşüyoruz efendim?
2: Evet, Zonguldak Çağcuma'dan Mevlüt ben. Nasılsınız?
1: Mevlüt Bey merhaba. Sizden nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Buyursunlar, bir gündemi sizden alalım bugün.
2: Evet, sağ olun. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz Atollah Bey. Ben şu haberi paylaşacaktım sizinle de. Dün arkadaşlar WhatsApp grubunda bir tanesi mesaj yazmış. Bu Macaristan'daki alınan tasarruf kararları ile ilgili. Bu da bizim inşallah ülkemizin başını, darısı bizim ülkemizin başına olur diyecektim. Hmm. Onu çağırdım sizi.
1: Biz de tasarruf içerisine girelim. Gayet tabii tasarruf her zaman iyidir. Evet. Yani evet, kültürümüz, şimdi, inancımız, geleneklerimiz, örfümüz de bunu emreder efendim.
2: Evet.
1: İsraf şimdi, haramdır. Buyurunuz efendim.
2: Evet. Şimdi açıklayayım mı efendim?
1: Buyurunuz müsaade efendim.
2: Milletvekillerinin maaşları 6150 eurodan 3690 euroya düşürülmüş.
1: Ne kadar güzel efendim. Evet, yeni zammı kabul etmemişler galiba.
2: Evet, evet. Hı. Bunu bizzat inceledim. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye.
1: Tabii.
2: Tam da bırakmayayım diye kimseye.
1: Evet.
2: Kiraları %31 azaltılmış.
1: Uymuşlar mı bari? Konut kiraları, yani ev sahipleri uymuşlar mı buna?
2: Yok, milletvekillerinin.
1: Ha, milletvekillerinin. Ha, doğru, evet, doğru.
2: Evet, komut kiraları %31, büro kiraları %52 azaltılmış. Cep telefonu faturaları da onları da devlet ödüyormuş. Bunlar da tamamen kaldırılmış efendim.
1: Artık herkes kendi cep telefonundan şey yapacak. Atıyorum mesela kocası ticaretle uğraşıyor. Evet. Öyle devletin verdiği cep telefonundan kocasının işlerini kovalamayacak yani.
2: Evet.
1: Bizde öyle meşhur bir milletvekili hanımefendi çıktı ya.
2: Evet, doğru efendim. Doğru söylüyorsun.
1: Evet, çok güzel. Efendim evet, çok teşekkür ederiz.
2: Ben bunu paylaşayım dedim sizlere.
1: Ne diyeceksiniz? Çok evet, kitabın ortasında konu. Çok aktüelsiniz hayatım. Evet. Teşekkür ederim efendim.
2: Bunun için aradım. Sizlere kolay gelsin
1: sağ
2: diyorum efendim.
1: Sizlere de kolaylıklar diliyorum efendim. Bakalım kim var efendim? Buyurunuz efendim. Alo.
3: Atala Bey, iyi yayınlar, iyi haftalar.
1: İyi günler diliyorum Erhan Bey.
3: Teşekkür ederim.
1: Şimdi makinenin ayarlarıyla oynanmış mı oynanmamış mı önemli. Ya bu müthiş bir felsefe ya.
3: Atala Bey, gerçekten bu sizde bir
1: bilinç. Ya bu unutulacak gibi değil kardeşim. İnsan bir evet, ayarlarına bakar. Belki daha önce birilerinin elinden geçmiş ayarlarıyla oynanılmış değil mi efendim yani?
3: Bakın buyurun efendim. Eğer herkes bunu düşünerek buna göre hareket ederse sorun yok. Evet. Herkes önünü çok iyi görür. Neyin ne olduğunu görür. Şimdi Atala Bey, Amerika, İsrail, İran. Şimdi hani barış falan dedi ya 19'unda evet, imzalar. Ya ben demiştim arkadaş, Amerika ise İran'dan bir parça alamaz. Ne yapar? İşte mazlum, zalim katiller masum insanları ancak öldürürler. Hiçbir şey yapmam. Bakın Amerika'yı, İsrail'i ne dize getirdi? Amerika ve İsrail İran'ı böyle bırakır mı? Kanını emmeden, topraklara girmeden, doğal gazını, petrolü, yeraltı kaynaklarını almadan bırakır mı? Ha. Bırakmaz. Peki ne oldu da Amerika ve İsrail dize geldi? Ben size söyleyeyim mi? İşte Türkiye'de bunu yavaş yavaş yapıyor. Hani diyoruz ya 6000 kilometre süpersonik ses katından hızlı 30 wattlık ses gücü süpersonik hızına diyoruz ya. Hani biz yaptık ya, işte bu. Bakın Atolat Bey, bu füze nasıl bir füze biliyor musunuz? Bunu bakın, bunu atmosfere kadar rokette götürebilirsiniz. Bütün koordinatları verirsiniz. Sistemi ayarlarsınız. Vuracağınız şehrin, işte başkentin koordinatlarını orada verirsiniz. Ondan sonra rokette ayrıldığı anda siz onu artık onunla irtibat kuramazsınız. Kendi sistemine irtibat kuramazsınız. Ucundan da kuramazsınız. Yani bu tamamen sizi, hiç kimse görmüyor. Tek gördüğünü biliyor musunuz? Ona yüklenen koordinat. Ve oraya giderken de bütün o sistemlerin, radarların içinden geçiyor ve dönerek, yelpaze çizerek. Yani elinize bir cam, bir bardağı alıyorsun, balkonla aşağı atarken buna motora gerek yok değil mi? Lap diye düşüyor. Hı. İşte bu da bu şekil. Yani bu ne sırtanı ne bir şey. Bu hisse, bu başka da. Bunlar yalnızca işte ne var bunda? 20 ton diyor. 30 ton diyor. Ve üzerine ağırlıkta, içine de kimyasal madde konulduğu zaman o yok içe, o Hiroşima'ya atılan bomba var ya, onun 10 katı. Yani bir başkenti yok edebilir. Ve Amerika bununla baş edemedi ve korktu. Şu anda biz yaptık. İşte bu ses katından hızlı bu füzelerin ne olduğu için de daha iyi anlaşılıyor. Ve bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Bakın onu yapmak için şimdi bunu uzaya gönderiyorsun. Fakat bir de orada yanmaması lazım. Bu atmosferde, uzay boşluğundaki her şey yanar. Onu yaradan yapmış. Bir de aşağı
1: inerken... Bey, bizim de süpersonik füzemiz oldu ya.
3: Aynen.
1: Aa, işte. Gördün mü? Demek ki bunlar bunlardan tırsıyorlar. Aynen. Çok teşekkür ederim. Bunlarla uğraşmayalım, elinde silahları var. Efendim aynen. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, haftanın son günü, çok affedersiniz, ilk günü mutlaka birçok şeyde topladınız, biriktirdiniz, bekliyoruz efendim. Bakalım sizde ne var? Efendim şimdi CHP'de ne olacak? Onu da iki kelimeyle şey yapalım. Efendim yarın CHP'nin grup başkan vekillerinin odaları boşaltıldı. İsimleri söküldü. Efendim gelen açıklamalara göre yarın parti grubu yok. CHP böyle devam edecek. Efendim onu da sizlerle paylaşalım. Bir gündem de o. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar.
2: Hoş buldum. Nasılsın Atavla abi?
1: Çok teşekkür ederim. Nurullah Bey sizler nasılsınız? Sivas'ımız nasıl efendim?
2: Abi Sivas güneşli. İstanbul nasıl?
1: İstanbul bugün parlak bir güneşle uyandık efendim. Harika bir hava var. 28 derece falan. Çok güzeldi. Ben de bir müddet dolaştım. Şöyle biraz yüzüme, gözüme, sırtıma bir güneş vursun diye biraz D vitamini alayım. Hemen geleyim çünkü program var. Böyle bir gezinti yaptım yani. Öğle arası şöyle bir yarım saat falan yoktum efendim.
2: Abi geldin yani.
1: Hoş geldim. Geldim elhamdülillah ya. Buradayız efendim, şükürler olsun.
2: Abi cuma günü biraz şey oldu, kapattın beni de.
1: Olacak yani efendim. Cuma günleri evet. Bir şey mi oldu? Vallahi bir şey kalmadı ya. Bir şey mi oldu? Hatırlayamadım.
2: Yok, kapattım beni.
1: Ben kapatmam seni ya. Öyle şey oldu.
2: Sonradan demirelci oldum.
1: Ay demirelci olabiliriz. Geçmişte hepimiz yok. CHP'liydik. Demokrat Partili olduk. Demirelci olduk. Özalcı olduk. Rahmetli Özal. Erbakan Hoca'ya da oy verdik değil mi efendim yani? Bülent abi Bey'e oy verdik. Öyle sırayla geldik efendim.
2: Abi şöyle 96 yıllarında benim babam minibüsçüydü.
1: Allah rahmet eylesin. Bu evet. Bildiğimiz yani şehir içinde çalışan minibüsçü esnafı.
2: Evet minibüsçüydü, esnaftı. Sonra borç falan işte yani işler diye gitmedi. O 94 krizi şu bu. Arabayı satınca bunun bir 3 senelik...
1: Arabayı sattı değil mi? Ben de evi satmıştım ya. Bize iki anahtar evet. Söz vermişlerdi. Birisini sattık abi.
2: bu arabayı satınca bunun da bir kendi üzerinden sigorta yatırıyor diye arabadan.
1: Ha.
2: Ondan bir 3 senelik eksiği varmış. Yaşlıydı da. Aynen. Ondan sonra o dönemde de işte 96-97 falan bu Erbakan labı tansiçilerin şeyi vardı ya.
1: Şey değil mi? Koalisyon.
2: Koalisyon. Evet. O dönemde de mecbur işte Doğru Yol Partisi'ne gitmek zorunda kaldı buradan. Çünkü pek siyasetle ilgisi yoktu da iş lazım.
1: Evet tabii ne yapacak adam?
2: Ne yapacak? O dönemde de işte Erbakan iktidarı olduğu için Sivas Belediyesi de Erbakan hani Refah Partisi'nde olduğu için o zaman Osman Seçilmiş vardı belediye başkanı.
1: Evet.
2: O zaman işte Erbakan şeyinden işte Doğru Yol falan o ittifaktan babamı işe sokmuşlardı. Ben onu söylemek istedim. Aha, yani bir 3 sene çalıştı.
1: Öyleydi zaten canım.
2: 3 sene çalıştı, emekli oldu.
1: Maşallah.
2: Bir de şöyle bir durum var. Sen bana dedin ki belediyelerde dedin KPSS şeyi. Bu doğru değil.
1: Değil zaten canım. Silivri'de bir şey daha geçen gün bir operasyon düzenlediler. İşe alımlarda usulsüzlük var diyor. Senin dediğin gibi olmuş.
2: Abi şöyle yani kanun şey istiyor. KPSS değil. Belediyeler sözleşmeli olarak istediğini alıyor.
1: Evet.
2: Ama şey olursa yani kadro.
1: Tabii. Kadro verirse değil mi? Merkez kadro verirse olur. Bir de bir sözlü mözlü de yapıyorlar galiba.
2: Yok merkez değil abi. Şöyle devletin atadığı devlet memuru olursa bazı belediyelere gönderiyormuş. Bu kamu personeli seçme sınavı ya.
1: Evet.
2: O sınavı orada istiyorlarmış. Yani yoksa normal şekilde herhangi bir belediye işçi alacağı zaman veya sözleşmeli memur da alsa KPSS şartı yokmuş. Kanuni olarak söylüyorum.
1: Allah Allah.
2: Bu yokmuş.
1: Hiç iyi bir şey değil yani o.
2: Yok onu bilmiyorum.
1: Tabii
2: yani,
1: hiç iyi bir şey değil. O zaman ne oluyor? Ne oluyor biliyor musun Nurla?
2: Evet.
1: Görüyoruz ya bir belediye başkanı geliyor icabında 10 sene önce işe giren birisini ya da bazılarını kapının önüne koyuyor.
2: Evet.
1: Bu İstanbul'da oldu çadırlar madırlar kurdular günlerce adamları işten attılar. Sonra arkasında dediğin gibi farklı bir şekilde kadrolaştılar insan aldılar yani.
2: İşte alıyorlarmış yani o şart değilmiş abi.
1: Evet.
2: Başka son efendim, bir şey daha söyleyeyim vaktimiz varsa bu şeye açılışını... yaptı.
1: Neyin açılışı efendim?
2: Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara. NATO.
1: Biz de İstanbul'dan bir açılış bekliyoruz. Metronun havalimanına gitmesini bekliyoruz. O da yakında olacak.
2: İnşallah o da olur abi.
1: Evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Ek ve ilave hizmete girdi Ankara Havalimanı. Buyurunuz efendim. Buyursunlar.
0: Hadi
1: efendim.
0: İyi günler
1: efendim.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
0: Sivas'tan Kayarız Kale Görmen
1: geldik. Buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Sağ
0: ol. Atollah Bey. Buyur. Bu bizim çocuklara yazık oldu biliyor musun?
1: Nerede efendim?
0: Şeyde ya.
1: Avustralya'da.
0: Avustralya'da.
1: Abi adamlar 2 metre boyunda bizimkiler havadan top atıyor. Adamlar yukarıdan yakalıyor.
0: Tamam işte.
1: Yerden yani, abi alttan vuracaksın adamları.
0: İki sefer geldiler kalemize ikisinde de gol attı gittiler.
1: Ya,
0: çok
1: ama
0: yani.
1: Biz kaç defa gittik çok net pozisyonlar da vardı yani, atamadık. Nasip değilmiş yani. Ama her şeyin sonu değil bu.
0: İnşallah yani bir sonraki maçlarda da.
1: İnşallah. Önümüzdeki maçlara yani. Bakacağız efendim.
0: Bakacağız yani.
1: Evet.
0: Bir de şu bu... Nurullah Bey'e bir ufaktan takıntım var.
1: Ya Nurullah Bey zaten takıntılı çocuk. Yani bak bir şeyi kafaya takıyor 4 gün sonra dönüyor onu gene söylüyor. Şimdi dün bir cancağızım demiş orada kalmıyor. Dönüyor gene ben diyor böyle demiştim. Doğrusu da budur böyle devam ediyorlar Ataullah abi diyor.
0: Kılıçdaroğlu'nu görev adamı diye... Cuma günü dinledim ben görev adamı diye.
1: Ha, o bir şey ima etti de.
0: Görev adamı ya ülkemizi Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu değil miydi ya?
1: Evet.
0: Tankların arasından kaçıp gidip Bakırköy Belediye Başkanı'nın orada sabahlayan Kılıçdaroğlu değil miydi?
1: Allah i̇şte kesinlikle. Sen de yanlış anlamışsın. Onun dediği görev adamlığı başka. Yani diyor ki Devlet onu bilerek, isteyerek bir şekilde oraya getirtirdi, oturtturdu diyor. Tamam mı?
0: Bilmiyorum da ben...
1: Yani çok... diyor ki devletin adamı diyor. Hepimiz devletimize hizmet edeceğiz ama... efendim delege gitti, şikayet etti efendim. Evet, ondan sonra bu butlan davası geldi.
0: Evet, evet.
1: Tabii abi. Adam ne diyor? Tek rüşvetçi bırakmayacağım diyor.
0: Allah veresin.
1: Bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Partide tek rüşvetçi bırakmayacağım, arınma zamanı.
0: İnşallah, inşallah yani dediği gibi yapar ya.
1: Peki abi yani, bekliyoruz. Bu misyon abi. Bu hedef bile tek başına çok önemli abi.
0: İnşallah Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi başımızdan eksik olmasın yani.
1: Peki efendim.
0: Ben başka da bir şey demeyeyim.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Sivas'a sevgiler, selamlar efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 5646. Telefonlarımız bunlar efendim. Pazartesi günü sizlerle beraberiz. Evet, Kemal Bey öyle demiş. Çok ilginç. Yani şöyle diyor Kemal Bey aslında. Özel bir haber tabii bu aşağı yukarı. İsmi Şaibe'ye karışan il başkanları, vekiller ve belediye başkanlarına kapıyı gösterecek olan Kılıçdaroğlu, grup toplantılarını Özel'in elinden alacak formülü de bulmuş sevgili dinleyiciler. CHP'de arınma süreci hız kazanacak, tek rüşvetçi bırakmayacağım demiş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten vatandaş bunu bekliyor. Yani o CHP'li belediyenin muhatap olduğu ya da milletin çokça konuştuğu, tartıştığı, özellikle gerçek CHP'lilerin efendim refüze olduğu bu iddialar karşısında artık partinin isminin ve kimliğinin böyle anılmaması gerektiği kanaatine onlar da vardı. Ve Kemal Bey burada tutturdu. Rüşvetçiler, hırsızları, arsızları partiden atacağım, kapının önüne koyacağım. Millet aha inşallah diyor. Bak şimdi bir AK Partili seçmen de inşallah diyor. Bakıp göreceğiz. Evet, bakıp göreceğiz efendim. Reklama mı gidiyoruz? Kısa bir reklam sevgili Selim işaret ediyor. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Önce bir reklam yapalım efendim.
4: Şimdi reklamlar.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT.
3: Evet sevgili dinleyiciler, telefon olmayınca mesajlara bakıyorum. Mesajlardan bir dinleyicimiz bir mesaj atmış, çok manidar. En dikkatimi çeken husus bir de çok aktüel. Konjektör olarak da baktığımızda tam zamanı, biliyorsunuz efendim artık iki hafta sonra herhalde ilk öğretimlerde bir tatil olacak. Yaz tatili geliyor. Üniversitelerimizde mezuniyet efendim gecesi var, törenleri var, balolar var. Ama diyor ki dinleyicimiz, diyor bunlar ilkokula kadar inmiş diyor. Mesela ilkokul 5. sınıftan itibaren üniversitenin son sınıfına kadar hemen hemen yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite şeyler var. Mezuniyet geceleri var ya da törenleri var, neyse. Bunun için de sevgili dinleyiciler ciddi bir para toplanıyor. Ya da insanlar yeni kıyafetler alıyor. Yeni şeyler alıyorlar. Efendim çocuklar çok mutlu oluyorlar. Bir de bir şey var, 5. sınıfı bitiren, ilkokul 5. sınıfı bitiren bir çocuğun fotoğrafını koymuş, yukarıya doğru kep atıyor ya. İlkokul 5. sınıfta, daha ortaokulu bitirecek inşallah, liseyi bitirecek inşallah, maşallah üniversiteyi de bitirecek. Daha 3-4 tane efendim kep atma töreni var. Ne haber? Bunların hepsi ek ilave masraf demek, para demek ya. Neler oluyor neler. Peki efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 ve telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam efendim, hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim.
4: Teşekkür ederim, size de iyi günler hocam.
3: Kiminle görüşüyoruz efendim?
4: Kayseri'den ben Memiş Erdem.
3: Memiş Bey buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
4: Atallah Bey, benim sözüm şu.
3: Buyurun efendim.
4: Evlenip ayrılma ayağı var ya, şu şey yaptıklar ne kadar adam.
3: Niye evleniyorlar, niye ayrılıyorlar diyorsun?
4: Ha, ayrıldıklarını boş ver. Huzuri yerden ne kadar alıyorlar ya, huzuri.
3: O iş onu bitiyor mu diyorsun? O iş onu bitiyor, haberi aldınız mı?
4: Efendim?
3: Haberi aldınız mı, o iş bitiyor artık Sayın Memiş.
4: Ama yarın benim mahkemem var, ayrılmamı. Adam zaten benim kendi emeklim yok. Ama gene ben diyor ne kadar davası.
3: Kaç yıl evli kaldınız efendim?
4: 7 yıla yakın.
3: Kaç senedir şey ödüyorsunuz?
4: Yok, daha yarın şey yapacağız mahkememizi. Ayrılma şeyimiz yarın olacak.
3: Yarın belli olacak.
4: Evet.
3: İnşallah barışırsınız efendim.
4: Çok para mıydılar?
3: Kaç yaşındasınız efendim?
4: 1960
3: doğumluyum. Maşallah. Yani 7 yıllık evlisiniz sizin. Daha evet. Önce evlenmeniz gerekmiyor muydu? Çoluk çocuk?
4: Önceki hanımım.
3: Ha, bu ikinci hanım.
4: İkinciydi bunlar bu.
3: İkinci ben, hanım parayı çok seviyordu diyorsunuz.
4: Sazdan çok para mıydı ve kardeşlerine? Beni çalıştırdı. Kardeşlerine benim sadımdan olan kumar parası gönderiyor, içki parası İstanbul'a. İstanbul Sefaköy'de oturuyor kardeşi de, şerefsizim. Ondan dolayı bunu azıcık devletimiz bunu bir eleştirse iyi olacak ama.
3: Bitiriyor. Devletimiz bitiriyor onu, meclise geliyor zaten.

0: babalarına çok düşkünler.
1: İki tane kızım var.
0: Maşallah.
1: Oğlanlarım da iyi de.
0: Allah bağışlasın.
1: Hani oğlanlar şöyle. İşini bıraktı benim yanımda. Şey yapamaz. İşini bıraktı. Evindeki nasıl geçindirsin ama kızlar boş olduğundan.
0: Kızlar evli mi değil mi?
1: Evli.
0: Maşallah. Onlar da sana bakıyor. Bitti işte evet. Abi ya.
1: Damatlarım da çok iyi.
0: Allah bağışlasın. Bana
1: öyle bir bakıyor ki Allah razı olsun. Maşallah. Keşke hepsi de kız olsaydı Allah
0: Bey. Ay canım benim. Olsun kız çocuğu da kıymetli. Erkek çocuğa da ihtiyaç var.
1: Oğlanlarım da iyiydi.
0: Tabii.
1: Keşke hele iki kızım var. Allah uzun uzun ömürler.
0: Amin amin. Namın yürüsün efendim. Kızlar var, evet. Oğlanlar var. Evet. Şimdi arkada ne geliyor? Torunlar geliyor. Evet. Şanın namın yürüsün efendim. Çok tabii, teşekkür ederim Allah Sayın Memiş. İyi günler diliyorum efendim size. Peki efendim. Efendim Çanakkale'de yine kilolarca efendim sebzeyi çöpe atmışlar. Gene atmışlar efendim. Vatandaşa uygun fiyatta verip satacaklarını almışlar demişler. Yemesinler çöpe atalım. Fotoğrafları görüyorsun için cız ediyor. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Hatallı abi selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Efendim ben Hasan Almanya'dan.
0: Buyursunlar Hasan Bey.
2: Abim nasılsınız? İyisiniz?
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Umarım sizler de, gurbetçilerimiz de, yurttaşlarımız da iyidir efendim, hemşehrilerimiz.
2: İyi, hamdolsun. Yaz tatiline hazırlık bir...
0: Nereye geliyorsunuz? Biraz... Türkiye'ye mi dönüyorsunuz?
2: Ha, yazın inşallah Amasya Taşova'ya geleceğiz.
0: Hem de Taşova'da değil mi efendim? Taşova'nın evet, sarımsağından da alır götürürsün abi. Memleket sarımsak görsün.
2: Taşova'da bamya da var ama bamya da güzel.
0: Çok güzel. Bamya da var, daha başka şeyler de var.
2: Var her şey.
0: Çok eskiden neler vardı böyle her gittiğinizde valla bir de çuval verirlerdi, al götür falan derlerdi. Güzel, zengin bir yer. Evet.
2: Evet.
0: İnşallah abi en kısa zamanda memleketinize kavuşursunuz. Araba var mı abi, nasıl geleceksin?
2: Araba var, 6 kişiyiz, ailecek inşallah.
0: Tabii. Bas gel abi, Çanakkale Köprüsü var Avrupa'dan böyle çek git. Hamdolsun
2: her taraf otoban oldu abi, çok rahat geliyor.
0: Abi canım.
2: Hamdolsun Allah devletimize zeval vermesin.
0: Amin.
2: Abi bizlere hayırlı günler.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Sıradaki arkadaşları bekletmeyelim.
0: Bu vesileyle size ve gurbetçilerimize sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, mevsim yaza girdi ya. Domatesler çoğaldı ya, domatesin memleketi de Çanakkale ya efendim. Buradan toplamışlar domatesi, biberi, Allah sizi inandırsın, çukura atmışlar, çöpe atmışlar. Kim bunu yapar? Niye yapar onu bilemiyorum. Yahu bari komşularınıza dağıtın. Vallahi baktığınız şey yok, komşularınıza dağıtın, salça yapsınlar ya. O da yoksa yani fakir fukaraya verin ya. Mesela orada marketler var, bakkaliyeler var. Hiçbir şey yoksa abi 1 liradan, 2 liradan neyse yani bir de hizmeti düşünmek lazım. Anladım. Şimdi esnaf diyecek ki ya da bu işte uğraşanlar diyecek ki kardeşim ne yapalım? Para etmiyor. Etmiyor ama hala domates İstanbul'da para ediyor. Nasıl ediyorsa. Efendim orada insan bir tablanın üstüne bir köşeye koyar, pazarda vatandaş gelsin alsın götürsün domates yapsın ya. Salça yapsın ya. Değil mi? Yapmayın ya. Çöpe nimet atılır mı yani? Allah Teala çarpar ya. Tokat yersiniz yani. Ciddi söyleyeyim, öyle eften püften bir şey değil. Atma çöpe. Komşularına ver, dostlarına ver. Ver efendim. Çanakkale'den otobüslere birer çuval, biliyorum şey de vereceksin. Belki yol parası da vereceksin. İstanbul'daki akrabalarına, dostlarına gönder. Bu sene gani al götürün falan. Gönderdim hatıramız olsun. Bize dua edin. Yani böyle de denilebilir sevgili dinleyici. Çöpe atmak ne demek ya? Yani sebzeyi, meyveyi çöpte görünce insan bir tuhaf oluyor. Nimet ya. Yani bunların şeyleriyle, atıklarıyla mesela toplasanız bir yerde değerlendirilse... yani bunlar para aynı zamanda, yani siz değil işin erbabı, yani bu bir şekilde ayıklayacaksın, yapacaksın, değerlendireceksiniz. Ya bunu bile yapamıyoruz. Bu konuda biliyorsunuz geri dönüşümde Türkiye çok güzel bir nokta.

0: En azından bir öncülük yaptı. Dünyada bu konuda ismini duyurdu. Bizim kültürümüz de bunu gerektiriyor. İsraf etmemeyi. İsraf etmeyeceğiz ya. Niye israf edelim? Yani paylaşmak lazım. Ama dediğim gibi çöpe atmamak lazım. Çok kötü bir şey ya. Hakikaten çok kötü bir şey. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız, yani varsa evde bir imkan, biliyorsunuz. Biliyorum, yorgunsunuz, tarlada topladınız, bir yere getirdiniz ya da markettesiniz, satamadınız bol o yörede. Bir salça yapma yoluna gitmek lazım. Salça yaptınız, bir şey olmuyor. Yani çıkarın Ocak'ta, Şubat'ta, değil mi? Kış aylarında, sonbaharda satın. Yani piyasada 45 liraysa siz 25 liradan satın. Memleketi burası domatesin deyin, uygun bir şekilde satın ama ne olursunuz. Nimeti çöpe atmayın sevgili dinleyiciler. Olmaz böyle bir şey ya. Böyle bir israf yapılır mı? Yani bir tarafta hakikaten insanlar geçim sıkıntısı, darlığı içerisinde ne de olursa böyle bir sıkıntı var. Yani herkes çekmiyorsa ama birilerimiz çekiyor ya. Bu insanların hakkıdır. Bunlara ulaştırmak lazım, buluşturmak lazım uygun fiyatlarla. İnsan böyle bir zamanda, böyle bir konjektörde, böyle bir durumda şeyi, nimeti çöpe atar mı ya? Olmaz böyle bir şey. Efendim ben buna karşıyım. Hakikaten karşıyım sevgili dinleyiciler. Siz karşı değil misiniz? Yani Çanakkale'de şurada burada geçmişte bazı politikacılar öyle yapmadılar mı? Efendim işte figüranlık yaptılar. Domates para etmiyor. Efendim şu nerede, bu nerede diye. Sen de şeysin. Muhalefetsin. Bir yol göster be kardeşim yani. Belediyeler, yerel yöneticiler, yerelde ne yapılabilir? İnsanlar bir sizi görsün be. Hayır efendim, kamyonlara bindirdiler, insanları doldurdular, insanları gaza getirdiler, yola döktüler, çöpe döktüler, sağa sola döktüler. Efendim işte para etmiyor. Para etmiyor da etmesi için bir çaba gösterin, bir şeyler yapın. Efendim yani demin dediğim gibi insan salça da mı yapamaz? Yapsınlar sevgili dostlar yani. Niye yapmayalım yani? Bir değerlendirmek lazım. Çöpe atılır mı ya böyle bir şey? Sadece şov yapmak, efendim işte soğanı, patatesi yere atacaksın, işte para etmiyor, attık buraya falan. Ediyor şimdi para, hele bu kısa geçişlerde bol miktarda para ediyor sevgili dinleyiciler. Yok, bu görüntüleri görmek istemiyoruz. Öyle çöp möp yok sevgili dinleyiciler. Yok öyle bir şey. Varsa imkanlarınız güzel bir şekilde bunları değerlendirin. Çöpe atmak da vallahi görüntüleri gördüm ben. Yani ciğerlerim yandı ya. Çok ayıp ya. Ya ben dün bir markete gittim. Akşam gördüm. Bir kamyon soğan yığmışlar. Akşam sabahından gittim. Saat 11'de soğan kalmamış. Patates bol miktarda var. Yani böyle bir şey. Buyurunuz efendim.
1: Merhaba.
0: Merhaba efendim. İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben ismini vermek istemiyorum.
0: Buyurun efendim.
1: Bir şey söylemek istiyorum bu israf üzerine.
0: Evet.
1: Bize atılıyor, atmayın derin. Niye yaptınlar ki beyefendi onu? Yani önemli olan zaten onun israf edilmesi, özellikle yapılıyor. Neden insanlar, vatandaşlar faydalansın ki ondan?
0: İnsanlar özellikle yapıyorlar değil mi efendim?
1: Bence özellikle yapıyorlar. Onu hiç bir şey yapamasalar var ya, çıkarın cadde kenarını, koyun üzerine bir fiyatı, cüzdü bir fiyatı. O mal var ya, akşama kadar biter zaten. 2 saat içinde satılır zaten.
0: Evet.
1: Ama bunu kim istiyor ki, kim yapar? Ya. İnsanı düşünen, insana değer veren yapar. Ya bu israf ben marketlerde var. Evet, şey mesela çıkma ürünler oluyor. Ya da ne bileyim delik patlak ürünler oluyor. Ben bazen alırım böyle önüne girip çöpe atılmasın diye. Heh. Bırakın çalışanına bile vermemiş o marketler o ürünleri. Hani patlak patlak olduğu zaman. Direkt ben çöpe gidiyorum. Bu da
0: ya. Amaçları ne? Hakikaten dediğim gibi bu.
1: Aynen, amaçları ne acaba gerçekten? Yani
0: insan düşünüyor, ne olabilir amaçları?
1: Ne bileyim, bilmiyorum. Valla ben de anlamadım. Böyle bir dile getirmek istedim.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Bravo. Sağdan bizzat gördüklerinizi yani, aktardınız.
1: Evet gerçekten. Yok yani o ürün insanların faydasına verilsin, insanlar faydalansın diye düşünen insan bir şekilde ulaşır insanlara. Gerçekten ben böyle düşünüyorum.
0: Doğru söylüyorsunuz. Demek ki bunlar insanlar istifade etmesin. Nasıl birbirimize karşı bir düşmanlığımız mı var? Bir kinimiz mi var? Nedir, ben anlamadım ya.
1: Ben de anlamadım ama bu yaptırılıyor bence.
0: Yani anlayan varsa, bu domatesi çukurlara, çöpe atanları anlayan varsa birisi arasın efendim.
1: Evet, Açıklasın gerçekten, açıklasın. Ben de çok
0: merak ediyorum. Merak konusu biraz bulmaca gibi oldu ama hanımefendi.
1: Gerçekten.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: İyi günler.
0: İyi günler diliyorum. Lan anlayan beri gelsin demiş. Abi anlayan arasın ya. Niye acaba? Buyurunuz efendim.
2: Alo. İyi günler.
0: İyi günler efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sessiz dinleyicilerdenim.
0: Kiminle görüşüyoruz?
2: Bursa'dan.
0: Ha buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
2: Ben Sami Öztürk. Yani şu çöpe atılanlar bugünkü konu hakkında konuşmak istiyordum.
0: Çok yani iyi edersiniz. Bizim aklımız ermiyor. Niye çöpe atılır mesela domates?
2: Bilmiyorum, vicdansızlık.
0: Ha yani vicdansızlık olabilir, evet.
2: Dan yok, merhamet yok. Yani para, o kadar bir zamana geldik ki para. Pazarcıyla daha cuma gün kırdım pazarcının birine. Ben başka bir şey alıyordum. Zeytin peyniri, o şarküteriden. Geldi diyor ki arkadaşına, ben diyor erik diyor, az kaldı diye 50 liradan yüze çıkardım diyor. Yok dedim. Ne bu ya dedim. Kabe'de hacılar yok diyor ama dedim. Pazarda da insanlar dedim. Yok diye dedim. Ne diyorlar dedim. Ne dedim kardeşim dedim. Yani bu kadar vicdansızlık olur mu? Ama teyze dedi ne yapayım dedi. Ben dedi saat gece 3'te dedi giriyorum hane dedim. Gideceksin dedim. Bir fabrikada çalışan dedim. O zahmet çekmiyor mu dedim.
0: Tabii canım o vardiyalarda değil mi?
2: O vardiyalı ben de çalıştım emekliyim. Tabii. Yani dedim o kadar da olmaz dedim. Bir gün bir iki ay öncesinde çöpe atarım dedi. Yedirmem dedi millete dedi. Ya dedim tartıştım. Sen dedim ne kadar merhametsiz, vicdansız insansınız ya dedim. Pazarda gibi diyorlar biz hiç görmüyoruz çöplerden. Ben görüyorum.
0: Tabii.
2: Çöplerden toplayanlar var ya. Ne
0: evet.
2: kadar olmaz ya. Günah ya. Allah o çöpe atanlar var ya onları. Allah onlara muhtaç olsunlar inşallah.
0: Ya. İnşallah muhtaç olurlar. Ya ben şimdi biraz önce TGRT ekranlarında o görüntüyü gördüm. Şoke oldum yani.
2: Ben
0: böyle dağ
2: ben.
0: Gibi domatesi atmış çöpe ya. Ne ayıp bir şey.
2: Yazıklar olsun.
0: Kıpkırmızı domatesler.
2: Ya kışın 100 lira 150 liradan aldık şurada da. Bu pazarda pazarın başına girdim bu cuma günü. Bizim burada cuma günü Yıldırım'da oturuyorum. 15'e inmiş domates. Çıktım yukarı hemen bir döndüm. 10 liraya inmiş.
0: Tabii,
2: bu
0: tabii.
2: Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Sabahtan ne bulursa satıyor, akşam işte mal az kalırsa onu çıkarıyor, fiyatını ötekini düşürüyor. Bu kadar merhametsiz insanlar olduk ki nasıl bir insanız biz artık şaşıyorum.
0: Nasıl bir fırsatçılık değil mi? Böyle nasıl milletin cebindeki parayı böyle hak etmeden alacağını böyle sürekli hep köşe dönmeceyi düşünüyoruz ya.
2: Evet. Şimdi para deyince Atta abi bir tane daha geldi geçen seneydi. İki pazarcı kurmuşu işte emeklileri şu kadar daha bilmem ne. Ya dedim siz daha dedim emekli almadan cebine girmeden dedim zam yapmayı düşünüyoruz dedim.
0: Tabii.
2: Bu dedim devlet yapmadan siz kendi kendinize yapıyorsunuz yani. Devlet de bunları yani hiç görmüyorum burada zabıta.
0: Ya doğru zabıta. Ben zabıtayı zaten hakikaten doğru düz görevini yapsa eskiden olduğu gibi etkili bir şekilde bu görevini yapsa bunlar biraz bir geri çekilirler. Çünkü belediyeler...
2: Hiç.
0: Ve zabıta halkın içinde mesela bu tavukçular ya yaz geldi millet bir yerlerde piknik yapıyor ya yahu 3 gün önce 5 gün önce neyse bir anda %15 zam yaptılar hepsi yaptı en son
2: çok
0: devlet dedi ki kardeşim böyle bir şey olmaz el koydu ya
2: kafasına göre marketler öyle pazar öyle kafasına göre bir şey yapıyorlar yani bir markette de geçen sene çalışan diyor ki inan ki vallahi bir arkadaşına bıktım diyor etiket değiştirmez diyor. Günde kaç kere değiştiriyoruz diyor.
0: Çok ayıp ya.
2: Vallahi billahi bunlar yani milletin yani her şeyine göz diktiler. Parasına da yiyeceğine de. Ya emekliğini alıyor. Emekliğin çok şükür çalıştım. Çocuğa da verdim ağzım payını gitti yanımdan. Sen ne diyorsun kardeşim dedim. Madem zor geliyorsa bu işi bırak.
0: Tabii
2: i̇şine
0: tabii.
2: Geliyor ki, işine geliyor ki dedim pazarcısın dedim.
0: Tabii.
2: Olan yani vatandaşı oluyor.
0: Gerçekten.
2: Çok mağdur. Yani Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Amin amin.
2: Biliyorum ki o çöpe atılanlar kasalar dediniz. Onlara muhtaç olsun bunu yapan insanlar.
0: Amin
2: o
0: inşallah.
2: Kadar. Amin inşallah.
0: Yani artık başka çaremiz kalmadı. Yok. Beddua etmek uygun değil ama bunlara başka bir şey de diyemiyorsun ya.
2: Beddua hiçbir zaman
0: dediğin gibi hanımefendi yok. Yani beğenmiyorsanız o işi yapmak istemiyorsanız başka bir iş yapın ya. Mecbur musun ya? Evet.
2: Mecbur. Değil, sen başka seçemezsin belediye otobüslerinde öyle.
0: Tabii.
2: Yani tartışıyor vatandaşla. Ya istemiyorsan çalışma. Çoğu emekli. Evet. Bir sürü genç var. Sen git başkası gelsin çalışsın.
0: Bravo.
2: He, bu kadar aç gözlü insan olduk ki bu kadar. Kim neyi götürmüş gözü dünyaya?
0: Hiç.
2: Yani.
0: Kime kalmış?
2: Cebi mi var kefenin?
0: Bravo. Peki. Çok teşekkür.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim yani, efendim.
2: Bir yıllardan beri dinliyorum ama bugün.
0: İnşallah. Işte. Her zaman bekleriz lütfen.
2: Oldu.
0: Çok güzel. Günler. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet, bir telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
3: Alo, selam aleyküm.
0: O aleyküm selam efendim.
3: Bir bilmeceyi bir soralım.
0: Sorun efendim ya. Bu işin hiç içinden atar. Çıkamıyorum. Ya niye atıyor herif ya?
3: Şimdi ona da geleceğim. bilmeceyi sorayım mı?
0: Tabii, buyurunuz efendim.
3: Bizim buralarda eskiden söylenirdi biz çocukken filan. Yedi delikli tokmak, bunu bilemeyen ahmak.
0: Aha.
3: Böyle bir bilmece vardı.
0: Evet.
3: Bunu soralım. Programın sonuna doğru belki bağlanırız, tekrar cevabını da veririz. Bekletmeyelim yarına kadar. Ama bilirler herhalde. Eskiler bilir zannedersem. Ha. Efendim bu sokağa dökme hadisesi bir yerde olmuştu. Soğanları, patatesi. Soğandı galiba.
0: Soğan.
3: Ondan sonra ya, Meral Hanım biliyorsun diline dolamıştı. Öyleydi böyleydi. Ama hemen de toplamıştı döktüklerini filan. Görüntü çekim yapılmış. Peşine toplamıştı. Yani bu sokağa dökme hadiselerinin perde arkasında bu tür niyetler de olabiliyor. Böyle abi patates soğan yere dökmeyle biliyorsunuz bozulmaz yani. Tekrar alınabilir.
0: Yerden evet toplamış. Tabii ya, oraya bir çöplüğe atmış gitmiş. Efendim cevap geldi size. Şeyden, valla ekrandan. Kafa diyor, kafa.
3: Evet, doğru.
0: çok güzel. Neydi efendim, fıkrayı tekrarlar mısınız?
3: Yedi delikli tokmak, bunu bilemeyen ahmak.
0: Buyur, kafaya. Çok güzel.
3: Çünkü ahmak kelimesini söylemekten biraz çekinerek söyledim. Çünkü soruşturma konusu olabiliyor. ahmak davaları
0: bir vatandaşın sokakta söylediği şey. Bu ahmak, evet. Peki efendim.
3: Şimdi.
0: Buyurun.
3: Milli takımdan bekleniyor, ne bekleniyor? Kazan misali, kazan hep doğursun ama ölmesin kazan isteniyor. Bu milli takım oyuncularına yapılan bu hakaretler, şunları bunları şiddetle reddediyorum.
0: Evet.
3: Almanya bile bu şekilde yenilebiliyor, gruplardan çıkamıyor, İtalya bu sene yok mesela filan.
0: Tabii.
3: Yani sanki biz her sene katılıyoruz. 15 tane dünya şampiyonluğumuz var da sen bu takıma neye yenildin? Ya futbol mu olur kardeşim? Allah Allah, yani bu memleket meselesi, hayat memat meselesi değil ki.
0: Tabii.
3: Ama buradan söylenmek istenen, varılmak istenen şeyler aklıma geliyor, söylemeyeyim.
0: Söylemeyin.
3: bir sebebi vardır kendilerine göre, tahmin ediyorum.
0: Evet.
3: Fırsat olmuş işte, vuralım, çakalım, edelim, bilmem ne yapalım filan. Çok büyütüyoruz. Evet. Ertesi günde şimdi iki tane daha maçı var milli takımın. Eğer bu ikisinde genelde gruptan çıkarsa, bunu söyleyenler hemen ertesi gün, ne ertesi günü? Hemen maçın sonunda çok daha değişik yorumlar, işte bizim aslanlar, kaplanlar diyecektir. Bilmiyorum, her ülke böyle midir ama bizde böyle bir şey var yani maalesef.
0: Maalesef.
3: Bunu da söyleyeyim dedim yani.
0: Çok güzel lazım. Söylediniz efendim. Yani bizde ya benimsin ya kara toprağın der gibi
3: falan. Yani,
0: ya olmaz yani, öyle bir şey yani. Olur mu öyle bir şey?
3: Evet.
0: Yani kayıp da edilebilir efendim. Top yuvarlaktır sonuçta.
3: Gayet yani, tabii canım, gayet tabii olur.
0: Peki.
3: İspanya'dan İstanbul'da 5 tane gol dediler.
0: Evet.
3: İspanya'da berabere kaldılar. O işte biz neymişiz falan.
0: Tabii.
3: Ya dün değilse bugün de oydu. Bir günde, bir haftada değişmedi bunlar. Yani böyle sansasyona meraklı bir milletiz.
0: Beklentileri bir şey yapmayalım, abartmayalım. Efendim çok teşekkür ederim. Tabii, sağ olun.
3: Evet, görüşmek üzere.
0: Sağ olun, görüşmek efendim üzere inşallah. İyi günler diliyorum size.
3: Sağ olun efendim.
0: Sağ olun efendim. Evet, dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo, iyi günler Atullah Bey.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ben İzmir'den arıyorum. Adım Hüseyin, soyadım Arabul.
0: Buyursunlar Hüseyin Bey, ara bulmak güzeldir efendim.
4: Şimdi Abdullah Bey, benim bir isyanım var.
0: Aa.
4: Yani isyanım derken sularla ilgili. Ben İzmir'de oturuyorum.
0: Sular yok mu bu sene? Buldu bereketli.
4: Hayır, hayır, sular var Abdullah Bey. Hı. Faturalar çok yüksek.
0: Ha.
4: Bir fatura geldi 3 milyar 911 liraya.
0: 3 milyon 910 bin lira. Kaç kişi evet. yaşıyorsunuz efendim?
4: 2 kişiyiz ya.
0: Nasıl olur abi? Hamam gibi ya.
4: Abi hamam çalıştırsam bu kadar su gitmez ya.
0: Basmane hamamı gibi ya. O ne öyle?
4: Sabahleyin gittim. Gittik iz suya gittik. Ya adam diyor tonajı açmışsınız. Ne alakası var dedim ya. Antikattan dedim çarpıyorsunuz dedim bu suyu dedim. En üst tavandan hesaplamışlar.
0: En üst tavan. Aa.
4: Ya bu kadar olmaz Abdullah Bey ya.
0: Misafirler çok mu geliyor? Gelen giden çok mu abi?
4: Yok abim yok ya.
0: Biraz
4: yok
0: bir beyin jimnastiği yapalım. Acaba niye bu suyu yaptık? Bu para
4: abi,
0: nasıl oldu?
4: Benim değil. Bir sürü böyle şikayet olan insanlar var ya.
0: Evet sulara bir de çok zam yaptılar ya.
4: Abi.
0: Yani eskiden yılda ya, bir defa falan böyle ya da falan. Şimdi hakikaten ya. Peşi sıra canı sıkılan zam yapıyor efendim. Ne dedim ben ya?
4: Şimdi Abdullah Bey bunlar bütün çaldıklarını çırptıklarını bizden mi çıkaracaklar? Bu nedir ya? Vurun abalıya oldu ya.
0: Para kayıp. Nerede para diye soruyor savcı ben de bilmiyorum diyor.
4: Bina vergisi de aynı. 5 milyar küsür lira bina vergisi verdik. Bu nedir ya? Binayı vereceğiz onları biz kiracı olacağız ya.
0: Belediyeye değil mi? Çevre vergisi.
4: Yok. Geçti o. Mart ayında emlak vergisi oluyor ya.
0: Hah emlak vergisi verdi. Evet. Onları da mı belediyeler alıyor ya?
4: Evet abi ya biz perişanız ya. Bir sesimi duyurayım dedim ya.
0: Vallahi dedin. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı biraz da kesmişti. Ben kırptı dedim birisi. Ya niye öyle şey göz kırpmak anlamında kırptı. Niye argo konuşuyorsunuz beyefendi diye bir bayan az daha bana çok yüksek seviyede şey attı fırça. Kırpmak tabii göz kırpmak gibi falan. Evet argo margo değil. Yani buna rağmen demek ki hakikaten evet.
4: Abi buraya bu kayyum atansa çok iyi olur ya bu nedir ya rezillik ya. Yani sabahtan beri arkadaşlara görüşüyorum kimisi 3600 gelmiş kimisini 3700 gelmiş.
0: İzmir'de faturalar böyle.
4: Böyle abi. Ya,
0: ben iki kişilik yaşayan abi. Aileye, emekli aileye gelen su faturasına bakın efendim.
4: Evet abi çok yüksek ya.
0: Allah Allah. Allah yardımcınız olsun.
4: İyi Abdullah Bey kusura bakmayın.
0: Estağfurullah efendim. Bu, halkın ben sesini buradan duyuruyoruz. Bu program sizin efendim. Lütfen çok teşekkür ederiz efendim. İzmir'e sevgiler saygılar efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
5: Hayırlı günler olsun.
0: Size de efendim.
5: Ya bu domatesi atanlara bilmek, anlamak kolay ya.
0: Nedir abi? Anlayamadım. Niye domatesi abi, atıyor çöpe?
5: Birincisi vatan hainliği.
0: Tamam. Abo.
5: Baştan o. İkincisi devlet düşmanları. Ha. Çünkü bir şey bol olursa ucuzlayacak. Ucuz olursa tabii ki bu da devletin lehine olacak. Ama pahalı olsun ki devletin aleyhine olsun. Efendim ekonomi düzelmesin. Bu devlet düşmanlığından başka bunu hepimiz biliyor. Herkes biliyor bunu. Farklı bir anlam olmaz ki abi. Vatan hainliği ya. Bir de devlete düşmanlık. Yani bu kadar olmaz ki ya. Belli abi. Ucuz bol Allah-u Teala vermiş. Bu sene mesela...
0: Bu sene evet daha da ucuzlayacak.
5: Sene var tamam belli olmaz. Her sene bir olmayabilir.
0: Evet.
5: Efendim bol tamam belki yapan kişi şeyini alamayabilir ama ucuz verirse ucuza batıyor. Bunu da denetlemek lazım ama sonuçta devlet düşmanlığı ya başka bir şey değil abi ya.
0: Allah Allah.
5: Değil mi yani sizce öyle değil mi?
0: Yani ya vatandaşa yedirtmek istememek dediğin gibi bu fiyatlar düşmesin anlamı çıkıyor sizin anlattığınıza göre.
5: Anlamı çıkıyor. Sizce de öyle. Yani anlamı fiyatlar düşmesin. Ya bunu soğan patates zamanında da yaptılar ya.
0: Evet.
5: Aynı şey değil mi? Hakikaten ya.
0: Sonra soğanı patatesi özellikle soğanı çürüttüler. Şeye attılar abi işte dere kenarlarına ya Amasya'dan aynen. Geçene kadar insan şey oluyordu be.
5: O da oldu ya.
0: Oldu ya, attılar dereye attılar bozmuşlar ya depolardan şeylerden attılar vallahi, kenara.
5: Yapıyorsun insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Ha? Ya ne güzel dediniz. İnsanların hayırlısı faydalı olandır değil mi abi? İnsanlığa, insanlığa.
5: Başka gayemiz ne? Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz ya.
0: Tabii ya.
5: Bu memleketin insanları.
0: Böyle de güzel bir kültürümüz var ya.
5: Ha ne diyelim, nasıl bir izah edelim yani? Bu devlete düşmanlık, insanlara düşmanlık nereye kadar gider? Nasıl düzelir bilemiyorum ya. Allah hidayet versin abi.
0: Amin amin efendim. Allah dediğiniz gibi hidayet versin. Bu kafayla nereye gideceğiz?
5: Vallahi ya. Ya bir de çok kızdığım bir haberci var. Ona da buradan isim verebilirim.
0: Kimdir bu efendim lütfen?
5: Sakıncası olur mu ya? Ne? Acaba yasak falan olur mu?
0: Ne diyor abi, ne yapıyor?
5: Ya, bazen dinliyorum da sabredemiyorum da biraz dinlemek zorunda kalıyorum. Ya haberci dediğim biraz adaletli olur abi. Ha. Tamam muhalefet olabilirsin ama muhalefet ol ama düşmanlık yapma.
0: Çarpıtma, düşmanlık yapma. En azından haberi ver de yorum insanlara kalsın.
5: Aynen ha. Zaten
0: tabii abi. TGRT böyle yaptığı için TGRT'ye evet. Çok kızıyorlar. TGRT'nin politikası çok net. Olanı biteni yalın. Yani sade bir dille ortaya koyuyorlar. Ulan diyor, sen niye böyle dedin ya? Ben böyle demedim. Olanı haberleştirdik, bildiriyoruz.
5: Yapsın.
0: Evet. Yani doğrunun anlaşılmaması için, tabii doğrunun anlaşılmaması için, doğru söylememek adına bizleri eleştiriyorlar bazen.
5: Vatandaş iki tarafı da dinleyecek, kararı verecek. Her
0: tabii canım.
5: Aklı fikri var yani.
0: Evet, ha, evet.
5: Sen çalıştığın kanalın bir ne kanal olduğunu biliyoruz. Ha, ben seni bu Nav TV'deki bir akşam saatlerinde bir haber spikeri var. İsmini vereyim mi?
0: Ver.
5: Selçuk Tepeli.
0: Ha evet, tamam.
5: Öyle mi?
0: Evet.
5: Yani birkaç söyleyecek şeyim olur ama zaten dinlemezsin. Ben görmen geldim. Ben aşağı sana atamıyorum da.
0: Hmm.
5: Ne bileyim, sinirleniyorum.
0: Geçmiş biraz. Olsun. Anladım tabii.
5: Bu memlekette yaşıyoruz abi ya.
0: Tabii. Bravo.
5: Değil mi ya?
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Her zaman bekliyoruz. Bakalım telefon hattımızdaki dinleyici kim efendim? Buyursunlar. Alo.
6: Selamünaleyküm Abdullah abiciğim.
0: Aleyküm selam efendim.
6: Ben İstanbul'dan Erol abi.
0: Erol Bey merhaba, nasılsınız?
6: Teşekkür ederim sayın abi.
0: Seni dinliyoruz Erol Bey. Ne diyeceksiniz
6: abi.
0: Efendim?
6: Abdullah abi, pazar günü abi erkenden kalktık abi.
0: Ha.
6: Milli takıma bari bizim çocuklar. Acaba diyorum bizim çocuklar çok mu şişirdi abi?
0: Ha.
6: Yani balon mu patladı yani abi? Abi futbolda şu vardır ya, benim anlamadığım mantık abi, doğruya yeri yenilmiyorsan, yenemiyorsan ne girmeyeceksin, bir puan alacaksın Resulullah abi.
0: Ya çok güzel pozisyonlar, çok güzel de şutlar çektiler ama adamlar ya. Havada yakaladı be.
6: Ya Resulullah abi, bu Barış Alper mesela aldığı topu ezdi abi. Mesela Hakan Çalhanoğlu diyoruz, kaleyi kadar şut atamadı abi. Yani defansı açamıyorsan şut atacaksın abi. Şut atan futbolcu alacaksın diye. İrfan Can'ı niye anlıyorsun oyuna ya?
0: Evet.
6: Yani abi ben gördüğüm kadar balon patladı yani. Geçti abi şeyde belli değil ama biz yani Amerika'yı da zor. Öyle diğer takımda zor gibi geliyor. Hayırlısı Allah'tan.
0: Hayırlısı abi. Efendim. Dünyanın sonu değil.
6: İnşallah. Ama bizim çocuklar çok şey. Tamam.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi günler Erol Bey. Sağ olun. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
7: Alo.
0: Buyurun efendim. İyi günler diliyorum.
7: İyi günler Abdullah Bey. Hayırlı programlar.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Ben Sezer. İzmir Bayraklı'dan arıyorum.
0: Bayraklı'da. Abi mevki evet. Güzel mi? Mevki Bayraklı güzeldir sonuçta. Şöyle evet. Bir yamaçtan bakıyorsun İzmir'e, Ova'ya.
7: Evet, evet. Biz tam yamaçta değiliz ama güzeldir. Bayraklımız güzeldir.
0: Evet.
7: Ben de bir şikayetimi, derdimi paylaşmak
0: buyurunuz
7: istiyorum.
0: Buyurunuz efendim, tabii.
7: Yüzlerce insan bir mağduriyet yaşıyor belediye eliyle.
0: Aa.
7: Son günlerde belediyeden gelen bir yazı var. Hı. Diyorlar ki binalarınız birinci derece risk alanı bölgesinde. Acilen test yaptırmanız lazım. Şayet yaptırmazsanız ZSEM belediye olarak biz yapacağız. Bunun masrafını size rücu ettireceğiz. Ve 90 gün içerisinde binanız yıkılacak. Açıkta kalacaksınız diyor. Emeklili çokça yaşlıyız. Tek kirlili insanlar çok. İnsanlar nasıl taşınsınlar? nasıl kira ödesinler, yeniden yapım maliyetlerini nasıl kaldırsınlar, bununla ilgili.
0: Yani bir şehir Bayraklı'yı dönüştürmek mi istiyor belediye? Ben anlamadım.
7: Dönüştürmek istiyorlar ama hiçbir destek de yok bu konuda.
0: Yani burada destek veriliyor ya. Yarısı bizden şeyi var ya. Yarısı bizden sonra kirayı bir ödüyorlar, yardımcı oluyorlar. Demek ki orada sadece biz ölçümlemeler yapacağız. Herhalde belediyeden bulacaksınız abi. Belediyeye gideceksiniz. Onlar gelip bakacaklar, bir ücret ödeyeceksiniz. Sonra ne olur bilemiyoruz yani.
7: İşte yapıt denetim firmalarına zorunlu koşuyorlar. Siz yaptırmazsanız biz yaptıracağız belediye olarak diyorlar. Masrafını size rücu ettireceğiz diyor. Sonrasında da yıkım kararı çıkarsa işte tek maaşlı emekli insanları bir düşünün. Yani. Gözünüz önüne getirin.
0: Doğru.
7: Bu maliyetleri nasıl insanlar kaldırsınlar?
0: Çok
7: yıllar
0: zor
7: sürecek
0: ya.
7: Olan bu süreci nasıl üstesinden gelsinler?
0: Bu şey var abi, belediyelerde bu ekipler var da eskiden, yok mu şimdi? Gelecek, bakacak, kontrol edecek, hemşiresine yardımcı olacak. Yani illa o firmalara, özel firmalara.
7: Özel firmaları yönlendiriyorlar. Şayet yaptırmazsanız o zaman belli ivedi bir şekilde biz yaptıracağız diyorlar. Size masrafını yazacağız.
0: 90 gün içerisinde yıkacak mıyız diyor?
7: Evet.
0: Sonra ne olacak abi? Yıktık.
7: İşte artık ondan sonra dönüşüm yapılacak herhalde. Yerinde dönüşüm yapılacak anladığım kadarıyla. Ama burada insanların o süre içerisinde taşınacak, maliyeti kaldıracak, kiralar mesela 8500 lira kira desteği veriliyormuş ama bizim oturduğumuz muhitte şu an 35-40 bin liranın altında kiralık ev yok. Bir emekli maaşıyla geçinen insanlar çoğunlukla, yaşadığımız site 35-40 yıllık bir bina. Ekseriyeti emekli. %50'den fazlası emekli. Yani böyle bir sıkıntımız var. İnşallah devletimiz, yetkililerimiz buralara el atar. İnsanlar geceleri uyku uyuyamıyorlar.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
7: Sokakta kalacağız. Endişesi, korkusu yaşıyorlar.
0: Tabii ben size bir şey söyleyeyim. İstanbul'da çok faal bir belediye başkanı var. Bizim burada Bahçeli Evler Belediye Başkanı. İstanbul'da da çok ciddi, hızlı bir şekilde hareket ediyor ama İnsanlarla o kadar çok gitti görüştü ki mahallelerde, kendisi sokak sokak toplantılar düzenledi. Mesela Fatih Belediye Başkanı da ben hatırlıyorum. Sokak sokak bir defa, iki defa, 40 defa onları bir şeye inandırdı. Yani bir hikaye önlerine çıkarttı. Müteahhidini buldu. Hatta kredi alacakları bankaları buldu. Onlarla anlaşmalar imzalattı falan. Yani böyle hemen bakın, edin eyleyin efendim, 90 gün içerisinde yıkacağız. Olmaz öyle uzaktan abi. Yani belediye başkanı dediğin çizmeleri giyecek, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacağız ve defaaten gelecek, toplantılar yapacak, o kafanızdaki bütün suallere cevap verecek, hatta notları alacak. Bak ya, vatandaşın da böyle bir düşüncesi var. Tabii canım. Yani yerinde mi efendim yıkacak, aynı yerinde mi istiyor apartmanını, evini mesela? Israr edenler var. O şekilde yapmak zorundasın. Sonra krediyi nereden bulacaksın? Bankalarla anlaştın mı? Bunların hepsi sorun, problem. Yani
7: bir
0: bu
7: de Abdullah Bey, yanı
0: böyle uzaktan seni sevdim olmaz be abi ya. Belediye başkanı seçildiysen bu işi hallet ya.
7: Bir de mesela yanı başımızda bir kentsel dönüşüme giren yer var. 5 yıldır daha tamamlanmadı bile.
0: Yani ya İzmir'in kaderi gibi bir şey. Yani 5 yıl abi, burada 1,5-2 senede milletin evlerini veriyorlar ya. Bahçeli evlerde ya. Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim?
7: Çok teşekkür ederim Abdullah Bey.
0: Ben teşekkür ederim vallahi.
7: Duyurdunuz, buna vesile oldunuz.
0: Estağfurullah, iyi günler diliyorum ama belediye başkanları size bunu inandırması lazım, yol göstermesi lazım, yardımcı olması lazım. Ya böyle uzaktan, yani olmaz böyle bir şey ya.
7: İnsanlar maalesef bunu kaldıracak bir şey.
0: Bayraklı'da belediye başkanı şimdi bir kısmını herhalde Bornova bakıyor, bir kısmı Karşıyaka'ya. Bilemiyorum.
7: Belediye başkanı uzun zamandır görmedik zaten seçimden sonra da.
0: Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim efendim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aralığımız var. Bir kısa reklama gidip geliyoruz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46.
8: Şimdi reklamlar.
9: Anahtar teslim, mutluluk.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
9: Anahtar teslim, mutluluk.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
4: Maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Bugün pazartesi, haftanın ilk günü, sizlerle birlikteyiz. Telefonlarımız 0212-454-5646. Buyursunlar efendim.
1: Alo Atola Bey.
0: Merhaba efendim, buyursunlar. Ben Erhan Bey, siz geri döndünüz.
1: Evet Atola Bey, şu futbol hakkında, Türkiye milli takım hakkında biraz konuşacaktım.
0: Buyurun.
1: Ya şimdi ben de sabah pazar günü bir kalktım, baktım tam sadece tam maçı açtım. Ya iyi gidiyorduk.
0: Tamam.
1: Maç çok güzel gidiyordu. Ama ya olabilir Atola Bey, milli takım ya bu çocuklar yenilmek için gitmediler, mücadele ettiler. Ama bakıyorum spor programlarına, milli takım futbolcu yerden yere vuruyorlar, teknik direktör yerden yere vuruyorlar. Yani şimdi ya bir yaşım düşünüyorum şimdi ya arkadaş, Avustralya'nın savunmasına bakıyorsun 1.95 ya 2 metre boyunda insanlar, futbolcu savunmayı kalabalık tutmuşlar, geçiş vermiyorlar. Bizimkiler tamam, bizim sistem eksikliğimiz var. E bakıyorsun Avustralya teknik direktörü Popovic ya Karagümrük takımını çalıştırmış Türkiye'de. E bakıyorsun öbür tarafta Montella, ondan 10 kat daha üstün, nasıl yenilir? Ya arkadaş oluyor işte. Çünkü neden? Hem havalar sıcak, aşırı bir sıcak. Hem de yani bize orada yok.
0: Olur yani değil mi efendim? Yenmek varsa yenilmek de var. Peki ya, Erhan Bey, çok teşekkür ederim. Mesajın değerliydi, sağ olun. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Ataullah Bey, ceha benim başına tekrar Kemal Bey'in geçmesini isabetli buldum. İyi
0: evet.
2: Buldum. Özgür kendisi şahsen yani iyi adam olabilir ama yürütemedi yani. Parti elinde tutamadı. Her taraftan da su almaya başladı gemi. İyi kaptanlık yapamıyordu.
0: Oysa Kemal Bey 6 partiyi bir araya getirmişti. 48'de evet. Oy aldı, %48.
2: Aynen öyle.
0: Son yani, yerel seçimlerde değil mi? Büyük şehirler başta tabii, olmak üzere tabii. 50'ye yakın şehirde, hatta 50 küsur şehirde seçimi tabii. Kazandı.
2: Kazandı tabii ki adam.
0: Ama adamı arkadan hançerlediler, kendi tabiridir.
2: Adam ne diyor? Partiyi arındıracağım diyor, tekrar temiz bir ele
0: bu tek misyonu. Bak ben size bir şey söyleyeyim, eğer bunu yerine getirmezse Kemal Bey'e kimse artık şey yapmaz. Arındıracağım dedi. Arınma zamanı dedi. Arınacağız dedi. Aslında bu herkes için geçerli. Mesaj önemli. Ama önce herhalde kendi kapısında başlayacak.
2: Bu lafını aldım Abdullah.
0: Tabii.
2: Bekleyeceğim. Ama şunu da bilmek lazım ki bir tarihçi abimiz vardı ki sağda her gelen bir eskisinden önde olacak. Solda da her gelen bir öncekini aratacak. Adam keramet gibi bir söz söylemiş. Maalesef Kemal Bey'i aradık yani.
0: Evet.
2: Ama Kemal Bey'in de hiç sabıkasız olduğu manasına gelmez bu. EYT'yi bu milletin başına bela edip genç adamları emekli edilmesine sebep olan da odur. Neyse geçelim. İkincisi Abdullah Bey ya bu memlekette bilmiyorum arkadaşlar dile getirmişsiniz. Ben biliyorum ama duymadım. Ya motosiklet terörü var. Düzgün kullananlar sözlüğünün tarifinin dışındadır. Tarife uyanları kastediyorum. Ya aynı Jim Perry gibiler. Trafikte araba kullanırken bir sağdan, bir soldan, bir önden, bir arkadan. Ya trafik terörü yani bir yerde estiriliyor buna. Yani hükümet inşallah kısa zamanda bir çare
0: bulur. Bir kuralsızlıktır. Mesela bugün biz karşıya geçtik. Burada yakın bir cadde var. Bir alışveriş merkezi var. Bir bakayım dedim. Öyle şeyi içerisinde arasında ya baktım iki tane turist el ele tutuşmuşlar. Şimdi insanlar vızır vızır geçiyor. Evet buradan geçebilirsiniz aşağıdaki arabalara bakarak ama motorlar önünüzden arkasından geçiyor. Baktılar ki lambalar yukarıda, ışık yukarıda. Anlayış meselesi el ele tutuştular. Belki 100-200 metre yürüdüler, o lambalara gittiler. Ona göre karşıya geçtiler.
2: Evet.
0: Hakikaten ya bu bir anlayış meselesi.
2: Tare bulması lazım ki zannedersem
0: tabii.
2: Reis bunu fazla ihmal etmez. Her şeye bak tedbir alıyor. 13 tane millete pahalı et yedirme planı olanlar nitekim hak ettiklerine, müstahak olduklarına nail oldular. Reis bunu yapıyor. Son diyeceğim bu top işi. Ben de uzaktan böyle bakarım. Çok da meraklısı değilim ama her neyse sevinsek, yensek sevinirdim. Ya. Fakat
0: evet.
2: Fakat Ataullah Bey, psikolojide der ki çok aşırı sevinmek de iyi değildir. aşırı üzülmek de fena değildir. Yani bu işi biz biraz abarttık. Sanki %100 galip geleceğimiz garantiymiş gibi. Ya bunun sonunda mahcup olmak da var. Öyle sevin ki sonunda başını öne eğme. Ya memleketi bıraktık. Bir de Avrupa'da camide sabah namazını kılıp ondan sonra top seyretmene falan filan. Ya bunun anladın mı?
0: Maça yetiştirilin abi.
2: Ya anladın.
0: Almanya'da bir şey adam yazmış ya kapıya. Almanya'da, Avustralya'da herhalde. Maça yetiştirilir diye. Espri yapmış ama yani yazmış adam kapıya.
2: Kenan Güneş Allah selamet versin bir zaman dedi.
0: Amin.
2: Ya bu işi bu kadar büyütmeyin dedi. Hmm. Bunu dedi adı top oyun dedi. Oyun ya ne abartıyorsunuz dedi. Yani itidali kaybetmemek lazım. Her ruh sağlığımız bakımından, içtimai barış bakımından. Sulh ve bunun bir daha geleceğini var. Umarım galip gelir de gençlerimiz veya meraklıları bir sevinir. Bunu temenni ediyorum. Değil. Ama mezrasından taşırmayalım efendim. Hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, hayırlı günler diliyorum sizlere efendim. Evet, bakalım dinleyicimiz var şu anda ama bekliyoruz sevgili dinleyicilerimizi. Buyurunuz efendim.
3: Çok teşekkür ederim. Evet, hayırlı günler diliyorum sizlere efendim. Evet, bakalım dinleyicimiz var şu anda ama bekliyoruz sevgili dinleyicilerimizi.
0: Buyurun efendim. Konuşmuyor. Buyurun efendim. Alo.
4: Atalla Bey.
0: Radyonuzu kapatın öncelikle.
4: Kapattım.
0: Nasıl kiminle efendim? Görüşüyoruz efendim? Hoş geldiniz.
4: Ben İstanbul'da Ahmet.
0: Ahmet Bey merhaba, nasılsınız efendim?
4: Teşekkür ederim abi, sağ ol. Sen de olmasan bu evde de sonraki saatlerimiz hiç geçmiyor.
0: Ne iş yapıyorsun Ahmet abi?
4: Bu servis taşımacılığı yapıyorum.
0: Çok taşımacılığı. Güzel. Ne taşıyorsun, çocukları mı yoksa?
4: Yok, personel. Fabrika.
0: Personel değil mi? Ay. Trafikte ne yapıyorsun Ahmet abi? Ya yapılacak iş mi diyeceğim sana ama ne yapalım? Allah Teala rızkımı böyle yaratmış diyorsun.
4: Tabii abi, mecburen onu artık o bizim nasibimizse bir de TGRT'yi bir de açtık mı trafik beni yer, ben de onu yerim, öyle geçip gidiyoruz.
0: Eğleniyoruz değil mi abi ya?
4: Evet.
0: Nerelisin sen aslan?
4: Ben Erzurumluyum.
0: Ha, Erzurum'dan. Çok iyi. Evet.
4: Yok, İstanbul'dayım da Erzurumluyum.
0: Erzurumlusunuz tabii. Buyursunlar efendim, bize anlatacakların var.
4: Abi ben İstanbul Esenyurt'ta oturuyorum da bu kentsel dönüşümle ilgili bir sıkıntımız var. Bugünkü arkadaşlar da çok kişi ondan onu dile getirdi. Ben de dile getiriyorum.
0: İzmir yani, Bayraklı'da çok enteresan.
4: Evet. Şimdi benim Esenyurt'ta 3 katlı bir binam var.
0: Hı.
4: 3 katlı binam var. Bunu da herkesten önce ben de yıllardır bekledim. Esenyurt'a bir dönem 7 yıl yapım izni verilmiyordu. Sonradan açıldı tekrar, bu son 2026 Ocak ayından açıldı. Sevindik. Şimdi gidiyorum ben, bana diyorlar ki sen yarısı bizden kampanyasında faydalanamıyorsun diyorlar.
0: Niye?
4: 3 katlıymış.
0: Anlamadım.
4: 3 katlıymış ya. Faydalanamıyorsun diyorlar. Ne yapacaksın? Kendin yıkıp kendin yapacaksın. Bugün de yapmak için de günlük çimento, işçi, işçilik, malzemelere günlük...
0: Bir dairen olsaydı yardımcı olacaklardı. 3 dairen var diyor. Ya da 3 katlı değil mi? 6 daire.
4: 3 katlım var. Ben diyorum yıkım. Şu anda herkes 3 yıkıyor, 5 yapıyor. Esenyurt'ta ruhsat 5 tane veriyor. 5 kat veriyor. Ben de diyorum 5 yapayım. Yok diyorlar ki sen faydalanamazsın. Neden diyorum? 3 kat olduğu için diyor, yasaya uygun değil diyor. Ben de burada Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey'e...
0: Kurum Bey'e, evet.
4: Evet, Murat Kurum Bey'e. Kendisini de çok seviyoruz.
0: Evet, sevimli birisi zaten.
4: Efendim?
0: Sevimli birisi hakikaten.
4: Aynen öyle, gerçekten. Televizyonda böyle onu gördüğüm zaman sürekli dinliyorum.
0: Evet.
4: Şimdi buna bir çare bulursa... Ha, biz de mağduruz yani, inan bir deprem olursa Allah göstermesin.
0: Allah muhafaza ya.
4: Evet. Ya benim gibi...
0: 5 katlıya var, 3 katlıya neden yok?
4: 4'e de var. 4 katın oldu mu yıkıyorsun, 5 yapıyorsun ve yarısını alabiliyorsun devletten yani.
0: Evet.
4: Kampanyası. Ama 3 olduğu zaman o kampanyanın dışında kalıyor. Nedense bilemiyorum. Belediye gidiyorum, belediye hep beni geri çeviriyor.
0: İzah etmiyorlar mı size ya? Yani olur ya, belki sen orası arazi görülüyor, tarla görülüyor.
4: Hayır, öyle bir alakası yok.
0: Öyle mi?
4: Ben 98'de burada ev yaparken burak tarlaydı. Şimdi etrafım hep yüksek yüksek binalar oldu.
0: Tapu mapumuz var değil mi abi? Kat tapumuz.
4: Abi tabi tapusuz olmaz olur. Tapusu olmaz olur mu ben?
0: Ya sen böyle... sen bir şey söyleyeceğim sana ama sen hı, gece bir kat çıksana oraya ya. Bir dört kat yap ya.
4: Şimdi öyle de ha başkası gibi böyle kaçak iş olmasın. Benim devletim ne diyorsa ben de aynı o.
0: Helal olsun sana. Istiyorum. Bravo. Ben sisteme bağlıyım diyorsun. Evet.
4: Tabii daha isteseydim 98'den bu yani kaçak da yapardım, göçek de yapardım ama yapmam. Hı. Yani en azında bir bu ülkede bu ülkenin vatandaşıyım bir de Erzurumluyum. Yani daha ön planda. Evet. Onun için devletim ne derse o olur ama illa ki seninki girmiyor derse yine canları sağ olsun. Ama yine de bir iyilik beklerim. Hani bedava bir şey de istemiyorum.
0: Tabii canım. Yani bedava beş kat giriyor. Beş kata yardımcı oluyorlar. Dört kat olana yardımcı oluyorlar. Benimkisi üç kat yardımcı olmuyorlar. Anlayamadım diyorsun. Vallahi aynen ben de öyle anlayamadım abi ya.
4: Vallahi öyle yani. Şimdi belki de bu bunu radyo aracılığıyla belki İnşallah. Bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza, belediye yetkililerimize de duyurulursan.
0: Tabii.
4: Size de çok teşekkür ederiz.
0: Esenyurt'ta böyle enteresan bir hikaye var. Beş katlıya evet, evet. Dört katlıya evet. Üç katlıya hayır abi. Yardımcı aynen olamayız.
4: Yardımcı olamayız.
0: Kampanya bu ne suçumuz giden... nedir kardeş? Hele bir anlatın.
4: Şimdi bir de abi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi kendim de yıkar gider belediyede izin alırım. Yıkar yaparım. Kaç para istiyorlar bende biliyor musun? 16-17 milyon. Ha. 16-17 milyonum olsa zaten ben şimdi dikmiştim.
0: Bu parayı sen... istiyorlar yani bize verin be, biz müsaade edecek miyiz diyor belediye.
4: Hayır diyor git kendin yap.
0: Ha.
4: Hatlarımız 3 milyon 4 milyon tutuyordu aşağı yukarı.
0: Tamam.
4: Ondan sonra geri kalanı git diyor paran varsa yap paran yoksa diyor bu işe hiç girme diyorlar. Sanki desen ki adam bana öyle bir itiyor ki git diyor bekle deprem olsun yıkılsın altında kal diyor.
0: Tövbe tövbe.
4: Yani o anlama getiriyor.
0: Çok güzel ya. Ne diyorsun abi ya? Ya o bir kat 3-4 milyon mal oluyor muymuş?
4: Abi.
0: Tutar mı o kadar?
4: Tabii şimdi o benim komşum var karşımda bina yaptı 5 kat yaptı bana bugün yine söyledim. Dedim abi dedim başkan kaç para mal oldu diyor 16 milyona mal oldu.
0: Doğrudur abi.
4: 16 milyonum olsa zaten ben Esenyurt'ta durmam giderim Erzurum bir köşesine.
0: Çiftlik yaparım abi.
4: Çiftlik yaparım gezerim.
0: Bir de şöyle 100-200 koyun da ettim mi abi tamam işte. Abi.
4: Ya o yüzden diyoruz devletimiz ki herkese veriyor bir tek bana değil.
0: Tabii canım.
4: Türkiye'de herkese yarısı bizden kampanyasında 3 kat hariç 4 katı olanlar. Herkes
0: 5 katı olanlar bizden... ya da 7 katı olanlara yardımcı oluyorlar. Peki efendim.
4: Oluyorlar.
0: Lütfen Esenyurt'ta da yardımcı olun. Şu 3 katlı yap olanlara. Evet. Çok teşekkür
4: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Ben
4: abi.
0: Teşekkür ederim. Kıymetli hemşerim. Allah çok yardımcınız sağ olsun. Sağ olun. Buyurun
4: efendim. Çok Allah teşekkür ederiz. Ediyorum.
0: Güle güle efendim. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, efendim buyurun. Alo. Buyurun efendim. Alo alo.
5: Selamünaleyküm Atallah Bey.
0: Bu aleyküm selam efendim.
5: İstanbul'da Ahmet ben pazarlama işiyle uğraşıyoruz.
0: Ahmet Bey buyurun hoş geldiniz evet, efendim. Pazarlama hoş önemli bir iştir.
5: Evet.
0: Aktif aynen. Yani sokakta mısın yoksa ne?
5: Aynen sokaktayız canım.
0: Siz helal olsun sokakta. Sana abi. Ya.
5: Şimdi Atallah Bey buyurun ben efendim. Arada katılıyorum programınıza işte 15 günde bir, bir haftada bir.
0: Buyur abi.
5: Şimdi şöyle söyleyeyim ben de EYT'liyim. 45 yaşında emekli oldum. Yaşım 47 şu anda benim.
0: Maşallah. Şimdi ama Atallah çalışıyorsun.
5: Bey, tabii çalışıyoruz. Atalım abi bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi mesela bunu hani bize hani EYT'li işte devleti yük oldu gibi gören burada bağlanan abilerimiz de EYT'li. Yani sadece biz EYT'li değiliz ki. Evet. Şimdi bugün Cumhurbaşkanımız da EYT'li. Yani kanun hak konuşalım. 1999 Eylül hı ayından önce eğer sigortalıysanız tamam mı Atalım abi? 1990 senesi de işe girebilirsiniz. İşte 91'i de işe girebilirsiniz. 80'i de işe girebilirsiniz. Ta ki 1999 senesinin Eylül ayına kadar. Hmm. Şimdi o herkes EYT'li Atatürk Bey. Bakın demin buraya bağlanan abi.
0: Ben değilim.
5: Ha yok siz demiyorsunuz.
0: Anladım.
5: Herkes EYT'li burada.
0: Şimdi anladım. Olarak, ya 18 milyon emeklimiz var. Bunların çoğu
5: şimdi
0: öyle.
5: Şunu söyleyeyim. Hmm. Şimdi diyorlar ki işte EYT çıktı emekli maaşları düştü veya daha fazla verilecektir.
0: Eski emekliler diyor. Öyle diyor değil mi?
5: Şimdi ama bakın onun sorunu da şu. Hmm. 2008'e kadar sizin almış olduğunuz çalışırken ki almış olduğunuz brüt maaşın %60'ını alırken 2008 senesinde sosyal güvenlikle ilgili bir kanun çıktı Atatürk Bey. Dendi ki bundan sonra 2008 günden sonra yılından sonra prim hesaplamaları ve gün hesaplamaları yapılırken çalışmış olduğunuz brüt maaşın sadece ve sadece %30'unu emekli maaşı olarak alacaksınız dediler. Yani emekli maaşlarımızın şu an düşük olmasının sebebi bu kanundur. Yani EYT'lilerin 2 sene önce emekli olması değildir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani biz ekonomiye yük olmuşuz. Atatürk Bey, biz bu ülkeden almış olduğumuz emekli maaşını zaten biz bu ülkeye harcıyoruz. Ya ben ne yapıyorum? Gidiyorum Almanya'ya mı veriyorum parayı? Fransa'ya mı veriyorum? Ben emekli oldum, gittim koltuk takımı aldım. Şimdi koltuk takımı aldım, mahalledeki koltuk takımı aldım, esnaf para kazandı. Devletine vergi verdi. Doğru mu?
0: Evet.
5: Yani şimdi yani o yüzden hani bunları konuşurken acaba hani bunları bilerek mi konuşuyoruz yoksa acaba kulaktan dolma mı konuşuyoruz? Yani kanun gereği budur kardeşim. Yani bizim emekli maaşımızın düşük olmasının sebebi de budur. Bir de yani dediğim gibi biz suç işlemiyoruz ki, aldığımız parayı yine devlete veriyoruz. Gidiyoruz markette alışveriş yapıyoruz. Yani hangi emekli gidiyor da alıyor da onu Almanya'da tatile mi gidiyor? Fransa'ya mı veriyor parayı? Yani ne yapıyor bu EYT'liler? Çok merak ediyorum, böyle bir suçlama falan yani olmaması lazım.
0: Evet, biz külfet değiliz efendim. Hala üretiyoruz, hala iş yapıyoruz. Evet efendim.
5: Aldığımız parayı da devlete harcıyoruz. Yani devlete der ki ülkemize veriyoruz. Markete veriyoruz, esnafa veriyoruz.
0: Tabii.
5: Vergi veriyoruz. Yani hangi emeklimiz Allah aşkına dedim ki parayı Almanya'ya gönderiyor? Varsa çıksın desin ki ben devletten aldığım parayı Almanya'ya gönderiyorum kardeş. Var mı öyle bir emekli? Yok.
0: Peki.
5: Yani o yüzden biz suç işlemiyoruz. Ülkemize yine hem emekli olarak da paramızı veriyoruz, hem çalışarak da katkı sağlıyoruz. Yani o yüzden yani böyle olmak, bu düşünmek lazım. Yani bilerek konuşmak lazım.
0: Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim. Evet efendim, CHP'de grup toplantısı iptal. Müslüm Sarı efendim şu açıklamayı yapıyor, CHP sözcüsü. Yarın grup toplantısı yapmama kararı aldı Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Özgür Üzel bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Bunu da Murat Emir söylüyor efendim. O da diğer grup adına açıklama yapmış. Yarın CHP'de grup toplantısı yok. Peki efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyurun efendim. Alo.
6: Yani CHP'de grup toplantısı yok.
0: Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum.
6: İçimize alalım. Buyurun efendim. Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Radyonuzu kapar mısınız efendim?
6: Selamünaleyküm.
0: Buyurun efendim. Radyonuzu kapatabilir misiniz? Peki, bir başka dinleyicimiz, anlaşamadık sevgili dinleyicimiz, hem radyo bağıracak hem o bağıracak hem ben bağıracağım, anlaşılamadı efendim. Peki buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
7: Hayırlı yayınlar Atalı.
0: İyi günler diliyorum, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
7: Tuğrul Bey, İstanbul'dan.
0: Buyursunlar Tuğrul Bey.
7: Birçok konu var, üstünde birikiyor malum, her zaman bağlanamıyoruz, daha doğrusu maşallahı var.
0: Teşekkür ederiz. Buyursunlar efendim.
7: Biz düşünemiyoruz. Birçok konu vardı. Ben milli takımı geçtim. Konuştular zaten. Çok yapmaya gerek yok.
0: Evet.
7: Özellikle çakarlı araçlardan çok muzdaribiz. Yani çakarlı araçları takıyor. Yani, trafikte sürekli önümüze geçiyorlar. Geçmeye çalışıyorlar. Benim bildiğim ambulans, itfaiye, bir de özel durumlarda emniyetin bildiğim kadarıyla geçmiyor. Bunun dışında

0: kaynakçıların dışında da bir de çakallılar var. Sürekli her yerden geçiş üstünlüğü, AKP'ler bunlar sanki. Ya kardeşim, şimdi orada bir sorun olduğunu, sorunu çözecek olan kim? Ben çözmeyeceğim. Yani bu işle alakalı bilgi, bilişimi olan veya yetkisi olan insanlar çözecek. Şimdi o insan orada, oraya hiç takılmadan gittiğinde oranın orada bir sorun olduğunu görmüyor sanırım. Yani orada bir sorun var dediğin zaman böyle UFO görmüş masum köylü gibi bakıyorlar. Ne sorunu var ki diyorlar. Kendileri çünkü akıp gidiyor. Trafikte durma sorunları yok. Hani her şeyde geçiş üstünlükleri var. Maşallah.
1: Orada
0: var.
1: Böyle bir viyadük lazım. Güzel. Baba bir viyadük lazım. Evet. Olursa rahat
0: yer
1: eder.
0: Yer de var. Yer de var. Yani devasa var. Boşluk var sağ tarafta.
1: İşte onu Murat Kurum bizi davet etmişti, gazetecileri. Orada onu anlattı. Evet. Çok mantıklı ama işte o seçilemedi. Şimdi
0: biz celladımızı açtık maalesef. Yani evet. Biz Allah belamızı verdi İstanbul'a.
1: Yok yok, estağfurullah ya, öyle ya. Değil tabii.
0: Verdi. Yani daha ne istiyoruz ama hala da peşinden koşuyorlar. Ben anlamıyorum. Adam yarın öbürsü gün çıksa desek ki, itirafçı olsa. Evet kardeşim, ben yaptım, ben çaldım dese, hayır kardeşim yalan söylüyorsun diyecekler ya. Ya böyle bir kitle var karşında, ne anlatırsan anlat abi. Sen de az çok görüyorsun, biliyorsun. Biz AK Parti, yani AK Parti demeyeyim, ben şöyle söyleyeyim, ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmeniyim.
1: Evet.
0: AK Parti yarın gitsin, AK Parti'nin oyu %1 çıkmaz Tayyip Erdoğan ayrıldığı zaman.
1: Hmm.
0: O kadar net. Niye? Adam çünkü ben hizmete oy veriyorum. Bu adam hizmet ediyor, ben onun için oy veriyorum.
1: Anladım.
0: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kitle var. Adam tuvalet terliği koy diyor, onu veririm diyor ya. Ya Allah göstermesin. Şu an işte bir kaos var orada. Bir de medyada öyle bir güzelleme var ki, konudan konuya geçiyorum, kusura bakmayın. Yani bir güzelleme var. Kemal Kılıçdaroğlu sanki bu memlekette muhteşem bir CHP yöneticisi. Cumhuriyet Halk. Ya bu adam değil miydi Suriye'de ne işimiz var diyen ya? F-400'leri ne yapacağız? Bize mi saldıracaklar diyen adam değil miydi bunlar ya?
1: Evet.
0: Yani şimdi bir de bu adamı şimdi güzelleme yapmaya çalışıyorlar. Çok affedersiniz, silikli birisi boklu ya. Yani çok affedersiniz yani. Aralarında bir fark göremiyorum ben.
1: Arınma zamanı efendim, arınma zamanı.
0: Arınsınlar bakalım, neyde arınacaklarsa çok da merak ediyorum. Yani neresinden tuttular, birbirlerinin elinde kalacaklar. Şimdiye kadar neyse, onlar zaten belasını buluyor.
1: Evet.
0: Netanyahu'yu getir, çok affedersin. Netanyahu'yu CHP'nin başına koy, gene %15, %20 oy alır. Maalesef bu memlekette öyle. Ben onlara bir şey demiyorum artık.
1: Peki.
0: Ben onlara bir şey demiyorum. Yani ne halleri varsa görsünler ama şu Allah rızası için yani... Tamam, devlet vermiş bir yetki, kullanın, eyvallah, ama ya insanın da halini görün ya. Yani oradan basıp gittiğin zaman o sorunu çözmüyorsun. Ya burada ne oluyormuş diye bir dursunlar, bir trafiğe girsinler, bir yaşasınlar ki. Hani zamdan düşenin hani zamdan düşen anlar derler ya.
1: Tabii.
0: Ya o da bir geçsin ki en azından burada bir sorun varmış ya, bunu ben değilse de kim çözebilir acaba? Hani oraya bir müracaat eder, onlar daha etkilidir, yetkilidir ya. Birbirlerini duyuyorlar, birbirleriyle konuşurlar. Burada böyle bir sorun varmış. Ya şunu halledelim. Yiyecek insanları inşallah çıkar.
1: İnşallah.
0: Telefonunda çok kısa. Hemen Osman abimizi çok seviyoruz. Özellikle çok güzel konulara temas ediyor. Yalnız bazen eleştiriler de geliyor ya.
1: Tabii.
0: Bir konuya girse daha çok seviniriz ya. Hani ilk başta bir ironi yapıyor. Birkaç böyle konuyu bağlamadan önce biraz uzuyor ya.
1: Direkt konuya girin lütfen diyorsunuz. Peki.
0: İyi olur tabii, evet. Biz ona akıl verecek
1: şeyimiz yok
0: ama daha iyi olur.
1: Anladım.
0: Vaktinizi almayayım.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kazasız belasız. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler devam ediyoruz efendim. Buyursunlar.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
1: Muhaleyküm selam. Nerede kaldı bu Yusuf Bey dedim ya.
2: Dur gelir.
1: Gelir evvel ama. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
2: EYT'li hemşerim anladım. Biraz şey etti de biliyor musun?
1: Ya, yalnız evet, bir şey.
2: Şimdi bak benim oğlum da EYT'li. Benim aldığı parayı beğenmiyor. Ben ona anladım bu EYT'lileri. Şimdi sen dedin ki 4 milyona yakın dedin. 4 milyon 800 bin EYT'li var bu memlekette. Bak 4 milyon. 18 milyon emeklimiz var. 4 milyon 800 bin anladığım şeyli. Belki de şimdi fazlalaştı yani. Bir ay evvel falandı bu. Olabilir yani, bilemeyeceğim de. Ya o arkadaş bak beğeniyor, aldığı parayı beğendi bak, ben açık konuşayım.
1: Evet.
2: Ben aldığım parayı şuraya harcadım diyor, iyi sağ ol. Ama eğer sigortası devam etseydi herhalde bir 10 bin liradan aşağı değil şeysi,
1: evet.
2: Primi. Ben öyle tahmin ediyorum, 10 bin liradan aşağı değil o primler.
1: Aktif çalışıyor, aktif pazarlamacı, evet.
2: Anladım ama EYT

0: olmadan evvel sigorta yatırsaydı şimdi 10 bin liradan aşağı değildir o şeyi, sigorta primi. Yani arkadaş beğeniyor yani aldığı paraya, ben ona benim şikayetim yok da. Ya beğenmeyenler pek çok
1: ama
0: ya.
1: Bizi yük görüyorlar diyor yani ya da eski emekli amcalar abiler diyor ki ya sizin yüzünüzden maaşımız düşük kaldı, yoksa bize iyi maaş vereceklerdi, iyi emekli maaş vereceklerdi.
0: Devlet onu ayarladı, hesap etti.
1: Böyle bir psikoloji taşıyor.
0: Yani
1: evet.
0: Ya var. Yalnız hani aldığı maaşı beğenmedikleri için millet biraz anladı bunlara şey yapıyor. Sitem ediyor.
1: O noktada ya, sitem tam, var. Evet.
0: Benim oğlum anladığım EYT'li. Biraz böyle ben eğer şey derse benim karşımda pek konuşamaz.
1: Çalışıyor mu?
0: Çalışıyor tabii canım. Ha, evet. Çalışıyor. İyi. Çalışmaz olur mu? Bakıyor anan ben şeyde de konu lafı ağzına dıkarım, ondan sonra seslenemez. Ya arkadaş sen bir de sigorta primin var senin. 20 bin lira alıyorsun tamam ama bir de sigorta primin vardı. Ne yaptı? 30 milyon, 32 milyon lira sen şimdi cebine para girdi sayıyorum.
1: Evet.
0: Bunları böyle sabitmek lazım. Ben 22 milyon liraya yakın geçkin bir acıklı para alıyorum. Sigaram olmadığından, kahvem, gazinom olmadığından bana yetiyor.
1: Ha bir de gazinoya gitmek istiyorsun sen.
0: Yok canım.
1: Ya bir de eskiden gazinolar vardı değil mi? Ya? Bizi nerelere götürdün ya?
0: Ya ben...
1: Gazino, ben gece kulübü.
0: Ben lokantadan dahi muzdarip olmayınca yani veya bir şeye çıkarsam Niğde'ye gidersem eğer gidersem orada bir dürüm yalan yaptırtırım yani kebap dürüm falan bir şeyler. Ha. Şimdi onu da içim almıyor.
1: Anladım.
0: Niye biliyor musun? Almıyor içim, anladın mı? Her şeyi katıyorlar, bunlar da katıyorlar içine. Onun için ondan anladın yememeye gayret ediyorum.
1: Sana bir sır vereyim. Tost yap kısaca.
0: Ona da bak hele bu şey yağ sürüyorlar ya.
1: Salçalı bir tost yaptı. Buyurun efendim.
0: Yağ sürüyorlar ya, ben o yağı da sevmiyorum. Benim
1: bir de bu yağ var değil mi?
0: Hayvani yağlı. Ben doktora da söyledim. Hocam dedim ben alçam kırıldı. Ben aciz değilim. Allah bildi benden. Ben taktım ağzım onu madalya olaraktan. Hocam dedim ben o tabur dedim. Ben burada gıdamı alamıyorum. Burada ben gıdamı, ben hayvanı yağ yemezsem ben gıdamı alamam ben. Güldüler, ertesi günde tabur gittiler. Bak, ben daha anladım, o saray yağıydı, şunu bunu anladım, ben kesinlikle ben kullanamıyorum da yiyemiyorum. Zeytinyağı, sade yağ, kuyruk yağı bizim yediğimiz. Çok sağ ol. Hadi.
1: Afiyet olsun, sağlıklı, daha sağlıklı tabii ki. Çok teşekkür ederim efendim.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Size de hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo, merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım.
2: Ya bugün geç katıldım ama gündemi de takip edemedim. Uyuyakalmışım.
1: Efendim gündem başat yani bence manşet. Şimdi İran, İsrail tabii ABD anlaştılar ama İsrail bu anlaşmayı bozmak için her tarafı bombalıyor neredeyse.
2: Yani bunun suyu ısınmadı bir türlü ya. Hakikaten. Tüpler mi bitti, ne oldu, bunun suyunu bir türlü ısıtamadılar.
1: Bunu palıt odunu bulmak lazım, palıt odununu koyacaksın kazanı kaynayacak bunun suyu.
2: Evet şimdi beni bugün eleştirir. Bunun için aradım.
1: Kim eleştirdi? Sizin isminiz geçmedi efendim. Yok bir eleştiri yok efendim size.
2: Ha, benim o beyefendinin dediği çok ağrıma gitti cuma gün.
1: Ha, ne demişti acaba?
2: Ya işte bir tip demişti ya bana.
1: Ha tip şey. Evet. Yani bir şey. Oktay Bey o kelimeyi kullanmıştı. Yani aslında bir figür ya da bir sima demek istemişti ama tip dedi evet.
2: Yani şey, ben o bir şey söylemedim ki, emeklileri
1: tabii.
2: Şey yaptım.
1: Tabii.
2: Ondan sonra bir şey demedim ben.
1: Sizin böyle tuzu kuru olarak nitelendiriyorlar sizi de. Ay ondan
2: nereye,
1: dolayı.
2: Nereye tuzum kuru Ataullah Bey, benim bir evim var oturacağım, bir de dibi delik bir yazlığım var, başka bir şey yok ki.
1: Dibi delik, o da çok güzel evet.
2: Yani
1: evet.
2: Biz de kıt kanaat geçinen.
1: Allah Muhannet'e muhtaç etmesin yeter efendim.
2: Evet o kadar muhtaç olmayacak kadar var benim, nereye, benim başkaları gibi atım katım yok, jetgillere gitmiyorum.
1: Jetgiller çok önemli.
2: Evet.
1: Kızları toplayıp şöyle jetlerle bir dünya turu yapmak lazım. Dolaşmak lazım.
2: Aman, aman istemem, benim Allah verdiğini rahat rahat yedirsin de.
1: Evet, ben... amin inşallah.
2: Jetgillerle, metgillerle yok yok.
1: Savcı soruyor, diyor ki efendim diyor, uçakta özel bir bölme varmış. Ne işi, o bölmede ne oluyor? Efendim diyor, yorulanlar, uykusu gelenler orada istirahat ediyordu falan. Sonra dediler yok öyle bir şey efendim, bizim bildiğimiz jette yoktu falan gibi. Böyle bir tartışma, neler konuşuyoruz değil mi ya? Allah Allah.
2: Evet, Osman amca katıldı mı?
1: Osman amca katıldılar, gittiler tabii Osman.
2: Ben geç katıldım bugün,
1: evet,
2: de.
1: Evet, geç kaldınız efendim.
2: Evet, Ataullah Bey, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, iyi günler. Bekliyoruz her zaman efendim. Telefon attığımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Selamun aleyküm.
1: Bir aleyküm selam efendim. Radyonuzu kapatın. Kiminle görüşüyorum?
3: Kapattım. Ataullah Bey, ismim Yusuf. Kamyon şoförüyüm.
1: Ha Yusuf Bey, merhaba, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim. Kazasız belasız kaptan.
3: Kaptan. Kaptan, aynen. Şu anda Yavuz Selim Köprüsü'ndeyim.
1: Hay Allah, yardımcınız.
3: Havada sıcak. Böyle ufak ufaktan gidiyorum. Ha. Ya siz nasılsınız Ataullah Bey? Keyifler nasıl?
1: Çok iyiyiz efendim. Devam ediyoruz efendim.
3: Maşallah.
1: Siz de iyisiniz değil mi efendim?
3: İyi olmaya çalışıyoruz. Pek iyi değilim ama iyi olmaya çalışıyoruz.
1: Ne oldu
3: i̇yi.
1: Efendim? Hayırdır inşallah.
3: Şimdi milli takım biliyorsun mağlup oldu. Hatta mağlubiyeti geçtik.
1: Evet.
3: Ya Atala be, bizim örfümüz var, adetimiz var. Biz Müslümanız. Ya bu o tıraşlar, saç tıraşları, saçlara jöleler.
1: Hah.
3: Ya arkadaş, ya biz niye böyleyiz ya? Yani bir efendi gibi çıkın orada. Yani biri saçını sarıya boyamış. Biri affedersin Moğollar gibi şey yapmış. Ötekisi bilmem ne. Ya biz böyle miyiz Ataullah Bey ya? Biz böyle bir millet değiliz ki ya. Rakip takıma bakıyorum. Adamlar gayet normal saç tıraşı. Yani her şeye konsantre olmuşlar. Bizim niye bu ayarımız yok bizim Ataullah Bey ya? Ben anlamadım.
1: Evet. Erhan Bey'e söyleyelim, bir ayar çeksin bunlara.
3: Ya,
1: o ayarcı ya, şey var. Abi bizde biraz özenti var galiba.
3: Ya niye, ben de yıllarca futbol oynadım. Ne ha. Bileyim, hiç öyle bir saçımı öyle tuhaf tuhaf ne kestim. Normal yani örfü adetizle ne edin. Yani öyle kesince ne oluyor, bir şey mi oluyor, ben anlamadım. Yani daha mı hızlı koşuyorsun? Ya üzüldüğüm nokta o. Bir de şey diyeceğim Ataullah Bey, yani ciddiye alırsın almazsınız onu bilmiyorum da.
1: Sağ ol efendim.
3: Ya şimdi bu arkadaş dedi yani üç katlı yer.
1: Heh.
3: Problem var. Ya bunu gerçekten yani iletiyor musunuz Ataullah Bey programımızda? Hani bu işte vatandaş anlatıyor size.
1: Tabii tabii. Biz şimdi de... şimdi güzel bir şekilde anlatıyor zaten, o iletiyor. Bizi kimlerin dinlediğini vallahi ben tahmin bile edemiyorum. Yani en azından Esenler Belediyesi, Esenyurt Belediyesi oturup diyecek ki arkadaş böyle bir şey size geldi mi? Böyle bir müracaat var mı? Ne demek yani 5'e, 7'ye değil mi? 6'ya, 4'e yani, var da 3. katı olan adama niye yardımcı olamıyoruz?
3: İşte onu anlamıyoruz. Evet. Ya. Biz, işte onu göre ya demek ki herhalde dinliyorlardır. Herhalde şey yapıyorlar.
1: Tabii inşallah. Canım bu programı zaten onlar dinlesinler diye yapıyoruz efendim.
3: Yani Ataullah Bey, bir de CHP'den bahsedeceğim. Mesela bahsetmeye de gerek yok ki işte.
1: Gerek boşuna. Yok. Zaten bize ayrılan sürenin sonuna da geldik. Kaptanım, aynen. Her zaman bekliyoruz. Sağ ol canım. Kazasız belasız iyi akşamlar diliyoruz size efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bitiriyoruz. Vallahi bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yücel Turan da geldi. Bundan sonra onunla devam edecek yayınlarımız, yönetmenimiz o. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Efendim sürçülisan ettiysem affola. Ben Ataullah Arvas. Yarın inşallah saat 16 bültenden sonra tekrar mikrofonlarımızı size açacağız. Günü gündemi bize dair hemen hemen her şeyi konuşuyoruz. Bekliyorum efendim. Canlı yayın telefonlarımız 0212 454 5646. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. Hayırlı geceler diliyorum efendim.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Haziran Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arbas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın "Ya stagflasyon ya yumuşak iniş" başlıklı makalesini sunuyorum. Pandemi sanki çok uzakta kalmış gibi değil mi? Daha düne kadar maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu, marketten alınan eşyaların çamaşır sularıyla dezenfekte edildiği dönem. Bir anda evlere kapanırken hatırlar mısınız nasıl her şeyi stoklar hale gelmiştik? Şu anda gülerek hatırlıyorum ama market raflarında yaş maya bile kalmamıştı o birkaç gün. Ardından Türkiye'nin çok güçlü olan üretim sistemi tedarik süreçlerini o günün normaline göre düzenledi ve bir daha da boş raf görmedik biz. Fakat Avrupa'da ayçiçeği yağından tuvalet kağıdına kadar birçok üründe aylarca boş rafları, bir iki taneyle sınırlı tutulan alışverişleri izledik. Ardından hepimizin malumu küresel enflasyonla yüzleştik. ABD, Almanya, İngiltere gibi dünya devlerinin hiç görmediği tarihi seviyelerdeki enflasyonla savaştık. Tam bu savaştan galip çıkılıyordu ki Amerika ve İsrail bütün dünyayı etkileyecek olan savaşı başlattı. 28 Şubat'tan beri hala bugün, ha bugün ha yarın diye savaş barış oyunları yapıyor Trump. Hürmüz Boğazı'nın kapanması sebebiyle tedarik zincirlerinin kırılması büyük bir enflasyon tehdidini beraberinde getirirken birçok ülkenin büyüme beklentilerini aşağı çekti. Ya bugün ya yarın Trump'ın bahsettiği o barış olacak ama dünya bundan sonra ne yaşayacak? Öncelikle şu gerçek ki faiz indirimleri bu yıl için son bulmuş görünüyor. Yeni soru, faiz artış süreci başlayacak mı? Avrupa Merkez Bankası bu süreçte cesur karar aldı ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit bırakmıştı. Sırada Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın kararları var. Bu kararlar enflasyonun sürecinin nasıl olacağını da gösterecek ama hem enflasyon hem de durgunluğun aynı anda yaşandığı stagflasyon ihtimali bütün ülkeleri korkutan bir senaryo. Talep artışı var ama üretimin bu talebi karşılayacak seviyeye ulaşmasının önündeki engel de maliyetler. Başta enerji olmak üzere maliyetler büyük sorun. Dev havayolu şirketleri dahi en önemli masraf kalemlerinden olan yakıt giderindeki artış karşısında zarar edeceğiz ama ne yapsak da en az zararla kurtulsak diye hesap yapıyor. Öte yandan ülkelerin sosyal ekonomi karakteri büyük önem taşıyor. Bizim ülkemizde fiyat artırmadan alayım, fiyat artmadan alayım davranışı pandemi kadar yoğun değil. Pandemi döneminde evinde balkonunda depolanabilecek ne varsa neredeyse bir yıllık ihtiyacını depolayanlar vardı. Çünkü her gün fiyat artıyor, fiyat artışına gelir artışı yetişmiyordu. Geçtiğimiz aylarda enflasyondaki düşüşü en iyi müjdeleyen beklenti anketlerinde düşüş yönü ağır basarken son dönemde yeniden ibre yukarı döndü. O ibrenin yukarı dönüşü enflasyondaki direncin artacağına dair bir sinyal. Burada önemli olan kamu gücünün etkisiyle alım gücünün dengede tutularak insanların alışveriş davranışını yönetmek. Yaz ayları ve öncesinde artan yağışlar bol üretimle birlikte ürün bolluğu ve tabii ucuzlamayı getireceğinden zorlayan psikolojik etki ortadan kalkacaktır. Bu nedenle bizde stagflasyon riski zayıf. Enflasyonda düşüş için de biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor maalesef. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın "Ya stagflasyon ya yumuşak iniş" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Süleyman Seyfi Öğün'ün Mutabakattan sonra neler olabilir başlıklı makalesini sunuyorum. İran'la Amerika-İsrail arasındaki ateşkes nihayet kısmen de olsa öngörülebilir bir hale geldi. Trump'ın verdiği günden güne 180 derece değişen beyanatlardan sonra İran tarafı da gelişmeleri daha ihtiyatlı bir seviyede de olsa tasdik eden bir cevap ortaya koydu. Hasılı ilk defa ciddiye alınabilecek bir eşikte olduğumuz anlaşılıyor. Çeşitli yazılarımda 40 gün savaşını fiilen ABD'nin her şekilde kaybetmiş olduğunu, İran tarafınınsa kazandığını ifade etmiştim. Evet, buna galibiyet mağlubiyet ekseninde bakılamayacağını, vaziyetin daha çok bir kilitlenme hali olduğunu iddia edenler de var. Bir noktayı nazardan çok da haksız sayılmazlar. Ama savaşın sayıkları, hedefleri ve kuvvet oranları dikkate alındığında kilitlenmenin arkasında Amerika'nın ağır mağlubiyeti de berrak bir şekilde görülebilir. Savaşın başında ortaya koyduğu saik ve hedeflerden hiçbirisini tutturamadıkları aşikar. İran'daki rejimi devirip İran halkını özgürleştirmek masalı ortada kaldı. Aksine İran halkı, muhaliflerin Kahir ekseriyeti dahil rejimi etrafında kenetlendiler. Saniyen İran'ın nükleer programını yok edeceklerdi, bunu da beceremediler. Salisen İran'ın balistik füze kapasitesini yok edeceklerdi, olmadı. Bunlara mukabil ABD'nin Körfez'deki askeri mevcudatı ağır bir kayıp verdi. Dahası o coğrafyada kurmuş olduğu kültürel hegemonik yapı çöktü. Nihayet Hürmüz'ün kapanması ve güya Amerika'nın tatbik ettiği abluka dünya ekonomisini sıkıntıya soktu. O kadar ki artan akaryakıt fiyatları Amerikan halkının cebine sirayet etti. Kasım seçimlerinde kendisini zor bir imtihanın beklediği Trump hakkındaki müsbet kanaatlere sahip olan kesimlerden de homurdanmalar yükselmeye başladı. İsrail'in yaşadığı tahribatı tam olarak bilemiyoruz. Ama hala devam ettirilen haber karartması vaziyetin çok ağır olduğunu düşündürüyor. Daha mühim bir netice ise İsrail'in Amerika olmadan İran'la savaşamayacağı, eğer bunda ısrar ederse çok ağır neticelerle karşılaşacağının anlaşılmış olmasıdır. Nitekim Netanyahu, Trump'ı savaş çizgisinde tutmak için çok gayret sarf etti. Bu arada kilitlemeyi bir fırsata çevirerek Lübnan'daki saldırılarını artırmayı da bildi. Ama bıçak kemiğe dayanmış olmalı ki Trump nihayet ipleri kopardı ve Netanyahu'yu yüzüstü bırakarak çözüm düğmesine bastı. İran'la Amerika arasındaki mutabakatı nihai bir çözüm olarak görmek büyük bir hata olur. Evvel emirde bunu ortaya koymak lazım. Nihai bir çözümün olabilmesi için Lübnan kilit bir rol oynayacak gibi görünüyor. İran'ın, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü ama ağır sivil kayıplara sebebiyet veren vahşi kanlı harekatları hazmetmesi mümkün görünmüyor. Eğer ABD İsrail'i durduramazsa nihai bir anlaşmanın temin edilmesinin hayli çetin olduğunu kestirebiliyorum. Zaten Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde çözüm sürecini baltalamak için elinden geleni ardına koymayacağını tahmin etmek zor değildir. Hasılı, savaşın Amerika ile İran arasında iki taraflı değil, İsrail gibi çıban başı gibi duran üçüncü tarafı da ihtiva ettiğini hatırdan çıkarmamak icap eder. Daha bugünden meselenin hal edildiğini ilan etmek aceleci bir tavır olsa gerekir. Farz edelim ki bir nihai çözüm sağlandı. Ondan sonra yaşanacaklar neler olabilir? İran'ın coğrafyadaki ağırlığını her şekilde artıran bir manzarayla karşılaşacağımız muhakkak görünüyor. Hele hele dondurulmuş varlıklarına kavuşan, körfez ticaretinden lojistik mali pay almaya başlayan, moral üstünlüğü kazanmış olan bir İran o saatten sonra tutulabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Bunun sadece Orta Doğu'da değil, Kafkasya'da da Türkiye'yi doğrudan tesiri altına alacak ağır neticeleri olacaktır. İsterseniz Kafkasya'dan başlayalım. Ermenistan'daki seçimlerin Rusya'nın ne kadar canını sıktığını biliyoruz. Çin'den henüz açık bir tepki gelmedi. Gelmesini de beklememek gerekir. Ama Çinlilerin de manzaradan memnun olmadığını kestirmek zor değildir. Batı güdümünde Türkistan-Hazar hattının kontrol altına alınmasına karşı İran-Rusya-Çin merkezli bir mukavemetin doğmakta olduğunu, İran ve Rusya'nın Ukrayna ve Körfez savaşlarında pekişen yardımlaşmalarının daha da derinleşeceği bir sürecin Kafkasya'da da kendisini göstereceğini kuvvetle muhtemel görüyorum. İran muhtemel anlaşmadan sonra ilk iş olarak ağırlığını Irak'ta artırmanın yollarını arayacaktır. Amerika ve İsrail'in bunun farkında olduklarını ve şimdiden bunun mukabil tedbirlerini almaya başladıklarını düşünüyorum. Epstein'in dostlarından olan Barak'ın iki de bir Osmanlı milletler sisteminin faydalarından bahsedip Türkiye'yi Kürtlerin ve Sünni Arapların hamisi olmak tuzağıyla Irak'a çekmek istemesinin esas sebebi olarak bunu görüyorum. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail, Osmanlı-Safevi dikotomik hatırlatmaları boşuna yapılmıyor. Irak'ta muhtemel İran yayılmacılığına karşı bir Türk-Kürt maniası inşa etmek istiyorlar. 40 gün savaşından sonra Körfez ülkelerinin büyük bir boşluğa düşmüş olduğunu ve eş anlı olarak İran ve İsrail karşısında çok daha kırılgan bir çizgiye geldiklerini düşünüyorum. Kuvvetli askeri yapılarıyla Pakistan ve Türkiye'nin başını çektiği yeni bir koruyucu şemsiyeyi en başta Suudların ve Katar'ın arzu ve teşvik ettiğini görüyoruz. Pakistan fiilen Suudları koruması altına almış vaziyette. Buna Türkiye ve Mısır'ı da dahil etmek istediklerini ilave edebiliriz. Burada Birleşik Arap Emirlikleri en sıkıntılı aktör olarak devreye giriyor. İran'dan yediği onca darbeye rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le olan yakınlaşmasını daha da ileri seviyelere taşıyan adımları atmaktan geri durmuyor. Bu yeni şemsiyenin altına girmesinin tek bir şartı olduğunu, bunun da şemsiyeyi İran karşıtı bir açıya yerleştirmek olduğunu düşünüyorum. İsrail'in de İran'la arasındaki kan davasını yeni bir cepheleşmeye taşımak isteyeceğini düşünüyorum. Eğer inşa edilirse bu manianın da bir Türk-Arap-Paki temelli Sünni bir yapı olarak İran'a karşı seferber edilmek için kurgulanmakta olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin de dahil edilmek istendiğini düşündüğüm merkezinde Suriye-Lübnan'ın da olduğu başka bir hat daha var. Bazı emarelerde mevcut ama bunların henüz olgunlaşmadığını da görüyorum. Eğer bazı şeyler daha eller tutulur hale gelirse onları da yazarız inşallah. Hülasa edecek olursam hem Kafkasya hem de Orta Doğu'da önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel olan senaryolar Türkiye ile İran ve Rusya'nın arasının daha da açılmasına yol açacak mahiyette görünüyor. Şu mahut NATO toplantısı bir yapılsın, sonrasına bakacağız. Yeni Şafak'ta Süleyman Seyfi Öğün'ün "Mutabakattan sonra neler olabilir?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun "Çocuklar memnun mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Diyorum ki acaba bu mezuniyet ve karne günlerini fazla abartmasak mı artık? İlkokul mezuniyetlerini sünnet düğünü çizgisine taşımasak? Sadece çocuklar neşeyle çığlıklar atsa? Ama velilerin tören histerisi, okulların tören gösterisi bitse, fena mı olur? Diyeceksiniz ki çocuklar mutlu oluyor. Umarım öyledir. Ben pek rastlamadım. Okulun merdivenlerinden yuvarlanır gibi koşmaları veya garip danslar yapmaya zorlanmaları gerçekten mutlu olduklarını mı gösteriyor? Hiç sanmıyorum. Ben hep ne olup bittiğine çok da aldırmayan çocuklar görüyorum. Tabii bu arada karnelerinden aylardır habersiz mezuniyetlerini hiç umursamayan uzak babaların çocuklarını veya annesi hasta haliyle ev işlerini de bitiremediği için törene anneannesiyle gelen çocukların hüzünlü hallerini konuya hiç katmıyorum bile. Sanki o günlerde okul yöneticileri sıkılıyor ama velilere çaktırmamaya çalışıyor. Bazı veliler ve öğretmenler de eğleniyor. Hem doğruya doğru çocuklar ilkokulu veya ortaokulu bitirmenin hayatta bir mezuniyete falan tekabül etmediğini öyle iyi biliyorlar ki. Görmüşsünüzdür. Birkaç gün önce ilkokul mezuniyet töreninde kırmızı kurdeleler kesen, kucağında çiçekler, üzerinde gelinlik gibi bir kıyafet ve gözlerinde sel olmuş yaşlarıyla bir öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Öğretmen 4 yıllık öğrencileri gidiyor diye hüngür diyor, çocuklar da sevinecekleri yerde biraz şaşkın biçimde öğretmenlerine katılıyor. Ne oluyoruz yahu? Instagram ve TikTok çağının mezuniyet törenleri artık böyle mi olacak? Kendini kaybetmiş sınıf anneleri olayından yeni kurtulduk, onu da tam bilemiyorum ya. Şimdi de sosyal medya fenomeni öğretmenler anaforuna mı kapılacağız? Oysa narsistik teşhircilik için okul en olmayacak yer. Sınıflar fenomen öğretmenler ve histerik veliler tarafından okul alanı olmaktan çıkarılıp sosyal medyaya içerik üretim merkezi haline gelecekse işimiz var demektir. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun "Çocuklar memnun mu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "FETÖ'nün Yazıcıoğlu suikastında 17 yıllık karanlık" başlıklı makalesini sunuyorum. "17 yılda 10 Adalet ve 10 İçişleri Bakanı değişti ama suikastın üzeri ne yazık ki yargı eliyle örtüldü. Şimdi 11. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurusuyla Yazıcıoğlu suikastının üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için dosya Kahramanmaraş'tan bugüne kadar en önemli araştırmaları yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri döndü. FETÖ'cülerin rol oynadığı suikastın üzeri tıpkı 2007'de öldürülen Hrant Dink cinayeti davasında olduğu gibi 2009-16 arasında yine yargı ve emniyet içindeki FETÖ mensupları tarafından örtüldü. Dosyadaki gerçekler 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ ile ilgili mücadelede başı çeken kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin 2019'daki tespitleriyle gün yüzüne çıktı. KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019'da Baylok içerik tespiti çalışmalarında Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu'nun kullandığı 194-966 ID numaralı Baylok programıyla Ömer Hakan Kısıkkaya'nın kullandığı 1567 ID numaralı Baylok programı üzerinden yapmış oldukları 31.01.2016 tarihinde "Benim yaşıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle görüştü. Sabah İstanbul'a heyet toplandı. Öğlen Elazığ'a geldim. Noktayı koyduk. Hepsi bu. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" dedi. "Doğru yerle istişare" şeklinde bir yazışma tespit etti. Bu tespit üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2020'ye 54.310 sayılı soruşturmaya başladı. Mehmet Durakoğlu ve Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili araştırma, KOM içinde oluşturulan özel ekibi FETÖ'nün Elazığ Avukatlar İmamı Abdullah Önder'in 8 Mayıs 2018 tarihinde verdiği ancak Kahramanmaraş Savcılığı tarafından hiçbir işlem yapılmadan etkin pişmanlık ifadesine ulaştı. FETÖ Avukatlar İmamı Önder ifadesinde 2014 Mayıs ayında Mehmet Durakoğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla görüşme yapmak için İzmir'de FETÖ'nün Türkiye İmamı Barbaros Kocakurt'un yanına, oradan da İstanbul'a geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem imamlarıyla buluştuğunu söylemişti. KOM ekipleri Durakoğlu ve Önder'in seyahatini HTS dökümleriyle ispatladı. Bunun üzerine 2019'da Önder'in tanık olarak yeniden ifadesi alındı. İfadesinde 2014 yılında FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu olduğunu, aynı yıl özel yetkili mahkemelerin kapatılması sonrası Kahramanmaraş'a gelen Yazıcıoğlu dosyasında gizlilik kararının kalktığında 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı derdest etmeye giden FETÖ'cü askerler arasında yer alan Davut Uçum'la Aydın Özsıcak'ın savunmasını FETÖ'cü avukat Mustafa Atalar'ın üstlendiğinin ortaya çıkmasının örgütte büyük bir kargaşaya yol açtığını söyledi. Bunun üzerine FETÖ'nün il imamı Mehmet Durakoğlu, Gaziantep İl Avukatlar Sorumlusu Turan Can Polat, Gaziantep Bölge Avukat Sorumlusu Kamil Bakum, Malatya Dar Bölge Avukat Sorumlusu Halil Kayış ve başka örgüt üyeleriyle toplantılar yaptıklarını söyledi. Önder ifadesinde Mehmet Durakoğlu'nun konunun Amerika'ya aktarıldığını, Fethullah Gülen'in olayı bomba olarak nitelendirdiğini ve ortaya çıkarsa altından kalkamayacaklarını söylediğini anlattı. Daha sonra konuyu sorduğunda Durakoğlu'nun "inşallah tereyağından kıl çeker gibi bu işi halledeceğiz" dediğini ifadesinde söyledi. Önder'in ifadesinde söyledikleri yalnızca dosya hakkında verilen kararlarla değil, adı geçen FETÖ'cülerle ilgili HTS analizleriyle de kanıtlandı. Ayrıca adı geçenlerin tamamının Baylok kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Cuma günü Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasıyla o dosyanın yetkisizlik kararıyla yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ortaya çıktı. "Bu konuda 2020'den itibaren birçok yazı kaleme aldım. Dosyanın üzeri Kahramanmaraş'ta bir kez daha örtülürken Ankara'da KOM başkanlığında konuyu araştıran ekibin hemen hemen tamamı başka görevlere sürüldü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yle mücadele edenler terfi adı altında sağa sola savruldu. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısının başına gelmeyen kalmadı. Konuyu yakından takip ederken yazdığım yazılar adaletin yerini bulmasından çok bana tehdit olarak geri döndü. Tıpkı FETÖ'nün Ergenekon operasyonunda olduğu gibi emniyet yargı kumpasıyla karşılaşacağımı tahmin etmek zor değildi. O günlerde bunu yazdım ve dillendirdim. Ankara Emniyetindeki kumpasçı bir üst düzey polis müdürünün saçma sapan yalan ve iftirasıyla hakkımda Ankara Cumhuriyet Savcılığında takipsizlikle sonuçlanan suç örgütü soruşturması bile açıldı. Neyse, bugünlere geldik. Evet, bugün Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasıyla Yazıcıoğlu suikastı dosyasının Ankara'ya geldiğini öğrendik ama ben asıl İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ne yapacak merak ediyorum. Çünkü Yazıcıoğlu dosyasının 2019'da derinleşmesi ve FETÖ bağlantısının dillendirilmesinde rol oynayan Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'dır. Ancak başta da söylediğim gibi bu gerçekleri ortaya çıkaran, soruşturma devam ederken 2020'de karşı operasyona maruz kalıp tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kalan ekip kendisinden önceki dönemde dağıtıldı. KOM Başkanlığı'ndan uzaklaştırılanların yerlerine ancak dosyada sanık olabilecek isimler geldi. O yüzden Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili sadece KOM Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin hazırladığı 128 sayfalık çok gizli sunumunu flash bellekte vermekten ve almaktan ileriye gitmeyenlerle işi zor. Ama imkansız değil. 17 yıldır karanlıkta kalan ve faili belli Yazıcıoğlu suikastı artık aydınlatılmalı. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ'nün Yazıcıoğlu suikastında 17 yıllık karanlık başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Şimdi reklamlar.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
5: Bir adım önde.

0: Hediyes Damat'ta, ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Hediyes Damat.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin, kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsil.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Akın Gürlek ve Dehşete Düşürdükleri başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da hala yeni Türkiye'yi ve yeni Türkiye ile birlikte dünyada değişen dengeleri idrak edemeyenler var. Sanıyorlar ki parmak salladıklarında Ankara'da idareciler önlerinde el pençe hizaya girecekler. Geçti o günler, geçti. Kapandı o defterler. Türkiye'deki kurumlar artık başka ülkelerin Türkiye şubesi olarak çalışmıyor. Türkiye ve Türk halkı için çalışıyor. Fazla uzatmadan yeni Türkiye ile alakalı bu kısa girizgaha vesile olan konuya geleyim. Yurt dışı sponsorlu oldukları bilinen, kendileri açıklamıştı, birkaç haber sitesinde birkaç gün önce bir bayram havası vardı. Avrupa Parlamentosu'ndan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic Türkiye'ye gelmiş, gelmişken de İstanbul Taksim'de dar bir gazeteci grubuyla görüşmüş. Bayram havasının sebebi ise Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in söyledikleri. Prebilic'le görüşen gazetecilerden Cansu Çamlıbel'in aktardığına göre Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunun taslak metninde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptırım listesine konulması teklif edilecekmiş. Raporun taslak metninde Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasından duyulan dehşeti dile getirirken yaşanan durumun kariyeri boyunca her zaman siyasi bir gündemi takip eden siyasi bir aktör olduğunu ortaya koyduğunu belirtiriz ifadesi varmış. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla dehşete düşen bir Avrupa. Şöyle desem yanlış olmaz. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla Türkiye'deki dostlarının dehşete düşmesiyle dehşete düşen Avrupalılar. Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdan dehşete düşmeyenler, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla dehşete düşmeleri size de garip gelmiyor mu? Türkiye'deki dostlarıyla ne dehşetli ilişkilere girmişler ki işleyen çarklarına tekme atılması onlara dehşete düşürüyor. Prebilic mevcut durumun farkında. Aslında AKP hükümeti epey süredir Avrupa Birliği tarafından yayımlanan raporlara yok hükmünde deyip çöpe atma eğiliminde diyerek Türkiye üzerinde tesirlerinin kalmadığını itiraf ediyor. Prebilic ve türevleri her ne kadar durumun farkında olsalar da hem kuyruğu dik tutma hem de Türkiye'de işbirliği içinde oldukları grupları oyalamak zorundalar. İlginç bir tesadüf, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla dehşete düşen Vladimir Prebilic, kendi ülkesinde usulsüz bağış, etik ihlal, lüks harcama ve ihmallerle anılıyormuş. Ve yine ilginç bir tevafuk, Prebilic, Ekrem İmamoğlu suç örgütünün yargılanmasını yakından takip etmek için Silivri'ye gitmiş. Ne dehşetengiz tevafuk zinciri. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu güruha verdiği cevabın son bölümüyle yazımı noktalıyorum. Türkiye, terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Star gazetesinde Yakup Köse'nin Akın Gürlek ve Dehşete Düşürdükleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Oğuzhan Bilgin'in Bir Milletler Arası Mücadele Alanı Spor başlıklı makalesini sunuyorum. ...2016 yılı Manchester. O günlerde Türk milli takımı İngiltere ile maç yapmak üzere İngiltere'ye geliyor. Hepimizde heyecanlı bir bekleyiş. Maç günü geldiğinde kilometrelerce uzaktaki Manchester'a gidiyoruz. Manchester, İngiltere'de yaşayan Türklerin buluşma noktası olmuş. Herkeste büyük bir coşku. Deplasman tribününde en öndeyiz.
5 Türk öğrenci arkadaşız, biri benim gibi Türkiye'den. Birisi Almanya, diğeri İngiltere doğumlu Türk diasporasından iki arkadaşımız. Bir de Doğu Türkistan Uygur Türk'ü arkadaşımız. Ellerimizde bayraklar, üstümüzde formalar. Maçtan önce deplasman tribününe büyük bir Doğu Türkistan bayrağı asıyoruz, gök bayrağı. Biraz sonra İngiliz tribününde bir terörist PKK paçavrası açıyor. Türk tribünü stadyumda kıyameti koparıyor. Benzer sahneleri Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında Avrupa Türklerinin Türk milli takımının maçlarındaki heyecanlarında da kimliklerini ifade etme biçimlerinde de görüyorum. Aslında söz konusu spor olduğu zaman, bilhassa da futbol olduğu zaman genelde entelektüel olduğu iddia edilen çevrelerde futbolu küçümseyen, hafifseyen, bir topun peşinde 11 adam şeklinde konuşan veya futbola bir afyon muamelesi yapan insanlarla karşılaşırız. Ülke içi kulüp rekabeti bakımından söylemiyorum ama milletler arası rekabette bunun kesinlikle böyle olmadığını bilmek gerekiyor. Modern milli devletlerden oluşan dünyamızda milletler arası mücadele tıpkı askeri mücadele gibi, siyasi mücadele gibi, ekonomik mücadele gibi, kültürel mücadele gibi spor da mutlak bir milletler ve devletler arası mücadele alanıdır. Dahası milletlerin kolektif aidiyetlerini, duygudaşlıklarını, ortak hikayelerini yeniden üreten de bir alandır. Mesela bugünlerde devam eden Dünya Kupası da tam da böyle bir mücadele alanı. Sahada sadece futbolcular yok. Tribünlerde ve ekran başlarında milyarlarca insanın kendi hikayesini, kendi bayrağını ve kendi aidiyetini yeniden inşa süreci de var. Dahası bir milletler arası mücadele de var. Bu nedenle futbol asla sadece futbol değil. Spor sosyolojisi literatürü de buna işaret ediyor. Hobsbawm'un dediği gibi sıradan bir vatandaşın hayatında devletle ya da milletle özdeşleşebildiği en güçlü an büyük ihtimalle bir spor müsabakasıdır. Gerçekten de modern dünyada milli takımlar milli devletlerin en görünür sembollerinden biri haline gelmiştir. İnsanlar günlük hayatlarında birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, milli takım sahaya çıktığında aynı heyecanı yaşar ve aynı bayrağın altında buluşurlar. Nitekim devletler de sporun bu gücünün farkındalar. Uluslararası spor organizasyonları artık yumuşak güç mücadelesinin sahnesidir. Türkiye açısındansa bu durum daha geniş bir anlam taşımaktadır. Çünkü Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye bir imparatorluk devamıdır. Balkanlardan Kafkasya'ya, Türkistan'dan farklı coğrafyalara uzanan akraba topluluklara ve dünyanın her yerindeki diasporasına kadar uzanan tarihi ve kültürel bir etki alanına sahiptir. Bu nedenle Türk milli takımının başarıları çoğu zaman Türkiye sınırlarının ötesinde de heyecan uyandırmaktadır. Türkiye, Türk dünyasının da, İslam dünyasının da ve hatta çoğu zaman diğer mazlum milletlerin de temsilcisi ve bayrağı olarak görülür. Bu durum sporda kendisini her fırsatta gösterir. Bunun küçümsenecek bir tarafı yoktur. Aksine milletlerin en önemli güç unsurlarından biri başkalarına umut verebilme, kendisini ve etki alanını temsil edebilme kapasitesidir. Bazen bir ülkenin başarıları sınırlarının ötesindeki insanlara özgüven ve kimlik aşılar. Bu nedenle Türk milli takımının futbol maçları bir spor müsabakasından çok daha fazlasıdır. Mesela o gün Manchester'da Türk bayrağının yanında Doğu Türkistan'ın gök bayrağını taşıyan Uygur Türk arkadaşımız için bu maç yalnızca futbol değildi. Akşam gazetesinde Oğuzhan Bilgin'in Bir Milletler Arası Mücadele Alanı Spor başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin CHP'nin Salı Sendromu başlıklı makalesini sunuyorum. Siyasette yeni haftayla birlikte gündem CHP'deki kaos yine. CHP'de başlayan ihraç dalgasının hızla devam edeceği beklentisi hakim kulislerde. Hatta boşalan iki grup başkan vekilliğine Kılıçdaroğlu tarafından bugün yeni isimler atanabilir.
Ama Özel'in de atama olmaz itirazıyla kapalı bir grup toplantısında o koltuklar için seçim gerçekleştireceği konuşuluyor. Bu anlamda iki ayrı CHP arasında süren tartışmanın bir başka boyutu da meclisteki odalar çekişmesi. İhraçlar nedeniyle grup başkan vekillikleri düşen ve meclis internet sitesinde unvanları kaldırılan iki isim odalarını boşaltmama konusunda ısrarlı. Bu nedenle CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan başvurular da oldu. Dolayısıyla en çok merak edilen yarınki CHP grup toplantısında kim konuşacak? Bir önceki salıda iki ayrı grup konuşması iki ayrı kürsün, mekan görmüştük. Kılıçdaroğlu Söğüt Özü'ndeki CHP Genel Merkezi'nde, Özelse meclisteydi. Bu salı için Kılıçdaroğlu kanadından gelen bilgi bu kez kesinlikle mecliste grup konuşması yapılabilecek şekilde. Ama Özel tarafı da aynı zamanda aynı yerde olmak ısrarından vazgeçmiş değil. Hatta ihraçlarla Özel çok daha tepkili bir halde. Her iki tarafta siyasi hesaplaşmalarında ellerindeki argümanları birbirlerinin aleyhine kullanıyorlar. Bu ne demek? Son derece kaygı verici bir ısrar ve inat süreci. İki ayrı CHP'nin taraftarları karşı karşıya gelebilirler. Bir kez daha kavga, birbirlerine ağır hakaretler, yüksek gerilim ve provokasyona açık risk tehdit durumu yani. Bundan kaynaklı olarak da CHP'de stres, kaygı ve motivasyon eksikliği söz konusu. Buna tam anlamıyla CHP'nin salı sendromu denilebilir. Aynı stres, kaygı, motivasyon bozukluğu CHP'li vekiller için de geçerli. Her ne kadar saflar belli olsa da her iki tarafta milletvekillerine baskı uyguluyor, bizimle beraber hareket et diyorlar. Hep birlikte olacağız, herkesin adaylığı garanti listelerde vaatleriyle bunu söylüyorlar. Özellikle de kararsız kalanlara dönük yoğun bir markajla önümüzde seçim var, kendinizi, koltuğunuzu riske atmayın mesajları yollanıyor. Milletvekilleri de baskı altında ne tarafa döneceklerini şaşırmış haldeler.

deneyimli politikacıların dikkat çektikleri siyasette yaşanan bildik realiteler var. O da şu: CHP'de iç dengeler kimden yana ağırlık kazanırsa o tarafa doğru gidebilirler, giderler. Güç kimdeyse ona dönerler. Böylesine flu bir ortamda gerçek fikirlerini gizleyen, rüzgara göre gelgit yaşayanlar da var nitekim. Mesela Kılıçdaroğlu'ndan yana bilinen ama Özel'in hamlelerine imzalarıyla destek verenler oldu. Ya da tam tersi örnekler söz konusu. Bu kavga karmaşa görüntüsünün kararsız seçmende de CHP'ye bakış açısından olumsuz etki oluşturacağı açık. CHP'nin kendi içinde halledemediği meseleyle ilgili ısrarla meclis başkanlığından destek talebinde bulunması sağlıklı bir durum değil. Hele de meselenin nedenini başkalarında arama ya da gösterme çabası hiç değil. CHP'nin kangren haline dönüşen bu kendi iç meselesini çözümlemesi lazım. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin CHP'nin salı sendromu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Yapı Kredi. Bir adım önde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki

0: gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan! Haydi İrfan! İrfan! İrfan! İrfan!
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
3: Çok güzel olsaydı. Haydi!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bir Zamanın Sandukası'nda daha tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını aralayıp da içine baktığımda Eyüp oyuncaklarından biri geçti elime. Yıllar öncesine götürüverdi beni. Dilerseniz bugün Eyüp oyuncaklarından bahsedelim. Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman köşklerinde çocuklar ve oyuncakları anlatırken, içinde çocukların oynadıkları bir bahçe kadar insana müsterih, hafif, masum, munis, taze ve güzel gözükecek ne vardır? Öyle bir manzara bize cenneti düşündürür, diyor. İstanbul tarihinden ve folklorundan ulaşan bilgilerse bu eşsiz kentin aynı zamanda bir çocuk cenneti, oyun ve oyuncak dünyası olduğunu gösteriyor. Orta oyunu, karagöz, kukla, meddah, bayram yerleri, amin alayları, hıtan yani sünnet cemiyetleri, Ramazan sergileri, direkler arası cambaz haneleri, Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı, kentin tüm sokaklarını turlayan seyyar oyuncakçılar. Bütün bu zenginlik salt çocuklar için değil, çocukluklarını özleyen yetişkinler için de doğal bir Disneyland'dı. Ne yazık ki İstanbul bu çocuk dünyası çehresinin bütün pembeliklerini 20. yüzyılda yitirmiştir. Başta Eyüp Sultan olmak üzere türbeleri, camileri, mescitleriyle kutsal bir açık hava müzesi kimliği taşıyan Eyüp'ün tarihinde 3 özgünlük yakalanıyor. Kaymakçılık, kebapçılık ve oyuncakçılık. Ek konumuz olan Eyüp oyuncakları, zengin İstanbul'un bu uhrevi ve yoksulca semtinde tahtadan, tenekeden, deriden, tüyden, topraktan, aşı boyasından, ucuz, ehven, ömürsüz fakat çocuklar için anlamlı nesneler üretiyorlar. Çınçın, şakşak, düdük, hacı yatmaz, tev, dümbelek, canbaz, aynalı beşik, dönme dolap, tahta kılıç, kamış tüfek, ipli ok, davul, trompet, fırıldak, topaç, zeybek, çekirge, kanarya, fare, kursak düdük, havan, testi, araba, şeytan minaresi, top ve benzerlerini yapıyorlar. Bu naif oyuncakları çocuk gülücüklerini andıran mor, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu renklerle boyuyorlardı. İstanbul'un geleneksel el tezgahlarının en sevimlisi Eyüp oyuncakçılığının geçmişteki varlığından Evliya Çelebi seyahatnamesinde söz ediyor. Ama oyuncakçılar çarşısındaki ustaların mini mini tezgahlarında çocuk ruhuna seslenen buluşlarını testerelerinin, keserlerinin, matkaplarının, el tornalarının tıkırtılı, vızvızlı, çınlayışlı, ötüşlü, kulakları şenlendiren seslerini anlatmıyor. Oyuncakçıların esnaf alaylarında arabalar üzere dükkanlarını kamış borularla ve tırıllarla ve fırıldaklarla ve hurda def ve dümbelek ve kemençe maskariyat ve masumları avutacak oyuncaklarla süsleyip geçtiklerini, oyuncakçılarınsa aksakallı, gözü sürmeli çelebiler, kelle puşlu, ayağı nalınlı, selamiye avret takyeli adamlar olduklarını, hatta çocukların analarından, babalarından oyuncak istemelerini canlandırdıklarını. "Adadı, ben bu oyuncağı isterim, yahut istemem," deyip ağlayarak ellerindeki tırılları ve dümbelekleri çaldıklarını anlatıyor. Eyüp oyuncakçılarından ilk söz eden Evliya Çelebi'den sonraki 250 yıllık meçhul dönemin ardından bu şenlikli çarşının bir yangınla yok olup gittiğini ve tek oyuncakçı kaldığını 1921'de Vakit gazetesindeki Eyüp Oyuncakçıları başlıklı yazısında Ahmet Rasim haber veriyor. Sermer Muhtar Alus, tarih hazinesine 1951'de yazdığı Eyüp Oyuncakları'nda oyuncakçı çıkmazını, sol kolda mostralarını donatmış oyuncakçılar, ard arda yan yana bir sürü dükkan. Oyuncaklar Nuh Nebilik, birbirinin aynı ve hep bir örnekti. Davul, tef, darbuka, araba, beşik, salıncak, havan, tereyağı yağı, topaç, koca karı zırıltısı, şakşak, kaval, kursak düdük, hacı yatmaz, zinhar suret ve canlı mahluk nev'ine benzeyeni yoktu, diyerek betimlemiştir. Sonra her bir oyuncağın biçimlerini, renklerini, özelliklerini, örneğin hacı yatmaza gelirim, allı yeşilli kaymak kağıtlarına sarılmış küçük bir mantar, altında kurşun, üstünde renk renk horoz tüyü. İstediğin kadar fırlatıp fırlatıp at, yatmaz oğul yatmaz, şeklinde ifade etmiştir. İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Eyüp Sultan oyuncaklarında Muallim Ahmet Ağa'nın anılarını aktaran Reşat Ekrem Koçu, Oyuncakçılar Çarşısı'ndaki dükkan sayısının 25-30 olduğunu yazıyor. M. Halit Bayrı ise Eyüp Sultan'ın çocuk kültüründeki yerini vurgulayarak, eskiden türbe ziyaretlerinde çocuklara Hazreti Eyüp'ün merkadine örtülen atlasın eteğinin öptürüldüğünü, hasta, huy tutan çocukların türbedara okutturulduğunu, türbedeki tesbihlerden geçirildiklerini, sünnet olacak, okula başlayacak çocuklarında ilkin Eyüp Sultan ziyaretine götürüldüklerini anlatır ki kuşkusuz bu gelenekler oyuncakçılığın Eyüp'te yerleşmesinin nedenleriydi. Fakat 50 yıl önce Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki çocukluğunda bana da Eyüp oyuncaklarından küçük bir trompet, dört tekerlekli bir arabacık, çın çın, düdük ve benzerleri kısmet olduğuna göre burada yapılanlar taşranın oyuncak yoksunu masumlarını da sevindirecek kapsamda bir iş koluydu. Şimdilerde çocukluğun tarihi üzerine çalışan Profesör Doktor Bekir Onur, İstanbul Şehir Müzesi Müdürü Füsun Kılıç bu eski dünyanın izlerini sürmekteler. Eyüp oyuncakçılarından ele geçenlerse hem otantik hem nostaljik birer obje olarak özenle korunuyor. Ak sakallı, gözleri sürmeli, ayağı nalınlı, başlarında selamiye takke oyuncakçılardansa ne bir resim ne de anı günümüze ulaşmış değil. 300 yıllık bir zanaatin sayısı 30'u bulmayan tef, dümbelek, hacı yatmaz, yayık ve beşiği ise Yıldız Sarayı'nda saklanıyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde sizlere Eyüp oyuncaklarından ve oyuncakçılarından bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki ooo şimdi ne oyuncaklar çıktı, ne kadar kaliteli, pilli, uzaktan kumandalı. Doğru. Şimdiki çocuklar şanslı mı, şanssız mı bilemeyiz ama biz biraz gerilere gidelim. O eskide kimler nelerle oynamış, neler varmış diye bir düşünelim istedik. Sizleri de biraz olsun düşündürebildiysek ne mutlu bizlere. Kalın sağlıcakla.
1: TGRT FM Haber.

0: İran'dan da resmi anlamda gelmedi. Ama ortada İran ajanslarının, Amerika'daki bazı gazetelerin, dünyadaki diğer işte basın kuruluşları bir anlaşma söylüyor. Anlaşma metinleri söylüyor. Şimdi dijital çağda yaşıyoruz. Yani dün de Sayın Cumhurbaşkanı yapay zeka ile ilgili yeni eylem planı hazırladı. Yani şimdi bu işi bilenler yani...
1: Orada Can Türk hocam işine mi gelmedi ABD'nin? Şimdi ben bir maddeleri de okuyacağım. Yani maddelerin içerisinde hani burada kazanan yani kamuoyuna, iç kamuoyuna Donald Trump'ın zaten sıkışmış durumda. İşine mi gelmedi bunun hani çok konuşulması? Hani burada ABD'nin kazancı bir işte nükleer o da nereye
0: şöyle
1: kadar onu bilmiyorum
0: ben. Ben şöyle düşünüyorum. Muhtemelen bunlar o yani ilk başlangıçta yani uzlaşma metninde bile herhalde henüz uzlaşamadılar. Taraflar birbirlerine böyle farklı farklı maddeler göndererek, kamuoyunda bunu yayarak, ajanslara yollayarak, haber kanallarına yollayarak yeni ilave bir şeyler ekleme. Yani karşımızda bir de böyle bir mutabakat savaşları görüyoruz herhalde. Mutabakat metni savaşları var galiba. Bir algı çabası var. Dolayısıyla ortada yani devletlerin, resmi makamlarının, yani federal Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin, efendim İran daki yetkili makamların, işte bunu imzalayacak olan, nihayette kabul edecek olan Müştebe Hameney'dir. Onların yayınladığı resmi kanallardan ve aynı maddeleri olan bir mutabakat olması lazım ki biz de bunu görelim, bu maddeleri konuşalım. Şimdi sabahtan beri, hatta dünden beri ben bu resmi mutabakat metnini arıyorum. Yani ben bilmiyorum, varsa hani hocam gördüyse bana söylesin, ben bulamadım. Yani gerçekten bulamadım ama ortada bir mutabakat metni var. Yani şuyu vukuundan beter derler ya, vukuunu görmedik ki. Yani şuyunda kaldık.
1: Peki. Yani şöyle yapayım o zaman. Ergenekon hocam da size katılır mı? Çok özür dilerim, sözünüzü kestim de. Bir mutabakat metinlerini şöyle yani iddia edilen onları bir hemen hızlıca okuyayım. İran Devlet Haber Ajansı'dan gelen 14 maddelik o mutabakat taslağının ayrıntılarında şunlar vardı. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes. ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü. ABD'nin deniz ablukasını 30 gün içinde kaldırması. ABD'nin İran'dan askerlerini çekmesi. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde yeniden açılması. Devam edelim arkadaşlar. ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması. Yani bir nevi tazminat. İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması. İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünün yinelenmesi ve ABD'nin bölgedeki asker sayısını arttırmayacağına ve yeni yaptırımlar uygulamayacağına dair taahhüdü. Yani şimdi daha da var mıydı arkadaşlar? Şimdi asıl yani şöyle bayağı bir uzun tabii bu cümleler. Şöyle bir kısaltıldığı zaman özet bu. Bu noktada Ergenekon hocam sizinle devam edeyim. Siz Can Türk hocama katılıyor musunuz? Yani bunlar İran basınından servis edilmişti. Hani burada gördüğümüz tek şey İran'ın nükleer konusunda ABD'nin isteklerine hani olumlu cevap verecek gibi görünüyor. Ama onun dışında ABD'nin...
2: Pınar Hanım...
1: Buyurun hocam.
2: Pardon. Buyurun, buyurun.
1: Buyurun, buyurun hocam.
2: Pardon. Hocama katılıyorum. Hocama katılıyorum. Bu mutabakata baktığımızda demek İran zafer kazanmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu bütün maddeleri evet dediyse, o zaman eğer bu maddeler imzalandıysa İran'ın zaferi bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri kaybetti demek. Yani baktığınızda. Hocama da katılıyorum. Ben yani çok ümitli değilim Pınar Hanım. Yani bu kırılgan bir süreç. Burada şunu gözlemliyorum. Özellikle ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bir devlet aklından ya da devlet ciddiyetinden uzak tavırlar sergilediler bu süreçte. Özellikle Sayın Trump'ın ikinci dönemine baktığınızda işte Venezuela konusu olsun, Çin ziyareti olsun, efendime söyleyeyim bu Hürmüz savaşı diyelim ya da bu Boğaz'daki savaş olsun, biraz devlet ciddiyetinden uzak tavırlar sergilediğini, Amerikalı yetkililerin bunu gözlemliyorum. Eğer hal böyleyse, yani bu ekranda gösterdiğiniz gibi ise, İran muhteşem bir zafer kazandı. Ve bunun da etkisi çok büyük olur Orta Doğu'da. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamaya da bir bakmak lazım. Mütabakatta neler var? İran Haber Ajansı verdi dediniz değil mi bunu Pınar Hanım?
1: Evet, yani ya şimdi İran Haber Ajansı'ndan dünyaya duyuruldu. Şimdi biz bilmiyoruz ABD tarafından. Ama bu işte imzaya Can Türk hocam da diyor ya, yani hani hangi mutabakat metni nerede? Mesela imzalandı, bari o zaman dünyayla paylaşsınlar. Yani hani evet, şunlar şunlar paylaşın, şunlar
2: doğru,
1: diye.
2: Doğru. Doğru diyor Can Türk hocam. Bir diğer konu, İran'da biliyorsunuz yani iç siyasetine yönelik çok kıvrak hareketlerde bulunurlar biliyorsunuz. Hem rejimi güçlendirmek, korumak babında işte yıkılmadık ayaktayız, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne bu dayatmaları yaptık gibisinden de bir bildiri sunabilirler. Ama ilerleyen günlerde hani bu açığa çıkacaktır ama yani İnşallah böyledir, onu söyleyeyim. Ama zannetmiyorum Pınar Hanım. Yani baksanıza, bütün her şeyi, bütün %90 İran ne istediyse en başından bu yana hepsini almış görünüyor. Peki, ama bu taraf, bu savaşın tarafı sadece Pınar Hanım, İran ve Amerika Birleşik
1: işte
2: Devletleri.
1: İşte İsrail değil. Dedi ki biz kabul etmiyoruz. Ne olur?
2: Evet.
1: ABD'siz, yani ABD bu savaşın bir tarafı olmazsa İsrail'in saldırıları nasıl devam ettirebilir? Hani ABD'den o onayı şimdi almazsa?
2: Evet. Lübnan üzerinden devam edecek. Batı Şeria üzerinden devam edecek. Gazze üzerinden devam edecek. Bu katliamlarına devam edecek. Durmayacaklar. Başka müttefikler arayacaklar. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, ne yazık ki Yahudi lobisi, dünyada üzülerek söylüyorum, en güçlü lobi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Batı dünyasında da çok güçlüler. Bir de Pınar Hanım, bunun işte Çin tarafı var, Rusya tarafı var perde arkasında. Yine Türkiye tarafı var dolaylı olarak. Körfez ülkeleri var. Körfez ülkeleri tabii çap olarak da, etki olarak da Suudi Arabistan hariç coğrafi anlamda da küçük oldukları için bir şaşkınlık içerisindeydi. Yani ilk saldırılarda hatırlayın, Amerikan menşei hava savunma sistemleri devreye girmedi. Ülkeleri zaten küçük çapta, ekonomileri her ne kadar büyük olsa da nüfusları da küçük. Bir panik havası yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri de onları koruyamadı. Yani inandıkları, ümit ettikleri gibi korumadı, koruyamadı. Bu sefer bir şaşkınlık yarattı hem piyasada hem kendi iç kamuoyunda. Bu da bir etken, öyle bakmak lazım. Şimdi hal böyle olursa bu sefer Amerika'nın Körfez ülkelerindeki müttefikleri bu duruma ne diyecek? Suudi Arabistan ne diyecek? Birleşik Arap Emirlikleri ne diyecek? Bahreyn, Kuveyt ne diyecek? Baktığınızda yani İran bir zafer kazanmış gibi.
1: Orada ABD ne derse onlar da onu demeyecekler mi hocam?
2: Ya diyecek ama şimdi bir rahatsızlık yaratacak. Bu sefer önlerine yem sunulmuş gibi hissedecekler. Bu sefer farklı ülkeleri işte koruma himayesi altına girme çabasına girebilirler. O var. Bu duruma Amerika Birleşik Devletleri ne diyecek gibi gibi faktörler var. Katar'ı bir yana ayırıyorum. Katar'la Türkiye'nin ilişkileri çok iyi, Allah'a şükürler olsun. Ama Birleşik Arap Emirlikleri biraz daha işte biliyorsunuz.
1: Orada hocam Ergenekon hocam, Türkiye'yi, özneye de bir girin. Sonra Can Türk hocama geleyim. Özne evet. Türkiye. Yani burada Türkiye'nin, yani bu anlaşma eğer gerçekten devam ederse kazancı ne? Kaybı varsa kaybı ne?
2: Şöyle şimdi bölgemizdeki hiçbir savaşın Türkiye'ye faydası yok, onu söyleyeyim. Ama günün sonunda şimdi İsrail bizim sürekli karşımızda ya, siyasetimize, politikamıza, fikirlerimize hep karşı duruyor. Gazze başta olmak üzere Suriye konusunda ve Orta Doğu İslam coğrafyasında. Bu savaşı başlatan kimdi Pınar Hanım? İsrail. Öyle değil mi? İsrail başlattı İran saldırılarını. Şimdi Lübnan bize uzak bir ülke değil. Yani bu coğrafyada bizim, tekrar ediyorum, 1917'ye kadar buralar bizim vilayetimizdi. Burada dini, milli, efendime söyleyeyim, akrabalık bağlarımız, kültür bağlarımız var. Bunu unutmayalım. Yani buradaki günün sonunda her ne kadar istenmeyen bazı yanlışlar, yanlış seçimler olsa da Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında bu insanların, yani bu coğrafyanın lideri, doğal lideri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Her konuda, her anlamda. Sevseler de sevmeseler de. Bunun çok farkındalar. Yani bu İslam ülkeleri başta olmak üzere. Bunun farkındalar. Başları dara düştüğünde de yine bize sığınır. Bu insanlar sığınacaktır. Peki İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikaları gerek Adalar Denizi'nde, gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Kıbrıs'ta, gerek Orta Doğu'da malumunuz çakışıyor. 180 derece zıtlık arz ediyor. Şimdi bu savaşın sona ermesi, İsrail'in savaşı devam ettirmesi demek ne demek? Demek ki savaş bitti. Türkiye burada daha karlı olacak, daha avantajlı olacak ki kaldı ki İran bizim komşumuz. Yine İran'da bakın 40-45 milyon Türk nüfus yaşıyor.
1: Evet.
2: Pınar Hanım, bunu defaatle dile getirmek istiyorum. Yani mevcut hani bilinen Fars yönetiminden daha fazla Türk nüfus var orada. Türk kardeşlerimiz var. Güney Azerbaycan bölgesi işte İran'ın bugünkü kuzeyi. Kaldı ki Türk milleti belki size izleyicilere ilginç gelebilir ama Anadolu'dan önce İran coğrafyasında biz daha fazla hükmettik, daha fazla evet. vardık. Anadolu'ya daha sonradan geldik. Şimdi bu da bir etken. Bakıyorsunuz savunma sanayindeki atılımlara baktığınızda Türk savunma sanayine olan talep muazzam bir şekilde artmış ve makro düzeyde bir ivme sıçrama arz etmiş Pınar Hanım. Yani evet. normalde işte %5, %10 artarken Türkiye'nin çok alışa gelmedik bir şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne olan silahlarına olan bağımlılık gibi Türk savunma sanayine olan istekler %70'leri %100'leri bulmuş durumda.
1: Bu evet. bir kenarda Ergenekon duruyor. Hocam bu arada çok özür dilerim. Can Türk buyurun, hocama buyurun. Geçeceğim ama Donald Trump bir açıklama yapıyor. Bir dinleyeceğiz. Bir minik ne diyor Donald Trump?
2: Tabii.
1: İran nükleer silahlara erişemeyecek. Nükleer silahları olmayacak. Bu bizim için çok önemli bir noktaydı. Çünkü nükleer silahları olsa kullanırlardı. İran nükleer anlaşmasını yürürlükten kaldırdık. Barack Obama'nın anlaşmasını. Bu anlaşmayı iptal etmem çok önemliydi. Çünkü bu anlaşma onların nükleer silaha ulaşacağı bir anlaşmaydı. Bu anlaşma sayesinde milyarlarca dolar, 1 milyar 700 milyon dolar onlara verilmişti. Boeing 757 ve Boeing 747 ile birlikte 1.7 milyar dolar İran'a verilmişti. Ve 10 milyonlarca dolar onlara gitmişti ve bu plan hiçbir şekilde işe yaramadı. Biz çok iyi bir iş çıkarttık ve umuyoruz ki bu iyi bir ilişki olacak. Başladığımız noktaya dönmek istemiyoruz. Bunun gerekeceğini de düşünmüyoruz. Yaptığımız İran anlaşması çok büyük bir başarı sağlayacak tüm dünyaya. Çünkü petrol bir süre çok yükseldi. Beni arayıp lütfen petrol fiyatlarıyla ilgilenin diyorlardı. Artık bunu hallettik. Yardımınız için teşekkür ediyorum. Aranızda bulunmak da bir onur. Ve çok iyi diyaloglarımız da var. Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Zelenski ile görüştüm. Sonrasında da Devlet Başkanı Putin ile görüştüm. Bence bu konuda da bir adım atabiliriz. İki taraf da buna açık. Bu mevzuyu kapattıktan sonra o konuyla da ilgilenebiliriz. Ayda 25 bin kişi ölüyor, çoğu asker. Bu olmamalı. Ama iki tarafla da çok iyi görüşmeler gerçekleştirdim. Çok ilginç ve belki de Beyaz Saray tarihinin en önemli akşamlarından birini yaşadık. Dün akşam çok geç saatlerde aradım, tebrik etmek için aradım. Ve Fransızlar belki Dünya Kupası'ndan daha önemli bir galibiyet elde ettiler. Çok iyi bir takımları var Dünya Kupası'nda ama çok iyi de savaşçıları var. Çok da iyi ülke. Ve sizinle işbirliği yapmak benim için bir onur. Çok teşekkür ederim. Evet. Ceydi cuma günü için Ceydi'nin gelebileceğini düşünüyorum. Akşam yemeği olacak. Çok geç saatlere kadar kalacağız. Belki katılabilir, belki katılmayabilir. Ama Ceydi katılacak. Sayın Başkan. Burada yeni bir açılım yapılacak mı diye soruluyor. Bu belge çok büyük bir belge. Obama'nın belgesi gibi değil. Bu çok iyi bir belge, çok güçlü bir belge. Çok yakında basına açıklamak istiyorum. Cuma'dan sonra olacağını düşünüyorum. Hürmüz Boğazı Cuma günü komple açılacak. Şu an üzerine çalıştığımız çokça nokta var. Bence çok yakın bir zamanda gerçekleşecek bu. Bir soru, Sayın Başkan, İran'a yaptırımlar hafifleyecek mi? Trump, öncelikle davranışsal bir değişiklik görmemiz gerek. Yapmamız gereken şeyler var. Ondan sonra etkilerini göreceğiz. Sayın Başkan, Fransa'dan ne bekliyorsunuz? Trump, ben çok fazla desteğe ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı açılması konusunda her iki tarafta mutabık. Bence çok fazla yardıma ihtiyacımız olmayacak. Ancak tabii ki birkaç ülkenin de buraya gemilerini getirmesi çok da kötü bir fikir olmaz. Gelsinler ve ne yapacağımızı bir görelim. Bence özgürce gezecekler. Lübnan meselesini açıklığa kavuşturabilecek miyiz, çözebilecek miyiz göreceğiz. Yaptığımız şeylerin minik bir versiyonu. Onlarla görüşmemiz gerek. Evet, Donald Trump, Macron'la beraber değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Fransa, doçent doktor Can Türkcener. Can Türk hocam, Donald Trump hani imza demedi, işte iki gün çok güzel dedi. İki dakikam kalmış burada Can Türk hocam, çok özür dilerim, söz sizde.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Yani şöyle, işte görüyorsunuz hani hali pür melalini. Fransa Cumhurbaşkanı gelmiş. Oradan bir futbol takımından girdi. Fransızlar çok güçlü dedi. Yani İran'dan bahsederken Fransızlara getirdi. Yani Trump biraz kafası karışık. Bu aralar çok çıkmasa iyi olur. Yani ortada pol yok, fos yok. Hani affedersiniz böyle söylenir ya. Yani mutabakat metni yok. Muhtemelen de taraflar işte herkes kendi şeyini yani bir ortak metinde uzlaşmaya vardılar. Herkes imzaladı birbirlerine faksla veya işte ne bileyim elektronik ortamda.
1: Yok, faks, artık faksla değildir Can Türk hocam.
0: Muhtemelen şeyle yollamışlardır. Yani ne bileyim artık hani WhatsApp.
1: Belki postayla yollayacaklardır, onu da bilmiyoruz tabii.
0: Yani hayır postayla yollamışlardır. Biz de buna şey diyoruz işte yani elektronik imza falan. Yani bu böyle tamam bunlar yani olur da yani ortada bir metin yani o zaman niye... Şunu da diyebilirsiniz ya biz taraflar olarak anlaştık ama mutabakat metnini en son işte İsviçre'de göreceksiniz. Hani herhangi bir şey yapmayacağız da denilebilir. Bu da mümkün ama dediğim gibi yani ortalığı biraz hani hocamın da dediği gibi artık yani çok yeni bir diplomasi dili ortaya çıktı. Bu dil kovboy dili yani bu dilin bir şeyi yok, altyapısı yok. Yani alışılagelmiş bir sistemin dışında şeyleri görüyoruz. Bir de bir şey çıktı bugün. Birleşmiş Milletler'e onaylatacaklar. Yani Birleşmiş Milletler de bunu onaylayacakmış. Gerçekten çok güldüm. Yani yerle yeksan ettikleri bir uluslararası sistem kuruluşunu niye onaylatıyorlar ki? Yani alsınlar versinler kendi aralarında. Tuhaf gelişmeler var. Evet. Yani Pınar Hanım göreceğiz. Yani aslında ayın 19'unu beklemek yani en azından bu metnin
1: en
0: ne
1: olduğuna dair. En azından cuma gününü bir bekleyelim. Hani o zamana evet. Kadar ne olacak diye. Peki. Can Türk, Caner çok teşekkür ediyorum hocam. Ergenekon sağ olun, çok teşekkür ederim. Bakalım neler olacak. Gerçekten bu soru çok önemli.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağolunuz, iyi akşamlar değerli izleyiciler. Yarın 17.30'da görüşeceğiz. Bakalım neler olacak bu akşamdan 17.30'a kadar. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber. Haber.
1: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Diyes Damat'ta, ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
3: Damat. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunlara aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, yaklaşık iki asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk. Gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Gün oldu bin yapıp bir konuştuk. Ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Tabii burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyor. Rabbim ülkemizi ve bölgemizi bu tür gerilimlerden muhafaza eylesin diyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz. Aziz milletim, çok değerli arkadaşlar, 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Hali hazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı bir zeminde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Bunun yolu ise NATO'nun üzerine inşa edildiği müttefiklik ruhunun muhafaza edilmesinden geçmektedir. Esasen güçlü bir ittifak, ancak güçlü bir dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin duvarının yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair yazılan kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. NATO değişen şartlara ve terörizm gibi asimetrik tehditlere adapte olarak varlığını tahkim etmiştir. Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık. Başkentimize ulaştırma alanında çok uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Sadece NATO zirvesinin değil, yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet Başkanları Toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı Antalya'da tertipleyeceğiz. İnşallah bütün bu uluslararası programları Türkiye'nin büyüklüğüne yaraşır şekilde düzenleyeceğiz. Değerli vatandaşlarım, omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin bilinciyle gece gündüz demeden 86 milyona hizmet için koşturuyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine pek çok programa iştirak ettik. Milletimizi yeni eserler ve yatırımlarla buluşturmaya devam ettik. 2 Haziran'da kuruluşunun 164. yıl dönümünü kutlayan Sayıştay camiamızla bir araya geldik. 3 Haziran'da 2025 yılı içinde tamamladığımız ve toplam 5,6 milyar dolar yatırım değerine sahip 7110 elektrik üretim santralimizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 17,3 terawatt saat olan santrallerimizin ülkemiz ve milletimize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 5 Haziran'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne iştirak ettik. Sermayenin İslam ekonomisindeki konumunun detaylıca ele alındığı zirvede dijital dönüşümden bölgesel finans entegrasyonuna kadar pek çok başlık uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Borç yükü gittikçe artan küresel ekonominin ciddi sorunlarla yüzleştiği bu dönemde katılım finansın insan ve değer odaklı mimarisinin dünyanın geleceği adına taşıdığı önemi dile getirdik. 6 Haziran'da ise 41 yıldır özel sektörümüzün dünyaya açılmasında lokomotif işlevi gören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu D2'mizin 39. Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldık. Aynı programda DİKE ve ülkemize önemli katkılar yapan ustalarımıza saygı ödüllerini tevdi ettik. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran yürüttüğü proje ve yatırımlarla ekonomimizin dinamosu olan DİK ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. COP31 taraflar konferansı öncesinde 5000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz sıfır atık forumunda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra edilen milli güvenlik konferanslarının açılış törenindeydik. 11 Haziran'da kuruluşunun 158. yıl dönümünü idrak eden Kızılay camiamızla bir araya gelerek Kızılay ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı ile rekor kıran Kızılay'ımızı tebrik ediyor. Bu geniş ailenin her bir mensubuna başarılar diliyorum. 12 Haziran'da şanlı fetihlerimizin merkez ve karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin kalpgahı Serhat şehrimiz Edirne'deydik. Edirneli kardeşlerimizle hasret giderdiğimiz ziyaretimizde medeniyetimizin en seçkin mimari yapılarından Selimiye Camii'mizi 4 yıllık titiz bir restorasyonun ardından

milletimizle paylaştık. Eylem planımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, işte sizlerin de gördüğünüz üzere bize olan güveninizi boşa çıkarmıyor. Sizin için, ülkemiz için, Türkiye'nin istikbali için canla başla çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz. Ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ben bu düşüncelerle kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

0: TGRT FM Haber.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS yani doğrudan tahsil.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilleti.

Yine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eyleyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir genç bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse, onun yaşına varınca Allahü Teala da ona gençleri hürmet ettirir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Müslümanlar bir vücut gibidir. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara yardım etmelidir. Amerika'daki, Afrika'daki Müslümanlara da yardım etmelidir. Bütün Müslümanlar bir ailenin fertleri, hatta bir vücut gibidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, birbirine karşı muhabbet ve merhamette müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca bütün vücut rahatsız, uykusuz kalıp onun tedavisiyle meşgul olduğu gibi Müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır. Bu bakımdan dünyanın öteki ucundaki bir Müslümanın derdi bizim derdimiz demektir. Ona yardım etmek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen onlardan değildir. Yiyecek, giyecek ve başka ihtiyaçları için Müslümanlara yardım hem vazifedir hem de çok sevaptır. Bir Müslümanın sıkıntı ve kederini gidereni veya bir mazluma yardım edeni Allahü Teala affeder. Bir din kardeşinin ihtiyacını gideren ömür boyu Allahü Teala'ya ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Kim bir mümini bir münafığın eziyetinden korursa Allahü Teala da onu cehennem ateşinden korur. Allah indinde en kıymetli amel mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır. Din kardeşini savunan Müslümanı Allahü Teala cehennem ateşinden korur. Din kardeşinin aleyhinde konuşulurken ona müdafaaya gücü yeterken bunu yapmayanı Allahü Teala dünya ve ahirette zelil eder. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik ve hayra nail olamazsınız. Ne infak ederseniz Allahü Teala onu hakkıyla bilir ve mükafatını verir. İnfaktan maksat zekat diyenler oldu. Sevdiğiniz maldan zekat vermedikçe saadete eremez, cennete giremezsiniz. Cimrilikten ve mal sevgisinden temizlenmiş olmazsınız dediler. İnfak edilen her şeyi Allahü Teala bilir. Dünyada hakkını verir, ahirette de sevabını ve derecesini artırır. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri yüklerle şeker alıp sadaka olarak dağıtırdı. Dediler ki, niçin parasını değil de şeker alıp sadaka ediyorsun? Buyurdu ki, bu şeker bana paradan daha kıymetlidir. Şekeri çok severim. Ayet-i Kerime nazil olunca Hazreti Ömer en iyi cariyesini azat etmişti. Oğlu Hazreti Abdullah da en iyi cariyesini azat etmişti. Kendisine dediler ki, kıymetli cariyeyi niçin bıraktın? Buyurdu ki, bu ayeti işitince bıraktım. Kişi sevdiğini vermeyince sevdiğini elde edemez. Harun Reşid'in zevcesi Zübeyde 30 bin altın harc etmiş bir musaf yazdırmıştı. Tamamlanıp da kendisine getirdikleri vakit bu ayet-i kerimeyi okuyunca hemen musafı kapayıp alın bunu salih bir Müslümana hediye edin. Şu anda bu mushaftan daha çok sevdiğim bir şey yoktur dedi. Ayet-i kerime nazil olunca Ebu Talha Hazretleri en sevdiği malı olan bir bahçeyi Allah yolunda tasadduk etti. Zeyd bin Harise Hazretleri de Seyl adındaki atını tasadduk etti. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, bir kimse sevdiği bir tek hurmayı bile Allah rızası için tasadduk ederse bu ayetteki iyilik ve hayra mazhar olmuş olur buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, işte bugün her Müslüman elinden gelen yardımı yapmayıp İslamiyet baskı altına düşerse yardımı esirgeyen her Müslüman ahirette mesul olur. Bunun için kuvvetim olmadığı halde yardıma koşmaya özeniyorum. Güçlükleri yenerek İslamiyet'e ufacık bir hizmet edebilmek yolunu arıyorum. İyilerin çoğalmasını isteyen de onlardan sayılır buyuruldu. Bugün İslamiyet'e yardım için az bir şey vermek binlerce altın vermiş gibi kıymetlidir. Hangi talihli kimseye bu büyük nimet ihsan edilirse
ona müjdeler olsun. Dinin yayılmasına hizmet eden cihat sevabına kavuşur. Hele bu zamanda Müslümanlara yardım etmek daha güzel, daha sevaptır. Değerli dinleyenler, eğer bir Müslüman diğer Müslümanlara eliyle, malıyla yardım edemiyorsa, dua ederek yardım etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkından biri, ona gıyabında dua etmektir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin sultana yazdığı mektup şöyle: Kahraman askerlerinize yardım ve zafer ihsan etmesi için Allahü Teala'ya dua ediyorum. Dua ordusunun askerlerinin kalpleri kırık olduğu için savaş ordusunun askerlerinden daha ileridir. Dua ordusunun askerleri, gaza ordusunun askerleri onların bedenleridir. O halde gaza ordusunun askeri dua ordusu olmadıkça iş başaramaz. Çünkü ruhsuz bedene hiçbir yardımın ve kuvvetin faydası olmaz. Bunun için dünyadaki bütün Müslümanlara dua etmelidir. Yemek yedirerek veya başka iyilik ederek insanları sevindirmek büyük sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, darda kalana kolaylık gösterene, Allahü Teala da dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kim de bir Müslümanın aybını örterse, Allahü Teala da dünya ve ahirette onun aybını örter. Kul, kardeşine yardım ettiği müddetçe Allahü Teala da kendisine yardım eder. Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılamaya gidenin her adımına 70 iyilik yazılır ve geri dönünceye kadar 70 günahı affolur. Müslümanın bir sıkıntısını giderene Allahü Teala iki nur verir. Verilen bu iki nurla sırat üzerinde o kadar çok kimse aydınlanır ki sayısını ancak Allahü Teala bilir. Duasının kabul olmasını ve kederinin giderilmesini isteyen darda kalanı feraha kavuştursun. Allahü Teala bazı kimseleri insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar kabir azabından emindirler. Allah katında amellerin en sevimlisi bir Müslümanı sevindirmek yahut bir sıkıntısını gidermek veya sabrını taşıran bir kederini ortadan kaldırmak yahut borcunu ödemektir. Her iyilik sadakadır. Arkadaşın iyisi arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik edendir. Sizin en iyiniz kendisinden hep iyilik beklenen ve kötülük etmeyeceğinden emin olunandır. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Allahü Teala sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever. Layık olana da olmayana da iyilik et. Eğer layık olana iyilik edersen ne iyi. Eğer o kimse iyiliğe layık değilse sen iyilik ehlinden olursun.

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, ahirette sana lazım olacak şeye bugün öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et.

Şiirlerle Menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Biz ölüme hedefiz. Ömer bin Abdülaziz takva ehli bir zattı. Düşündüğü sadece ahiret ve hesaptı. Kulların hukukuna edemezsem riayet, halim ne olur diye endişedeydi gayet. Bir kimse anlatır ki, Ömer bin Abdülaziz, halifelikten önce etliydi ve gürbüz. Sonra çok zayıfletti onu bu halifelik. Öyle ki bu korkuyla kaldı bir delik kemik. İşte bu mübarek zat namaz kıldı bir gece. Bayıldı bir ayeti kıraat eyleyince. Namazda okuduğu ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu zira meal olarak: boyunlarına bağlı demirden bağlar ile sürüklenerek ateşe atılırlar. Hatta sabaha kadar bunu tekrar ederek ağladı, hüngür hüngür gözyaşları dökerek. Bir gün mektup yazmıştı ahbabından birine. Buyurdu ki, aldanma nefsinin isteğine. Çıkarma hatırından bir an ölüm halini. Dünyadan ahirete çeviriver kalbini. Bir günde buyurdu ki, biz insanlar hepimiz ölüm için bir namzet yahut hedef gibiyiz. Ölüm istediğini seçiyor, götürüyor. Bu dünyaya gelenler mutlak bir gün ölüyor. Dün geçti. O iyi bir şahittir hakkımızda. Ölüm de uzak değil, bekler yakınımızda. Bugün büyük bir fırsat, mühim bir emanettir. Onu en iyi yerde değerlendirmelidir. Bir günde hutbesinde buyurdu, ey insanlar! Rabbimiz dışa değil, niyete, kalbe bakar. Yani siz kalbinizi eğer düzeltirseniz, düzelir ona göre dışınız, zahiriniz. İnsanın azaları kalbine bağlıdırlar. Kalp iyiyse, onlar da hep iyilik yaparlar. Başka bir mektubunda buyurdu ki, evladım, her gün yaklaşıyoruz ölüme adım adım. Tavsiye ederim ki, kork Allah'tan her zaman. Bu fırsat eldeyken ahirete hazırlan. Ölüp de ahirete gitmiş farz et kendini. Allah'ı görür gibi ifa et amelini. Gün geçtikçe ömrümüz daha noksanlaşıyor. Ecel de o nispette bizlere yaklaşıyor. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Gönül vermez dünyaya, düşünür ölümünü. Mahşerin şiddetini hatırlayarak her an o güne hazırlanır, gece gündüz durmadan.

Bilal bin Saad Hazretleri buyuruyorlar ki, bir insanın iyiliklerini hatırlayıp günahlarını unutması gururundandır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki programda Hicri yeni yılı anlatırken Peygamber Efendimizin hicretinden de bahsettiniz. Ama hani konuyu uzatmamak için sormamıştım orada. Bugün sormak istiyorum, müsaade ederseniz. Hasreten bu konuyu anlatabilirseniz. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti neden ve nasıl olmuştur? Niye buna ihtiyaç duyulmuştur? Ve İslam tarihinde tabii bu çok önemli bir hadise. Bundan sonra çok farklı şeyler oluyor Müslümanlar için, İslamiyet için de. Bunu anlatabilir misiniz? Neden, niçin, niye gerek duyuldu? Ve zaten bunun Hicri yeni yılında başlangıcı olduğunu daha önce anlatmıştınız. O önemini biliyoruz.
1: Mustafa Bey, anlatırlarken yani kitaplarda var, fakat daha ben İmam Hatip-i İlahiyat'ta falan anlatırlarken hiç böyle temas etmeden. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif buyurduğu Mekke-i Mükerreme'de orada bir müşrik devleti vardı. Putperest devlet yani. Devlet başkanları da aynı şekilde putperest. Peki Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman edenler yok muydu? Vardı. Mesela Peygamber Efendimiz'in dedesi, annesi, babası. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydiler. Ama çoğunluk müşrikti, putperestti. Çoğunluk müşrikti, putperestti. Dolayısıyla Allah-u Teala hani ab-ı hayat zulümatta bulunur ya.
0: Evet.
1: Ab-ı hayat orada doğdu. Ab-ı hayat orada doğdu. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiği zaman masumlaştı. Cebrail Aleyhisselam bildirdi. Üzülmesin, geri gönderici. Geri tekrar Mekke'ye gelecek o. Mekke'nin sahibi olacak. Ama birçok sebepler anlatılmış. Şimdi ab-ı hayatta, hani ab-ı hayat zulümatta bulunur. Peygamber Efendimiz o müşrik devletinin içerisine dünyaya geldi. Ve o müşrik devletinin içinde tebliğe başladı. Orada tebliğe başladı. Ondan sonra müşrikler baktılar ki aha dediler falan. Müşrik Allah-u Teala'nın düşmanı. Allah diyene düşman oldu. Allah-u Teala'nın emirlerini söyleyene düşman oldu. Müslümanlar başladılar eziyet etmeye. Neler neler yaptılar. Hatta kölelerden Müslüman olan olurdu. Adam kölem diyordu, öldürüyordu onu. Soyuyordu. Yani yazın. Orada ben şahit oldum yani. Hani derler ya, yumurtayı kırdığın zaman da yere düşmene pişiyor hakikaten öyle. 60 dereceye çıktığı var. O kuma bastı mıydı şey yapıyor. Yatırtıyor, üstüne kızgın taşları koyuyor. Kırbaçlıyor. Hatta Ammar bin Yasir radıyallahu anh hazretlerinin babasının da annesine de yaptıkları eziyetler. Bir ayağını bir deveye, öbür ayağını başka bir deveye, develer ters kameti böyle bacaklarını ayırarak aynı şekilde şehit etmişlerdir. Ve bunlar zevk alan insanlardır. Her asırda olduğu gibi zalim katlar bir avuç azınlık Mekke'ye hükmediyordu.
0: Vahşi.
1: Vahşi yani. Vahşi. Şimdi de var öyle.
0: Var.
1: Aynen. Yani dinden uzaklaştın. Aynı vahşi. Neymiş o zaman ilkeldi. Sen de ilkelsin değil mi?
0: Çoluk çocuk demeden öldürüyorsun.
1: Öldürüyorlar.
0: Sen de ilkel. Ne farkın var?
1: Kız çocuklar da diri diri toprağa gömüyorlardı.
0: Gömüyor.
1: Yani. Toprağa gömüyorlardı. Buna mani olunmuyordu. Böyle bir durum. Ve bu şimdi birinci safhası. Böyle zulmediliyordu. İkincisi şimdi Allah-u Teala kafirlerin arasında kalan bir Müslümanın nasıl yaşaması lazım geldiğini Peygamber Efendimiz orada Mekke müşrik devleti içerisinde yaşarken oradaki Müslümanlar bunu yaşadılar ve gördüler. Daha sonraki asırlarda da bu zuhur edecek. Kafir memleketinde bir Müslüman kaldığı zaman nasıl hareket etmesi lazım, ne yapması lazım. Ve ahkam dediğimiz hüküm, yani bildiren ayet-i kerimeler Mekke'de nazil olmadı, Medine'de nazil oldu. Artık Müslümanların sayısı arttıkça, önce Habeşistan'a hicret edildi. Tabi Müslümanlar sayısı arttıkça Mekkeli müşriklerin de zulmü arttı. Zulüm arttığı için Habeşistan'a gönderildi. Habeşistan'a gidenleri, bizim kölemiz bunları verdi, Habeşistan talep bile ettiler Mekke müşrikleri. Böyle bir durum söz konusuydu.
0: Onları bize geri verin.
1: Ondan sonra Allah-u Teala Medine-i Münevvere'yi yurt edindi. Peygamberimiz orayı işaret etti. Yani bu zulümden kurtulmak için. Medine-i Münevvere'dekiler yani Mekkelilerden önce Müslüman oldu. Onlar geldiler dediler, kapımız açık. Yani bize gelen Müslümanları ve zatınızla şey yapınca biz Medine'de sizi koruyacağız. Söz verdiler. Onun için Müslümanlar oraya gitmeye başladı. Ve orada kuvvetlendi Müslümanlar. En son vahiy gelerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiler. Peki netice ne oldu? Peygamber Efendimiz'e hicret edince zaten Medine'de Müslümanlar çok olduğu için orada Müslüman devlet kuruldu.
0: Ha.
1: Devlet kuruldu orada. Artık Mekkeliler böyle dediler ki yani avucumuzdan kaçtı. Yani bizim elimizden çıktı. Artık karşı karşıya geldiler. Hatta Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelerek bu gece kafirler seni öldürmeye karar verdi. Bu gece Ali'yi yatağına yatır ve Ebu Bekir ile Medine'ye hicret et buyurdu. O gece. Hazreti Ali o zaman 23 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz'e 1000 canım da olsa seni yoluna fedadır diyerek yatağa girdi. Resulullah Efendimiz Safer ayının 27. Perşembe gecesi kapıdan çıkıp Yasin suresinin başından 12 ayet okuyup müşriklerin aralarından geçip gitti. Öğle vakti Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi. Bu gece Medine'ye hicret etmeye emir aldım buyurdu. Ve Şevahidün Nübüvvet'te de şöyle anlatılıyor. Resulullah'a Aleyhissalatü vesselam Resulullah Efendimiz'e Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bildirildiği zaman bir isetin yani peygamberliğin 14. senesiydi. 14 senedir.
0: 14
1: ya.
0: Sene.
1: Evet.
0: Acı çekmiş.
1: Evet. Mekke'den ayrıldığı gece Kureyş müşrikleri aralarında Resulullah Efendimiz'i öldürmek için anlaştılar. Gece uyku vakti gelince Resulullah Efendimiz'in kapısının önünde toplanıp uyusun da öldürelim diye beklemeye başladılar. O gece Yasin suresinin ilk ayetleri nasil oldu. Resulullah Efendimiz yerden bir avuç toprak aldı ve şu mealde önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık artık göremezler olan Yasin suresinin 9. ayetini üzerlerine okuyarak ve elindeki toprağı da başlarına saçarak aralarından geçip gitti. 40 kişiydiler. Hiçbiri göremedi. Resulullah Efendimiz mağaranın ve Hazreti Ebu Bekir'le beraber artık mağaraya geldiler. Girer girmez o gece mağaranın kapısının önünde bir ağaç yeşerdi. İki yabani güvercin o ağacın üzerine yuva yapıp yumurtladılar. Bir örümcek de mağaranın ağzını ağıyla ördü. Resulullah Efendimiz'in Mekke'den ayrıldığını haber alan müşrikler ok ve yaylarını alıp takibe başladılar. Hatta bize ilahiyatta bir tane bir İslam tarihi dersine gelen birisi vardı. Emekli savcıydı. Çok güzel de anlatırdı. İnşallah imanı kurtarmıştır. Allah rahmet eylesin. O derdi, ben de savcılık zamanında da gördüm. İz sürenler. Araplar da çok farklıymış. Yani bir gidiyor, takip ediyor, geliyor. İz süren getiriyor. Mağaranın önüne kadar. Adam diyor ki, ya bir mağaraya girdiler veya buradan uçup gittiler diyor adam. Adam doğru söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'le Peygamber Efendimiz içeriden duyuyor bunu.
0: Ama kapıda da örümcek var. Yani
1: diyorlar ki sen diyorlar yaşlandın artık diyor senin kafa gitmiş diyor ya diyor bu oraya girse diyor örümcek ağı yırtılır o güvercinler aynı şekilde o da yuva yapmış onlar uçar gider falan diye gitmiyor öyle.
0: Sen bizi yanlış yere getirdin.
1: Adam diyor ki ben doğru getirdim. Ya bu mağaradalar ya da uçup gittiler diyor adam ya. Başka yani adam yanlış söylemiyor. O kimse mağaranına geldi ve geri döndü. Sebebi sorulunca mağaranın kapısı örümcek ağıyla kapalı ve orada iki güvercin var. Anladım ki içeride kimse yok dedi. Peygamber Efendimiz yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye vasıl oldu ve İslam tarihinde yeni bir dönem başladı buyuruluyor. Şevahid niye yeni bir dönem başladı Mustafa Bey? Çünkü Müslümanlar Medine'de devlet kurdu. Ahkam ayetleri, hüküm ayetleri hep orada geldi. Bazı bu mezhepsiz ve Vehhabi tayfası, efendim daha önce işte böyle kadınların tesettürü, ondan sonra yoktu, içki haram değildi falan.
0: Sonradan çıkmış.
1: Sonradan çıkmış. Alçak herifler, çünkü başlangıçta bildirilmedi. Sonradan bildirildi onlar.
0: Ya sonra geldi.
1: Mesela ayet-i kerime bile, Kur'an-ı Kerim'de 3 tane alkolle alakalı ayet-i kerim var. Birincisinde faydası zararlar anlatılıyor. İkincisinde Estağfurullah, la takrib salatı ve entüm sukarası.
0: Namaza yaklaşmayın.
1: Sarhoşken yaklaşmayın. Evet. Üçüncüsünde damması haram diye bildirildi ve bitti. Yani üç tane en son gelen ayet diğer ikisinin hükmünü tamamen ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hicreti o sıcakta deniz tarafındaki yolu takip ettiler. Yani Mekkeliler takibe başladılar. Bir sürü vaatlerde bulundular. Ama Allah-u Teala'nın koruduğuna kimse bir şey yapamaz ki. Mesela en canlı misal olarak biraz önce naklettik. Allah-u Teala Yasin suresinde 9. ayet-i kerimesinde biz onların önüne ve arkasına set çektik. Göremiyor onu.
0: Evet.
1: Göremiyor onu. Ve göremedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayet-i kerimeyi okuyarak aralardan çıktı gitti. Ve göremediler. Ve içeri girip de aynı şekilde şeytan geldi uyandırdı. Dedi ya gitti o. İnanmadılar. Paldır küldür içeri girdiler. Baktılar ki yatakta Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri var. Hazreti Ali radıyallahu anh. Dolayısıyla aramaya başladı ondan sonra. Nereden gitti, nereden gitti? Tabii Peygamber Efendimiz'in Medine'ye ulaştığını görünce Mekkelilerden bazıları bu iş bitiyor diyor. Sonra doğru gidiyor. Anladılar.
0: Neticeyi gördüler yani.
1: Neticeyi gördüler. Evet. Peki bütün bu çile, şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bütün bu çilenin çekilmesinin sebebi her davanın bir çile zamanı var. İslamiyet'in çile zamanı Mekke.
0: Evet.
1: Yani o Mekke'dekiler esas aynı şekilde kazanan onlar oldu. Sıkıntıyı onlar çekti. Hatta şeyde Enes Malik radıyallahu teala annesi Hazreti Rümeysa Peygamber Efendimiz'in süt tarafından akraba doğuruyorlar onlar. Bir gün işte Peygamber'in hizmetine verdi bunu 10 yaşından itibaren. Bir gün böyle ana oğul konuşuyorlar. Enes Malik radıyallahu teala dedi ki anneciğim bir anne bizim de malımız mülkümüz olsaydı işte biz de orada annesi diyor ki oğul diyor. Her davanın bir çilekeşi olur. İleride diyor ordular olacak size, şeyler olacak. Bize neye ihtiyaç var? Biz bugün içimiz. Bu davanın çilesini biz çekeceğiz. Öyleydi.
0: Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala kıyamette buyurur ki, dünyada bir gün beni hatırlayıp ananı, benden bir kerecik korkanı cehennemden çıkarın. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Allahü Teala Eshab-ı Kirama Medayin'in fethini Emirül Müminin Ömer'in radıyallahu anh halifeliği zamanında nasip etti. Ganimet mallarını getirdiler. Resulullah'ın mescidinde açtılar. Önce Hasan bin Ali radıyallahu anhüma geldi. Ya Emirül Müminin, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimet malından hakkımı ver dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona lütf ve ikramla hitap etti ve kendisine 1000 dirhem verilmesini emretti. 1000 dirhem verdiler. Sonra Hazreti Hüseyin radıyallahu anh geldi. Ona da lütf ve ikramla hitap edip 1000 dirhem verilmesini emretti. 1000 dirhem verdiler. Daha sonra kendi oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma geldi. Ey müminlerin emiri, Allahü Teala Müslümanlara fetih nasip eyledi. Ganimetten benim hakkımı da ver, dedi. Hazreti Ömer ona da lütf ve ikramla hitap etti ve 500 dirhem verilmesini emretti. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer, ey müminlerin emiri, ben harplerde bütün gücümle savaştım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde kılıç salladım. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma Medine sokaklarında çocuklarla oynarlardı. Onlara 1000 dirhem, bana ise 500 dirhem veriyorsun dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh oğluna şöyle cevap verdi. Evet, öyledir. Haydi sen de onların babası gibi baba, annesi gibi anne, dedesi gibi dede, nineleri gibi nine, amcaları gibi amca, dayıları gibi dayı, halaları gibi hala, teyzeleri gibi teyze getir, sana da vereyim. Onların babası Aliyül Mürteza, annesi Fatımatü Zehra, dedeleri Muhammed Mustafa aleyhisselam, nineleri Hatice-tül Kübra, amcaları Cafer bin Ebi Talip'tir. Halaları Ümmü Hani binti Ebi Talip, dayıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Hazreti İbrahim'dir. Teyzeleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızları Rukayye ve Ümmü Gülsüm'dür. Radiyallahu teâlâ anhüm ecmain, dedi. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'in radiyallahu anhüma bu sözlerini işitince şöyle dedi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Ömer, cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Bunu gelip Hazreti Ömer'e haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Eshab-ı Kiram'dan bir cemaati yanına alarak Hazreti Ali'nin evine gidip kapıyı çaldı. Hazreti Ali dışarı çıkınca, "Ey Ebel Hasan, sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından Ömer cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur buyurduğunu işittin mi?" diye sordu. "Evet, işittim," dedi. "Bunu bana yaz," dedi. Hazreti Ali şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ali bin Ebi Talib'in Ömer bin Hattab'a vesikasıdır. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. O da Cebrail aleyhisselam'dan, o da Allahü Teala'dan bildirdi. Şüphesiz ki Ömer bin Hattab cennetteki insanların ışığı ve İslam'ın nurudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu yazıyı alıp evlatlarından birine verdi ve şöyle vasiyet etti. Ben vefat edince bu yazıyı kefenimin içine koy ki bununla Allahü Teala'ya kavuşayım. Şüphesiz ki Eshab-ı Kiram'ın faziletleri sayısızdır. Onların harikalarını anlatmaktan diller acizdir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak 70.000 adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyuruldu. Dinleyenler arasında Ukaşe radıyallahu anh ayağa kalkıp "Ya Resulallah, dua buyur da onlardan olayım." deyince "Ya Rabbi, bunu onlardan eyle." buyurdu. Biri kalkıp aynı duayı isteyince "Ukaşe senden çabuk davrandı." buyurdu. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner buyurdu. Bir hadis-i şerifte bir kimse Allahü Teala'ya sığınırsa Allahü Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır buyurdu. İbrahim aleyhisselamı mancınığa koyup ateşe atarlarken Hasbiyallah ve ni'mel vekil, yani bana Allah'ım yetişir, o iyi vekil, yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip bir dileğin var mı dedik de var ama sana değil dedi. Böylece Hasbiyallah sözünün eri olduğunu gösterdi. Bunun için Vennecmi suresinde sözünün eri olan İbrahim mealindeki ayet-i kerime ile meth buyuruldu. Allahü Teala Davud aleyhisselama bir kimse her şeyden ümmit kesip yalnız bana güvenirse yerde ve göklerde bulunanların hepsi ona zarar yapmaya, aldatmaya uğraşsalar onu elbette kurtarırım mealindeki ayet-i kerime ile vahiy gönderdi. Abdestin müstehapları. 1. Kalple yapılan niyeti dil ile söylememek. 2. Kulağından artan su ile boynuna meshetmek. 3. Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak. 4. Mümkün olursa abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek. 5. Abdestten sonra şalvarına biraz su serpmek. 6. Pak ve temiz bir peşkirle silinmek. Abdestin mekruhları. 1. Yüzüne suyu pek vurmak. 2. Abdest aldığı suya üflemek. 3. 3'ten eksik yıkamak. 4. 3'ten ziyade yıkamak. 5. Abdest aldığı suya tükürmek. 6. Suyun içine sümkürmek. 7. Gargara yaparken boğazına su kaçırmak. 8. Arkasını kıbleye dönmek. 9. Gözünü yummak. 10. Gözünü pek açmak. 11. Soldan başlamak. 12. Sağ eliyle sümkürmek. 13. Sol eliyle ağzına su vermek. 14. Sol eliyle burnuna su vermek. 15. Ayağını yere vurmak. 16. Güneşte ısınmış su ile abdest almak. 17. Mâ-i müstamelden sakınmamak. 18. Dünya kelamı söylemek.
1: Beylerbeyi Sarayı'nın bu sefer avlusundayız. setlere çıktık. Birinci setteyiz. Beylerbeyi Sarayı'ndaki iç mekanları sizlere anlattık. Şimdi de kademe kademe birinci setten dördüncü sete kadar set bahçelerini ve setlerde bulunan köşkleri, havuzları sizlere anlatmak istiyorum. Hoş bir mekandayız efendim. Gördüğünüz gibi papatyalar açmış. Efendim ağaçlar insanın yüzüne gülüyor. Havuzlar var. Her sette bir havuz var ama esas meşhur olan Beylerbeyi Sarayı'nın havuzu yukarıdaki sette. Sarı Köşk'ün onu da. Onu da inşallah sizlere gidip yanına göstereceğiz. Şimdi efendim burası saray halkının, gerek harem halkının ayrı zamanlarda, gerekse selamlık halkının zaman zaman gelip oturduğu, dinlendiği yer. Daha ziyade hünkârın gelip gittiği yer. Abdülaziz Han bu sarayı yaptırdıktan sonra bu set bahçelerinde hayli vakit geçirmiştir. Efendim, dinlenmiştir. Buradan şöyle kıyısına gittiğiniz zaman deniz ayaklarınızın altında görünür. Hemen şu arka tarafta şöyle biraz daha gidersek efendim, sarayın Üsküdar tarafındaki duvarı görünüyor efendim. Üsküdar tarafındaki duvarı. Şu anda biz tünelin üstündeyiz. Altımızda eskiden 1955'lerden işte 73'e kadar, bendeniz hatırlıyorum, Üsküdar Beykoz otobüslerinin ve trafiğinin gelip geçen bütün motorlu taşıt araçlarının gelip geçtiği bir tünel vardı efendim. Ben emsal olan kimseler çok rahat hatırlarlar buraları bilenler. Şimdi şu anda tünel kapalı. Boğaziçi Köprüsü yapıldıktan sonra tünelin dışından, geyikliğin altından bir tünel daha geçirildi. Daha genişçe bir tünel geçirdi bugünün araçlarının büyüklüğüne, cesametine göre. Ama biz eski tünelin üzerindeyiz. İşte eski tünelin üzerinde de burada gördüğünüz gibi devasa, birkaç yüz yaşında olan, 150'nin üstünde yaşı olan bir ıhlamur ağacının gölgesindeyiz gördüğünüz gibi efendim. Burası sarayın arka duvarı, bahçenin arka duvarı. Öbür tarafı da tünelin ağzıdır. Görüldüğü gibi Boğaziçi Köprüsü'nün, yani İstanbul'da Boğaz'ın üzerine yapılan ilk köprünün taban tabliyelerini de buradan görüyoruz. Şöyle biraz daha size geniş bir mekanda gösterelim efendim. Efendim şimdi gördüğünüz gibi Boğaziçi Köprüsü'nün taban kısmı, tabliyeleri ve direkleri daha rahat bir şekilde buradan görünüyor. Bir kısmı da sanki Beylerbeyi Sarayı'nın avlusunun üstüne taşmış gibi. Tabii memleketin büyük bir ihtiyacını gideriyor. Böyle tarihi mekanlarda böyle şeyleri, hani niye buraya gelmiş, biraz daha gitseydi

Burada bu bambular devam ediyor. Kesiliyor, yerine yenisi çıkıyor. Kesiliyor, yerine yenisi çıkıyor. Böyle hoş bir mekan efendim. Şöyle biraz daha gidersek yatan bambuları da göreceğiz. Benim işte bambu ağacının bir tanesi böyle bize doğru yatmış. Tabii öbür yüzünün deniz tarafında çok daha böyle iyi büyüdükleri için güneşi sevmiyor bambu. Burada güneşi görenler küsüyor bakın efendim. Bu hep gölge ağacı. Fazla güneş görmeyecek. Altı kumsal olacak diyorlar bilenler. Şimdi bahçeyi dolaşıyoruz. Burada fazla yaşlı olmayan bir palmiye ağacı var. Görüldüğü gibi. İki tane aslan heykeli şöyle karşılıklı buraya konmuş. Beylerbeyi Sarayı'nın özelliklerinden birisi de böyle aslan heykelleri, geyik heykelleri buraya muhtelif yerlerden Avrupa'nın ülkelerinde yaptırılmış, getirtilmiş şeyler veya hediye olarak gelmiştir. Bu aslanların ifade etmek istediği şu heykellerin, burada bir hayvanat bahçesi vardı. Üst tarafta, dördüncü sette. O hayvanat bahçesinin tabii canlı hayvanları vardı. Orada heykel aslanlar bulunmuyordu. Canlı aslanlar bulunuyordu. Onları hatırlatmak için de burada böyle heykeller de konmuş. Şimdi Beykoz tarafındaki duvarı da, avlu duvarı da buradan çok rahat bir şekilde görünüyor. Görüyorsunuz kale bedeni gibi. Hali de yüksek efendim. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Efendim köprüyle Manolya'yı birleştirmeye çalıştık. Burada çok hoş bir Manolya ağacı var ve bahçeye bakıyorlar. Baharın pek güzel bir zamanında gördüğünüz gibi taflanları hem güzel büyütmüşler hem de hakikaten itinayla Beylerbeyi Sarayı'nın bu bahçıvan kadrosu buna bakıyor. İdareyi tebrik etmek lazım bu itinasından dolayı. Şimdi şurada efendim kıymetli seyircilerim böyle çok hoş bir ağaç türü var. Taksus diyorlar bu ağaçlara. Çok çatallı çıkıyor yerden ve yan da gittiği için kendi özelliği öyle. Gölgesi geniş. İnsan da öyle ya efendim. Gölgesi geniş olan yani hayatında çok eserler veren kimseler makbul sayılır. Faydalı eserler. Yoksa dimdik bir sopa gibi hiçbir gölgesi yok. O insanı kim hatırlar, kim anar? Şimdi biz burada niye bu çekimleri yapıyoruz? Bizden öncekilerin yaptığı hayırlı, faydalı işleri o yapanları anmak, yad etmek için yapıyoruz efendim. Nereden nereye geldi söz? Şimdi yukarı setlere çıkacağız buradan ve ikinci seti, üçüncü seti ve en son dördüncü seti sizlere anlatmaya devam edeceğim efendim. Kıymetli seyircilerim, birinci setten ikinci sete çıkan merdiven başında, daha doğrusu iki merdivenin ortasında çok hoş, sade yapılmış bir çeşme var. Bakınız, musluğu dahi o zamandan kalma efendim. Üstünü çıkarmış idare ki birileri açıp kapamayla uğraşmasın diye. Yoksa üstü yok gibi görünüyor size, bir yanlış anlama olmasın. Sade mermerden tamamıyla bir cami mihrabına benzetilmiş. Efendim havtının da kenarına böyle mermerden güzel bir perde konmuş ki hani kullanan kimselerin üzerine su sıçramasın diye. Efendim peki su nereden geliyordu buraya? Su yukarıda su hazneleri var efendim. Su mahzenleri var. O mahzenlerden geliyordu. Mahzenlerden gelen su hattını bahçeyi bir daha kazıp da bir arıza olduğunda her tarafı berbat etmemek için şuralardan ta mahzene kadar giden insanın içerisine sığabileceği bir tünel yapılmış. Herhangi bir yerde bir arıza varsa bu tünelden geçen kimse orayı çeşitli şeylerle aydınlatarak efendim tamiratını yapıyordu. Şimdi ikinci sette doğru çıkıyorum efendim bu merdivenden. Görüldüğü gibi merdivende yine mermer sütunlar var. Korkuluğunun başında, Tarabzan'ın başında ve ortada da yine pik demirden döküm tarabzanları var. Aradaki sütunları hep mermerden efendim görüldüğü gibi ona istinad ettirilmiş ve gayet de sağlam yani hiç yerinden oynamıyor. Efendim Beylerbeyi Sarayı'nın birinci setinden ikinci sette çıkıyoruz ama merdivenin yarısındayız. Buradan merdiven tekrar böyle insanın iki elinin açılması gibi, dua eden insanın elinin açılması gibi açılmış böyle. Tam burada iki merdivenin birleştiği yerde iki tane su mahzeni penceresi var efendim. Bunlar hem bahçeyi hem Beylerbeyi Sarayı'nı besleyen su mahzenleridir. Yan yana iki

Mahzen çok geniş tutulmamış, ortaya duvar konmuş ki herhangi bir çökmeyi önlemek için. Şimdi birazcık şöyle içine bakacağız ama karanlık tabii içerisi, aydınlatabildiğimiz kadar. Mahzen de çok büyük olduğu için şöyle efendim herhalde bir 200-300 tonluk var bu mahzen. Anladığım kadarıyla benim kaba hesabıma göre. Aynı bunun ikizi de öbür tarafta var. Buradan bunu da gördükten sonra şöyle efendim görebildiğimiz kadarıyla şu anda kullanılmıyor. İçerisinde de su yok. Buradan yukarıya ikinci sette çıkıyoruz efendim. Set bahçelerinden birinci bahçeden ikinci bahçeye doğru çıkıyoruz. Şimdi ikinci set bahçesine geldik. Deminden beri söylüyoruz. Bir türlü gelemediydik. Ama hakikaten burası küçük ama çok hoş bir bahçe. Gördüğünüz gibi her cahiler adam boyu olmuş efendim neredeyse yani. Bir karışın çok üstünde olmuş. Güzel bakılmış, yerini sevmiş. Ortada bir palmiye var ama bu palmiye de genç. Efendim şöyle bir bahçeye bakarsak kademelendirmeyi burada da rahat bir şekilde görüyoruz ama biz de tanınan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci set bahçesi ve diğer 3 ve 4'ü de inşallah sizlere yarın anlatmak istiyorum. Bugünkü programımızda gördüğünüz gibi efendim Beylerbeyi Sarayı'nın böyle sakin, asude bir yeri olan set bahçelerindeyiz. Her kademeden deniz görünüyor efendim. Burada başladı deniz görünmeye. İnşallah yarın bu deniz görünen manzaralı ikinci setten itibaren sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bir anı, bir hikaye.
4: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 108. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevna muharebelerini hatırayı hazırlayan von Herbert gayet detaylı yazmış ve harekatın belki kırılma noktası 4. Plevna muharebesi ama 3.'de bu kırılmanın sesleri duyulmuş. Yani çok böyle canhıraş çarpışmalar yaşanmış. Onları anlatıyoruz. O anlatıyor, biz de sizlere aktarıyoruz efendim. Tabiye bağlı olan taburda tabyanın içine yerleşmiştim. Bu sırada Rıza Bey Çerkesleri Terna yoluyla Plevne'ye gönderdi. Bunlar yolun ve arkadaki üzüm bağlarını düşmanın işgal ettiğini duyunca geri döndüler. Çerkesleri gönderdi ama onlar baktılar ki geçecekleri yol düşman tarafından işgal edilmiş. Yani Kirişin tabyalarının kasaba ve esas kuvvetle olan muhasalası kesilmişti. Kasaba ile Plevne ile efendim Osman Paşa'nın ana karargahının arasına düşman birlikleri girmişti. İkisinin arasındaki irtibat, muvasala dediğimiz şey kesilmişti. Çünkü Ruslar Tulenica veya Tulchenica olması lazım. Vadisini de sağlam bir şekilde tutmuşlardı. Bizim Kavan'la hücum etmemizden az sonra İsa tabiası da düşmüş. Bu tabiyanın müessisi, kurucusu ve komutanı olan İsa Bey yaralanıp birkaç gün sonra da terfi ettiğini öğrenip bunu öğrendikten 10 dakika sonra da ruhunu teslim etmiş, şehit olmuştu. Şimdi İsa Bey tabiyası Gazi Osman Paşa Vidin'den ordusunu getirdiğinde orada çeşitli toprak tabyalar hazırlattı. İşte İsa Bey de hazırladığı tabyaya komutan onun adını verdi. İsa Bey tabyası dedi. Kendi hazırladığı yer. Orada tabya düşerken oranın komutanı olan İsa Bey askerin önünde gidiyor, yaralanıyor. Birkaç gün sonra terfi geliyor komutanlıktan Gazi Osman Paşa'nın. Sadece müşirliğe terfi ettirmeme hakkı vardı orada. Her türlü terfiyi verme ve her türlü rütbeyi de alma yetkisiyle Osmanlı gönderirdi, paşasını gönderirken. 40 tane engel yoktu. Şimdi bazı memleketlerde olduğu gibi. Terfiğini tebliğ ediyorlar kendisine, yaralı vaziyette hastanede. 10 dakika sonra da ruhunu teslim ediyor. Bu felaket haberleri öteki 3 tabyanın komutanına bildirildi. O gece Rıza Bey ve Yunus Bey müşire atlı postalar gönderdiler. Yunus Bey tabyası da öyle yapılan tabyalardan biri efendim. Aradaki mesafe düz bir çizgi olarak 5 kilometre. Karayaha yakınız ama arada düşman var. Bunun etrafından dolaşmak icap ediyor şimdi. Bakınız sıkıntıya. Ama bu postalar birçok yerden dolaşa dolaşa gittikleri için ancak 4 saat sonra karargaha varabilmişti. Kavanlık tabiasını tasvir ettiğim şekilde yapılan hücuma ne kadar kuvvet katılmıştı, iştirak etmişti ve bunların ne kadar zayiat olduğunu tayin etmek, tespit, hesap güçtü. Biz neferlerimizin 1/3 birini kaybetmiştik. Ana fikir bu. Fakat bunların yarısını öteye beriye dağılmış olma ihtimali de vardı. Yani biz evet 1/3 askerimiz gözümüz önünde saydık, yoklamamızı yaptık. 1/3'ü yok. Bunları şehit düştü kabul ediyoruz ama sağda solda o bozgun sırasında bir yerlere gitmiş olup sonra bize katılacakları için hepsini birden zayiat saymayacaktık. O gece tabiye getirilen ve ertesi sabah kendileri sürünerek gelen yaralılar tahminen 2000 kişilikti efendim. 2000 yaralı sürünerek gelmişler. Verilen şehit sayısı da 300'dü. 11 Eylül muharebesinde 21 Türk taburu görev aldı. 21 Türk taburu katıldı. 6 tabyanın muhafızı olan 7 tabur bu miktarlardan çıkarılırsa Tahir tabiyesinden alınan 1, ihtiyatlardan gelen 9, sağ cenahtan getiren 4 taburla bu kuvvet 14 tabur kalmıştı. 21 tabur 14 tabur kalmıştı. Tüfek ateşi durdu. Topçu ateşi devam ediyor. Bugün için artık boğazlaşma bitmiş gibiydi. Mesai tamam. Harp mesaisi. Gece her iki haftada 15 dakika fazla ile toplar atışa devam ediyorlar. 15 dakikada bir biz buradayız ha dercesine. Piyade harekatı yok. Biraz işi nizama sokabilsek de gene de telaş ve heyecan içindeydik. Yapılacak o kadar çok iş vardı ki dinlenmenin adı unutuldu. Ne dinlenmesi, ne istirahatı, ne uykusu. İnsanlık hissi hiç olmasa gelişe erişebileceğimiz yerlerde bulunan yaralıları toplamayı emrediyordu ya. Ya onlar orada kan kaybederken biz müdahale edip de ercanlarını kurtaracaksak gidelim kurtaralım. Kimse emir vermiyor efendim. Gece çok karanlıktı. Bulabildiğimiz fenerlerle neferleri bu işe gönderdik. Gidin yaralı arkadaşlarınızı toplayın. Sabaha kadar aralarında birçok Rus da olan 100 yaralı toplattık. Millet bu işte efendim. 100 yaralı. Tabya'da bizim taburunki de dahil 3 cerrah vardı. Doktor yok. Sadece cerrah var. Zaten harfte de iş güç cerraha düşüyor. Bunlar eldeki eksik vasıtalarla ellerinden geleni yapıyorlardı. Canla başla da çalışıyorlardı. Bunları kolları sıvalı, elleri kan içinde, üstleri başları sırılsıklam, yüzlerinde ter taneleri birikmiş bir halde bu tasviri imkansız işle uğraşır gördüm. Cerrahlıkla. Bunlar bıçakları, testereleriyle enkizisyon mezalimcilerini sanki andırıyorlardı. Enkizisyonla kıyas edilir mi bir adam? Ama adamın kökeni İngiliz işte. Bir yere gelince oradan bir patlak veriyor. Cerrahları, yaraları tedavi eden, diken, işte kırık yerleri düzelten veya kesilmesi gereken yeri kesene enkizisyon mezalimcilerine benzetiyor. Cahilliğinden. Gömleklerimiz sargı bezi olarak kullanılıyordu. Bunlara bazı gönüllüler yardım ediyordu cerrahlara. Elleri tutan. Manzara en katı yürekli adamı bile hasta edecek kadar feciydi. Manzara o kadar feciydi ki. Dedik ve 108. bölümü de burada noktaladık. 109. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
2: TGRT FM.
5: Tarihe şan verenler.

çıkan kızıl elmamız, insanlığa ihsanımız, gönüllerde sırrımız. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Saltuk Buğra öncümüz, ilk Allah diyenimiz, Karahanlı bilgemiz. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alparslan ve Melikşah'la Anadolu vatan oldu, gönüller aşk ile doldu. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı devletine, doğru dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye.

şanımız güzeller. Şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına, TGRT FM dinleyicilerine, Instagram üzerinden bizi izleyenlere, hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun efendim. Tek kelimeyle boyun büküp sebeplere sarılacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz, sonra boyun bükeceğiz. Ya Rabbi hayırlısını. Neyin? Evladın. Evlilik, mal, mülk, makam. Ama İslamiyetle Allah-u Teala'nın hayır söylediği iman, namaz, din. Bu zaten hayırlı. Ama böyle ortada olanlar iyi mi değil mi? Tereddüt. İşte onlarda ne diyoruz? Sebeplere sarılıyoruz, araştırıyoruz, gayret ediyoruz, istişare ediyoruz, tanışıyoruz. Sonra ya Rabbi bir karara varıyoruz. Ya Rabbi emrine uyarak biz sebeplere sarıldık, araştırdık, karara verdik. Ama hakkımda hayırlı nedir, ne değildir en iyi bilen sensin. Hayırlı olanı, razı olduğunu, rızana kavuşturacak, kulluğuna ulaştıracak olanı nasip eyle diyoruz. Hayırlısı mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret. Allah-u Teala muhafaza etsin hayırlı olmayandan efendim. Efendim tele-il mal talebelerimizden. Vay vay vay vay. Mahmut Faruk, hay koçum benim be. Hoş geldin be ya. Efendim Zeynep ablamız. Bir bardak suyun üstünde ne var, altında ne var? Üstünde besmele, ardında elhamdülillah. Yani bir bardak su içmezden önce bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İçince de hamd ediyoruz bu. Efendim bütün bu güzelliklerin yaşanmasına vesile olan Hüseyin Koca Efendi'nin bizlere bir yadigarı. Bize çocukluğumuzda öyle söylerlerdi diyor. Efendim tabii neden çocukların aklında böyle misalle kolay kaldığı için. Evet, bir bardak suyun üstünde besmele, altında elhamdülillah. Bütün her şeyi var eden o, varlıkta tutan insan ne güzel ya Allah demek. Başlangıç Allah deyip boyun bükmek, sonunda zirveye, Peygamber Efendimiz dahi zirveye vardığında yine ne yaptı? Boyun büktü Allah. Yani ya Rabbi, boyun bükmekten, senin sonsuz güç, kudretin seni bilememekten. Peygamber Efendimiz zirvede öyle. Efendim şimdiden hepinizin Muharrem, bir Muharrem'ini, Hicri yeni yılınızı tebrik ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine'ye Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile hicret ettiği sene ne başladı? Hicri yıl. Efendim dünyanın kurulduğundan demeyelim, Adem aleyhisselamdan günümüze tarihin en önemli hadisesi hicrettir efendim. Her kıyamete kadar devam edecek bir bereket, bir güzellik neyle başladı? Hicret ile başladı. Kalem, kılıç ve gönül birleşti, devlet oldu. Devletlerin en adaletlisi, en güçlüsünün temelleri atıldı. O günden bugüne de devam ediyor. İşte o yıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl Müslümanların hicri yılı oldu. Hicri yıl, hicri göç

ile ilgili olan. Efendim, Hicri yıl neye göre? Hicri yıl ayın dünya etrafında dönmesiyle, 12 defa dönmesiyle bir hicri yıl meydana geliyor. 354 gün, onun içinde her sene mübarek günler, geceler, bayramlar ne oluyor? 11 gün öne geliyor. Bir güneş yılı 365 gün dünyanın güneş etrafında. Efendim bu şekilde tabii yani ne diyelim, astronomi bilgilerini de tazelemiş oldu. Güneş ve ay Allah-u Teala'nın ayetlerinden, efendim iki ayet, ibadetlerimiz ve senemiz, günlerimiz, bu ikisinde Allah-u Teala'nın sonsuz güç, kudret ve nizamının, ahenginin bize nedir efendim, misalleridir güneş ve ay. Efendim günlük ibadetlerimiz güneşe göre, yıllık ibadetler ve tabii ki zaman neye göre efendim, seneye, aya göre. Yani tabii senemiz de hicri sene efendim. Oruç Ramazan ayında başlıyor ama orucu tutma güneşe göre. Hac hicri yıla göre. Efendim zekat hicri yıla göre. Ve hepinizin ve sevdiklerinizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Allah-u Teala sizin, aileniz, efendim güzel Türkiye'miz, bütün İslam alemi, bütün insanlık için yeni hicri yılı 1448'i hayırlara vesile kılsın. Efendim hem hicri yıl mübarek, bu gece efendim yılbaşı gecemiz, başka bir yılbaşı gecesi var ya, bizim yılbaşı gecemiz tabi o da geldiğinde efendim tebrik ediyoruz falan, ama hicri yılda ne yapıyoruz? Birbirimize tebrik ediyoruz. Büyüklerimizden dua alıyoruz, küçüklerimizi seviyoruz ve efendim hicri yılı tebrik ediyoruz. Efendim 1 Muharrem'den 10 Muharrem'e kadar, 10 Muharrem'de aşure günü, bütün mübarek işlerin, kurtuluşların, felaha kavuşmaların, Adem Aleyhisselam yaratılışından kainatın yaratılışına, İşte Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtuluşuna, İsa Aleyhisselam göğe çıkarılmasına kadar bütün mübarek işlerin efendim meydana geldiği gün, o da 10 Muharrem. Efendim nasıl Zilhicce'nin ilk 10 günü mübarekse, o ilk 10 günde yapılan ibadetler çok kıymetliyse, aynı şekilde 1 Muharrem'den 10 Muharrem'e her gün mübarek. Bu günleri inşallah değerlendirmek nasip olsun. Ama bir incelik var. Eğer aşure günü oruç tutacaksak, yalnızca o güne, o gün tek olarak tutmuyoruz. 9-10 şekliyle orucumuzu tutuyoruz. Neden? Efendim o günde Yahudiler de onlardan mübarek bildikleri, onlara beğenmemek, onlara benzememek için. Peygamber bu gecelerde yapılan dualar her zaman kabul oluyor ama bu gecelerde yapılanların kabul olma ihtimali çok daha kuvvetli ve efendim kat kat sevap veriliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah-u Teala'nın ayı, evet Allah-u Teala'nın ayı Muharrem ayında tutan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Nafile oruç tutacaksan yine hadis-i şerif Muharrem ayında tut, çünkü o Allah-u Teala'nın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allah-u Teala geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını affeder. Efendim tabii her tarafa yayılmış hicri yıl başında ve efendim 10 Muharrem'de okunacak bir dua. Aşure gününde Elhamdülillah Rabbil Alemin diye bir dua. Ya Rabbi yeni seneyi bizim için hayırlara vesile kıl diye, bizi affeyle, bizi muhafaza et diye devam eden bir dua. Efendim kitaplarda geçiyor, bizim takvimde yazıyor, bizim takvimde yazdığına göre efendim bu dua neticede duadır. Okumakta efendim hiçbir sakınca yoktur. Osman Ünlü hocamızdan sık sık nakledildiği gibi efendim bu duaya yeni yıl, hicri yeni yıl duası diye yazdığınızda efendim çıkar. Yarınki gazetemizde de büyük ihtimal olur dedikten sonra. Efendim yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ayların efendisi Muharrem
günlerin efendisi Cuma'dır. Muharrem ayında bir gün oruçtana, bugüne karşılık 30 gün oruç sevabı verilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine'ye hicret ettiğinde bir gün sevinçli bir halde eshabın yanına geldi. Sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Allahü Teala Medine'ye sizi emniyetle huzur bulacağı bir yurt kıldı. Ya Medine'til Münevvere, nurlu şehir. Önceki ismi Yesrib'ti ve İslamiyet'in kök saldığı, yeşerdiği kocaman bir çınar olup bütün dünyayı, kainatı kuşattığı diğer o başlangıç oldu Medine-i Münevvere efendim. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Eshabına hicret izni verdi. İlk önce eshabı hicret etti. En sonunda kendisi efendim Hazreti Ebubekir'le hicret etti. Yerini Hazreti Ali'ye bıraktı. Onun arkasından da o hicret eyledi efendim. Allahü Teala hicri yeni yılı bizim sevdiklerimiz için iki cihan saadetimize vesile kılsın. Hasreten bütün dinleyicilerin ve izleyicilerin de hicri yeni yıllarını tebrik ediyoruz efendim. Efendim, bu Ali Lega, Ali Hoca zaman zaman söylüyor ama söylemeye devam edeceğiz. Ya ne kadar zormuş. Efendim TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarih Yaşam Verenler programında Ali Lega ile Halil Halil olsa keşke, Halil dost, Halil de hasta. Hasta olduğumuz kesin. Dost inşallah. İnşallah dualarınızla. Efendim Tarih Yaşam Verenler programında beraberiz. Bir hafta geçti. 150 bin nefes. Efendim ne kadar kolay söylüyoruz değil mi? Bırak 150 bin nefes. Bir nefesi ya. Bir nefesi geri getirmek mümkün değil. Bütün kainatı versek. Sermayemiz o. Ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gitti sermayem. Gitti sermayem diye ağlıyor. Talebeler haydediyor var. Efendim çarşıya geliyorlar, bakıyorlar ki birisi feryat ediyor gitti sermayen diye. Ya çocuklar diyor, evlatlar gidelim bakalım nedir bu sermayesi, giden destek olalım, bu kadar feryat ediyor. Geliyorlar, arkadaş hayır olsun, bu feryadın niyedir dediklerinde boyun büküyor. Efendim diyor, ben diyor dağdan kar getiriyorum, hava sıcak, kar eridi ama bu Bağdatlılar benim diyor bu karımdan, soğukluğumdan almıyorlar. Eriyor diyor. Sermaye gidiyor. Hakikaten de eriyor. Neyse diyor ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, evlat diyor, nedir bunun değeri? Şu kadar. Al bakayım. Hemen denk diyorlar. O sevinerek gidiyor. Ama bu sefer Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kutsesür ağlamaya başlıyor. Hayda. Talebeler hayret dediler. Hocam diyorlar, tamam onu anladık ama sizin, ah be evlatlar diyor. O diyor giden sermaye tekrar düzdü. Yardım ettik, aldı ve sevinerek gitti. Ama diyor bizim giden bir sermayemiz var ki bırak böyle 3-5 kuruşu, bütün kainatı versek bir nefesi geri getirmek mümkündür. Ömür diyor. Ya nefesler sayılı. Onun için aman ha ya, iyilik yapalım, güzellik yapalım, dua edelim ama bir iş çalış ne olur, Allah de ya. Ne olur la ilahe illallah de. Ne olur nice tesbihler var. Subhanallah ve bihamdi de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Cennette ağaç yoktur, köşk yoktur. Burada söylediğiniz tesbihler, ibadetleriniz orada efendim köşklere, nehire ve diğerlerine dönüşür diyor. Cehennemde de aynı şekilde ateş yoktur. Buradaki amellerimiz efendim cehennemde ateşe dönüyor. Yani insan ateşini kendi götürüyor. İnsan efendim cennetini kendi hazırlıyor. Aman ha ne olur ya, ne olur. Helalleşelim. Efendim ne demiştik? Her zaman da diyoruz geleni gönderilen bil. Ya müthiş bir formül. Yani kimden geldi, haklıydım, haksızdım, şuydum, buydum hiç takılmadan başına bir hal geldiğinde Allahü Teala diledi, ben bunu hak ettim, geldi. Ama kimden geldiğine hiç bakmadan, kafa yormadan. Ama nerede? Hemen kendimizi savunmaya başlıyor. Şuydu, buydu, ben bunu yaptım, sen haksızsın. Ben haklıyım dersen, o da ben haklıyım diyor. Sonra ya kime göre haklısın? Nefsine göre... Senin nefsi ölçülerine göre ya, nefis seni haklı çıkarıyor ya. Hüseyin Hoca Efendi'den Enver abiler naklediyordu. Sakın ola, ahirete bırakmayın. Çok meşhur söz ya, senden ahirette hesaplaşırız. Sakın diyor, dünyada helalleşin ne olur diyor ya. Oraya nice haklıyım de gidenler,
haksız çıkacaklardır. Orası mutlak adalet. Bilim oynamayacak. Yani bizim buradaki, buradaki gibi yani hakimler sözü yok da neticede adalet öyle adalet. Yani dünyadaki adalet. Para, pula, mala, mevkiye. Efendim bir sürü şeylere bakan. Burada helalleşin veya burada hakkını helal et. Orada, orada bile mi haklı çıksan? İş mahkemeye düştüğü için herkes cennete giderken işi mahkemeye düşenler bekleyeceklermiş. Tüh edeceklermiş. Keşke dünyada helalleşseydik de burada mahkeme için beklemeseydik. Efendim ne diyormuşuz? Enver abinin müthiş formülü. Geleni gönderilen bil. Yaşadıklarımı efendim paylaşıyorum ki ya bu hani Alil dedik ya hakikaten Alil olduğumuzu anlayın. Benimle olan münasebetlerinize dikkat edin diye. Efendim bizim bünyemizde 3 tane ustamız var. Terzimiz var. Maşallah terzi babam. Efendim berberimiz var. Murat Aga. Bir de ayakkabıcımız, ayakkabı tamir ve diğer işlerine bakan Kenan ustamız var. Efendim Kenan usta ayakkabıyı tamir ettirdik. Bu arada yine başka bir şey daha verdik. Dedi ki Halil Aga bu iş bitti. Ben o yeni verdiğim işin ücretini verdim bana göre. Kesin öyle hatırlıyorum. Sonra işe aldıklarında dedim ya Kenan Usta iş bitti mi? Ya Halil Aga'dan şu kadar. Aa ben o arada hemen savunmaya geçtim. Ya dedim ben Kenan Usta sana vermiştim. Allah Allah vermiştin. E dedi ben hatırlamıyorum. Ama nasıl oldum ya? Ya o zaman hiç bunu mesele yapmadan. Ya Kenan Usta tamam ya. Hatırlamıyorsan demek ki ben yanlış hatırlıyorum. Al tak tak tak versek. Ama orada bir bozulduk. Efendim sonra tabii o da üzüldü. Ya geleni gönderilen bil diyorsun ya. Gelen ne? Kenan Usta efendim aldığını hatırlamadı mesela. Ama veya ben tam ters attım. Ben verdim hatırladım. Ama onu hiç mesele etmeden. Ya ne demek be Kenan Usta ya? Demek ki ben yanlış hatırladım. Al bakayım. Ne oldu? 2 lira, 3 lira. 100 lira fazla versen. Ama ne oldu? Üzüntüye sebep olduk. Sonra helalleştik. Ama neye yarar? Efendim devamı var. Ya Emre abin bu geleni gönderilen bil dedikten sonra diyor ki birisi bir şeye size bir şey söyleyince haklısın de. Ya ama ben %100 haklıyım. Ya işte %100 haklıyken yine bak kendine göre kendimize göre haklı olduğuna inandığın halde bile ya sen haklısın dersen münakaşa biter. Onun gazı gider. Senin de öfken gider. Ama hadis-i şerif var. Emre abilerin naklettiği. Bir mümin diyor %100 haklı olduğuna inandığı bir meselede. Kardeşim, din kardeşim üzülmesin diye sen haklısın özür dilerim derse cennette köşk ona ben kefil oluyorum buyur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki önce geleni gönderilen biliyoruz. Efendim tam ilmihal saadet ebediye. Sayfa 425'ten 30 arası hep bu konuyla ilgili İmam Rabbani Hazretleri'nin mektupları. Başka yine tam ilmihal saadet ebediye. Son sözden önceki son mektup. 3. cilt 15. mektup. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki kendisi Gvalyar Kalesi'ne düştüğünde bu belaların diyor başıma gelmesine diyor sebep olanları iyilik gelmesine vesile olanlardan daha çok seviyorum diyor. Çünkü diyor bela gelmesine sebep olunduğunda nefsim inliyor diyor. İnliyor. Efendim tel ilmal derslerimiz devam ediyor. Elhamdülillah. Nedir tel ilmal? Efendim ilmihal dersleri her Müslümanın bilmesi farz olan bilgiler. Evlatlarımızın, torunlarımızın ilmihal bilgilerini bir uçağına girinceye kadar öğrenmesi farz-ı ayındır. Her kadın erkek her Müslümana bir uçağına erene farz-ı ayın. Nedir? 3 bilgi. İman bilgileri, amel yapılacak işler ve kaçınılacak işler. 3. de ahlak. Kötü ahlak ve onun kastı olan iyi ahlak. Bunlar farz-ı ayın. Biz de ne yapıyoruz? Tele ilmihal. WhatsApp üzerinden efendim. 10 dakika ya. 10 dakika. Elhamdülillah o 10 dakikada birebir başka yani şey değil yani başka kimse katılmıyor birebir 10 dakikada zaman veriyoruz sen diyoruz işte salı günü beni 19.50'de arayacaksın arıyor koşum yiyelim bir tane falan şakalaşıyoruz hal hatır soruyoruz ezberini dinliyoruz efendim talim yapıyoruz namaz kitabını takip ediyoruz bu arada da Fener'den bile bahsediyoruz ya onları sıkmamak için tele ilmal efendim
devam ediyor ve bu aradan tabii yaz tatili geliyor. Efendim İhlas Vakfı yurtlarının hemen hemen hepsinden efendim yaz okulları var. Yaz okulları. Efendim gidelim, torunlar, evlatlar gönderelim. Efendim bunlardan Emir Sultan, İstanbul'da Beylikdüzü'de Emir Sultan yurdu yaz okulları. Efendim 29 Haziran 17 Temmuz birincisi, 20 Temmuz 31 Temmuz arasında ikincisi. Efendim şeyden yani İstanbul dışından gelenler için yurtta kalacak yer de var, sınırlı sayıda da olsa ve ücretsiz. Diğerlerinde bir miktar ücret istiyorlar. Evlatları, torunları yaz okullarına 15 günde olsa yani akranlarıyla kaynasınlar. Hem ilmihal bilgileri şey edilecek, tekrar edilecek, hem de eğlenecekler, yürüyecekler, gelecekler. Eğlenirken eğitilecekler. Eğitimin en güzel efendim eğlenirken eğitilmek. Demek ki bütün İhlas Vakfı yurtlarında okulların tatil olmasıyla beraber yaz okulları var. Efendim bize komşu olan Beylikdüzü'nde Emir Sultan yurdumuz var. Efendim arz ederiz. İhlas Vakfı diye girerseniz yurtların adresleri vardır. Emir Sultan yurdu diye girerseniz efendim Emir Sultan yurdunun orada telefonunu bulabilirsiniz. Alabilirseniz Enver Bulut'muş bu işte muhatap olan. 0535 579 64 40. Buradan temasa geçebilirsiniz. Hocam diyor Zeynep abla, yani Ahmet Yavuz 4 yaşında. Kabul buyurursanız 3 yıl sonra kapınızı dayan. İnşallah kontenjan şimdiden. Efendim başım gözüm üzerine, ne demek. Allah-u Teala ömür versin. Ve bizim hanımefendiye diyorum ya. Ya hanımefendi diyorum. Allah-u Teala ne merhametli. Bu delicili Halil Fahir bana ömrünün ahirinde böyle anlatılmaz bir güzel. Yani bu o kadar kıymetli, o kadar kıymetli ki. Hüseyin Koca Efendi bütün efendim kitaplarımın sonuna şu hadis-i şerif koymuş. Kapak sayfasına. Yalnızca namaz kitabı da yok. O da namaz ile ilgili. Ne o hadis-i şerif? Allah-u Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve öğretendir. Dininizi İslam alimlerin ağızlarından öğrenin. Hanımefendiler, beyefendiler, abilerim, ablalarım, din kitaptan öğrenilmez demiyorum. Öğrenilir ama çok zor. Kabiliyetince, zekanca, alt bilgince öğrenebilirsin. Din bilenden öğrenilir. Hadis-i şerif, huzul ilme min efahir rical. İlmi alimlerin ağızlarından alın buyur. Mutlaka bilenden. Bu Halil kardeşiniz, Halil ağabeyiniz, Halil amcanız. 1978'den bugüne. Bu işin içerisinde imamlık yaptı, devam ediyor hala. Efendim ne olmuş? 22, 50 sene olmuş ya. 50 senedir imamlık yapıyorsun. Ama hala ya ben bunu nasıl yanlış görmüşüm. Neden? Bilenle oturup öğrenmedik, okuduk kabiliyetimizce. Gönül planı 34 ne diyor? Hayırlı yayınlar Halil abi diyor. Hayırlı yayınlar efendim. Yani affedersiniz. Hicri yılımızı tebrik ediyor. Biz de sizlerin efendim hicri yıllarınızı tebrik ediyoruz. Allah-u Teala iki cihan saadetimize vesile. Özdemir Ali Baz. Hayırlı akşamlar Halil abi diyor. Halil abi diyor. Biz de efendim hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hicri yeni yılımızı tebrik ediyoruz. Allah-u Teala efendim iki cihan saadetimize vesile kılsın diyoruz. Efendim bu akşam hicri yeni yılı söyledik. Yarın bu gece hicri yılbaşı. Yarın da hicri yeni yıl. Bir Muharrem ve 10 Muharrem'e kadar her günü mübarek. Her günü kıymetli. Aslında tabii her nefes kıymetli ya. Bir nefes var ya. Bütün kainatı versen giren gitti, geri gelmemek üzere. Efendim 9 Haziran 1617 Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Ya Sultanahmet Camii'nin efendim feyzi bereketi. Efendim Sultan 1. Ahmet İmam-ı Rabbani Hazretleri ile aynı zamanda yaşın. Mübarek 14 yaşında sultan oluyor, 28 yaşında vefat ediyor. 14 sene saltanat sürüyor. Efendim 1603-1617 herhalde. Yani Sultanahmet Camii'nin inşası bitiyor. O mübarek vefat ediyor. Sultanahmet Camii'nin efendim temel atmada Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Ya Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin talebesi ilk kazma vurulurken.
Efendim 4 Ocak 1609'da temeli atıldı. 9 Haziran 1617'de de ibadete açıldı Sultanahmet Camii. Ve sultan o zaman eteğiyle kum taşıdı efendim. Toprak taşıdı. İlk kazmayı padişah vurdu. Kazma Topkapı Müzesi'ndedir. Efendim Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de gerek temel atmada gerekse açılışında malum Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin dergahı Üsküdar'da Sultanahmet Camii Sarayburnu'nda bir fırtına ki nasıl fırtına? Denize açılmak bırak, kıyıya yaklaşmak zor. Ama gideceğiz diyor Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Efendim kayağa bindiği anda hocam intihar mı? Yok diyor, inşallah gideriz diyor. O kayağa bindiği ve kayığın istikameti Sultanahmet yoluna doğru süt liman, orada dalgalar duruyorlar. Asılan küreklere ya Allah bismillah diyerek saray burnuna ulaşıyorlar. İşte bu yola Hüdayi yolu deniyor ve açılışa yetişiyorlar. İlk efendim namazı cumayı kıldıran da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri oluyor ve burada efendim vaaz ediyor. Hocam 6 minareli olması hadisesini de anlatır mısın? Ya Zeynep abla hatırladım desem efendim 3-3-6 efendim 10 ne yapıyor? 14. Sultan olarak 14 şerefe 14. Sultan'a işaret ettiği, tam aklıma yanlış kalmadıysa, ama 6 minareyi iman, bana sorarsanız hemen imanın altı şartlarım. Ama efendim 12, 14, 16 şerefesi var. Evet 12, 14, 16 ve 16. efendim Sultan'a işaret ettiği söyleniyor. Ama efendim Sultanahmet buraya Kadem-i Şerif'i koyuyor. Sen misin Kadem-i Şerif'i? Rüya. Rüyada efendim Tomanbay. Tomanbay'ın Kahire'deki Memlük Sultanı onun kabrinden aldığı Kadem-i Şerif'i, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayak izini. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeylerinden, mucizelerinden biri de kumda ayak izinin çıkmaması, mermerde taşta ayak izinin çıkmasıydı. Tabi bir kısmı orijinal, bir kısmı da efendim onun şeyi benzeri. Tomanbay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme rüyada tabi Sultan 1. Ahmet'i göstererek ya Resulallah diyor. Şikayetçim diyor, hayır olsun diyor, benim diyor türbemdeki mübarek Kadem-i Şerif'ini İstanbul'a götürdü diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyorlar ve getirir diyor. İnşallah Ahmet getirir diyor. Rüyadan uyanır uyanmaz efendim hemen emir veriyor. Başınızın üzerine koyacaksınız diyor. Ta şeye kadar başınızın üzerinden diyor indirmeden devamlı salavat-ı şerife getirerek yerine götüreceksiniz ve hemen onun Kadem-i Şerif şeklinde bir efendim sorguç yaptırıyor. Onu Kadem-i Şerif şeklindeki sorgucu başında taşıyor ve tabii şey de yazıyor. Onunla ilgili bir beyit yazıyor. Kadem-i Şerif'ini başımda taşımak benim için en büyük şereftir şekliyle. Ama bak sonra ne oluyor? Efendim aradan çok bir zaman geçmeden Veysel Karani Hazretleri'nin torunları geliyorlar. Ey sultanım diyorlar, demek işaret alıyorlar. Size diyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer ve Ali vasıtasıyla efendim ecdadımız Veysel Karani Hazretleri'ne gönderdiği hırkayı diyor getirdik diyor. Osmanlı mülküne, İstanbul'a padişah sultan deli olacak ya. Ya işte İstanbul'a şu anda Hırkayı Şerif camiinde efendim bu sene elhamdülillah bize de ziyaret etmek nasip oldu. Elhamdülillah sizlere de ziyaret nasip olur. Bak orada Kadem-i Şerif'i gönderdi. Allah-u Teala neyi nasip etti? Hırkayı Şerif'i nasip etti. Efendim Sultan 1. Ahmet'e ya emre itaat eden kazanıyor efendim. Efendim Mevlana Halid-i Bağdadi. Emaneti, emaneti, emaneti nereye?
Osmanlı mülküne getiren yiğit, gönül eri, Silsile-i Aliye'nin 29. halkası. Efendim bizim programımızı izleyenler ve kitaplarımızı okuyanlar bilir. Son Kale isimli 4 ciltlik Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelen roman, 4 ciltlik ha. İnşallah onu web sitesine koyacağız. Orada tabii anlattık. Efendim, Mevlana Halid-i Bağdadi Kutses-i Ruh Hazretleri ne yaptı? Ha, bu, az önceki anlattığımız hadiseyi de anlattık orada. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatını yazarken onun bir yakınının İstanbul'a nasıl geldiğini, İmam Rabbani Hazretleri'nin Sultanahmet'e efendim söylediklerini, gönderdiği hediyeyi nasıl teslim ettiğini, efendim Silsile-i Aliye büyüklerinin ilk yedisi Medine-i Münevvere Hazreti Ebubekir, Kasım bin Muhammed, efendim sonra Selman-ı Farisi, yani o İran'da Medayin herhalde tam şey ama neticede İran'da. İlk yedisi efendim Arabistan Yarımadası ve İran'da veya Sibistan Hazretleri. Sonraki iki tane yedi. Nerede? Türkistan'da. Semerkant, Buhara, Doğu Türkistan'a kadar Yakup Şerhi Hazretleri'ye uzanıyor. Yedi. İki yedi daha ne yaptı? 21 yaptı. Efendim 3 yedi burada. 1 yedi de nerede? Efendim Hindistan'da Muhammed Baki Billah Hazretleri ile başlıyor. Abdullah Dehlevi Hazretleri ile 1 yedi de orada etti 28. Geri kalan 7 Abdülkerim Arvasi Hazretleri'ne kadar nerede? Osmanlı mülkünde, işte onu, o emaneti Abdullah Dehlevi Hazretlerinden, Delhi'den Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri aldı. Emler abiler öyle diyordu. Emaneti getirdi nereye? Osmanlı mülküne. O emanet inşallah kıyamete kadar Anadolu'da kalacak. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Şam, ondan Abdullah Şemdini Hazretleri Nehri. Efendim Nehri'nin özelliği, 3 Silsile-i Aliye büyüğünün bir arada olduğu Abdullah Şemdini Hazretleri, Seyyid Taha ve Seyyid Salih. Ya oraya yakın yerde ne var? Seyyid Fehim Arvası Hazretleri, Sibukatullah Hizani Hazretleri'nden Hizan'da. O belgede 5 tane var. Sonra da Abdülhakim Arvasi Hazretleri 3. Sibukatullah Hizani Hazretleri 4. Efendim Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri ve Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bir de Mevlana ne yaptı? Osmanlı mülkünde 7, 5 tane 7 efendim. İşte Hindistan'dan emaneti, altın halkayı alıp getiren kişi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Efendim 1778'de Süleymaniye'de doğdu. Süleymaniye Karadağ'da. Hazreti Osman'ın soyundandır. Annesi de Hazreti Ali'nin soyundandır. 21 yaşında bütün ilimlere, ama ilimleri aldı ama kalp bir boşlukta. Yani gönül kısmı, ilimler tamam ama gönül, gönle Allah sevgisinin, Allah aşkının yerleştirmesi, İslamiyet'in 3. parçası. Gönül kısmı, yaratılış sebebi orası boş. Kendine mürşidi kamil arıyor. Efendim nereye? Tabii nerede aranır? Mekke Medine'de. Efendim Mekke Medine'ye yola düşüyor. Yolda efendim Kaside-i Muhammediye yazıyor. Efendim yolda tanıştığı bir kimse ona diyor ki, Kabe'de diyor görünüşte İslamiyet'e aykırı gibi diyor bir durum görürse sakın diyor, sakın sakın efendim karşı koyma, ses çıkarma. Hakikaten efendim Kabe'ye geliyor, efendim
Bakıyor ki birisi Kabe'ye sırtını dönmüş, kendine doğru bakıyor. O anda gönlünden ya diyor, Allah Allah, şuna bak diyor. Kabe'ye sırtını dönmüş, bu tarafa bakıyor. Bu şekilde düşününce o kimse diyor ki, sana demediler mi? Kabe'ye gittiğinde efendim görünürde Kabe edebe muhalif bir hal görürsen sakın ses çıkarma. Efendim yönetmenimiz geldi, işaretini verdi. Önce ileri diyoruz. Neden ileri diyoruz efendim? Türklerin Rumeli'ye geçişi 13 Haziran 1354. Şehzade Süleyman'ı hatırlayacağız. Sonra da reklamlar efendim.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet. 13 Haziran 1354 Türklerin Rumeli'ye geçişi ve tarihçi Yılmaz Öztuna öyle diyor. Türk tarihinin diyor en önemli 3 hadisesinden biri Türklerin Şehzade Süleyman'ın 40 yiğidiyle Gazi dervişiyle Rumeli'ye Avrupa topraklarına geçmesidir diyor. Eğer efendim Rumeli'ye geçmeseydik Anadolu'ya, Rumeli'ye, Trakya topraklarını, Tuna'yı, Balkanları efendim siper eylemeseydik Anadolu'da Haçlılar bizi tutmazdı efendim. Hep Haçlıları, Avrupalıları nerede? Avrupa topraklarında durdurduk ve boğazlar elimizde, Anadolu elimizde kaldı efendim. Yani bugün Türkiye Devleti varsa efendim Şehzade Süleyman'ın Rumeli'ye Avrupa topraklarına geçmesi, Rumeli'nin başta Trakya ta efendim Viyana kapılarına kadar vatan edilmesidir. İşte ancak oraya kadar vatan edilmekle bugünkü Anadolu toprakları elimizde kaldı. Yoksa bizi tekrar Asya bozkurlarına sürerlerdi efendim. Ama bugün öyle bir yeri vatan tuttuk ki, yani ne denir ona, maça başlarken 3-0 erken şey başlamak diye, efendim boğazlarıyla 3 kıtanın birleştiği, enerji yollarının kesiştiği efendim bir diyarı inşallah kıyamete kadar insanlığın sahih itikadın son kalesi olacak bir diyar Anadolu efendim. Hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Efendim Ümmü ablamız diyor ki Bismillah, tüm İslam alim hicri yılımız mübarek olsun diyor. Ta Avustralya'dan. Amin Halil abicim, cümlemizin hicri yılı mübarek olsun demiş. Kim demiş bakalım? Efendim telefonu 532 ile başlayıp 22.30 ile biten hanımefendi efendim bu mesajı atmış. Hemen devam ediyoruz. Efendim yılbaşı geceniz ve yeni yılınız mübarek olsun. Efendim yine Teleilmal talebelerimizden Ömer Furkan'ın babası Recep abimiz tebrik eylemiş efendim. Hemen okumaya devam ediyoruz. Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım, sizleri dinliyoruz. Sizce yeni yılımız mübarek olsun. Sizlerden ve dua dinleyicilerden dua bekliyoruz demiş. Efendim her zaman söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz. Tekeret efemi dinleyen, ona aşık olanlar, sevdalılar, garipler efendim, teselli, TGRT FM ile teselli bulanlar efendim, kimsesiz, yolda, iş yerinde veya evinde hastadır, derdi vardır, sıkıntısı vardır, TGRT FM'i dinlemekle teselli buluyordur, ferahlıyordur. Aman onları dualardan unutmayalım dedikten sonra efendim gelen mesajlara da bakalım telefon üzerinden. Halil İbrahim Göçer kardeşimiz ne demiş bakalım. Selamun aleyküm, iyi akşamlar Halil abi. Değerli TGRT FM çalışanlarım ve tüm dinleyicilerin şimdiden Hicri yeni yılını kutluyorum, mübarek olsun. Allah'ım Hicri yeni yılda evlerimize huzur, mutluluk, sıhhat gelsin. Kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, hastalıklardan bizleri yeni yılda muhafaza ile yeni yıl bütün Müslümanlar için hayırlara vesile olsun demiş Halil İbrahim Göçer kardeşimiz. Ve tekrar Instagram üzerinden de hemen yayına başlayalım ki Bra Halil Aga, bu bize yapılır mı demesinler. TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Pelvan Hoca geç, gazeteci yazar geç, efendim Halil Aga kurtarır ama

0: Ali Lega. Onunla berabersiniz. Bu beraberliğimiz hem siz dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyinizin, amcanızın, dedenizin artık hangisini yakıştırırsanız sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun. Efendim en son nerede kalmıştık? Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Silsile-i Aliye denen altın halkanın efendim 29. ve Osmanlı topraklarındaki birincisi. Emaneti Silsile-i Aliye'yi efendim Hindistan'dan Delhi'den alıp Osmanlı mülküne getiren mübarek. Efendim ne demiştik? İlimlerde, hem dini ilimlerde, gönül bütün ilimlerde 21 yaşında zirve yaptı ama gönül boşluğu. Gönülde Allah aşkı yerleşmeyince Allah diyecek, nefsini hizaya getirecek bir mürşid-i kamil aradı. Yolda rastladığı kimse dedi ki, sakın Kabe'ye gittiğinde edebe muhalif, aykırı gibi bir durum görürsen bir şey deme. Hükme varmakta acele etme. Efendim Kabe'ye geldi. Aa, bir baktı ki birisi Kabe'ye sırtını dönmüş. Ona bakıyor. O anda bir şey demedi ama gönlünden geçirdi. Allah Allah dedi ya, adamın zoruna bak. Kabe'ye sırtını dönmüş, bu tarafa bakıyor. O zaman o kişi dedi ki, sana demediler mi yolda? Edebe muhalif bir durum görürsen sakın itiraz etme ya. O zaman gitti eteklerine yapıştı. Benim dedi mürşidim sensin. O dedi biz ki senin gibi bir anka kuşuna efendim yardım edebilmek kim mümkün değil dedi. Bekleyeceksin inşallah dedi. Efendim oradan Medine-i Münevvere'ye geçti. Tabii giderken de tabii çok kuvvetli kalemim var dedi. Şiir kabiliyeti çok yükseldi. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla efendim kasideler yazmaya devam etti. Ben efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna yerde sürünerek geldim. Ve 1809 yılında Hindistan'dan biri Şam'a geldi. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin efendim selamını söyledi. Kendisini efendim Delhi'ye davet ettiğini. Mal, mülk, makam efendim ordüner yüz profesör baş müderristi efendim medresede bir taneydi zamanın ama hepsini terk etti. Malı mülküne varsa hadi bakayım bir senede efendim Şam'dan nereye? Delhi'ye geldi efendim. Delhi'ye. Ve her şeyini dağıttı. Abdullah Dehlevi Hazretleri geldin mi Halid dedi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yani seni de böyle sürükleyerek mi getirecektik? Birini mi gönderecektik? Bir rivayette gelip davet edenin bizzat Abdullah Dehlevi Hazretleri olduğu da söyleniyor. Halid'im dedi. Hadi bakayım. İlk önce dedi şu dergahın helallarını temizlemekle işe başla. Peki efendim dedi. Efendim bizde bakır ağaç derler. Ağaçtan, ağaç dalından iki tarafında kapları tutacak, çengelli kapları tutacak efendim yerler vardır. Ona bakır ağacı, yani şeyleri, kapları taşıma. Omuza konur, bir tarafında bir kap kaçak, bir tarafında da bir. Onlara tabii su dolduruyor, su getiriyor ve tuvaletleri temizliyor. Bir gün nefsi isyan etti. Sen ki dedi memlekette Osmanlı'nın bir tanesi olasın. Burada sana yaptırılan iş, şuna bak dedi ya, hela temizliği yapıyorsun. Tabii hemen durumu fark etti. Ey nefsim dedi, biraz daha dedi itiraz edersen bırak dedi hela temizliğini, bu sakallarımla dedi bu hela taşlarını temizlerim deyince sesi kıstı. Fatih İstanbul 34, selamünaleyküm Halil, hayırlı yayınlar diyor. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz, sefalar bulursunuz İnşallah. Ve efendim bir gün Abdullah Dehlevi Hazretleri baktı ki Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri su getirirken o bakır ağacın omuzuna değdiği yerde, tabii yük oraya bindiği için artık efendim deri soyulmuş, yara olmuş. Bir baktı ki oradan arşa bir nur yükseliyor. Gel dedi Halid, Gel dedi, gel. Efendim ona icazeti verdi, emaneti teslim etti. Hatta tabii emanet hem maddi emanet, efendim hilafet, hem de sandık içerisinde İmam Rabbani Hazretlerinden, efendim işte Muhammed Hacı Bakibirli, hatta Şahin Hakşibend Hazretleri kadar Sisle-i Aliye büyüklerinden gelen emanetlerin, hırkalar, tesbihler, mühürler, onların da olduğu bir sandığı. Ve o sandık Urfalı Selim Efendi, Mevlana Halid-i Bağdat'ın halifelerinden, ona intikal ediyor. Ondan da bunu Enver abiler rahmetli hayatındayken haber alıyorlar. Efendim neydi bakayım? Manisa'nın bir şeyinde, denizdeki, bak ismi aklıma gelmedi. Orada neticede o sandığa ulaşıyorlar. O emanetleri görüyorlar. İşte giyiyorlar, külahlar falan. İşte bereketleniyorlar ama tabii onlar da kalıyor. Ya o emanetler de Türkiye'de efendim. Efendim yola çıkarken Abdullah Dehlevi Hazretleri diyor ki, ey Halid, işte diyor, an isteme, efendim duaya bak, isteğe bak. Diyor ki efendim, ahiretim için dünyalık istiyorum diyor. Ahiret için dünyalık, yani dünya olmadan tabii o kadar talebe, efendim gelenler gidenler, dine nasıl hizmet edeceksin? Duanın en güzelini, en anlamlısını istiyor. Abdullah Dehlevi Hazretleri de efendim dua ediyor ve efendim Şam'a geliyor. Şam'dan vefatına kadar efendim Şam'da irşat ediyor Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri efendim. Efendim Abdülkerim Arvasi Hazretleri buyuruyorlar ki, peygamberlikle ilgili bütün derecelere kavuştu. Yani makamı verilmedi. Yani peygamberlik vazifesi verilmedi. Ama bir peygamberin kavuşabileceği bütün makamlara kavuştu. Derecelere kavuştu. Vazife verilmedi. Çünkü artık peygamber gelmeyecek. Yani o kadar büyüktü. Ve onun arkadaşı Geylanilerden Abdullah Şemdini Hazretleri'ydi. O da gelmek istedi. Dedi ki, ey Abdullah, söz dedi, ne alırsam hepsini sana vereceğim. Geldikten sonra gönlünde ne varsa ona verdiği ve onun vefatından sonra 9 Haziran 1827 vefatından sonra yerine Silsile-i Aliye'nin 30. halkası olarak Abdullah Şemdini Hazretleri efendim irşad edildi. Efendim irşadı o kadar kuvvetli, o kadar kuvvetli, o kadar kuvvetli, şu anda Türkiye'deki bütün Nakşibendiler Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinin efendim neyidir? Halifelerin halifeleridir şu anda Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu Anadolu, ta Girit'e kadar, Arjantin'e kadar Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri efendim talebeleri var. Vay efendim, hayırlı akşamlar hocam diyor. Yine bizim Tele-İlmal talebeden akşam yaptık Efe ile dersimizi. Efendim Allah-u Teala şefaatlerine kavuşturun. Tabii program program Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'ni anlatsak, anlatmak mümkün değil. Biz ise hiç anlatamayız. Allah-u Teala şefaatlere kavuştursun. Ama inşallah emanet diye romanı yazacağız. Şu anda İmam Rabbani Hazretleri'nin son artık. Sıla. Bitti, bitmek üzere. Ya hallaka yazıyorsun da yayınlanmak. Efendim yayınlanmak inşallah internet üzerinden sitemiz kuruluyor. Oraya bütün romanları koyacağız. İsteyen indirecek. Okuyacak efendim ve başkalarının okumasına vesile olacak. 4 ciltlik son kare, Sıla, efendim Hicret Günleri, Koca, ne varsa hepsi 19-20 tane roman olacak inşallah. Bir tane bizim roman olmayan çalışmamız var, o da 40 pınarla ilgili, diğerleri hepsi roman. Efendim Cengiz Aytmatov, Kırgız yazar, Nobel alan, efendim komünist rejimde efendim güzeli anlatabilen, yani komünizmin şartları içerisinde efendim akıl almaz bir yetenek. Bütün kitaplarını hemen hemen, hikaye, roman, hepsini okudu hakikaten, yani akıl almaz bir kalem. Ve komünist rejimde efendim Cengiz Aytmatov 1928'de Kırgızistan'daki Talas eyaletinin Şeker köyünde doğdu. Babası at yetiştiricisiydi, babası öldürüldü. Ve ondan sonra o yetişti, efendim baytar oldu, sonra yazmaya devam etti. Efendim komünizm yıkıldıktan sonra da efendim Baş yüze eserleri Zorlu Geçit, Yüz Yüze Cemile, ki bunun şeyi de Türkiye'de filmi de çevrildi. İlk Öğretmen, Dağlar ve Steplerden Masallar, Elveda, Gül Sarı, Beyaz Gemi. Ha, Selvi Boylum, affedersiniz. Selvi Boylum Al Yazmalım, bunun filmi çevrildi. Efendim ve daha niceleri. Kırmızı Elma, Dağlar Devrildiğinde şekliyle efendim anlatılmaz bir usta kalem. Ama neticede neyi verdi? Bizi verdi. Efendim Oğuz neslini, Türk olduğunu anlattı. Nasıl? Hem de komünist rejimde. Komünist rejimde olsa o toprağa işlemiş, ağaçlara sinmiş, gökyüzüne sinmiş. O hakikati tabii yıkamadılar. Onları yakaladı, gördü ve yazdı Cengiz Aytmatov. Efendim İsmet Emanet ağabey, her zaman söylüyoruz ya, ne diyoruz? Efendim, şu anda Ehl-i Sünnet itikadı, Hüseyin Koca Efendi kitapları, Ehl-i Sünnet alimlerinden efendim yazdığı o kitaplar 30 lisanda 200 çeşit kitap olarak bütün dünyaya yayılıyor. Ama nasıl? Hüseyin Hoca Efendi dediler ki talebelerin sevenden sizler olmasaydınız bu kitaplar raflarda kalırdı, hiçbir kıymeti olmazdı. Ama efendim 1956 Saadet Ebediye Risalesi'yle başladı. 40-50 sayfalık bir şeydi efendim. Tam İlmaz Saadet Ebediye'nin baş tarafı ilk oydu. O zaman başladı. Hatta Emre abi diyor ki Kuleli Askeri Lisesi'nde yaz tatiline giderken bize onlardan verdi. Dedi gittiğiniz yerde bunları verin. Bu kitabı birine vermek demek onu kulağından tutup cennete götürmek. O günden bugüne 1956'dan tam İlmaz Saadet Ebediye efendim 1200 sayfayı geçti. Efendim 14 Türkçe eser, efendim Arapça, Farisi, dedi ki 2-3 çeşit kitap o günden bugüne yayılmaya devam ediyor. İşte onları yayan talebelerinin önde gelenlerinden biri de İsmet Emanet abi. 50 yıl İhlas'ta, İhlas Vakfı'nda hizmet ettiği, İhlas'ın ilk ücretli elemanlarındandır. Kendisiyle ilgili Hüseyin Koca Efendi, efendim 30 sene İsmet Bey'le beraber çalıştım, beni bir defa üzmedi ve son derece gayretliydi. Emre abi anlatıyor, bir gün Hüseyin Koca Efendi diyor geldi, Işık Kitabı Evi'ne gidelim bakalım pazar günü hem de. Ben diyor bittim, pazar günü orada birisi bulunur mu diyor. Şeye geldik diyor Işık Kitabı Evi'ne. Aa, bir de baktık ki İsmet Emanet abi efendim yerleri siliyor. Hakikat Işık Kitabı Evi'ni temizliyor. Ama diyor ben nasıl dua ettim diyor, hocamız da nasıl dua etti anlatılmaz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık diyoruz. Hayırlı geceler.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Silsile-i Aliye büyüklerinden Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin hayatını konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bu büyük zatın hayatını anlatmaya devam edecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğullarından olan Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin hayatını anlatmaya başlamıştık geçtiğimiz hafta. Bu programda sizden onun hayatının kalan kısmını dinlemek istiyoruz.
1: Hatırladığım kadarıyla geçen hafta Muhammed Masum Hazretlerinin menkıbelerini anlatıyorduk. Evet. Orada yarım kalmıştı. Oradan devam edelim.
0: Buyurun tabii ki.
1: Uygun görürseniz.
0: Estağfurullah.
1: Hindistan Sultanı'nın bir veziri var. Hüdaperest Han ismi. Bu Muhammed Masum Hazretlerini tanıyınca çok seviyor Muhammed Masum Hazretlerini. Yani vezirliği, hanlığı bırakıp İmam Muhammed Masum Hazretlerine devamlı beraber olabilmek için talebi oluyor. Allah Allah. Bir gün evine 6 tane misafir gelmiş Alper Bey. Fakat Hüdaperest Han'ın da ikram edecek evde bir şey yok onlara. Hocasının da yani Muhammed Masum Hazretleri'nin dersi başlayacak. Bari dersi kaçırmayayım. Benim birazcık işim var siz oturun geliyorum demiş. Doğru derse gitmiş. Sohbetini dinlemiş Muhammed Masum Hazretleri'nin. Sohbetten sonra yani onun sıkıntısını Muhammed Masum Hazretleri anlıyor. Sohbetten sonra yanına çağırıyor diyor ki orada varmış yanında yani. Hindistan'da meşhur embe isminde bir meyve var. Bu meyveden 70 tane Hüdaperest Han'a veriyor. Yani evinde 6 tane misafir olduğunu, bir tane de kendisi olduğunu her birine 10'ar tane isabet edecek şekilde 70 tane embe meyvesinden veriyor. Allah Allah. Ondan sonra 6 tane de eşrefi diye bir parası varmış. Para, basılan para eşrefi. Mesela reşat derler ya.
0: Evet, o gibi.
1: Altın para. Mesela gümüşte mecdiye derler.
0: Evet.
1: Sultan Mecid bastırmıştır çünkü Abdülmecid Han. Onun gibi eşrefi para. Efendim altın. 6 tane de eşrefi altın veriyor Hüdaperest Han'a.
0: Reşat
1: 70 tane meyve. 6 tane de eşrefi altın. Sen diyor bizim oğlumuz mesabesindesin diyor Hüdaperest Han'a. Burada bulunduğum müddetçe sana misafir gelince hiç çekinmeden bize haber ver diyor.
0: Sıkıntısını anlamış.
1: Ya evet. Böylece Hüdaperest Han da efendim Muhammed Masum Hazretleri'nin vermiş olduğu bu hani yiyeceği embe meyvesini onlara ikram ediyor. Hem de efendim o eşrefi altını birer tane
0: dağıtıyor.
1: Onlara dağıtıyor efendim. Bir talebesi var Muhammed Masum Hazretleri'nin. Sofi Payende Kerbas. Talebenin ismi bu.
0: Farsça.
1: Evet. Huzurunda yetişip talebelerinden oluyor Mehmet Masum Hazretleri'nin. Şimdi yanından ayrılıp Mehmet Masum Hazretleri'nin memleketine giderken ona şöyle küçük bir top kumaş veriyor. Kumaş. Ve buyuruyor ki bu kumaşta bereket vardır. Talebesine böyle diyor. Şimdi ne zaman bir ihtiyacı olsa Sofi Payende Kerbas'ın o zaman ihtiyacı olduğu zaman o kumaştan o toptan biraz açarmış şöyle kesermiş onu satarmış Alper Bey ihtiyaçlarını temin edermiş.
0: O sattığı kumaş parçasıyla.
1: Evet fakat bu kumaş parçası o kumaş topu hiç azalmamış ve tükenmemiş Alper
0: Bereket
1: Bey.
0: Bereket dediği o işte.
1: Evet efendim kerameti.
0: Evet.
1: Şimdi vasiyet etmiş ben vefat edersem demiş benim kefenimi bu kumaştan yapın demiş. Efendim işte hiç eksilmiyor ya, o talebesine insanlar sofi payende kerbas demişler. Kumaş yapan sofi manasında.
0: Evet, ismi oradan geliyor.
1: Evet, ismi oradan geliyor. Şimdi talebelerinden Hacı Muhammed Sıddık'a, hani onu Peşaver'e gönderdi demiştik ya.
0: Evet.
1: Efendim, şimdi çok seviyor tabii İmam Muhammed Masum Hazretlerini Hacı Muhammed Sıddık. Yani görmek istiyor, özlüyor Muhammed Masum Hazretlerini. Çok özlediğimden diyor, dayanamadım, yola çıktım diyor. Bir katıra bindim, Serhend'e doğru Peşaver'den yola çıktım diyor. Yolda ne olduysa katır birdenbire ürktü. O ürkünce, yani telaşla ürkünce, telaşa kapılır ya hayvan.
0: Evet.
1: Efendim, düştüm ama ayağım özengiye takıldı diyor.
0: Takılı kaldı.
1: Takılı kaldı. At koşuyor, katır koşuyor, ben de sürükleniyorum. Yani yanımda, çevremde, efendim, beni bu halden kurtaracak hiç kimse de yok diyor. Katır koşuyor, ben de sürükleniyorum. Ayağım
0: takılı. Takılı, evet.
1: Evet. İşte ne yapayım derken aklıma hocam Muhammed Masum Hazretleri geldi. Ona sığındım. Yetiş ey hocam diye ona seslendim diyor. Böyle düşünür düşünmez, böyle söyler söylemez aniden hocam gözüktü diyor. Yani Muhammed Masum Hazretleri. Efendim, katırı tuttu, durdurdu. Sonra ayağımı da üzengiden kurtardı. Benim ayağa kalkmam için bekledi. Yani ayağa kalktım. Hocama teşekkür etmek için hani ayaklarına kapanacaktım. Fakat birdenbire kayboldu diyor. Böylece bir kerameti.
0: Onun bir kerameti, evet, oldu. Evet.
1: Şimdi hocam Muhammed Masum Hazretleri'nin bu talebi anlatıyor yine. Halifesi Hacı Muhammed Sıddık Hazretleri. Muhammed Masum Hazretleri'nin hani sohbetine devam ettiğim sıralarda memleketime gitmek için bir seferinde izin almıştım. Tabii giydiğim gömlek terledi, ıslandı filan. Bunu yıkamak istedim diyor. Bir su kenarında durdum. Gömleğimi yıkarken ayağım kaydı, suya düştüm diyor. Fakat yüzme de bilmiyorum diyor. Batıp çıkıyorum, batıp çıkıyorum. Allah Allah. Kimse de yok diyor. Aklıma geldi hemen. Hocama seslendim. Yani hocası ta nerede? O Peşaver'e gitmek için yollarda ya.
0: Evet.
1: Efendim. Tam ölmek üzereydim diyor. Hocam yetişti. Elimden tuttu. Sudan çıkarttı beni. Boğulmaktan kurtardı. Sonra da gözden kayboldu. Göremedim diyor. Efendim.
0: Gene bir keramet.
1: Evet. Tabii çok kerametleri var. Değil mesela belki. Bir tane daha anlatalım. Talebelerinden Hacı Musa isminde bir zat var. Muhammed Masum Hazretleri bu zata icazet veriyor, hilafet veriyor. Size itaat ederler, sözünüzü dinlerler buyurup memleketime dönmemi söyledi bana diyor. Ben de dedim ki hocama, Muhammed Masum Hazretleri'ne, efendim bizim memleketin ahalisi çok sert tabiatlıdır. Beni dinlemezler. Yani böyle şeyleri de bilmezler. Bana zahiri bir keramet ve tasarruf bende görmezlerse bu yola girmezler. Hatta alay da ederler yani ben bir keramet falan gösteremezsem. Yani o insanlar, memleketimin insanları şiddetlidir ve sıkıntı vericidirler. Efendim, onlar hakkında öyle bir teveccüh buyurunuz ki itaat etsinler. Hocam buyurdu ki böyle deyince, senin isminin anıldığı yerde sana itaat ederler. Bir de senin duan her hastalığa şifadır. Onunla, yani dua ederek hastalarını iyi edersin, onların hastalarını iyi edersin. Oradaki bütün insanlar sizi severler. Gerçekten de Hocamın dediği gibi oldu. Ben memlekete gittim. Hastalar gelirdi. Ben onları okurdum. Dua ederdim.
0: Şifa bulurlardı.
1: Hepsi şifa bulurlardı. Efendim böyle çok kerametleri var. Birkaç kerametini daha anlatalım. Şah Cihan'ın zamanın sultanı. Bu Şah Cihan kimdir? Selim Cihangir Han'ın oğlu Şah Cihan.
0: Evet.
1: Hani meşhur taş mali yaptıran sultan işte. Onun bir veziri var. Meşhur Sadullah Han veziri. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri'nin büyük bir mürşit, veli olduğunu, evliya olduğunu inkar ederek dil uzatıp İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin hallerini yalanladı. İşte o yalanladığı an bir hastalığa düçar oldu. Anında efendim. Bu hastalığa birdenbire yakalanmasının sebebinin Muhammed Masum Hazretleri'ne söylediği o kötü sözler olduğunu anladı. Pişman oldu. Ve Muhammed Masum Hazretleri'ne 500 rupiye, o devrin para birimi.
0: Para birimi.
1: 500 rupiye para ve bazı hediyeler gönderdi. Benim kusur ve anlayışsızlığımı affetsin diye söyledi. Bir bardak içerisinde de su gönderip şifa olması için suya okumasını istedi. Fakat Muhammed Masum Hazretleri bunları asla kabul etmedi. Efendim ve dua etmesi için söyleyenlere de buyurdu ki yalan söyleyenlerin nefesinde şifa ve bereket olmaz.
0: Olmaz.
1: O bize yalancı dedi. Onun için biz okuyamayız dedi, yalancı dedi. Çabuk gidiniz, onun ruhu bu cevabı bekliyor dedi Han'ın gönderdiği adamlara. Sadullah Han'ın adamları gerçekten bu sözleri söyleyince Sadullah Han'a anında vefat etti. Alper Bey, yani büyüklere dil uzatanın hali böyle olur. Şimdi İran'la Hindistan o zaman komşu. Pakistan filan yok.
0: Evet.
1: Şimdi Pakistan'ın Peşaver denilen kısmı İran'la sınırdır. O zaman Pakistan diye bir devlet yok biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Pakistan da Hindistan devletine bağlı. İşte İran kumandanlarından Rafizi itikatlı bir kumandan Hindistan'ın baş şehrine gitmek üzere yola çıkmış İran'dan. Serhend şehrinden geçerken alay edercesine hizmetçilerinin birini İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin huzuruna gönderip ziyaretine gelmek istediğini bildiriyor. Önceden gönderiyor şeyini, hizmetçilerinden birini. Muhammed Masum Hazretleri de hani misafir kafir de olsa ona ikram ediniz, ikramda bulununuz sözü gereğince misafir için hazırlık yapıyor. Evet. Bir şeyler hazırlattırıyor. İkindiye kadar bekliyorlar, kimse gelmiyor. Haber geldi ki o kumandan gitmiş. Muhammed Masum Hazretleri ile maksadı alay etmekmiş.
0: Dalga
1: böylece
0: geçmek.
1: Yani. Evet. Efendim o sırada hani Kabil'e gönderdiği talebelerinden Hacı Muhammed Kabil'i de hani sofra kurulu bekliyor, evet, kimse yok. Hacı Muhammed Kabil de tesadüfen Kabil'den geliyor, hocasını özlemiş. Efendim hazır olan yemekleri Hacı Muhammed Hanifi Kabil'i için getiriyorlar.
0: Ona nasip olmuş.
1: Evet, Hacı Muhammed de Kabil'den gelirken süslü güzel yapılmış bir bıçak getirmiş. Muhammed Masum Hazretleri'ne hediye olarak işte birkaç tane bu bıçaklardan birini alıyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Bir salatalık getirin diyor talebelerine, hizmetçilerine. Salatalık getiriyorlar. Bu bıçakla salatalığı kesiyor ve buyuruyor ki salatalığı keserken bizimle alay etmeye kalkışan o Rafizi kumandanın başının kesildiğini gördüm diyor. Gerçekten de Muhammed Masum Hazretleri'nin buyurduğu gibi olmuş, o Rafizi'nin başı kesilmiş.
0: Bu da onun kerameti.
1: Bu da
0: işte
1: kerameti. Şimdi Ekberabad diye bir şehir var Hindistan'da. Orada tasavvufta yetişmiş bir alim varmış, bir zat varmış. Hastalanıp ölmek üzere iken kız kardeşinin oğlunu istiyor. Kız kardeşinin oğlunu istiyor. Ona diyor ki, oğlum senin hallerin tamamlanmadı. Ben de ölüyorum. Senin Muhammed Masum Hazretlerinin huzuruna gidip sülük eylemen, tasavvufta yetişmen, böylece kemal mertebelerine kavuşman gerekiyor evladım. Zannedersem bu büyük nimet sana 12 sene sonra nasip olacak diyor. O zat sonra vefat ediyor. Efendim, o kız kardeşi, o zatın kız kardeşinin oğlu, yahu ve her taraflara gidiyor fakat Serhendi Şerif'e gitmek nasip olmuyor. Yani Ekberabad'dan Serhendi Şerif'e gitmek nasip olmuyor. 12 sene sonra Serhendi geliyor. Düşünebiliyor musunuz?
0: Dediği gibi aslında, evet. 12 sene sonra demişti.
1: Muhammed Masum Hazretleri'nin dergahına geliyor. Muhammed Masum Hazretleri onu görünce buyuruyor ki, üstadının sana söylediği 12 sene bugün doldu. Yahu hiç haberi yok halbuki, değil mi?
0: Evet.
1: Aynen böyle buyuruyor. Gelen talebe hesap ediyor, 12 sene bugün mü doldu diye. Yani Muhammed Masum Hazretleri'nin buyurduğu gibi tam 12 sene dolmuş. Tabii yeğeni var İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin, Abdülehad Serhendi derler ona. Bu da çok büyük bir alim. Dedik ya geçen programımızda, Hazreti Vahdet derler ona.
0: Evet.
1: Çok büyük alim. Tefsirde, hadiste, fıkıhta, fen ilimlerinde çok büyük bir alim. Yani İmam Muhammed Masum'un kardeşi Muhammed Said'in oğlu, İmam Rabban Hazretleri'nin torunu, yani Abdülhamid Serhendi. Tabii amcası Muhammed Masum Hazretleri'nin teveccüh ve sohbetleriyle olgunlaştı, pek büyük makamlara erdi. 1710 senesinde de vefat etti bu zat. Şimdi Abdülehad Hazretleri'nin yüksek derecelere kavuşması için Muhammed Masum Hazretleri buyurmuş ki, amcası söz demiş, 40 kere sana teveccüh edeceğim demiş. 40 defa. Muhammed Masum Hazretleri 34 kere teveccüh ediyor Alper Bey. 34. kere teveccüh ettikten sonra vefat ediyor. Yahu 34 kere teveccüh etmiş. Evet. Hani 40 söz verdi ya, 40 kere edeceğim teveccüh diye. Sonra vefat etmiş. Şimdi Abdülehad Serhendi Hazretleri ne yapsın şimdi? 40 kere diye söz vermedi mi? 40 kere diye söz verdi. Efendime söyleyeyim. Ertesi gün amcasının yanına gidiyor, kabrine. Amca diyor,
0: söz vermiştin.
1: Söz vermiştin sen. Yahu Muhammed Masum Hazretleri mübarek kabrinden tecessüm ediyor. Efendim kabrinden kalkıyor ve Abdülehad Serhendi'ye, yani yeğenine teveccüh ediyor. Tabii diyor ki, yanında kağıt da götürmüş Abdülehad Serhendi Hazretleri. Amca demiş, efendim demiş, şimdi bana inanmazlar senin teveccüh ettiğini, şuraya yaz demiş. Nasıl teveccüh ettiysen yaz şu kağıda. Kağıt getirmiş, kalem getirmiş.
0: Çok ilginç. Gerçekten.
1: Okka getirmiş. Mehmet Masum Hazretleri de yazıyor o kağıda, Alper Bey. Efendim. Ve böylece teveccüh adedini 40'a tamamlıyor. 40 defa etmiş oluyor yani. 6 kere de noksan kalanları. Efendim, her gün akşam gece gidiyor. Bu şekilde teveccüh ediyor Muhammed Masum Hazretleri. Efendim, bu hadiseyi Muhammed Masum Hazretleri'nin kardeşine, diğer amcalarına filan anlatıyor. Efendim, o elindeki 6 adet yazıyı da onlara gösteriyor.
0: Senet olarak.
1: Senet olarak amcalarına gösteriyor. Bakıyorlar amcaları. Ya diyorlar.
0: Onun
1: Herhalde ben
0: yazısı.
1: söyleyeyim. Evet. Allah Allah. Yani İmam Muhammed Hazretleri'nin Masum Hazretleri'nin oğullarına anlatıyor yani. Bakıyorlar. Ya bu babamızın yazısı diyorlar yani. Bu kerameti bizzat görüyorlar ve diyorlar ki bu büyük keramet ancak ona yakışır.
0: Evet.
1: Buyur diyorlar. Berekat-ı Masumi isminde bir kitap var. Bu kitabın müellifi Muhammed Aşur Buhari. Buhareliymiş, Buharalıymış bu Muhammed Aşur Efendi. Şöyle anlatıyor. Bir gün zamanın padişahı Evrengzib'in oğlu Muhammed Azam Şah var. Muhammed Muazzam Şah da derler. Onun meclisindeydi. Muhammed Masum Hazretlerinin şeylerinden bahsediyorlar. Kerametlerinden, efendim tasarruflarından bahsediyorlar. Muhammed Muazzam Şah, tabi babası vefat etmiş. Babası Evrengzip Şah'ın oğlu bu.
0: Evet.
1: Muhammed Muazzam Şah. Hazreti Evrengzip diyor, yani babam Hazreti Evrengzip. Hazreti Evrengzip, ya bunun hakkında bir program yapmamız lazım Alper Bey. Ben
0: Yapalım
1: inşallah
0: inşallah.
1: bir
0: Evet.
1: hazırlanayım da yapalım.
0: Onu da yapalım.
1: Çünkü neden? Muhammed bu Evrengzip Alemgir Şah Muhammed Masum Hazretleri'nin ve o Muhammed Masum Hazretleri'nin oğlu Seyfettin Faruki Serhendi Hazretleri'nin talebesi ve 7000 halifesinden birisidir. Evrengzip Alemgir Şah.
0: Alemgir Şah. Evet.
1: Ha, efendim hem halifesi hem talebesi
0: Talebesi.
1: hem de zamanın sultanı efendim 50 sene padişah olmuştur Hindistan'da. 50 sene adaletle Hindistan'ı yönetmiştir, idare etmiştir. İslamiyet'e uygun bir şekilde hem de idare etmiştir. Adaletle hükmetmiştir. Böyle büyük bir padişah. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han neyse Türkiye'de, Osmanlı'da, Hindistan,
0: Hindistan'da da
1: Babürlü, Gürganiye Devleti'nde de Evrengzip Alemgir Şah öyledir yani.
0: evet.
1: Bunun hakkında bir program
0: Yapalım
1: yapmamız
0: inşallah.
1: lazım
0: Evet.
1: inşallah. Efendim diyor ki Sultan Muhammed Muazzam Şah Hazreti Evrengzip diyor yani babam Hazreti Evrengzip Keşmir'e giderken irşat diyarı olan Serhent'ten geçiyordu. Ben de yanındaydım. Urvetül Vüska Muhammed Masum Hazretleri'ni ziyaret ile şereflendi. O sene padişah olmasının 5. senesiydi. Ben de babamın yanında idim. Ben de babamın yanındaydım diyor. Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki bana, yani o zaman şehzade yani,
0: Evet.
1: buyurdu ki bana, babam vefat ettikten sonra padişahlık sana geçecektir. Böyle buyurdu Muhammed Masum Hazretleri. 45 sene sonra, 50 sene ya padişahlığı
0: Evet.
1: Evrengzip Alemgir Şah'ın, 45 sene sonra bu müjdesi doğru çıktı. Çünkü babam Evrengzib'in padişahlık müddeti
0: 50 sene.
1: 50 seneydi. Ama doğru çıktı.
0: Evet.
1: Ben de bekledim. Yani efendim Muhammed Masum Hazretleri böyle buyurdu. Buyurdukları gibi zuhur etti, çıktı. Yani kerametini anlatmış
0: Evet,
1: efendim.
0: kerameti.
1: Evet. İşte tabii vefatına yakın vefat ettiği senenin Berat Kandili'nde, Şaban'ın 15. gecesinde hani dualar kabul olur, efendim eceller takdir edilir ya,
0: Ölecekler
1: evet,
0: yazılır.
1: talebelerinden bazı hadiseleri sorup cevap aldı. Sonra da bir kutbun ismini yaşayanlar defterinden sildiler buyurdu. Yani böylece vefat edeceğine işaret
0: İşaret.
1: ediyor.
0: Aynı şekilde İmam
1: Evet.
0: Rabbani Hazretlerinin de o
1: Öyle
0: şekilde bir
1: evet
0: sözü vardı.
1: anlatmıştık
0: Evet.
1: tabii. Vefatına yakın bir yerde duruyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kabrinin kuzey tarafında, şimal tarafında bir yerde duruyor. Pek yakında kemal sahiplerinden birisinin kabri burada olur buyuruyor. Kemal sahiplerinden. Vefat edince kabrinin orası olduğunu görenler bu sözdeki işareti anladılar
0: Evet.
1: diyor. Efendim O günlerde babası İmam Rabbani Hazretlerinin kabrini ziyaret ediyor. Ondan ahiretin hallerini soruyor. Ya konuşuyor babasıyla. Efendim, kabirdeki babasıyla konuşuyor. Babası cevabında diyor ki, yani oradaki ahiretteki haller nasıl, durum nasıl babacığım? Evet. Burada her şey rahmet iledir evladım buyuruyor. Bunu da bildiriyor talebelerine. Ertesi günde vefat ediyor Muhammed Masum Hazretleri.
0: Allah Teala şefaatlerine dahil edilsin.
1: Amin. Amin. Efendime söyleyeyim. Cenazesini Ahund Şücadil yıkadı diye kitaplarda yazıyor. Mübarek ağzını yıkamaya sıra gelince yıkayıcı bu mübarek ağzı açmaya takat getiremiyorum diyor.
0: Evet.
1: Alper Bey, bu mübarek ağzı açmaya takat getiremiyorum. Bunun üzerine Muhammed Masum Hazretleri kendisi yahu şeyde Musallada, teneşir tahtasında evet, yatan Muhammed Masum Hazretleri kendi ağzını bizzat açıyor, suyu ağzına alıyor, ağzını çalkalıyor. Orada bulunanlar bu hali görünce şaşırıyorlar.
0: Yaşarkenki gibi ya, yani değil mi?
1: Namazını İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin en küçük kardeşi Şeyh Yahya kıldırıyor Alper Bey. Bu zatın da mektubatı var. Mektubatı masumiye derler. Yani mektubat aslında 6 cilttir. 3 cildi İmam Rabbani Hazretleri'nin, 3 cildi de Muhammed Masum Hazretleri'nindir. Bu 3 ciltte Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatı masumiyesinde toplam 652 mektup var. 652 mektup var. Efendim, şimdi bu mektuplardan birkaç bahis okuyayım.
0: Buyurun.
1: Müsaade ederseniz. Tabii ki. Yahya bin Muazi Razi Hazretleri 3 kişiden sakınınız buyurdu. Yani böyle yazıyor. Gafil olan din adamlarından, yaltakçı olan hafızlardan ve cahil olan tarikatçılardan. Tekke şeyhi veya mürşit denilen bir kimse Resulullah'ın sünnetine uymazsa ve İslamiyet'i gözetmezse sakın onun yanına yaklaşmayınız. Mektubunda böyle buyuruyor. Evet. Ebu Amr bin Necibe radıyallahu anh tasavvuf nedir diye sorulduğunda tasavvuf İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını gözetmektir buyuruldu. Ya tasavvuf tarif ediyor ya.
0: Evet.
1: Tasavvuf yani insanların anladığı gibi değil ha. Bak tasavvuf İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını gözetmektir.
0: Siz demiştiniz ibadetlerden zevk almak.
1: Evet, evet. Abdullah yine o yazıyor. Bakın mektuplarında insanları irşad için, evet, insanları doğru yola sevk etmek için böyle mektuplar yazıyor işte. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri tabiinin büyüklerindendir. Buyurmuş ki, onu yazıyor. Edeplerde, müstehaplarda gevşeklik yapan kimse sünnetleri yapamaz. Evet. Sünnetlerde gevşek davranan da farzları yapmaktan mahrum kalır. Farzlarda gevşeklik yapan da Allahu Teala'yı tanımaktan mahrum kalır.
0: İmanını kaybeder, Allah korusun.
1: Zaten hadis-i şerifte bunun içindir ki hadis-i şerifte günah işlemek küfre yol açar buyuruldu, evet, diye yazıyor Muhammed Masum Hazretleri. Yine bir mektubunda buyuruyor ki Şeyh Ebu Said Ebu'l Hayr Hazretlerine biri için su üstünde yürüyor buyurdu dediklerinde buyurmuş ki Ebu Said Ebu'l Hayr Hazretleri kurbağa da suda yüzüyor. Biri için havada uçuyor demişler dediklerinde karga ve sinek de uçuyor buyurdu. Biri için bir anda bir şehirden başka bir şehre gidiyor demişler. Şeytan da bir solukta şarktan garba gidiyor buyurdu. İmam Muhammed Masum Hazretleri yazıyor, diyor ki bunların hiçbir kıymeti yok.
0: Marifet Alper değil. Bey.
1: Herkesin arasında bulunup,
0: evet,
1: alışveriş içinde yapıp ve evlenip Allah-u Teala'yı bir an olsun bile unutmamak gibi kıymetli bir şey yoktur. Mühim olan budur. Havada uçmak değildir. Suda yüzmek değildir. Bir anda şarktan garba gitmek değildir. Bir şehirden başka şehre gitmek değildir. Efendim, insanların arasında yaşayıp Allah-u Teala'yı hiç unutmamaktır.
0: Gene siz anlatmıştınız geçtiğimiz programların birinde. Mina pazarında binlerce altınlık alışveriş yapıp da içinden Allah-u Teala'yı zikreden tüccarın hali.
1: Ya gençmiş o tüccar.
0: Genç tüccarın hali, evet.
1: Evet. Yine evliyanın büyüklerinden Muhammed Masum Hazretleri mektubatında yazıyor bunu ya. İşte tasavvufu öğrenmek isteyen bunları okuması lazım. Tasavvuf bu ya. Allah Allah. Ebu Ali Rodbari Hazretlerine diyorlar ki, bu da mutasavvıflardandır, evliyanın büyüklerindendir. Dediler ki diyor İmam Muhammed Masum Hazretleri, tasavvufun sonuna yükseldim. Her şey bana helal oldu. Tasavvufun sonuna yükseldim. Her şey bana helal oldu. Günah denilen şeyler bana zarar vermez diyen bir kimse için ne dersiniz? Ya Ebu Ali Rodbari diyorlar. Yani ben çok, yani kavuştum artık diyor yani. Tam Ebu diyorlar Ebu Ali Rodbari Hazretleri'ne. Adam böyle diyor diyorlar. Ebu Ali Rodbari Hazretleri de diyor ki, hani günah bana zarar vermez. Lafa bak. Böyle bir şey olabilir mi? Evet buyurmuş Ebu Ali Rodbari Hazretleri. O kavuşmuştur. Fakat cehenneme kavuşmuştur.
0: Zındık olmuştur artık.
1: Evet. Hatta şöyle yazıyor. Bid'at sahipleri ile mezhepsizlerle görüşmemelidir.
0: Evet.
1: İyi ve kötü herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Herkese karşı. Özür dileyeni affetmelidir. Kimseyle münakaşa etmemeli. Kimsenin sözünü aşağı görmemelidir. Herkese yumuşak söylemelidir. Ancak Allah için sert konuşulur. Şeyh Abdullah Bayan rahmetullahi aleyh şöyle buyurdu ki, dervişlik yalnız namaz, oruç ve geceleri ibadet yapmak değildir. Bunlar zaten kulluk vazifeleridir.
0: Farz.
1: Her Müslümanın bunları yapması lazımdır. Dervişlik kimseyi incitmemektir. Bunu yapabilen kavuşur. Hani Yunus Emre Hazretleri'nin sözü var ya, derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek. Baş dediği çıban yani. Evet. Derviş bağrı, hani çıbanda bir baş olur ya. Evet. Çıbanlı olur yani, dertli olur. Derviş bağrı baş gerek. Efendim,
0: gözü dolu yaş gerek.
1: Gözü dolu yaş gerek. Efendim, koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın. Yani dervişlik neymiş? Dervişlik kimseyi incitmemekmiş. Efendim.
0: Ne güzel söylemiş.
1: Bak bir de şöyle nasihat ediyor. Sıkıntılı zamanlarda Allah'tan ümidi kesmemelidir. Hiçbir zaman kesilmeyecek. Sevinçli zamanlarda İslamiyet'e, sevinçli neşeli olur ya bazen.
0: Evet.
1: İslamiyet'e sarılmakta, yani Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta gevşeklik yapmamalıdır. Kimsenin aybını aramamalı, araştırmamalı, kendi ayıplarını görmelidir. Kendini Müslümanlardan yüksek bilmemelidir. Her Müslümanı görünce, benim en büyük kazancım bu Müslümanın duasını kazanmaktır demelidir. Böyle nasihat ediyor. Ya böyle olsa insan, yahu işte evliya işte evliya. Ya. Ha da evliya. Evliyalık bu ya.
0: Evet.
1: Böyle Allah bize böyle olmayı nasip müyesser eylesin.
0: Amin.
1: Ne
0: Amin.
1: Güzel nasihatler.
0: Onların da şefaatlerine dahil eylesin.
1: Şefaatlerine hepimizin aile eylesin. İzleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de inşallah. Amin.
0: Hepimize. Ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. İhlas Vakfı'nın bir hizmeti var. Akika hizmeti.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesi. Evet. Evlat nimetine, çocuk nimetine karşı kesilen hayvan.
1: Evet.
0: İhlas Vakfı bu hizmeti yerine getiriyor.
1: Evet.
0: İzleyenlerimize, dinleyenlerimize vaktimizin kalan kısmında bu hizmetten bahsetmenizi istiyoruz.
1: Evet, doğru. Buyurun. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri keserdi akika. Kız çocukları için bir tane keserdi. Erkek çocukları için iki tane keserdi. Efendimiz kesmişler yani. Çocuk nimetine şükürdür bu. Hatta kitaplarda yazılı, çocuğun yani O akika hayvanını kesilip de kanı akınca kanı kanına denk gelir.
0: Evet.
1: Efendim kemiği kemiğine denk gelir. İliği iliğine denk gelir. Böylece çocuğu Allah-u Teala
0: kazalardan,
1: kazalardan, belalardan muhafaza eder derler. Efendim yani Kurban Bayramı geçti. Yani Kurban Bayramı geçti diye bunu nasıl kestireceğiz, nasıl edeceğiz filan. Biz Kurban Bayramı'ndaki kurban fiyatına efendim evet, bu kesimi yapıyoruz. Bizi telefonla arayabilirler. 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum. 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum. 0212 451 49 çift 0. Burayı arayıp görevli arkadaşla konuşabilirler, çıkan görevliyle. Ve IBAN numarası isteyebilirler. IBAN numarasına akika bedelini yatırabilirler. Akika olarak yani koyun da keseriz. Büyükbaş hayvan hissesi daha ucuz. 7'ye ulaşınca
0: o da kesilir.
1: Hemen kesiyoruz biz yani. Evet. Yani bir iki günde zaten ulaşıyor 7'ye. Ayrıca koyun da verebilir. Nasıl isterse yani. Efendim hepsinin fiyatı belli zaten.
0: Web sitesine girip orada da görebilir.
1: Evet, görebilir. Böylece
0: videosunu da gönderiliyor.
1: Ha, videosunu da anında gönderiyoruz. Kesildikten sonra gönderiyoruz. Onu da hatıra olarak saklar yani.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Güzel bir şey. Yani mesela evlat sahibi olanlar bunu yapsınlar. Annelerden babalarına sorsunlar. Bizim akikamızı, benim akikamı kestin mi anne, kestiniz mi anne baba filan. Kesmedilerse kendi akikasını da verebilir.
0: Kendileri ha, için de verebilir.
1: Evet. Yani. Hanımefendisi de sorsun. Kendi annesine babasına.
0: Kesilmediyse.
1: Kesilmediyse o da verebilir. Hatta annenize babanıza sorun. Sizin akikanızı kesmişler mi diye. Onlar da kesilmemişse onlar için de verebilirsiniz.
0: Öylece 7'yi de tamamlayabilirler.
1: 7'yi de hemen yani, tamamlanır. Hemen kesilir. Bekliyoruz efendim. Biz hizmete talibiz ve hazırız. Web sitemizin adresini de verelim. www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söyleyelim. www.ihlasvakfi.org.tr. Bekliyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İhlas Vakfı'ndan Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca programlarımızı pazartesi akşamları yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti

Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma altına almıştır. Bizanslılar Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i Papa'ya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Öte yandan Halil yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Ancak Karaca Gazi aradan yıllar geçtiği için Halil'i tanıyamaz. O hala çocuğun Fedon'un eli altında bulunduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Allah-u Teala'nın yardımıyla Fedon'u yakalamayı başarır. Ancak çok kurnaz biri olan Fedon tekrar Karaca Gazi'nin elinden kaçar. Çaresiz kalan Karaca Gazi ise Fedon'un peşinden onu tekrar yakalamak için Napoli'ye geçer. Limana indiği sırada bir kavgaya denk gelir.

0: Bırakmayın.
1: Savunun bre nametler. Bir kişiye altı kişi saldırılır mı? Alın bakalım. Gel buraya. Al.
0: Karaca Kazı Bey'im. Kavuşturan Rabbime hamdolsun.
1: Arkana dikkat et. Bre, ne işin var burada senin?
0: Hele şu serserileri bir etkisiz hale getirelim de anlatırım beyim. Haydi bre.
1: Bağlın bre namussuzlar.

0: Tam zamanında gelmişsin Karaca Gazi Bey'im. Yoksa bu namussuzlar beni tepeleyebilirdi. Fena sıkıştırmışlardı.
1: Hadi canım, sen ben olmadan da onların hakkından gelebilirdin. Söyle bakalım, buraya geliş maksadın ne?
0: Ben ne zamandır Napoli'de yaşıyorum zaten.
1: Ne yapıyorsun burada?
0: Bir silahçı dükkanında çalışıyorum. Peki sen nereden geliyorsun?
1: Cenova'dan.
0: Sahi mi? Hı hı. Halbuki ben seni orada ne kadar arayıp durmuştum.
1: Bulamazdın. Cenova'ya yeni gelmiştim.
0: İnan kendimi bir rüyada gibi hissediyorum. Hani dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur derler ya. Öyle bir şey işte bu. Şimdi beni daha fazla merakta bırakma da beyim. Bunca zaman neredeydin, anlat hele.
1: Denizlerde İbrahim.
0: Ne işin vardı denizlerde?
1: Kürek çekiyordum.
0: Anlamadım.
1: Hedon keferesinin Halil'i alıp Cenova'ya gitmiş olduğunu tahmin ederek bir gemiye atlayıp hemen yola çıktım. Sana da bir mektup bırakmıştım, eline geçtim.
0: Geçti.
1: Ama ne yazık ki bindiğim geminin tayfaları yolda isyan ederek gemiyi zapt ettiler. Beni de forsalığa layık gördüler. Bu zaman zarfında durmadan kürek çekmek zorunda kaldım.
0: Aman Allah'ım, neler gelmiş başına.
1: Derken bir korsan gemisinin topuyla gemi batınca evliyanın himmetiyle Allah'ın yardımı yetişti de kurtuldum. Neyse, ben de seni Bizans'a döndün sanıyordum.
0: Seni veya Halil'i bulmadan nasıl dönerdim beyim?
1: Peki sen neler yaptın, anlat bakalım.
0: Benim de başımdan çok şey geçti beyim. Beni de aynı günlerde Andrea namussuzuyla Fedor'u ve çocuğu bulmak için Cenova'ya gönderdiler.
1: Bunu biliyorum.
0: Nereden öğrendin?
1: Andrea'dan.
0: Ne diyorsun? Onu buldun demek.
1: Evet, düne kadar da beraberdik.
0: Hayret. Halbuki ben onun Fedon'un hazinesini çaldıktan sonra yabancı bir memlekete kaçmış bulunduğunu duymuştum.
1: Yanlış duymamışsın ama Fedon izini bulmuş ve bir baskınla da parasını geri almış.
0: Oh olmuş. Her neyse. Andrea paralarla savuşunca ben de Bizans'a geri döndüm. Bu sefer de General Febüs'te yeniden Napoli'ye geldim. Fedon sahte bir papaz yollamış Bizans'a. Fidye karşılığı çocuğu teslim edeceğini bildirmişti. Bu parayı vererek çocuğu kurtaracaktık sözde.
1: Bundan da haberim var.
0: Generali kaybedince Bizans'a dönmekten çekindim. General benim bu haydutlarla işbirliği yapmış olduğumu zanneder diye bir daha Bizans'a dönemedim.
1: Doğru düşünmüşsün.
0: Doğru olmasa bile benim orada ne işim vardı? Ben Bizans İmparatoru'nun hayatını korumakla vakit geçirecek diyelim ki. Fedon da bir daha Bizans'a dönmeyeceğine

0: göre onu ancak buralarda bulabilir ve Halil'i elinden alabilirdim. Sonra sen de çocuğun peşinde olacağından sana da rastlayabilirdim. Nitekim de öyle oldu zaten.
1: İyi yapmışsın İbrahim. Dur ben de sana hürriyetime kavuştuktan sonra yaptıklarımı anlatayım.

0: İşte aramızdaki fark. Ben bunca zaman bir karınca boyu kadar bile ilerleyemediğim halde sen bir ay içinde neler başarmışsın. Ama keşke şu Andrea'ya güvenmeseydin.
1: Zaten o geri zekalı yüzünden kaçırdım Fedon keferesini. Ama kendisini mutlaka bulacağım. Acaba o alçak çocuğu gerçekten Vatikan papazlarına bırakmış mıdır dersin?
0: Olmayacak şey değil. Çocuk yanında olmadığına göre pekala bu işi yapabilir. Onun gibiler para için vatan dahil her şeyi satarlar.
1: Doğru öyle. Neyse. Halil'i düşündüm de şimdi kim bilir ne kadar serpilip gelişmiştir değil mi?
0: Ya evet, zavallı çocuk. Meğer çekeceği ne çileler varmış.
1: Aklıma ne geliyor biliyor musun?
0: Ne geliyor beyim?
1: Geçen bu kadar zamandan sonra onu görecek olsak bile tanıyamayız herhalde.
0: Hele bir görelim de tanıyıp tanımadığımızı o zaman anlarız. Şimdi ne emredersin beyim, onu söyle.
1: Fedon'u arayacağız İbrahim. Buraya sarı bir arabayla gelmiş. Ben bu arabayı tanıyorum. Yanında genç ve güzel bir kadınla papaz eskisi bir adamı var. Ama o adamı görmedim.
0: Ben tanıyorum. Nerede görsem tanırım o papaz bozuntusunu.
1: O zaman işimiz daha da kolaylaştı demektir. Sahi az önce o adamlarla neden kavga ediyordun?
0: Sorma. Sen gelmeden önce birini dövüyorlardı. Elimde değil, dayanamadım. Araya girip dövüleni kurtarmak istedim. Sen misin araya giren? Adamlar onu bırakıp bana saldırdı. Her neyse, kalacak bir yer ayarladın mı yoksa benim kaldığım yere mi gidelim?
1: Benim kaldığım misafirhane daha iyi. Sen de oraya gidersin. Odamda boş bir yatak var.
0: Madem öyle hemen senin misafirhaneye gidelim beyim. Karnım zil çalıyor.
1: Benim de.
0: Affedersin beyim. Fedon'la ilgili aklıma şu anda bir şey geldi.
1: Ne geldi?
0: Bu keferinin Napoli'de kaldığı bir evi var. Hani şu General Phoebus'u tuzağa düşürdükleri ev.
1: Evet. Hala o evde olabilirler değil mi? Evin yerini biliyor musun?
0: Hayır. Bildiğim tek şey Santa Lucia mahallesinde olduğu. Bence bu mahalleyi bir tarasak belki bir şeyler öğrenebiliriz.
1: Tamam. Daha akşama çok var. Hadi hemen gidelim mahalleye.

0: Santa Lucia mahallesi burası mı İbrahim?
1: Evet.
0: Ne kadar da çok ev varmış. Acaba Fedon iti bunların hangisinde kalıyor dersin? Dur bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Şuraya bak İbrahim. Araba orada. Fedon keferesinin arabası. Tamirhaneye bak. Gördün mü?
1: Evet beyim, gördüm.
0: Arabayı siyaha boyuyorlar. Gel şu tamirciyle konuşalım.
1: Olur.
0: Kolay gelsin usta. Bu araba kimin acaba?
2: Benim. Neden sordunuz?
0: Ne zamandan beri senin?
2: Dünden beri. Onu dün sabah satın aldım.
1: Neden boyuyorsun peki?
2: Eski sahibi onu hemen başka bir renge boyamam şartıyla bana sattığı için.
0: Ya kimdi acaba sahibi?
2: Tanımadığım bir adam. Neden soruyorsun? Yoksa arabayı senden mi çaldı?
0: Hayır hayır, öyle bir şey yok canım. Bana arabanın sahibi lazım da onun için soruyorum.
2: Dedim ya, tanımıyorum. Dün sabah erken geldiler. İki kişiydiler. Yanlarında bir de kadın vardı. Acele uzun bir yolculuğa çıkacaklarını söyleyerek arabayı atlarıyla birlikte uygun bir fiyata satma teklifinde bulundular. Ben de aldım. Hatta onları bu arabayla limana kadar götürdüm.
1: Bir gemiye mi bindiler?
2: Evet.
0: Geminin nereye gittiğini biliyor musunuz usta?
2: Evet. Cenova'ya gidiyordu. Hmm. Bir çığırtkan hemen Cenova'ya hareket edeceğini söyleyerek müşteri topluyordu.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Hadi Minnetoğlu, gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Cenova'ya. İnşallah hemen bir gemi buluruz.
1: Merak etme beyim. Hemen her gün oraya giden bir sürü gemi oluyor.
0: Öyleyse çabuk olalım.
1: İyi de misafirhanedeki eşyalarımız ne olacak?
0: Boş ver eşyaları. Hemen gitmemiz gerek. Fedon'u kaçırırsak bir daha izini zor buluruz.

0: Fedon alçağı, hakikaten şeytanın teki. Beni bir defa daha atlattı.
1: Yani seni bilerek mi peşinden Napoli'ye getirdin?
0: Evet, her şey apaçık ortada. Fedon, Cenova'dan hemen kaçamayacağı için kendisine zaman kazanmak amacıyla bizi oradan uzaklaştırdı.
1: Bunu niye yapsın ki?
0: Çünkü parasını bazı işlere yatırmış olması gerekir. Bunları toplamak için de vakit lazım. Bu işi rahat rahat başarabilmek için beni de oradan uzaklaştırmayı planladı. Benim nasıl olsa sarı arabanın peşine düşeceğimi biliyordu. Böylece beni Napoli'ye kadar getirir getirmez arkasından hemen bir gemiyle tekrar Cenova'ya döndü.
1: Evet, haklısın Karaca Gazi. Bu kefere kadar kurnaz birini görmedim. Resmen bizimle küçük kaplaca oynuyor ya.
0: Ama elimden kurtulamayacak. Şimdi o paracıklarını en verimli şekilde işletmek için faizcilik yapan sarraflarla anlaşmıştır. Cenova'ya varır varmaz hemen bu sarrafları tarayacağız.
1: Orası kolay.
0: Onlar dün sabah hareket ettiklerine göre aramızda 30 saat kadar bir mesafe var. Bu kadar zaman içinde sarraflarla işini bitireceğini hiç sanmam. Vaktimiz olacak. İşte benim kaldığım han burası İbrahim.
1: Ben burayı tanıyorum. Daha önce Andrea ile buraya gelmiştik. Hatta bir kavgaya da karışmıştım.
0: Biliyorum, han sahibi anlattı. Senin için Midas dedi.
1: Evet, bu ismi binbaşı Andrea takmıştı bana.
0: Gel hadi, içeri girip karnımızı doyuralım ve ne yapacağımızı planlayalım.
2: Hey, ne oluyor burada? Nedir bu gürültü?
3: Tam zamanında geldin Aristo. Senin binbaşı Andrea zor durumda. Fena halde dayak yiyor.
0: Kimler dövüyor onu?
3: Kimler değil, kim demen lazım. Bizim yeni katip yamağı Pietro var ya, o işte.
0: Ne? Pietro mu Andrea'yı dövüyor? O kadarcık bir çocuk koca adama nasıl dövebilir ki?
3: Doğrusu buna hepimiz şaşırdık. Meğer çok kuvvetli bir şeymiş. Üç kişi elinden alamadık.
4: Yeter bırak beni. Bir daha bir şey söylemem sana. Tamam, eşek olan senin değil benim babamdır. Tövbe, vurma artık.
5: Duyuyor musun? Andrea tövbe ediyor.
0: Bu işte bir iş var İbrahim. Yukarı çıkıp bakacağım. Bırak onu Pietro. Pietro bırak onu. Nedir bu yaptığın? Burası kavga dövüş yeri mi? Utanmıyor musun?
6: Ama durup dururken babama hakaret etti.
0: Durup dururken neden yapsın ki bunu?
6: Beni tokatlamak istedi. Elbet elim kolum bağlı seyirci kalamazdım. Yalnız tokatlasaydı belki ses çıkarmazdım. Ama babama da ağır hakaret etti.
0: Sen ona bir şey yapmadın ya.
6: Hayır, hiçbir suçum yoktu. Bana temizlemem için çizmelerini verdi. Elimden geldiği kadar temizledim. Beğenmemiş. Bunun için hakaret etti. Beni dövmek istedi.
3: Hadi hadi hemen defol buradan. Seni kovuyorum.
6: Tamam. Ben de giderim.
0: Dur biraz. Andrea, sen bu çocuğun babasına hakaret ettin mi gerçekten?
7: Evet. Çizmelerimi iyi temizlememişti.
0: Öyleyse dayak yemeyi hak etmişsin. Pietro, hadi işinin başına geç. Bir daha da böyle kavgalar istemem. Eğer biri babana hakaret edecek olursa bana söyle, tamam mı? Ben onu senden daha iyi döverim.
6: Yani beni kovmuyor musunuz?
0: Hayır, çünkü suçun yok. Biri eğer benim de babama hakaret etseydi ben de aynı şeyi yapardım. Ayrıca bundan böyle çizme temizlemeni de yasaklıyorum sana. Sadece patronun verdiği işleri yapacaksın.
6: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Hadi şimdi odana git de çalış.
6: Peki.
0: Sana gelince Bizanslı binbaşı Andrea. Nasıl oluyor da ufacık bir çocuktan böylesine dayak yiyebiliyorsun?
7: Sorma. Buna ben de şaşırdım. Ama öylesine kuvvetli ki aklın durur. Aman Allah'ım. Kimi görüyorum? Sen... Midas, burada ne arıyorsun?
1: Merhaba Andrea, seni görmek beni çok sevindirdi. Hani birdenbire ortadan kaybolunca bir ara iyiden iyiye endişeye kapılmıştım. Sonradan Fedor'un hazinesini alıp kaçtığını öğrenince bayağı rahatladım.
7: Aslında bu hazinenin yarısını sana verecektim. Ama o sırada kendime acele gizlenecek bir yer bulmak zorundaydım. Bir takım kişiler peşime düşmüştü. Ben de aceleyle bir gemiye bindim. Gemi de hemen yola çıktı. İster istemez seni göremeden uzaklaşmak zorunda kaldım.
1: Bunlar da ne diye bahsediyorsun ki? Sana soran oldu mu?
7: Olsun. Ben hakikati olduğu gibi söylemiş olayım da... Sonradan başıma ne felaketler geldi. Fedon bunu benden geri aldı. Ama onu yeniden ele geçirdiğimiz zaman... Sana bu paranın yarısını hemen vereceğim.
1: Boş ver şimdi bunları. Şu haline bak binbaşı. Acınacak haldesin. Gidip yüzünü bir güzel yıkasan daha iyi olur.
0: Doğru. Kan revan içinde kalmışsın. Git yüzünü yıka da kendine gel. Hadi İmran, biz de odamıza çıkalım.
1: Karaca Gazi, şu Andrea'yı pataklayan çocuk kim o?
0: Adı Pietro. Roma yakınlarında bir köyde doğmuş. Ne anası ne de babası var. Neden sordun?
1: İlk fırsatta ona teşekkür etmek isterim. Şu yalancı ve sahtekar Andrea'yı dövdüğü için. Yaşına rağmen inanılmaz kuvvetliymiş.
0: Doğrusu buna ben de şaşırdım. Ondan bu acarlığı, bu kuvveti hiç beklemezdim.
1: Kaç yaşında?
0: 10-11 var herhalde.
1: Ya senin Halil'in yaşında desene.
0: Evet, o yaşlarda. Şimdi bunları bırakalım da yapacaklarımızı düşünelim İbrahim. Bugün akşama kadar Fedon'u arayacağız. İster misin onu Kibarlar Mahallesi'ndeki evinde bulalım?
1: Ah, böyle bir şey olsa.
0: Çok zayıf bir ihtimal ama yine de bir ihtimal. Onun izini bulmak için yapabileceğimiz en iyi şey sarraflarla konuşmak.
1: E peki ne duruyoruz? Neden hemen işe koyulmuyoruz?
0: Biraz sonra çıkacağız. Ondan önce yapacak bir işimiz var.
1: Nedir o?
0: Biz bu odada Andrea ile beraber kalıyoruz. Burada bazı eşyaları var. Tabii bundan sonra seninle beraber kalacağımız için onu sepetlememiz gerekiyor.
1: O kefereye selam vermek bile vebaldir.
0: Doğrusu Pietro onu pataklamakla senin olduğu kadar benim de az çok hıncımı almış oldu. Onun namussuzluğu yüzünden Fedon'u ele geçirmişken kaçırdım.
1: Sana anlattıklarının da hep yalan olduğunu bilesin. O sen araba ararken hazineye konup kaçmak ümidiyle Fedon'la anlaşmış. Yani seni satmış olmalı.
0: Biliyorum biliyorum ama Fedon'un yanındaki papaz eskisini tanıdığını düşündüm. Bunun için yanımda tuttum.
1: Merak etme, o papaz eskisini ben de tanıyorum.
0: Evet, artık kendisine ihtiyacım kalmadı o yüzden.
7: İşte yüzümdeki kanları yıkadım.
0: Andrea.
7: Efendim.
0: Seninle bugüne kadar yapmış olduğumuz işbirliğine son veriyorum. Bunu Fedon'u kaçırdığın zaman yapmam gerekirdi ama biraz geciktim.
7: Ne? Bu ne anlama geliyor?
0: Tamamıyla serbestsin anlamına geliyor. Onu tek başına arayarak paranı kendisinden istediğin gibi geri alabilirsin. Bu odadaki eşyalarını da hemen topla.
7: Ama...
1: Ben de bana vaat etmiş olduğun servet payından vazgeçiyorum. Fedon'dan bu parayı alabilirsen onu istediğin gibi yiyip harcayabilirsin.
0: Ne bekliyorsun hala? Hadi pılını pırtını topla da git.
7: Demek beni kovuyorsunuz öyle mi?
0: Ortada kovmak diye bir şey yok. Sadece işbirliğine son vermek var.
7: Yapma Karacagazi. Sen olmadan ben Fedon'u nasıl bulabilirim? Ondan hazineyi nasıl geri alabilirim?
0: Bunlar senin bileceğin işler, ben bilmem.
7: Yalvarırım beni kovmayın. Evet, gemideki hazineyi bulur bulmaz kaçmakla suç işlediğimi kabul ediyorum. Şeytana uydum. Fedon'u kaçırmakta da suçlu olduğumu kabul ederim. Evinde bana böyle bir tuzak kurmuş olacağını nasıl bilebilirdim? Oradan hazineyi aldıktan sonra eve geri getirecektim o
0: olacağını. Andrea, bu kadar masal yeter. Devamlı yalanların ortaya çıkıyor. Artık sana güvenim kalmadı.
7: Pekala, öyle olsun. Şimdi gidip eşyalarımı toplayacağım.
0: Güzel. Evet, bu işi hallettik. Hadi biz de gidelim artık.
1: Gidelim.
0: Vasili.
3: Ha, buyur Aristo.
0: Andrea'yı odamdan çıkardım. Bundan böyle benim dostum da değildir, haberin olsun.
3: Sahi mi? Buna çok sevindim işte. Senin arkadaşın olduğu için onu burada bedava barındırıyordum. Ayrıca burada herkes ondan yaka silkiyordu. Çok edepsiz ve kendini beğenmiş biri. Uşaklara, garsonlara hakaret ediyor. Bazı zaman onları tokatlıyordu bile. Allah biliyor ya, Pietro'dan dayak yemesine çok sevindim.
0: Vasili, şu Pietro'ya ne kadar aylık veriyorsun?
3: Ayda 1 altın.
0: Onu hemen iki misline çıkartacaksın.
3: Baş üstüne.
0: Güzel. Hadi hoşça kal. Biz dışarı çıkıyoruz.
3: Güle güle, güle güle.
8: Kaçırılan Osman'la Loy'un 26. bölümünü dinlediniz. 27. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

Biz kalabalık şehirlerin zamane çocuğuyduk sözde. Sözde astarımızın içinde güneşi, işlek caddelerde eylülleri kaybetmekte üstümüze yoktu. Bu şehirler mi bize fazla geliyordu? Yoksa biz mi bu şehirlere? Hatırla Osman Efe. Kaç kere yutturmuştum sana mehtap diye neon ışıklarını. Hatırla, kaç şiirinin adını ben koymuştum. Gözü kapalı girdiğimiz kavgaları hatırla. Paslı demirlerle kurtardığımız davaları. Duvar diplerine serdiğimiz naylon seccademizi hatırla. Az kalsın yüreğimizin başını dağılacaktı kurşunlar. Az kalsın analarımız ağlayacaktı. Nerede gece, orada biz vardık. Ne kabımıza, ne kalıplara sığardık.

Doğrusunu istersen Osman Efe, iyi bir marangoz değildik. Testerenin dişleri hep bizi keserdi. Hep dışa yontardı keserlerimiz. Ağladık mı? Erkek gibi ağlardık yumruklarımızı sıka sıka. Seni çok özledim be Osman Efe. Koca koca şehirlerin parça parça yutacağı adamlar değildik biz. Ne oldu bize Osman Efe? Ağzımızın tadını mı kaybettik? Nerede hayatımızın kızıl elması? Nerede? Buz gibi demirleri tutan ellerimiz nerede? Biz bir masal değildik. Az gittik, uz gittik. Arpa boyundan fazlaydı aldığımız yol. Osman Efe, biz kalabalık şehirlerin zamane çocuğu değildik.

Burası İstanbul, Osman Efe. Vurgunlar şehri. Sürgünler şehri İstanbul. Sen yoksun şimdi. Bir bahar uzakta dostlar. Yalnız yakalandım İstanbul'a. Vurdukça acıtıyor sol yanımı. Gözlerim yorgun. Arzuların hepsi firarda. Rüzgarlar hoyrat. Buz kesiyor Marmara. Adım başı zulüm. Her dakika zulmet. Yağmur çamur demek burada. Her şeyin manası başka. Her şeyin manası başka. Aşk, dava, insan, zaman, cami, okul. Burası İstanbul. Anla beni Osman Efe. Burası İstanbul. Anla beni Osman Efe. Dostların, babayla oğlun, sevdayla sevdalının arasına hep bir şeyler girer burada. Yağmur herkesin kendi bahçesine yağar. İnsanlar duvarlara bakıp ağlaşır. Her insan bir duvar. Herkes acısını kendiyle paylaşır. Burası İstanbul be Osman Efe. Burası İstanbul. İstanbul. Sokaklarında ölüm oyunu oynar çocuklar. İnsanlar yollarında adını kaybeder. Herkesin sırtında bir Everest. Dillerde lokma lokma küfür. Hayat çıldırmış bir at, dolu dizgin. Kanı çekilmiş insanlığın. Dar ağacında sallanır yoksul. Burası İstanbul. Beni affet Osman Efe. Affet.

0: Radyo tiyatrosu.
1: Garip Cinayetler. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program yönetmeni Erol Güldiken.

0: Evet.
1: Benim.
0: Seni dinliyorum.
1: Para hazır mı?
0: Evet.
1: Evet ne?
0: Hazır dedim ya.
1: İyi. Şimdi kulaklarını aç ve iyi dinle beni. Şimdi saat 10:30.
0: Evet.
1: Tam gece yarısı Palmiye Oteli'nin barına geleceksin. Ben de orada olacağım. Anlaşıldı mı?
0: Evet.
1: Parayı yanına almayı unutma. Tamam mı?
0: Unutmam.
1: Daha önce de söylemiştim. Parayı çek olarak vereceksin.
0: Biliyorum. Daha önce de söylemiştiniz.
1: Çeki hamiline diye yazacaksın. Başka isim yazmak yok.
0: Tamam.
1: Ha, unutmadan bir daha söyleyeyim. Polise ya da bir başkasına haber vermek yok. Aksi takdirde neler yapacağımı sana söylemiştim.
0: Tehdit etme beni. Kimse bir şey bilmeyecek.
1: Aferin. Senin gibi kadınları severim. Yani akıllı olanlarını.

0: Aferin, tam saatinde geldin.
1: Geleceğimi söylemiştim.
0: İyi, otur bakalım.
1: Gerek yok. Bu işi bir an önce bitirmek istiyorum.
0: Sen bilirsin. Çeki getirdin mi?
1: Evet.
0: Ver öyleyse.
1: Olur.
0: Çabuk ol, işim var. Bir yere gideceğim.
1: Tabii.
0: Çeki ver. O da ne? Olamaz. Bırak o tabancayı, elinden delirdin mi sen?
1: Hayır, aklım başımda.
0: Lütfen sakin ol. Dur, konuşalım, anlaşalım.
1: Artık çok geç delikanlı, çok geç.
0: Yapamazsın. Bunca insanın önünde öldüremezsin beni. Aklın sıra beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hadi bırak o tabancayı, koy çantanın içine.
1: Elveda delikanlı.
0: Yo yo, yapma.
2: Koşun, yetişin, adam öldürüyorlar.
1: Durun, durun, yaklaşmayın. Yoksa hiç acımadan sizleri de öldürürüm. Biriniz polisi arasın, çabuk olun.
3: Adınız nedir?
1: Belkıs.
3: Bu adamı siz mi öldürdünüz?
1: Evet.
3: Neden?
1: Çünkü seviyordum onu.
3: Demek seviyordunuz, öyle mi?
1: Evet. Neden şaştınız böyle?
3: Kaç yaşındasınız Belkıs Hanım?
1: 53.
3: Peki öldürdüğünüz bu genç, sevdiğinize göre adını biliyorsunuzdur. Neydi adı?
1: Erol.
3: Evet, öldürdüğünüz Erol adlı genç ise
1: 20 yaşlarında.
3: Siz 53, o ise 20 küsur yaşlarında ve siz onu sevdiğinizi söylüyorsunuz.
1: Evet, sevemez miyim yani? Bunu mu demek istiyorsunuz?
3: Bu sizin bileceğiniz bir iş. Peki onu neden öldürdünüz?
1: Dedim ya, seviyordum onu.
3: Onu söylemiştiniz.
1: Evet.
3: Yani şimdi siz bu delikanlıyı sevdiğiniz için mi öldürdünüz? Bu cinayetin hakiki sebebi bu mu?
1: Evet, dedim ya.
3: Anlaşıldı. Bayanı ekip arabasına bindirip cinayet masasına götürün. Orada ifadesi alınacak.
4: Baş üstüne komiserim. Gidelim bayan.
5: Kadın cinayeti neden işlemiş komiserim?
6: Komiserim acaba kaç el ateş etmiş?
5: Kadın cinayeti neden işlemiş komiserim?
6: Komiserim acaba kaç el ateş etmiş?
5: Açıklama yapın lütfen.
3: Daha sonra arkadaşlar. Komiserim. Daha sonra sizlere gerekli açıklamayı yapacağız. Şu anda olayla ilgili araştırmamızı bitirmedik daha.
5: İyi de katil de maktul de belli komiserim. Katilin adı ne? Kimmiş?
6: Evet, komiserim. Söyleyin bunları bize.
3: Dedim ya, daha sonra sizlere gerekli bilgiyi vereceğiz arkadaşlar. Dağılın lütfen.
7: Komiser Bey.
3: Buyurun hanımefendi.
7: Adım Mübeccel, gazetenin sosyete yazarıyım.
3: Evet, benden istediğiniz nedir?
7: Katil kadını tanırım, isterseniz size yardımcı olabilirim.
3: Tabii. Sanık Belkıs Hanım da yoksa sosyeteye mensup olanlardan mı?
7: Evet. Malum ben her gün her gece mesleğim icabı onların, yani sosyetenin arasındayım. Hı. Hemen hepsini yakinen tanırım.
3: Peki söyler misiniz, Belkıs Hanım nasıl biridir? Zengin midir? İş güç sahibi midir? Erkek arkadaşları var mıdır? Kumar ya da uyuşturucu alışkanlıkları var mıdır?
7: Belki inanmayacaksınız ama son derece mazbut bir hayatı vardır Belkıs Hanım'ın. Bazı sosyete insanları gibi çılgınca, sorumsuzca bir hayat yaşamaz o.
3: İlginç. Öyle bir tip çizdiniz ki kendi halinde, ailesine bağlı, mazbut bir ev kadını gibi anlattınız Belkıs Hanım'ı.
7: İnanılmaz gibi geliyor ama doğrusu bu komiser bey. Böyle bir kadının herkesin gözü önünde cinayet işlemesine aklım hafsalam almıyor doğrusu.
3: Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Mübeccel Hanım. Soracağım başka bir şey yok.
7: Bir dakika komiser bey.
3: Buyurun.
7: Katil, yani Belkıs Hanım, o delikanlıyı neden öldürdüğünü söyledi mi size?
3: Söyledi. Sevdiği için öldürmüş.

0: Seni tedirgin eden ne Osman?
1: Çok şey var müdürüm. Öylesine garip, mantıksız bir cinayet ki insan düşündükçe delirecek gibi oluyor efendim.
0: Bence olayı biraz fazla büyütüyorsun komiser. Katil elimizde, ceset ortada. Katil suçunu inkar etmiyor. Neden öldürdüğünü de söylüyor. O halde seni düşündüren nedir ki?
1: Bakın efendim, tam 15 yıldır cinayet masasında çalışıyorum. Yüzlerce cinayet olayını araştırdım. Ama bunun kadar garip bir cinayet sebebine rastlamadım.
0: Garip olan nedir Osman Bey?
1: Düşünebiliyor musunuz müdürüm? Kadın şehrin en tanınmış bir iş kadını. Fabrikası var, şirketleri var. Kısacası çok zengin. Sosyeteye mensup. Orta yaşta olmasına rağmen güzel, ciddi, itibar sahibi bir kadın yani.
0: Bazen itibar sahibi kadınlar da cinayet işler komiser, bunu unutma.
1: Evet, öldürür. Öldürür ama gidip de ne idüğü belirsiz sabıkalı bir serseriyi onu çok seviyordum diye öldürmez müdürüm.
0: Öldürülen şu genç, adı Erol'du galiba. Sabıkası neymiş?
1: Yaralamaktan şantaja, uyuşturucudan hırsızlığa kadar her türlü suçu işlemiş. Kısaca berbat, islah ve iflah olmaz biri.
0: Allah Allah. Öyle bir kadın, böyle pis işlerin içine batmış birini nasıl sever? Ve sonra da nasıl öldürür? Haklısın komiser. Bu cinayet bana da çok ilginç geldi. Peki sence bu cinayetin sebebi ne olabilir?
1: Evet müdürüm. Belki sanım neden söylüyor bilmiyorum ama gözümün içine baka baka yalan söylüyor efendim. O kadın Erol denen sabıkalıyı henüz bilemediğimiz bir sebepten dolayı öldürdü. Ama istediği kadar katil kadın yalan söylemekte dirensin, önünde sonunda bu cinayetin hakiki sebebini bulacağım efendim.
0: Peki katilin olayda kullanmış olduğu silah ruhsatlı mıymış?
1: Ruhsatı var müdürüm, çantasında taşıyordu.
0: Peki o otelin barına öldürdüğü adamla birlikte mi gitmiş, yoksa orada mı buluşmuşlar?
1: Garson önce öldürülen gencin, yani Erol'un bara geldiğini, yarım saat sonra da kadının geldiğini söyledi. Garsonun anlattıklarına bakılacak olursa kadın Erol'un yanına oturmamış bile, ayakta bir süre konuşmuşlar.
0: Bu da kadının o bara Erol'u öldürmek için gittiğini ispatlıyor. Anlaşılan planlanmış, tasarlanmış bir cinayet. Bu da kadının işini bayağı güçleştiriyor.
1: Evet efendim, mahkeme çok ağır bir ceza verecektir.
0: Bir dakika komiser. Buyurun. Kim? Evet, burada. Ha, bir dakika. Seni arıyorlar komiser. Mübeccel diye biri.
1: Mübeccel mi? Hatırlayamadım. Verin efendim. Alo, buyurun, cinayet masası komiser Osman. Kim? Evet, hatırladım. Hayır, aynı şeyi söylüyor. Evet, ısrarla aynı şeyi söylüyor. Öldürdüğü adamı sevdiği için cinayet işlediğini.
0: Bu mübeccel kim komiser?
1: Gazeteci efendim. Sosyete haberleri yazan bir kadın.
0: Neden ilgileniyor bu cinayetle?
1: Belkıs'ı tanıyormuş da ondan. Lanet olsun. Bütün gazeteler aynı şeyi yazıyor. Sosyetenin tanınmış iş kadını, kozmetik fabrikatörü Belkıs Cananoğlu, oğlu yaşındaki sevdiği genci herkesin göz önünde öldürmüşmüş. Girin.
2: Biz geldik komiserim.
3: Ya bize emretmişsin.
1: Tam zamanda geldiniz çocuklar. Girin içeri. Dün işlenen cinayetten haberiniz var değil mi? Hani şu sosyete kadının işlediği cinayet.
2: Biliyoruz şef. Şu sabıkalı Erol'u vuran kadın.
3: Çok garip bir cinayet değil mi şef? Öylesine zengin, kültürlü, itibarlı bir kadın nasıl olur da o adamı sevdiği için öldürebilir?
2: Hani kültürsüz bir kadın olsa öfkeye kapılıp öldürür de, öyle fabrikatör, kültürlü bir kadın, ne bileyim, öldürecekse maktulün içkisine zehir falan koyar.
1: İşte bu yüzden sizi çağırdım çocuklar. Hepimize garip gelen bu cinayetle ilgili çok yönlü bir soruşturma yapmanızı istiyorum.
2: Öğrenmek istediğin nedir şef?
1: Bu kadınla öldürdüğü o sabıkalı Erol arasındaki ilişki neymiş? Birbirlerini nerede ve ne suretle tanımışlar? Kim tanıştırmış? Nasıl tanışmışlar? Nerelere gitmişler? Ne yapmışlar? Yani kısacası çocuklar, katil Belkıs'ın da ölen Erol'un da hayatlarını didik didik etmenizi istiyorum sizden, tamam mı?
3: Tamam şef, merak etme, en kısa zamanda gerekli bilgileri veririz sana.
1: Ayrıca Erol denen o sabıkalı hakkında da neler öğrenebilirseniz öğrenin. Bu tipler tek başına çalışmazlar. Kimin çetesinde çalışıyormuş, ne yapıyormuş, her şeyi öğrenin. Böylece bize garip gelen bu esrarengiz cinayetin hakiki sebebini öğrenmiş oluruz.
2: Gidebilir miyiz şef?
1: Bir dakika. Alo. Evet benim. Evet. Evet. Ne? Ne zaman? Lanet olsun, hiçbir şeye dokunmayın. Etrafı çember altına alın, az sonra oradayım. Çıldırmak işten değil.
3: Ne oldu şef?
1: Nişantaşı'na bir cinayet işlenmiş. Kafeteryada bir adamı tabancayla vurarak öldürmüşler.
2: Peki katili yakalamışlar mı şef?
1: Evet, cinayeti işledikten sonra kaçacağına polisin gelip kendisini teslim almasını beklemiş.
2: İlginç. Peki katil kimmiş?
1: Bir kadın.

0: Çekilin. Çekilin, uzak durun. Film çevrilmiyor burada. Toplanmayın, dağılın. Dağılın hadi lütfen.
1: Açılın, açılın lütfen, açılın. Polis, açılın.
2: Lütfen açılın.
0: Dağılın lütfen. Film çevrilmiyor kardeşim. Açılın şöyle. Hadi.
3: Komiser bey, komiser bey.
1: Kim o?
3: Komiser bey.
1: Siz misiniz mi Beceli Hanım?
3: Hı-hı.
1: Hayrola, yoksa sosyete muhabirliğini bırakıp da polis muhabirliğine mi başladın?
3: Yok canım, polis muhabirliği benim işim değil.
1: Madem öyle, neden cinayet işlenen yerlerde bulunuyorsunuz?
3: Tesadüf, tamamıyla bir tesadüf.
1: O halde cinayeti de görmüş olmalısınız.
3: Yok, görmedim, sadece silah seslerini işittim.
1: Peki katili gördünüz mü?
3: Gördüm tabii.
1: Onu da tanıyor musunuz yoksa?
3: Tabii, zira o da sosyeteden. Zengin bir fabrikatörün dul karısı, Sevil Hanım.
1: Ne? Olamaz. Bu katil kadına mı sosyet eder?
3: Evet öyle. Tesadüf işte.
1: Çok garip tesadüfler değil mi? Neyse müsaadenizle şimdi olayla ilgili soruşturma yönetmem gerekiyor. Sizinle daha sonra görüşürüz.
3: Tabii tabii. Sizi arar, cinayet sebebini öğrenirim komiser bey.
1: Lütfen toplanmayın, dağılın. Katil nerede?
0: Şurada oturuyor efendim.
1: Tamam, gerisini ben hallederim. Siz kalabalığı dağıtmaya bakın.
0: Baş üstüne komiserim. Lütfen dağılın.
1: Geçmiş olsun hanımefendi.
4: Siz kimsiniz?
1: Ben cinayet masasından komiser Osman.
4: Ben öldürdüm. Onu ben öldürdüm komiser bey.
1: Sakin olun. Bu tabanca sizin mi?
4: Evet.
1: Peki ruhsatı var mı?
4: Evet var.
1: Öldürdüğünüz bu adam, onu tanıyor musunuz? Kimdir?
4: Hakan. Adı Hakan. Soyadını bilmiyorum.
1: Anlaşıldı. Peki neyiniz olurdu bu Hakan?
4: Sevgilim. Ben onu seviyordum.
1: Ne?
4: Onu seviyordum.
1: Aman Allah'ım. Yani şimdi siz öldürdüğünüz bu genci seviyordunuz ve bu yüzden onu öldürdünüz, öyle mi?
4: Evet, evet.
1: Anlaşıldı. Peki neden öldürdünüz hanımefendi?
4: Sevdiğim için.

0: Çıldırmış mı bu kadınlar komiser? Modayı takip eder gibi sevdikleri adamları öldürüp duruyorlar. Ne iş bu böyle?
1: Bu işin altında bir iş var müdürüm. Gerek sebepleri gerekse de işleniş şekli dünkü cinayete çok benziyor.
0: Peki öldürülen adam kimmiş? Kimlik tespitini yaptırdınız mı?
1: Hakan adında bir genç. Güya katil kadının sevgilisiymiş. Adamlarım hakkında gerekli soruşturmayı yapıyorlar efendim.
0: Garip, garip cinayetler. İşin kötüsü elimiz kolumuz bağlı komiser. Katiller suçlarını inkar etmedikleri için de yapacak hiçbir şeyimiz yok.
1: Bence bu cinayetler böylesine basit sebeplerle işlenmedi müdürüm. Sanki görünmeyen birisi bu kadınlara gidip şu adamları vurun diyor.
0: Kuşkulanmakta haklısın komiser. Girin.
2: Rahatsız ettik müdürüm.
0: Gelin beyler, girin içeri.
3: Bir şeyler bulabildiniz mi çocuklar?
4: Evet şef. Öldürülen Hakan bir kere hapse girmiş. İki kere de tutuklanmış. Ama delil yetersizliğinden serbest bırakılmış.
5: Yani o da mı sabıkalı? Dün öldürülen Erol gibi.
2: Evet efendim.
0: Peki sabıkası nedenmiş?
2: Israr içmek, adam yaralamak, şantaj yapmak.
5: İşte öldürülenlerin tek ortak yanı bu. Sabıkalı olmaları.
0: Katil kadınların ortak yanı ise her ikisinin de zengin ve dul olmaları.
4: Dünkü cinayeti işleyen Belkıs Hanım'ın 17 yaşında bir kızı varmış.
2: Bugünkü cinayeti işleyen Sevil Hanım'ın da aynı yaşlarda bir kızı varmış. Kadın kocasını geçen yıl trafik kazasında kaybetmiş.
0: İş giderek esrarlı bir hale bürünüyor komiser. Katiller dul, zengin ve kız annesi. İlginç değil mi?
3: Öyle müdürüm. Dedim ya, bu cinayetlerde katillerin suçlarını itiraf etmeleri meseleyi çözümlemiyor. Asıl öğrenmek istediğimiz onların söylemek istemediği gerçek cinayet sebebi. Kurbanların sevdikleri falan hepsi yalan. Gerçeği gizlemek için uydurdukları masallar.
0: Haklısın komiser. Bu esrarengiz cinayetleri aydınlatma görevini sana veriyorum. Elindeki diğer işleri arkadaşlarına devret ve sadece bu işle ilgilen.
3: Baş üstüne müdürüm.
2: Şimdi ne yapacağız şef?
3: Her iki katilin de kızlarının ne iş yaptığını öğrenin. Okuyorlar mı? Okuyorlarsa hangi okulda okuyorlar? Kimlerle gezip dolaşıyorlar? Ne yapıyorlar? Bütün bunları öğrenmenizi istiyorum.
2: Baş üstüne şef.
3: Ayrıca öldürülen o iki sabıkalı hakkında da çok ayrıntılı bir soruşturma yapmanızı istiyorum. Böyle zengin kadınlarla gezip dolaştıklarına göre ceplerinde hatır sayılır bir para olması gerekir. Parayı nereden bulduklarını, ne iş yaptıklarını öğrenin.
4: Baş üstüne şef.

0: Çorbanı içsen iyi olacak, soğumaya başladı bile.
1: Nasıl? Affedersin, ne dedin anlayamadım hanım.
0: Yine kafanı o kadınların işlediği cinayete taktın değil mi?
1: Haklısın Semiha, ama elimde değil.
0: Sana ne canım? O kadınlar öldürdüklerini inkar ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Öldürdük diyorlar ya, tamam işte. Bırak gerisini mahkeme halletsin Osman.
1: Semiha, bir şey soracağım sana. Ama bana cevabını dürüst olarak vereceksin, tamam mı?
0: Sor bakalım. Akşama kadar emniyet müdürlüğünde suçluları sorguya çektiğin yetmedi anlaşılan.
1: Şakayı bırak. Şimdi ben senden 30 yaş küçük olsaydım beni sever miydin?
0: Ne bileyim, severdim herhalde. Sevmek engel tanımaz ki.
1: Peki sevmene rağmen öldürür müydün beni?
0: Olur mu öyle şey Osman? İnsan sevdiğini öldürür mü hiç?
1: Tamam. Görüyor musun işte? Ben de bu soruya cevap arıyordum Semiha.
0: Yalnız unuttuğum bir şey var ünlü dedektif.
1: Neymiş o?
0: Bir soru da benden. Peki acaba sen kendinden 30 yaş büyük bir kadını sever miydin? Hiç düşündün mü bunu?
1: Haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim.
0: Düşünsen iyi edersin kocacığım. Sevmek konusunda fedakarlığı hep kadından beklemeyin. Biraz da siz fedakarlık etmeye bakın. Hadi çorbamız kesti, ye artık.
1: Tamam canım, tamam. Aksi.
0: Sen çorbanı içmene bak, ben açarım.
1: İnşallah yeni bir cinayet işlenmemiştir.
0: Buyurun. Evet. Kim aramıştı efendim? Tabii bir dakika. Seni istiyorlar Osman.
1: Kim arıyormuş?
0: Mübeccel adında bir hanım.
1: Mübeccel mi? Hatırladım, sosyete gazetecisi. Gecenin bu saatinde ne istiyor ki? Ver canım.
0: Al bakalım. Yalnız çabuk konuş, yoksa çorban gerçekten buz kesecek.
1: Tamam. Alo, buyurun. Evet Mübeccel hanım. Hayır. Cinayet sebebi mi? O da Belkıs hanım gibi bu delikanlıyı sadece sevdiği için öldürmüş. Evet, bize böyle söyledi. Peki, iyi geceler. Neden bu sosyete yazarı bu cinayetlerin üzerinde bu kadar duruyor anlayamıyorum.

0: Evet beyler, neler yaptınız anlatın bakalım.
1: Soruşturmayı tamamladık şey.
0: Güzel, sizi dinliyorum.
2: Efendim, önce katil kadınların birbirleriyle ilişkileri olup olmadığını soruşturduk. Maalesef aralarında çok yakın bir ilişki yokmuş.
3: Sosyete icabı davetlerde falan bir araya geliyorlarmış yani. Ama aralarında sıkı bir aile ilişkisi yokmuş.
0: Anlaşıldı. Peki ya kızları?
3: Kadınların kızları aynı kolejde okuyorlarmış ama ayrı sınıflarda. Derslerinde de pek başarılı öğrenciler değillermiş.
0: Peki arkadaşlık durumları nasılmış?
3: Soruşturma yaptığımız kişiler kızların çok yakın arkadaş olmadıklarını söyledi. Ama Niyazi ile ben yaptığımız takip sonucu kolejin dağılma saatinde iki kızın da okuldan uzak bir yerde park edilmiş bir arabaya bindiklerini tespit ettik.
0: İlginç. O takdirde kızlar birbirleriyle yakın arkadaş değil mi?
2: Evet ama okulda onları yan yana gören olmamış bugüne kadar.
0: Garip bir durum değil mi çocuklar? Madem yakın arkadaşlar, bunu kimden ve neden saklıyorlar acaba? Peki öldürülen o sabıkalıları soruşturdunuz mu?
2: İkisi de birbirinden berbat insanlarmış şef. Tanıyanların ifadesine göre çalışmadan, yorulmadan yaşarlarmış.
0: Yani belirgin bir işleri yok muymuş?
2: Yokmuş şef. Ama zenginler gibi cepleri para doluymuş. Evlerinde yaptığımız araştırmada da gardıroplarında çok pahalı elbiseler bulduk.
3: Ayrıca en lüks yerlerde içip eğlenirlermiş.
0: Şaşılacak şey. İki sabıkalı, iki işsiz ve yaşadıkları hayata bak. Peki hiç kendilerini o kadınlarla gören olmuş mu?
2: Esas şimdi şaşıracaksın şef. Bugüne kadar katil kadınları o sabıkalılarla birlikte gören olmamış.
0: Vah canına. İşte bu hakikaten ilginç. Katil kadınlar kurbanları için bir de birbirimizi seviyorduk demişlerdi değil mi?
3: Başka bir ilginç nokta da öldürülen o iki sabıkalı da birbirlerini tanımıyorlarmış.
0: Allah Allah. Ne biçim cinayet bu böyle? Hala başladığımız yerdeyiz, görüyor musunuz? Şu ana kadar öğrenebildiğimiz tek şey katil kadınların kızlarının birbirleriyle arkadaş oldukları. Onlar da her ne hikmetse bu arkadaşlığı çevrelerinden gizliyorlar.
2: Maalesef öyle şef.
0: Ne olursa olsun soruşturmayı genişleterek sürdüreceğiz çocuklar. Niyazi, sen kızları izleyeceksin.
2: Baş üstüne şef.
0: Salim, sen de öldürülen o iki sabıkalının kimlerle çalıştığını, kimlerin adamı olduğunu öğrenmeye bakacaksın. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı şef.
0: Hadi göreyim sizi. Lanet olsun. Hiç bu kadar elimiz kolumuz bağlı kalmamıştık. Alo, buyurun cinayet masası.
4: Kiminle görüşüyorum?
0: Ben komiser Osman.
4: Dün bir kadın tarafından öldürülen o gençle ilgili olarak konuşmak istiyordum.
0: Hakan? Hakan'la mı?
4: Evet.
0: Bir dakika. Siz kimsiniz? Adınız nedir?
4: Eda. Manolya pavyonunda çalışıyorum.
0: Konuşun, sizi dinliyorum.
4: Böyle telefonda olmaz, yüz yüze konuşmalıyız.
0: O halde adresinizi verin, hemen gelin.
4: Yo, olmaz. Evime geldiğinizi görürlerse benim için iyi olmaz.
0: O zaman çalıştığınız pavyona gelin.
4: Ben de onu söyleyecektim. Bu gece yarısı pavyona gelin, müşteri gibi gelin ve garsonu da benim masanıza çağırtırsınız. Ben de bildiklerimi anlatırım.
0: Anlaşıldı. Tam gece yarısı pavyonda olacağım Eda Hanım. En sonunda küçük de olsa bir ipucu bulduk galiba.

0: Buyurun efendim.
1: Boş masanız var mı?
0: Tabii, buyurun oturun şöyle.
1: Teşekkür ederim.
2: Merhaba yakışıklı.
1: Merhaba.
2: Sen hep böyle tek başına oturmaktan mı hoşlanırsın?
1: Kimse olmadığı zamanlarda evet.
2: O zaman masana oturayım da yalnızlıktan kurtul.
1: Tabii, buyur otur.
2: İlk defa mı geliyorsun bizim pavyona?
1: Evet ilk defa.
2: Ne iş yapıyorsun yakışıklı?
1: Ben tüccarım. Mal almaya geldim İstanbul'a. Gitmeden bir gece şöyle gönlümce bir eğleneyim dedim.
2: Eğlen bakalım. Cüzdanın doluysa sabaha kadar eğlenebilirsin burada.
1: Sen ne zamandan beri çalışıyorsun bu pavyonda?
2: Bilmem. 15 yıl olmuştur. Hayat hikayemi de anlatayım mı? Dinlemek ister misin?
1: Yo istemem. Bak ne diyeceğim sana. Burada Eda adında bir kız çalışıyor mu?
2: Neden sordun Eda'yı?
1: Hiç öylesine sordum canım.
2: Hani ilk defa geliyorum demiştin. Öyleyse neden Eda'yı soruyorsun?
1: Tüccarım dedim ya. Daha önce buraya gelen bir arkadaşım tavsiye etti onu. Gidersen bul demişti.
2: Şu mesele. Eda burada çalışıyor ama yok. Gelmedi daha.
1: Peki gelmez mi?
2: Ne bileyim, çobanı değilim Eda'nın. Gelecek olsaydı çoktan gelirdi. Bu saatten sonra boşuna bekleme. Gelmez artık.
1: Peki genellikle kaçta gelir buraya?
2: 12'de burada olurdu. Baksana saat neredeyse gecenin ikisine geliyor. Boşuna bekleme Eda'yı.
1: Anlaşıldı. Garson!
2: İstiyorsan benimle eğlen bu gece.
1: Sen Eda'nın oturduğu yeri biliyor musun?
2: Eda. Eda'nın canı cehenneme.
0: Buyurun beyim.
1: Garson, bu pavyonda çalışan Eda Hanım'ın ev adresini istiyorum.
0: Özür dilerim beyim ama müessesemizde çalışan insanların adreslerini vermek yasak.
1: Bırak şimdi yasağı da kızın adresini ver. Hemen çabuk ol.
0: Çekilini yakamdan canım bela istiyor galiba.
1: Sersem polisim ben. İşte hüviyetim.
0: Affedersin abi. Tanıyamadım.
1: Tamam işte tanıdın şimdi. Çabuk Eda'nın adresini ver bana.
0: Misket çıkmazı 11 numara. Giriş katında oturur. Eda'ya bir şey mi oldu acaba? Suç falan mı işledi yoksa?
1: Bilmiyorum, öğrenirsin.
3: 32.50'den 35.40'a. 32.50'den 35.40'a. Tamam.
4: 35.40 konuşuyor. 32.50 emirlerinizi dinlemekteyiz. Tamam.
3: Ben şu anda Manolya pavyondayım. Şimdi buradan çıkıp misket çıkmazı 11 numaraya gidiyorum. Hemen verdiğim adrese gelin. Tamam.
4: 32.50 emriniz alındı. Belirtilen adrese doğru yola çıkıyoruz. Tamam.
1: Garson, şayet ben gittikten sonra Eda gelecek olursa beni burada beklemesini söyle. Tamam mı? Hadi eyvallah.
0: Güle güle abi.
2: Vay canına, emniyettenmiş ha. Hiç de polise benzer hali yoktu değil mi Sami? Ne fark eder? Ben de eskiden konsumatriste benzemezdim ki zaten.

0: Tamam Salim, eve girelim mi?
1: Bence komiseri bekleyelim, birazdan gelir zaten. Ah işte geldi.
2: Çok oldu mu çocuklar geleli?
0: Biz de az önce geldik komiserim.
3: Evet, adres burası. Hadi gelin benimle. Garson kızın giriş katında oturduğunu söylemişti.
1: Burası olmalı şef. Başka daire yok giriş katında.
3: Evet, zil çal bakalım.
0: Evde kimse yok galiba şef.
3: Uyuyor olabilir. Bir daha çalın.
4: Tamam.
5: Niyazi haklı şef. Evde yok galiba.
0: Aa, kapıya bak şef. Kapı aralık.
3: Ha, aralık mı?
0: Evet. İçeri girelim mi?
3: Acele etmeyin. Tabancalarınızı elinize alın. İçeride neyle karşılaşacağımız belli değil. Evet, şimdi yavaş yavaş kapıyı aç Niyazi.
0: Tamam şef.
3: Yavaş. Yavaş. Sessiz olun. Parmaklarınız tetikte olsun çocuklar. Niyazi, ışığı yak. Şimdi.
0: Tamam şef.
3: Aman Allah'ım, şuraya bakın.
0: Aradığın kız bu mu şef?
3: Evet, lanet olsun, öldürmüşler zavallıyı.
5: Katil her kimse kızın boğazını usturayla kesmiş şef.
3: Lanet olsun, lanet olsun. Kız tam konuşup her şeyi anlatacakken susturdular.
0: Kız ne anlatacaktı şef?
3: Sevil Hanım'ın öldürdüğü o Hakan adlı gençle ilgili bildiği bazı şeyler varmış. Onları anlatacaktı.
5: Şimdi ne yapacağız?
3: Kıza ait evde ne kadar resim varsa hepsini toplayın. Sonra da ilgili karakola cinayet ihbarını yapın. Gerisini onlar halleder. Ben merkeze gidiyorum. Sonra siz de gelin. Ha, gelirken pavyondaki yaşlı garsonla kıvırcık sarı saçlı bir konsümatris var ya, onları da getirin, sorguya çekeceğim.
0: Baş üstüne.
3: Eda denilen kız şu resimdeki kız mı? Bakın bakayım.
6: Bakayım. Ha evet o. Ama eski resmi. 3 yıl önce çekilmişti galiba.
3: Yani Eda bu kız mı?
6: Evet dedik ya.
3: Peki siz o pavyonda kaç yıldır garsonluk yapıyorsunuz?
7: 10 yıldır efendim.
3: Eda ne zamandır pavyonunuzda çalışıyordu?
7: Sanırım 3 yıl oldu.
3: Kim getirmişti Eda'yı pavyona, hatırlıyor musunuz? Malum böyle yerlere genç kızlar, kadınlar koşa koşa gelmezler.
7: Bir delikanlı getirmişti. Adını şimdi hatırlayamıyorum ama işi buydu. Genç kızlara barlarda, pavyonlarda iş bulurdu.
6: Eda'yı pavyona getiren o namussuzun adını ben biliyorum komiser bey.
3: Sahi mi? Kim peki?
6: Hakan diye bir serseriydi.
3: Hakan mı? Bir dakika. Neredeydi o resim bakayım? Buldum işte. Bakın bakalım, Hakan dediğiniz delikanlı bu mu?
6: Ta kendisi. Yakışıklı ama namussuzun, serserinin tekiydi. Kanunsuz her işi yapardı. Hırsızlık, kadın satıcılığı, esrar satıcılığı. Eda'yı da bizim pavyona bu Hakan getirmişti.
3: Anlaşıldı. Peki size bir resim daha göstereceğim. Bakalım onu da tanıyacak mısınız? İşte bakın resimdeki şu delikanlı. Tanıyor musunuz?
7: Hayır, ilk defa görüyorum.
3: Peki hanımefendi, ya siz tanıyabilecek misiniz?
6: Bakayım, belki tanırım. Tanımam mı? Erol muydu adı, ne? Onun gibi bir şeydi işte.
3: Tamam Erol, nereden tanıyorsunuz?
6: Nereden olacak? Bizim gibilere pavyonlarda iş bulan namussuzlardan biri de bu işte.
3: Peki bu delikanlıların kimin hesabına çalıştığını biliyor musunuz? Yani kimlerin adamıydı bunlar?
6: Artık o kadarını da sen bul yakışıklı. Polis olan sensin, ben değilim.

0: Ne dedin, ne dedin? Emin misin Niyazi? Bu çok önemli bir ipucu.
1: Adım kadar eminim şef. Adı Eda olan, yani asıl adı Oya olan o pavyon kızı bizim katil kadınların kızlarının okuduğu kolejde okumuş bir zamanlar.
0: Vay canına. Peki mezun olmuş mu o kolejden?
1: Hayır. Okul idaresi kurul kararıyla kolejden atıldığını söyledi şef.
0: Peki suçu neymiş? Neden atmışlar okuldan?
1: Esrar içerken yakalamışlar.
0: Vay vay vay. İşler iyice karıştı desene.
1: Okul idaresi durumu kızın annesine bildirmiş. Ama aldırış etmemiş kadın. Zira kızın annesiyle babası ayrıymış. Annesi de o sıralarda biriyle evlenmek üzereymiş. Bu yüzden kızının esrar içmesi de okuldan atılması da umrunda bile olmamış.
0: Hep böyle olur zaten. Peki sonra?
1: Kız okuldan atıldıktan sonra ne yaptığını, nerelere gittiğini bilen yokmuş. Bundan sonrası karanlık şef.
0: Neyse, olay yavaş yavaş aydınlanmaya başladı Niyazi. Hakan denen o sabıkalı kızı esrara alıştırmış, bu belli. Daha sonra da kızı pavyona satmış. Yalnız bu esrar zincirinin bir halkası eksik. Onu da tamamlarsak bu garip gibi gözüken cinayetlerin gerçek sebebini öğreneceğiz o zaman.
1: Haklısın şef.
0: Eda'nın, yani Oya'nın annesinin ev adresini tespit ettiniz mi?
1: Ettik şef. Kadının adı Saadet. Ev adresi de şöyle.
2: Benden ne istiyorsunuz komiser bey?
0: Size birkaç soru soracağım efendim.
2: Sorun bakalım, ne soracaksınız?
0: Sizin Oya adında bir kızınız var değil mi?
2: Evet var, ne olmuş?
0: Bir zamanlar kolejde okurken esrar içmek suçundan okul idaresi tarafından atılmış, öyle mi?
2: Evet öyle. Aile şerefimizi iki paralık etmişti. Bana haber verdiklerinde okul idaresine ne istiyorlarsa yapmalarını, böyle bir kıza sahip çıkmayacağımı söylemiştim.
0: Peki şu anda kızınızın nerede olduğunu biliyor musunuz?
2: Bu sizi neden ilgilendiriyor komiser bey?
0: Soruma cevap verin lütfen.
2: Bilmiyorum. Buraya onunla konuşmak için geldiğinize göre mutlaka kanuna karşı gelmiş bir suç işlemiştir herhalde.
0: Kızınız...
2: Evet.
0: Dün gece öldürüldü. Bir cinayete kurban gitti.
2: Ne? Nasıl yani? Öldürüldü mü dediniz?
0: Evet. Katil kızınızın boğazını usturayla keserek öldürmüş.
2: Aman Allah'ım, ne feci. Peki kim öldürmüş?
0: Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz Saadet Hanım. Bu yüzden buradayım.
2: Onu 3 yıldır gördüğüm yoktu. O olaydan sonra. Okuldan atıldıktan sonra yani. Hiç görmedim. Hele pavyonlarda çalıştığını duyunca daha da nefret ettim ondan.
0: Bir dakika. Pavyonda çalıştığını kimden duymuştunuz?
2: Biri haber vermişti, bir genç.
0: Devam edin lütfen. Kim haber verdi? Nasıl haber verdi? Ne dedi?
2: Telefon etmişti. Daha doğrusu ilk olayda aramıştı beni.
0: Hangi olayda?
2: Kızımın esrar içtiğini söylemişti ilk aradığında.
0: Hatırlamaya çalışın. Ne söylemişti? Niye söylemişti? Her şeyi anlatın bana Saadet Hanım. Böylece hem kızınızı öldüren katili buluruz hem de vicdanınızı rahatlatırsınız.
2: Haklısınız. Şu anda çektiğim vicdan azabını tahmin edemezsiniz komiser bey. Adı Hakan'dı galiba. Kızımın uyuşturucuya alıştığını, elinde esrar içerken ve aynı zamanda da...
0: Susmayın, anlatın lütfen.
2: Söylemeye utanıyorum ama kızımın erkeklerle uygunsuz bir şekilde çekilmiş resimleri bulunduğunu söyledi.
0: Yani şantaj mı yaptı size? Para mı istedi Hakan?
2: Evet, elindeki o uygunsuz çirkin resimler karşılığında benden yüklüce bir para istedi. 200-300 milyon galiba.
0: Peki siz ne yaptınız? Verdiniz mi parayı?
2: Ben vermedim. Nasıl verebilirdim ki? O sıralarda kocamdan yeni ayrılmış, başka biriyle evlenmek üzereydim. Hem bende o kadar para da yoktu.
0: Anlıyorum. Peki sonra?
2: Parayı vermediğim takdirde resimleri okul idaresine yollayacağını, kızımın istikbaliyle oynayacağını söylemişti. İnanmamıştım tabii. Ama aradan 15 gün kadar geçip de okul idaresinden kızımın esrar içmek suçundan kolejden atıldığını duyduğumda şantajcının blöf yapmadığını anlamıştım.
0: Yine de kızınıza sahip çıkabilirdiniz. Onu hastaneye yatırabilirdiniz. Şimdi uyuşturucu bağımlılarını rahatlıkla iyileştiriyorlar.
2: Bana insanlık dersi vermeyin komiser. Olan oldu. Hiçbir şey kızımı geri getiremez artık.
0: Peki okuldan atıldıktan sonra neden ilgilenmediniz onunla?
2: Yeni evliydim. Balayına çıkıyordum o sıralarda. Aşk, bencillik ve ihtiras aklımı başımdan almıştı.
0: Peki o şantajcı ikinci bir sefer yine aradı demiştiniz değil mi?
2: Yine para istemişti. Vermediğim takdirde kızımı pavyonlara düşüreceğini söylemişti.
0: Siz yine aldırış etmediniz tabii değil mi?
2: Para yeni evlendiğim kocamındı. Ondan nasıl o kadar yüklü para isteyebilirdim ki? Hem ne diyecektim? Kızım pavyonlara düşecek, para ver de onu kurtarayım mı diyecektim.
0: Kızınızın başına bütün bu felaketleri açan o şantajcı genç, yani Hakan, 2 gün önce öldürüldü, biliyor musunuz?
2: Hayır, bilmiyordum. Ama iyi olmuş. Oh olmuş. Kim öldürmüş peki?
0: Olaylara sizin gibi ilgisiz olmayan bir anne tarafından öldürülmüş. Kızının kurtuluşu için kendini feda eden bir anne tarafından öldürülmüş. Aslında siz de o namussuz delikanlıyı öldüren kadında çok hatalı davrandınız, biliyor musunuz?
2: Hatam ne komiser bey? Şantajcının istediği parayı vermemek mi?
0: Hayır, olayı polise bildirmemek. Polise güvenmemek. İşte sizin ve şantaja boyun eğen ya da boyun eğmeyip kurtuluşu cinnette bulan diğerlerinin hatası.

0: takmışlar. Kızları uyuşturucuya alıştırıp resimlerini çekiyorlar. Sonra da şantajla kızların analarından para sızdırıyorlardı.
1: Doğru söylüyorsun şef. Her iki katil kadının banka hesaplarını kontrol ettik. Son 6 ay içinde her iki kadın da şantajcılara çek karşılığı yüklü miktarda para ödemişti.
0: Peki bankayla görüştünüz mü? Çeki kimler tahsil etmiş? Belki çekin arkasındaki isim ve adresten onları yakalayabiliriz.
1: Araştırdık efendim ama çeklerin arkasındaki isim ve adresler sahte çıktı.
0: Lanet olsun. Çok kurnaz bir çeteyle karşı karşıyayız çocuklar.
2: İstanbul'da soruşturmadığımız, konuşmadığımız sabıkalı kalmadı komiserim. Ama hiçbiri Erol'la Hakan'ın kimin hesabına çalıştığını bilmiyor.
0: Ama yine de biri var. Bu iki serseriyi yönlendiren, sosyetenin arasına sokan biri var. Bunu muhakkak bulmalıyız çocuklar.
1: Bir dakika.
0: Buyurun cinayet masası komiser Osman.
1: Evet.
0: Evet. Ne? Neler söylüyorsunuz? Aman Allah'ım. Ne zaman olmuş? Dün gece mi? Peki tamam. Lanet olsun. Bir bu eksikti.
2: Hayrola şef, kötü haber mi?
0: Evet. Katil kadınlar Belkıs'la Sevil Hanım dün gece intihar ederek canlarına kıymışlar.
3: Vay canına. Peki hapishanede değil miydi onlar şef?
0: Evet, hapishanedeydi. Aynı koğuşa koymuşlar. Dün gece ikisi de bol miktarda uyku hapı içmişler.
2: Zavallı kadınlar. Neden yaptılar acaba bunu?
0: Cinayetin gerçek sebebinin bir gün ortaya çıkacağını biliyorlardı. Bu yüzden onurlarını, aile şereflerini ölümden daha üstün tuttular. Anlayacağınız, utanç içinde yaşamaktansa ölmeyi yeğe tuttular. Görüyorsunuz ya, bu olayda ölü sayısı 3'ken 5'e çıktı çocuklar. Ne yapıp bu şantaj şebekesinin başını bulmamız lazım. Alo, buyurun cinayet masası komiser Osman. Kim dediniz? Siz misiniz Mübeccel Hanım? Buyurun. Nasıl? Siz nereden duydunuz? Evet, anlıyorum. Doğru, dün gece canlarına kıymışlar. Neden mi? Çünkü onlar cinayeti sevdikleri için işlemediler de ondan. Cinayetin hakiki sebebi mi? Ha? Birkaç güne kadar onu da bulacağız Mübeccel Hanım. İyi günler efendim, iyi günler. Bu kadın da her şeye burnunu sokuyor.
2: Kim şef?
0: Mübeccel adında bir gazeteci. Sosyete haberlerini yazıyormuş. Nereden duyduysa katil kadınların intihar ettiği doğru mu? Neden intihar etmişler diye sorup duruyor.
3: İyi de benim bildiğim bu tür olaylara gazetelerde polis muhabirleri bakar. Sosyete yazarları değil.

0: Gelin.
1: Komiserim, bir bayan sizinle görüşmek istiyor. Çok önemliymiş.
0: Alın içeri.
1: Peki efendim. Buyurun efendim, geçin.
2: Teşekkür ederim. Komiser Bey, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama konu çok önemli.
0: Rica ederim hanımefendi. Buyurun, otur.
2: Teşekkür ederim. Efendim, son haftalarda adını bilmediğim birisi telefonla şantaj yaparak para istiyor benden.
0: Ne için şantaj yapılıyor size?
2: Kızım için efendim.
0: Kızınız için mi? Kolejde mi okuyor?
2: Evet, nereden biliyorsunuz?
0: Bilmiyorum, sadece tahmin etmiştim. Anlatın lütfen.
2: Çok utanıyorum komiser bey. Çok çok korkunç bir şey bu. Kızım esrar içiyormuş. Sonra da önüne gelenle. Benim kızım çok başarılı bir öğrencidir. Öyle birisi değildir. Şantajcının anlattıklarına inanamadım.
0: Peki elinde bütün bunları ispatlayacak resim falan var mıymış?
2: Varmış. Birisini postayla gönderdi bana.
0: Yanınızda mı, bakabilir miyim?
2: Evet, yanımda, çantamdaydı. Buyurun bakın. Utanıyorum. Bir anne olarak yerin dibine geçiyorum. Kızımın böyle pozlar çektirdiğine inanamıyorum. Görüyor musunuz komiser bey?
0: Evet. Ağzında kocaman sarma bir sigara. Belli ki esrarlı. Yanında da iki erkek. Peki şantajcı ne istedi sizden bayan? Pardon, adınız neydi efendim?
2: Suna. 500 milyon istedi. Karşılığında elindeki resimleri ve filmleri vereceğini söyledi.
0: Peki siz ne dediniz?
2: Hiçbir şey. Doğru size geldim efendim.
0: En doğru olanı yaptınız Suna Hanım. Bu arada bir soru soracağım size. Dul musunuz?
2: Evet, neden sordun?
0: Peki maddi durumunuz nasıldır? Yani zengin misiniz?
2: Rahmetli kocamdan oldukça dolgun bir servet kaldı. Her ay şirketlerden önemli bir gelir elde ediyorum.
0: Ve çocuk olarak da tek bir kızınız var, öyle mi?
2: Evet. Hem neden soruyorsunuz bunları?
0: Sizden önce şantaja uğrayan ve ne yazık ki şantajcıları tabancayla vurarak öldüren diğer iki kadının da durumları aynen sizinki gibiydi. Dul, bir kız çocuk.

0: Bu zengin ve sosyeteye ait.
1: Zaten beni buraya size getiren asıl sebep de o kadınların içler acısı hali oldu komiser bey.
0: Nasıl yani?
1: O kadınları tanırdım. Onların kızları da benim kızımla aynı kolejde okuyor. Artık kadını kesimi dersiniz ne dersiniz bilmem ama cinayet sebebinin şantaj olduğunu hissetmiştim. O kadınlar gibi davranmamak ya da şantajcı yaparak kaptırmamak için en doğru yolun size gelmek olduğunu anladım.
0: Çok cesur bir kadınsınız. Ama yine de şantajcı tehdidini gerçekleştirip kızınızın uygunsuz resimlerini gazetelere gönderebilirdi. Bu da sizi zor durumda bırakırdı. Bu ihtimali hiç düşündünüz mü?
1: Düşündüm ama hiçbir şey kızımdan daha değerli olamazdı. Yol yakınken onu hem aileme hem de topluma kazandırmak istiyorum.
0: Merak etmeyin Suna Hanım. En kısa zamanda bu şantaj şebekesini ele geçireceğiz. Şimdi söyleyin bakalım, şantajcı 500 milyon lirayı ne şekilde istedi sizden?
1: Bir iki güne kadar telefon edip parayı götüreceğim yeri söyleyecekmiş. Yalnız parayı hamiline yazılı çek olarak istedim.
0: Namussuz, işini iyi biliyor. Nakit para istese gerektiğinde paraların seri numaralarının onu ele vereceğini biliyordu. Bu yüzden de hamiline yazılı çek istiyor.
1: Şimdi ne yapmam gerekiyor söyler misiniz lütfen?
0: Bakın, bankada çek hesabınızın olmadığını ancak nakit olarak verebileceğinizi söyleyin. Başka çaremiz yok. Böylece o şantajcı sizden parayı alırken biz de onu ve çetesini ele geçireceğiz.
1: Ya kızım? Esrar'a alıştığı bir gerçek. Bu durumda onun ne yapacağım ben? Yardımcı olur musunuz?
0: Okul idaresine gidip durumu anlatın ve kızınızı okuldan alın. Sonra da bana haber verin. Bizim aracılığımızla kızınızı hastanede tedavi altına aldırırız. Birkaç ay içinde yeniden hayata doğmuş gibi olur. İnanın bana.
1: Allah sizden razı olsun komiser bey.

0: Lanet olsun, lanet olsun. 10 gün oldu, hala şantajcıdan çıt çıkmadı. Neden aramıyor kadını? Neden 500 milyonu istemiyor?
1: Sakın kadın buraya gelirken onu takip edip durumu anlamış olmasın şef.
0: Olabilir. Bu kadar teşkilatlı bir çeteden her şey beklenir.
2: Bana kalırsa bütün her şey o kolejin çevresinde dönüyor şef. Oraya dadanan genç yakışıklı adamlar kızları avuçlarının içine alıp önce uyuşturucuya alıştırıyorlar. Sonra da erkeklerle resmini çekip ailelerine şantaj yapıyorlar.
0: Orası öyle de bunu yapanlar kimlerse çocukların ailelerini gayet iyi tanıyorlar. Dikkat ettiyseniz hep babası zengin kızlara musallat oluyorlar.
1: Haklısın şef. Bunlar bildiklerimiz. Kim bilir bilmediğimiz daha kaç kızın annesinden böyle şantajla para sızdırdılar.
0: Pavyonda öldürülen Eda, yani Oya Okolej'den, Belkıs'la Sevil'in kızları ve son olarak şantaj yapılan Suna Hanım'ın kızı da aynı kolejden.
2: Elindeki o resim pavyonda öldürülen kızın resmi mi şef?
0: Evet oğlum. Şuraya bak. Ne kadar da genç ve güzel bir kızmış. Ama durun. Resim. Neredeydi o resim?
1: Hangi resim şef?
0: Suna Hanım'ın kızının resmi. Lanet olsun, şuraya koymuştum. Buradaymış.
2: Ben neden heyecanlandın şef?
0: Tabii ya. Nasıl oldu da daha önce gözümden kaçmış?
1: Ne oldu şef? Bize de söylesene.
0: Çocuklar, emin değilim ama galiba bu rezil şantaj şebekesinin başını buldum.
1: Kim şef? Bize de söyle.
0: Daha sonra çocuklar, daha sonra. Şimdi bir araştırma yapmam gerekiyor. Alo, evet, cinayet masası komiser Osman.
3: Alo komiser bey, ben Suna, hatırladınız mı?
0: Tabii hatırladım, evet elbette. Şantajcı aradı mı yoksa?
3: Evet, parayı ödememi istedi.
0: Ne zaman?
3: Yarın gece evime gelip kendisi alacakmış.
0: Kendisi mi gelip alacakmış?
3: Ne yapacağım ben, çok korkuyorum komiser bey.
0: Korkmayın Suna Hanım, evinizde gerekli tertibat alınacak. Adamlarım hem evinizin içinde hem de çevrenizde bulunacaklar. Onu suçüstü yakalayacağız.
3: Siz gelmeyecek misiniz?
0: Üzgünüm, ben o saatlerde başka bir yerde olacağım.

0: Söyler misin şef, buraya niçin geldin?
1: Şantaj şebekesinin şefini yakalamaya. Burada, sosyetenin eğlendiği bu yerde mi?
0: Evet, aynen öyle.
2: Peki yakalamak için ne bekliyoruz şef?
1: Acele etme Salih, saat kaç?
2: Gece yarısını geçti.
1: Birazdan beklediğim haber gelir. Ondan sonra da çetenin başını burada yakalayacağız.
3: Kontrol birden merkeze. Kontrol birden merkeze. Tamam.
0: Tamam Niyazi bu. Merkezden kontrol bire. Dinlemedeyim. Tamam.
3: Aradığımız şeyleri evde buldum şef. Tamam.
0: Güzel. Kontrol bir teşekkür ederim. Göreviniz sona ermiştir. Tamam.
4: Şef neler oluyor söyler misin?
1: Sabret. Bir konuşma daha yapmam gerekiyor. Sonra söylerim.
0: Merkezden kontrol 2'ye. Merkezden kontrol 2'ye. Tamam.
5: Merkez kontrol 2 konuşuyor. Operasyon az önce tamamlandı. Şantajcı suçüstü yakalandı. Tamam.
0: Kontrol 2 teşekkürler. Göreviniz sona ermişti. Şantajcıyı merkeze götürüp ifadesini alın. Tamam.
5: Anlaşıldı. Tamam.
1: Evet, artık şebekenin başını yakalayabiliriz Salih.
4: Kim efendim?
1: Birazdan görürsün.
6: Aa, kimleri görüyorum? Merhaba komiserim.
1: İyi geceler mi Becel Hanım? Nasılsınız?
6: Teşekkürler. Doğrusu sizi burada görmek beni çok şaşırttı.
1: Nedenmiş o?
6: Ben polislerin bu tür eğlenceleri pek sevmediğini sanırdım.
1: Doğru, sevmeyiz ama iş iştir.
6: Ne yani, buraya görevli olarak mı geldiğinizi söylemek istiyorsunuz?
1: Evet.
6: Birini mi yakalayacaksınız yoksa?
1: İyi tahmin ettiniz mi Becel Hanım?
6: Peki kimi?
1: Zengin dul kadınların kolejli kızlarını esrara alıştırıp sonra da batağa saplayarak annelerinden şantajla para sızdıran bir çetenin başını yakalamaya geldim buraya.
6: Ya peki aradığınız o kişi burada mı?
1: Evet burada, hem de tam karşımda.
6: Anlayamadım, yani kim o?
1: Siz Mübecel Hanım, siz. Bu çirkin kirli şantaj şebekesinin başı sizsiniz.
6: Ben mi? Çıldırmışsınız siz. Çok gülünç, komik, saçma.
1: Sizi yaşı küçük kızları uyuşturucuya, fuhşa teşvik etmekten ve şantaj yapmaktan tutukluyorum Mübeccel Hanım.
6: Bakın durun, ben şikayet edeceğim sizi. İspat edemezsiniz, elinizde beni suçlayacak deliniz bile yok.
1: Yanılıyorsunuz. Bu gece 500 milyonu almak üzere Suna Hanım'ın evine gönderdiğiniz adamınız yakalandı. Şu anda elimizde, sorgulanıyor.
6: Benim adamım filan yok. Yakaladığınız kişi istediği kadar beni suçlasın. Deliliniz var mı deliliniz?
1: Olmaz olur mu? Hem de kaç tane?
6: Yalan söylüyorsunuz, blöf yapıyorsunuz.
1: Şantaj yapmak için çektiğiniz resimleri bastığınız agrandizörünüz birinci delil.
6: Agrandizörümle neyi ispatlayacaksınız ki?
1: Baştan anlatayım. Genç kızları ağınıza düşürdüğünüz kolejin bütün fotoğraf işlerini sizin sahibi olduğunuz foto sanat firması yapıyormuş, öyle değil mi?
6: Ben o firmanın sahibi değilim.
1: İnkar boşuna Mübeccel Hanım. Maliyeden firmanın size ait olduğunu belgeledik.
6: Öyle bile olsa bu neyi ispat eder ki?
1: Biliyor musunuz sizi asıl kim ele verdi?
6: Sizi dinlemek istemiyorum.
1: Resimleri bastığınız o agrandizör. Agrandizörün içindeki o çatlak cam. İş süre süre beni size kadar getirdi.
6: Agrandizörümün camı çatlaksa ne olmuş ki?
1: Dün farkına vardım. Pavyonda öldürülen Oya'nın kolejde okurken çekilmiş resminin altında boydan boya bir beyazlık vardı. Önceler hiç üstünde durmadım. Ama son olarak şantaj yaptığınız Suna Hanım'a gönderdiğiniz o çirkin fotoğraflarda da aynı beyazlığı görünce uyandım.
6: Saçmalıyorsunuz.
1: Ben aynı zamanda amatör bir fotoğrafçıyım. Çektiğim resimleri kendi evimdeki karanlık odada tab ederim. Her iki resmi görünce durumu kavradım. Önce kolejli kızların resimlerini çeken anlaşmalı fotoğrafçı dükkanında buldum. Tahmin ettiğim gibi agrandizörün camı çatlaktı. Bu yüzden de bastığınız resimlerde beyaz bir çizgi çıkıyordu. Sonra da fotoğrafçı dükkanının size ait olduğunu öğrendim.
6: Ne hakla dükkanıma izinsiz girersiniz? Sizi şikayet edeceğim.
1: Mahkemeden aldığım arama kararıyla. Yalnız dükkanınıza değil, üzüleceksiniz ama evinize de girildi bu gece.
6: Lanet olsun, haddinizi aşıyorsunuz. Eve tecavüz derler buna. Hem ne aradınız ki evimde?
1: Uyuşturucuya alıştırıp fuhşa teşvik ettiğiniz kolejli kızların çekilen resimlerinin negatiflerini. Az önce telsizle temasa geçtiği memurlarım evinizde çok sayıda negatif bulmuşlar. Bu kadar delil yeter mi sizce?
6: Mahvoldum. Mahvoldum.
7: Ha, bir de cinayet var şef, unutma.
6: Ne cinayeti? Ben hiç kimseyi öldürmedim.
7: Sizin yüzünüzden okuldan atıldıktan sonra pavyona düşen ve sonra da polisle konuşmaması için öldürdüğünüz o kızı unuttunuz mu?
1: O mesele halloldu Salih. Oya'yı bir müşterisi kıskançlık yüzünden öldürmüş. Katili bugün yakaladılar. Evet Mübeccel Hanım, artık inkarınız boşuna.
6: Mahvoldum, rezil oldum.
1: Neden yaptınız bütün bunları?
6: daha iyi yaşamak için, güzel giyinmek, lüks yerlerde oturmak için. Parayı çok seviyordum. Kazancımsa bütün bunları yapmama yetmiyordu.
1: Peki böylesine şeytanca bir işi nasıl planladınız?
6: Sosyeteyi çok iyi tanıyordum. Sonra herkesin hayatını da çok yakından biliyordum. Hep onların arasındaydım.
1: Peki o öldürülen sabıkalı gençleri nereden buldunuz?
6: Onların sabıkalı olduklarını bilmiyordum. Tesadüfen karşıma çıkmışlardı.
1: Böylece özel hayatlarını yakından bildiğiniz kişileri ağınıza düşürüyordunuz, değil mi?
6: Doğru, ama Belkıs da Sevil'in aile şereflerini cinayetle değil de paralarıyla koruyacaklarını sanmıştım. Galiba hatam da bu oldu, değil mi?
1: Evet. Salih.
7: Efendim.
1: Bu kadını hemen merkeze götür.
7: Başüstüne.
6: Böyle olsun istemezdim. İstemezdim.
8: Garip Cinayetler adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.

0: Eğitimciydi. Kendi gibi öğretmen eşiyle tayin meselesinden tartıştı. Gözü dönen adam eşini ve kayınpederini katletti. Üstelik o esnada çocukları da evdeydi.
1: Bugün silah sesine haberimiz oldu. 3-4 el silah atıldı. Herkes dışarı çıktı. Biz dindik.
0: Olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. İddiaya göre coğrafya öğretmeni Orhan Bulak'la Arapça öğretmeni eşi Aslıhan Bulak arasında tayin isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya misafir olarak evde bulunan kayınpeder de dahil oldu. Aslıhan Bulak, evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söyledi. İddiaya göre Orhan Bulak, pompalı tüfeği alarak eşi ve kayınpederine ateş açtı.
1: Kayınpederiyle karısını bulmuş. Birazcık aile arasında bir sorunlar varmış ama ne derece olduğunu bilmiyorum.
0: İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyen şüpheli polis ekiplerinin iknasıyla teslim oldu. Eve giren ekipler Aslıhan Bulak'la babası Cafer Tayyar Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan çiftin meslektaşları ve komşuları gözyaşları içinde eve geldi. Öte yandan çiftin 3 çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Orhan Bulak hakkında soruşturma sürüyor. Kaybolan kişiyi arıyorlardı. Botları devrildi. Feci kazanın da görüntüsü ortaya çıkarken acı haberler arka arkaya geldi. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşandı. AFAD ekipleri 11 Haziran'dan beri Fırtına Deresi'nde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu arıyorlardı. Şenyuva köyü civarında Civelekoğlu'nun cansız bedeni tespit edildi. Bu sırada şiddetli akıntıya kapılan AFAD botu devrildi. Suya düşen 5 AFAD personelinden 4'ü kurtarıldı. Kayıp olarak 1 personelin ise cansız bedenine ulaşıldı. Feci kazanın görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Ekipler canı pahasına mücadele etti diyoruz. Canını ortaya koyarak mücadele etti diyoruz. Onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Başımız sağ olsun.
0: Olayda hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
3: Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam.
0: Törenin ardından 28 yaşındaki Özkan'ın cenazesi dualarla memleketi Bolu'ya gönderildi.

Tayland'da kraliyet ailesinin acısı yaşanıyor. Kral Mahavachiralong Korn'un en büyük kızı Prenses Bajira Kitiyaba Mahidol, başkent Bangkok'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşındaki prenses için düzenlenen kraliyet cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Prensesin naaşı Bangkok Chulalong Korn Hastanesi'nden resmi kortej eşliğinde Büyük Saray'a götürüldü. Siyah kıyafetler giyen binlerce Taylandlı başkent sokaklarında korteji izledi. Kral Mahavachiralong Korn'la Kraliçe Sutida da törene katıldı. Kortejin geçişi sırasında vatandaşlar eğilerek saygılarını gösterdi. Kraliyet Sarayı'ndaki törende duygusal anlar yaşandı. Kral Mahavachiralong Korn ve Kraliçe Sutida gözyaşlarını tutamadı. Hükümet yetkilileri ve kraliyet ailesi üyeleri de törende hazır bulundu. Prensesin ölümünün ardından ülke genelinde 15 günlük ulusal yas ilan edildi. Kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi. Prenses Bajira Kitiyaba Mahidol, Aralık 2022'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından komaya girmişti. Yaklaşık 4 yıl süren tedavi sürecinin ardından 11 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Ülkesini yasa boğan sıra dışı bir dağcı. Yemen'de milyonlarca hayranı vardı. Hiç ekipman kullanmadan yalın ayak ve çıplak elle yüksek kayaları, dağları tırmanıyordu. Yemen'in örümcek adamı lakabıyla ünlenmişti. El Kaka bin Anter en son sönmüş bir volkanın kraterine tırmanıyordu. Üstelik ne halat ve emniyet kemeri ne koruyucu ekipmanı vardı. ...120 metre derinlikteki kraterin dik yamacında ilerleyen dağcı bir anda dengesini kaybetti. Kameraların çektiği sırada aşağı düştü. Genç dağcının cansız bedenine 24 saat sonra ulaşılabildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük üzüntüye yol açtı. Yemen'in örümcek adamı verdiği röportajlarda bu tehlikeli tırmanışları ekonomik zorluklar nedeniyle yaptığını söylemişti.

0: İspanya Kralı için üretildi. Balıkesir'deki müzenin gözde eseri oldu.
1: Çok özel piyanolar üretiyorlar ve bu piyanoları da krallara hediye ediyorlar. Bunların içerisinde İspanya Kralı, Almanya Kralı, Fransa Kralı ve İngiltere Kralı, İtalya Kralı var. Ama İspanya Kralı'na 2. Alfonso'ya teslim edilemeden savaş çıkıyor.
0: Balıkesir'de öğrenciler, yerli ve yabancı turistlerle birlikte Edremit Belediyesi Ayşe Sıdık Erke Etnografya Müzesi'ni gezdi. Müzenin ilgi odağı ise Almanya'nın Berlin kentinde İspanya Kralı 13. Alfonso için üretilen bu piyano oldu. Eser tamamen el yapımı özel bir parça.
2: Geçen sosyal medyada gördüm. Çok beğendim, görmeye geldim. Çok güzel ve hala da ilk günkü gibi duruyor.
0: Birinci Dünya Savaşı patlak verince Alman bir general piyanoyu Türkiye'ye getirmiş. Savaş sonrası İstanbul'da kalan piyano Ülker Erke tarafından satın alınmış. Yeğeni Işıl Hanım tarafından 2015'te kurulan müzeye teslim edilmiş. Orijinalliği hala korunuyor.
1: Piyanomuz özel el yapımı bir piyano. Ara sıra akordunuzu yaptırmaya gelen müzik öğretmenimiz var. Telleri ve tuşları tamamen orijinal ve her yıl mutlaka akordunu yaptırıyoruz.
0: Bir asrı aşan tarihi piyanoyu bugüne kadar 30 bin kişi ziyaret etmiş. Eşine benzerine az rastlanan ve zamana meydan okuyan piyano gelecek nesillere emanet.

0: Aniden bastıran sağanak yağış tüm hayatı felç etti. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Trafikte araçlar mahsur kaldı.
1: Başkentliler güneşli bir sabaha uyanmıştı ancak öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti.
0: Bazı ilçelerde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Ankara'nın birçok yerinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi. Görüntüler kışı hatırlatsa da aslında Haziran ayından başkentin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Caddeler ve yollar göle döndü. Keçiören ve Yeni Mahalle'de araçlar yollarda kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Yeni Mahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklendi.
1: Yeni Mahalle'de suyun ağırlığına dayanamayan asfalt çöktü.
2: Buna yol çökmese bizim dükkan şu anda su olmuştu. Buna bir temel atılması lazım yani.
1: Burası herhangi bir yağmurda hemen çöküyor. Çünkü altından dere akıyor. Her hafta tıkanıyor burada. Her yağmurda tıkanıyor. Belediyenin hiçbir şekilde ilgilendiğini düşünmüyoruz.
0: Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı. Yine Keçiören ilçesinde araçların sürüklendiği görüldü. İstanbul yolundaysa otomobiller suya gömüldü. Birçok iş yerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı ilçelerde ise dolu etkili oldu. Kahraman Kazan ve Bağlum'da misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Bazı araçlar zarar gördü.
3: 66 yaşındayım, ben böyle dolu yağdığını hiç görmedim. Bodrum katta oturduğum için evi su bastı.
4: Bugüne kadar hiç böyle bir dolu yağışı görmedim, yağmur yağışı. Dükkanların önünü sanki kar olmuş gibi doldurdu. Şimdi onları temizlemekteyiz.
0: Kahraman Kazan Atatürk Mahallesi'nde de bir evi su bastı. Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Beypazarı ilçesinde de bir vatandaş yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükleyerek yıkadı.

0: TGRT FM Haber.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar.
3: Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım.
2: Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
4: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.
5: Askeri uğurluyorlar.
6: Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
7: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Damla Damla Şiir. Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşım Davut Genç ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu defa sizlere karışık şiirler getirdim. Farklı yüreklerin, farklı hissedişlerinin dizelere farklı yansımış şekillerini birlikte duyumsayalım istedim. Önce büyük usta Necip Fazıl Kısakürek'ten bir, hatta iki şiir paylaşalım diyorum. Dinleyicimiz Birol Çimen mektuplarında bunu sıkça istiyor. En sevdiğim şiiri Kaldırımlar 1, Kaldırımlar 2. Bunu büyük ustanın sesinden dinleyelim. Ben de hemen ardından Kaldırımlar 3'ü okuyacağım size.

kaldırımlar. Bir, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldım. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kırılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar aldımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

Kaldırımlar 2. Başını bir gayeye satmış kahraman gibi etinle kemiğinle sokakların malısın. Kuruluk şiltesine bir tahtaravan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığım günden beri erimiş ruhlarımız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş, onun göz bebekleri, onun taşı ermiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Sükut gibi müzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yavuz atlı suvari, koştur atını koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar.

Kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım. Onu bir başkasına ram oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı, bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan.

1927'lerde yazılan bu muhteşem şiirlerden sonra onu rahmetle anarak şimdi zaman tünelinde bir yolculuk yapalım dostlarım. Yüzyıllarca geriye gidelim. 1100 yıllarına, yani 900 yıl öncesine. Ve orada bir şair bulalım. Bilgi ve ilmin peşinden koşan, matematik, astroloji gibi pozitif bilimlere kafa yoran bir şair var orada. Ömer Hayyam. Hayatı sürekli sorgulayan, onu anlamaya, öğrenmeye ve öğretmeye çalışan bir şairdir o.

Dörtlükleriyle bizleri düşündüren bir büyük filozof. Şimdi de onun dörtlüklerine bir göz atalım. O bize yaşamın ne kadar kısa olduğunu, her anın değerini bilerek yaşamamız gerektiğini hatırlatır. İşte dörtlükler. Tenden çıkarak gidince can tutsağımız, birkaç tuğlayla örtülür koytağımız. Bir günde döner kalıplanır tuğla olur, bir başka mezar için bizim toprağımız. Bu testi benim gibi dertli bir aşıktı hey. Bir sevgili zülfüne gönlü dolaşıktı hey. Şu boynunda gördüğün kulpa dikkatlice bak. O bir koldur, bir güzel boyna sarmaşıktı hey. Dünyada ne var kendine dert eyleyecek? Bir gün gelecek ki can bedenden gidecek. Zümrüt çayır üstünde sefa sür iki gün. Zira senin üstünde de otlar bitecek. Sevdasını erce güden gönül, yakıp yandırır özünü pervanedir. Vay şuymuş da vay bu, ne olacak bahane? Aşk bu, atıl yan, gayrısı hikayedir. Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günleri süslenir. Seninse bayramları süsler yüzün.

Zaman tünelinden 900 yıl öncesinden rubailer arasından günümüze dönelim. Birazcık da Abdurrahim Karakoç'a uğrayalım bence. Ömer Hayyam yaşamı, varoluşu sorgular dörtlüklerinde ama 900 yıl sonra Abdurrahim Karakoç bu soruların cevabını bulmuş gibidir. Dingindir, yönünü çizmiş, hedefini saptamıştır. Dönüş isimli şiirinden bunu anlamamız hiç de zor olmuyor. Hadi bunu paylaşalım şimdi de.

Bunca yıldır bir hiçliğe gittim, sana geliyorum. Yeter artık, döne döne bittim, sana geliyorum. Durdum ve düşündüm demin. Baktım bu yol daha emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim, sana geliyorum. Gözüm yaşlı, gönlüm garip. Yalvarayım dedim varıp. Benliği benden çıkarıp attım, sana geliyorum.

Aşk tokmağı değdi örse, durmam gayri dünya dursa, dünden kalma neyim varsa sattım sana geliyorum. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini, seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum.

Böyle bir ruh dinginliğine ulaşmak, kendini böyle huzurlu ve kararlı hissetmek ne güzel. Yaradan'ı böyle güzel duygularla dolu dolu duyumsamak ne erişilmez bir duygu. Dilerim bu iç huzurunu hepimiz yakalarız dostlar. Cemal Safi'nin de yine bu anlamda çok güzel bir şiiri var bilirsiniz. Defalarca okusam doyamayacağım nefis bir şiir. Senden sonrası. Hadi hemen onu paylaşalım şimdi. Aşkın hududunu aştı muradım. Maksuda varıştır senden sonrası. Erenler katına belki bir adım, belki bir karıştır senden sonrası. Farkına varınca olup bitenin, kırdım zincirini nefsin bedenin. Beni aşkın ile ıslah edenin, lütfuna eriştir senden sonrası. Bana bu gayreti sağlayan kudret, Eyyub'un sabrından aldığım ibret. Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret, ebedi barıştır senden sonrası. Bir gonca Baki'nin gül destesinden, bir yudum Saki'nin sır testisinden, Yüce Mevlana'nın gel bestesinden, feyz alışveriştir senden sonrası. Kevser sarhoşuyum, meyhane değil, hiçbir zevk böylesi şahane değil. Kays gibi Leyla'yı efsane değil, efsane görüştür senden sonrası. Yumup gözlerimi yalan dolana, açtım can evimi gerçek olana. Elif'i bırakıp Karaca olana, Yunus'la yarıştır senden sonrası.

Dostlar, mektup adresimi vermek istiyorum sizlere. Müberra Gönen, TGRT FM Sanayi Caddesi No 17, Yeni Bosna, İstanbul yazarsanız bana ulaşıyor mektuplarınız. Erzurum'dan Birol Çimen Beyefendi, sıkça yazan dostlarımızdan birisi. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. O bize bir Karacaoğlan şiiri gönderdi. Hadi şimdi de onu paylaşalım. İndim, seyreyledim Niğde'yi, Boru. Acep geçsem ala gözlüm var mı ola? Güzeller durağı, Tokat, Engürü, acep geçsem ala gözlüm var mı ola? Hey geride deli gönül heygeri, Adana, İlbeyli, Göksun, Tekiri, 32 sancak, Diyarbakır'ı, acep geçsem ala gözlüm var mı ola? Yeşil ördek salınıyor gölekte, altın küpe şak veriyor kulakta. Cenneti alada, huri melekte, acep geçsem ala gözlüm var mı ola? Mardin'den de Karacaoğlan, Mardin'den, çeken bilir ayrılığın derdinden. Koçhisar'dan, Hasan Dağı'nın ardından, acep geçsem ala gözlüm var mı ola?

Yaşamın özü sevgi. İnsanın yemek içmek kadar, hatta belki nefes almak kadar ihtiyaç duyduğu bir olgu. Belki de bu nedenle dönüp dolaşıp hep sevgi şiirlerine takılıyoruz. Bu sevgi kimi zaman Allah'a, kimi zaman yaşama, kimi zaman da bir insana yönelik olabiliyor. Şimdi yine bir sevgi şiiri paylaşalım. Ahmet Muhip Dranas'ın çok sevdiğim bir şiiri, Serenat.

Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana.

hafif damlalarla titreyen ağır, goncanın altında bükülmüş her sak, senin için dallardan süzülen ıtır, senin için yasemin, karanfil, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açan nergisler. Düşen bir öpüştür yanaklarından, mor akasyalarda ürperen seher. Pencerenden bir gül attığın zaman, ışıklarla dolacak kalbimin içi. Geçiyorum mevsim gibi kapından, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Şiirler her tür duyguya ev sahipliği yaparlar. Misafirperverdirler. Gelene sevgiyle kucak açar ve o gidene kadar da göndermezler. Çünkü duygular arsız misafirlerdir. Kovsanız da, atsanız da bir kez gelmeye görsün, kolay kolay gitmezler. O yüzden gelirler, istedikleri kadar kalırlar ve isterlerse giderler. Onlarla hep iyi geçinmek gerek. Neşeye, sevince, sevgiye hem yüreğimizin hem aklımızın kapıları hep açıktır. Ama hüzün, sıkıntı ve acı dilerim hiç uğramasınlar hiçbirimize. Tabii bu pek mümkün değil. O zaman da olabildiğince kısa kalsınlar diyelim. Şiirler her tür duyguya en iyi ev sahibidirler dedik ya. İşte şimdi iki şiirde bunu gözlemleyelim. Önce Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Rıhtımda isimli o hüzünlü şiiri gelsin. Hemen ardından da sizleri yine aynı şairin mutluluk şiiriyle o hüzünlerden çekip alalım.

Bir beyaz gemiydi ayıran onları. Kadın güvertedeydi, adam rıhtımda. Şimdi unuttum yüzünü kadının, adamın gözleri aklımda. Kana bulanmış bıçaklar gibi uzun kirpikleri ıslaktı. Adam dertli, adam darmadağın, dokunsalar ağlayacaktı. Adam bitkindi, adam seviyordu. Kalan kederli, giden gemi ise. Taş olduğu içindir dedim, rıhtım taşları erimediyse. Derken bir düdük öttü ansızın, bembeyaz gemi gitgide ufaldı. Korkunç yalnızlığıyla baş başa, rıhtımda bir adam kaldı.

0: Hüzünleri Ümit Yaşar'ın Rıhtımda şiirinde bırakalım. Şimdi hemen mutluluk şiirimiz gelsin. Gelsin de sizleri bu hüzünlü duygulardan alıp ışıklı, mutlu duygulara taşısın. Yine aynı şairin dizeleri, mutluluk şiiri.
1: Gününden itibaren Hürmüz'ün açılacağı ve yeniden petrol akacağı müjdesini de verdi. Trump sonrasında yaptığı bir açıklamada ise gemiler hareket etmeye başladı. Birçoğu petrol yüklü şekilde Hürmüz'den çıkıyor dedi. İran cephesinde ise anlaşma öncesi bölünme yerini memnuniyete bıraktı. Anlaşma yapıldığına dair ilk duyuruyu İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi yaptı. Konsey açıklamasına ABD ve İsrail'in planlarını boşa çıkarttıklarını belirterek başladı. Ayrıca anlaşmaya İran dini liderliğinin onayıyla varıldığı ifade edildi. Hürmüz ablukasının kaldırılacağı vurgulandı. Ardından İran basını anlaşma maddelerini yayımladı. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre 14 maddelik anlaşmanın en önemli maddeleri şöyle. Lübnan dahil tüm cephelerde savaş kalıcı olarak durdurulacak. ABD İran'ın iç işlerine karışmayacak. İran'ın egemenliğine saygı duyacak. ABD Hürmüz ablukasını 30 gün içinde

0: kritik maddeler İran'daki bölünmeyi sona erdirerek zafer havası estirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'da müzakere heyetini vatan haini olmakla suçlayanlara ateş püskürdü. Pezeşkian, ulusal çıkarları ve ülkenin onurunu korumayı amaçlayan kişilerin vatan hainliği gibi etiketlerle karşılaşmaları üzücüdür. Yasalara dayalı görevleri olan kişileri yıkmak adaletten ve erkeklikten uzaktır, dedi. Anlaşmaya dair ABD cephesinden bir açıklamada ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'dan geldi. Vance imza törenine İran'dan Bakır Kalibaf ve Abbas Arakçı'nın katılacağını söyledi. Vance anlaşma metninin bu hafta açıklanacağını söylerken İsrail içinde de anlaşmayı destekleyen unsurların olduğunu öne sürdü. Vance ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının pazar gecesi dijital olarak imzalandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi için gittiği Fransa'da Macron'a kameralar karşısına geçti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü açılacağını söyledi.
1: İmzaladığını söylemekten çok mutluyum. Anlaşma tamamlandı ve Boğaz zaten kısmen açıldı. Bildiğiniz gibi daha önce buldukları birkaç mayın için küçük bir arama çalışması yapıyorlar. Ama esasen gemiler şimdi çıkmaya başlıyor. Cuma günü tamamen açılacak.
0: Trump, Cuma günü yapılacak olan anlaşma törenine katılabileceğinin sinyalini verdi.
1: Duruma bağlı. Vance, İran anlaşmasının imzalanması için gelecek. Başlangıçta o yapacaktı. O zamana kadar ben muhtemelen gitmiş olacağım. 1,5 gün sonra akşam yemeği yiyeceğiz, değil mi? Oldukça geç saate kadar kalacağız. Yani dahil olabilirim. Olmayabilirim de.
2: İran'la ABD arasında sağlanan anlaşma petrol fiyatlarını düşürürken altın fiyatlarını da destekledi. Geçtiğimiz aylarda 8.000 lira zirvesinden 5.900 liraya kadar gerileyen gram altın yatırımcısını bir hayli zarara uğratmıştı. Yeni haftanın başında bu barış anlaşmasıyla beraber altın az da olsa kayıpları telafi etmeye başladı.
3: Bayağı düşmüş.
4: Şu an bence alım fırsatı diyebiliriz.
5: ABD istihdam verileri, Fed'e yönelik beklentiler, Orta Doğu'daki gelişmeler altında düşüş trendine sebep olmuştu. ABD ile İran anlaştı, fiyatlar yeniden yükselişe geçti.
6: 8 bin lira görmüştü, şimdi sanırım 6 bine kadar düşmüş.
7: 8 bin liradan aldım, şu anda 6.130 liradan bozduracağım.
5: Gram altın 29 Ocak'ta 8 bin liraya kadar yükselmişti. Haziran'da ise sert gerilemiş. ABD ile İran arasındaki savaş gerilimi nedeniyle 11 Haziran'da 28 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Gram altın 5.900 liraya kadar inmişti.
8: Ev satıp aldım, biraz değerlenir ve yeniden başka bir ev alırım diye.
9: 6.000 lira altına düştü.
5: ABD ile İran arasında sağlanan anlaşma yeniden altın fiyatlarını destekledi. Dolar zayıfladı, tahvil faizleri düştü, altın yeniden yükselişe geçti. Geçen haftanın son işlem gününde de yükseliş vardı. Gram altın günü 6.273 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altın 6.500 lira seviyesini aştı. Çeyrek altın yaklaşık 10.600 lirayı geçti. Ons altınsa 4.334 dolar oldu. Uzmanlara göre riskler tamamen ortadan kalkmış değil, barış anlaşmasının kalıcılığına ilişkin soru işaretleri sürüyor. Bu durumun altın üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Piyasaların gözü ise şimdi Fed'de. Yeni başkan Kevin Warsh ilk faiz toplantısına başkanlık edecek. Faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Warsh'un vereceği mesajlar piyasaların yönü açısından kritik olacak.
2: Terör devleti İsrail ise boş durmuyor. İran-ABD anlaşmasını sabote etmek için elinden geleni yapıyor İsrail. İşgal altındaki Filistin'de yeni bir saldırı dalgası daha başlattılar. Bunun için Batı Şeria'da sivil işgalcileri sahaya sürdü. Yerleşimciler Batı Şeria'da camileri yakmaya başladı. Tel Aviv, Lübnan ve Gazze'deki kritik noktalardan çekilmeyeceğini de İsrail duyurdu.
5: İşgal, soykırım ve provokasyon devleti İsrail, İran-ABD anlaşmasını sabote etmek için fırsat kollamaya başladı. Bunun için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sivil işgalcilere olan yerleşimcileri devreye soktu.
10: Sayın Rusya.

0: Ya Rab.
1: Sivil işgalciler Ramallah yakınlarındaki Burka köyünde El Nur Camii'ne saldırdı. Cami ateşe verildi. Köy Konseyi Başkanı Sayel Kenan saldırının planlı olduğunu, yerleşimcilerin yanlarında yanıcı maddelerle geldiklerini söyledi.
2: Bu yerleşimciler ibadethane tanımıyor, hiçbir değer tanımıyorlar. Tek dertleri bu direnen ve barışçıl halka zarar vermek. Eğer Allah'ın lütfuyla caminin içine girmeleri engellenmemiş olsaydı, camiyi içindeki her şeyle birlikte tamamen yakacaklardı.
1: Burka'daki olaydan saatler önce de yakındaki Deir Divan kasabasında iki aracın ateşe verildiği açıklandı. Tel Aviv yönetimi provokasyon peşinde olduğunu yaptığı açıklamalarla da teyit etti. İsrail'in aşırı sağcı Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz dedi. Ben-Gvir, İsrail bir muz cumhuriyeti değildir ifadelerini kullandı. İsrail'in güvenliğini garanti altına almayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini savundu. İsrail Savunma Bakanı da Gazze ve Lübnan'daki güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceklerini duyurdu.
3: ABD-İran savaşı bitti ama Rusya-Ukrayna savaşı aralıksız devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e son iki haftanın en ağır hava saldırısını düzenledi.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev son iki haftanın en ağır Rus hava saldırısıyla sarsıldı. Gece boyunca onlarca füze ve yüzlerce insansız hava aracı kent semalarında görüldü. Saldırıların en dikkat çekici hedeflerinden biri UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kiev Pechersk Lavra Manastırı oldu. 1051 yılında kurulan tarihi manastır Ukrayna'nın manevi ve kültürel tarihinin en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yetkililere göre manastır doğrudan isabet aldı. Çıkan büyük yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Alevler tarihi yapının üzerinden yükselirken itfaiye ekipleri saatlerce yangını kontrol altına almaya çalıştı. Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko, insansız hava aracının katedral çatısına yakın bir noktaya düştüğünü açıkladı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tikhachenko ise saldırıda 23 kişinin yaralandığını duyurdu. Kent genelinde çok sayıda yüksek katlı binada hedef oldu. Elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle yaklaşık 140 bin kişi elektriksiz kaldı. Ukrayna ordusu Rusya'nın gece boyunca 70 füze ve 611 insansız hava aracı fırlattığını açıkladı. Başkentte sirenler gece boyunca susmadı. Yetkililer halkı sığınaklara gitmeleri konusunda uyardı. Kiev'de hasar tespit çalışmaları sürerken tarihi manastırda meydana gelen yıkım savaşın kültürel mirasa verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi.
3: İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında savcı 9 şüpheli hakkında mütalasını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi ve duruşma ertelendi.
4: Evladıma söz verdim dün. Bugünden sonra da hep arkasında duracağım. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim bu mücadeleden.
1: Akranı tarafından katledilen Atlas'ın ailesini tehdit etmişlerdi. Savcı mütalasını açıkladı. Biri çocuk 6 sanığa hapis cezası istendi.
4: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz kanununda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz.
1: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesinin tehdit edilmesine ilişkin davada biri çocuk 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Savcılık aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da bulunduğu 6 sanık hakkında 4 yıl 6 ay ile 12 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası talep etti. 3 sanığın da ayrı ayrı beraatleri istendi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Faruk Ay suçsuz olduğunu belirtti. 5 aydır suçsuz yere tutukluyum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum dedi. Tutuklu sanık Ömercan Özdoğan ise kandırıldım, pişmanım sözlerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme iki tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine hükmetti. Duruşmayı erteledi.
3: Kızıldık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'den acı haber geldi. Evinde kalp krizi geçiren 35 yaşındaki oyuncu doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
0: Henüz 35 yaşındaydı. Kızılcık Şerbeti ile adını duyurmuştu.
5: Göstermem sana. Madem biliyorsun her şeyi, ayağını denk alacaksın.
0: Sevenleri beklenmedik ölümüyle sarsıldı. Genç oyuncu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
6: Hep kendime söylüyorum, her ilişkinden sonra aynaya geçiyorum. Diyorum ki Ece bak, bak kızım. Bunlar bundan anlıyor, yapma.
0: Ece İrtem.
5: Ne o kadar oldu. Allah senin belanı versin.
0: Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl karakteriydi. Bir gün önce doğum gününü kutlamış, 35 yaşına basmıştı. Ünlü oyuncu sabah saatlerinde annesiyle birlikte yaşadığı evde fenalaştı.
7: Unut kalmışım gibi davranıyorsun bana. Maksat ne?
5: Nasıl yani? Hayatım, ben niye öyle davranayım?
0: Kalp krizi şüphesi üzerine eve sağlık ekipleri yönlendirildi. Genç oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
7: Ödülü sana mı verecekler?
5: Abartı mı olmuş? Beğenmedin mi?
0: Ancak kısa süre sonra kahreden haberi geldi. Ece İrtem doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
5: Yüzü göstermem sana. Madem biliyorsun her şeyi, ayağını denk alacaksın.
0: İrtem daha önce Kızılcık Şerbeti, Paydat Abdülhamit ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer almıştı. Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı.
3: Yaz ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da deniz sezonu da açıldı. Megakent'te 14 plajda can kurtaranlar göreve başladı. Plajlara giriş ücretleri de belirlendi.

0: Dinliyorum.
1: Ölüm sayıları var mı?
0: Her şey kontrol altında.
1: Anlaşıldı, kolay gelsin.
2: Havalar ısındı, yaz sezonu başladı. İstanbul'da plajlar kapılarını açtı. Denize girdin mi?
3: Evet.
2: Nerede girdin?
3: Burada, Bostancı sahilde.
4: Abi denize girdim, çok güzeldi.
2: Nasıl?
4: Abi sen de yemin ederim sezon açılmış yani.
2: İstanbul'da yaz boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne ait 14 plajda denize girilebilecek.
4: Su güzel abi, çok güzel. Tam kıvamında, tam istediğim gibi.
2: Turnikeli ve ücretli geçiş sisteminin kurulduğu bu plajlarda tam ücret 300 TL, öğrenciler ise 200 TL ödeyerek plaja giriş yapabilecekler. Bu ücretin karşılığında şezlong, şemsiye ve duş imkanı da sağlanacak. Plajlarda can güvenliği ön planda tutuluyor. Bundan dolayı İstanbul'daki plajlarda toplam 642 can kurtaran görev yapacak.
5: Dikkat dikkat değerli plaj sakinleri. Emniyet şeritlerini geçmek tehlikeli ve yasaktır. Emniyet şeritlerini geçmek tehlikeli ve yasaktır. İyi öğrenciler.
6: Burada şeridin içinde bir boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarımız oldu. Ama ekip arkadaşlarımız, bütün can kurtaranlar burada görevini layıkıyla ve güzel bir şekilde yaptığı için hepsini getirdiler. Sağ salim. Şeridin içinde olduğu için 30 saniye olmadan, 1 dakika olmadan biz müdahale şansımız oluyor. Can kurtaranlarımızın burada gözlemleri çok iyi. İzleyerek anında müdahale ediyorlar.
2: Yaz boyunca İstanbulluların denize girebileceği plajlar şöyle.
7: Kadıköy Caddebostan, Küçükçekmece Menekşe plajı, Arnavutköy Yeniköy plajı, Sarıyer Kısırkaya plajı, Silivri Kumluk plajı, Büyükçekmece Albatros plajı, Avcılar Deniz Köşkler plajı, Silivri Selimpaşa plajı, Silivri Semizkum plajı, Çatalca Yalıköy, Büyükada plajı.
4: Deniz çok kirli. Hiçbir şekilde arındırılmamış. Yani yosunlar var. Benim hakkım halk plajında yüzmek ama ben yüzemiyorum. Deniz felaket ama temizleseler daha güzel olacak.
8: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
9: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
10: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
11: Şimdi reklamlar.
12: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
13: Burada.
12: YKS Türkiye dördüncüsü.
13: Burada.
12: YKS Türkiye 12.'si.
13: Burada.
12: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
14: Burada.
12: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
13: Burada.
12: Kickbox Dünya Şampiyonu.
14: Burada.
12: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
14: Burada.
12: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
11: Reklamları dinlediniz.
16: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
13: TGRT FM.
16: Şimdi reklamlar.
14: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
17: Burada.
14: YKS Türkiye dördüncüsü.
17: Burada.
14: YKS Türkiye 12.'si.
17: Burada.
14: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
18: Burada.
14: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
17: Burada.
14: Kickbox dünya şampiyonu.
18: Burada.
14: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
18: Burada.
14: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
16: Reklamları dinlediniz.
13: TGRT FM.
19: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
20: Muinuddin-i Çeşti, Hindistan'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan bin Gıyasettin el-Hüseyni'dir. Muinuddin lakabı olup bu isimle tanınmıştır. Soyu Peygamber Efendimiz'e ulaşmakta olup Seyyid'dir. 531 miladi 1136 senesinde Sicistan, Sistan'da doğdu. Bazıları Sicistan'ın Sencer kasabasında doğdu demişlerdir. 634 miladi 1236 senesinde Ecmir'de vefat etti. Kabri oradadır. 20 sene hocası Osman Haruni'nin hizmetinde bulundu. Derslerine ve sohbetlerine devam etti, tasavvufta yükseldi ve bu hocasının halifesi oldu. Hocası Osman Haruni Hazretlerinin sohbetine kavuşunca ondan çok alaka gördü. Bir gün ona Muinuddin, abdestini tazele buyurdu. O da tazeledi. Sonra kıbleye karşı otur, Bakara suresini oku buyurdu. Okudu. Sonra 20 defa salavat oku buyurdu. O da okudu. Sonra yüzünü semaya kaldırıp Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin elinden tuttu ve buyurdu ki: Muinuddin, seni Allahü Teala'nın rızasına kavuşturdum ve makbullerden eyledim. Sonra başına sarık sarıp hırka giydirdi ve buyurdu ki: Bir gece, bir gün mücahede yap ve İhlas suresini 1000 defa oku. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri hocasının bu emrini de yerine getirdi. Tekrar huzuruna geldiğinde Muinuddin, başını yukarı kaldır bak buyurdu. O da kaldırıp baktı. Ne görüyorsun buyurdu. 7 kat semayı ve arşı görüyorum dedi. 1000 İhlas suresi daha oku buyurdu. İhlas suresini 1000 defa daha okudu. Sonra yine başını semaya kaldır bak buyurdu. Kaldırıp baktı. Ne görüyorsun deyince azamet perdesine kadar her şeyi görüyorum dedi. Sonra gözlerini yum buyurdu. O da gözlerini kapattı. Tekrar oku buyurdu. Emri yerine getirdi. Ne görüyorsun deyince 18.000 alemi seyrediyorum dedi. Bunun üzerine Osman Haruni Hazretleri, "Ey Muayyinüddin, senin işin tamam oldu," buyurdu. Önlerinde bir kerpiç duruyordu. "Bunu al," buyurdu. Alınca kerpiç altın oldu. "Bunu burada bulunan dervişlere paylaştır," buyurdu. 52 yaşındayken Bağdat'a gitmek üzere yola çıktı. Yolculuğu sırasında Sencer kasabasında büyük alim Necmettin Kübra ile tanışıp onunla birlikte Bağdat'a gitti. Burada Abdülkadir Geylani ve Abdülkahir Sühreverdi ile görüştü. Evhadüddin Kirmani ile sohbet etti. Bir müddet orada kalıp Hemedan'a geçti. Hemedan'da Mürşid-i Kamil Yusuf Hemedani'yi tanıyarak sohbetlerinde bulundu ve ondan çok istifade edip feyz aldı. Tebriz'de Ebu Said Tebrizi ile sohbet etti. Oradan İsfahan'a geçti. Mahmud İsfahani ile sohbet etti. Buradan da talebesi Kutbüddin Bahtiyar ile Herat'a ve Belh'e giden Muinuddin Çeşti, ilimde ve tasavvufta çok yükselip pek çok talebe yetiştirdi. Muinuddin Çeşti Hazretleri, Hindistan meşayihi arasında Çeşti tarikatının imamı sayılır. Çünkü onun gayreti ve hizmetleriyle Hindistan'da İslamiyet yayılmıştır. 7 günde bir 5 miskal 24 gram kuru ekmeği suya batırır ve öyle yerdi. Hırkasını yamayıp giyer, eskidikçe yine eski yamaları temizleyip tekrar yamardı. Her gece ve gündüz bir hatim okurdu. Kur'an-ı Kerim'i hatmedince gâibten, "Ey Muinuddin, hatmin kabul edildi," diye bir ses işitilirdi. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Bağdat'ta ateşe tapanlardan 7 kişi çok sıkı bir riyazet çekiyorlardı. O hale gelmişlerdi ki 6 ayda bir lokma ekmek yiyorlardı. Bu hallerinden dolayı halkın ekserisi onları üstün kimseler zannediyorlardı. Bu 7 mecusi bir gün Muinuddin-i Çeşti Hazretleri ile görüşüp konuşmak için yanına geldiler. Huzuruna girdiklerinde Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin bakışları karşısında dehşete kapıldılar. Benizleri solup titremeye başladılar ve ayaklarına kapandılar. Onlara, "Ey dinsiz kimseler, Allahü Teala'dan utanmıyor musunuz da ateşe tapıyorsunuz?" buyurdu. Onlar, "Biz ateşten korkuyoruz, bizi yakmasın diye ona tapıyoruz," dediler. Bunun üzerine buyurdu ki, "Ey ahmaklar, eğer Allahü Teala'ya iman edip ona kulluk yapmazsanız ateşte yanmaktan hiç kurtulamazsınız." Dediler ki, "Siz Allah'a inanıyor ve kulluk yapıyorsunuz. Eğer ateş sizi yakmazsa biz de iman edeceğiz." "Allahü Teala'nın izniyle ateş Muinuddin'i yakmaz," buyurarak yanlarında yanmakta olan ateşi avuçladı. Ateş elini yakmadı ve birden sönüp soğudu. Bu sırada, "Ateşin ne gücü vardı ki senin elini yakabilsin?" diye bir ses işitildi. Bu sesi orada bulunanların hepsi işitti. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin büyüklüğünü ve böylece İslamiyet'in hak din olduğunu anlayan ateşperestler hemen orada Müslüman oldular. Bundan sonra Muinuddin-i Çeşti'ye talebe olup sohbetinde bulundular, tasavvufta yetişip evliya oldular. Muinuddin-i Çeşti o kadar feyz saçan bir evliya idi ki yüzünü gören nice imansız kimseler Müslüman olmakla şereflenmişlerdir. Hatta onun Bağdat'ta bulunduğu sırada Bağdat'ta hiç gayrimüslim kalmamış, hepsi iman etmişti. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri buyurdu ki, "Sadık talebe, bağlı olduğu hocasının rehberinin söylediği sözleri, onun nasihat ve tavsiyelerini can kulağıyla dinler. Onun sözünden dışarı çıkmaz. Riyazet ve mücahede yapar. Nefsin istemediği şeyleri yapar, nefsin istediği şeyleri yapmaz, nefsine uymaz. Bizim yolumuzun büyükleri, 14 şeyi usul edinmişler ve yapmışlardır. Maksada kavuşmakta bunu zaruri görmüşler ve bunları yapanlar maksada kavuşmuşlardır. Bu 14 makam şunlardır. 1. Tövbe. Tövbekârlar makamıdır. Bu, Âdem aleyhisselamın makamına işarettir. 2. İbadet makamı. Bu makam, İdris aleyhisselamın makamıdır. 3. Zahitlik. Dünyaya ve dünyalığa düşkün olmamak. Bu makam, İsa aleyhisselamın makamıdır. 4. Rıza makamı. Kadere rıza göstermek. Bu makam, Eyüp aleyhisselamın makamıdır. 5. Kanaatkârlık. Bu makam, Yakup aleyhisselamın makamıdır. 6. Cehd, gayret ve nefsin isteklerine uymamak. Bu makam, Yunus aleyhisselamın makamıdır. 7. Sıddıklık makamı. Bu makam, Yusuf aleyhisselamın makamıdır. 8. Tefekkür makamı. Bu makam, Şuayb aleyhisselamın makamıdır. 9. İrşad makamı. Bu makam, Şit aleyhisselamın makamıdır. 10. Salihler makamı. Bu makam, Davud aleyhisselamın makamıdır. 11. Muhlisler makamı. Bu makam, Nuh aleyhisselamın makamıdır. 12. Arifler makamı. Bu makam, Hızır aleyhisselamın makamıdır. 13. Şükredenler makamı. Bu makam, İbrahim aleyhisselamın makamıdır. 14. Makamı muhibbandır. Muhabbet makamıdır. Bu makam, peygamberlerin en üstünü olan sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Çeşitli zamanlardaki sohbetlerinde buyurdu ki, ırmak akarken zaman zaman gürültü çıkarır ve zaman zaman etrafını zorlar. Ancak sonunda denize kavuşarak sükûnete erişir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak arzusuyla yanan kimsenin de hali böyledir. Allahü Teala'yı ibadetler içinde en çok razı eden ibadet, zayıf ve mazlumları sevindirmek ve rahatlatmaktır. İhtiyaç sahibini hayal kırıklığına uğratmayan kimse hakiki derviştir. Cehennem ateşinin söndürülmesinin en iyi yolu, açı doyurmak, susuz olanın susuzluğunu gidermek, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görmek ve sefalet içinde bulunanla dostluk kurmaktır. Sabır, şikayet etmeksizin üzüntüye katlanmak ve sıkıntılara göğüs germektir. Arif, ölümü dost, rahatlığı da düşman görür. Allahü Teala'yı devamlı hatırlamayı en büyük saadet bilir. Başının üstünde dolaşan ölümü düşünerek son yolculuğu için hazırlığını tam yapar. Arif'in bir özelliği insanlara karşı devamlı güler yüzlü olmasıdır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Bir gün Muinuddin-i Çeşti'nin huzuruna biri geldi. Edepli bir tavırla oturup, "Çoktan beri sizin sohbetinize kavuşmak isterdim. Hamdolsun ki bugün bu büyük saadet nasip oldu," dedi. Muinuddin-i Çeşti ona doğru bakıp tebessüm etti. Bir müddet durduktan sonra da, "Haydi buraya ne maksatla gelmişsen onu yapsana," dedi. Adam bu sözü işitince, maksadının anlaşıldığının farkına varıp şiddetle titremeye başladı. Başını yerlere koyup durmadan yalvarıyordu. Sonra şöyle dedi: "Ey efendim, beni bir kimse buraya sizi öldürmem için gönderdi. Siz onu da kerametinizle bilirsiniz. Benim aslında size bir kastım ve düşmanlığım yoktu," dedi. Sonra elini koynuna sokup bir bıçak çıkardı ve orada bulunanların önüne attı. Ortaya çıkıp Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin ayaklarına kapandı ve "Bana dilediğiniz cezayı verin," dedi. Bunun üzerine Muinüddin-i Çeşti, "Bizim yolumuzda bize kötülük yapana biz iyilik yaparız," buyurdu. Sonra yerde perişan bir halde ezilip büzülen, pişmanlığından ne yapacağını şaşıran adamı tutup kaldırdı. "Seni buraya gönderen kimsenin de ismini açıklama," buyurdu. Sonra, "Ey yüce Allah'ım, bu kuluna iyilikler ve muvaffakiyet ihsan eyle," diyerek ona dua etti. Bu adam tövbe edip Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin duasını aldıktan sonra ona talebe oldu. Aldığı duanın bereketiyle çok nimetlere kavuştu. Kendisine 45 defa hac yapmak nasip oldu. Nihayet Kâbe'nin civarında vefat etti ve Mekke-i Mükerreme'de mücavirlerin defnedildiği kabristana defnedildi. Bir başka menkıbesi şöyledir: Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin evinde her gün yemek pişirilir ve şehrin bütün fakirleri gelip yemek yerlerdi. Bu işi bir hizmetçi yürütürdü. Her gün masrafları karşılayacak parayı almak için Muinüddin-i Çeşti'nin huzuruna gelip edeple dururdu. Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin namaz kıldığı köşede bir çekmece vardı. O çekmeceyi çekince içinde çokça hazine gözükürdü. Hizmetçiye, "Lazım olduğu kadar altını oradan al," buyururdu. O da o gün yetecek kadar alır, yiyecek alır, yemek pişirir ve fakirlere dağıtırdı. Talebesi Hace Kutbuddin-i Şirazi'ye yazdığı mektupta Muinüddin-i Çeşti şöyle buyuruyor: "Kıymetli kardeşim, Delhili Hace Kutbuddin, Allah Teala sana her iki cihan saadeti nasip eylesin. Şunu yazmak isterim ki, hakkı arayan hakiki talebelerime bildireceğim manevi bilgileri bildir de felakete uğramasınlar. Allahü Teala'yı tanıyan, ondan bir şey istemediği gibi herhangi bir arzuya sahip olmaz. Onu tanımayanlar bunları anlamaz. Diğer bir nokta ise aç gözlülüğü, tamahı bırakmaktır. Tamahı bırakan istediği şeylere kavuşur. Allahü Teala böyle kimseler hakkında mealen isteklerine gem vuran cennete girer," buyurdu. Kalbini Allahü Teala'dan çeviren ve aşırı isteklere düşen bela kefenine sarılır ve pişmanlıklar mezarına gömülür. Aşırı isteklerini bırakıp kalbini Allahü Teala'ya çeviren af kefenine sarılır ve kurtuluş mezarına gömülür. Allahü Teala'nın istediğini kabul eden onun korumasına kavuşur. Şimdi eğer tasavvufun ne olduğunu bilmek istersen her türlü rahatlığı bırak. Bu yolun büyüklerinin sevgisini kalbine yerleştir. Eğer bunları yaparsan, tasavvufun sırları sana açılmaya başlar. Allahü Teala'yı isteyen bunu hem kalbi hem de ruhuyla beraber yapmalıdır. İnşallah kalp şeytanın şerrinden korunur ve her iki dünyada isteklerine kavuşur. Benim hocam Allahü Teala ona yüksek dereceler versin. Bir kere bana Muinüddin, Allahü Teala'nın huzurunda bulunan kimseyi biliyor musun diye sordu ve şöyle buyurdu. O daima itaattedir. Allahü Teala'dan ne gelirse kabul eder. Verilenlerdeki nimetleri görür. İşte bu bağlılıkta en önemli şeydir. Buna sahip olan dünya sultanıdır. Selam ederim. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, ilminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse, marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle, ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahü Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstehak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Bilgisizlik ölümdür. Allahü Teala ilim verdikçe canlanma başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden amel etmekle kurtulmak mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahü Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilmez. Ey oğlum, sakın, çok sakın. İyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Bağura ve Bersisa en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler, rezil rüsva oldular. Ey oğlum, kalbinde ufak bir leke görürsen oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allahü Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri anlattı. Bir kış günü karlar arasında yatan bir kimse gördüm. Uyuyordu ve yüzünde ter damlacıkları vardı. Uyandırarak sordum. Ey Adem oğlu, soğuk sana tesir etmiyor mu? Cevabında Allahü Teala'nın muhabbetiyle olana soğuk tesir etmez dedi. Muhabbet nasıl olmalıdır dedim. Kişinin kendi yaptığı az hatayı çok görmek, Allahü Teala'dan gelen küçük bir ihsanı büyük görmek diye cevap verdi. Bana nasihat eder misiniz diye sordum. Cevabında bütün işlerini Allahü Teala'nın rızası için yap ki Allahü Teala da senden razı olsun dedi. Herkes bilir ki dünya hayaldir ve dünyada ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Şeytanın vesveselerine aldanmamalı, kötü kimselerin dostluğundan şiddetle kaçınmalı, onlarla sohbet etmemelidir. Yoksa sonu dünyada pişmanlık, ahirette ise üzüntü ve hasrettir. O halde bu kötü akibetten sakınmalıdır. Çünkü orada pişman olmak ve mazeret, bahane kabul edilmez. İnsan kabrinde amelleriyle baş başa kalır. Onun için dünyada hayırlı işler, ahirette fayda sağlayacak ameller yapmalıdır. Günahlardan sakınmalı, dinin yayılması için gayret etmelidir. Bütün işlerini iyi niyetlerle yapmalıdır. Helal rızık kazanmalıdır. Fakirlere yardımcı olmalı, akrabaların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yumuşak sözlü olmalı, herkesin anlayacağı şekilde konuşmalıdır. İnsanlarla güzel geçinip, kimsenin kalbini kırmamalıdır. Öksüzlerin işlerine yardım etmeli, çaresiz kalanlara, dul kadınlara, yaşlı kimselere hizmet edip dualarını almalıdır. Merhamet eden merhamet bulur. Alimlere karşı hürmetli olmalı. Onların huzurunda edebi muhafaza etmeli ve az konuşmalıdır. Onların hizmetiyle şereflenmeyi büyük bir kazanç bilmelidir. Hayırdan bir şey öğrenirseniz, onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz. Kalp temiz olursa, dilden güzel sözler meydana çıkar. Çünkü kalbin mahsulü, dilin sermayesidir. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin en başta gelen talebesi ve halifesi, Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretleri şöyle anlatmıştır. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin hizmetinde çok bulundum. Hiç kimseye itiraz edip azarladığını görmedim. Bir gün hocamla birlikte bir yere gidiyorduk. Yanımızda talebelerinden Şeyh Ali Rıza da vardı. Biz yolda giderken bir adam gelip Şeyh Ali Rıza'nın yakasından tutarak "Senden alacağım var, borcunu ver" diyerek alacağını istedi. Onun ise o anda ödeyecek durumu yoktu. Bu sebepten çok mahcup oldu. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri adama yaklaşarak son derece yumuşak ve gayet nazik bir halde birkaç gün daha mühlet vermesini söyledi. Fakat adam diretip kabul etmedi. Bunun üzerine cübbesini çıkarıp yere serdi. Cübbesinin altı altın ve gümüşle doldu. O adama "Alacağın ne kadarsa onu al, fazla alma" dedi. Fakat adam altınları ve gümüşleri görünce tamahkarlık ederek alacağı olan miktardan fazla aldı. Bunun üzerine hemen eli kuruyup tutmaz oldu. Feryat ederek "Tövbe ettim, bana dua ediniz, bu halden kurtulayım" diyerek yalvardı. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri adamın bu haline acıyıp lütfederek kuruyan eline kendi elini sürdü. Adamın eli eski haline geldi. Adam Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin ayaklarına kapandı, ona talebe olup ömrünü ona hizmetle geçirdi. Sohbetinden ve derslerinden ayrılmadı. Böylece saadete kavuştu. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, "Dünya öyle bir topraktır ki, üzerindekini kendi besler, büyütür ve yine onları kendisi yer. İbret ile bakıldığında, yerde halı gibi serili olan bu toprakta, bizden önce gelip yaşayanların hep uzuvlarının olduğu görülür. Aslında bastığımız toprak değil, önce yaşayanların yüzleri, yanakları ve diğer azalarıdır. İşte dünyanın aslı budur. Bunu bilip ona göre hareket etmek lazımdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Bir kimsede benlikten eser bulunduğu müddetçe kemal, olgunluk mertebesine çıkamaz. Kendisinden daha fazla ilmi olan bir kimseyi görüp de ondan kibir ve gururundan dolayı istifadeye çalışmayan kimse en büyük cahildir. Eserlerin en makbulü, aklen yüksek, naklen sahih, doğru, halkın din ve dünyasına faydalı olanıdır. Az bir edebe sahip olmak, edebe aykırı olmayan ilim ve amelden eftaldir. Kendi nefsini iyi idare edebilen akıllıdır. Nefsini idare edemeyen ve insanlara güzel muameleden gafil olan cahildir. Yolumuz üç şey üzerine bina edilmiştir. Bunlar istememek, geri çevirmemek ve yığmamaktır. Malı elde biriktirmemektir. Biriniz hayır ile ilgili bir şey öğrenirse, onu insanlara öğretmeli ki faydasına kavuşulsun. Öğretme çoğaldıkça kişiye faydası daha da fazlalaşır. Bir kardeş ki dünyada faydalı olamıyorsa, ahirette hiç faydalı olamaz. Evlenmek isteyen birisine buyurdu ki, bir kimse Allah-u Teâlâ'nın rızası için evlenirse, bu kendisine yeter ve kötülüklerden korunmuş olur. Her gece semadan çeşitli ihsanlar yağar. Fakat bu ihsanlar uyanık ve ayık olanlara dağıtılır. Rızkın ne ise ona kavuşursun. Hiç üzülme, hırsa da kapılma. Çünkü hırslı olan kimse aradığını kolay kolay bulamaz. Kul kanaat sahibi olduğu zaman hürdür. İhtirasa kapıldığında köle sayılır. Kalbinden tamahı çıkar ki ayaklarındaki zincir çözülsün. Kıyamet gününe hazırlan. Çünkü gidişin Allahü Teala'yadır. Dünya, yani Allahü Teala için olmayan şeyler alçaktır. Onu sevmek hatadır. Bir anlık olan dünyada ibadet etmeye bak. Dünyayı isteyen aldanır, ahireti isteyen mesrur olur. Dünya hataların kaynağıdır. Ahiret ise Allahü Teala'nın mükafatları dağıtma yeridir. Dünya cefa yeri, ahiret sefa alemidir. Takvanın temeli dünyayı bırakmaktır. Kulluk esasının birincisi nefsi tanımaktır. Halbuki onu tanıyan çok azdır. Onu tanımak şöyle dursun, varlığını kabul edenler dahi kıymetli kimseler olarak kabul edilir. Allahü Teala nefisten daha ahmak, daha çirkin ve ondan daha pis kokulu bir şey yaratmadı. İrfan sahipleri için ondan daha dar bir zindan düşünülemez. Nefsini tanıyabilen, her tarafı emin olan, tehlikelerden korunmuş bir kaleye sığınmış olur. Tanıyamayan, hatta anlamak istemeyen için tehlike büyüktür. Onu anlamadıkça şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Onu anladıktan sonra marifet sahibi olunur. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin bir başka menkıbesini nakledelim. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri bir defasında Şeyh Evhadüddin Kirmani ve Şihabeddin Ömer Sühreverdi Hazretleri ile birlikte oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu sırada henüz küçük yaşta olan Sultan Şemseddin Türkmani elinde ok ve yay olduğu halde ava gidiyordu. Yanlarından geçti. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri ona dikkatle baktı. Sonra birden şöyle buyurdu. Ey dostlar! Bana keşfolundu ki şu küçük çocuk Delhi Şahı olacak ve Delhi Sultanlığı yapmadan bu dünyadan göçmeyecek buyurdu. Neticede işaret ettiği gibi Şemseddin Türkmani bir müddet Delhi Sultanlığı yaptı. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri kıymetli nasihatlerinde buyurdular ki, Allahü Teala her şeyi bir sebep ile yaratıyor. Bir iş yapmak, bir şey elde etmek için bu işin sebeplerine yapışmak lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek, tohumu saçmak, ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allahü Teala'nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik, ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratıyor. Peygamberlerden aleyhisselam Allahü Teala'nın adeti dışında kudret-i ilahiye içinde meydana gelen şeylere mucize denir. Peygamberlerin mucize göstermesi lazımdır. Evliyada adet dışı meydana gelen şeylere keramet denir. Evliyanın keramet göstermesi lazım değildir. Bunlar keramet göstermek istemez. Allahü Teala'dan utanırlar. Veli olmayanlardan meydana gelen adet dışı şeylere firaset denir. Fasıklardan, günahı çok olanlardan zuhur ederse istidraç denir ki derece derece kıymetini indirmek demektir. Kâfirlerden zuhur edenlere ise sihir yani büyü denir. Yaklaşık olarak son 100 seneden beri tarikat adı altında birçok şeyler uyduruldu. Hakiki İslam alimlerinin Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem ve Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan alıp bildirdikleri doğru yol unutuldu. Dinde cahil olanlar, hatta İslamiyet'in emirlerine açıkça uymayanlar, şeyh ve tarikatçı ünvanı alarak, zikir ve ibadet adı altında dinimizin yasak ettiği birçok bid'atler ortaya çıkardılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyete uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim dese de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Geçici lezzetlere, çabuk biten, tükenen dünyalıklara aldanmamalıdır. Kulluk, her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Kur'an-ı Kerim okunan eve bereket ve iyilik gelir. Melekler toplanıp şeytanlar oradan kaçar. Nafile ibadetlerin farzlar yanındaki kıymeti okyanus yanında bir damla su gibi bile değildir. Mal biriktirme hırsı olan kimseler her zaman sıkıntı ve üzüntü içinde olurlar. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Dua müminin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur. Allahü Teala günahları görür ve örter. İnsanlar ise görmez ve söyler. En büyük sermaye Allahü Teala'ya güvenip insanlardan bir şey beklememektir. Kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme gider. Adalet halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir. Mü'minde ihlas ve pişmanlık bulunursa Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. Eshab-ı kiram sadece sohbet ile nihayetsiz kemalata vasıl oldular. Elem ve üzüntü, ayrılık ve musibet, madem ki Allahü Teala'nın irade ve takdiri iledir, o halde ondan gelen her şeye razı olmak lazımdır. En büyük günahlardan biri de insanlarla alay etmektir. Ahireti verip dünyayı almak, yani haktan halka yüz çevirmek akılsızlıktır. İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma. Akıllı kimse, korktuğu başına gelmeden önce onun çaresine bakar. Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan, lüzumlu şeyleri kaçırır. Günlerin hayırlısı cuma, ayların hayırlısı Ramazan, amellerin hayırlısı da vaktinde kılınan namazdır. Tedbirini aldıktan sonra Allahü Teala'nın takdirine bağlanan tevekkül sahibidir. Ana babaya itaat etmek büyük günahlara kefarettir. Bir kimse cahil iken varlıklı olduğu halde alim olunca muhtaç hale düşebilir. Eğer rızk akla ve ilme göre verilseydi, hayvanlar cehaletleri sebebiyle helak olurlardı. İhlaslı insan, en iyi halinde de, en zayıf halinde de tavrı değişmeyendir. Allah için sevinmek, Allah için üzülmek lazım. Dua etmekle beraber, sebeplere yapışıp çalışmak lazımdır. Sebeplere yapışmadan dua etmek, silahsız harbe gitmek gibidir. Sebeplere yapışacağız, ancak sebeplerden de bilmeyeceğiz. Yaratan Allahü Teala'dır. Her şey geçicidir, ancak Allahü Teala bakidir. Geçici şeylere gönül bağlamak aptallıktır. Sen de geçeceksin, sevdiklerin de geçecek. Kalıcı bir şeye gönül bağlamak lazım. O da Allahü Teala'dır, Allah sevgisidir. Sözün hayırlısı, kısa ve yol gösterici olanıdır. Nefsin azgınlığı doğrudan doğruya dinedir. Onun için en büyük riyazet, dinimize uymaktır. Haramlarla kandıramıyorsa, nafilelerle uğraştırır ki, farzı işlemesin diye. İnsan nefsini tanırsa, Allahü Teala'yı tanır. Nefsten kurtulmadıkça, insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalı. Bu iş, Allahü Teala'nın dinine sarılmak yoludur. Nakledilir ki, Muinüddin-i Çeşti, gittiği her beldede kabristanları ziyaret eder, orada bir müddet kalırdı. Vardığı yerde tanınıp meşhur olunca orada durmazdı. Kimsenin haberi olmadan gizlice çıkıp giderdi. Bu seyahatlerinden biri de Mekke'ye

Hanın kapısında ayakta durdu. İki defa Muinuddin-i Çeşti'yi çağır diye nida eden bir ses işitti. Türbedar bu emir üzerine cemaate karşı Muinuddin-i Çeşti'yi istiyorlar diye bağırdı. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri bu sözü işitince bambaşka bir hale girdi. Ağlayıp gözyaşları dökerek salavat okuyarak Peygamberimizin türbesine yaklaştı ve edeple ayakta durdu. Bu sırada "Ey kutb-i meşayih, içeriye gel!" diye bir ses işitti. Bunun üzerine kendinden geçmiş bir halde Peygamberimizin türbesine girdi ve sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamı görmekle şereflendi. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri buyurdular ki, ahlak ilminde, tasavvufta yükselmek isteyenlerin şu 10 şarta uyması lazımdır. 1. Hakkı aramak. 2. Bir mürşid-i kâmile, yetişmiş ve yetiştirebilen bir rehbere tabi olmak. 3. Edep. 4. Rıza, kadere razı olmak. 5. Muhabbet ve fuzuli şeyleri terk etmek. 6. Takva, haramlardan sakınmak. 7. İstikamet, dinin emirlerine tam uymak. 8. Az yemek ve az uyumak. 9. Uzlet. 10. Çok namaz kılmak ve çok oruç tutmak. Hakikat ehli olmak için şu 10 şarta uymak lazımdır. 1. Tam bir marifete sahip olup Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak. 2. Hiç kimseyi incitmemek ve hiç kimse hakkında kötülük düşünmemek. 3. Daima hak yolu gösterip insanlarla hep faydalı şeyler konuşmak. 4. Tevazu sahibi olmak. 5. Uzlet. 6. Bütün Müslümanları iyi bilip kendini herkesten aşağı görmek. 7. Rıza, kadere razı olmak ve teslimiyet. 8. Sabır ve tahammül. 9. Yanıp erimek, acz ve niyaz içinde olmak. 10. Kanaat ve tevekkül üzere olmak. Nakledilir ki, Sultan Muizzüddin Şihabeddin Guri, Horasan'da bulunduğu sırada bir rüya görmüştü. Rüyasında Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin huzurunda edeple ayakta duruyordu. Muinuddin-i Çeşti ona buyurdu ki, Muizzüddin, Allahü Teala sana Hindistan Sultanlığını ihsan etmiştir. Hemen bu tarafa doğru harekete geç. Bedbaht Raca'yı tutup cezasını ver. Sultan Muizzüddin uyanınca bu rüyadan dolayı hayrete düştü. Zaman kaybetmeden fazilet sahibi alimlere rüyasını anlatıp tabirini sordu. Alimler, sana müjdeler olsun ey Sultan Muizzüddin, sen oraları fethedeceksin. Endişelenme, gönlünü hoş tut. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri sana himmet edecek, dediler. Bunun üzerine Sultan Muizzüddin ordusunu alıp Hindistan'a doğru hareket etti. Hindistan'a varınca Ecmir Racası ordusuyla onun karşısına çıktı. Şiddetli savaşlar yapıldı. Neticede Sultan Muizzüddin Ecmir Racası'nın ordusunu mağlup etti. Raca da yakalanıp esir edildi. Sultan Muizzüddin ve ordusu Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin himmetiyle zaferden zafere koştu. Ecmir'den Delhi üzerine yürüyen İslam ordusu orada da şiddetli bir savaştan sonra Delhi Racası Pethura'nın ordusunu mağlup edip Pethura'yı da esir aldılar. Sultan Muizzüddin 685

0: 1286, miladi 1287'de Delhi'de saltanat tahtına oturdu. 4-5 sene kadar Hindistan'da kaldıktan sonra Horasan'a döndü. Böylece Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin himmet ve tasarruflarıyla İslamiyet Hindistan'da her tarafa yayıldı. Pek çok insan küfür bataklığından kurtulup Müslüman olmakla şereflendi. Muinüddin-i Çeşti'nin talebeleri ve bunların da talebeleri Hindistan'da asırlarca İslam'a hizmet ettiler. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri yine buyurdu ki, Rabbini tanıyıp seven kimse her an onun aşkıyla kendinden geçer. Ancak Allahü Teala'nın zikriyle ayakta durur ve yürüyebilir. Çünkü o Allahü Teala'nın azameti karşısında kendini unutmuş, kaybetmiştir. Allahü Teala'yı tanımanın alameti halkı bırakmak ve marifeti açmamaktır. Fakr ismine müstahak olmak için ölmeden önce ölmek gerekir. Tövbekâr mürit kime denir diye sorulunca, şu hale gelen kimsedir ki, amelleri yazan melekler, onun hiç günahını bulup yazmazlar, hiç günah işlemezler. Hocam Osman Haruni'den işittim. Buyurdu ki, bir kimsede 3 haslet bulunursa, o kimse Allahü Teala'nın dostudur, sevgili kuludur. Birincisi cömertliktir. Çünkü cömertlik bir deryadır. İkincisi şefkattir. Şefkat güneş gibi aydınlatıcıdır. Üçüncüsü tevazudur. Tevazu toprak gibidir. Toprakta gül biter. Muhabbetin alameti itaat etmektir. Muhabbette gevşeklik olmaz. Derviş o kimsedir ki, kendisine ihtiyacını söyleyen hiç kimseyi mahrum etmez, ihtiyaçlarını karşılar. Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin Enîsül Ervah adlı bir eseri vardır. Bu eserinde hocasının sohbetlerini yazmıştır. Hocası ona şöyle buyurmuştur. Dostun yolu çok ince ve tehlikelidir. Herkese nasihat et ve tehlikeyi bildir. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri, vaaz, nasihat ve sohbetleriyle, insanların kurtuluşu için gayret ettiği gibi, sultanlara ve devlet adamlarına sözlü ve yazılı nasihatlerde bulunurdu. Sultan Şihabüddin Guri'ye şu vasiyetnameyi yazıp gönderdi. Allahü Teala Delhi hükümdarı Muizzüddin Sam'ı mübarek eylesin. Bu fakir size ve emriniz altındakilere manevi ve maddi rahatlık için dua ettikten sonra derim ki, Peygamber Efendimiz beni Allahü Teala'nın izniyle bu ülkeye manevi şefaatçi ve idareci olarak masum insanları korumak, onların emniyetini sağlamak, onları hükümdarların ve şeytani kuvvetlerin baskı ve zulümlerinden korumak için tayin etti. Bu fakir Allahü Teala'nın izniyle bu vazifeyi tam olarak yapmaya çalışıyorum. Bu vazifeyi kalbimin bütünüyle sınıf, inanç ve din farkı gözetmeksizin hayatta olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Hakikatte bu kaideler bu ülkedeki Hindu olsun, Müslüman olsun, Musevi olsun, Hristiyan ve Mecusi olsun, bütün hükümdarlar için geçerlidir. Bu fakir, size ve sizden sonra geleceklere, iyi bir hükümdarlık için, aşağıdaki kaidelere uymayı tavsiye ve ikaz ediyorum. Kim bu kaideleri, din farkı gözetmeksizin tatbik ederse, Allahü Teala onu muvaffak kılar, ve o, düşmanlarından korkusu olmaksızın, sağlık ve sıhhatle tebaasını idare eder. Her kim ki bu kaideleri göz ardı eder, onlara uymazsa, Allahü Teala'nın gazabı onunla olur. Ülkelerinde ayaklanmalar ortaya çıkar. Sağlıklı bir hayat süremez ve netice olarak ülkesi dağılır gider. Bu kaidelere bu sebepten bütün insanlık için uyulması gerekir. Bu kaideler şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'nın sana tebaa olarak verdiği kimselere zulmetme. Çünkü Allahü Teala insanları sever ve onlara zulmedenleri sevmez. İkincisi, günahlar içinde bir hayat yaşayıp hükümdarlık vazifelerini ihmal etme. Üçüncüsü, benim talebelerime ve onların tabiilerine, Allah adamlarına ve zamanın velilerine sevgi ve nezaketle muameleyi ihmal etme. Çünkü onlara böyle muamele etmeyi Allahü Teala ve Peygamber Efendimiz sever. Dördüncüsü, yukarıdaki kaideler aynı zamanda bütün diğer hükümdarlar, valiler ve devlet teşkilatlarında vazifeli olan bütün vazifeliler için geçerli ve gereklidir. Vefatı. Hace Muinuddin-i Çeşti Hazretleri vefatından 40 gün evvel Delhi'de bulunan talebesi Hace Kutbuddin Bahtiyar Kakiuşi'nin acilen Ecmir'e gelmesini istedi. Hace Kutbuddin Hazretleri bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Delhi'ye gitmek üzere Ecmir'den ayrılacağım zaman hocamın huzuruna çıktım. Külahını başıma koydu, mübarek elleriyle sarığı sardı. Sonra hocası Osman Haruni'nin asasını, kendi okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, seccadesini, nalınlarını verdi ve sonra "Bunlar bana hocam Hacı Osman Haruni tarafından emanet edilen ve Çeşti'ye büyüklerinin elden ele devrederek bize ulaştırdıkları mukaddes emanetlerdir. Şimdi bunları sana veriyorum. Bunlara layık olduğunu, senden önce bu emanetleri taşıyanların yaptıkları gibi güzel hizmet ederek ispat etmelisin. Eğer bunlara layık olmazsan, ben bu emanetleri layık olmayan birine teslim ettiğim için kıyamet günü Allahü Teala'nın, Resulullah'ın ve bu emaneti bizlere ulaştıran mübarek büyüklerimizin huzurunda mahcup olurum," buyurdu. Bundan sonra Hace Kutbuddin bu nimetlere şükür olarak ve çok mesuliyetli olan vazifesinde kolaylık vermesi için Allahü Teala'ya niyaz ile 2 rekat namaz kılıp gözyaşları içinde dua etti. Sonra şöyle buyurdu: "Biliniz ki şu 4 şey tasavvufun esaslarındandır. 1. Bu yolda yürümek arzusunda bulunan bir salik, aç ve fakir olsa da halinden şikayetçi olmamalı. Dışarıdan tok ve hali vakti yerinde olarak görünmelidir. 2. Fakirleri maddi ve manevi olarak doyurmalıdır. 3. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükredemediği, ona layık ibadet yapamadığı, akibetinin ise nasıl olacağını bilemediği için kendi içinden daima üzgün bir halde bulunmalı, fakat başkalarını üzmemek, asık suratlıymış gibi görünmemek için dışarıdan çok neşeli, mesut ve memnun görünmelidir. 4. Kendisine eziyet ve sıkıntı verenlere, insanlara karşı lüzumlu olan nezaket ve sevgiyi her zaman göstermelidir. Hace Muinuddin-i Çeşti Hazretleri, talebelerine dönerek, "Büyüklerimizin bildirdiği saadet yolundan ayrılmayınız. Bu mübarek vazifede cesur bir er olduğunuzu ispat ediniz, gösteriniz," buyurdu. Bundan sonra muhabbetin ve acı ayrılığın tesiriyle tekrar birbirlerine sarıldılar ve gözyaşları içinde ayrıldılar. Hace Kutbuddin Delhi'ye geldikten 20 gün sonra da Hace Muinuddin-i Çeşti Hazretleri vefat etti. Ecmir'de dergâhının bulunduğu yerde defnedildi. Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinden 4 asır sonra Hindistan'da yetişen 2. bin yılının müceddidi olan İslamiyeti Hindistan'a ve diğer beldelere yayan İmam-ı Rabbani Hazretleri 1033 miladi 1623 senesinde Ecmir'e gittiğinde Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin türbesini ziyaret etmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri onun kabrini ziyaret ettiği sırada türbesine hizmet eden türbedarlar kabri üzerindeki örtüyü ona hediye etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri de kabul ederek Hace Hazretleri en yakın elbisesini bize ihsan etti. Bunu kefenim olması için saklayalım buyurdu. Bir sene sonra vefat edince o örtüyü kefen yaptılar.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Kur'an-ı Kerim hakkında batılı meşhur bilginler, edipler hayranlıklarını daima açıklamışlardır. Dünyanın sayılı ediplerinden Goethe, Kur'an-ı Kerim'i yalan yanlış Almanca tercümesini bile okuduktan sonra, içindeki ifadelerin büyüklüğü, haşmeti karşısında hayran kaldım demekten kendini alamamıştır.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm, ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Bir lord olan Hedley, asalet meab ünvanına sahiptir. Sir George Alanson, 1855 tarihinde doğmuş olup, İngiltere'nin en eski bir ailesinden gelmiştir. İngiltere'de birçok mühim siyasi görevlerde bulunmuş, aynı zamanda yazar olarak da şöhret yapmıştır. Cambridge Üniversitesi'nden mezundur, 1877 senesinde Lord payesini kazanmıştır. İngiliz ordusunda yarbay olarak vazife yapmıştır. Asıl mesleği mühendislik olmasına rağmen kuvvetli bir kaleme sahiptir. Bir Avrupalının Gözü Açılıp Müslüman Oluyor adlı eseri neşrettiği kitaplar arasında en meşhurudur. Lord Hedley 1913 senesinde Müslüman olmuş, hacca gitmiş, Şeyh Rahmetullah Faruk adını almıştır. 1928 senesinde Hindistan'ı da ziyaret etmiştir. Niçin Müslüman oldum? Belki bazı sevdiklerim ve arkadaşlarım benim Müslüman dostlarımın etkisi altında kalarak Müslüman olduğumu zannederler. Halbuki mesele hiç de böyle değildir. Müslümanlığı kabul etmekliğim uzun seneler süren tetkik ve tefekkür sonucudur. Ben İslam dinini ancak çok iyi inceledikten ve onun hakkında tam bir kanaat sahibi olduktan sonra Müslümanlarla temas ettim ve onların da kendi dinleri hakkında tıpkı benim gibi iman ettiklerini görerek hak dine girdiğimi anladım ve çok sevindim. Kur'an-ı Kerim bir insanın bütün kalbiyle iman ederek İslamiyet'i kabul etmesini emreder ve istemeyerek zorla dine girmeyi reddeder. İsa aleyhisselam da kendi havarilerine herhangi bir yere gittiğiniz zaman oradakiler sizi kabul etmez ve dinlemezlerse siz hemen oradan ayrılın, onları zorlamayın demiştir. Ben hayatta birçok mutaassıp protestanlar gördüm ki Katolik talebe yurtlarına giderek Katolik talebeleri zorla protestan yapmaya çalışıyorlardı. Bu lüzumsuz gayretler ve zorlamalar birçok kavgalara, dargınlıklara, anlaşmazlıklara sebep oluyor, insanları birbirine düşman ediyordu. Aynı manasız işleri Hristiyan misyonerler Müslümanlara karşı uyguladılar. Müslümanları Hristiyan yapmak için her şeyi göze aldılar. Onları türlü türlü vasıtalarla aldatmaya çalıştılar. Para, iş, mevki vaat ettiler. Halbuki bu zavallı gafiller bilmiyorlardı ki İsa aleyhisselamın hakiki emirlerini en iyi tatbik ve tasdik eden din İslamiyet'tir. Hristiyanlık o kadar bozulmuştur ki İsa aleyhisselamın telkin ettiği hakiki nasraniyet ortadan kaybolmuş, onun telkin ettiği bütün insani hususlar unutulmuştur. Bunlar bugün ancak İslamiyet'te vardır. O halde ben Müslüman olmakla hakiki temiz nasraniyete de kavuştum. Çünkü İsa aleyhisselamın emrettiği kardeşlik, birbirine bağlılık, merhamet, hüsn-i zan, eli açıklık bugünkü Hristiyanlarda değil ancak Müslümanlarda vardır. Size ufak bir misal vereyim. Hristiyan Atnasyan fırkası Hristiyanlığın esasının üç tanrıya inanmak olduğunu, yani teslise inanmak olduğunu ve herhangi bir kimse aklından buna karşı ufacık bir şüphe bile geçirse derhal mahvolacağını ve eğer bir kimse dünya ve ahirette selamete kavuşmak isterse muhakkak Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üç ilaha inanmak mecburiyetinde bulunduğunu tekrarlayıp durmaktadır.

Başka bir misal daha. Müslüman olduğum zaman bana birisi bir mektup yazdı. Bu mektupta siz Müslüman olmakla mahvoldunuz artık. Sizi kimse kurtaramaz çünkü Allah'ın ilahlığına inanmıyorsunuz diyordu. Bu zavallı adam benim artık Allah-u Teala'ya inanmadığımı sanıyordu. Çünkü onun kanaatine göre Allah-u Teala'nın ilah olabilmesi için muhakkak üçlü olması lazım idi. Halbuki bu ahmak bilmiyordu ki İsa aleyhisselam da temiz nasraniyeti tebliğe başladığı zaman Allah-u Teala'nın bir olduğundan bahsetmiş, hiçbir zaman onun oğlu olduğunu iddia etmemişti. İslamiyet ancak bir tek Allah vardır demekle saf nasraniyetin esas kaidesini ortaya koymuştu. Bugün aklı başında olan bir insanın bir tek Allah'ın varlığına inanması kadar mantıklı bir şey yoktur. Ben Müslüman olmakla hakiki tek Allah'a inanıyorum ve İsa aleyhisselam'dan sonra onun temiz dinine eklenen birçok yalanları reddediyorum. Bu mektubu yazan ve onun gibi düşünen insanlara ancak acımak lazımdır. Bugün Hristiyanlar günden güne dinlerini terk ederek ateist, dinsiz olmaktadırlar. Zira bugünkü Hristiyanlık normal, kültürlü bir insanı artık tatmin edememektedir. İnsanlar körü körüne efsanelere inanmamakta, Hristiyanlık akidelerini şüpheyle karşılamaktadır. Buna karşılık ben bütün hayatım müddetince hakiki bir Müslümanın dininden şüphe ettiğini duymadım. Zira İslam dini insanların bütün ruhi ve bedeni ihtiyaçlarını en mükemmel ve mantıki tarzda tatmin etmektedir. Şuna eminim ki binlerce Hristiyan erkek ve kadın İslam dinini incelemiş ve onu tamamıyla benimsemiştir. Fakat resmen Müslüman olunca işlerini, memuriyetlerini kaybedecekleri ve dostları tarafından alaya alınacakları korkusuyla bir türlü Müslüman olmaya cesaret edememektedirler. Bizim mekteplerimizde hala İslamiyet Allah-u Teala'ya inanmayanların dini olarak öğretilmektedir. Ben bütün arkadaşlarımın, ahbaplarımın beni ruhu mahvolmuş bir insan olarak lanet edeceklerini göze alarak Müslüman oldum ve 20 senedir İslamiyet'e iki elle sarılmış bulunmaktayım. Müslümanlığı neden kabul ettiğimi böylece kısaca anlattıktan sonra tekrar edeyim ki ben Müslüman olmakla aynı zamanda çok daha doğru ve temiz bir İsevi olmayı da başardım. Diğer Hristiyanlara da bir misal olmak isterim. Müslüman olmak onları Hristiyanlığa düşman yapmaz. Aksine onlara hakiki İseviliğin ne olduğunu öğretir ve onları yükseltir.

Fırsat ganimettir. Yani zaman çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanları faydasız şeylere harcetmemelidir. Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yapmakla geçirmelidir. Beş vakit namazı dünya işlerini düşünmeyerek ve cemaatle kılmalıdır.

0: 재개레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz Tegeret FM'de buluştuk. Yeni haftada birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Radyo başında bizimle buluşan, keyfi yerinde olan herkesin günü güzel geçsin. Keyfi yerinde olmayanların da hızlı bir şekilde keyfi yükselsin diliyoruz. Keyfimiz... Dünya Kupası başladı. Biz istediğimiz enerjiyle başlayamadık. Ben de sanki seyrederken diğer maçları orada bile o ilk günlerdeki enerjim şahsen benim yok. 2-0 sabahın köründe kalktık. Hadi bir de maç seyrederken keyfimiz yerine gelsin. Pazar sabahı o saatte kahvaltı hazırladık. Oturduk, maçı seyrediyoruz. 1 oldu, 2 oldu. Keyif 0'ın altına düştü. Oynanan futboldan da keyif almadık, doğrusunu söyleyelim. Hani ilk maç içinde söylemiştik, Dünya Kupası başı daha böyle bizi sarıp sarmalayacak, o bir sonraki maçı hevesle bekletecek bir giriş olsun isterdik ama olmadı dedik. Bizim millilerimiz için de aynısını söylemek mümkün ama ilk maçın hesabı sorulmaz, öyle söyleyelim. Alıştılar havaya, suya, atmosfere, topa. Terlettikleri forma zaten hep bildikleri forma. Dolayısıyla biz ikinci, üçüncü maçlardan umutluyuz. Yine tabii ki gruptan çıkar mıyızı konuşmuyoruz. Ama istediğimiz şekilde çıkar mıyızı konuşabiliriz belki. İnşallah ikinci maçtan sonra biraz daha yüksek olacak moralimiz. Bu hafta sonunu iple çekiyoruz. Galibiyete bizim de onların da ihtiyacı var. Hafta sonu... İşte bizde de biraz önce yayına girmeden önce bir markanın reklamını duydunuz. Pek çok marka milli coşkuyu kendi enerjisine ekledi. Yani sadece sahada oynayan, sadece futboldan bahsetmiyoruz. Sadece bir turnuvadan bahsetmiyoruz. Aslında işte yeme içme sektöründen tutun da mesela sabah pazar sabahı saat 7'de kahvaltı servisi yapan ve dev ekranda maç gösteren pek çok yer vardı. Mesela orada bir galibiyet ikinci, üçüncü kahveyi söyletirdi ama söyletmedi. Öyle düşünün, aslında hiçbir zaman sadece sahada oynanan oyundan bahsetmiyoruz. Bizim pazar günümüze yansıyan, tabii ki millilerimizin motivasyonuna yansıyan, sonrasında hesaba kitaba yansıyan. Ya keşke o, ne bileyim, o ilk maç keşke bari beraberlik olsaydı dedirtecek hesapların içine girmeyelim inşallah. Biz bugün neler yapacağız? Biz ikinci bölümde biraz cilt bakımı konuşacağız. Roza çok bildiğimiz bir hastalık aslında. Ciltte roza dışarıdan bakıldığında bazen belli olan, bazen belli olmayan ama ciltteki kuruluğun genel anlamda sebeplerinden, büyük ölçüde sebeplerinden biri. Roza'yı konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı Dr. Metin Oğuz bizimle birlikte olacak. Yine bu mevsimde özellikle güneyli rüzgarlar çok estiğinde daha fazla konuştuğumuz eklem ağrılarını ama özellikle bu defa omuzdaki ağrıları konuşacağız ikinci bölümde. İlk bölüm için şöyle bir Türkiye dünya gündemine de bakacağız ama önce bir yol durumuna bakalım. İstanbul'da durum nedir? Hava durumuna bakalım. Çünkü bu haftanın ortası oldukça sıcak geçecek. Sonra yeniden hafta sonuna doğru sıcaklık düşecek ama bu salıyı bir atlatmamız gerekecek.

Bir son dakika haberi verelim. Amerika ile İran anlaştı. 107 günlük savaş bitti. Trump, İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı dedi. Bu konuyla ilgili teşekkür edilen ülkeler var. Türkiye'nin de adının geçtiği 3 ülkeye teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşma memnuniyet verici dedi. Resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye teşekkür etti. Pakistan Devlet Başkanı Amerika ve İran arasındaki barış anlaşmasının gerçekleştiğini, barışa ulaşıldığını duyurdu. 19 Haziran'da İsviçre'de resmi anlaşma imzalanacak. Pakistan'dan Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir teşekkür geldi. New York Times'dan gelen bir haber var. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a dair bir haber. İran'la varılan anlaşmanın nihai olarak Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak geçiş ücretinden arındırdığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun itirazına rağmen İsrail'in nükleer yok oluştan kurtardığını söyledi kendisiyle ilgili olarak. İran medyası tarafından yapılan açıklamada barış anlaşmasının metninde yapılan değişiklik sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleriyle açılacağı ifade ediliyor. Cenevre'deki imza ile Hürmüz açılacak. Amerika basınının açıklamaları, Amerika basınına yansıyan açıklamalar İran'la nihai nükleer anlaşmaya ulaşılamaması halinde Tahran'a yönelik askeri saldırının yeniden başlayabileceği ifade ediliyor. Burada yine bu barış 19'una kadar zannediyorum görüşmeler devam edecek. Yani nihai anlaşmaya kadar Amerika hala almak istediklerini almaya çalışıyor. Bu arada yine Amerika'nın gerekmesi halinde Ortadoğu'nun güvenliğini sağlayan bir güç olarak hareket edebileceğini ve bunun karşılığında bölge gelirinin %20'sini isteyebileceğini söylemiş. Yani bölge gelirinin %20'si karşılığında ben bu bölgeyi koruyabilirim diyor. Burada durum nasıl olacak, nasıl gelişecek? Yani biz bu barışa seviniyoruz elbette. Güzel, barış kelimesinin içinde geçtiği her cümle bizi mutlu eder ama sanki Amerika hala bir şeyler istiyor ve bunlar gerçekleşmezse İran'a yeniden saldırabilir şeklinde bir değerlendirme de var.

Bu anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Bu güzel gelişmeyle programa devam edebilmek de bizi mutlu etti. Hakikaten barış kelimesini duymaktan her zaman mutlu oluyoruz. Dünyanın her yeri için inşallah gerçekleşsin. Sayın Dışişleri Bakanımız da Rusya'da biliyorsunuz mevkidaşıyla görüşecek. Ve buradan da belki Ukrayna'daki barışla ilgili bir gelişme sizinle paylaşacağız. İnşallah öyle olur diyelim. Ve hemen şöyle bir takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bize bugün için ne önermiş? 15 Haziran, artık Haziran ayının ortasındayız. Bu takvim itibariyle geldiğimiz noktada yılın yarısının kalan yarısından yemeye başladığımızı gösteriyor bize. Yani yılın yarısını geride bıraktık, artık kalan yarısından 15 günde tükettik. Paça çorbası, çılbır, domates dolması, helva demiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun.

Tabii hava ısınınca orman yangınları açısından risk de artıyor. Orman yangınları hava kuruduğunda, nem azaldığında riskli. Ama yangının da ormanlar açısından yıldırım düşmesi gibi bir tehlikesi var. İşte Antalya'da yıldırım düşmesi sonrası ormanda yangın çıktı. Tabii ki çok hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Serik ilçesine bağlı Hasdümen Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu bir yangın meydana gelmişti. Dağlık bölgeden bir duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, ki bu çok kıymetli biliyorsunuz, hemen yangın ekipleri hem havadan hem karadan bölgeye ulaştı ve yangını bir saat içinde kontrol altına aldı. Ama yine de 3 dönümlük bir arazinin zarar gördüğü ve bölgenin hızlı bir şekilde önce soğutulacağı, sonrasında da yeniden ağaçlandırılacağı ifade ediliyor. Öyle enteresan ki aslında bu yangın olan yerlerde hiçbir şey yapmasak, çam kozalakları, çam ormanları için daha çok geçerli, hiçbir şey yapmasak kısa bir zaman içinde bölge yeniden yeşermeye başlıyor. Tabii ki orman hüviyetini kazanması uzun bir zaman alıyor. Ama yine de bölge, eğer biz elimizi değmezsek, hızlı bir şekilde kendini toparlamaya çalışıyor. Ama eğer burada bir kasıt varsa, yani burayı tarla yapmak için, burada bir inşaat yapmak için yapıldıysa ve o yangının hemen arkasından bölge bozulduysa, o zaman tabii ki bunu beklemek yanlış. Ama biz şimdi gördüğümüz ormanlar, mesela düşünün, bu ormanlar bazıları, mesela Belgrad Ormanı diyoruz. İstanbul'un bu bölgesinde Belgrad'a kadar uzayan ormanlar olduğu ifade ediliyor. Yani İstanbul'da bu ormanların adı o devam eden orman kütlesinden bize kalanlar, isim. Şimdi hala mesela Belgrad Ormanı dediğinizde İstanbul'un belki de en yeşil alanından bahsediyorsunuz. Hani uzun bir süre devam eden. Şimdi TEM geçiyor, havalimanı işte vesaire, belki baktığınızda orman o bölgede yokmuş gibi algılanıyor ama mesela düşünün işte Kilyos'u, çift alanı, Kemerburgaz'ın arkasını, Bahçeköy'ü, Sarıyer'i, bu bölgeler tamamıyla yeşil ve işte biz kemirmezsek eğer oralara girip, maalesef virüs gibiyiz, diğeri bir ev yapılıyor, 2 sene sonra hop yanına bir komşu gelmiş, 5 sene sonra bir site yapılmış, 15 sene sonra mahalleye dönmüş, böyle hızlı bir bozulma süreci yaşıyoruz. O ilk çivinin çakıldığı andan itibaren o süreç başlıyor. İşte bu yüzden orman alanını korumak çok kıymetli. İstanbul için bir hatırlatma. Gerçi hafta sonu hava yağmurlu. Cumartesi günü yoktu kimse, pazarda azdı zannediyorum hava, hem yağdı yağacak gibiydi hem de yer ıslaktı. Hani öyle çok çok çok piknik yapan yoktu. Ama yine de hatırlatalım, orman alanlarına girmek ve ateş yakmak yasak. Piknik yapacaksanız bunun için ayrılmış yerlere gitmeniz gerekiyor. Giriş ücreti ödüyorsunuz ama buralarda size hazırlanmış kamelyalar var. Yanında betondan yapılmış ateş çukurları var. Yani mangal yapmak istiyorsanız, işte bir çay demlemek için ateş yakacaksanız, bu ateş çukurlarının içinde yapmanız. Bunlar betondan yapılmış ateş çukurları ya da metalden yapılmış. Dolayısıyla devrilme riski yok vesaire. Giderken de çöpünüzü, çerinizi topladığınızdan ve o ateşi söndürdüğünüzden, ama ya tamam bırakalım, hani bitti artık, ne kaldı ki söner kendi kendine, arkadaki haberlere yetişmesin. O kendi kendine sönmüyor. Söndürdüğünüzden emin olun ateşinizi.

Hafta sonu pazarımız vardı. Domates fiyatı düşmüş, evet. Domates fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Bazı sebzeleri, meyveleri yakın takip aldım. Kiraz düşmüş. Çok güzel kirazlar var pazarda. Fiyatı da gayet düşmüş, makul. Herkes kiraz yiyebilir yani, öyle söyleyelim. O fiyatlara gelmiş. Erik düşmüş, düşüyor daha. Şeftali daha yeni çıktı, düşecek, vakti var. Onun dışında işte dutlar geliyor. Onların fiyatları. Beyaz dut biraz daha yüksekti. Kırmızı dut yoktu bu pazarda. Ama dikkatimi çeken bir şey, yaban mersinin fiyatı çok düşmüş. Şimdi bunun ticaretini yapanlar diyorlar ki oh, her yere gitsin yaban mersini. Minik kutuların içinde, o kutular 125 gram falan, yani daha fazla değil. Dünya paraya satılıyor. Ya da markette işte bazen bakıyorsunuz kasanın yanına koymuş, artık son kullanma tarihi yaklaşmış, bir an önce satılsın, fiyat indirimi yapmış. Ama gelin görün ki pazarda bir yaban mersini var, inanılmaz, sanki dalından yeni kopartılmış. Onun da fiyatları düşüyor. O da artık yavaş yavaş kiloya dönmüş. Bu da sevindirici. Yani yarım kilosu şu kadar gibi. Bir kilosu hala yüksek gelebilir. Bir de bir kilo yaban mersini çok gelebilir. Öyle düşünün. Gerçi çok gelmez yaban mersini, böyle şekerleme gibi kıtır kıtır gidiyor, o da ayrı. Gerçekten çok lezzetli, tam mevsimi. Bu arada tabiata dönmek istiyorum ben. Hayvancılık yapmak istiyorum, tarımla uğraşmak istiyorum diyenlere özellikle de bazı meyve sebzelerin üretiminde çok ciddi teşvikler var. Onlardan biri de yaban mersini. Eğer yaban mersini üreticisi olmak istiyorsanız, devlet size arazi veriyor, devlet size fide veriyor, devlet size kredi veriyor. Eğer o işi uzun bir süre yapmaya devam ederseniz, hatta araziyi de hibe ediyor. Yani önce para vermeyen kiracı gibisiniz. Kendi araziniz değil ama kira da vermiyorsunuz. Ama eğer bu işi uzun süre devam ettirirseniz, hibenin içinde o da var. Araziyi devlet size hibe ediyor. Diyor ki ben bunu sana verdim. Sen burada işte 15 yıldır yaban mersini üretiyorsun ama bana bir söz vereceksin. Bu 15 yıl daha, en azından 20 yıl daha bu işi yapmaya devam edeceksin. Yani arazi boş kalmayacak.

İkinci bölümde sağlık konuşmak üzere buluşacağız. Roza'dan konuşacağız. Roza yüzde gül şeklinde kırmızı bir yansıma, bir iz ortaya çıkartan bir hastalık. Bu iz kalıcı bir iz değil. Hastalığın tedavisiyle birlikte ortadan kalkıyor tabii ama bunun teşhisinin konması, tedavinin sabırla devam etmesi oldukça kıymetli. Detaylar için birazdan Türkiye Hastanesi'ndeki röportajımızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Necla Türkiye Hastanesi'ndeyiz, dermatoloji uzmanı Doktor Metin Oğuz'la birlikteyiz. Bugün roza konuşacağız. Özellikle bu mevsimde çok fazla şikayet gelen bir hastalık roza. Hastalığın tanımını, nasıl teşhis edildiğini, tedavi ve tedavi sonrasında süreci nasıl yönetilmesi gerektiğini değerlendireceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Roza deyince...
1: Şimdi roza deyince gül. Dün öyle bir hastam vardı. İki roza birden vardı. Bizde roza deyince karışıyor. İki çeşit roza var. Yüzde olan akne roza var. Vücutta olan pitriyazis roza var.
0: Evet, o da çok acılı, zor bir hastalık.
1: Acılı değil, roza... çok şeyde. İkisi, dün bir hastada ikisi birden vardı.
0: Böyle çok büyük ye, kızarıklık
1: var. Ben güneşten diyorum. Bugünkü hastam böyle. Güneşten diyor, roza. Güneş rozayı arttırır diyor. Aslında öbürküne iyi geliyor. Vücuttaki rozaya giriyor. İki çeşit roza var. Yani bizim üstadlarımız 100 yıl önce hastalıkları görünüşlerine göre tarif ettikleri için, daha mekanizmaları bilmeden, görünüşlerine göre, şekillerine göre, renklerine göre tarif, öyle isimler koymuşlar. Bazı isimler de yüzyıllardır yapışmış. Artık değişmez onlar. Ama çok farklı hastalıklar aynı grup altında, aynı benzer isimle olabiliyor. Akne roza bu. Yüzde olan akne roza.
0: Biz bugün onu mu konuşalım?
1: Bugün onu konuşacağız zaten.
0: Peki.
1: Diğeri zaten kendi kendine geçiyor. Çok önemli bir şey değil. Akne roza niye önemli? Çünkü son yıllarda diğer akne gibi sayısı çok arttı. Diğer akne de arttı. Yani normal akne de. Akne vulgaris dediğimiz basit akne de çok arttı. 3 kat artmış 30 yılda. Yani yapılan çalışmalara göre yiyeceklerden dolayı. Akne roza da arttı. Hava sıcaklıklarından, iklim sıcaklıklarından olabilir. Onlarda da yiyeceklerin etkisi var mutlaka, ama öz zannedildiği gibi acı, baharatlı bilmem ne değil. Akne roza yüzdeki kırmızı sivilceler. Akne roza ile diğer rozayı biz nasıl sayıyoruz? Kabaca. Başladığı yaşlar farklı ama siyah nokta yok. Diğer normal aknede siyah nokta ve yağ bezleri vardır. Bu akne rozada siyah noktalar dediğimiz, bizim yağ komedon tıkaçlar yok. Kırmızı papüller var. Aslında akne rozadaki temel faktör demodex dediğimiz küçük parazitler. Milimetrenin 5'te 1'i boyunda, yani ucuca 5 tanesini koysan üst üste 1 milimetre etmiyor. Çok küçük parazitler yağ bezleri içinde yaşıyorlar.
0: Ve cildin
1: ve burada tahriş ediyorlar ya da kurutuyorlar. Akne rozanın da çeşitleri var. Yani roza diyoruz kırmızı ama hiç kıpkırmızı olmayan, sadece bembeyaz kuru bir ciltte geliyor bize. Ona demodikoz diyor. Sadece demodex var. Hiç akne yok.
0: Bunlar bakarak, yani aslında muayeneyle teşhis ediyorsunuz
1: değil
0: mi?
1: Muayeneyle. Şu andaki muayene aletlerimiz de çok gelişti. Bizim ışıklarımız, beyaz, sarı, mavi ışıklarımız, VUT dediğimiz mavi ışıklarımız ve büyüteçlerimiz çok gelişti.
0: Bu ışığın ve altında verdiği tepkiyle, cildin verdiği tepkiyle
1: direkt de görebiliyoruz. Direkt de görebiliyoruz bunları. Hemen çok basit bir şekilde. Eskiden yüzey biyopsisi dediğimiz, deriye bir şey, cam yapıştırıp Japon'la mikroskop altında inceliyorduk. Şimdi ona gerek yok. Direkt bizim büyütecimizi cep telefonu ya da tabletimize takıp cildin üzerine koyup hemen çekebiliyoruz. Görüyoruz yani. Renkli olarak görüyoruz. Hareketlerini görüyoruz. Teşhis kolay kolay.
0: Cildi böyle görmek de tuhaf olsa gerek.
1: Yani tuhaf değil. Çok kolay.
0: Hayır, kişi açısından baktığınızda
1: bizim için de çok kolay. İnandıramıyoruz. Biraz önce bir hasta vardı. Bir baktım bir saniyede uyuz parazitini gördüm içinde derinin. Uyuz dedim. Benim diyor kalçamda kaşıyor, sırtımda kaşıyor. Hepsi uyuz. Ama biz muayeneyi bazen bir dakika indiriyor. Ve daha kesin oluyor. Görerek teşhis daha kesin oluyor tahmininden. Tabii akne rozanın 3 tipi var. Daha doğrusu 3 komponenti var. Bir, yağ bezeleri. O porlar, delikler. Onların büyüklüğü, hacmi, yağ üretimi şekli. Ne? 2, damarlar. Kırmızı damarlar. Çünkü bu roza ismi verilmesinin sebebi bu damarlar. Damarlı yapı, ince kılcal damarlar, yüzü kızaranlar. Bu kızaranlar kızardığı zaman yüzün sıcaklığı artıyor. İnsan bedenin iç sıcaklığı 36,5 ile işte 37 derece arasındaysa dış sıcaklığı daha farklı. Yani yüzde bizim dışarıdan normalde ölçülmez ama bazen biz ölçüyoruz. 31, 32, 33 derecedir normal.
0: Tenimiz.
1: Tenimiz dışarıdan. Sıcak bir ortamda değilsek, koşturmadıysa, ısınmadıysa. Ama bu fazla damarlı olan kişilerde daha yüksek, 2 derece daha yüksek çıkıyor. Bu demodeksler ısıyı seviyorlar. Bu kızarık ve gözenekli ciltte daha bol ürüyorlar. Normalde normal bir insanın cildinde de santimetre karede 4-5 tane bulunabilir. Bağışıklık sisteminin bununla mücadele sınırlandırmasında böyle kalabiliyor. Ama bazı ciltlerde bağışıklık sistemindeki bir baskılanmayla bir de bu gözeneklerin çok olması, damarların ve ısı artışının çok olması çok ürüyorlar. Bazen santimetre karede 200'ü geçiyor sayıları. Tüm yüzü tutabiliyorlar. En çok orta artık tutuyorlar.
0: Baktığınız zaman aslında karakteristik bir yüz şekli var rozada, değil mi?
1: Kırmızı.
0: Hem kırmızı hem de kırmızının olduğu yer itibariyle yüzün ortasını
1: orta
0: kapan.
1: Evet, orta hattı oluyor ama öyle değil. Biz bakıyoruz demodeksler aslında saç çizgisinden boyun altına kulaktan kulağa kadar yayılıyor ama orta hatta kırmızı yapıyor. Hı. Diğer taraflarda daha kuru bir cilt oluyor.
0: Peki bu özellikle orta hattın kızarmasının bir sebebi var mı?
1: Damarlanma çok olması, oradaki gözeneklerin daha iri ve daha derin olması. Biz demodeksleri kuyruklarından görüyoruz bazen bu dediğim aletlerle. Kuyruklarından görüyoruz, kuyrukları...
0: Cildin içine girmiş ve kuyrukları
1: dışarıda
0: kalıyor.
1: Eğer o gözenekler çok derin değilse dışarıda kalıyor. Ama derin gözeneklerde içeriye gidiyorlar, derine gidiyorlar, tahriş ediyorlar ve kırmızı kabartılar yapıyorlar.
0: O kabartıların sebebi aslında burada cildin bu demodekslerde verdiği tepki. Yani bu
1: demodeksleri evet.
0: Tepki verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Peki teşhisi koyduktan sonra aslında hasta bir takım belirtilerle ya da şikayetlerle yani size geliyor değil mi?
1: Kızarıklık oluyor, yanma oluyor, sivilcelenme oluyor, yüzü. Sadece cilt kuruluğuyla gelen var. Hasta geliyor ki ne yapsam cildimi nemlendiremiyorum diyor. Biz bir bakıyoruz zımpara gibi cilt. Demodeksler tarafından işgal edilmiş bütün cilt.
0: İnmiyor zaten
1: ama
0: değil mi nem
1: kırmızı
0: aşağıya?
1: Kırmızı değil. Hayır. Üretilen bütün sebumu yani vücut yağını bunlar tüketiyor.
0: Emiyorlar.
1: Bunlar tüketiyor. Ve cildi aşırı kurutuyorlar. Bunların sonucunda ya kuruluk oluyor, orta hatta derin tabakalardaysa da kırmızı sivilcelenme, iltihaplı sivilcelenmeler oluyor, kabartılar oluyor.
0: Sebebi nedir? Bulaşıcı bir şey midir bu durum?
1: Yani bulaşmaz çünkü kişinin uygun şartlarda olması lazım. Genellikle 30-35 yaşından sonra görülen, daha erken yaşlarda da olabilir. Var nadiren, 10 yaşında ben bol demodeks gördüm, hasta da oluyor. Bazen akne de normal aknede de eşlik edebiliyor. Orada da demodeksleri görüyoruz. Yani akne ile roza ortak gibi belirtiler veriyorlar.
0: Bir kırılımı var mı? Yani biraz önce mesela yaş grubu olarak söylediğiniz işte kadınlarda daha çok şu yaş grubunda belki mesleki riskler, beslenme modelleri.
1: Genetik. Genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık var. Açık tenlerde daha çok oluyor. Kesin bir şey yok ama açık tenlerde aynı aileden 4 ya da 5 hastamız oluyor. Bütün kardeşler anneleriyle ya da babalarıyla birlikte geliyorlar.
0: Aslında cilt tipimiz, yaşam biçimlerimiz de birbirine çok benzediği için
1: benziyor,
0: doğal olarak.
1: Benziyor, özellikler benziyor, genetik yapı benziyor, bağışıklık sistemi benziyor. Ama bulaşma değil.
0: Bulaşmıyor. Peki.
1: Bulaşma değil. İki yaş arasında gördüğümüz oluyor ama nadir.
0: Peki teşhis geldi.
1: Yani biz
0: baktınız,
1: uzaktan gördüğümüz zaman kırmızılıktan zaten şüphelenmiyoruz. Bunu büyüteçlerimizle uygun ışık şartlarımızda zaten kolayca görüyoruz. Hatta ben hastaya da gönderiyorum. Yani o odanın uygun ışık şartlarını değiştirip eline aynayı verip büyüteçli aynayı verip yüzünde bu demodeksleri ya da kirpik tiplerini de gösteriyorum ki tedavi düzgün yapsın diye.
0: Peki şimdi mesela dışarıdan baktığımızda küçük küçük beyaz tanecikler ciltteki böyle küçük sivilcemsi bir yani onlar değil değil mi?
1: Değil.
0: Biz dışarıdan baktığımızda kendimiz normal şartlarda
1: göremezsiniz.
0: Göremeyiz.
1: Göremezsiniz. görünmeyecek kadar derinde.
0: Peki. Geldi teşhisi koyduğunuz hasta için. Şimdi nasıl bir süreç başlıyor?
1: Komponenti var dediğim gibi. Yağ bezelerin ya da o gözeneklerin büyüklüğü, aktivasyonu, demodex oranı, bazılarında demodex çok az oluyor, bazılarında full demodex oluyor. Bir de damarlar, kılcal damarlar. Bütün üçünü de düşünerek yapıyoruz. Bu demodex dediğimiz parazitlere, antiparazitle ilaçlar var. Türkiye'de maalesef yok bu. Yani sürülebilir yok. Hmm. Şu anda uyuzda kullanılan oral bir ilaç geldi. Bazen biz de kullanıyoruz onu bu rozada ama yani lokalite kadar etkili değil.
0: Uyuzda kullanılan lokal ilaçlar etkili değil,
1: değil
0: mi?
1: Değil.
0: Peki bunun için bir ilaç mı getiriliyor yurt dışından yoksa yani sadece ağızdan?
1: Bizim yurt dışı ile ilişkisi olanlara
0: öneriyorsunuz.
1: Yazıyoruz, getiriyorlar ya da burada bazı eczanelerde onların ham maddesini elde etmişler. Hazırlıyorlar. Karışım olarak hazırlıyorlar. Hastamıza veriyorsa 15-20 günde güzel sonuç alıyoruz.
0: Yapılması gereken tek şey cilde bu ürünü sürmek mi? Yoksa yani öncesinde bir temizlik vesaire?
1: Temizlenerek gitmez, bu derinlere kadar inmiş bir şey.
0: Yok, ürünü kullanmadan önce yani ilacı kullanmadan yani, önce yapılması gereken.
1: Tabii cildi temizliyoruz ama o kadar temizlik maddelerine abartmamak lazım. Hiçbirisi tedavi etmiyor. Şu sırada bu kozmetikler fazla abartılıyor. Kozmetiklerle hastalıklar tedavi edilmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Ya tahriş oluyor ya da çok paralar boşa gidiyor.
0: Evet, zaman da kaybediliyor.
1: Tabii ki paralar zaman boşa gidiyor. Yani. Kozmetik yani zaten bir şey çok etkili olsa ilaç kategorisine geçer. Kozmetik olarak kalmaz.
0: Evet, böyle düşünmek
1: hemen
0: lazım.
1: Yani. Öyle. Böyle zaten.
0: Peki ben yine Roza için şunu soracağım. Üç ayrı tipinden bahsettik ve aslında tedavi her üçü içinde aynı mı? Yani aynı
1: orta,
0: üründen mi bahsediyoruz?
1: Ortak. Gözenekler büyükse, gözenek enfeksiyon varsa hafif antibiyotikler yatıştırırlar diyoruz. Parazit ilacı, parazit olunca az ya da çok mutlaka hazırlıyoruz. Parazit, antiparazitler ilacı gece sürüyoruz demodekslere karşı. Ben tüm yüze sürdürüyorum. Saç sınırından çene altına kadar. İki kulaktan kulağa, göz kapakları dahil.
0: Bayağı bildiğiniz yüz derisinin tamamını.
1: Kirpik dipleri de tutuyor. Kirpik diplerini de tutuyor.
0: Peki mesela bir yere sürülmedi diyelim ki tedavi sırasında.
1: Evet, o oradan hastamıza bunu tarif etmezsem orta hattaki bu kırmızı alevli yere sürüyor. Yan taraflarda, şakaklarda demodexler kalıyor bana 2 ay sonra geldiğinde.
0: Peki oradan o tarafa tekrar yayılması. Yayılma riski var.
1: O yüzden tüm yüze, hatta süreceği toplam miktarı bile belirtiyorum ki az sürüp etkisiz kalmasın.
0: Yani bütün yüzeye, aslında saçın olmadığı yüzdeki bütün yüzeye yayılacak şekilde sürme. Ne kadar sürüyor tedavi Metin Bey?
1: Tedavi şimdi akut fazla, 1,5-2 ayda rahatlatıyor. 15 günde bayağı rahatlıyor. Ama

0: alfa adrenerjik ilaçlar, işte burun açmada bilen kullanılan ilaçlar, glokomda kullanılan ilaçlar, damar bulucu. O kırmızılığı alabiliyor. Ama onlar geçici tesir ediyor. Günlük böyle kızarmaları, yanmaları beta bloker dediğimiz ilaçlarla bastırıyoruz. Ama damarları lazerle yapmamız gerekiyor.
1: Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz?
0: Ya epilasyon gibi diyorum ben. Daha ince cilt altındaki milimetrik damarları hedef alıyoruz. Cilde hasar vermeden. Sadece o damara hasar verip düzüp o kızarıklığın damarın kalıcı olarak gitmesini sağlayıp bunları 2-3 seansta yapabiliyoruz.
1: Başladı yani uygulandığı andan itibaren herhalde etkisi görmeye de başlanıyor
0: tabii ki. Akut bir şeyse dediğim gibi önce antibiyotikler, anti-enflamatuvarlar, parazit ilaçları, kronik olanlarda, ailevi olanlarda, gözenekler, büyük olanlarda da oral retinoidler, şiddetli aknelerde kullandığımız oral retinoidleri kullanabiliyoruz. Sık tekrarlayanlarda tekrarı önleyecek ilaçlar da verebiliyoruz. Haftalık dozlar böyle hastamız. Retinoleri ağızdan da veriyoruz. Hasta, tıpta bir söz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Evet. Yani tedavi hastaya özeldir. Onun ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Önce akut dönem, sonra önleme dönem.
1: Peki yine cildin bariyerindeki problemleri çözmek açısından önerdiğiniz uygulamalar var. Mesela gözenekler büyükse yine lazer dışında ne yapılabilir?
0: Lazer dışında PRP yapılabilir, egzozom yapılabilir, mezoterapiler yapılabilir. Deriyi küçültecek. Şimdi mezoterapiler çok gelişti. Çok çeşitli mezoterapi ürünleri var. Daha deneme aşamasındayız ama aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
1: Tabii ki o ciltlerde mezoterapi biraz uzak durulan bir şey.
0: Durdu tabii ki. Bunlar tecrübeler arttıkça dediğim gibi aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
1: Peki biz bu son dönemde egzozomu çok duyuyoruz. Hazır egzozom, yapı açılmışken
0: egzozom
1: ondan da...
0: şöyle bir şey. Egzozom hücrelerin içinde, egzozom demek kesecik. Ekstraseller vezikül deniyor. Dışarıya böyle şey atıyor. Bir kesecik atıyor. Bunun içinde hormonlar var. Haber veren messenger RNA'lar var. Hormonlar var. Yani yaralanma oldu. Oradan trombositler geldi. Yapıştı, patlıyor. İçindeki bu küçük egzozomlar çıkıyor. Orada iyileşmeyi başlıyor. Damarlar başlıyor. Deri oluşmasını başlatıyor gibi. Hücrelerden, hücreler strese sokulup bu doku kültürlerinde üretiliyor çoğu. İnsan mezenkimal hücrelerden, göbek kordonik hücrelerden üretilen var. Sizden bir hücre alıyorlar kulak arkasından. Bunları laboratuvarda üretip egzozom ürettiriyorlar. Ama bizim tercihimiz bunları başkasının dokusunu kullanmamak için biz otolog egzozom hazırlıyoruz.
1: Ne demek o?
0: Otolog sizin kendinizden hazırlıyoruz. Yani kanınızı alıyoruz. PRP gibi. PRP'den daha kapsamlı, biraz uzun bir iş. Daha fazla kan alıyoruz. Oradaki trombositlerde strese sokup egzozom salgılatıyoruz. Bizim tecrübelerimize göre
1: onlar PRP'den
0: 4-5
1: sonra...
0: Tabii onlar santrifüjlerle ayrıştırılıyor. Bir doku kaynakları ben hiç daha şu ana kadar tercih etmedim. Hep çekimsel kaldık. Bitki kaynaklılar var. Onları da enjekte etmekte tereddüt ediyoruz ama ben 10 yıldır zaten egzozom kullanıyormuşum. Yurt dışından epidermal growth faktörü diye şeyler getirdik. Bizim kozmetik işlemlerde kullanıyorduk. Şimdi yolu kesildi. Ve yara iyileşmesini hızlandırıyordu.
1: Evet, iyileşmeyi hızlandırmak için
0: hızlandırıyordu. Yatak yaralarını iyileştiriyordu. Bu egzozommuş. Şimdi bitkilerden olanı lokal olarak kullanıyoruz. Şey olarak değil ama enjekte değil. Aynen. Enjekte ettiğimiz şeyler kişinin kendisinden otolog.
1: Nasıl bir süreç bu? Geliyor kişi, kan veriyor. Kullanacağı yere göre ne kadar kan alacağım?
0: Bir standart tabii. Bizim o andaki setimize göre 40 cc. 4 tüp kan alıyoruz. Onları birkaç işlemden
1: çok
0: sonra...
1: Çok deyince ben daha çok olacağını düşünmüştüm açıkçası. Yani 40 cc yönetilemeyecek bir kayıp değil insan için.
0: Tabii ki. Sıklık önemli. Nereye? Bizim enjeksiyon saç için oluyor. Lazerle birlikte yapıyoruz. Cilt altına enjekte ediyoruz. Yaralara enjekte edilebilir. Enjekte kişinin kendisinden olduğu için tek dikkat ettiğimiz şey bazen aynı anda iki kişiye birden yapıyoruz. Onlarınki karışmasın.
1: Aman karışmasın.
0: Onun dışında bir korkumuz yok. Ve bunu bir yılı açtı uyguluyoruz ve sonuçlardan da memnunuz.
1: Ne kadar bekleme süresi var? Yani kan verdiğimiz andan itibaren uygulanma...
0: 40 dakika falan sürüyor.
1: Anında mı ayrıştırılıyor?
0: Tabii taze yapıyoruz biz.

0: Gidiyor bir yere, ayrıştırılıyor.
1: O doku alıp gönderiliyor laboratuvara. Ama bitkisel egzozonlarda rahatça, biz onu yıllardır kullanıyormuşuz zaten. Nazardan sonra sürüyorduk. Bunları bir enjekte edersek ne güzel olur diye düşünüyorduk. Çünkü çok faydasını görüyorduk.
0: O da geldi.
1: Yani geldi. O noktada da geldi. Şimdi bitkiselleri elde etmek kolay. Güvenli. Bir bulaşma yok. Herhangi bir bulaşma yok. Onları cilde uygulama, akne sonrası, lazerlerden sonra.
0: Sadece cildi. Sadece cildi gençleştirmek için. Mesela böyle uygulamalarınız var mı?
1: Tabii ki.
0: Yani
1: egzozonun cildin altına enjekte ediyoruz. Öyle bakalım da çok güzel sonuçlar var.
0: Şimdi çok enteresan bir süreç yaşıyoruz ve çok hızlı değişiyor. Anti-aging'den longevity'ye çok hızlı geçtik. Şimdi longevity de geride kaldı. Artık sadece yaşımızı değil, beden yaşımızı konuşmaya
1: tabii
0: başladık.
1: Tabii ki. Yani egzozom, şimdi bu benim mesleki olarak profesyonel hastalara uyguladığım bir şey. Kendime olarak dönersem otolog olarak kendime damardan yapıyorum.
0: Egzozom
1: yapıyorum. Bunu büyük insanlar.
0: Peki beden içinde mesela şimdi egzozomun lokal bir yerde bir yarayı iyileştirmek için ya da cildin altına ulaşıp oradaki gençleştiricileri harekete, kolajen vesaire harekete
1: tabii
0: geçirmesi.
1: Bunlar genel olarak baktığınızda inmelerden sonra Alzheimer'da birçok yerde diz içine.
0: Yine IV yapın olarak mı, damardan mı? Yoksa ya, iğne gibi mi?
1: Egzozom. Beden için ulaşmak için şey, ama lokal olarak diz içine lokaller yapılabilir.
0: Evet.
1: Ve sporcular yapıldığını okudum yakın zamanda. Haftada bir sporcular yapıp kasların gelişmesi için artık bu iş çok hızlı.
0: Evet, dediğim gibi artık yaş almak değil ama yaş alırken bedenimizi yaşlandırmamak çok
1: konuşuyor. Geriye saymak.
0: Evet. Çok enteresan, İngiltere'de hafta sonunda özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan kişilerin hafta sonunu yaşını geriye sarmak için düzenlenmiş aktivitelere katılarak geçirmesi moda haline gelmiş. Yakındır Türkiye'de de bunları duymaya başlarız.
1: Bunlardan biri de benim.
0: Öyle
1: benim
0: mi? Yani,
1: tabii ki. Dükkanın içinde oturuyoruz. Kendimize önce bizim kendimize yapmayacağımız hiç kimseyi hiçbir şey başkasına yapmıyoruz.
0: Başkasına yapmıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Nijan Türkiye Hastanesi'nden ortopedi uzmanı Doktor Tarık Şener bizimle. Hoş geldiniz Tarık Bey.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün çok sık görülen bir ağrıdan bahsedeceğiz. Omuz ağrıları.
1: Evet.
0: Çok sık görülür mü? Yoksa ben de olduğu için mi çok sık duyuyorum?
1: Yok, gerçekten sık. Yani o bel ağrıları, diz ağrıları, ondan sonra da omuz ağrılarıdır. Bizim günlük pratikte gördüğümüz, polikliniğimize başvuran hastaların dağılımı. Omuz ağrısı gerçekten sık ve omuzla ilgili problemler sık rastlanan problemlerdir. Omuz çünkü çok hareketli bir eklem. Sığ bir eklemdir. Yani mesela diziniz işte diyelim ki tek yönde katlanır. İşte 170 dereceye kadar katlanır diyelim. 0-170 arası tek ark üzerinde oynar. Kalça yine benzer şekilde, dirsek belli. Hatta el bileği ve parmak eklemlerinin hareketi de sınırlıdır. Vücutta en hareketli eklem omuz eklemidir. Yani 360 derece dönme yapar. Onun içinde yuvası çok sığdır. Yani kemiğin, kol kemiğinin eklem yaptığı yerde yuvası çok sığdır. O dolayısıyla bütün oradaki bağlantıyı sağlayan etraftaki yumuşak dokulardır. Yani bağlantı kaslarıdır, eklem kapsülüdür, eklemin için etrafını saran conta gibi labrum dediğimiz özel bir yapıdır. Bu hareketlilik dolayısıyla bir takım sıkıntıları da beraberinde getirir. Yani o çok kullandığımız, kullanmaya bağlı veya bazen kötü kullandığımız, kullanmaktan, bazen düşmekten, travmadan, bazen spor esnasında kullanmaktan omuzla ilgili problemler çok oluyor gerçekten.
0: Daha çok hangi şikayetlerle geliyorlar? Düşmeye vesaireye bağlı mı, yoksa yavaş yavaş ortaya çıkan ağrılar?
1: Daha çok yavaş yavaş ortaya çıkar. Bizim en sık gördüğümüz omuzda impingement, yani sıkışma sendromu dediğimiz rahatsızlıktır. Omuzun kolu yana doğru kaldıran kaslar var. O kolu yana doğru kaldıran kaslar omuzun üst tarafında iki kemik arasından geçerler. Bir tünel gibi bir durum söz konusu orada. Yani iki kemik arasındaki tünelden kolu yukarı kaldıran kaslar geçerler ve orada bir kayma hareketi söz konusudur. Bazı hareketler, özellikle ne gibi diyelim, baş üstünde yaptığınız bazı hareketler, bir şeyi silmek gibi.
0: Mesela cam silerken cam kadınlar gibi, gibi. Evet, ya da bir yüksekteki bir şeye uzanmak.
1: Aynen öyle. O tarz hareketler, açarak yaptığınız, kolunuzu uzatarak yaptığınız hareketler omuzun o kaslarında zedelenmelere sebebiyet verebiliyor. Bazı kimselerde de o tünel dardır. Yani iki kemik arasından
0: yaratılış
1: olarak, yani akromyon diyoruz, o kemiğin tipine bağlı olarak dardır. Oradaki hareket ve zorlanmalar zaman içerisinde bu tendonları, yani tendon dediğimiz kasın bağlantı yerleridir biliyorsunuz, kemiğe bağlandığı yerlerdir. Oradaki tendonların kalitesini bozar ve orada bir takım zedelenmeler oluşmaya başlar. Yani bir kalın bir kurdele düşünün, kadife o arada kayıyor, devamlı hareket ediyor ama biraz böyle anormal dönüşler olduğu zaman o kadifenin biraz hani kenarı böyle pörtüklenir, talazlanır denir. Onun gibi bir aşınma durumu söz konusu oluyor. Burada da bu kemiğe yapıştığı yerde kasın bir takım aşınmalar oluşuyor ve buna bağlı ödem oluşuyor. Hasta genellikle bununla gelir bize. Bazen o aşınmalar zaman içerisinde yaşla beraber artar. Genellikle zaten bir 40 yaş civarından sonra filan başlar bir problem. 50-60 yaş civarında pik yapar. Bazen de yırtık oluşur orada. Yani beraberinde o aşınır. Ufak bir hareketle olabilir. Orada bir yırtık oluşur. Bazen de hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Genç bir hastadır. Bir taş fırlatır mesela omuzunda. Veya metrobüste giderken tam tutulmuştum. Bir ani fren yaptı, omuzum asıldı der. O esnada bazen o rotator kaf diyoruz, yani o bahsettiğimiz kaslardan bir tanesi kemikten ayrılarak yırtılır. O zaman hasta omuz ağrısı da gelir. Omuzda ağrıyla beraber hemen hareket kısıtlılığı gelişir. Omuzda hareket kısıtlılığı çok çabuk gelişir. Ve hasta kolunu kaldırırken kaldıramamaya başlar. Önce iyice tam yukarı kaldırabilirken yavaş yavaş şeyi azalır, hareketi azalır ve kısıtlanır. Bazen hasta bize donmuş omuz dediğimiz durumla gelir. Yani hiç omuzunu hareket ettiremez.
0: Evet.
1: Ağrılı bir omuzdur. O
0: sanki
1: şekilde
0: felç gelmiş gibi. Sanki evet, omuz evet, çok sizin değilmiş gibi.
1: Oynattığınız anda ağrı olur. Bu da hastalığın birazcık ilerlemiş, biraz ihmal edilmiş devresidir. Bunlar da tedavide hastaya yaklaşımımız şöyle, açısı muayene ettikten sonra omuz ağrısı bazen boyundan da yansır mesela. Boyundan yansıyan, bazen iç
0: boyun
1: organ.
0: Boyun fıtığı vesaire gibi
1: boyun
0: mi?
1: Boyun fıtığında tabii o kolun siniri, omuzun siniri boyundan kaynaklandığı için. Mesela bakarız hasta omuzum ağrıyor der. Omuzda bir şey yok, boyunu muayene ederiz. Bakarız ki boyundan yansıyor ağrısı, boyun fıtığından. Bazen özellikle sağ omuzda mesela safra kesesi problemleri, bazı akciğer problemleri de omuz ağrısı yapabilir. Ama onlar muayenede aşağı yukarı belli olurlar. Yani belli olmasa da biz gerekli tetkikleri yaparız. omuzu yönelirsek, omuzdan kaynaklı bir hareket kısıtlılığı varsa bilhassa, o zaman genellikle MR çekiyoruz. MR'da çünkü hem o aralığı görmüş oluyoruz, hem kasın yapısını görmüş oluyoruz, hem yırtık var mı görmüş oluyoruz. Orada bir su kesesi var, bursa dediğimiz, onunla ilgili bir sıkıntı var mı görmüş oluyoruz. MR neticesinde de tedaviye karar veriyoruz. Bu sıkışma sendromu, yani omuz sıkışma sendromu tedavisinde birkaç basamak şeklinde tedavi var.
0: Şimdi bu özellikle teşhis noktasında bir parantez açmak istiyorum. Biraz önce bazı ağrıların, daha doğrusu ağrının artması ve omuzun donmuş olması, ilerlemiş olması anlamına gelir dediniz. Ben de o halde doktora gittiğim için söyleyeyim. Öncesinde nerede kaçırdığımızı, aslında nerede doktora gitmemiz gerekirken neyi atladığımızı daha iyi anlayalım diye. Bir kere bir takım uyuşmalar ya da bir takım soğukluklar kolunuzda hissediyorsunuz. Ama bunları çok önemsemiyorsunuz. Çünkü biz hep bilgisayar kullanıyoruz. Evet. Bunun hep bilgisayardan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Bu doğru mu? Yani bunu eleyebilmek açısından soruyorum.
1: Şimdi kolunuzu askıda çalıştırırsanız, yani masanın üstüne koymazsanız, kolunuz devamlı omuzunuzun üzerinde yükü kalırsa, elinizin havada kalırsa, o zaman omuz bölgesinin, kasların zorlanması ve bu tür olayların olması daha sık olur. Ama bir yerde vücutta şudur, yani bir yerde bir ağrı varsa bu bir şeyin işaretidir.
0: Yani bekleme diyorsunuz.
1: Durduk yerde bir ağrı olmaz. Hani eskiler ne yaparmış? 3 gün beklermiş, 4. gün doktora gitmek caiz diye doktora giderdi. Hani 3 gün olunca biraz acelecilik olabilir diye.
0: Ayıp ama olmasın. Meşgul etmeyelim.
1: Yani hani birçok şeyde 3 gün içerisinde geçer hakikaten. Çok basit şeyler. Onları hasta zaten gelmez bizim hastalar kolay kolay 3 günden önce. Ama ancak hani hastanede bir personel, ya hocam burası bugün şöyle ağrıyor dedi mi, ben bakarız hani birkaç gün içinde geçmezse geldiriz. Onun haricinde 3-4 günü geçen ağrılar genellikle oradaki bir zedelenmeyi gösterir veya bir problemi gösterir. Dolayısıyla gece ağrısı mesela olması önemlidir omuzda. Her yerde önemlidir de omuzdaki yine mekanik sebeple yer çekiminden dolayı hasta yattığı için gece orası biraz daha şişer ve ağrı yapar. Yani hareket esnasında bir ağrı oluşuyorsa ve belli bir süreyi aşmışsa bakmak lazım.
0: Doktora gideceğiz, evet, yani her durumda 3 günü aşan ağrılar için.